0: Doğru iletişimle oyuncuyu ikna ettiğini düşün. Huzurlu bir ortamda olduğunu düşün. Şampiyonluk yarışı içinde olan bir ortamda olduğunu düşün. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek, direkt oynayacak bir takıma geldiğini düşün. Yani Galatasaray mutlaka ve mutlaka iki tane forvet oyuncusu alacak Cihan. Bir tanesi yabancı olacak. Bu 2003 ve kontenjana uyan oyuncu. Baktığın zaman bu seviyede bir forvet oyuncusu bulmak kolay değil.
1: İyi yayınlar. Ahmet Konanç programda ciddi mi yoksa parodi mi yapıyor? Sana çok salladı Yakup abi, haberin olsun. Cevap vermek istersen ver demiş.
0: Yok, ben yani şöyle, şimdi tımarhanelik bir adamdan bahsediyoruz abi. Anladın mı?
1: Hep bir yerlerden duyum alıyor. Yani duyumculuk, gazetecilik bitti artık. Çok iyi bir gazeteci tabii, eski yıllardır yapıyor bu işi. Bir kim yerden duyum bunu aldım diyor. Kim Ahmet diyor abi, hep yayında bunu diyor. Bir duyum aldım diyor.
0: Hayır, çok iyi gazeteci olduğunu kim söylüyor?
1: Ayıp olmasın diye yandan bir şey verdim. Es verdim sana sadece. Troll troll diyormuşsun ona. O yüzden böyle ben de onlardan sıkıldım, ayrıldım demiş. Murat'tan da Yakup'tan da sıkıldım, ayrıldım programdan demiş. Öyle söylüyor. Yani çok da fazla tansiyonunu yükseltmeye gerek yok. Onun da
0: yok kendi abi, yani bizim programımızın konusu asla Ahmet Konanç olmamalı.
1: Olmaz.
0: Tabii. En son konuşulacak şey olmalı.
1: Evet, biraz da dinleyenlerimiz bilgi istiyor tabii. Osimhen'den daha iyi bir forvet var mı ki Fenerbahçe alsın? Sordun ya, Osimhen'den daha iyi bir forvet açıklamadılar, beni tatmin etmediler diye.
0: Yani bir atıyorum mesela Dembele.
1: Hani işte Haaland falan. Haaland. O gelmez de. Yani. Lukaku falan olsa bir şey olur değil mi? Bir...
0: Yok abi, Lukaku da yani şu anda artık
1: olmaz mı diyorsun?
0: Düşüşe geçmiş durum. Belki Conte'yi getirirlerse Conte Lukaku'yu isteyebilir.
1: Hemen şöyle devam edelim. İstanbul'dan Umut. Gelecek sezon için Galatasaray hayali kadrosunu söyleyebilir mi? Hayati mi demek istedi acaba? Nasıl bir kadro olur diyor, yani eklenecekler vesaire.
0: Ya Cihan şöyle,
1: şu an mesela diyor herhalde şunu demek istedi. En ben, çok konuşulan isimleri takımı monte ediyor.
0: Ben şöyle söyleyeyim, hani bu bilgiyi paylaşırken sosyal medyada haber veren insanlar var, tweet atan insanlar var, işte yayınlarında bomba transfer şöyle böyle olacak diyen insanlar. Ha, bunu üstüne basa basa söylüyorum. Galatasaray'da Dursun Özbek dışında, Galatasaray yönetimi dahil herkesle konuşuyorum. Anladım, yani en azından bilgileri check etmeye çalışıyorum, doğrulatmaya çalışıyorum. Hani şu an için Galatasaray'ın transfer gündeminde kimler var net bir şekilde biliyorum. Biliyorum derken Galatasaray mutlaka ve mutlaka hani bu kadronun içerisine 3 tane baba oyuncu transfer etmek istiyor. Bir tanesi stoper. Ve gerçekten Galatasaray'ın düşündüğü isimlerden bir tanesi Van Dijk. Adam şu anda dünyanın en iyi stoperi. Liverpool'da teknik direktörün belli olmasından sonra kararını verecek.
1: Ama Abdülkerim'in maaşını da zam yaptı Galatasaray.
0: Abi
1: 1.6'dan 2.5'a çıkardı. Yani Van Dijk'ı alacaksa böyle bir şey...
0: Bir şey diyeceğim, bir sezonun tamamını... Abi 40 tane 50 tane maçtan bahsediyoruz. 2 tane stoperle tamamlayamazsın. Mesela Davinson Sanchez'in düşüş yaşadığı dönemler oldu. Milli takıma gittiği dönemler oldu. Abdülkerim'in sakatlandığı dönemler olacak. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde evet hani Abdülkerim iyi stoper ama belli bir yere kadar. Bahsettiğimiz için isim Van Dijk. Abi Galatasaray şunu düşünmüyor işte. Hani Osimhen olayı gibi. Abdülkerim var, Davinson Sanchez var, Van Dijk'ı ne yapacaksın diye düşünmüyor. Van Dijk oynar abi. Sonra Abdülkerim'le Davinson Sanchez rekabete girer. Hangisi kazanırsa yanında o oynar. Üçlüye geçiş diye bir durum söz konusu değil. Geçmeyi düşünmüyor Galatasaray. Ama stoper için Galatasaray'ın düşündüğü isim net Van Dijk. O seviyede bir oyuncu kadrosuna katmak istiyor. Yani Van Dijk olmasa da o seviyede bir transfer yapacak. Orta saha konuşulan isimlerden bahsedeyim. Camavinga Real Madrid'den sezon sonunda kesin olarak ayrılacak. Bu oyuncuya yakın kaynaklardan aldığım bilgi. Ama önceliği Türkiye değil. Real Madrid'de bu oyuncu için 70 milyon euro bonservis beklentisi var. Ama Galatasaray bu ihtimalin peşinden gidiyor. Hani olur da istediği takıma gidemez. Real Madrid 70 değil de belki 50'ye verir. Ya da kiralık satın alma opsiyonuyla verir. Bu ihtimali zorluyor Galatasaray. Olmadı. Kepren Turam, Juventus bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmiyor.

0: diyecek. Galatasaray Kepren Turam seviyesinde. Kepren Turam'a da ilgi duyuyor. Oyuncuya yakın isimlerle de şu anda görüşmeler devam ediyor. O seviyede bir oyuncu mutlaka transfer edecek. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Devre arasında Yusuf Fofana'yı istemişti Galatasaray. O zaman oyuncu gelmemişti. Fransız futbolcu ki yanlış bilmiyorsam Dünya Kupası kadrosuna da giremedi. Yine Galatasaray'ın ilgilendiği, kadrosuna katmayı düşündüğü isimlerden bir tanesi.
1: Evet.
0: Hani bu seviyede oyuncular alacak Galatasaray.
2: Evet, tabii üst düzeymiş yani. Baba dediğin gerçekten iyi isimlermiş. Lisbonlu Trincao'yu Galatasaray'da görmek isterim demiş.
0: Yok abi, ben hiç duymadım. Mesela Bakratov'u da söylüyor herkes. Rusya'da son iki sezondur çok çok üst düzey performanslar ortaya koyuyor ki bu sezonda 17 gol 10 asistlik bir performans sergiledi. Zenit kendisini istiyor. 25 milyon euroluk bir teklif yaptı ama oyuncu Rusya dışına çıkmak istiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynama adına. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın oradaki önceliği Bernardo Silva, bu Dünya Kupası'na gitmeden Galatasaray Bernardo Silva transferini noktalamak istiyor. Evet, yüksek maaş beklentisi var ama hani Galatasaray Bernardo Silva'nın Galatasaray'da çok rahat Mertens etkisi yaratabileceğini düşünüyor. Hani oradaki alternatifler Bernardo Silva, Can Uzun, Julian Brandt.
2: 3 yılın 60 milyon da çok para be Yakup abi. 20 milyon istemiyor mu maaş?
0: Yok.
2: İstemiyor.
0: Toplamda 3 yıl için 50 milyon euro istiyor. Tamam işte. Ama Bernardo Silva'dan bahsediyoruz. Barcelona'nın ilgilendiği.
2: Can Uzun'u alırım o parayı.
0: Atletico Madrid'in kadrosu. Can Uzun gelmek istemiyor abi. Can Uzun, ben 20 yaşındayım bu yaşta. Hani şu an için Türkiye'yi düşünmüyorum diyor.
2: Rafa Silva'yı sormuş dinleyenimiz. Bernardo Silva dışında teklif yapsa almaz mı Galatasaray demiş.
0: Rafa Silva bence düşüşe geçti. Bu saatten sonra çok Galatasaray'ın gündemine geleceğini sanmıyorum.
2: Beşiktaş'taki performans aslında kötü değildi ama hani biraz Sergen Hoca'yla sıkıntıları vardı.
0: Beşiktaş'tan önce Galatasaray'a teklif edildi. O zaman Mertens devam ediyordu Galatasaray'da. O zaman Galatasaray Mertens'e devam etmek istediği için Rafa Silva Beşiktaş'a gitmişti. Evet, o profilde bir oyuncuya ihtiyaç var. Bernardo Silva'yı oralarda kullanmayı düşünüyor Okan Hoca.
2: Hüseyin selamlarını iletmiş. Allah işinize gücünüzü rast getirsin demiş. İnşallah Hüseyin'cim, senin de sağ olasın. Video gelmiş bir tane. Bakacağım o videoda arkadaşlar. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş. Bazı isimler sıralamış. Şimdi söz hakkı çıkmasın. Onları ekran kirliliği olarak görüyorum demiş. Lütfen radyo ve televizyon sahipleri ucuz troll kavga primlere izin vermesinler diye de eklemiş. 10 artı 4'te nasıl yapacağız şimdi Yakup abi? Sen güzel anlattın da demiş, Van Dijk'lar, Silva'lar diyor. Aldığımız futbolcuyu sadece Şampiyonlar Ligi'nde mi oynatacağız? Bayağı sıkıntılı yani. Bu nasıl düzeltilecek demiş.
0: Vallahi sıkıntılı, evet sıkıntılı. Yani şimdi sizin 3 tane baba oyuncu alabilmeniz için kadronuzdan 3 tane oyuncunun gitmesi gerekiyor. 1. Icardi. Galatasaray Icardi'ye bir teklif yaptı. Icardi o teklifi kabul etmedi. Ve bu konuda da Galatasaray şu anda ısrarcı değil. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon Icardi Galatasaray kadrosunda olmayacak.
2: 2.
0: Bir kontenjan buradan açılıyor. 1.
2: Tamam, 1-2'yi merak ettim.
0: 2'yi söyleyeyim. Gabriel Sarı'yı elden çıkarmak istiyor Galatasaray. Premier Lig'den Aston Villa talip. Yine isteyen bazı kulüpler var. İstenilen seviyede teklif gelirse Gabriel Sarı gidecek. 2. Oraya transfer yapacak. Gabriel Sarı'nın bölgesine. 3. Salah ya da Singo. Şu an için Singo'ya istenilen seviyelerde teklif yok. İlgi de yok. Ama Salah'a bir ilgi var Cihan. Premier Lig takımlarından. Hatta işte Hull City'nin dahi teklif yapabileceği yönünde haberler geliyor ki ben Galatasaray'ın Acun Ilıcalı'ya oyuncu vereceğini sanmıyorum. Atıyorum çok ekstra 20 milyon euro bir teklif yaparlarsa bir ihtimal belki. Ama Premier Lig'den ilgilenen kulüpler var Salah ile. Salah ya da Singo ikilisinden bir tane, iki tane sağ bek bu yabancı kontenjanında sizin için lüks. Bir de oradan oyuncu çıktığı zaman ediyor sana 3 tane oyuncu. Türk oyunculardan bahsettik. Aral Şimşir, Bertuğ Yıldırım yine konuşulan isimlerden bir tanesi. Can Uzun'dan bahsediyoruz. Bir de 3 tane Galatasaray'ın 2003 ve sonrası kontenjan transfer hakkı olacak. Bir tanesini John Duran'dan yana kullanırsa

0: iki tane daha oyuncu transfer edebilme hakkı olacak. Bir tanesini mutlaka kanattan yana kullanacak Galatasaray. Bir tane de yine Galatasaray'da özellikle verim alınabilecek bölgeye transfer yapmayı düşünüyor sarı kırmızılılar.
1: Evet, çok fazla mesajlar var. Yakup abi ağzımı sulandırdın demiş. Mirza yazmış. Galatasaray'a bir forvet gelmesi durumunda Icardi'nin de kaldığını varsayarsak Icardi 3. forvet mi olur, 2. forvet mi olur demiş. Icardi'nin çok kalıcılığını Icardi varsaymıyoruz.
0: Icardi 1. forvet olmak istiyor abi. Ya o ihtimal çok düşük bu saatten sonra. Yani ben herkes için sürpriz olur bence. Ya Cihan, Galatasaray'ın geçen sezon kalecisi kimdi?
1: Muslera'ydı.
0: Hiç konuştuk mu bu sezon?
1: Kaleci işini halletti. Bir sezon başında bir tık sanki. Ha,
0: kaleci işini halletti derken şöyle. Yerine aldığınız oyuncu iyi performans gösteriyorsa, Muslera gibi efsane de olsa unutuluyor abi. Gözden uzak, gönülden ırak.
1: Ama yani bir tane Uğurcan'ın yediği bir aşırtma golü vardı. O golden sonra Muslera'nın editleri çok yapıldı. Tamam, Muslera bir adım atıp onu çıkarmıştı mesela.
0: Tamam,
1: ilk bir ay sadece.
0: Tamam, sana şöyle söyleyeyim.
1: Dediğin gibi işleri iyi gidince unutuyorsun.
0: Uğurcan genel olarak Muslera'dan daha iyi performans gösterdi.
1: Sezon içinde katılıyorum yani, sana yüzde.
0: Şu anda Avrupa'nın hatta dünyanın en iyi 5 kalecisinden bir tanesi. Milli takım içinde çok büyük şans. Dünya Kupası'nda yer alıyor olması. O yüzden hani ya Icardi'yi anlat bitmez. Muslera da öyleydi. Muslera kaç tane? 7 tane şampiyonluğu, 6-7 tane şampiyonluğu var Galatasaray. Kaç tane kupası var Galatasaray'da? Ama yani futbolda dün yok abi, bugün var. Yerini alacağınız iyi performans gözü. Zaten işte Osimhen'i aldı. Osimhen geldikten sonra Icardi'nin de düşen performansı sonrası Icardi unutulmaya başlandı zaten. Ama Galatasaray da şunu yapmadı. Ya ahde vefa. Ya Icardi diyorum ya sana, bak gideceği takımda İtalya'ya gitti diyelim. Como ile anlaştı. Gol kralı olursa şaşırmam.
1: Como da çok güzel bir şehir.
0: Yani inanılmaz güzel. Ben gittim. Çok güzel. Gittin.
1: Ben
0: çok
1: kim güzel. Transfer olmuştu oraya? O gittikten sonra biraz araştırdım. Böyle şehir muazzam yani.
0: Kimdi ya? Bizim İspanyol oyuncu gitmişti.
1: Morata mı? Morata. Evet, Morata gittikten sonra baktım biraz, dedim adam doğru yere gitmiş yani.
0: Bu arada Como Milano'ya yarım saat mesafede, 25 dakika 30 dakika mesafede. Yakında. Artı İsviçre'ye de 40 dakika mesafede. Yani dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Şimdi şehri konuşuyoruz ama hani Como'ya gitti Icardi. Orada gol kralı olursa ben şaşırmam. Icardi'de bu potansiyel var.
1: Bizim Sarıyer kadar bile nüfusu yok ya, 80 binmiş.
0: Como mu? Ya inanılmaz. Ya şu gördüğümüz yer Como olabilir, biliyor musun?
1: Olabilir gerçekten.
0: Ya öyle bir yer çünkü Como.
1: Ne demiş?
0: Como'da yaşayan varsa yazsın arkadaşlar.
1: Dün Aral Şimşir ilk 11 oynar mı demiştim. Bugün kadroyu almamış Montella diyor.
0: Valla orada bir tercih yapması gerekiyor.
1: Söyleyeyim mi çıkarılanlar? Yani sana bir sürpriz oldu mu? Ersin, Destanoğlu, Ahmetcan, Yusuf, yok. Mustafa Eskiyelaş, Atakan, Yusuf Sarı.
0: Yok. Orada insanlar şunu düşünebilir. İrfan Can Kahveci yerine Aral Şimşir olabilirdi. %100 olabilirdi. Ama daha tecrübeli bir ismi tercih etmek durumunda kaldı. Sonuçta yani çok fazla milli takım forması giydi. Bu arada ben olsam Aral Şimşir'i alırdım.
1: Kupaya gideceklermiş ama Demirege ile beraber. Hani
0: evet,
1: bir sakatlık
0: kadroda olacaklar.
1: Diye.
0: Sakatlık olması durumunda kadroya dahil edilecekler. Toplam 3 oyuncu alındı. Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demirege Tıknaz. Ya orada o havayı soluyor olmaları da güzel.
1: Öncelik kaleci de tabii.
0: Yani.
1: Sakatlık olursa.
0: Evet abi.
1: O da yani güzel de şey de kötü değil mi ya, bir garip hissedersin. Ya futbolculukta böyle bir şey işte, gidiyorsun kupaya yani arkadaşların hazırlık maçı da yapmışsın. Orada olmak için, sahada bulunmak için can atıyorsun ama yani tribünden maçı izliyorsun falan, biraz üzücü.
0: Ya herkesin bir zamanı var mesela.
1: Var tabii, var kesinlikle.
0: Şöyle Can Uzun da Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almadı. Adam diyorum ya az önce, isim de verelim bu arada. Hani Kafa Spor'ta çok güzel bir röportajı vardı. Gidiyorlar Aral Şimşir'in Heidenberg galiba yaşadığı şehirde bir röportaj yapıyorlar. Bu arada 20 yaşında hala ailesiyle beraber yaşıyor. Gayet mütevazi bir hayatları var. Babası çok yakından ilgileniyor bu futbolculuk sürecinde falan. Hani Bundesliga'da oynarken Avrupa Şampiyonası'nı hayal ediyordum. Bu statlar

0: oynayacağım diye, ama Montella tercih etmedi mesela. Ama şimdi oraya gidebilecek performansın, potansiyelin varlığından herkes, kimse şüphe etmedi ve öyle gitti. Dediğim gibi biraz İrfancan Kahveci'nin azizliğine uğradı. Yoksa Aral Şimşir kötü oyuncu değil. Danimarka'da bu sezon yılın futbolcusu seçildi. Şu anda Avrupa takımlarının birçoğu peşinde. Galatasaray'ın transfer listesinde. Ya maalesef işte, yani atıyorum Galatasaray'da oynuyor olsaydı, Fenerbahçe'de oynuyor olsaydı giderdi. Gider. Bu arada Oğuz Aydın da mesela Fenerbahçe'de çok iyi performans gösteremedi bu sezon. Ama
1: Ahmetcan Kaplan'ı da almadı mesela bilinç şekilde.
0: Ya stoperde sıkıntısı yok. Geniş mesela orası.

0: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Gol frekanslarında saatlerimiz 13.05'i gösteriyor. Akba abi de Arzu ablamızla sohbet ediyordu. Tam da ben de potans açtığımda umarım yayına... Teşekkürler Ahmet Konaş, teşekkürler. Sana da geçmiş olsun diyelim. O da yayından çıktı. Burada biraz böyle hareketli saatler yaşanıyor. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Galatasaray gündemiyle. Abi yeni sezon formaları. Ne diyorsun yeni sezon formalarına?
1: Galatasaray zaten
0: son durum nedir?
1: Puma ile devam ediyor. Bu sezon rekor bir satış yaptı. En son 1 milyon 100 bin seviyelerindeydi forma satışı. O satışlar hala devam ediyor. Bir taraftan da Galatasaray taraftarı tabii ki yeni sezon formalarını merak ediyor. Bugün aldığım bilgi, Temmuz ayının ilk haftasında Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıkacak. Ki öncesinde bir lansman yapacaklar Galatasaray adasında. O lansmandan sonra da satışa çıkacak. Tahmini de Cihan, önümüzdeki sezon formaların 6000 lira seviyelerinde olması bekleniyor.
0: Yine o şeylerden çıkacak mı? Biraz daha uygun olan formalardan. 1500 liralık. Bayağı bir satılmıştı, sonra kaldırıldı.
1: Bu sene o 1500'lük değildi. 3000 liraydı bu arada.
0: Yani evet. Öyle demişlerdi tabii. Sponsorluk anlaşmasında biraz daha düşük bütçeli demişler. Yani dörtte biri deyince geçen, ana formanın benim aklımda
1: geçen sezon mesela formalar 3000 lirayken o formalar 1500 liradan satışa çıkmıştı ve iyi sayıda satmıştı Galatasaray. Bu sezonda 4500 lirayken 3000 liradan satılmıştı formalar. Yeni sezonda da 6000 lira olması bekleniyor formaların. Büyük ihtimal hani 4-4.5 seviyelerinde de o tarz formaların da olması gerekiyor. Ya yeni sezon şöyle, sosyal medyaya düştü zaten formalar. Çok ekstra bir şey yok, ekstra bir renk yok zaten. Bildiğim parçalı var, beyaz var, bir de siyahtı yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray yeni sezonu 7 Temmuz'da İstanbul'da açacak. O İstanbul'da sezon başlamadan 1-2 gün önce bu forma lansmanının yapılması bekleniyor. Yapıldıktan sonra da Galatasaray storlarda satışa çıkacak. Valla şöyle söyleyeyim, sahada başarılı olunca Cihan abi her türlü para kazanıyorsunuz.
0: Peki rakipler, işte Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Trabzon'u, Galatasaray'la nasıl yarışacak abi? Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Kupalarında kazandığı para miktarı 3 büyük rakibinin toplamından 12 milyon euro daha fazlaymış. Yani bu makas iyice açılıyor mu?
1: Abi işte şey, Hakan Safi geliyor, Aziz Yıldırım geliyor, işte TÜSİAD gibi yönetim kurulu kadroları kuruyorlar. O şekilde yarışmaya çalışıyorlar. Yoksa
0: TÜSİAD gibi derken?
1: Ha?
0: TÜSİAD gibi derken? Yönetim TÜSİAD gibi kadrolar kuruyorlar hani, dedin ya.
1: Türkiye İş Adamları Derneği var ya.
0: Şey, anladım. Gönderme yaptı ya. Yani.
1: Yok, gönderme derken sonuçta iyi yönetim kurulu kadroları var. Gerçekten orada da elini cebine atan adamlar oluyor. Yoksa öbür türlü sen şimdi geleceksin Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için mücadele edeceksin ama bir tarafta işte Fenerbahçe'nin 25 tane yabancı oyuncusu var. Sen bu adamların maaşlarını hala ödüyorsun. Şimdi bunların hepsini sadece Fenerbahçe'nin gelirleriyle karşılama ihtimalin yok. Ne yapman lazım? Yönetimden insanların elini cebine atması gerekiyor. Kulübe gelir getirmesi gerekiyor ya da kasa kolaylığı sağlaması gerekiyor. Ama Galatasaray'da öyle bir durum yok. Galatasaray tribünden kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'nden kazanıyor. Forma satışından kazanıyor. Önümüzdeki sezon 600 milyon euro seviyelerinde bir gelir beklentisi var Galatasaray'ın. İnanılmaz bir rakam Cihan. Yani Avrupa'nın 600 milyon euro demek Avrupa'nın en iyi 15 kulübünden bir tanesi olmak demek.
0: Evet tabi, diğer taraftan da tabi çok konumuzla alakası yok ama sabah saatlerinde bir gelişme yaşandı. Bu illegal olarak yayın yapan bir kanal vardı, çok popüler, artık yayıncı kuruluş kadar biliniyordu. Bu kanalın yöneticisi de, yani sahibi de gözaltına alındı. Yani normal bir şey olsaydı böyle 2 yıl falan yatar çıkardı ama işin içine bahis falan girdiği için herhalde mal varlığına bile el koyacaklar. Yani şaşırdım ben, nasıl Türkiye sınırlarına giriş yapmış, denizde yakalanmış abi.
1: Evet abi, enteresan.
0: Tabii insanların ilginç yorumları vardı bununla ilgili, espriler yapılıyor tabii ama yayıncı kuruluş için ciddi bir mesele yani.
1: Abi yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki sezon mesela, şimdi niye bu kadar çok konuşuluyor? Çünkü abi hani dekodörü satamıyorsunuz. Çok sınırlı sayıda ve gelirler artmıyor.
0: Ve hizmet de iyi değil yani.
1: Değil tabii ki.
0: Para verdiğin şey donuyor
1: baba,
0: mesela.
1: Baba bir şey diyeceğim. Ben sana söyleyeyim, yayıncı kuruluşla ilgili herkesin en nefret ettiği nokta, bak nefret ettiği nokta diyorum, üyelikten çıkma noktası abi. Ya Amerika'ya gitmekten daha zor abi. Yani şu anda hani bu ülkede en zor şeylerden bir tanesi vize almak ya. İki, yayıncı kuruluştan çıkmak abi.
0: Onun sırrını vereyim ben sana. Ödemeyi Google Play üzerinden yaparsanız çok kolay çıkıyorsunuz. Mesela TOT aldığınızda yok değil mi? Direkt kartla ödeme yaptığınızda uğraştırıyor ama Google Play'e tanıtıp onun üzerinden aldığınızda çok daha basit usul yani. Google Play üzerine iptal ettiğinizde hemen iptal oluyor. Hiç topla falan muhatap olmuyorsun yani.
1: Bununla ilgili YouTube videosu çek abi. Milyon
0: ciddi
1: izlenir.
0: Söylüyorum, milyon izlenir.
1: Milyon izlenir abi.
0: Şey yüzünden, benim yüzümden paparayı kapattılar. Bana sordular işte, kredi kartından nakit avans çekemiyorum abi, ne yapmam lazım. Ben dedim ki paparaya kredi kartıyla ödeme yapılıyor. Onu al, başka bir papara hesabına gönder, oradan nakit çek dedim. Sonra ya abi ne yapıyorsun sen, bizim bir şeyimiz var diye, artık onu da yapamıyorsun. Ya papara kredi kartı ödemesi kapandı. Bu tarz şeyler bende mevcut yani. Yeni usuller de var arkadaşlar, bulurum merak etme. Hani legal oyun siteleri var, anladın mı? Legalden bahsediyorum. Legal oyun sitelerine şey yapabiliyorsunuz.
1: Abi dediğim gibi yani içler acısı bir olay. Yani biz yayıncı kuruluşla ilgili ya muhteşem spikerleri var diyemiyoruz artık. Var iyi hani meslektaşlarımız var orada maç anlatan eden, ama yani muhteşem yorumcuları var ya da işte muhteşem bir yayın yaptılar diyemiyoruz abi. Hep tartışma. Zaten para kazandırmıyorsun.
0: Evet.
1: Rekabet ya, bilmiyorum, bu sezon sonunda sanırım yeni bir şey, ihale daha olacak. Yani önümüzdeki sezon bitiyor herhalde. Bir sezon daha öyle ya da böyle devam edecekler ve rakamlar inanılmaz düştü.
0: İzledik abi işte Tüpraş'ta UEFA finalini, kamera açıları falan inanılmazdı yani. Bu stadyumu biz evet biliyoruz müthiş olduğunu ama yani Beşiktaş maçını izlerken o kadar da büyüleyici gelmiyor gözüme. Ya, o da çekim kalitesi yüzünden demek ki.
1: Bu arada
0: normalde çok büyüleyici bir
1: gerçek daha ortaya çıktı. Bunu Beşiktaşlılar da farkına varsa hep şey, stadın akustiğinden şikayetçilerdi. Yok statta işte ne kadar bağırsan da ses çıkmıyordu falan, öyle değil abi, gördük Aston Villa tarafından.
0: Ama panelleri kapattılar ya, belki o akustiği etkilemiştir.
1: Beşiktaş da kapatsın abi.
0: İzin vermemişti federasyon. Şimdi UEFA yapınca izin verdi.
1: Abi şaka gibi. Bu federasyon gerçekten
0: hediye olarak bıraktı UEFA Beşiktaş'ı oralara.
1: Ya ben sana şunu söyleyeyim. Dünya Kupası sonrası bu federasyon gider abi. Gider. Net gider. Avrupa Şampiyonası, ya bu federasyonun ilk geldiği dönemde birkaç tane maç kazanılıyor. Başkan milli futbolculara şey diyor, milli futbolcular ve milli takım antrenörlerine, işte yazın size tatil hediye ediyorum diyor. O tatiller hediye edilmiyor abi. Kimse gidemiyor. Bir iki yabancı yardımcı dışında hiç kimse o tatillere gidemiyor. Sonra Dünya Kupası için birer milyon euro prim ben bahsediliyordu. Dünya Kupası'na gidince oyunculara verilecek diye. O paralar da yatmadı deniliyor. Bir de biliyorsun Dünya Kupası'na gidersek aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu her milli futbolcuya villa hediye edecekti. Villalardan bahsediyordu. Şimdi o da kapandı. Ya şu Dünya Kupası olmasa bu federasyonun devam etme ihtimali yok ki, şöyle söyleyeyim. Perşembe günü Ankara'da

0: Mali Genel Kurul var Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Hani kulüplerin katıldığı, bir oylamanın yapıldığı bir Mali Genel Kurul yapılacak. Galatasaray katılmayacağını açıkladı. Beşiktaş tarafı katılmıyor. Abi sen yabancı sınırı çıkartıyorsun. Kulüplerimiz Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasın diye. Zaten hedefinde senin Galatasaray var. Diyorum ben hep söylüyorum. Ben şu ana kadar mesela Fenerbahçe'nin başkan adayları benim için hayal kırıklığı. Ben Fenerbahçe taraftarı olsaydım ben, bu mu abi vaatleriniz? Sizin böyle şampiyon olma ihtimaliniz yok ki. Sizin karşınızda çok daha güçlü bir Galatasaray var.
1: Hakan Safi'nin vaatleri sanki böyle bir tık daha heyecanlandırıyor.
0: Ya biraz daha, biraz daha.
1: Ama Aziz Yıldırım karşısında çok zor gibi sanki.
0: Zor abi, zor. Yani sonuçta ama şunu da unutmayalım. Aziz Yıldırım da son 5 yılını başarısız geçirmişti Cihan.
1: Böyle Külhan Bey'i profiller işe yarıyor mu sence yöneticilikte? Yani böyle asarım keserimler mi yoksa daha kibar
0: abi,
1: bir yöneticilik
0: mi? Abi asarım keserim yok. Yani Türk futbolunda bu iş yapmaz. Kimi asıyorsun, kimi kesiyorsun? Top oynuyoruz ya.
1: Ya böyle senin daha, topu, daha dominant bir başkan.
0: Hayır abi olmaz. Senin o topu çizgiden geçirecek kadroları kurman lazım. Yıldızları transfer etmen lazım. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü mü? Değil. Ama hani Fenerbahçe önemli transferler yapacak. Galatasaray bunun gerisinde kalmayacak. Galatasaray Fenerbahçe'nin hep bir adım ötesinde. Bu sezon da öyle, mali anlamda da öyle. Şimdi siz istediğiniz kadar ben şu kadar para harcıyorum deyin. Abi ya istediğin kadar harcayamıyorsun. Belli bir yere kadar. Ya geçen sezon Fenerbahçe limitleri deldi. Gerekirse ceza alırım dedi. Nitekim 10-15 milyon euro seviyelerinde bir ceza aldı. Ama bu sezon da aynısını yaparsan bu sefer iş puan silmeye kadar gidebilir. Farklı cezalara gidebilir. Hani öyle bir dünya yok. Ben milyar dolarlarım var. Bu kulübe istediğim kadar harcayacağım. Hayır. Yani o parayı da kulübün içine sokmanın bazı yöntemleri var. İşte sponsor olması gerekiyor. Şöyle olması gerekiyor.
1: Tamam, bunu Hakan Bey açık açık söyledi. Dedi ki işte siz bu kadar transfer bütçeniz yok. İşte limitlere takılacaksınız. Bunu nasıl yapacaksınız dedi. İmaj hakkı diye bir şey çıkardım ben dedi. Hani Real Madrid'in, Barcelona'nın bile aklına gelmeyen bir şey yaptım dedi.
0: Yok abi öyle bir şey yok. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da en son TRT'ye verdiği röportajda ne dedi? İmaj hakları diye bir şey yok dedi. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca şey TFF görmezden geliyor. UEFA görmezden gelmiyor.
1: İşte ben dedi cebimden verdim. İstesem dedi Fenerbahçe'ye dedi kasa kolaylığı olarak geri verir. Sonra da geri alırdım ama Fenerbahçe'den bir kuruş alacağım yok dedi Hakan Safi. İmaj hakkıyla yapacağım bütün transferleri diyor. Limitleri deleceğim diyor. Açık açık söylüyor.
0: Yani
1: onun bir cezası olur mu sence?
0: TFF tarafında olmaz.
1: UEFA tarafı.
0: UEFA tarafında olur abi. Ama onu göze alıyor şu anda Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe 5 sene Avrupa'ya gitmesin, şampiyon olsun. Şampiyon olmayı tercih eder Fenerbahçe.
1: Conte sence doğru bir isim mi? Conte bir açıklayacağını söyleniyor yani. Gelirse Conte gelecek. Ya baktığında aslında mesela Aziz Yıldırım olmasaydı o isim, başka bir isim olsaydı herhalde Hakan Bey 5 adım 10 adım önde olurdu. Çünkü söylediği isimler işte Lewandowski'ler, Conte'ler, onun dışında daha üst isimler de konuşuluyor.
0: Ya Lewandowski'ler dediğin 37 yaşında, Conte'ler dediğin işte bu
1: ya
0: sene.
1: Ya olsun 34 yaşında sene, Barça 40 sene, milyon verdi Leva'ya.
0: Bu sene şeyde Napoli'de başarılı olamadı.
1: Ben isterim ya Lewandowski'yi.
0: Ha?
1: İsterim Lewandowski.
0: Ya iş yapar canım, Türkiye Ligi'nde iş yapar ama hani birinci forvetin Lewandowski olamaz abi Türkiye Ligi'nde. Şimdi 10 futbolcunun onun için mücadele etmesi lazım.
1: Top taşıyacaklar.
0: Ya aynen öyle.
1: Osimhen bu işi kendi yapıyor. Orta sahaya kadar gidiyor, bazen basıp alıyor topu. Öyle basıcı santraforlar. 10+4 kuralını sanki bugün birden çıkmış gibi algı yaratılıyor. Bunun geleceği 2 yıl önceden belliydi demiş.
0: Belliydi ama şöyle bir şey oldu mesela. Daha şampiyon belli olmadan federasyona yakın kaynaklardan haberler çıktı. Federasyon bu kuralı önümüzdeki sezon değiştirmeyecek. Bu sezon devam eden 12+2 kuralı gerçekleşecek diye. Sonra Galatasaray şampiyon oldu ve hani yönetmelikte ne yazıyorsa bu sezonki kural devam etmeyecek.

0: Hani yeni sezon için daha önceden belirlenen kurala devam edeceğiz dendi ve böyle devam edildi. Galatasaray federasyona kesin olarak başvuru yaptı. Bu kuralın değişmesini istiyor. Hani 12 artı 4 şeklinde güncellenmesini istiyor. Bir taraftan da Fenerbahçe seçimleri bekleniyor. Hani diyorum ya, şu anda Fenerbahçe başkan adayları, evet şu kadar yabancı futbolcu, şu kadar yıldız futbolcu transfer edeceğiz de Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncular ne olacak abi? Ben sana söyleyeyim, bugün işte Dünya Kupası'na giden Galatasaray'dan 6 tane futbolcu var. Ya yerli konusunda en problem yaşamayacak kulüp Galatasaray.
1: Evet abi, diğer taraftan Dursun Başkan da mazbatasını aldı ve geçen dönemde yönetim kurulu üyesi olan Sedat Artukoğlu yeni dönemde başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Genel sekreterlik görevi de Eray Yazgan'dan alındı. Can Latan'a geçti.
0: Alınmadı. Eray Yazgan istemedi genel sekreterliğe.
1: Peki bu muhasip üye görevi İbrahim Bey değil, İbrahim Atıpoğlu. Orada da Mehmet Burak Kutlu oldu. Yani burada da mı İbrahim Bey istemedi? Yoksa farklı bir şey mi yaşadı?
0: Yok, İbrahim Bey yönetimde yok şu anda. Yani yönetimde yer almadı. Orada bir değişikliğe gidildi. İbrahim Atıpoğlu da bu yönetimin içerisinde çok yer almak istemiyordu. Onu söyleyeyim. Yani Abdullah Kavukçu ile yaşadığı anlaşmazlıklar vardı. Özellikle Sportif AŞ tarafında. Ve bu yönetimde yer almak istemiyordu. O nedenle yönetimde yok. Şöyle, başkan yardımcılığı konusunda bunu Abdullah Kavukçu dile getiriyordu. İstiyordu başkan yardımcılığını ama başkan kendisine vermedi başkan yardımcılığını. Eray Yazgan'ın ismi geçiyordu ama Eray Yazgan hiçbir şekilde başkan yardımcılığı talebim yok diyordu. Nitekim başkan burada tercihini Sedat Artukoğlu'ndan yana kullandı. Sedat Artukoğlu Acı Badem'in yönetim kurulunda yer alan Galatasaray Lisesi mezunu ve Galatasaray'da özellikle inşaat projelerinde önemli hamleler yapan isimlerden bir tanesi. En son Kalamış tesislerinin yapılması, yapımı, Galatasaray Adası'nın yenilenmesi, yine Galatasaray Stadı'nda bulunan basın tribününün yenilenmesi. Buralarda hep Sedat Artukoğlu imzaları var ki Galatasaray'ın yeni sezonda, hani diyoruz ya, yine hedef şampiyonluk, yine Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyor ama Galatasaray'ın aynı zamanda Aslantepe projesi var. Onu da hayata geçirmesi gerekiyor. Onunla alakalı da yine projeyi hazırlayan isimlerden bir tanesi ve Galatasaray camiasının gerçekten büyük saygı duyduğu, sevdiği isimlerden bir tanesi Sedat Artukoğlu başkan yardımcısı oldu. Kimsenin de itirazı olmadı. Genelde orada tercih şöyle yapılıyor Cihan. Bir tane liseli oluyor, bir tane lisesiz oluyor. Mehmet Cibara tecrübeli yöneticilerden bir tanesi. O lise mezunu değil, yine başkan yardımcılığı görevine devam ediyor. Sedat Artukoğlu lise tarafından başkan yardımcılığı görevine getirilen bir isim ama hani kimsenin de dediğim gibi tartışmayacağı isimlerden bir tanesi. Eray Yazgan da genel sekreterlik görevini 2 yıl boyunca devam ettirdi. Bu yıl Can Latan'a devretti bu görevi. Can Latan da Galatasaray'ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi. Ya burada şöyle, Dursun Başkan çok güçlü bir figür abi Galatasaray adına. Tercihleri o yapıyor. Yönetimi kimi almak istiyorsa onu alıyor. Sportif AŞ'yi kimi alacaksa onları alıyor. Ya bu sezon hani futbolu bir şekilde Abdullah Kavukçu ile beraber götürecekler. Orada hani bir sportif direktör olayı yaşanır mı yaşanmaz mı daha belli değil. Bugünden sonra daha netlik kazanır. Ama projelere de ağırlık vermek istiyor. Sportif AŞ'ye aldığı, aynı zamanda yönetime aldığı bazı isimler, özellikle bu Galatasaray'ın inşaat projeleri için yönetime alındı. Bunlar hayata geçtiği zaman çok daha bir güçlü bir Galatasaray ortaya çıkacak. O yüzden sadece sportif başarıyı değil, ekonomik anlamda da Galatasaray güçlenmeye devam etmek istiyor. Geçen burada söylemiştim. Yurt dışından önemli sponsorluklarla görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimal ligde yine Pasifik'le devam edilecek gözü sponsorluğu için. Onların 10 milyon euroluk yine bir yıllık teklifleri var. Onun dışında Avrupa için Sokar'la devam edilmeyecek. Edilmeyecek derken Sokar'ın sözleşmesi tamamlandı. O yüzden farklı arayışlar var. Red Bull bunlardan bir tanesi. Yine dünyanın önemli otomotiv markalarıyla görüşmeler devam ediyor. Hala netlik kazanmadı ama Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bu sezon yeni bir sponsoru olacak. Onu da söyleyelim.
1: Evet, ben sana Limine'yi geçen hafta da sormuştum ama takımda kalacak dedin ama şimdi 10+4 kuralında bir esneme olmayacağı konuşulunca Limine'nin de düşünülmediği konuşuluyor kadroda. Bunun gerçeklik payı nedir abi?
0: Vallahi
1: değişti mi fikirler yani?
0: Prensipte anlaştı Galatasaray Lemina'yla. İmzalar atılmadı. Ama bu yabancı kuralıyla alakalı itirazdan gelecek cevaba göre Galatasaray'ın oradaki tutumu değişebilir. Hani çok daha böyle katkı sağlayabilecek bir oyuncuya gidebilir Galatasaray. Sonuçta imzalar atılmadı. Ama Lemina'nın da şöyle bir avantajı var. Sonuçta evet, ligi biliyor. Geçen sezon özellikle büyük maçlarda ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar ortaya koydu. Hem stoperde hem de ön libero'da oynatabileceğiniz bir oyuncu. Kalma ihtimali şu an gitme ihtimalinden daha yüksek.
1: Bu kadar projeden bahsediyorsunuz. Bir tane biten proje söyler misiniz demiş Galatasaray için.
0: Kemerburgaz tesisleri.
1: Leo Residans var. Mecidiyeköy'de.
0: Daha bitmedi orası.
1: Ama yani sonuçta satılıyor ama.
0: Evet.
1: Yani
0: Riva projesi.
1: Kemerburgaz var zaten, direkt onu söyleyebilirsin. Merhaba Erden Timur, ne yaptı, ne oldu adamcağız, bilgi var mı demiş. Yakup Çınar'ın bilgisi var mı diyor.
0: Valla hani mahkeme süreci devam ediyor. En son ara bir karar çıktı. Tutukluluğu devam ediyor. Galatasaray Kulübü bu süreci çok yakından takip ediyor. En son şampiyonluk kutlamasında Erden Timur'un oğlu Başkan Dursun Özbek'le birlikte şampiyonluk kutlamasına çıkmıştı ki güzel bir hareketti Galatasaray adına. Umarız en kısa süre içerisinde özgürlüğüne kavuşur.
1: Evet, şöyle devam edelim. Fenerbahçe çok konuşuluyor diyorlar. Galatasaray şampiyon oldu konuşulmuyor diyorlar. Ama bir yer dersene kutlamalar var. Diğer yer dersene başkanlık savaşı, haliyle Fenerbahçe konuşuluyor. Siz ne düşünüyorsunuz demiş Okan Öner. Yani negatiflik daha ilgi çeker her zaman. Daha çok kolay satabildiğim bir şeydir. O yüzden olabilir, bilemiyorum. Favoriniz kim demiş Dünya Kupası'nda? Türkiye hariç diyor, milli takımımız hariç.
0: İspanya.
1: Herkes aynı şeyi söylüyor.
0: Abi öyle ama. Yani gerçekçi olmak lazım.
1: Yani eskiden herkes böyle Brezilya derdi ama o Brezilya ya Messi, değil artık yani.
0: Mesela İngiltere milli takımı iyi. Baktığın zaman Fransa milli takımı iyi. Bu arada Fas son Dünya Kupası yarı finalistiydi yanlış bilmiyorsam. Aynı zamanda Afrika Kupası'nı işte Senegal mi kazandı, Fas mı kazandı söylentileri vardı. Fas'ın iyi bir kadrosu var. Ama hani Arjantin'den bir sürpriz beklemiyoruz mesela. Çünkü Messi artık böyle futbol hayatının son dönemlerine yaklaştı. Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son turnuvası olacak. Evet, Portekiz'in bu arada gerçekten iyi bir kadrosu var.
1: Almanlar, onlar da biraz böyle bir düşüşe geçtiler sanki.
0: Ama iyi, onlar da iyi. Baktığın zaman Fransa ile İspanya ön plana çıkıyor. Ama ben milli takımın da en az bir yarı final göreceğini düşünüyorum.
1: Ben İspanya'da sana %100 katılıyorum ama Fransa böyle tam bir fiyaskoyla sonuçlanacağına inanıyorum. Bütün abi, böyle şımarıklar orada gibi.
0: Abi çok iyi kadrosu var i̇yi ama böyle çok... Mesela Olise bu sezon inanılmaz işler yaptı Bayern Münih'te. Dembele, bir o kadroda işte Due var. Sonuçta Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İnanılmaz iyi kalecileri var. Stoperler de sen yine aynı şekilde. Çok çok iyi oyuncuları var. Şu an isimleri aklıma gelmiyor ama hani İspanya'dan sonra en güçlü takım bence Fransa. Sonra İngiltere, Almanya.
1: Kim sürpriz yapar sence? Sürpriz yapacağını düşündüğün.
0: Portekiz ve Türkiye.
1: Biz zaten bence de Japonya'yı da izle bak benim için.
0: Ya onların da
1: Ueda diye bir forvetleri var, acayip bir çocuk. Bence bak görürsün. Ama inşallah bir sürpriz yaparız yani. Biz konuşalım en çok.
0: İnşallah. Bu arada Hollanda'nın da iyi kadrosu var. Fena kadrosu yok Hollanda'nın.
1: Belçika katılıyor mu Dünya Kupası'na hiç bilmiyorum ama.
0: Belçika gidiyor mu?
1: Gidiyordur herhalde yani. Abi, yıllardır bekledik gidiyor. Bir şey olmadı yani.
0: Aç mesela Dünya Kupası gruplarını aç. Oradan gidelim istersen. Hani şu takım çıkar, şu takım çıkar. Ya da kuru ağacı gibi bir şey yapalım.
1: Yeşil burun adaları falan.
0: Abi acayip acayip takımlar var.
1: Evet. Şöyle bak.
0: Nijerya yok mesela. O sürpriz oldu. O Osimhen

0: Nijerya olmayacak.
1: A grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya. Kim çıkar?
0: Bir daha say.
1: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya. Güney Kore, Çekya, Güney Afrika, Meksika. Meksika şimdi ev sahipliği yapıyor herhalde. Oradan bir şey yaparlar, bir torpil işler yani, gibi gözüküyor.
0: Meksika'da da son dönemde böyle çok ekstra oyuncu çıkmadı ama Meksika'nın kadrosu fena değil. O lider çıkar o gruptan.
1: Evet. Ya zaten en iyi üçlerde çıkıyor ya buradan. Gruptan çıkma işi burada birazcık
0: turnuva
1: kolay.
0: Çok uzun abi. Kolay ben olacak. O yüzden Amerika'ya gitmiyorum.
1: Hani kim dışarıda kalırı bulman lazım ya. İkincisi Kanada, Bosna, Katar, İsviçre. Hangi takım dışarıda kalırı alabiliriz? Kanada, Bosna, Hersek, Katar, İsviçre.
0: Katar dışarıda kalır abi.
1: Bence de.
0: İsviçre de oranın favorisi bence.
1: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya.
0: Bak burada mesela hem Brezilya hem Fas mesela iyi takımlar. İskoçya da çıkar.
1: Haiti gitti buradan. Garibimi yolladık.
0: Aynen.
1: Garibimizi yolladık. Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya ve Türkiye.
0: Türkiye lider çıkar gruptan inşallah. Ya bu arada şey sıkıntı
1: lider
0: mesela.
1: Çıkamayacağımız bir grup değil bu arada.
0: Değil ama şöyle bir sıkıntı var. Abi sıcaklıklar çok yüksek. Hatta Amerika'da işte ölümler falan, ölüm haberleri falan gelmeye başladı yüksek sıcaklıklar nedeniyle. Hani 35-40 derecelere çıkacak sıcaklıktan bahsediyorlar. Bu arada hani özellikle Güney Amerika ekiplerinin avantajları şu olacak. Bu arada çok fazla Türk de olacak. Amerika'da zaten bir sürü Türk var. 3 milyona yakın Brezilyalı yaşıyor abi Amerika'da. 3-4 milyona yakın. Onların da öyle bir avantajı olacak.
1: Evet, Almanya, Curaçao, fil dişi, Ekvador.
0: Bir daha say.
1: Almanya, fil dişi, Ekvador, Curaçao.
0: Curaçao ne abi?
1: Onlar da tarihlerinde ilk kez katılıyorlar.
0: Şaka gibi ya.
1: Ama yani Curaçao diye biliyoruz.
0: Diğer 3 takım daha iyi.
1: İşte benim grup. Hollanda, Japonya.
0: Churros diye bir tatlı var ya. Churros muydu?
1: Öyle bir o tarz bir şeydi. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus.
0: Bak bu grupta 4 takım da fena değil. Orada Tunus biraz zayıf halka.
1: Bence evet. Japonya'm çıksın da oradan. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda.
0: Belçika, Mısır,
1: İran, Yeni Zelanda.
0: İran, Yeni Zelanda. Yani İran ve Yeni Zelanda'nın işi zor orada.
1: Sonunculuğa oynar mı evet diyorsunlar? Herhalde en kolay grup bu olsa gerek. İspanya, Yeşilburun Adaları, Arabistan, Uruguay.
0: Uruguay ve İspanya gülü oynaya çıkar.
1: Arabistan da bence üçüncü olarak falan.
0: Fena değil onların ligler de böyle bir hareketlendi.
1: Yeşilburun aşağı doğru gider. Çok fazla grup var. Fransa, Senegal, Irak, Norveç.
0: Direkt Irak geçmiş Irak olsun.
1: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün.
0: Ürdün çıkamaz o gruptan. Diğer 3 takım da iyi mesela. Bir daha saysana.
1: Hangisini dedik ya, buradaydık.
0: Avusturya.
1: J grubundayız. Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün.
0: Ya Cezayir'i hiç konuşmuyoruz mesela. Fransa milli takımını tercih etmeyip Cezayir'e giden bir sürü zaten oyuncu var.
1: Bu grup tehlikeli bir grup. Yani Arjantin'e burada bir sürpriz yapabilirler. Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan, Kolombiya. Özbekistan'da ilk kez katılacak.
0: He, Özbekistan.
1: Demeseydin hani o da şey ya. Demokratik Kongo'yu atalım.
0: Şomurodov var değil mi evet, Özbekistan'da?
1: Evet. Yani sonuçta onlarda da bir şeyimiz var yani, bir kan bağımız var. L grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.
0: Panama güle güle.
1: Buradan da mı yolladın? İyi. Yani bir de bunlardan sonra.
0: Abi iyi takımlar var ya. İyi yani takımlar. Unuttuğumuz çok takım var. Biz tamam milli takım şöyle böyle diyoruz ama Arda'nın, Hakan Çağlanoğlu'nun böyle sakatlık Allah korusun yaşarlarsa sıkıntı yaşayabiliriz. Yani bir kere iyi bir kalecimiz var. Tamam mı? Bence stoperlerimiz de iyi. Ferdi, Zeki, bekler de idare eder. Ki Ferdi gayet iyi. Orta sahada Orkun değişilmez isim olur bence. Net söyleyeyim. İsmail var orada. Hakan Çağlanoğlu. Arda Güler'i dahil edebiliriz oraya. Kanatlarımız çok iyi. Hani bir tarafta Barış Alper, bir tarafta Kenan Yıldız. İşte forvet konusunda sıkıntımız.
1: Stoperler de çok kalabalık gibi sanki ya. Bu evet, kadar evet, stoper. Çok alınmış sanki yani stoperler. Çok.

0: var. Merih, Abdülkerim, yani çok fazla stoperimiz var gibi. Yani 35
1: büyük
0: golle...
1: ihtimalle şey oynayacak. Merih ve Abdülkerim Bardakçı oynayacak.
0: Şimdi hocama çok saygı duyuyorum ki ben her zaman hatta eleştirenlerle de canlı yayında böyle münakaşa ettim ya hocanın işine karışmayın diye, ama şimdi bakıyorsun 35 golle katkı yapan Aral gibi adamlar kadroya giremiyor. Hani biraz böyle şey değil gibi düşünüyorum yani, hak mı geçiyor acaba, hak mı yeniyor? Ama oyuncularla da çalışan Montella hoca.
1: Yani Dünya Kupası'na o götürüyorsa tercihi de o yapıyor abi, maalesef bir şey diyemiyorsun.
0: Ya kötü ama ya, düşünsene ben sezon içinde çok iyi bir performans sergilemişim, adam kadro dışı kalmış, kendi takımında bile oynamıyor, gittiği takımda yürüyecek hali yok ama kadroya alınıyor, diğeri takımı bile belli değil mesela, çok ilginç. O yüzden hani evet, mecbur saygı duyacağız yani, yapacak bir şey yok, vardır bir bildikleri derler ya büyüklerimizin. Bu FIFA'nın yeni kurallarını biz ne zaman uygularız diyor. İnşallah sana patates soydurmazlar yeni transferden sonra. Çünkü 4 sene üst üste şampiyon olduk demiş. Anlayamadım. Sayın Yakup Çınar, Kızılderililer de Türktür derler diyor. Fransa'da Kante var demeye gocunuyorsun Yakup Çınar'cım demiş. Ya isimleri saydın ya, Kante'yi söylemedin, ona bozulmuş herhalde.
1: Ha, Fransa'dan mı?
0: Fransa oyuncularını sayarken. Yok canım ya, unutmuştur bence.
1: Ya unutma derken şey, Kante de iyi bir futbolcu abi sonuçta.
0: Şöyle devam edelim. Muslera 6-7 şampiyonluk değil 8 şampiyonluk yaşadı. Muslera duymasın çok kızar diyor. Ha, muhabir düzeltmiş diye bir kere. Şu kadar şampiyonluk yaşadın diye.
1: Ha, 8 demişti.
0: O da düzeltmişti. Icardi, Sara, Şalai, Singo haricinde Lang gidiyor zaten demiş. Gitti zaten.
1: Baba, kiralıkların hepsi gitti.
0: Sasha Boy'da giderse iki yabancı kontenjanı daha açılır. Yabancı kontenjanında sıkıntı olmayacak işte. Gibi duruyor.
1: Açılmıyor. Yani 12 değil, bu sezon 10 olacak. Kiralıkların hiçbiri zaten kadroya katılmayacak. Lang gitti, Sasha Boy gitti, Aspirilla gitti. Ona rağmen Galatasaray'ın şu an Icardi'yi de sayarsak 10 tane yabancısı var. Lang ve Sasha Boy'la birlikte 12'ydi. Aspirilla kontenjan oyuncusuydu. Şimdi bu oyuncular dışında şu an 10 tane yabancı oyuncun olması gerekiyor. 4 tane de 2003 ve sonrası doğumlu oyuncu olması gerekiyor. Biz bu denklemde Icardi'yi çıkardık. 9 etti. Saray'a teklif gelirse Galatasaray satar dedik. 8 etti. Bir de Salah'a giderse 7 etti.
0: Davinson'la bir teklif var mı? Bir arkadaşımız İtalya'dan dostu söylemiş ona. Roma teklif yapacakmış.
1: Yok, sanmıyorum. Yani Davinson Sanchez şu anda Galatasaray'da 5,5-6 milyon euroya yakın bonuslarla birlikte para kazanıyor. Ki Cihan, Galatasaraylı oyuncuların her biri bu sezon 1 milyon euroya yakın prim kazandı. Yani inanılmaz bir rakam. Başarılı oldular, şampiyon oldular. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldular. Galatasaray'ın gelirlerinin artmasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi, hep söylüyoruz. Top çizgiyi geçti. Galatasaray fazla para kazandı. Kazanınca da oyuncularını motive etmek adına bu primleri verdi. 1 milyon euro prim. Düşünsene 6 milyon euro maaşı var Galatasaray'da. 1 milyon euro da primlerden aldı, 7 milyon euro. Şu anda Roma'nın Davinson Sanchez'e yıllık 7 milyon euro verme ihtimali %0. Yok yani, öyle bir ihtimal yok.
0: Bence bu diyor 10+4 değişecek demiş. Fenerbahçe'nin tepkisi bekleniyor. Fenerbahçe'nin de işi zor.
1: Bence de değişmeyecek abi.
0: Bir değişiklik olacağını düşünmüyor musun? Öyle kalacak diyorsun. Bence de değişmeyecek. Şöyle aşağılara doğru inelim.
1: Bu arada Galatasaray'ın Dünya Kupası'na giden toplam 10 tane futbolcusu var. Davinson Sanchez, Kolombiya milli takımı. Hı hı. İsmail Jakob, Senegal milli takımı. Leroy Sané, Almanya milli takımı. Singo da fil dişi milli takımı. 4 tane yabancı oyuncusu var Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Bir de 6 tane yerli futbolcusu var. Direkt as kadroda. Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır ve Yunus Akgün. Milli maçı konuşurken Barış Alper Yılmaz'dan çok bahsetmedik ama dün oyuna girdikten sonra net Icardi golü attı.
0: Beğendim yeni imajını. Saçları sarı yapmış ve düzleştirmiş. Kıvırcık daha çok yakışıyor sanki.
1: Ya ben o kadar dikkat etmedim düzleştirmiş miye de.
0: Dünya Kupası imajı yapmış kendisine.
1: Ya Cihan, bir hayal kırıklığı var, onu dile getireceğim ki dün oturduğum zaman bizi radyodan dinleyen bir arkadaşla da sohbet etme fırsatımız oldu. Abi Türkiye'nin en iyi dönercisiyiz, tavuk dönercisiyiz diye Beylikdüzü'ne bir tane şube açmışlar. Biz de dün arkadaşımla gidelim dedik. Büyük hayal kırıklığı. Abi ne ekmeği güzel, ne eti güzel, ne hizmet güzel, hiçbir şey güzel değil abi. Sadece sosyal medyadan birkaç tane influencer getiriyorlar. Yok şu kadar güzel şey yapıyoruz, yok bu kadar güzel şey yapıyoruz. Zaten hani ben tavuk döner yemek için ilçe zaten değiştirmem de, kendi ilçemde de o kadar mesafeye bir daha asla gitmem. İsmini vermeyeceğim burada ama.
0: Verme.
1: Aynen. Şimdi abartıyorsanız onun karşılığını vermek durumundasınız. Ya şey, pideye yaptılar döneri mesela. Tırnaklı pideye yaptılar. Abi pidenin içinde ekmek var ya. Döner yok yani.
0: Yokluktan popülerleşti işte. Yani yarın öbür gün etle döner fiyatı birbirlerine yakın bile olsa hani yok abi, yenmeye yok. Devam ediyor. Eskiden yani, kimse yüzüne bakmazdı
1: Alman,
0: yani.
1: Alman usulü mü, Türk usulü mü?
0: Ha bir de öyle şeyler de var.
1: Ha yani bol. Şey Alman usulü de yapıyorlar. Bol soslu, mol soslu falan. Yok abi dedik, Türk usulü. Sonra bir de şey, hesabı Alman usulü mü, Türk usulü mü ödeyeceksiniz falan yapıyorlar, böyle enteresan espriler.
0: Evet. Yani
1: sıfır memnuniyet.
0: Ben öyle sos mos sevmiyorum ya. Döner dediğin abi. Ya, düz abi. Klasik döner olacak abi.
1: Baba ben geçen
0: eski,
1: sene
0: eski döner.
1: Geçen sene diyorum, 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'ndaydım. Şey, ismi nedir? Sıfır ihtimal ya. Yani Türkiye'deki dönere yaklaşma ihtimali yok Alman dönerinin.
0: Gramajlar da düşüyor yani.
1: Yok, Almanya'da gramajlar yüksek. Yok,
0: şöyle mesela 5 yıl önce 200 gramdan başlıyordu. Şimdi 4 yıl sonra 180'e düştü, 160'a düştü, 100'e düştü. Şimdi 80 gram falan da satıyorlar.
1: Evet
0: yani.
1: Abi 75 gramdan
0: abi
1: falan başlıyor.
0: Abi ayıp ama ya. Yani ne yapsın insanlar, demek ki öyle kar elde ediyor. Bilmiyorum abi. Onda elektriği, suyu çalışıyor.
1: Yok, gramaj olarak Almanya çok iyi. Diyorum ya, Avrupa Şampiyonası'nda oradaydım. Her türlü döneri yedim. Ama Türkiye'deki dönerin yanına yaklaşma ihtimali yok. Mesela Beşiktaş Çarşı'da bir dönerci var. Bence Türkiye'nin bir numarası.
0: Bence Türkiye'nin bir numarası Sarıyer'de taksi durağının orada var bir tane.
1: Ha, onu bilmiyorum.
0: Bak inanılmaz, bak oraya git.
1: Ya Kavacık'takini çok yani övüyorlar. Bence ilk beşe anca girer orası. Biraz fabrikasyon gibi.
0: Bence de çok şişirilmiş.
1: Aynen, şişirilmiş. Kötü bir döner değil. Ama Beşiktaş Çarşı'daki et dönerci bence Türkiye'nin bir numarası.
0: Etine, net. Bir şey diyeceğim, dönerciler kızacak bana. Babam derdi, etine güvenmeyen sos atar derdi etine yani. Ben de ya ben de o yüzden sevmiyorum.
1: Tavuk,
0: elbette lezzetli
1: tavuk
0: olan
1: döneri vardır. Atıyorlar zaten genelde. Yani
0: o yüzden yapıyorum. Ama o Sarıyer'e gidersen tam meydanda böyle taksi durağının içinde.
1: Valla Sarıyer'e hiç yolum düşmüyor.
0: Niye düşmüyor? Buradan 5 dakika giderken nene işte. Beni de bırakmış oluruz. Bayramoğlu'nu tek geçerim demiş. Evet, buradan bir reklam
1: abi
0: oldu.
1: Abi isim verme.
0: Pardon,
1: isim verme.
0: Evet, evet.
1: İsim verme.
0: Beşiktaş dediği, evet. Bence de orası, senin söylediğin yer. Bir pastane gibi bir yer mi dediğin yer Beşiktaş'taki?
1: Yok, pastane gibi değil.
0: Ha,
1: abi.
0: Değil o zaman.
1: 3-4 katlı bir yer. Küçük bir yer ama sürekli sıra oluyor zaten.
0: Etine güvenmeyen dönere sos atar. Bak Selim aynısını söylemiş. O tereyağlı sosu samana döksen saman bile lezzetli olur diyor. Kavacığa sakın gitmeyin, hayal kırıklığı. Sarıyer'deki Cihan'ın dediği yerin üzerine tanımam demiş. Orası yakında çok popüler olacak. Wow. Zaten popüler. Adam 3'te bitiriyor yani. 3'te 4'te bitirir.
1: Mesela kimsenin bilmediği yerlerden bir tanesi de şeydir. Cevahir'in karşısında da var bir tane et dönerci. Ben orayı da severim.
0: Alışveriş merkezi.
1: Onun karşısında böyle çok büyük bir yer değil. Onlar da böyle mesela pidelerini kendileri, lavaşlarını kendileri fırında yapıyorlar. Güzel bir döner.
0: Cevahir'in
1: ama
0: karşısı
1: şu,
0: yol ya.
1: Bir tane, orada bir tane iyi dönerci var. İsim vermeyeyim ama var. Allah. Cevahir, hayır, Cevahir'in o karşısında değil. Bu tarafa bakan.
0: Ha, anladım.
1: Ali Samiyen tarafına bakan.
0: Anladım ben şimdi, oldu.
1: Orada iyi bir dönerci var. Bu arada ben mesela Beylikdüzü Kavaklı'da oturuyorum. Kavaklı'da da gerçekten iyi bir dönerci var. Et dönerci.
0: Kavaklı'da.
1: Evet.
0: Yakın mı senin oralar?
1: He?
0: Senin oraları
1: bana çok yakın. Evet. İsim vermiyoruz ama
0: Evet. Avusturya'dayım. Buradaki dönerler hindi ve tavuk karışımı ama bence Türkiye'deki döner daha iyi demiş.
1: Evet abi.

0: yemek.
1: Bu arada ayın 11'inde kamp var, Avusturya'ya gideceğiz. Aynen. Orada bir daha tadına bakarız.
0: Oraya mecbur, ona mecbur gidiyor değil mi Galatasaray? Bir anlaşması var.
1: Yok, anlaşması yok Galatasaray. Ya orada hazırlık maçları ile alakalı bir anlaşması.
0: 3 maç yapmak zorunda
1: evet,
0: değil.
1: Evet. Normalde doğru.
0: Hani kamp gibi gidiyorlar ama zorunlu bir gitme bence.
1: Ama bir şey diyeceğim. Rakipleri Türkiye'ye getirmektense oraya getirmek daha kolay. E bir de orada

0: bilet satın alıyorlar. Ayın 11'inde Galatasaray Avusturya'ya gidecek. Winnish Garden'dı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. O bölgede bir haftalık bir kamp süreci olacak ve 3 tane hazırlık maçı yapacak. Orada şöyle söyleyeyim sana, mesela 10 euroya döner yiyorsun, bildiğin 1 kilo falan koyuyorlar. Yani bitirme şansın yok. Ama Türkiye'deki lezzet kesinlikle yok abi.
1: Tarkan 7 yıldız hocam da o kampı izler, o da Avusturya'da yaşıyor. Okan Buruk, Okan Buruk bombalar yine. Okan Buruk hocamızı hep eleştiriyor Tarkan hocam. O yüzden ona da bir bağlanırız kamp boyunca. Yemek için gidilmesi gereken tek ülke İngiltere. Tam kalite. İtalya da harika demiş.
0: İtalya çok iyi canım.
1: Biz Konya yolundayız Süleyman şu an için. Hemen şöyle. Kavacık da bir yer var, tartışılmaz demiş İlhami. Evet. O da güzel. İlhami az önce söyledik. Abi sezon başından önce ufak çaplı bir turnuva var mı Galatasaray'ın katılacağı? İşte söyledi şimdi 11.
0: Ya şöyle mesela Rusya'dan takımlar özellikle Galatasaray'ın Rusya'ya gelmesini istiyor. Hatta 1 milyon euro seviyelerinde teklifler yapmışlar. Galatasaray çok sıcak bakmıyor ama İstanbul'da bir Rus takımıyla bir hazırlık maçı olabilir.
1: Abi bizim burada Martı eti satıyorlar demiş. Sizin orası neresi? Beşiktaş'ta küçük bir dükkan var, inanılmaz lezzet, dev döner takılıyor ve uzun kuyruklar oluşuyor demiş.
0: Evet, benim söylediğim yer muhtemelen.
1: Evet, orayı ben de tahmin ettim, şimdi hatırıma geldi, arada kalıyor. Kartal'ın ilerisinde değil mi, köşede?
0: Evet, çaprazında. Evet.
1: Marmara Mahallesi bakkalın yanı mı Yakup abi senin dediğin yer diyor.
0: Kavaklı'da kim yani?
1: Yemekle ilgili çok mesaj geldi.
0: Abi tam öğle saati işte.
1: Evet, Küçükçekmece'de de bir yer varmış.
0: Evet, Küçükçekmece'de de var. Ben orayı da hiç gitmedim. Çok övüyorlar orayı.
1: Şey mi, sürmeni olan mı acaba?
0: Galiba.
1: Evet. Duydum.
0: Ben çok duydum. Oraya gitmedim.
1: Rize'de yiğin etin ne demek olduğunu anlarsınız diyor. Doğru söylüyor valla. Orada da çok farklı.
0: Valla bir şey diyeceğim. Abi.
1: Her yerimizin güzel lezzetleri var ya. Yani.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Anadolu'ya gidiyorsun, İstanbul'dan daha pahalı ve o lezzeti bulamıyorsun. Mesela Trabzon'da da çok övdüler bir yer. Buranın döneri Türkiye'nin en iyi döneri, şöyle böyle tarihi bilmem ne lokantası. Abi bir gidiyorsun, ayıptır söyleyeyim, 1,5 döner yiyorsun, 1000 lira ödüyorsun ama İstanbul'da yediğin döner kadar lezzetli
1: değil. Ben de
0: değil.
1: Bursa'da hayal kırıklığına uğramıştım. Abi kocaman bir yer var. İsmini vermeyeceğim, çok büyük, en iyi İskender'i burası yapıyor dediler, tam bir hayal kırıklığı. Sonra köşede küçük bir yer keşfettim, karşısında balcılar falan var böyle, çok küçük bir dükkan, bana orayı önerdiler, gerçekten muazzam.
0: Ben Türkiye'de hayatımda yediğim en güzel eti Sivas'ta
1: etli ekmek mi?
0: Sanayide, hayır abi, Sivas'ta sanayide küçük bir kebapçıda yedim. Hayatımda yediğim en güzel etti. Mehmet Özcan götürmüştü. O zaman Sivas Spor Süper Lig'deydi. Sivas Spor Galatasaray maçı. Sivas deplasmanına gitmiştik. Sanayide. Ya böyle mütevazi yerlerde çok daha güzel şeyler olabiliyor. Ya 300 liraya falan yemiştik o zaman. Şimdi 500 lira olsun. İnanılmaz güzeldi. Mesela tadını unutamıyorum abi.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Evet abi. Yani yoksa böyle atıyorum İstanbul'un en iyi restoranlarında gidip yiyorsun abi, hiçbir lezzeti yok, gerçekten yok.
1: Zaten otosanayinin içi daha çok yemekhane oldu.
0: Evet
1: artık.
0: Abi.
1: Bütün işletmeler buraya açılıyor.
0: Kesinlikle, sanayide de çok güzel yerler
1: acayip
0: var.
1: Acayip yemekler var orada yani. Yolunuz düşerse Biga'ya gelin.
0: Abi
1: demiş.
0: en güzel yemeği işte sanayideki ustalar, bir de tırcılar yer derler ya.
1: Biliyor tabii.
0: Yani evet. Adam biliyor abi, yıllardır gidip geliyor yani neyin nerede olduğunu.
1: Doğru. Ben de böyle tırcıların çok olduğu yere giderdim.
0: Bir dahaki hafta da kuru fasulyecileri konuşalım.
1: Biberi de bol biberli olacak.
0: Evet abi. Bir dahaki hafta kuru fasulye konuşalım.
1: Yakup kardeşimle size kışa doğru gazete yedireceğim.
0: Oo, güzel olur. Ben bir kere yedim, çok güzeldi.
1: Ben de bir kere yedim, doğru. Çok güzel.
0: İnanılmaz iyiydi.
1: Biraz sert, acayip biraz bir sert gibi ama
0: hindi
1: sanki.
0: Hiç sevmiyorum mesela. Hindi hiç sevmiyorum. Çünkü askerlikten böyle aklımda kalan, ben mutfakta çavuştum Ankara'da.
1: Mutfakta çavuş.
0: Evet, mutfakta çavuştum.
1: Evet.
0: Ve gece çavuşuydum. Abi sonuçta biz bütün dinleyen olmazdı. İnsani yardım tugayı vardı. Allah korusun böyle bir depremdir, odur budur bir şey olursa o bölgeye gidip hizmet vermek adına kurulmuş bir birlikti orası.
1: Muazzam hareketmiş.
0: Kesinlikle. Ve o birliğin içerisinde işte komandosu vardı, istihkamı vardı, osu vardı, busu vardı. Ben de istihkam çavuştum ama şey dedim.

0: mutfaktaydım. Mesela orada atıyorum bugün öğle yemeğinde 4 öğün yemek çıkacak. O yemeklerin işte gramajını, ne kadar kullanması gerektiğini, artı o yemekler yenmeden önce Tugay'a gidiyordu. Kontrolünü yapıyorlardı. Kontrol yapıldıktan sonra şeye dağıtılıyordu, askerlere dağıtılıyordu. Böyle bir önlem alınıyordu mesela. Enteresan, ilk defa orada görmüştüm.
1: Vay be, kaliteye bak, kaç senesi?
0: 2011. Yenikent Asaç Stadı'na çok yakın bir yerdeydi işte bizim askerlik yaptığımız Tugay. 6 ay boyunca yemek yaptık abi.
1: Evet, güzelmiş.
0: Ya yemek yaptılar, ben de destek oldum. Ben mesela tekerle şu an 100 tane yumurta kırarım. Abi düşünsene, patates yapacağız, 3 çuval patates. Fasulye yemeği çıkacak mesela, taze fasulye. 5 çuval çok, fasulye geliyor.
1: Çok çöpe gidiyor işte, yazık oluyor yani. Giden oluyor yani.
0: Şöyle söyleyeyim, bizim mutfakta çok iyi yemekler çıkıyordu. Gerçekten güzel yemekler çıkıyordu ve hani adam sivilde aşçı. Mesela bizim İngiltere'den bir tane pizzacımız vardı.
1: Tabii balık çıkıyordu bizde de.
0: Tabii tabii. Uzun. Ama bizde çok fazla şey çıkıyordu. Hindi çıkıyor. Hindi çıktığı zaman ben mutfaktan kaçıyordum abi.
1: Ya kokusunu mu beğenmiyor?
0: Evet abi, o yüzden hindi etini hiç sevmiyorum.
1: Yani ben de kuzuyu sevmiyorum deyince insanlar bana saldırıyor. Deli şey, misin, manyak
0: deli,
1: mısın?
0: Delisin abi.
1: Aynen öyle söylüyorlar. Delisin abi. Ama ne yapayım, yapacak
0: bir şey yok abi ya. Yani.
1: Öyle yani.
0: Şöyle söyleyeyim, Konya'yı geçtikten sonra dana eti yemiyorlar. Urfa'da falan dana dersen dayak yersin.
1: Biliyorum
0: abi.
1: Zaten. Lahmacuna falan da kuzu etiyle yapan yerler var. Öyle deyince bir tepki gösteriyor usta.
0: Sen yani. Sosyetesin abi.
1: Ya yok be. Tabii. Yok be abiciğim ya. Yolunuz Bozcaada'ya düşerse muhakkak beklerim demiş.
0: Öf, Bozcaada da çok güzel.
1: Ben de diyorum, insanlar askeriyede niye zehirleniyor? Yakup'un olduğu yerde sağlam kalmaları.
0: Yok abi, bizde kimse zehirlenmedi.
1: Emre,
0: çok şükür.
1: Emre kontrol ediyorlarmış. Sultanhamam'da bir pasajın içinde bir yer var. Mekanı abartmıyorum, 1,5 metrekare ama önünde sıra var demiş Mesut.
0: Doğrudur.
1: Zaten hep küçük yerler olur öyle.
0: Evet. Büyüttüğün zaman kaliteyi bulur. Mesela bizim Kavaklı'daki yer eskiden daha böyle küçüktü. Biraz büyüttüler, o lezzet biraz bozuldu mesela.
1: Karaköy'de bir tane balık dürüm yapan yer var. Adam küçücük bir yeri var. Sıra oluyor böyle her yerinde. Küçük
0: abi, balık da dürüm yenmez ya. Evet. Ben hiç aklım... Git abi Eminönü'nde o teknelerde var ya ekmek arası, soğanlı muanlı. Gidip orada yiyeceksin. Ama
1: ben de senin gibi önyargılıydım da fena değil yani.
0: Dene o bir. Zaman sen de kuzu eti konusunda bence önyargılısın.
1: O da olabilir, o da olabilir. Tedesco Bologna ile anlaşmış, bırakın yemeği diyor. Allah Allah.
0: Gitsin pizza yesin abi.
1: Hayırlı olsun.
0: Yani ne diyelim.
1: Bakalım. İmzayı attı. 2+1 yıllık atmış Yakup abi.
0: Hayırlı olsun.
1: İş yapar mı orada? Zaten biz de veda edeceğiz yavaş yavaş, o yüzden biraz da böyle yazın verdiği rağbetle biraz yemek konusuna girelim dedim. Samsun deplasmanda ona seslendim, donup kalmıştı, bakmadı bile, kızdım Yakup'a demiş.
0: Allah
1: Samsun
0: Allah.
1: Samsun deplasmanında.
0: Abi nereden duyacağım ya?
1: Bence bilerek yapmaz ya.
0: Yok abi.
1: Konuşur çünkü.
0: Samsun'da abi. Da yemekten bahsedeyim. Mesela çok iyi bir yerde pide yedik. Pide inanılmaz iyiydi. Bafra pidesi. Ama mesela çok meşhur çakallı menemen yapan bir yer var. Mesela bana göre dünyanın en iyi menemenini ben yapıyorum. Hani 30 senedir yaparım. Bekarken de, işte üniversitede evdeyken de, şu an evliyim, iki tane çocuğum var, ellerinizden öper, ben hala menemen yaparım.
1: O soruyu sormayacağım zaten. Eskiden Emre Televli her sabah kavga ediyorduk, soğanlı mı soğansız mı.
0: Ha, onu boşver abi.
1: Evet, boşver, ona çıkamayız iş içinden. Evet.
0: Ama bu sene mesela o çakallı menemen yapan yere gittik, orası da büyük hayal kırıklığı. Hiç beğenmedim abi, hiç beğenmedim.
1: Demek ki sen menemen işinde gerçekten iyisin.
0: İyiyim abi, çok iyiyim.
1: Valla bu Karadeniz il sınırına girince falan orada çok iyi yapıyorlar o işleri. Yani
0: ya diyorum ya, iş böyle çok popüler olduğu zaman biraz fabrikasyona dönüyor ve o lezzet kayboluyor.
1: Bazen karnımız çok acıkıyor. O yüzden o sırada yediğimiz yemekte biraz kaliteliyse veya düzgün yapılmışsa size çok güzel gelebiliyor demiş. 45 yaşındayım. 11 yaşında Yalova Vapuru'nda bir simit yemiştim. Onun tadını hala unutamıyorum diyor mesela. Karnım çok acıkıyor.
0: Bir şey diyeceğim.
1: Doğru söylüyor.
0: Bak bir şey diyeceğim. Ben hayatımdaki en iyi köfteyi Susurluk'ta yedim mesela. O köftenin tadı da benim hala tadı damağımdadır.
1: Evet, bazen gerçekten de çok acıkınca
0: mesela
1: belki.
0: Bizim ev Manisa'dan İstanbul'a taşınırken 95 yılında, 1995 yılında. Hani biz de o kamyonla beraber geldik İstanbul'a. Tamam, kamyon öyle, öyle, öyle oluyor zaten abi.
1: Arkaya bağlıyorsun.
0: Aynen öyle. Desen. Yatakları yere atıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Susurluğa geldiğimizde akşam vakti durduk, indik. O köfte ayranı yedik. O köftenin tadı benim de damağımdadır. Çok çok doğru söylemiş. Ya ben bunu sadece benim için mi geçerli diye düşünüyordum bazen. Ama öyle değil.
1: Hemen şöyle devam edeyim. İstanbul'dan Rıza, Galatasaray taraftarıyım. Abi o yıllarda ben de Ankara'da askerdim, Eti Meskut'ta. Az patlıcan doğramadım, az fasulye ayıklamadım. Bir de o çakallı menemeni olsa da yesek çok iyi bilirim tadını demiş Rıza Özcan. Sarı satılıp yeni Hakan Çalhanoğlu transferi planlanıyormuş diyor. Buradan bir Vural'dan şey. Vural artık yemeğe geçtik ya. Evet, yavaş abi. Yavaş veda edeceğiz.
0: Aynen. Hakan Çalhanoğlu da döner seviyormuş.
1: Bırakamıyormuş.
0: Sara her şeyi yiyormuş.
1: Pizzayı bırakıp gelemem Türkiye'ye diyormuş falan ya. Sinop'a gelin, mantıyı net bambaşka bir
0: şey. Aa, yemedim bak, hiç Sinop'a da gitmedim. Yolumuz düşmedi abi.
1: Uğramadın mı hiç?
0: Yok. Sen gittin mi
1: Sinop'a? Kasap abim bir kavurma yapıyor demiş. Dükkanda Kartal'a yolumuz düşerse bekleriz. Murat Özen'i de getirin. Onun gibi romantik değil, gerçekçi bir Beşiktaşlı nasıl olur görsün demiş. Romantik mi bir Yakupçı'da? Ben Sinop'a gittim ya, güzel bir yer. Beni Gerzeyim'e öyle bir yere götürmüşlerdi.
0: Ama Gerze meşhur bir yer şu an. Hani
1: şey şöyle ya, oranın bir şey yapılmış böyle.
0: Sinop'ta Como gibi bir yer herhalde.
1: Doğru, Como gibi ama çok güzel, bence Como'dan daha güzel.
0: Olabilir abi.
1: Bazı böyle hakkını vermediğimiz illerimiz var gerçekten Yakup abi. Yani gidip görmemiz gereken. Mesela ben Mardin'e çok geç gittiğim için çok pişmanım.
0: Ben hiç gitmedim.
1: Mesela 2 yıl önce gitmiştim. Vay dedim, burası ne kadar güzel bir yermiş ya dedim, yani inanılmaz. Karadeniz'i gezdim. Şeye gitmedim, alt taraflara gitmedim. Sivaslıyım ama iki kere gidebildik. Yolum...
0: Sivas'ta hiçbir şey yok abi.
1: Ankara'ya yol üstünden geçtim. Yani hiç öyle Ankara'da,
0: Ankara'da da bir şey
1: yani.
0: Yok abi. Ankara'da da gidiyorsun hep İstanbullular için şöyle.
1: Tek güzel yanı Anıtkabir. Kusura yani, bakmasın Ankara'da.
0: Evet,
1: özür diliyorum ama yani.
0: 3-5 cadde geçiyorsun, denizi göreceğim diye bekliyorsun. Denizi göremiyorsun, öyle bir il.
1: Evet ama yani oranın da vardır kendine özel hasları.
0: Ya mesela beni en çok şaşırtan lezzetlerden bir tanesi nedir biliyor musun? Konya'nın bamya çorbası.
1: İçmedim.
0: Abi çok enteresan. Acayip bir tat. Acayip bir tat. Bir de Konyalıların en sevdiğim kültürü, düğün pilavı diye bir şey var Cihan.
1: Biliyorum.
0: Nasıl biliyor musun? Pazar günü saat 9'da abi kaşığını yanına alıp gidiyorsun. Baba önüne bir pilav et getiriyorlar, kavurma. Abi öyle bir yiyorsun ki ondan sonra bir daha getiriyorlar. Öyle bir yiyorsun ondan sonra bir daha getiriyorlar. Bir de onun üstüne bir tatlı getiriyorlar. Şimdi tatlının ismini hatırlamıyorum. Ama öncesinde de şey var, bamya çorbası var. Acayip güzel şeylerimiz var ya. Mutfaklarımız var yani.
1: Abi Sinop yol üzeri değil demiş. O yüzden hiçbir zaman bozulmuyor diyor. O yüzden,
0: doğru.
1: O yüzden Sinop'a gidenleri doğal güzelliğini kaybetmiyor. Sinop'a gitmek için gidiyorlar demiş.
0: Doğru. Doğrusu. Ben hiç yolum düşmedi
1: o
0: abi.
1: O yüzden bakir kalmış bence de. Net yani.
0: Ya bir gün emekli olduğumuzda böyle hiç gitmediğimiz şehirlere gideriz. Onlardan bir tanesi de mutlaka Sinop olur.
1: Ankara'da peçenek güzeldir demiş. Peçenek döner.
0: Ankara'nın da dönerleri iyi. Ankara döneri daha farklı diyorlar ama.
1: Sivas'ın köftesi müthiştir diyor Rıfat yazmış. 2007'de Ankara'da askerlik yaptım. Kısa dönem. 158 günü 150 günü hindi yedim. 20 yıldır hindi yemiyorum.
0: Ben 333. dönemdim. Kısa dönem. Hiç unutma. 300, komutan dalga geç. Kaç? 333.
1: Niye aslında o sevmiyorsun? Çok yediğin için mi beğenmiyorsun hindi?
0: Abi hindi pişerken bilmiyorum şey miydi, donuk mu geliyordu şimdi tam hatırlamıyorum Can. Baba bir koku geliyordu, bir koku geliyordu. Ben direkt arazi kaçıyordum. Komutanlarımız çok iyiydi. Komutan askeri gönderiyordu. Ne olur Yakup gelsin de biraz muhabbet edelim falan diyordu.
1: Ama böyle saçta falan pişireceksin odun ateşinde. O zaman
0: hindi mi? Evet. Baba biz birliğin haşlıyorduk.
1: Abi haşlarsan bence de kokar yani.
0: Ya haşlayıp sonra fırına atıyorlardı bilmiyorum da tam hatırlamıyorum şimdi. Ama hiç güzel, kokusu inanılmazdı abi.
1: Peki şöyle
0: hindiyi
1: bir
0: hindiyi unutalım abi.
1: Unutalım bir 15 dakika 16 dakika biraz böyle yemekten girdik. Yasa evet. İyi tabii, insanlar biraz daha rehavete kapıldı. Konuştuk da Galatasaray'ı.
0: Ya tabii ki yani Galatasaray'da 3 aşağı 5 yukarı hani plan program belli, önemli yıldızları kadrosuna katacak Galatasaray, bunun için çalışmalar devam ediyor. Bugünden itibaren bazı adımlar atılmaya başlanacak. Bernardo Silva Galatasaray'ın gerçekten çok istediği oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray bu transferi bitirebilmek adına ciddi mesai harcıyor. Onun dışında Can Uzun için girişimler devam ediyor. Stoper'de Van Dijk'tan bahsettik. Yani Galatasaray mevcut omurgasını güçlendirmek adına önemli hamleler yapacak. Bunun için bütçesi hazır. Sadece ve sadece sıkıntı kadrodan gidecek oyuncular. Net bir şekilde şu ana kadar Galatasaray'ın hiçbir futbolcusuna resmi teklif yok. Sadece söylentiler var, girişimler var. Bu gidecek oyunculardan sonra Galatasaray'ın transfer politikası daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu arada hatırlatma yapalım 90 artı dijitalle.
1: Evet, onu bak ben her akşam başında hatırlatacağım.
0: Transfer konuşuyoruz abi. Galatasaray gündemine dair gelişmeleri konuşuyoruz en gerçekçi şekilde. Bizi oradan da takip edebilirler. Yine Digi Futbol'da haftalık böyle çektiğimiz kısa transfer videoları oluyor. Oradan da takip edebilirler.
1: 90 artı dijital.
0: Evet.
1: Oradan lütfen Yakup Çınar'ın kanalını takip edebilirsiniz. Veda edeceğiz. Son mesajlar. Çilek haberi beklerken Menemen haberleri. Transfer yok galiba demiş Orhan. Manisa Kağıt Köfte Sanayi'de süper demiş Levent. Kartal Yakacık merkezde köşe noktada büfe açılınca standart konulan ismi olan bir büfe var. Saç tava yiyin orada demiş. Kardeşler büfe falan mı? Büfe açınca öyle oluyor ya. Standart isim.
0: Yani standart isim.
1: O mu acaba?
0: Ya da köşen büfe. Ya,
1: köşen büfe. Olabilir. Uğur Çalık yazmış. Ankara Elma Dağcısı'nın trit yemeği meşhurdur. Tavsiye ederim.
0: Ya Cihan, biraz da oturduğum muhitle alakalı. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Çekmeköy'de oturuyorken Avrupa yakasına genelde Üsküdar'a gelip Üsküdar'dan vapurla geçerdim. Abi Üsküdar'a her geldiğimde mutlaka ve mutlaka oradaki büfeler var ya, orada iki tane sosisimi yerim ya da şeye gideyim, Taksim'e gideyim, orada meşhur büfeler var ya, oraya gidip iki ıslak bir yarım tavuk döner mutlaka yerim. Aynı zamanda bir tane limonatayla beraber. Yani böyle alışkanlıklar oluşuyor insanda.
1: Evet Yakup Çınar, ağzına sağlık abi, teşekkür ederim. Bütün dinleyenlerimizi acıktırdın.
0: Evet abi, herkes şu anda menemen yapmaya, pilavcıya, dönerciye. Hayır,
1: trafikte olan başına direksiyona vuruyordur, hani evde olan falan bir şekilde veya iş yerinde olan.
0: Abi hazır yemek yapan yerlerden uzak durun.
1: Öğle molası bitti, doymuş.
0: Hazır yemek yapan yerlerden uzak durun. Gerçekten sağlıklı değil. Bence bu dönemin en büyük sıkıntısı kilo vermek abi. Kilo vermek. O yüzden yediklerinize içtiklerinize dikkat edin. Yapabiliyorsanız mutlaka yürüyüş yapın. Spor yapın. Ama hazır gıdadan uzak durun. Hem kendiniz hem aileniz için hem çocuklarınız için çok önemli.
1: Kendinize dikkat edin. Yakup abi görüşürüz. Akşam
0: görüşürüz.
1: Sendeyiz. Bu arada köşenmiş. Sen doğru tahmin ettin. Kardeşler olarak.
0: Ya kardeşler oluyor ya köşem oluyor zaten. Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben hani radyo benim için bambaşka bir şey. Burada yayın yaptığım için inanılmaz keyif alıyorum ki seninle yaptığım için daha fazla keyif alıyorum. Çok ve buradaki dinleyicileri böyle sokakta gördüğüm zaman, muhabbet ettiğimiz zaman, sohbet ettiğimiz zaman, yanıma geldikleri zaman da özellikle söylüyorum. Gerçekten çok keyif alıyorum. Burada her şeyi paylaşıyoruz. Samimi bir şekilde paylaşıyoruz. Özellikle Galatasaray ile alakalı konuları konuşmayı seviyorum burada. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Mesaj gönderen, dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Görüşürüz. Mesajı okuyamadıklarım, haklarınızı da helal edin. Maalesef hepsini okuyamıyorum. Şurada yaklaşık 573 küsür kalmış. Ama 600'e yakın okuduk herhalde. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz. Milli takımımızın nihai kadrosu açıklandı Dünya Kupası için. Kaleciler Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Defans oyuncuları Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik. Orta saha oyuncuları Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet oyuncuları Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde ve hattımızda Eralp Isı var. Eralp hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
1: İlk olarak kalecilerle başlayalım dilersen. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır üçlüsü. Yani tabii ki beklediğimiz üzere eleştiriler de geliyor ama ben kadroyu tahmin ettiğim gibi buldum. Doğru buldum. Hatta kaleciler şu Altay, Mert, Uğurcan üçlüsüyle başlayalım. Yani burada eleştirilen taraf Mert neden var şeklinde ama. Diğer tarafta şimdi Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın bile ana kalecisi olarak düşünülmeyen bir isim. Mert Günok geçtiğimiz turnuvada Gordon Banks benzetilmesi yapan bir kurtarışa imza atmıştı ve süre almayacak kaleciliği de tecrübeli olarak kullanmak istemiş Montella. Ben çok haklı buluyorum gayet yani burada Montella'yı ama sen nasıl değerlendirirsin? Kalecilerle başlayalım.
2: Evet, aslında senin de söylediğin gibi Mert çok yüksek ihtimalle burada turnuvada zaten süre almayacak. Burada takıma abilik yapması gereken de bazı isimler var. Kadronun ileriki safhalarında birazdan zaten seninle sayarız ama bunlardan birisi de kalecilerden birisi olan Mert Günok zaten. O yüzden burada çok yanlış bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Yani Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'taki bu sezonu, evet bazı maçları Ersin kurtardı diyebiliriz Beşiktaş adına ama yine de burada ilk üçte olacak bir kaleci performansı mıydı Dünya Kupası'na yetecek? Bana kalırsa değildi ki zaten şu an Beşiktaş'taki iki ana gündem maddesinden birisi teknik direktör, diğeri de kaleci transferi. O yüzden de burada çok fazla Ersin rüzgarı yaratma bence çok doğru bir tercih değil. Burada hem Beşiktaş taraftarı açısından hem de genel futbol kamuoyu açısından milli takımımız bazında. O yüzden de ben çok fazla yanlış bulmadım bu tercihi. Zaten ya Berke Özer'in olmayacağı belliyken bu üç kaleciyle gidecektik. Yani bundan farklı bir opsiyon ben düşünmüyordum. Zaten ki burada Montella hocamız da zaten düşünenin aksine bir karar vermemiş gibi gözüküyor. Yani dediğim gibi burada Mert'i zaten çok fazla süre düşeceğini zannetmiyorum turnuvada. Yani çok yani farklı bir değişiklik olmazsa zaten kalemizi Uğurcan koruyacaktır turnuvada. Burada Altay'da ikinci kalecimiz olacak bana kalırsa. O yüzden burada takıma abilik yapması açısından Mert Günok tercihime ben doğru buluyorum. Yani çok yanlış bir tercih olduğunu zannetmiyorum az önce de belirttiğim gibi.
1: Bir dinleyicimiz milli takımda olmaması gerekenler not kağıdı atmış. Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci yazmış. Naçizane fikrimiz ofisçe demiş. Tüm ofise de selamlar diliyoruz. Bizi toplu şekilde dinliyorlar anladığım kadarıyla. Defans oyuncularıyla devam edelim. Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Katoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik şeklinde. Burada da Mustafa Eskiyelaç ismi neden alınmadı diye çok konuşuluyor gördüğüm kadarıyla. Yusuf Akçiçek konusunu ben anlamadım çünkü Arabistan Ligi'ni de anlatıyorum bu sezon boyunca anlattım ve Yusuf Akçiçek maalesef ilk 11'de bile değil. Şimdi burada bir kariyer tercihi yaptı. Ya maddiyat ve kariyer arasında bir tercih yaptı. Bazı oyuncular da bunu yaptı yani kötü bir şey diye söylemiyorum. Yusuf Akçiçek biraz daha para kazanmaya yönelik bir seçim yaptı. Bunun da sonuçları var. Bunun sonuçlarından birisi de milli takımda böyle bir turnuvada yer alamama ihtimaliydi. Keza Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterememe ihtimali de bunlardan birisiydi. Yani neye itiraz ediliyor şu anda onu anlamış değilim. Samet Akaydın. Yani bu konuda mesela ben herkesin düşüncesinin tersine düşünüyorum. Samet Akaydın'ın gerçekten Portekiz maçı haricinde bir tane hatalı maçı yok. Çağlar Söyüncü ismi burada eleştirilebilir. Evet ama onun da süre alacağını düşünmüyoruz zaten. Mert Müldür demiş dinleyicimiz. Mert Müldür'ün yani alınması kadar doğal bir şey göremiyorum ben.
2: Ya Fenerbahçe'de Semedo'yu kesti sezonun sonlarına doğru bu sene. Ya o yüzden burada Zeki Çelik ve Mert Müldür rotasyonu bence gayet iyi bir sağ bek rotasyonu. Genel hatlarıyla böyle Dünya Kupası'ndaki sağ bek rotasyonlarına baktığımızda da yani bence kötü olmayacak seviyede bir rotasyon. Yani burada Mert Mürdür de bence evet Fenerbahçe'nin sezonu başarısız geçti. Bu yüzden bence birazcık gölgede kalmış bir performans gibi gözüküyor ama ya baktığımız zaman bu adam bu sezon içerisinde Semedo'yu kesti yani. O yüzden de burada çok fazla Mert Mürdür eleştirisine katılmıyorum. Ha az önce sen de belirttin Çağlar dedim. Burada Çağlar'a ben de katılırım yani. Çağlar bu sene Fenerbahçe'de bence korkunç bir sezon geçirdi. Ya daha doğru bir tabir kullanmamız gerekirse zaten kariyeri Leicester City'den sonra düşüşe geçmiş bir isimdi. Hem Atletico Madrid'de işler istediği gitmedi. Hem de son yanlış hatırlamıyorsam 2,5 sezon olması lazım Fenerbahçe'deki kariyeri. Bu 2,5 sezonda iyi işler yapamadı Fenerbahçe'de. Evet burada bence Çağlar'ın da olmaması gerekirdi. Ama Yusuf Akçay tercihine katılırım. Yusuf Akçiçek bu sezon genelinde yani ana rotasyon içerisinde yer almadı Al-Hilal'de. Burada senin de bahsettiğin gibi birazcık kariyerden ziyade parayı tercih etmiş bir isim bu sezon yaptığı transferle beraber ama yani kendisine de bu yönden kızamıyorum çünkü ya hakikaten de bir futbolcunun belki de kariyeri boyunca kazanamayacağı miktarda parayı kazanacak Arabistan transferiyle beraber. Onun dışında Samet Akaydın az önce sen de değindin. Hocanın burada Adana Demirspor'dan da tanıdığı bir isim zaten ve güvendiği bir isim. O yüzden de ya burada kadroda olmaması bence Montella bazında hata olurdu. Yani burada genel hattıyla değerlendirmiyorum. Montella gözünden değerlendirdiğim zaman ya burada bence kadroda olmasının çok da yanlış bir tercih değil bana kalırsa. Çünkü az önce de belirttiğim gibi hocanın Türkiye'de hocalık yaptığı dönemden de yakından tanıdığı bir isim ve Adana Demirspor'da da iyi bir sinerjileri vardı. Ondan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu zaten Samet Akaydın. O yüzden de ya burada milli takım ana rotasyonunda yer almaması da bence iyiden ziyade kötü olurdu. Çünkü burada hocayla beraber o kimyayı sağlamış bir insan Samet Akaydın. Ha burada ilk 11 oynar mı? Ben çok fazla zannetmiyorum. Ya burada stoper tandemleri tabii ki değişebilir karşılaşmalar içerisinde. Ama burada kadroda olmasın az önce de bir...
3: Şu an bu konferanstaki tek...
1: Erel Pası hattımızdan düştü şimdi. Tekrar hattımıza bağlanacak. Ve yeniden hattımızda Eralp Isı. Devam et lütfen Eralp kaldığın yerden.
2: Aa, çok özür dilerim Gökçen'in. Sanırım hattan düştüm. Tam olarak nerede kalmıştım? Yani nereden sonra kesildi? Fark etmedim çünkü konuşmaya devam ettim az önce.
1: Orta alan değerlendirmesine geçiyorduk yavaş yavaş. Yani savunma oyuncuları hakkındaki son sözlerini iletiyordun. Samet Akaydın'dan bahsettin. Montella'nın zaten tanıdığı bir isim olduğundan Adana Demirspor'da.
2: Evet dediğim gibi burada yani ana planları arasında olmasa bile rotasyonda olması bence özellikle hocamızla yakaladığı kimya açısından da önemli olacaktır Samet'in. Burada ben ilk 11'de yer alacağını zannetmiyorum. Burada farklı stoper tandemleriyle çıkabiliriz ki ben çok yüksek ihtimal yani son dakika bir sürpriz olmazsa da Merih ve Abdülkerim ikilisiyle çıkacağını düşünüyorum burada Montella hocanın. Ya ama dediğim gibi burada rotasyonda olması tabii ki de hocanın en azından kulüp bazında teknik direktörlük yaptığı dönemden bir isme güvenmesi anlamında burada tabii ki de kadroyu çeşitlendirmesi açısından önemli olacaktır Göksel'in.
1: Stoper'de Konya'dan Adil daha doğru olmaz mı demiş bir dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz de diyor ki Ali Bey yani hangi futbolda izliyorsunuz Ali Bey anlamadım ama Konyaspor'dan Adil mi yoksa Sakar adeta el bombası Ozan Kabak mı diye. Ozan Kabak bir ay boyunca haftanın oyuncusu seçildi her hafta Hoffenheim'da. Bu sezon Almanya'da en iyi savunma oyuncularından birisiydi Ozan Kabak. Onun öncesinde de zaten uzun süren bir sakatlığı vardı. Yani en son 1900 diyorum pardon. En son 2010'da falan mı izlediniz Ozan Kabak'ı bilmiyorum ama çok yanlış bir yorum bence Ali Bey yaptığınız. Diğer tarafta bir dinleyicimiz de Samet'in yerine beni alsaydı hoca en azından futbolcuların suyunu kahvesini taşırdım Göksel'in demiş ama Çekya maçında çizgiden top çıkartıp takımımızı bir üst tura çıkartan ve Hollanda maçında da takımımızı 1-0 öne geçiren isimden bahsettiğimizi unutmuş sanıyorum Sinan Bey.
2: Ya ben şöyle bir şey hatırlıyorum Göksel'in yanlış hatırlamıyorsam Hoffenheim Ozan Kabak'ın tabiri caizse kapısında yattı bu sezonun sonlarına doğru sözleşme uzatmak için. Ya çünkü kendisinin hem Türkiye'den hem de Almanya'dan birçok talibi vardı ki sen zaten anlatıyorsun sen benden daha hakimsin bu konuya. Ama dediğim gibi Ozan Kabak hem Galatasaray'a özellikle teklif yaptı gelecek sezon anlamında hem de Hoffenheim az önce de belirttiğim gibi adamın kapısında yattı ya yani devam edelim diye. O yüzden Ozan Kabak'ın bu görüşüne katılmıyorum dinleyicimizin.
1: Peki orta saha oyuncularına geçelim. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.
4: Yani beklediğimiz oldu bence burada. Ha, Demir Ege olabilir miydi? Bence kesinlikle olabilirdi. Ya Braga ile beraber Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktılar ama hoca da burada tekrardan geçtiğimiz dönemde kullandığı isimlere güvenmek istemiş. Abi burada belki Salih Özcan yerine Demir Ege olabilirdi. Ya özellikle burada daha net bir 6 numara ama Montella zaten bir 6 numaradan ziyade burada regista isimleri kullanmayı seviyor. Yani bu Hakan Orkun olur, Hakan İsmail olur. O yüzden de burada çok fazla kızamıyorum hocaya. Yani tamamen bir taktiksel bence verilmiş bir karar. Ama Demir Ege dediğim gibi bence milli takımda olabilecek düzeyde bir sezon geçirmişti. Evet, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta işler istediği gibi gitmedi ve istediği süreleri alamamıştı. Ama Braga dönemine baktığımız zaman bence iyi bir Braga dönemi geçirmişti. Ama dediğim gibi burada bence oyuncu performansından ziyade tamamen hocanın taktik anlayışından kaynaklı tercihler olmuş gibi gözüküyor orta alanda. Ya orta saha kurgumuz zaten az çok belli. Burada az önce de saydığım ikililer olacak bence. Burada Montella Hoca ya İsmail ve Hakan tarafından oluşturacak o ikili ya da Hakan ve Orkun tarafından oluşturacak. Orkun da dün gece attığı golle iyi bir performans sergiledi. Burada hocamızın çeşitlendirmesi açısından da orta sahayı bence önemli bir performansı. Ya dediğim gibi burada önlerinde Arda olacak. Arkadaki ikili çok yüksek ihtimalle Hakan'ın partneri de ya İsmail olacak ya da Orkun olacak.
1: Ya dinleyicilerimizden Samet'e çok tepki var ama bence şu ayrımı yapamıyoruz. Samet'in kulüp takım performansı ile milli takım performansı iki ayrı oyuncu şeklinde. Sadece milli takım performansıyla değerlendirirseniz eğer Portekiz maçının haricinde bir hata göremezsiniz bence diye düşünüyorum. Ve bir dinleyicimiz de demiş ki abi orta sahada da Salih değil de Kaan Ayhan yerine Demir Ege olmalıydı. Kaan bu sene kaç maç oynadı, hangi güzel veriyi verdi ki Dünya Kupası'na gidiyor. Burada da yanlış anlaşılan konu şu olduğunu düşünüyorum herhalde. Katılıyor musun bilmiyorum ama Dünya Kupası kadrosu, ya yani milli takım kadrosu daha doğrusu bizim ülkemizde pek bilinmiyor. Yani haftanın oyuncusu, sezonun oyuncuları şeklinde görülüyor ama öyle bir şey değil milli takım. Örnekleri de var. Gavi bu sezon 500 dakika oynadı ya da oynamadı. Gavi İspanya milli takım kadrosunda, Brezilya'da Neymar, Japonya'da Nagatomo. Yani Nagatomo çok iyi bir sezon geçirdi de mi alınıyor? Hayır, tecrübe diye alınıyor. Süre almayacak muhtemelen ama orada tecrübe. Süre almayan ismin tecrübe olmasını istiyor teknik direktörler ve Salih Özcan tam olarak bu isim. Kaan Ayhan da bu isim. Çünkü turnuva tecrübeleri var. Takımımızda turnuva tecrübesi olan çok isim yok. Kaldı ki ya benim şahsi fikrim Demir Ege Tıknaz'ı çok beğenmiyorum.
4: Burada şuna da dikkat çekmek istiyorum. Dinleyicilerimiz burada sadece saha içine odaklanıyor. Maçı 90 dakika olarak görüyor. Ama burada baktığımız zaman milli takım süreci, yani daha doğrusu Dünya Kupası'nda çok uzun bir süreçten geçeceğiz. Burada takımdaşlık, abi kardeş ilişkileri de çok önemli. Ya o yüzden burada sadece oynanacak 90 dakika maça bakmamak lazım. Yani maçtan sonra lobide oynanacak kart oyunları, ne bileyim tavlalar, edilecek muhabbetler, ya bunlar bile bence turnuva yolunda çok önemli bir etken. O yüzden burada o bahsettiğim, az önce Mert Günok hakkında da kullanmıştım bu tabiri, o takımın abileri olarak nitelendirdiğimiz isimler de ya buralarda devreye girecek isimler. Evet, burada izleyicilerimiz şunu diyebilir: ya kardeşim bu adam daha iyi sezon geçirmedi mi? Ama sadece bu bir etken değil, az önce de belirttiğim gibi burada takımdaşlık, takım kimyası da bence ana faktör olabilecek unsurlar.
1: Bence bizim en büyük sorunumuz Orkun Kökçü. Adam gayet iyi oynuyor ve çok formda. Montella Hoca nasıl bir orta saha yapacak merak ediyorum. Orkun'u kesmek bana mantıklı gelmiyor. Maç maç olacaktır değil mi burada herhalde? Yani fizik üstünlüğü yakalamak gereken yerde aslında İsmail Yüksel biraz daha savunma oyunu oynayacaksak ama tamamen saldırı modunda olacaksak Orkun Kökçü ile oynamak daha mantıklı olacaktır. Yani orada Hakan kesilecek isim olmayacaktır yani.
4: Ya kesinlikle, bunu az önce de bahsetmiştim. Burada farklı ikilileri kullanacağız bence turnuva boyunca. Ben 3 turlara da çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden daha farklı rotasyon tercihleri de görebiliriz hocamızdan. Ama burada bence orta sahadaki ana ikililerimiz iki farklı şekilde olacak. Bence Hakan İsmail ve Hakan Orkun şeklinde. Az önce sen de bundan bahsettin. Burada hem karşı rakibimize göre hem de saha içerisindeki oyun planımıza göre bence turnuva süresi boyunca değişecektir. Yani burada hocanın kafasında tek bir kalıp yok. Ha kardeşim ben burada Hakan'la İsmail'i sürerim, önlerine de Arda Güler atarım diye bir oyun planımız olmayacak. Ya burada biraz daha Bunu şuna benzetmek istiyorum. Özellikle hücum hattı konusunda. Paris Saint Germain bu sene nasıl oynuyor? Yani Dembele'yi bu sene hem sol kanatta görüyorsun hem sağ kanatta. Bir bakıyorsun sahte 9 oynuyor. Bir bakıyorsun 10 numara oynuyor. Sürekli bir değişim var oyuncular içerisinde. Bir anda Due sahte 9'a geçiyor. Bir anda sol kanada geçiyor. Bizim milli takımımız da birazcık böyle aslında bakarsan. Yani bunu tamamen örnek olarak veriyorum. Yani oyuncu bazlı söylemiyorum bunu. Ama dediğim gibi bence saha içerisinde sürekli mevki konusunda değişen isimler göreceğiz bence turnuva içerisinde. O yüzden bizim milli takımımızı da özellikle bu konuda Paris Saint Germain'e benzetiyorum.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki Göksel'in bahane ararsan bulunur. Kaan Ayhan da Şampiyonlar Ligi tecrübesinden tercih edilmiş olabilir diyebiliriz. Bence takımlarında kötü sezon geçirenlerin olmaması gerekirdi. Ben yazarken sen söyledin zaten ama milli takım öyle bir şey değil. Hele ki 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan bir milli takım için öyle bir şey değil. Tecrübe çok önemli. Yani şu anda hani 2002'den beri hala oynayan bir oyuncu olsaydı görürdünüz milli takımda olurdu. Değil mi Eralp? Yani o zamanları tatmış, Dünya Kupası tecrübesi olan böyle bir isim olmadığı için Avrupa Şampiyonası tecrübesine bakılıyor.
4: Kesinlikle çok doğru bir noktaya değindin. Az önce ben de demiştim burada tırnak içerisinde söylüyorum. Takımın abisi olabilecek isimlere de ihtiyacımız var. Bu sözü bugün çok tekrar ettim ama yani dediğim gibi burada sadece saha içine odaklanmamak lazım. Burada takıma tecrübe katacak, yani büyük turnuva oynama tecrübesine sahip isimler bence milli takımımız açısından çok önemli bir nokta. Çünkü baktığın zaman bu tür turnuvalara alışık bir milli takım değiliz. Yani sen de bahsettin az önce 24 yıl sonra katılacağız. Yani şu anki milli takımımıza baktığın zaman yani Dünya Kupası tecrübesi olan bir ismimiz bile yok. Tabii ki burada süre çok uzun olduğu için olmaması da doğal. O yüzden de burada hem Şampiyonlar Ligi olsun hem Avrupa tecrübesi olan isimler olsun. Bu isimler bu çeşit turnuvalarda yani takıma da yön göstermesi açısından bir yol gösterici olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi burada sadece saha içine odaklanmamamız lazım. Bu tip isimlerin tecrübelerinden de faydalanmamız gerekiyor bu turnuvalarda.
1: Peki hücum oyuncularına baktığımızda Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde forvet oyuncuları. Burada Aral Şimşir adı bayağı anılıyor. Ama şöyle anılıyor. Hani çok bakmadan işte Midtjylland'da şu kadar gol atmış, şu kadar asist yapmış, niye alınmıyor şeklinde. Ama ben biraz Danimarka Ligi'ne bakıyorum herhalde. Sen de illa skor uygulamalarında görmüşsündür. Ya maçlar çok golü bitiyor zaten. Hani 6-3, 6-4 ki Aral Şimşir yetenekli bir oyuncu ama bu Dünya Kupası doğru çok oluyor yetenekli sadece.
4: Ya bence rotasyonumuzda yer alabilir miydi? Olabilirdi ama alınmaması kararına da saygı duyuyorum. Aral sezonu 12 gol 21 asistle tamamladı. Yani 33 tabela yapmış bir isim. Ya burada en azından rotasyonumuzda yer alabilir miydi? Bence yer alabilirdi.
1: Tabii,
4: az önce de
1: belirttiğim gibi. Şuna karşı çıkmam ben de. Oğuz Aydın yerine alınmasına karşı çıkmazdım.
4: Evet ben de senin de söylediğin gibi. Burada bence Oğuz Aydın yerine sanki daha doğru bir isim olabilirdi Aral Şimşir. Ama burada dinleyicilerimize de şunu demek istiyorum. Yani burada Aral nasıl yok, Aral işte olmalı, ilk 11'de bile yer almalı diyenlerin birçoğunun ben bir maç bile Aral Şimşir'i izlediğini düşünmüyorum.
1: Ahmet Can Kaplan için de aynı şey. Yani baktığımızda hangi takımda oynadığını bilen bile kişi sayısı çok az. Sadece işte ya Montella eleştirisi yapmak için yapılması benim hoşuma gitmiyor işin aslı.
4: Evet senin de söylediğin gibi burada tamamen hocayı bir yerden vurmak istiyorlar. Yani bu sağ içi olmayınca yani Dünya Kupası'na gitmeseydik çok yüksek ihtimalle sosyal medyada bu adama linç kampanyası düzenlenecekti. Tabii ki. Şimdi Dünya Kupası'na gidince ellerinden bu opsiyon alındığı için ya ellerindeki tek seçenek burada oyuncular üzerinden hocayı vurma. O yüzden de buradan yardırıyorlar sosyal medya üzerinden.
1: Koyu bir Beşiktaşlıyım. Orkun Kökçü'nün kesilmesi ya da oynaması sorun değil. Hocamız gerçekten her zamanki gibi gerekli kadroyu kurdu. Bence içeride bir sinerji yaratıyor. Hocamıza sonuna kadar güveniyoruz demiş Serkan Bey. Bir başka dinleyicimiz Ali Bey diyor ki Ozan Kabak konusunda sizinle aynı fikirde değilim. Peki Beşiktaşlı Emirhan konusunda yorumunuz nedir? En azından geniş kadroda yer alıp hazırlık başında oynayamaz mıydı? Şimdi kendinizle çelişmişsiniz bence. Çünkü Sakar el bombası Ozan Kabak demişsiniz. Emirhan Topçu alınamaz mıydı demişsiniz. Emirhan Topçu'nun bu sezon yaptığı en kritik hatalardan birisi benim ilk aklıma gelen Fenerbahçe maçında son dakika.
4: Fenerbahçe maçı.
1: Evet.
4: Evet senin de söylediğin gibi ki Beşiktaş'ta da şu an az önce de belirttim. ana gündem maddelerinden birisi de sol stoper. Yani İmiran bu kadar iyi olsaydı ve Beşiktaş güvenseydi, ya Beşiktaş şu an harıl harıl bir stoper arar mıydı? Ben dinleyicimize bunu sormak istiyorum. Ya burada tabii ki kadroda belli başlı değişiklikler olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Ama bunları oyuncu bazlı konuşmamak gerekir bence. Yani genel olarak iki oyuncuyu değerlendirirsek burada Ozan Kabak ve Emirhan Topçu'yu, bence Ozan Kabak daha iyi bir sezon geçirdi. Ya sen zaten anlattığın için daha hakimsin bu konuya Göksel'in. Sen daha iyi bilirsin ama yani bana kalırsa Ozan Kabak daha iyi bir sezon geçirdi. Kesinlikle Emirhan Topçu'dan.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir dinleyicimiz Mert Bey de demiş ki Oğuz Aydın bekte oynayabiliyor. Bence bundan dolayı tercih edildi. Evet, mantıklı bak. Çok yönlülük olarak tercih edilmesi çok mantıklı olmuş. Mert Bey haklı.
4: Evet, senin de söylediğin gibi. Ya burada belki üçlüye döneceğiz bazı maçların içerisinde. Burada Oğuz Aydın'ı kanat bek olarak kullanmak da ya hakikaten hücum açısından güzel olabilir yani. Çünkü oyuncunun ana zaten böyle patlayıcı özelliği dribling gücü. Ya burada kendisinden de bir kanat bek yaratmak hakikaten de yani formasyon açısından da milli takımımızı çeşitlendirebilir.
1: Peki dün milli takımımızı nasıl değerlendiriyorsun? Yani çok istekli başladık karşılaşmaya, öyle de devam ettirdik. Kuzey Makedonya'da yani 4-0'lık bir takım değil işin aslı. İtalya karşısında falan gösterdiği performansları hatırlıyoruz. Hatta bu takım İtalya'yı eleyerek Avrupa Şampiyonası'na katılmıştı geçtiğimiz dönemlerde. Ya bence çok iyi bir görüntü verdi milli takımımız.
4: Evet, senin de söylediğin gibi burada Makedonya özellikle kadro kalitesi olarak kesinlikle 4 yiyecek bir takım değildi. Ama bizim oyuncularımız burada özellikle Dünya Kupası öncesinde çok istekli gördüm yani. Burada zaten Montella hocamız bir rotasyon yapmış gibi gözüküyor bu karşılaşmada ve rotasyondaki oyuncularımızın bile bu denli turnuvayı istemesi hakikaten de Dünya Kupası açısından yani bizim elimizde kuvvetlendirecek bir durum bana kalırsa. Çünkü ya burada rotasyonumuzun ne kadar güçlü olduğunu bence dün akşam bir kez daha gördük. Zaten karşılaşmanın hemen başında öne geçtik Orkun'la beraber. Burada özellikle Orkun olsun, Can Uzun olsun, Deniz Gül olsun, ya bu tip isimlerin de gol atması hakikaten de turnuva açısından çok önemli bir etken. Burada Barış Alper Yılmaz'ı birazcık arka planda bırakıyorum. Çünkü Barış Alper zaten hocanın ilk 11 planları arasında yer alan bir isim. Burada rotasyon oyuncularımızdan da gol katkısı almamız ya bence turnuva için çok önemli bir etken oldu. Çünkü artık burada Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık 10 gün kaldı. O yüzden de burada rotasyon oyuncularımızdan gol katkısı almamız bence az önce de belirttiğim gibi turnuvada elimizi çok kuvvetlendirecek. Burada sadece ilk 11'imizin güçlü değil, rotasyonumuzun da güçlü olduğunu bence dün Kuzey Makedonya karşısında bir kez daha göstermiş olduk.
1: Bu arada dün şeye de mesela çok sinirlendim. Ya sosyal medyaya bir girdim. Ya işte Can Uzun dedik dinletemedik falan şeklinde. Sanki Montella gitti, başkası aldı Can Uzun'u şu anda ve Can Uzun çok iyi bir performans göstermiş gibi. Ya doğru zamanda almak önemli zaten. Can Uzun'un kötü bir futbolcu olduğunu kimse iddia etmiyordu ki.
4: Ben seninle söylediğim gibi burada zaten ilk maçta oynatmayan da hocaydı. Bu maçta oynatan da hoca. İlk maçtan kastım daha önceki karşılaşmalar bu arada. Ya o yüzden burada hocanın herkesi denemesi ya bence kötüden ziyade iyi bir etken, az önce de belirttiğim gibi. Ya adam herkesi deniyor yani, kim kadroda olabilir, kime ne kadar süre verebilirim. Ya o yüzden burada hocayı eleştirmeyi de çok doğru bulmuyorum. İş biraz şeye kayıyor burada, az önce belirttiğim duruma. Yani hocayı bir şey üzerinden vurmak istiyorlar. Dünya Kupası'na gidemeseydi az önce de belirttiğim gibi onun üzerinden vuracaklardı. Şimdi ellerinden o koz gittiği için tamamen oyuncular üzerinden vurmak istiyorlar.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Deniz Gül için milli takımımız santraforunu buldu diyebilir miyiz?
4: Ya bence şu anki jenerasyon içerisinde Deniz Gül'den iyi bir opsiyonumuz olduğunu düşünmüyorum. Bu birazcık jenerasyonla da alakalı. Hakikaten ya bir Burak Yılmaz'ımız falan yok şu an için. Ama baktığın zaman ya şu anki rotasyonda da eğer ki bir 9 numaralı formasyonda oynayacaksak oradaki forvetimiz kesinlikle Deniz Gül olmalı diye düşünüyorum. Kendisi zaten bu sene Porto'da da 40'ın üzerinde maça çıkmış bir isim. O yüzden artık o maç oynama tecrübesini de kazandığını düşünerekten ya eğer ki alttan birisi gelmeyecekse kısa vadede herhalde milli takımımızın forveti ya 9 numarası Deniz Gül olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki tanıtım videomuzu nasıl değerlendirirsin son olarak? Bana biraz şey gibi geldi ya, vur dedik öldürdüler. Hani 9 dakika abi, film yapsaydınız yani böyle 2-3
4: evet,
1: dakikada edilebilecek
4: şeyler. Bence çok uzun olmuş. Biraz daha kısa tutabilirdik. Ya izleyenler arasında da bence 9 dakikanın tamamını izleyenler bence %20'yi geçmez diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok uzun olmuş. Evet, burada özellikle geçtiğimiz hafta da çok bahsetmiştik bu durumdan. Yani artık kaç gün kaldı, bir şeyler yapalım. Burada Brezilya'sı, İspanya'sı özel tanıtımlar uyguladı. Bir tane grafik koyup paylaşmayalım diye. Burada hakikaten de geçtiğimiz dönemde, yani 2002 Dünya Kupası'na giden kadromuzdaki oyuncuların burada oyuncularımızı sayması hakikaten güzel olmuş. Ama ya dediğim gibi çok uzun olmuş video ya. Yani biraz daha kısa bir şey yapabilir miydik? Ya bence kesinlikle yapabilirdik. Yani neredeyse burada bir kısa film tadında olmuş. Ama 9 dakika değil 5 dakika olsa ve biraz daha kısa tutsak dediğim gibi bence daha güzel olabilirdi.
1: 9 dakikaya da daha dolu bir içerik yaratabilirdik ama düz açıklamaktan seyini buna da şükür diyoruz. Şöyle dolu içerik olabilirdi. Yani zaten çok fazla Dünya Kupası geçmişimiz yok. Avrupa Şampiyonası'na katılan jenerasyondan da işte Semih Şentürk olur, Nihat Kahveci olur, Tuncay Şanlı olur. Bu isimler de aslında aralara dahil edilebilirdi sanki.
4: Evet, bence de dahil edilebilirdi. Burada özellikle Euro turnuvalarında ön plana çıkan oyuncularımız, işte 2008 Euro'su olsun. Burada onlara da yer verebilirdik. Biraz daha videoyu çeşitlendirme açısından senin de söylediğin gibi farklı şeyler yapılabilir miydi? Bence kesinlikle yapılabilirdi.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Eralp, bu arada bir dinleyicimiz de iyi yayınlar. Uzun zamandır Göksel'in denk gelmiyorduk. Sesini duymak güzel. Konuğunla beraber program süper demiş. Teşekkür ediyoruz. Eralp, ağzına sağlık.
4: Ben de teşekkür ederim burada dinleyicimize. Tekrardan görüşmek üzere diyelim Göksel'im.
1: Görüşürüz. Eralp Isı ile birlikteydik. Uzun zamandır sesini duymuyordum. Ya bayramda 3 gün yoktum. Herhalde ondan dolayı denk gelememişizdir. Bu jenerasyondaki bu çocuklara güvenelim. Bu çocuklara fazla bir misyon yükleyip de çok büyük başarılar beklemeyelim. Bu sene gruplardan çıkalım. Bir dahaki senelerde her sene turnuvalara katılan bir takım oluşturalım. Siz ne dersiniz bu konuda demiş dinleyicimiz. İsmine de bakalım hatta, Orhan Bey. Katılıyorum Orhan Bey. Yani son 16 güzel bir hedef bence. Yani gruptan çıkıp tabii orada kimle eşleşeceğimize bağlı. Muhtemelen ya benim yaptığım bütün simülasyonlarda Mısır'la eşleşiyoruz, sonrasında Belçika ile eşleşiyoruz ama çok erken konuşmak istemiyorum. Benim de diyeceklerinize ekleyeceğim şu: düz mantıkla yapılan yorumlara kanmayalım. İşte Amerika'da futbol topunu bilmem ne zannediyorlar falan. Yok öyle bir şey. Amerika'da Weston McKennie Juventus'ta oynuyor. Christian Pulisic hepimizin adını duyduğu bir isim, Kaptan Amerika lakabıyla. İleride Haji Wright, ülkemizden de hatırladığımız bir isim, çok iyi performans gösteriyor. Orta alanları çok güçlü. Kanat oyuncuları iyi. Sol kanadı çok kullanıyorlar özellikle. Yani Avustralya keza Volpato'yu kadrolarına eklediler. Çünkü İtalya'yı değil Avustralya'yı seçti. Sassuolo da etkili bir oyuncu. Onun haricinde Jackson Irvine zaten St. Pauli'nin de kaptanı. Fizikli bir takım. Son 16'ya kadar kalmıştı son Dünya Kupası'nda. Yani rakipleri çok küçümseyip bu gruptan herkes çıkar falan kafasıyla yaklaşmak yanlış. Çünkü Paraguay, ABD, Avustralya bu takımlarda çıkıp şunu söyleyebilirler: abi Türkiye kim? 24 yıldır Dünya Kupası'nda yok diyebilirler. Anladınız mı? Yani bakış tarafınıza göre değişen bir durum. Hiçbir rakibi küçümsememek gerekir. Her başarıyı tebrik etmek gerekir. Selam, iyi yayınlar. Deniz Gül, bir Lewandowski, bir Sörloth değil. Tek sıkıntı Çağlar ve Samet oynayacağın takımlar Makedonya gibi olmayacak. Yoksa takım güzel. Emirhan Topçu, Çağlar ve Samet'e kaydından iyi stoper. Hatırlarsanız Osimhen'e kilit vurmuştu, Fenerbahçe taraftarı olarak yazdım. İşte bir maç üzerinden değerlendirmek yanlış. Takım da etkiliyor tabii ki. Beşiktaş kötü bir sezon geçirdi ve kötü bir sezon geçiren takımın kötü stoperi oldu. Ve hatalı gollerde de payı var işte. Osimhen'e kilit vurmuştu diyorsunuz mesela. John Duran'ın da son dakika golünü atmasına sebebiyet veren hatayı yapmıştı. Tek maç üzerinden değerlendirmek çok yanlış olur bu konularda. Ve az önce bahsettik o videodan. O videoyu hatırlatalım sizlere. A milli takım aday kadrosu bir videoyla açıklandı. Dinleyelim.
5: Sonuçlarla yazılmaz. Bir milletin hafızasına kazınır. Bazen bir gol sesiyle. Bazen sokaklarda sabaha kadar süren kutlamalarla. Bazen de milyonların aynı anda aynı hayali kurmasıyla. Bu koridorlardan geçenler sadece maça çıkmadılar, tarihe de iz bıraktılar. Yıllar önce bu forma dünyanın en büyük sahnesine çıktı. Ve tüm dünya Türklerin nasıl mücadele ettiğini gördü. O gün O tünele yürüyenler sadece futbolcu değildi. Bir ülkenin umuduydu.
6: Orta biten ilan ilan!
5: Cesaretiydi, inancıydı. Aradan 24 yıl geçti. Nesiller değişti. Çocuklar büyüdü. Yeni kahramanlar ortaya çıktı.
7: Küçüklükten beri en büyük hayallerimden biri Dünya Kupası'ydı. Dünya Kupası'na gitmek, Dünya Kupası'nda oynamak. Burada bugün çıkalım, savaşalım ve galibiyet gelsin.
5: Bazı hayaller hiç kaybolmadı. Çünkü bu bayrak her nesilde yeniden bir hikaye yazmayı başardı. Ve şimdi bir zamanlar bu formalarla tarihe geçenler şimdi yeni hikayenin ilk satırını açıyor. Türkiye yeniden dünya sahnesine çıkıyor.
8: Ciao a tutti. Il cammino della Turchia verso la Coppa del Mondo iniziato.
1: Türkiye'nin bundan tam 72 yıl önce başlayan yolculuğu 2002 yılında gelen üçüncülükle zirve yaptı.
8: Dopo una lunga attesa di 24 anni, manca davvero poco al nostro ritorno sulla scena mondiale. La tanto attesa rosa ufficiale per la Coppa del Mondo sarà presentata da nomi indimenticabili che hanno indossato la maglia della nazionale in questo torneo e che hanno reso orgoglioso il popolo turco scrivendo il proprio nome nella storia a lettere d'oro. Li ringraziamo di cuore per il contributo dato al calcio turco e per il sostegno che continueranno ad offrirci. Ora lascio a loro la parola.
9: Bir işi başarmış olmanın zevkini şimdi bile hissediyorum. Sahaya çıkıp kaleye geçtiğim an arkamda koca bir memleketin kalbini hissettim. Aradan 70 sene geçmiş. Heyecanı ve onuru hala kalbimde yaşıyorum. Sesimde sıra bizim çocuklarda. Bu kaleyi kapatın işte kalecilerimiz. Altay Bayındır.
10: Maça çıkarken gözümüzü bile kırpmazdık. Bilirdik ki milyonlarca insan ekran başında bizimle o anı yaşıyor. O gözaltı boyaları sadece bir boya değildi aslında. Ekran başındaki milyonların bize vermiş olduğu sorumluluktu. Ve bu düşünceyle biz sahada savaşacağımızı ve pes etmeyeceğimizi gösterdiğimiz bir simgeydi aslında. Şimdi sıra sizde ve bunu yapabileceğinize dair olan inancımız o kadar yüksek ki yalnız da olmasak bile sizler bizim yüreğimizdesiniz. Sırada o kaleyi koruyacak, adını tarihe yazdıracak kalecilerimizle Mert Günok, Uğurcan Çakır.
11: Cesaret ve mücadele bizim ruhumuzda var. Rakip kim olursa olsun. Aynı ruh, aynı hava ile 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek savunmadaki futbolcularımızı birlikte öğrenelim. Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral.
12: Sadece kalesini savunan değil, aklıyla, teriyle ve hücuma da ruh katan çok yönlü bir defans hattı büyük turnuvalarda fark yaratır. 2002'de tüm dünyaya izlettiğimiz o yürüyüşün temelinde bu irade yatıyordu. Gelin 2026 Dünya Kupası'nda rakiplere geçit vermeyecek defans hattımızda kimler yer almış birlikte öğrenelim. Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Eren Elmalı, Zeki Çelik,
13: Ay Yıldızlı formayı giyerken asla pes etmeyecek ve mücadelenin hiç vazgeçmeyeceksiniz. Ben Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme gururunu 2002'de yaşadım. Şimdi sahne yeni jenerasyonum. Gelin Amerika'da bu gururu yaşayacak oyuncularımızı birlikte öğrenelim. Orkun Kökçü,

0: Biz sahaya her çıktığımızda tek bir şeye inandık. Korkusuz olacaksın. Rakibin kim olduğuna bakmadan yeteneğinle tüm dünyaya meydan okuyacaksın. Biz o formayla Türk'ün inancını ve kalitesini tüm dünyanın hafızasına kazıdık. Şimdi sıra tüm dünyayı kendine hayran bırakacak, ülkemizi sevinçten sokaklara dökecek hücumcularımızda. Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Yunus Akgün,
1: milyonlarca insanın çılgınca sevindiği o an. 2002'de o altın golü attığımızda arkamızda sabahlara kadar uyuyamayan koca bir ülke vardı. Biz dünyaya Türk futbolunun adını altın harflerle kazıdık. Şimdi sıra yeniden tarih yazacak, isimlerini tüm dünyaya ezberletecek altın jenerasyonda. Şimdi beraber hücum oyuncularımıza bakalım. Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Arda Güler,

0: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
1: Naci, Digi Futbol hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
1: Herkesin geçmiş bayramını kutlayalım. Girişte de abonelik rica edelim. İlginize teşekkür ederim. Naci, sıcak gündemle başlayalım. Osimhen, Nijerya milli takım hocasının açıklaması bir infial yarattı. Yani acaba Osimhen gitme ihtimali var mı diye nedir son durum?
2: Gerçekten sakal bıyık olayı diyorum. Nijerya milli takım teknik direktörünün yaptığı açıklamaya. Çünkü bir anlamda Galatasaraylıları tedirgin etti. Osimhen'i kendi ülkesinde hedef haline getirdi ve bir çuval inciri berbat etti. Victor Osimhen İstanbul'da hatta geçen hafta bir konsere de katıldı. Osimhen'in şu an transfer gibi bir gündemi yok. Galatasaray'ın da Osimhen'i satmak gibi bir düşüncesi yok. Niye? Ben bunu daha önce de anlatmıştım ama biraz hafıza güncelleyelim, tazeleyelim. Şimdi Osimhen geçtiğimiz sezon 34 maçın sadece 20'sinde ilk 11'de başlayabildi. Afrika Kupası vardı, üstüne sakatlıklar yaşadı ve sezonun yarısını kaçırdı. Şimdi Okan Hoca'nın takvim ve ajandasında hedefinde şu var. 1. Nijerya milli takımı Dünya Kupası'nda yok. 2. Önümüzdeki yıl Afrika Kupası yok. Sezon başı hazırlık kampı katılan güçlü, fit, diri bir Osimhen'le 30 maç oynadığı senaryoda 5'te 5 yapacağına inanıyor Okan Buruk. Kısaca Galatasaray bu sezon Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Osimhen'in de dediğim gibi o kafalarda gitmek gibi bir düşüncesi yok. Ha ne olur yarın bir gün işte Real Madrid gelir, Barcelona gelir, Bayern gelir, Paris Saint Germain gelir, o zaman işler değişebilir. O zaman Galatasaray Osimhen derse ben gitmek istiyorum, o zaman Galatasaray masaya oturmak zorunda kalır. Ama bugün için bu 4 büyük kulübün de Galatasaray'a sunduğu herhangi bir resmi teklif yok. Niye bu 4 büyük kulüp diyorum? Bana göre Avrupa'nın bu üst düzey 4 güçlü kulübü dışında Osimhen'i alabilecek kulüp yok. Osimhen Galatasaray'dan bonuslar hariç kemiksiz 21 milyon euro alıyor. Osimhen'in bonuslarını vesaire koyduğumuz zaman rakamı gerçekten çok iyi. Yani Avrupa'da kolay kolay çok büyük kulüpler dışında Osimhen için masaya oturma cesareti gösterebilecek kulüp yok. Çok az sayıda. Dediğim gibi. O yüzden de burada biraz kendi ülkesinde de Osimhen'i ateşe attı ki Osimhen buralara takılan bir oyuncu. Geçmişten örnek vereyim hatta. Hatırlayın sezon başı milli takım kampında karşılaşmasında sakatlandı Osimhen. Galatasaray özel uçak yolladı. Frankfurt'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı var diye bir gün bir gündür dedi. Osimhen'i İstanbul'a getirdi hemen maçı yetiştirmek için. Fakat öyle bir ülkesinde tepki gördü ki bu durum. Şampiyonlar Ligi için milli takımdan kaçtı gibi bir başlık attılar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam eski futbolcu Ayev bir açıklama yaptı. Osimhen'i hedefe koydu. O dönemde Osimhen o kadar çok kafayı taktı ki

Kurt maçında oynama olasılığı vardı aslında Osimhen'in. O günlerde de anlattım. Ama eğer ben Frankfurt maçında sahaya çıkarsam ülkemdeki bu tepkilerin hepsine haklı çıkarmış olurum. %100 iyileşmeden risk almayacağım. Liverpool maçında oynayacağım dedi. Oynamadı. Ülkesini çok fazla önemseyen ve hiçbir zaman dününü inkar etmeyen bir adam. Ne diyor? Çöplükten çıktım diyor abi adam. Kendi ülkesine çok değer veriyor. Zaten dün de biraz telefon trafiği yaptım bu konuyla alakalı. Milli takım hocasına da inceden bir fırça atmış yani.

0: Yakacağım her şeyi. Cezayı da öderim. O işler öyle değil de öyle propaganda yapıyorlar. Bence o işin gidişatı öyle olursa Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verir. Ama aklıma gelmedi de değil. Daha önce de biliyorsun istesem alırım noktası var.
1: Onunla alakalı da telefon trafiği yaptım. Zaten geçen hafta anlatmıştım ama dedim bir kez daha konuşayım bu olayın başrolleriyle. Şöyle başlayayım önce. Parayla her şeyi satın alamazsınız. Parayla sevgiyi, parayla sadakati satın alamazsınız. O yüzden Sayın Hakan Safi para her şeyi çözer diye düşünüyorsa bence burada yanılıyor. Oyuncu tarafıyla da konuştum. Galatasaray Kulübü tarafıyla da konuştum. Sezon sonunda ve devre arasında Galatasaray'da kiralık oynarken de iki kez Fenerbahçe kulübünün Osimhen'e teması oluyor. Hatta Galatasaray'a geldiği süreçte de oluyor. Mirsad Türkcan üzerinden. Fakat özellikle Galatasaray'da oynadıktan sonra Victor Osimhen hani şaka mı yapıyorsunuz şeklinde bir karşılık vererek hiç oralarda bulunmuyor. Hani hiç maddi konular vesaire falan söz konusu dahi olamıyor. Şunu da söyledi mesela oyuncu tarafı. Ben Galatasaray kulübüyle Muslera'nın veda yemeğinde anlaştım. El sıkıştım. Rakam başta olmak üzere her şeyi bitirdim. Juventus 80 milyon euro verdi Napoli kulübüne. Galatasaray'dan çok iyi. Arap kulübü 85 milyon euroya çıktı. Osimhen gitti. De Laurentiis'e dedi ki 100 de verseler gitmeyeceğim, Galatasaray'a gidiyorum dedi. Şimdi bu kadar çok kararlı gözüken ve Galatasaray'la daha sezon bitmeden anlaşan bir oyuncu. Siz nasıl Fenerbahçe'yi alıyorsunuz? Ya da bu açıklamayı nasıl yapıyorsunuz?
0: Yani istesem alırdım. Bir ilgi var ama Osimhen istemiyor.
1: Tabii ki ilgi var ama Osimhen beni bununla alakalı aramayın dahi. Adam Juventus'a hayır diyor. Adam Arap kulüplerinden gelen milyonlarca euroya hayır diyor. Kalkıp Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe ile masaya dahi oturmayıp hadi oradan gibilerinden bir göndermeyle bu işi kapatıyor zaten. Yani hiç olgunlaşma safhasına bile gelmiyorlar.
0: Peki. Naci, Icardi haftalardır konuşuyoruz ama benim gördüğüm kadarıyla bir ilerleme yok. Kalması noktasında bir ilerleme olduğunu düşünmüyorum. Anladığım kadarıyla Icardi ile yollar ayrılıyor. Bu manşeti atabilir miyiz?
1: Hem bilgi hem de yorum yapayım Aydın buna. Icardi ile yolların ayrılması Galatasaray için çok daha hayırlı olan tercih. Dilerim ki Icardi Sayın Başkan Dursun Özbey'in yaptığı teklife evet deyip bütün sistemi kitlemez. Niye bunu söylüyorum?
0: Enteresan bir şey söylüyorsun.
1: Bir Sayın Başkan'a saygı duyuyorum. Bu süreci çok iyi yönetti bugüne kadar. Masayı devirmedi. Ben Icardi'yi gönderen kulüp başkanı olmam dedi. Geçtiğimiz hafta da söylemiştim. 4 artı 1 5 milyon eurodan 1 artı 1 yıllık kontratı sundu. Icardi daha yanıt vermedi. Icardi İstanbul'a geldi bu arada. İstanbul'da şu anda Mauro Icardi. Galatasaray'da bir kesim tedirgin. Ya evet derse diye. Galatasaray hiçbir şekilde istemeyecek şartlarında. 7 milyon euro istediğini söylemiştim. Net. Galatasaray'ın kararı net. Ne oynama garantisi ne de maaş artışı gibi bir durum, yani teklif artışı gibi bir durum söz konusu değil. Ancak mesela ben Okan Hoca'nın Icardi'nin kalması noktasında istekli olmadığını adım gibi biliyorum. Ya da Galatasaray yönetiminin çok büyük bir kısmının Icardi'nin devam etmemesi gerektiğini düşündüğünü çok açık bir şekilde söyleyebilirim.
0: Yani ben kalırsa de başkan kontenjanından kalmış olacak.
1: Sağlıklı olmaz, evet. Ama o zaman sadece Icardi'yi yönetmek değil. Bak, Osimhen'i daha yönetmekte zorlanabilir Galatasaray o zaman.
0: Niye?
1: Mauro Icardi dediğiniz isim süperstar bir isim. Ama bugün sözleşme imzalayacağınız Icardi 3 yıl önce kontrat yaptığınız süper star Icardi değil.
0: Değil.
1: Bugün Icardi ile kontrat uzattığınızda rotasyon oyuncusu olan yedek kulübesinde ikinci santrafor olacak olan Icardi ile sözleşme uzatacaksınız. Ne demiştim geçen hafta? Futbolda duygusallığa yer yok. Icardi yedek kaldığı senaryoda Galatasaray'a liderlik yaptı mı? Icardi yedek kaldığı senaryoda, arka planda kaldığı senaryoda Galatasaray'a kaptanlık yaptı mı? Isınmalara çıktı mı? Galatasaray çok flash galibiyetler, tarihine geçecek galibiyetler aldığında Icardi sosyal medyayı çok iyi kullanır, paylaşımlar yaptı mı? Ben Icardi'nin Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Aynı Okan Hoca gibi, aynı Galatasaray yönetimi. Icardi başarılar kazandırdı, şampiyonluklar kazandırdı. Birçok milyonlarca çocuğu Galatasaraylı yaptı. Bugün benim oğlum dahil 5 yaşında Icardi mi Osimhen mi dediğinde Osimhen diyor ama Icardi sevinciyle yanıt veriyor. O kadar hafızalara işledi. Fakat teşekkür zamanı. Geçen hafta da demiştim, City De Bruyne ile kontrat uzattı mı? Tarihi oyuncusu. Bernardo Silva ile devam etti mi? Tarihi oyuncusu. O yüzden bence teşekkür zamanı. Icardi konusunda tedirginlik var içeride. Ya evet derse diye, biliyor musun?
0: Çok ilginç.
1: Yani. O yüzden diyorum, yani hayır derse, teklif kabul etmezse Galatasaray için çok daha hayırlı olur. Icardi için de hayırlı.
0: Ama sanki şöyle mi oldu Naci? Aslında Galatasaray Icardi'nin hayır diyeceği bir teklifi sunmuş gibi görünüyor.
1: Ya bence Sayın Başkan Dursun yine Özbek. Bence biraz eli bol davranmış. 4 artı 1 5 milyon euro yedek kulübesinde. Tabii ki Icardi bir efsane ama yedek golcüye 5 milyon euro yıllık maaş bence bizim için biraz fazla lüks.
0: Kalsa bile bence Galatasaray bir golcü daha alacak.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Net.
0: Tam buradan bir şeye girmek isterim. Vedat Muriç meselesine. Okan Hoca ile birlikte aslında Vedat Muriç'in patladığını düşünüyorum ben. Rize'de hatta o zaman ne oldu biliyor musun? Bir hikayemi anlatayım. Ben devre arası kampında Gençler Birliği'nde oynuyordu. Gençler Birliği takımıyla birlikte ama o holde dolanıyor. Kamplara gitmiş. Adamı istemiyorlar yan takımda. Aynı gün yan otele gitti. Rize Spor'un başına Okan Buruk vardı. Rize Spor'la anlaştı. Oradan büyük bir çıkış. Fenerbahçe'de bir sezon. Ardından Lazio. Sonra İspanya. Orada iyi işler yaptı. Kendi milli takımda iyi işler yaptı. İyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Galatasaray ilgilendi mi Vedat Muriç?
1: Katılıyorum. Muriç'e. Bence çok iyi bir oyuncu Vedat Muriç. Allah var. La Liga'da da zaten Mallorca formasıyla sergilediği performans ortada ama işte Galatasaray ilgilendi ama Fener

0: Fenerbahçe'yi tercih etti. Bir kez daha Galatasaray'a hayır dedi. Ya artık şu 40-50 yıllık tevatürleri bir kenara bırakalım. Yani bunlar eskiden güzel manşetlerdi ama artık çok prim yaptığını düşünmüyorum. Ya doğru olsa haklısın ama açık ve net Galatasaray tarafı şunu söylüyor. Vedat Muriç yabancı kontenjanında, yerli kontenjanına oynatamayacağım bir oyuncu ve benim yabancı kontenjanım zaten dolu. Kaldı ki Vedat Muriç şu anda sıcak bir oyuncu. Neden Galatasaray kulübesine gelsin adam? Neden 3. santrif olarak ya da Vedat Muriç'i alayım? Icardi meselesi daha netleşmemişken ben niye Vedat için adım atayım? Yani bu şu yalan. Galatasaray Vedat Muriç'le herhangi bir şekilde görüşme yapmadı, ilgilenmedi ve düşünmedi. Hatta daha da ileri taşıyorum. Çünkü çok net kaynaklarla konuştuğum için çıksın biri yalanlasın. Desin ki Galatasaray Vedat Muriç'le görüştü. Hadi. Galatasaray da bu kadar kararlı. Yani şu senaryo yazılmaya çalışılıyor. Biz Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden aldık. Arkadaş sen değil Vedat Muriç. Kolay kolay artık Galatasaray'ın elinden anca nasıl alırsın? 4 katı 3 katı maaş vererek alırsın. Buyurun örnek Ederson. Verdin artı 6 milyon euro daha fazla parayı, Ederson'u aldın. Ama şimdi Ederson'a git sor bakayım. Ben birçok futbol adamından duyuyorum. Galatasaray'dan da duyuyorum. Ederson Fenerbahçe'ye gittiğine bin pişman. Keşke diyormuş daha az paraya Galatasaray'ın teklif ettiği rakamı kabul etseydim de Galatasaray'a gitseydim. Nereden tercih ettim diyormuş. Yaşadıklarından, eşinin yaşadıklarından, aldığı tepkilerden, bir senede geldiği noktadan dolayı, değersizleştirilmesinden dolayı Ederson bunu düşünüyor. Daha sonra bir başka isme geçeyim. Rafael Leao. Galatasaray için adı anılan oyunculardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz haftada halbuki işte Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Hakan Safi gitmiş zaten 10 dakikada çözmüş oyuncuyu. Yani Fenerbahçelik bir oyuncu değil demiş. Onun üstüne Galatasaray'a yazmaya başladılar. Ya arkadaş Galatasaray İyi şunu söyledi.
1: Orada komedi şu. Gidene kadar neredeydiniz? Yani 10 dakikaya mı ihtiyaç
0: ya
1: var?
0: Ya bir de o zaman Fenerbahçe'nin teknik adama da ihtiyacı yok demek ki. Sayın Başkan bu kadar iyi anlıyorsa futboldan. Bence Fenerbahçe'nin hocaya da ihtiyacı yok. Orada zaten sağlıksız işleyen noktalardan bir tanesi de şu. Garipsediğim. Yani Sayın Hakan Safi'nin teknik adamı belli mi?
1: Değil.
0: Oyuncu konuşuyor abi herkes. Futbol aklın kim abi? Yani ülkede Sayın Ali Koç'tan daha zengin kaç tane adam vardır? Diyelim 5 parmağı diyelim. Hadi bakalım. Parayla olmuyor bu işler parayla. Akılla oluyor, projeyle oluyor. Hala bence Fenerbahçeli'nin karıştırdığı ya da Sayın Hakan Safi'nin karıştırdığı. Sen önce bana hocayı söyle abi. Hoca izlesin Rafael Leao'yu. Sen değil abi.
1: Burada Galatasaray'ın ilgisi yok oyuncuyla.
0: Galatasaray şunu söylüyor. Sadece gülüyor güzel bir tebessümle. Ya diyor ki Barış Alper varken ne Rafael Leao'su? Galatasaray Barış Alper'i tutmayı düşünüyor. Rafael Leao ismiyle herhangi bir ilgisi yok. Bir noktaya daha geleyim. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç üzerinden sanki Galatasaray çalım atma algısına şu şekilde güzel bir karşılık ve done ve bilgiyle desteklediler. John Duran Galatasaray'a gelmek istiyor. Fenerbahçe kaça aldı abi bu oyuncu? Sadece kiralık. 22 milyon euro yanlış bilmiyorsam.
1: Valla ben bunu sorduğumda 12.8 milyon euro Fenerbahçe'den maaş var demişlerdi.
0: Galatasaray'a 5 milyon euro gelmek istiyor. O yüzden şu an makas o kadar açıldı ki bir Galatasaray'da istikrar var. Galatasaray'da düzen var. Galatasaray'da başarı var. Galatasaray'da vizyon var. Şu an Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale gitmeyi, çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor Galatasaray. O yüzden bu durumlarda kolay kolay kariyer hedefi olan oyuncuyla çalım atamazsınız siz Galatasaray'a. Mümkünatı yok. Bu da en büyük ispatı.
1: Anca şu olur bence. Galatasaray'ın bir verdiği oyuncuya bu anlattığın senaryoda Fenerbahçe'nin gidip 7-8 vermesi.
0: Ya da çok 3-4 vermesi yani 3 katını vermesi lazım. Ama şunu söylüyorum Galatasaray'da. Aynı film, aynı tiyatro, aynı masal. Yiyenlere afiyet olsun. Bu Vedat Muriç konusunda. Yani Galatasaray'a hayır dedi. Fenerbahçe'ye gitti falan. Dediğim gibi Vedat Muriç'le Galatasaray'ın hiçbir alakası yok. Aksini iddia eden çıkıp açıklama yapıp yalanlayabilir.
1: Peki şu olabilir miydi Naci? Yani Icardi gitmiş olsaydı Osimhen'in arkasında iyi oyuncu Vedat Muriç. Okan Buruk'la da çıkış yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Mantıken ben olabilir diye düşünmüştüm ama Galatasaray herhangi bir şekilde o tip bir oyuncu almayacak.
0: Hiç. Peki. Ya Okan Hoca'dan bağlam kurdular. Okan Hoca'nın tatile çıkmadan önce Galatasaray yönetimine söylediği tek bir isim var. Can Uzun. Hayal ettiği tek bir isim var. Can Uzun. Okan Hoca şampiyonluk sonrasında güzel bir tatil yaptı. Bayramda da hocayla konuştuk. Uzun uzun sohbet ettik. Gayet keyfi yerinde. Hatta benim bu kutla diye bir paylaşımlarım var. Hala kutluyor musun Ali Naci? Ben de kutluyorum falan diye böyle bir espri döndürdük. Çünkü bütün sezon çok uğraştı Okan Hoca. Çok büyük bir iş başardı. Önce Marmaris'teydi. Bodrum'a geçti. Oradan Budapeşte'ye gitti. Şampiyonlar Ligi finalini izledi. Bugün de İstanbul'a gelecek. Hafta içinde de Galatasaray'da transfer toplantısı, kadro planlaması, teknik ekip güçlendirmesiyle alakalı bir önemli bir görüşme yapılacak.
1: Can Uzun.
0: Can Uzun geçen hafta da söylemiştik. Yani Okan Hoca'nın.
1: Manşet oydu geçen hafta.
0: Hayal ettiği bir isim, istediği bir isim. Galatasaray bir noktaya getirdi. Yaklaşık 2 haftadır hem oyuncu tarafıyla hem Frankfurt kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Burada bir özel haber daha verelim. Bir son dakika bilgisi daha verelim. Bir, Frankfurt kulübü Can Uzun için Galatasaray kulübünden 60 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ve bu bedeli neye göre istiyor? Can Uzun'un Frankfurt'ta yaptığı kontratta 60 milyon euroluk çıkış maddesi yani serbest kalma bedeli var. Ve Almanlar Galatasaray'a bu rakamı işaret etti. Çıkış maddesini ödeyin, Can Uzun'u alın. Şimdi Galatasaray'da bu nokta noktada bu rakamı biraz açıkçası 60 milyon euroluk talebi yüksek buluyor. Futbolcu özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri, Okan Hoca'nın kendi üzerine kurduğu proje, hayalleri bu cezbetmiş durumda milli futbolcuyu. Ve Galatasaray Kulübü hem oyuncu hem de temsilcisinin devreye girmesi, kulübüyle görüşmesiyle birlikte Frankfurt Kulübü'nü masaya, pazarlığa çekmek istiyor. Kısaca bu transferde Can Uzun da bir anlamda Galatasaray'a gitmek istiyorum diyerek topa girecek. Yani Galatasaray'ın daha doğrusu hedefi bu. Bunu talep etti futbolcudan da. Bu olursa Galatasaray'ın ben 40'ları 45'leri gözden çıkardığını söyleyebilirim Can Uzun için. Çok ciddi bir rakam. Ama daha 20 yaşında ve Okan Hoca'nın da çok büyük katkı almayı hayal ettiği futbolcu. Artık burada biraz da top ve söz Can Uzun'da.
1: Transferde sona doğru diyebiliriz o zaman.
0: Ya sona doğru değil de Can Uzun'un hamlesi olacak şimdi. Galatasaray pazarlık masasına Can Uzun faktörüyle birlikte Frankfurt'u çekmek istiyor.
1: Önemli bilgi. En azından Galatasaray'ın oradaki meselesi sürdürülebilir şekilde devam ediyor. Bu arada Galatasaray'ın Federasyon Genel Kurulu'na katılma planı var mı? Mali Hayır. Genel Kurulu var hafta sonu.
0: Galatasaray askıya aldı ilişkilerini biliyorsun. O askıdan da indirmeyi düşünmüyor. İndirmemeli de. Sayın Başkan Dursun Özbey'i de takdir ediyorum. Kendisiyle de görüşme fırsatı buldum Galatasaray yöneticileriyle birlikte bayramda. Sohbet ettik. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mali Genel Kurulu'na katılmayacak. Çok net bir karar almış durumda bu noktada. Şöyle düşünüyor Galatasaray Kulübü. Mali Genel Kurulu'na katılsak red oyu vereceğiz. Red oyu vermektense hiç tanımamak daha mantıklı. O yüzden katılım göstermeyeceğiz.
1: Şu da bir yorum değil mi peki? Galatasaray askıya aldığını duyurmuştu. Federasyon kupayı getirmemişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oyunculara kupayı vermişti. Askıya aldığını bildirdi ama Mali Genel Kurulu'na katılıp çatır çatır kamuoyu önünde söylenen şeylerin bu Mali Genel Kurulu'da Dursun Özbek, Metin Öztürk ya da başka bir yönetici Eray Yazgan genişletilebilir. O kürsüde konuşmayı neden tercih etmiyor?
0: Söylemle ben mevcut federasyonun herhangi bir tavır değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Çünkü rovanşist duygularla hareket eden ve bir taraf olmuş bir federasyon olduğunu düşünüyor Galatasaray. O yüzden ben açıkçası kale almamasının çok daha doğru olduğu kanaatindeyim. Sayın Başkan'ın bu görüşüne de %100 katılıyorum. Kendisine de ilettim.
1: Devam ediyorum. Federasyon tarafında son durum bu. Onu tekrar hatırlatalım. Galatasaray bu da bu arada dikkat çeken bir bilgi olarak kayıtlara geçsin. Bertu meselesi vardı. Yerli oyuncu konusu önemli. Galatasaray sağ bek arıyor. Bizdeki Çelik hamlesi gelebilir mi? Fenerbahçe'nin de gündeminde olan isimlerden bir tanesi biliyorsun. Bertu ile birlikte bir paket yapalım mı?
0: Tabii hemen yapalım. Çünkü hızlı hızlı telefon trafiği yaparak geldik burada. Hep direkt isimlerle konuşarak bir Zeki Çelik'i Fenerbahçe kulübünün iki başkan adayı da istiyor. Çok açık şekilde. Fakat Zeki Çelik'in Türkiye'ye gelmek gibi bir düşüncesi yok. Kariyerine Avrupa'da devam etme düşüncesinde. Zeki ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye gelmeyi düşünmüyor. Bunun altını özellikle bir çizeyim. Ha Galatasaray'ın Zeki ile alakalı düşüncesi var mı? Yok. Çünkü Galatasaray'da daha Şalai var. Daha Singo var.
1: Şeyden ötürü özellikle söylüyorum bunu Naci. Yani yerli. Yabancı kuralında tabii, şimdi değişime gidilince yerli oyuncu değerli hale geldi.
0: Ama Zeki'nin dediğim gibi Türkiye'ye gelmek gibi bir düşüncesi yok. Fenerbahçe'nin de bu noktada Zeki için girişim yaptığı bilgisi doğru. Diğer taraftan Bertu konusu. Evet Galatasaray'ın Bertu Yıldırım'la alakalı düşünceleri var. Geçtiğimiz hafta da söylemiştim ben Başakşehir 15 istedi diye. Galatasaray 3. santriforuna ya da işte Icardi'nin ayrıldığı senaryoda 2. santriforuna 15-20 milyon euro gibi bonservis rakamlarını vermeyi kesinlikle düşünmüyor. Galatasaray'ın Bertu için Başakşehir kulübüyle görüşürken kafasındaki rakam şuymuş. Onu da söyleyeyim. 4,5-5 milyon euro. Ha Başakşehir Futbol Kulübü yarın bir gün peki buyurun 5 milyon euro el sıkışalım derse Galatasaray gider Bertu'yu alır. Hı. Kemerburgaz'a getirir. Ama 5 milyon euro'nun üstünde de kesinlikle Bertu'ya bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor Galatasaray.
1: Peki. Devam ediyorum. Bu Galatasaray'da koltuk kavgası mevzusu var ya Naci. Öyle diyorum ben. Sen belki öyle demeyeceksin ama dışarıya çıkanlardan yola çıkarak, konuşulanlardan yola çıkarak söylüyorum. Nedir bu işin asıl astarı?
0: Galatasaray 4 şeritli yolda vitesi 5'e takmış gidiyor Türkiye'de. O yüzden her kim ki bu koltuk tartışması sebebiyle Galatasaray'a zarar verirse içeride camiada en büyük yarayı, en büyük darbeyi o vurmuş olur. Duyuyorum, biliyorum. Şimdi Sayın Başkan Dursun Özbek çok ama çok emek verdiği, çok ama çok hak ettiği koltuğa oturdu. Fakat şimdi içeride bir hafta 10 gündür başkan yardımcısı kim olacak? Ya liseli olması lazım. İkinci başkan Metin Öztürk Galatasaray liseli değil. Başkan yardımcısı Mehmet Cibara Galatasaray liseli değil. Galatasaray'ın yazılı olmayan kuralları vardır. O yüzden ikinci başkan yardımcısının liseli olması lazım. Onun üstüne Sayın Sedat Artıkoğlu'nun ismi çok ön plana çıkmış durumda. Sayın Başkan böyle bir görevlendirme yaparsa yapar. Ama arkadaş Sayın Dursun Özbek Galatasaray liseli ya. İkinci başkan liseli olmasa ne olur? Başkan yardımcısı liseli olmasa ne olur? Galatasaray Lisesi Galatasaray için bir varoluş sebebidir. Galatasaray'ın kültürünü, Galatasaray'ın vizyonunu, Galatasaray'ın bu noktada olmasını sağlayan taraftarıyla, lisesiyle, eğitim kurumuyla, ne bileyim camiasıyla en temel faktörlerden bir tanesidir.
1: Ama
0: bu ayrı bir
1: karışmayın
0: şey.
1: Diyorsun.
0: Ya Sayın Başkan karar verir ya. Yazılı olmayan kural. Peki ben size o zaman yazılı olmayan bir kural vereyim.
1: Yani bu aynı zamanda Abdullah Kavukçu'nun önünü kesmek gibi de yorumlanabilir mi?
0: Tabii ki konuşulan isimlerden bir tanesi başkan yardımcısı olarak potansiyel adaylardan bir tanesi Sayın Abdullah Abdullah Kavukçu. Normal değil mi abi? Osimhen'in transferiyle ilgilen oydu. Osimhen'e tak gidip sakatlandığında uçağı organize eden oydu. Leroy Sané ile ilgilenen oydu. Noelang sakatlandığında tak hastanede beliren oydu. Sponsorluk, sermaye artırımları. Ya bak, burada Galatasaray yönetiminin komple bir başarısı vardır. Ama yapılanları da göz ardı etmek ya da küçük görmek çok sağlıklı ve mantıklı değil. Ha, ben demiyorum ki o koltuk Sayın Abdullah Kavukçu'nun hakkıdır. Hayır, böyle bir şey söylemiyorum. Ama yani Galatasaray'ların içeride birbirine vurmasının ya da o koltuk savaşına girmesinin ben çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Benim dediğim bu. Galatasaray'a dair yazılı olmayan bir kural daha söyleyeyim sana. Mesela Galatasaray'da şöyle yazılı olmayan bir kural vardır. Aynı dönemden Galatasaray Lisesi'nde aynı dönemden iki isim bir yönetimde olmaz. İlk kez Galatasaray tarihinde, yanlış bilmiyorsam ki konuştuğum isimler hep Galatasaray camiasının tarihini çok iyi bilen isimlerdir. İlk kez Galatasaray tarihinde aynı lise döneminden iki tane yönetici var şu
1: bu
0: an.
1: Bu gruplaşma olmasın diye mi?
0: Can Atan, Ozan Bingöl. Aynı dönem ama Sayın Başkan böyle karar verdi, yapıldı. O yüzden yok yazılı olmayan kuralları vardır. Liseli olması lazım. Sayın Dursun Özbek istiyorsa Sayın Abdullah Kavukçu'yu koyar. İstiyorsa Sayın Sedat Artıkoğlu'nu koyar. Doğrusu budur bence.
1: İlginç bir mesele hakikaten.
0: Ya bu kadar başarılı bir Galatasaray varken, bu kadar başarılı bir kulüp başkanı, lideri varken bu tartışmaların bana göre Galatasaray'a zerre faydası olmaz. Peki. O yüzden vazgeçin diyorum.
1: Bir Fatih Terim meselesi var. Ona bir girmek istiyorum. Son yayında ya Fatih Hoca ortaya çıkmaya başladı. Bu neyin mesajı diye konuşmuştuk. Özellikle federasyon konusunda, federasyon başkanlığı konusuna mı ısınıyor, federasyon başkanları mı ısınıyor diye konuşmuştuk. Bence ısınıyor. Sence yeni bir şey var mı?
0: Valla şöyle söyleyeyim. Fatih Hoca çok uzun süredir Suudi kulüplerinden teklifler alıyor. Ama orada tabii ki bütün bütçeyi, bütün hedefleri belirleyen Suudi Arabistan devleti.
1: Spor Bakanlığı.
0: Eski kulübü Al-Shabaab geçen sezon Fatih Hoca'yı çok istedi. Fakat hoca o bütçelemenin, başarıya gidecek olan bütçenin verilmemesi sebebiyle hayır dedi. Hı. Al-Shabaab'a. Şimdi farklı Suudi kulüpleri de hocayla görüşmelere, temaslara başlamış. Eğer Suudiler alıp götürmezse Fatih Hoca'yı, federasyon başkanlığı neden olmasın? Ben her zaman söylüyorum. Fatih Terim...
1: Niyet var ama anladım kadarıyla hocada.
0: Tabii. Böyle bir teklifle, paketle gidilse hocaya, hoca hayır demez. Hoca sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun efsanesidir. Türk futboluna da katkı sağlayacağını düşünüyorsa, böyle bir takdir, böyle bir davet olursa da hayır demez Fatih
1: Hoca. İşin içinde yani bu tarafta olan birisi olarak söyleyeyim Naci. Fatih Terim'in mutlaka bu işin içerisinde bir yerlerde olması da her zaman fayda vardır. Hoca olarak, yönetici olarak.
0: %100.
1: Redik açısından önemli her şeyden öte. Yani kendini konuşturması, konuşması. Dolayısıyla umarım Fatih Terim'in böyle bir dönüşü olur.
0: Kesinlikle,
1: ben de merakla bekliyorum.
0: Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi tabii ki seçim bitti. Transfer toplantısı yapılacak. Kadro mimarisiyle alakalı. Bir kere sakin olması gerekiyor Galatasaray taraftarının, bunu söyleyeyim. Niye? Çok isim ortaya atılıyor. Arkadaşlar şu anda Galatasaray'ın kontenjanı dolu. Icardi'yi bu denklemin içine koymuyorum bile bak. Icardi'yi koymadan Galatasaray'ın sadece iki tane genç opsiyon hakkı var. İki genç. Geri kalan hepsi dolu. Davinson Sanchez, Singo, Şalai, Jakobs, Yelert, Naga, Osimhen, Torreira, Lemina, Sara, Sané ve gelecek olan Nelson. Galatasaray'ın şu an 12 tane sözleşmeli yabancı futbolcusu var. Sadece artı iki opsiyonu boş. O yüzden biraz sakin, biraz itidalli. Sakin kalacak Galatasaray.
1: Ama şöyle de
0: aceleye ihtiyacı yok Galatasaray'ın.
1: Kapatırken katılıyorum ama şöyle de düşünülebilir Naci. Bir taraftan şöyle düşünülebilir. Örneğin Bernardo Silva meselesi. Sen geçen hafta dedin ki Galatasaray 55'i vermeyecek. 3 yılı 45'i evet derse tamam diyecek.
0: O fırsat transferi olur abi. O ayrı bir şey. Bonservis yok. Bir şey yok.
1: Bernardo Silva giderse vay yönetim yapamadı olacak. Yani o baskıyı hem anlamlı buluyorum. Hem bir taraftan da biraz da evet sakin olmak gerekiyor.
0: Yok ben
1: ama
0: vay yapamadı kısmına katılmıyorum. Çünkü sen de abi adam elinden kaçırmış değilsin ki. Adam gelirim ama sana göre taksimetren bu diyor. Sen de diyorsun ki teşekkürler ya almayayım. Sen burada belirleyici oluyorsun. Karar mekanizması sensin. Benim şartlarım bu. Kabul ediyorsan buyur gel diyorsun abi. Ve Galatasaray'ın bu noktada da doğruyu yaptığını düşünüyorum. Kapatırken özellikle Digifutbol izleyicilerine çok kısa sürede bizlere verdikleri destekten dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğeni noktasını unutmamalarını ve aynı zamanda da kanalımıza abone olurlarsa bizlere gerçekten de çok ciddi manevi destek sağlayacaklarını ifade etmek isterim. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim ve bütün izleyenlere de tekrar gözlerine ellerine sağlık diyelim. Haftaya görüşürüz Naci.
2: Kim ne dedi? Digifutbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
4: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Medir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Muzaffer.
4: Nasılsın abi?
5: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: İyi. Nasıl geçti bayram?
5: Güzel. İzmir'e gittim ama dönüşte yaklaşık 11 saatlik bir trafikle.
4: Şaka yapıyorsun.
5: 11 saatte İzmir'den geldik. İzmir'den buraya.
4: İstanbul'a 11 saat
5: sürdü. Of. Zaten Susurluk'tan sonra tamamen trafiğin içinde geldik yani.
4: O zaman hemen başlayalım abi. Fenerbahçe ile de alakalı sana sorularım olacak. Galatasaray ile alakalı da olacak. Fenerbahçe ile başlayalım. Önce şeyle başlamak istiyorum. Hakan Safi'nin son birkaç gün önce bir açıklaması oldu. Bu aday olduğunda ilk önce aslında medyanın önüne attığı ve taraftarları heyecanlandıran isim Leao ismiydi. Ve sonrasında Hakan Safi bir 10 dakika izledim. Bu Fenerbahçe'nin futbol olucusu olamaz dedim ve vazgeçtim diye bir açıklaması oldu.
5: Dememiştir ya.
4: Baya söylüyor aynen öyle. Nasıl değerlendirirsin?
5: Nasıl değerlendireyim inanamıyorum şu an ya.
4: Fenerbahçe'nin futbolcusu olmadığı
5: ya şöyle,
4: kanaatine varmış.
5: Ya o donanıma sahip olduğuna ikna olmuş. Yani teknik anlamda o tecrübeye, lisansa sahip ve ya aslında ülkenin genel sorununu anlatıyor bize, biliyor musun? Yani hemen hemen herkesin antrenörlükle ilgili ben 10 yaşından beri futbolu izliyorum, ben de biliyorum düşüncesine kapılması, bu konuda da kimsenin rahatsız olmaması. Şimdi antrenörlük de yani şöyle, iki türlü bu işin içinde olabilirsin Muzaffer. Futbolcusundur, futbolu bırakmışsındır. Futbolculukla ilgili bir deneyimin vardı. Sonrasında işte lisans alırsın, devam edersin ki futbolun içinden gelmen senin için çok büyük avantajdır. Sahanın içinde deneyimlemiş olman. Diğeri de futbolcu olmak istemişsindir, olamamışsındır ama işin diğer antrenörlük tarafı, akademi tarafı ile ilgili kafa yormuşsundur. Antrenör olmuşsundur ama önce bununla ilgili bir kurstan geçmişsindir. Yani bir deneyimden geçmiş olman gerekiyor. Bizde bunların hiçbirine gerek yok. Yani çocukluğundan beri futbol izliyorsan herkesten iyi bilebilirsin. Yani bununla ilgili de hiçbir soru ve bu işin bu kadar basit olduğunu söylüyorsun. Senden öncekiler de benzer yorumları yaptılar. Yanıldılar ama bizde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleme hadisesi bizde çok acayip bir durum yani. Çok talihsiz buluyorum tabii. Yani sadece
4: bence
5: Hakan Safi için
4: yani
5: geçerli değil. Ama Hakan Safi için şunları söyleyeyim. Enerjisi aslında şahane. Yani bir yönetici gibi değil de bir taraftar gibi davranıyor. Değil mi? Bir idareci değil. Yani tribünden gelen birini. Şimdi ister istemez bu taraftarı heyecanlandırır bu hadise yani. Hoşuna gider. Ama bu davranış sağlıklı bir davranış değil. Bu sizi hedefe götürmez. Böyle yönetilen kulüp, hele hele günümüzde bu kadar oyunun değiştiği, davranışların, oyuncu davranışların değiştiği bir ortamda bu da yeterli değil. Bu bundan 25-30 sene önce geçerli bir değildi. İşte Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, işte Aziz Yıldırım'ın ilk geldiği dönemler, her gün tesisli olma hadisesi. Çünkü o dönemler çok yerli oyuncu vardı Muzaffer. Yani 2 tane 3 tane yabancı olduğu için büyük bir çoğunluğu yerli oyuncuya bu dille hitap edebilirsin. Bu o kültürle büyüdüğü için oyuncuda o anlaşılabilir bir durum. Ama neredeyse artık tamamı yabancılardan oluşan bir kadroda anlamaz senin o davranışını yani.
4: Evet.
5: Ne kadar paran olursa olsun. O yüzden bence bu konuda buna dikkat etmeleri gerekiyor. Hatta ben şaşırıyorum. Yani bu insanların danıştığı birileri olduğunu düşünüyorum değil mi? Yani bir danışmanları var yani. Nasıl müsaade ediyorlar bu açıklamaları yapmalarını? Aklım mantığım
4: ben
5: almıyor.
4: Ben abi orada şöyle düşünüyorum. Yani muhtemelen bu hani danışmanlık adı altında onay vermek.
5: Onay. Doğru.
4: Peki Hakan Safi özelinde şöyle devam etmek istiyorum. İki milli yıldızla, milli oyuncuyla anlaştım dedi. Şimdi bu isimler muhtemelen Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ya da Zeki Çelik. Tabii ki önce yani Zeki Çelik mi Merih Demiral mi bilmiyoruz. Bir de Hakan Çalhanoğlu var. Bu isimleri nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçe'ye katkı sağlarlar mı?
5: Yani çok enteresan çünkü bu bahsettiğin özellikle Zeki ile Merih'i şurada ayırabilirim. Onlar artık kariyerinde düşüş yaşayıp Türkiye'ye geri dönen oyuncular var ya. Ya bunların ben çok fayda sağladığını görmedim. İşte gözünün önünde bir Çağlar örneği var değil mi? Merih ile benzer bir durumu vardı o dönem için değil mi? Oraların en önemli oyuncusuydu. Çok önemli organizasyonun bir parçasıydı. Geldi sana tanınmaz hale geldin. Merih Demiral'i ayırırım, şöyle ayırırım. Çağlar'dan çok bir fark olacağını düşünmem yani. Zeki biraz daha o konuda Merih'e göre en azından teknik bilgi konusunda, pozisyon bilgisi konusunda daha iyi durumda. Çünkü Merih Çağlar'a benzer durumda buraya geldi. Duygularını çok fazla oyuncu olarak ön plana çıkardı. İşte neydi bu? Pozisyonunu dağıtması. Yani bizim en çok sevdiğimiz aslında ama asla doğru olmayan hadise nedir? Stoper dediğin oyuncu her yere basacak. İşte sağa da gidecek değil. Sağa da sola da giderse, öne de giderse o organizasyonu darmadağın eder. Önünüzde Çağlar Söyüncü var. Merih Demiral'in benzeri olacak yani. Yani Çağlar aynı durumda olacak yani. Merih gelecek, Çağlar'a benzeyecek. Özellik olarak benzedikleri için bunu söylüyorum. oynuyorum. Zeki biraz daha o anlamda pozisyon bilgisi konusunda duygularına çok yenilmeyen ama planlamaya baktığında ya bana yeterli gelmiyor. Yani Fenerbahçe'nin Semedo'dan iyi bir oyuncuyu oraya getirmesi lazım. Semedo dediğin oyuncu sakatlık problemi yaşayana kadar o organizasyonun en önemli oyuncusuydu. Niye hemen vazgeçiyorsun bir oyuncudan ya da vazgeçiyorsan ya öyle bir planlama yapman lazım ki böyle kimsenin o anlamda itiraz etmeyeceği isimler olsun. Yani bu tabii şimdi yerli oyuncu olsun, yerli oyuncu statüsüyle alakalı da bir durum olabilir. Ama hani böyle beni çok heyecanlandıran ya gelir Fenerbahçe organizasyonlarını başka seviyeye çıkartır mı desem benim kafamda soru işareti var. Hakan Çalhanoğlu'nu tabii ayırıyorum.
4: Çalhanoğlu transferi.
5: Bu çok önemli bir transfer olur. Yani çünkü orta sahada artık günümüz futbolunda oyunu iki yönlü oynayan oyuncular çok değerli Muzaffer. Yani evet. Hakan bu anlamda bu işi en iyi yapan oyunculardan biri. Ne tam anlamıyla 6 dersin, ne 8 dersin, ne 10 dersin değil mi?
4: Tabii.
5: Çünkü bir bakıyorsun 6 numara, bir bakıyorsun 8 iki yönlü oynuyor. Bir bakıyorsun forvet arkasında bitiricilikle ilgili iş yapan bir oyuncu. Tam olarak günümüz futbolunun oyuncusu. Alabiliyorlarsa şahane bir iş yaparlar diye düşünüyorum. Yani.
4: Yakın zamanda tabii artık hem Sayın Aziz Yıldırım'ın hem Sayın Hakan Safi'nin artık isimleri açıklamasını bekliyoruz. Çünkü seçime çok az bir süre kaldı. 6-7 Haziran'da seçim var. Hoca kim? Dediğin gibi hangi oyuncular alınacak? Ama Hakan Çalhanoğlu eğer açıklanırsa bence kongre anlamında seçim özelinde çok artı yazacağını düşünüyorum.
5: Yani. Ben şöyle değerlendiriyorum. Aslında ilk yapmaları gereken sportif direktör ve onunla beraber teknik direktör adayı. Aslında en sağlıklı planlama odur ama biz artık böyle açıklama yapan insanlardan da sağlıklı bir planlama yapmasını beklemeyeceğiz. Tamam artık oyuncu açıklasınlar durumunda herkes değil mi? Kabul etmem ama hadi öyle olsun. Açıklıyorsan böyle isim açıklayacaksın. Kafada soru işareti kalmayacak. Bir, iki, oynama alışkanlığı olan oyuncuyu getireceksin. En temel belirleyici olan o olacak. Yani gelen teknik direktörle de bu anlamda problem yaşamaması gerektiği konusunda buna çok dikkat etmen lazım. Şeyi sakın unutma. Geçtiğimiz sezon aslında isim olarak, atletizm olarak, yaş ortalamasını düşürme olarak Conduran önemli bir isimdi. Evet. Ama yine burada anlatmıştım onu. Bu kadar fazla genç yaşta takım değiştiren, gittiği takımlarda oynama ritmini kaybeden bir oyuncu buralarda ne yapacağını en azından 3 aşağı 5 yukarı öngörme açısından problemli bir hadise demiştik ve benzer bir durum. Çünkü bu böyledir. Yani buraya getirdiğiniz oyuncuların davranışlarına da talip olmak zorundasınız yani.
4: Oyuncu özelinde şöyle devam edelim abi. Sayın Aziz Yıldırım tarafında da en net bilinen ve anlaştığını düşündüğümüz isim Vedat Muriç ismi. Ama tabii Vedat Muriç'i sanıyorum ki birinci santrfor olarak konumlandırmayacak Sayın Aziz Yıldırım yöntemi. Yanına da Jurasi ismini çok fazla konuşuyor, ön plana aynen çıkartıyor. Dediğin gibi Hakan Bey de Jurasi ismiyle ilgilendiğini söylüyor. İstersen bir Vedat Muriç'le başlayalım. Yani Vedat Muriç Fenerbahçe'ye yararlı olur mu?
5: Ya şöyle şimdi Muzaffer gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi bu Vedat Muriç'in bana tam bir maliyetiyle ilgili kısmı bir anlatabilir misin?
4: Ya yani, 18 milyon euro gibi bir paradan bahsediliyor.
5: Yani artı maaş yükü değil evet. mi? Şimdi benim anlamadığım konu ben Vedat Muriç'in kötü futbolcu olduğunu söylemiyorum. Tabii ki bu sezon kariyer sezonunu yaşadı. Şahane goller attı La Liga'da. Bunların hiçbirine itirazım yok da. Bir oyuncuya talip olurken biraz önce hani davranıştan bahsettim ya. Davranış anlamında, antrenman tekrar anlamında. Bu önemlidir. Bir de 23 gol attın diye talip olduğun oyuncu kariyerinde 32 yaşında iki defa 23 golü gördü. Gol konusunda çok fazla dalgalanan bir oyuncu. Senin en iyi dediğin 26 yaşında sende oynadığı dönem 17 tane gol atmış. Senin alıp organizasyonunu başka seviyeye çıkarmamış ki. Şöyle olur anlarım. Sen de zamanında oynamış. Bence karakter olarak da düzgün bir isim. Yani o takımda rol model olma açısından önemli bir isim. Daha önce buralarda kabul ediyorum ama 18 milyon euro değil ya. Olur mu 18 milyon euro Vedat Muriç'e verilir mi ya? Bu nasıl bir planlama? İkinci santraforuna 18. Verdin 6-7'de ona. 2 yılda kontrat yaptın. Oldu mu 30 milyon euroya Fenerbahçe takımı Vedat Muriç'e talip olur mu ve ikinci santrafor olarak? Zaten planlama şöyle yapılır. Bak orada da problem var. Önce birinci santraforla ilgili planlama yaparsın. Elinde Şerif var ve yüksek bonservis vermişsin. Tabii. Onu da mı yok sayacaksın? Eğer birinci santrafor ve ikinci santraforla ilgili gelişim arıyorsan mecbursun Şerif'e talip olmak zorundasın. Onu geliştireceksin ama önce birinci santrafor. Ya biz Aziz Yıldırım'dan Anelka'ları, Pierre Fanoydonk'ları gördük ya. Yani budur senin birinci santraforun talip olman gereken. Vedat Buruş düşüncesi bile bana direkt çaresizliği anlatıyor. Bulamadılar gezegende kimseyi. Döndüler ya buralarda 6 sene önce bir arkadaş vardı gelsin yine. Ya maliyeti olmasa yine anlayacağım. Diyeceğim ki ya maliyeti düşük, bonservisi yok elinde. Dursun burada. Hadi planlamanın bir parçası olsun. Ama çok sağlıksız planlama. Daha yeni 20 küsür milyona Şerif'i aldın ya. Tamam ben kabul ediyorum Şerif'in eksikliğini de. Ne yapacağız 25 milyon euro verilmiş? Atacağım onu. Yok mu sayacaksın yani? Yarın benzer bir durumu Vedat Muriç'te de yaşayacaksın. Bu sene 23 atmış diyorsun. Bir iki sene öncesine git 7-7 atmış. Ne yapacağız yani? 3 senenin 2 tane senesinde bunları yaşamış ama son senede zirve. Sen bana diyorsun ki bir de bir tane bir arkadaş yani çok fazla takipçisi var. Transfer haberi veren bir arkadaş da benim A Spor'da ya yaptığım Vedat Buric'in çaresizlikle ilgili yorumu almış. Çaresizlik üzerinden istatistiği koymuş. Benim istatistik okuyacak zekam yok. Hayatımda hiç öyle bir deneyimim yok. Gerçekten de teşekkür ediyorum. Hiç göremedim. Yani orada Vedat Buric'in 23 gol attığını bilmiyorum. İşte sen istatistik bilmediğin için, istatistiği okumayı bilmediğin için o sana doğru. O zaman ben de sana Elnesir'in istatistiğini vereyim. O da attı sana 30 küsüre. Niye ona itiraz ettin o zaman yani? Öyle saçma sapan şey olur mu? İstatistik değerlidir ama istatistiği bir de okuma diye bir şey vardır. Bir de kadro planlaması vardır. Sen bilmiyorsun ki, hayatında kadro planlaması yapmadın ki. Alırsın o istatistiği, koyarsın, o kadar insanı da yönlendirmeye çalışırsın.
4: Abi şey durumu zaten hakikaten insanın canını sıkıyor. Dediğin gibi En-Nesyri örneği bunun özelinde çok önemli. Şimdi En-Nesyri buradayken yani bütün yorumcular dahil, ben de belki burada sorularımı o kadar sert sordum, yerden yere vuruldu. Evet. Sonra adam gittikten sonra En-Nesyri'yi niye gönderdin falan, yani o da birazcık şey oluyor yani.
5: Ya inanılmaz, çünkü şöyle, bu yorumu yapan insan hayatında kadro planlaması yapmamış. Bilmiyor Şerif'le ilgili ödenen para. O onu yok sayıyor ve finalde şöyle, bu yorumu yapan adama da böyle yapıyor. Muhasebeci misin sen? Ya ülkenin parası ya, takımın parası ya. Sonra dönüyorsun Beşiktaş gibi feda sezonlarına, değil mi? Fenerbahçe'yi tabii diğer takımlardan ayıran en belirgin özelliği, çok güçlü başkanları var. Ekonomik anlamda hepsini halleden başkanları var ama tarihin en başarılı başkanlarından biri ne diyor? Ekonomi sürdürülebilir değil, yemişler diyor o kadar giden parayı, deniyor mu? Şimdi bunları da yok mu sayacağız biz? Nereye gitti o paralar? İşte buralara gitti. Sen bak Şerif'le ilgili ikinci santrafor, oraya bir para harcamışsın. Bırak sen bir 30 milyon da 32 yaşında Vedat Muriç'e verme. Ya atar 15 tane daha atar, problem değil. Attı ya El-Nesyri, yaramadı işine. Ya atmıyor mu? Talişka yürüyerek 30 golü buldu ya. Senin derdin ikinci santrafor değil ki, oynatırsın yine Talişka ile alırsın o problem. Bir de şeyi de anlamıyorum insanlarda. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon temel sorunu gol atmak değildi ki. Galatasaray'la aynı golü attı.
4: Aynı gol attı.
5: Ya savunmada sorun yaşadılar. Planlamada sorun yaşadılar ya, bu kadar basit. Niye burayı görmeyip sanki bütün problem oymuş gibi anlatmaya çalışıyorlar? Bir tane santrafor alırsın net. Anlaşılabilir bir durum. Derim ki evet, Fenerbahçe birinci santrafor açısından buna talip olmuş. İkinciyi planlamada Şerif'le halletmeye çalışacak. Onu anlarım. Ya da altyapısından birini çıkaracak. Ama böyle planlama bence olmaz. Çok doğru bulmadım ben onu.
4: Teknik direktör tartışmaları çok net bir şekilde soracağım sana abi. Önde olan isimler olduğu için Conte mi Aykut Kocaman mı?
5: Conte hiç. Aykut yan yana koymam. Conte Aykut Kocaman nasıl yan yana koyayım? Aykut Hoca'ya da sorsan o da koymaz ya. Başkana danışmanlık yapıyor ya hoca.
4: Evet.
5: Hani şu an yakınlar. Sorsa Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'a, hocam sen mi Conte mi? O da Conte der yani. Bunda da anormal bir durum yok. Fenerbahçe'yi çok seviyorsa bence de Conte demesi lazım. Kendisinin de Conte demesi lazım. Hani duygular üzerinden anlatıyoruz ya, başkan da öyle diyor ya. Fenerbahçe'yi çok seviyordu. Kimsenin şüphesi yok ki Aykut Kocaman'ın ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğu konusunda. Biz antrenörlükle ilgili bir şey anlatıyoruz. Bence kendisine de sorsa o da Conte der yani.
4: Şimdi Aziz Yıldırım tarafında Aykut Kocaman teması oldu tabii. Seçim gündemine girdiğimizden beri konuşuluyor. Ama şöyle bir yorum yapılıyor. Aykut Kocaman ismini açıklayamıyorlar çünkü oy kaybettireceğini düşünüyorlar. Katılır mısın bu görüşe? Sence bu yüzden mi açıklanmıyor Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım tarafından?
5: Bence başkanın da kafasında soru işaretleri var. Yani çok seviyor Aykut Kocaman'ı.
4: Ama emin değil diyorsun.
5: Evet, yani zaten dikkat et, verdiği örnekler hep geçmişle ilgili örnekler. Orada onu yaptı, burada bunu yaptı. Ona kimsenin itirazı yok ki zaten. Ama güncel çok fazla ara vermiş. Oyun o süreçte çok fazla değişim uğramış. Bunu sahada antrenör etmemiş biri olduğu için bence onun da ona temas eden insanların da soru işareti bu.
4: Takım içerisine döneceğim abi. Ederson kaleci konusu. Aziz Bey'in Ederson'la devam etmek istediğini biliyoruz. Hakan Safi'nin de Atletico Madrid'den Oblak ismini getirmek istediğini biliyoruz. Hangi strateji sana daha doğru geliyor? Ederson'la yola var devam edilmeli mi?
5: Var olanı tutmak çok daha değerli. Yani sen şimdi bak şeyi unutuyoruz Muzaffer. Yani Livakovic'in gelme hadisesini hatırla. Evet. Kıyameti kopardık Livakovic diye, gönderdik, parasını ödüyoruz. Ederson gelsin, ayakları çok iyi, neler yapacak dedik. Şimdi onun da parasını verelim gitsin diyor. Öyle düşünce olur mu? Aziz Bey'in burada bence anlattığı son derece sağlıklı. Böyle bir potansiyeli niye kaybetmek istiyorsun? Ama tabii burada belirleyici olan şu. Oyuncu hangi kafada? Giderken pek burada kalma düşüncesinde değil gibi gördüm.
4: Öyle gözüküyor.
5: Çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçındaki davranışları da o yöndeydi. Yani attırmak için elinden geleni yaptı ve sonrasında buradan gitti. Yani oynamayla ilgili bir düşüncesi varsa hiç düşünmem, başkanla aynı fikirdeyim. Yani belki beklenen performans konusunda çok fazla dalgalandı ama potansiyel anlamında daha iyisini bulma konusunda kim garanti edebilir? Mesela Hakan Bey garanti edebilir mi? Oblak'ın Ederson'dan çok daha iyi performans göstereceği.
4: Edemez tabii ki.
5: Edemezsin. O yüzden hazır var. Tekrar etmiş burada. Çünkü Oblak da gelip benzer sorunu yaşayabilir. Farklı bir kültüre geliyor bu insanlar. Hiç deneyimlemedikleri bir şeyi deneyimliyorlar.
4: Ya Hakan Bey de benim hani dışarıdan birazcık gözlem yaptığım durumda şöyle görüyorum. Hani onu da alırız, bunu da olmaz. Alırız. Yani, birazcık böyle
5: Hakan
4: hani
5: Bey'in bak, Hakan Bey tamamen taraftar diliyle konuşuyor. Evet. Ve sonunda da bütçeyi diyor Real Madrid diyor. Bir şeyler yani çıkarız eder. Öyle bir şey yok Yani bir kere ayrıca senin derdin bütçe değil ki. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman bütçeyle ilgili bir sorunu olmadı ki. O parayı harcamayla ilgili sorunu var. Planlamayla ilgili sorunu var. Sen yine yanlış yerden yorumluyorsun. Kim anlattıysa başkana bence yanlış anlatmış. Fenerbahçe'nin sorunu hiçbir zaman para bulma olmadı ki. Ali Bey zamanında para sorunu duyduk mu biz yani? Ülke tarihinin en güçlü başkanı geldi. Hiç parayla ilgili sorunu yok. Kişisel servetiyle hallediyordu bunu. Var ya önünde bir örnek. Para sorunu yok. Şeyi anlarım. Sürdürülebilir ekonomi anlarım ama böyle sürdürülebilir ekonomi olmaz ki. Süper Lig şampiyonunun aldığı para belli. Kolay böyle Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncuları bir araya getirdim, gönderdim ve Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Yapmadı mı Paris Saint Germain senin dediğinin milyar milyar euro katını yapmadı mı?
4: Messi.
5: Şimdi kimler senin önünde kimler? Paris Saint Germain tarihinde daha önce başarmış takım var. Senin dediğin sistemde gitmiş. Hepsini bir araya getirmiş. Olmamış. Değiştirmiş planlamasını. Potansiyel oyuncularla atletizmle beceriyi harmanlamış. Yaş ortalamasını düşürmüş. O paraları harcamadan iki defa şampiyon olmuş. Şimdi önünde bu örnek varken sen niye hala en çok parayı ben harcayacağım düşün? Ya var taraftardan alırsın. Bir de bak şu da önemlidir. Bilmiyorum o sistemin ne olduğunu. Kaldırın abi bu dernek mernek işleri. Ya bu oy veren insanların da bu anlamda donanımı olması lazım. Böyle olmaz ki. O zaman herkes ilişkileriyle orada 300 oy, burada tabii 500 oy. Onu vaat ederim. Sonuçta teslim ettiğiniz insan bir camiayı, bir kulübü teslim ediyorsunuz. Bak o düşünceye teslim edersiniz. O sürdürülebilir bir ekonomi değil. Şeyi unutmasınlar sakın. Adana Demirspor'un o dönemki hadisesini unutmasınlar değil mi? Murat Sancak da benzer ifadelerle geldi. Herkesi getirdi bir araya. Ne oldu? Ekonomi tükendi. Adana Demirspor bugün yok. Yok Adana Demirspor. Öyle olmaz. Bir gerçek vardır. Bak Aziz Bey bu anlamda son derece sağlıklı planlama yapıyor. Eldeki oyuncularla ilgili planlaması da sağlıklı. O yüzden bence bu yönde bakmakta fayda var. Seçecek insanların da işin gerçeğiyle ilgilenmesi gerekiyor. Futbol böyle değil. Bak önünüzde örnekler var. Bence onlara bakın. Onların faydası olacak bu seçimde size.
4: Takım içinden devam edelim. İsmail Yüksel'i beğendiğin bir oyuncu olduğunu biliyorum senin. İsmail Yüksel'e de teklifler olduğu söyleniyor. Sen İsmail Yüksek'ten ne kadar bir bonservis bedeline vazgeçersin abi?
5: Ya şöyle şimdi İsmail Yüksel'in şöyle bir problemi var. Ben öyle çok yüksek bonservis bedelinde görebileceğini düşünmüyorum. Düşünmeme sebebim de şu. Aslında yetenek anlamında, enerji anlamında çok iyi bir oyuncu. Ama işte o ikisini kullanma konusunda çok problemli bir oyuncu. Yani enerjisini ve yeteneğini o kadar sağlıksız kullanıyor ki zaten bugüne kadar o bahsettiğimiz bonservisleri görememesinin temel sebebi bu. Bu yaşına kadar böyle davranmış bir oyuncu, milli takımda bambaşka bir oyuncu olup bize bu kadar bonservis getirir düşüncesine kapılanlar bence yanılır. Bence sen İsmail'i kaybetme. Boş ver bir yere gitmesin. Kaybetme, senin için çok değerli bir oyuncu. Giderse de zaten çok kısa sürede buraya gelir. Çünkü İsmail'in oyunculuk tarzı bugün Avrupa'da karşılık görmüyor. Evet beceri, evet atletizm, ikisi çok önemli ama bunları doğru kullanman gerekir. Yani gezegende enerji ve atletizm konusunda, beceri konusunda en yanlış kullanan birinci oyunculardan biri olabilir İsmail.
4: Belli ki Fenerbahçe yine yani iki başkan adayında söylemlerine baktığımızda birazcık daha yine sil baştan olacak gibi gözüküyor kadro. Bu kadro sence Asensio'ya göre mi inşa edilmeli abi?
5: Asensio, Guendouzi, Kante, İsmail, Ederson, Skriniar, çoğaltabildiğin kadar sayıyı çoğaltman lazım. Bunların etrafına takım kuracaksın. Sakın ben hepsini gönderiyorum, sıfırdan bir takım inşa edeceğim düşüncesine kapılma, yanılırsın. Senden öncekiler her sene aynı şeyi yaptılar. Yani o bahsettiğin oyuncular artı Kerem, yani sayıyı arttırman çok önemli olacak burada. Onların yanına da böyle çok fazla kafa karıştırmaya da gerek yok. Geniş kadro hadisesi takımların başına iş açıyor. Bak Galatasaray Şallay varken Sasha Boy'u getirdi. Zenginlik olsun diye bir ara darmadağın ettiler sağ tarafı. Sasha Boy'u oynattılar. Şallay'ı kestiler. Hemen geri döndü Okan Buruk o işler kötü gittiğinde. Bak o zenginlik onun ayağına dolandı. Bu kadar zengin kadroya gerek yok. İdeal bir 11'in olsun, onları zorlayacak. Belirli oyuncular olsun. Artık bu kadar hani biz Türkiye'de oynuyoruz, Avrupa'da oynuyoruz kabul ediyorum ama ya biraz da bu kaynakları da kullanacaksınız. Bu altyapılar niye var burada? Ben anlamıyorum ki yani. Ya da sadece altyapı da değil. Ya bu ülkede Kerem gibi, Barış Alper gibi üçüncülüklerde oynayan başka oyuncu yok mu? Bunlar sadece ikisi mi geldi bu ülkeye özel? Kerem ve Barış Alper. Bu Çağlar Söyüncüler nereden geldi? Cengizler nereden geldi? Bir baksanıza buralarda ikinciliklerden gelmedi mi? Niye buralara talip olmuyorsunuz? Sürekli aynı yerde dönmeye çalışıyorsunuz yani. Bırak sen onlara talip ol. Onlardan çıkartabilirsin iki tane, üç tane oyuncu. Bence oralara talip ol. Planlamayı onun üzerine yap. Böyle çok fazla oyuncu bir araya geldiği zaman bunun sağlıklı olmadığını Fenerbahçe defalarca deneyimledi zaten.
4: Son olarak da Galatasaray'dan bir soru sorayım. Sonrasında toparlayalım abi. Galatasaray'da tabii ki transfer gündeminde en önemli ve kritik isim Osimhen ismi. Çok fazla teklif olduğu söyleniyor. Eğer olur da Osimhen Galatasaray'dan ayrılırsa Galatasaray bununla alakalı nasıl bir soru sorun yaşar, yerini nasıl doldurur diye sorayım.
5: Plansız gelen plansız gider, daha doğrusu toparlayayım. Plansız geldi, plansız gider. Bugün Osimhen'le ilgili çıkan haberlerin ben altının doldurma açısından doğru olduğunu düşünüyorum. Yani hocanın o anlattığı Osimhen başka bir takıma gidebilir hadisesi. Dün de o ara ben yayındaydım. Galatasaraylılar tabii çok itiraz ettiler. Ya bu Galatasaray'ı karıştırmakla ilgili bir şey söylediler yani. Ne yapıyor bu milli takım hocası? Fenerbahçe mi?
4: Eski bir demeç olduğunu öğrendim bu arada. Daha önce söylemiş galiba Nijerya teknik direktörü onu.
5: Daha önce derken?
4: Yani bir önceki gittiğinde tamam, milli takıma o zaman
5: fark
4: söylemiş.
5: Fark etmez ki yani. Yakın tarihte bunu söylüyor ve oyuncunun böyle bir düşüncesi var. Yani aslında bu Osimhen tarafından şöyle. Ya ben geldim, oyuncu tarafından düşün. Ben geldim Türkiye'ye. İki tane şampiyonluk yaşadım. Bana da bu kadar bir bonservis ödediler. Ben de getirdiklerinin üstüne bir rakam getiriyorum. Ya buraları tamam çok sevdim ama ben Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayan, o seviyelerde başarı elde etmiş takımların bir parçası olmak istiyorum düşüncesiyle gider. Zaten Osimhen o bahsettiğin rakamları daha önce alsaydı, bonservisten bahsetmiyorum, maaştan alsaydı gitmişti zaten. Yani bunun aşkla meşkle alakalı olmadığını hala anlamıyorlar. Ya Icardi için Araplar şu kadar verdi, ölüyor Galatasaray için gitmiyor dediğin Icardi en bitik haliyle bile senin paranı kabul etmiyor. Demek ki bu işin aşkla bir alakası yokmuş. Olsa kalırdı, hatta gelirdi derdik ya ben size karşı mahcubum. İki senedir hiçbir yerde yokum. Siz bana hala para ödüyorsunuz demesi gereken oyuncu değil mi? Osimhen'de de benzer bir durum var. O burada kazanması gerektiği paranın fazlasını kazandı. Orada 4-5 senede kazanacağını burada 2 senede kazandı. Şimdi artık şeyi planlayabilir. Yani ben gideyim artık Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım oynayayım. Yani Galatasaray aslında son 2 senedir en zengin olduğu bölgeyle sezon başı en problemli bölge olarak tanışabilir yani.
4: Ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
7: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarından Radyo Gol'den takvimlerin 2 Haziran 2026 Salı'yı gösterdiği bir günden radyoları başında bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere ben Çağatay Çıtlak. Dört Büyük Gündem programına hoş geldiniz diyorum. Bugün birazcık kusura bakmayın, sizlerden özür diliyoruz. Çok işler vardı ve teknik anlamda çok işler vardı. Hiç vakit kaybetmeden programa da girdik. Nasılsınız? Dün akşam A Milli Futbol takımımızın hazırlık maçında 4-4'lük bir provayla Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık gibi net bir skorla mağlup etti. Ben de Şükrü Saraçoğlu stadında maçı canlı izledim. Yaptığımız presler bize pozisyonlar ve golleri getirdi. Yedek futbolculardan oluşan bir ilk 11 vardı ve bu ilk 11'de Montella takımdan ayrılacak olan futbolcuların son durumunu gözlemlemek için böyle bir rotasyona gitmişti. Can Uzun, Aral, Orkun, birazcık da Salih beni etkileyen oyunculardı. Hemen onu da söyleyeyim. Tabii bunların hepsini konuşacağız ama 2 saat boyunca Türkiye'nin en önemli spor yorumcuları, en çok takip edilen gazetecileriyle canlı bağlantılarla her zaman olduğu gibi Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Çok çok önemli isimler var. Bugün sizlere inanılmaz güzel sürprizlerim var. Çok çok beklediğiniz uzun zamandır isimler var. Ve 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10 üzerinden bizlere göndermek istediğiniz sorular, mesajlar olursa aynı zamanda Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresine de yollayabilirsiniz. Şimdiden hepimize iyi programlar, keyifli vakitler diliyorum. Müsaadenizle ilk bağlantımıza da geçmek istiyorum. Dünya Kupası deyince, Avrupa futbolu deyince akla gelen ilk isim sevgili Emir Ateşdağlı, değerli gazeteci ve spor yorumcusu. Emir'cim hoş geldin. Emir Ateşdağlı Radyo Gol'e yayınımıza.
8: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Çok güzel, çok teşekkürler açılışınız için öncelikle.
7: Estağfurullah. Sevgili Emir, dün maçı da izledin mutlaka. Tabii evet. Montella da evet. Senin dostun. Dikkatini evet. Çeken, hani özellikle ilk 11'deki rotasyondan sonra hangi isimler oldu? Milli takımda açıklanan futbolcuların geri gönderildiği ve son kadroya göre futbolcuları Nasıl buldun, değerlendirme olarak senden alabilir miyiz?
8: Tabii bizim seviyemizin altında bir mil takımı, bir kere Kuzey Makedonya, onu bir kere belirtelim. Ama bizim zaten bugünkü önceliğimiz bence hem bu kadronun çoğunun rotasyon olacağını düşünürsek, hani belki burada biraz Orkun'la Can Uzun'u ben ayırabilirim. Hani ilk başta belki Ozan Kabağ'ı da hani burada farklı bir yere koyabilirim. Ama onların haricinde belki de daha az süre alacak, ana 11'de olmayacak isimleri biz görmüyoruz ve fırsatı bulduk ki onlar da iyi bir performans çıkarttılar bence. Zaten dediğim gibi rakip bizim seviyemizin altında. Artık Türk milli takımı belli bir eşiği aştı. Hem oyun anlamında istekliydik, arzuluyduk. Hem de kadromuz çok geniş ve iyi futbolculara sahibiz. Turnuvaya iyi gelen oyuncularımız var. Özellikle kulüp takımlarında iyi sezonlar geçirmiş, iyi bir sezon geçirmiş oyunculara sahibiz. Bunlar bizim çok büyük avantajımız. Hoca da bence hem onun provasını yaptı, daha sonra yine ikinci yarıda daha az oyuncularını kendine göre belirlediği oyuncuları yavaş yavaş kadroya aldı. Yine kullandığımız başka yine isimler de oldu, işte Aral gibi, Demirek gibi vesaire. Bunları denedik. Denediğimiz oyuncularla devam ettik. Güzel bir prova. Türkiye'de oynandı maç. İstanbul'da hani son bir taraftarımızla bütünleştik. Alkışımızı aldık. Sevgi gösterimizi yaptı. Takımı Amerika'ya uğurladık. Öyle diyelim hocam.
7: Peki hani bu yeni isimlerde Can Uzun ve Aral için ayrı bir parantez açmak gerekir mi? Belki ya da Deniz Gül için bunları söyleyebilir misin Emir Ateşdağlı?
8: Tabii ki Can Uzun, yani Can Uzun bence milli takıma hani bu Arda ve Kenan ikilisinden sonraki bence potansiyel yıldız adayı. Hı hı. Hatta belki 200 sene sonra Can Uzun'u onların seviyesine de göreceğiz. Onların ya yani o ikilinin yanına koyacağız Can Uzun'u. Deniz Gül aynı şekilde bence Porto'da tabii aldığı sürede bence önemli bir süre aldı. Oyunun genelinde ligde 29 maç oynadı. Yani Avrupa Ligi'nde de 10 maça çıktı. Evet, dakika az olabilir ama 10 maça çıktı. Porto takımıyla önemli bir tecrübe. Totalde 41 maç oynamıştınız bütün sezonda. Evet. Gol sayısı artacaktır. Eminim. Daha genç, 21 yaşında. Biliyorsunuz forvetler oynaya gol becerisini geliştire.
7: Yani Emir, bir de diğeri de 45 milyon euro.
8: Tabii yani o yüzden Bence Deniz Gül'ün de yolu var. Bu yolda da bizim milli takımımızın uzunda olması, turnuvayı geçirecek olması bunlar hep artı bize. Ve şöyle de bir durum var. Profil olarak böyle bir forvetimiz yok. Yani Deniz'in alternatifi de yok bence. Hı hı. O yüzden Deniz hani oyun sıkıştığında oyunu atabileceğiniz, fizikli özellikle kafa toplarında etkili olabilecek de bir oyuncu. O yüzden Deniz Gül'ün kadroda olması önemli. Aral da iyi bir sezon geçirdi. Evet, görüyorum kadroda değil, neden değil, ama bence onların zamanı bir sonraki Avrupa Şampiyonası olacak. Yani burada çünkü biraz da sürece ve hocaya da bu saygıyı duymak lazım. Hocanın zaten ben bu kadroyla devam edeceğini düşünüyordum açıkçası. Hani buraya 1-2 ekleme olacaktı kendi kafasında kadroya. Hani 22-23 kişiyi. Hoca da bunları yaptı. Büyük ihtimal Aral da bir sonraki dönemde Dünya Kupası sonrası yine bu kadronun önemli yeteneklerinden, önemli parçalarından olacak. Hani 2026-2028 Avrupa Şampiyonası'nda Aral'lı ve işte Can Uzun zaten burada da kadroda. Hani belki o oyuncuların da daha ana rotasyonda olacağı bir milli takımı göreceğiz. Çünkü hem bence günümüz hem de geçmişten gelen bazı oyuncular artık hani geçen milli takımlarında da oynayan ve burada da artık belki son kez şans bulan oyuncular olacak ve yeni bir kadroya geçeceğiz. Bizim burada işte üstüne oyuncu koymamız lazım. İşte Aral gibi, Can gibi, Deniz gibi, Yusuf Akçiçek mesela yine. Hı hı. Hani gelecekte kadroda olabilecek. Tabii artık evet, biraz da onları getirmemiz lazım. Çünkü şöyle bence real olarak şu anki kadromuz iyi ama üstüne de koymak gerekiyor. Çünkü seviyeyi bir yere çektik artık. O yüzden ülkemizde yetişecek oyuncular için de bunlar çok değer. Bunlar çok değerli olaylar. Dünya Kupası'na gitmek, bunu hayal ettirebilmek. İşte U19'dan gelecekler, U21'den gelecekler ki var oyuncularımız. Ama ondan da sayılarının artması, tecrübeleri artması, futbol oynamaları çok önemli olacak.
7: Evet, şimdi yine bakıyorum ben, Amerika Senegal maçını izledim.
8: Evet, ben de baktım.
7: ve yani ben Amerika'yı bayağı bir diri buldum. Emir sen neler söylemek istersin? Defans anlamında birazcık zayıflar sanki ama kontra atakta da normal kompakt oyunda da gayet iyiler. Çok önemli futbolcuları da var. Nasıl okumamız lazım? Amerika'yı ev sahibi olmasını da getirdiği tabii bir avantajı olacak. Seyirci avantajı da olacak. Belki hakemlerin ona karşı meyli de olacak. Neler söylemek istersin?
8: Yani biraz takdir hakları Amerika'dan olur. Yani ev sahipleri genelinde böyle bir şey görebiliriz ancak Amerika özellikle ön bölgede gerçekten çok yetenek paketi yüksek isimlere sahip. İşte Pulisic zaten bunların başında. Hani belki bu sezonun özellikle ikinci yarısını hiç iyi geçirmedi. Ama Pulisic bence bu Dünya Kupası'nda hani damgasını vuracaktır. Amerika takımı için söylüyorum. Yine McKennie zaten Juventus'tan bildiğimiz Galatasaray'da rakip olmuş. Ana 11 oyuncularından biri olacaktır Amerika'nın. Yine Malik Tillman o da eski PSV'li şimdi Bayer Leverkusen'de bu sezonu geçirdi. Hani bunun Bunlar Avrupa piyasasında olan isimler ve tehlike yaratacaklardı. Niye Timothy Weah şeyin George Weah'ın oğlu. Evet Balogun yine gol atmıştı zaten şey maçında da Senegal maçında da. Yine Pepe mesela Ricardo Pepe'yi çok beğendim. Evet. PSV'nin santraforu.
7: Hep orada bir dörtlü geliyorlar. O senin söylediğin isimlerle böyle bir dörtlü
8: hücuma
7: çıkıyorlar.
8: Şöyle bir yani biraz asimetrik bir duruşları var. Onu söyleyeyim. Hani üçlü gibi duruyorlar ama hani dörtlü savunma oynar gibi ama işte beşli karşılayabiliyorlar. Çünkü Sergio Des ve Robinson iki kanat kenar beki onları hep bir beşleme imkanını sağlıyor. Ama hücumda daha agresifler. Ucunda özellikle ön alanlara gitmek konusunda agresif olduklarını ama sizin de söylediğiniz gibi hocam savunma da çok güvenirler mi? Bence değiller. Yani özellikle hamlede sorunlar yaşıyorlar. Özellikle stoperler açısından ara toplarını çok iyi savunamıyorlar. Yani biz özellikle grup liderliği için hani Amerika ile baş başa kalacağımızı düşünürsek daha avantajlı olabiliriz ama açık alanları, saha ve seyirci desteğini tabii ki de onlar da çok fazla arkalarına almak isteyecekler. Hızlı başladılar yine Senegal maçına. Hani hatırlıyorsunuz siz de onlar maçta hızlı başlamak istiyorlar. Şimdi onların da Almanya maçı var altısında. Onu izleyeceğiz. Orada bize belki daha net bir perspektif sunabilirler. Çünkü Portekiz'in oynadıkları hazırlık maçlarında kaybettiler mesela 2-0. Belçika ile oynadıkları maç 5-2. Aslında biraz seviyeler eşit değil de biraz yükseldiği zaman sorun yaşayabiliyorlar. Senegal için de şunu söyleyeyim hocam. Senegal'de de bu arada çok eksik vardı. Yani Senegal'in asıl takımı bu değil. Yani Senegal'in özellikle savunma kısmında stoperlerinin değişeceğini, kalecisinin değişeceğini, orta sahaya ekstra bir isim daha yine onlardan da zaten ikinci yarı daha oyuna giren isimler oldu.
7: Diyarı yani ayrı bir parantez açmak lazım.
8: Tabii.
7: Saniye ile birlikte yani evet. O yaşa gelip de hani o tecrübede mükemmel bitiricilik.
8: Tabii Mane müthiş, Habib Diarra yine zaten Habib Diarra bu arada hani o gün hani normalde merkez orta saha kendisi ama hani bir ön bölge oyuncusu 10 numara 10 numara kenar oyuncusu gibi oynadı bazı anlarda. O yüzden Habib Diarra'nın da işte bu sene ben özellikle bu turnuva üzerinde yine parlayacağını zaten Lamine Kamara yine Senegal'de Monaco'lu oyuncu Galatasaray'a karşı da bu sene forma giymişti. Papke'ye zaten hani herkesin de bildiği malum Galatasaray'ın devre arasında çok üst durdu. Yani çok ismi var. Yani bu takım o takım da böyle kolay teslim olacak bir takım olmayacaktır. İlk böyle kötü başlangıç oldu bir ilk 20 dakika. Hani herkes öyle zannetti ama maçın genelinde öyle olmadı.
7: Onun defansı Mane da gibi zayıftı. De, evet yani Sadio Mane de mesela.
8: Hocam şöyle söyleyelim şimdi. Niakate 70'te oyuna girdi. Ana stoperleri olacaktır bence. Ve yanına tabii de Kalidou Koulibaly. Şimdi Kalidou Koulibaly'nin gelmesi ki onun da bir sakatlığı var şu an. Ama kupa kadrosunda olacağı söyleniyor. Öyle de biliyorum ben. Olacak diye biliyorum. Şimdi onlar gelince oradaki kontrol mekanizması değişecek. Koulibaly gibi tecrübeli bir isim. Hani orayı çok daha farklı bir şekilde kontrol ediyor. Üstüne kaleci tabii Edouard Mendy büyük ihtimal kalede olacak. O da zaten önemli bir kaleci. Hani bunlar bir yanda size seviye atlatacaktır. Zaten El Hadji Diouf, Jakobs'la beraber sol beki şey yapacak. Orada biraz onların sağ bek tarafında biraz sorunları var. Krepin Diat da bir kenar oyuncusu. Onlar onu kullanıyor genelde sağ bekte ama hani bu takımın da eli yüzü düzgün olacak yani. Bu takım da böyle size sorun yaratacak bir takım. Yani öyle görünen kesinlikle bir takım olmaz. Sana. Yani Senegal'de tehlikeli bir takım olur. Yine İbrahim Mbaye falan da yoktu şu an. Zaten onlar Paris Saint-Germain'de de şampiyonlar şampiyonluğu yaşadılar. Hani onların da eklenmesiyle bu takım da sert olur. Ama bizim önceliğimiz Amerika olduğu için yani hem negatif hem de pozitif şeyler aldığımız bir maç oldu bence.
7: Sevgili Emir Ateşler, sana çok sorular geliyor. Yılmaz Bey'den var, Adem Bey'den var. Kenan Yıldız neden oynamadı? Hani çok mu ileri derecede sakatlık Emir Bey'e sorabilir misiniz diyor.
8: Yani,
7: Uğurcan'ın niye oynamadı? Deniyor. Niye kenarda oturdu soruluyor. Emir Ateşdağlı cevap verebilir mi acaba soruları var.
8: Yani bence bir deneme maçı olduğu için bu hani onlara çok takılmamak gerekiyor diye benim düşüncem bu. Hani Uğurcan zaten benim görüşüm 11 oynayacaktır. Dünya Kupası'nda 11 başlayacaktır. Ya yani bununla ilgili ben hocanın kafasında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten burada da Altay ve hani Muhammed'in oynaması doğal. Hani ben onlarla ilgili çok şeyim yok. Uğurcan da artık belki de bence hoca çok da risk etmek istemiyor açıkçası bazı oyuncuları. Çünkü maalesef Kenan Yıldız'ın sakatlığı hani o kadar da kolay dönebileceği bir durumda olmadığını hoca da söyledi. Hani en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorlar. Bence buralarda da oyuncu kaybetmemek önemli ama Venezuela maçında belki ilk 11'imize yakın bir kadro bekliyorum ben açıkçası. Yani Venezuela maçı başlangıcı 7'sinde oynayacağımız maçta. Orada bence Amerika'da oynayacağız sonuçta maçı. Bence hani hem o da oradaki havaya oradaki sahaya bir
7: daha çok
8: alışma
7: belirleyici
8: bağlamında.
7: Olacak değil mi Emir?
8: Evet ya yani bence ilk 11'e yakın takımı orada görürüz ama dediğim gibi maçtan maça değişiklikler olabilir. Sonuçta hani rakibe göre de pozisyon alıyorsunuz. Oynayacağımız her maç final maçı bizim için. Artık grupta hani her maçın önemi aynı. O yüzden risk almadan sonuçta maça da bir hafta kalıyor Avustralya maçına. Oynadığımız tarihten sonra risk almadan en iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Zaten bence 11'imiz çok da belli yani bence 11'imiz belli açıkçası. Bir de Kerem'in de sakatlığının olduğunu düşünmeyelim. Yani unutmayalım yani Kerem Aktürkoğlu'nu da oynatamıyorsunuz bu dönem. Kenan Yıldız'ın da bir sakatlığı var. Hani şimdi böyle olunca da herkesi bir anda risk etmenin çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben de. Bence hoca güzel bir kadro yönetimi yaptı. Bu maç özelinde Kuzey Makedonya özelinde hani çıkartacağı dakikalar belliydi bence maç önü herkesin dakikasını hoca yaydı. Güzeldi bir hazırlık oldu sonuçta. Yani her oyuncu hızlı bir şekilde hazır tutmaya çalışıyoruz.
7: Emir'cim şimdi seninle devamlı konuşuyoruz. Hep Amerika üzerinden belki gidiyoruz. Hani en çok zorlanacağımız rakiplerden en çok onu görüyoruz ama şimdi Avustralya'ya da baktım. Eğer yanlış anlıyorsam evet. Beni düzelt. Şimdiye kadar herhalde 7 kere de Dünya Kupası'na katıldı Avustralya. Yani birazcık da ona mı dikkat etmemiz gerek?
8: Şöyle söyleyeyim, benim sosyal medyamı takip edenler ben zaten son 48 gün itibariyle
7: ben her gün izliyorum,
8: değerlendiriyorum. Emir, evet. Gün. Onu yani orada zaten biz kendi grubumuzla başlamıştık. Öyle yani sonuçta Dünya Kupası'na katılabilme şansımız olduğu için öyle bir mutlulukla zaten bu geri sayıma başladım. Tabii sonuçta Avustralya aslında Dünya Kupalarında olan belli bir dönem Dünya Kupalarına gidemeyen ve bunu 2006 ile kıran 2006 sonra aslında zaten benim hatırladığım kadar turnuva kaçırmayan bir görüntüde. Yani turnuva takımı Avustralya onu bilmek lazım. Şimdi geçtiğimiz turnuvada da son altta Arjantin'de elendiler. Yani orada da tabii bir yine hoca değişikliği oldu ki Avustralya'yı turnuvaya götüren hoca da şu an Irak'ın başında. Yani zaten Irak'la beraber Dünya Kupası'na gidiyor. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. O yüzden her maç final dedim. Türkiye'nin oynayacağı her maçı aynı ciddiyette ve final olarak çıkması gerekiyor. Rakipler de artık Dünya Kupası'nın tabii bütün kadrolarını ve takımlarını inceleyince hoca herkesin belli yetenek paketine sahip olduğunu görüyorum. Belki ben 5-6 takımı sayabilirim. 3-4 takım hatta indireyim biraz daha. Hani belki uzak diyebiliriz. Hani bu Dünya Kupası seviyelerinden uzak olduklarıyla ilgili konuşabiliriz. Ancak çoğu takım yani bu 48 takım çok takım var bu sene. 48 takımın en az 42'si size sorun yaratacak takımlar. Bakın üst seviye yani dünyanın en iyi takımlarından bahsetmiyorum ama gelen bütün takımlar maç içinde size sorun yaratabilecek oyunculara sahip. İşte Nestor İran Kunda, Muhammed Ture gibi Avustralya'nın hücum hattı. Yine Christian Volpato, İtalyan isim Avustralya pasaportta vardı. Avustralya'yı tercih etti mesela. O da Roma çıkışlı bir oyuncudur. Bu sene Sassuolo'da geçirdi. Son iki üç yıldır Sassuolo'da zaten. O da süre alan bir oyuncu ve şu an Avustralya milli takımının ön hattına hani bir 10 numara gibi direkt katkı verebilecek duruma geldi. Yani yine Jordan Boss gibi çok önemli bir isimleri var. Feyenoord'un oyuncusu. Chirkati Parma'nın önemli stoperi. O da İtalyan asıllı Avustralyalı. O da Avustralya milli takımı seçti. Hani artık her takım birilerine sahip, bir oyuncu grubuna sahip. Bunları nasıl yönettiğiniz önemli. O yüzden Montella Hoca'nın yaptığı iş çok değerli. Bence dediğiniz gibi hem Avustralya hem Paraguay. Paraguay da çok enteresan bir takım. Gerçekten başında çok önemli bir hoca var. Gustavo Alfaro, Arjantinli. Ki Ekvator'da milli, Ekvator milli takımında çalıştırdı. Geçtiğimiz Dünya Kupası'na taşımıştı. Hani onları da 16 yıl sonra falan Dünya Kupası'na götürmüştü. 12-16 yıl. Öyle bir kariyeri var kendisinin. Hani çok özel hikayeler var Dünya Kupası'nda. Hani merak edenler hani benim sosyal medya hesaplarımdan, hem Instagram hem de YouTube'dan bütün takımları görebilirler. Yine bugün de videolar gelecek. Son güne kadar
7: Emir Ateş Dağlı mı yazacaklar? Onu da söyleyelim. Tabii
8: Emir Ateş Dağlı yazdıkları zaman hem Instagram'dan hem de YouTube'dan, tabii Twitter'da da görebilirler. Ancak hani direkt Instagram ve YouTube'a girdikleri zaman ana sayfamda zaten bu bütün videoları görebilirler. Zaten uzun videolar değil. Yani 3'er dakika, 2,5 dakikalık. Hani hem tarih hem de bugündeki durumları gibi takımların hani önemli oyuncuları. Çünkü bu konuşmaya kalksak hocam hepsini, aslında herkesin inanılmaz bir hikayesi var futbolla ilgili. Hani
7: ama sen o yüzden... çok güzel kadın da kararında böyle o bilgileri veriyorsun 2-3 evet. dakikada Emir'cim.
8: Evet evet, ya elimizden geldiğince yapıyoruz. Teveccühünüze bırakıyoruz. Bu da güzel bir arşiv oluyor aslında. Hani sonuçta yıllar sonra baktığım zaman da ilk 48 takımla Dünya Kupası'na, sonuçta milli takımımızın da katılması hocam. Hani bizim de orada olmamız bu işi bize daha fazla yaptırıyor, bizi mutlu ediyor. Sonuçta bütün bu takımlar potansiyel bir sonraki tur adayımız bizim aslında. Yani

0: bazen sonuca bakmak ya da sonuca gitmeyi istemek yetmez. Burada bu zevki yaşamak lazım. Dünya Kupası'na çok uzak kaldık. O mutluluğu tatmak lazım. Yine damga vuracağımızı düşünüyorum ben kupaya her anlamda. Sonuç olarak da, ama ondan da önce tartışmalardan uzak her oyuncumuzun şu kupayı yaşadığı ve bir sonraki Dünya Kupası'na gidebilmeyi hayal ettiği bir ortam yaratırız iyi takımına. Yani benim en çok isteğim o açıkçası.
1: Evet. Bu arada sevgili Emir Ateşdağlı, lütfen hani beni de düzelt yanlış bir bilgi verdiysem, bu gruplarda en iyi 8 üçüncü de katılıyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Doğru. Doğru, katılıyor. Zaten üçüncü
1: İlk
0: olmak da çok önemli.
1: Haricinde üçüncü olursan da en iyi 8 tane üçüncüyü alıyorlar.
0: Tabii alıyorlar ve zaten alacaklar da hatta zaten çoğu takım, ben hani hep diyorum ya, bu 48 takımda 40 tane iyi takım var. Zaten 40 tane iyi takım olması bu en iyi üçüncülüğü daha değerli kılacak. Çünkü bazı grupların mesela bir takımı kötü, hani ya da alt seviye diyebilirim, hani bu Dünya Kupası seviyesinden uzak, ama 3 takım yani birbirini kıracak açıkçası.
1: Evet.
0: Yani mesela Arjantin'in bulunduğu grup, Cezayir, Avusturya, işte Ürdün mesela. Ürdün oradaki zayıf halkı gibi görünüyor ama onların da yapacağı, karıştıracağı maçlar olabilir ortalığı. Ama mesela Cezayir, Avusturya, Arjantin, yani bir puan kaybı buradaki her şeyi etkileyecek. O yüzden çok önemli. O yüzden bu gruptan bizim için diyorum, lider çıkabilirsek B grubundan, bizim için çok önemli olacak. Özellikle bir sonraki turlar için. Bence milli takımın maç maç gidip her maçı 3 puan yazıp kenara atması lazım. Ondan sonra neyi göreceğimize bakacağız.
1: Evet, şimdi şeylere de bakıyorum, gelen mesajlara. Adem Bey diyor ki Twitter'dan takip aldık. Çağatay Hocam Emir Bey'e selamlar demiş. Twitter'dan almayın, Instagram'dan da alın. Sevgili Emir Ateşdağlı'yım. Emir'cim peki son olarak şunu da sorabilir miyim? Kupada favorin ya da favorilerin kimler? Onu da öğrenmek istiyorum.
0: Yani çok zor. Hocam 48 takımlı turnuvada gerçekten bakıyorum, hani üst düzey çok takım var. Hani kimi favori, yani çok klişe oluyor mesela. Fransa, İspanya, işte hani İngiltere, Arjantin, değil mi? Mesela 4 tane favori böyle ağızdan çıkıyor. Ama hani benim şöyle bir teorim var. Mesela Fransa ile ilgili bir teorim var. Ben Fransa'nın şampiyon olacağını düşünmüyorum bu turnuvada da. Yani ben Fransa'nın yine yarı final olabilir, çeyrek final olabilir. Böyle bir biraz sürprizlerin turnuvası olacağını düşünüyorum hocam. Yani biraz mesela bir Ekvator milli takımının mesela yukarıları zorlayacağını düşünüyorum. Norveç'in ben bu turnuva çeyrek final yapma ihtimalini görüyorum, Norveç diyebilirim. Hı hı. Evet, hani bizim yine aynı şekilde Türk milli takımının iyi bir kura şansıyla da ya da birinci çıktığımız senaryodan sonra yine çeyrek finalleri zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten belli bir alana sıkışmış iyi milli takımlar, iyi jenerasyonlar var şu an Dünya Kupası'nda. Ben İngiltere milli takımı çok düşük tonda geliyor. Ama ben onların da açıkçası yani çok iyi bir Harry Kane gibi bir oyuncuya sahipler veya ne bileyim çok net bir orta sahaya sahipler ki almadıkları oyuncular bile çok konuşuldu, Thomas Tuchel'in. Brezilya milli takımı Carlo Ancelotti gibi bir hocayla geliyor. Yıllar sonra belki de Brezilya çok büyük bir hocayla geliyor turnuvaya. Hep aslında kadrolarının biraz gölgesinde kalan hocalar vardı bence. Bu sefer kadrosunun da üstünde bir hocayla geliyor. Yani Carlo Ancelotti Apoleti ile geliyor. Onun da ilk milli takım deneyimi. Hani ben biraz sürprizlerin turnuvası, hani bu 48 takımda olunca tabii işin içinde bir de üçüncüler de çıkacak. Böyle çok enteresan şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Mesela bir Özbek milli takımının ben bir tur geçeceğini, rakiplere çok zorlu anlar yaşatacağını düşünüyorum Kanmavar önderliğinde. Hani bence sürprizi yüksek bir turnuva. Biz mesela Yeşilburun Adası,
1: Yeşilburun Adaları'nı söyleyecektim, evet, ben de şimdi.
0: Evet, yani çok garip futbolculara sahip. Ben de Karagümrük'teyken çalışmıştım. Ryan Mendes mesela, onun önderliğinde geliyorlar. Iğdır'ın oyuncusuydu bu sezon. Yani böyle enteresan hikayelerin de bu 48 takımın Kırsao içinde doğal olarak. Tabii bu arada Kırsao çok enteresan bir milli takım.
1: Çok
0: yani
1: enteresan
0: Haiti,
1: yani.
0: Aynı,
1: evet,
0: aynı şekilde bu arada Haiti. Mesela Haiti'de de Fransa'dan Fransız oyuncular mesela Haiti vatandaşlığında olan birçok oyuncu Haiti'yi seçti demişler. Bellegarde, Isidor. Ya bunlar grupları zorlaştıracak hocam. Yani grupları çok enteresan noktaya getirecekler. Bir sonraya çıktıkta tabii ki Fransa'sı, İspanya'sı, Almanya'sı. Bunlar zaten doğal favori. Bunlar bir şekilde kendilerini oraya atacak.

0: dakika. Ama şunu da isterim. Arjantin bir kez daha Dünya Kupası'nı alsın. Messi ikinci Dünya Kupası'nı alsın. Futbolu öyle veda etsin. O da tabii ayrı bir senaryo olur yani dünya için. Ya da Ronaldo işte arkasında Vitinha, Joanneves ile beraber çıksın. Bu Dünya Kupası'nı alsın, Messi ile bir bir yapsınlar Dünya Kupalarını. O zaman başka bir şey konuşulur tabii yani. Bunların hepsi bir senaryo ama bence çok zevkli bir Dünya Kupası olacak. Çok kalabalık çünkü Dünya Kupası.
1: Evet, önceden 64 maç yapılıyordu. Şimdi 104 maç izleyeceğiz.
0: Tabii. Çok eleştiriliyor bu arada bu konu. Hani eleştirilenlere de saygı duyuyorum çünkü çok takım var. Kesinlikle. Buna en fikirim. Ama takımların seviyesi yükseldi hocam. Yani ben hani hep söylerim, takımların seviyesi de bence ülkelerin seviyesi de yükseldi. Mesela çok bir şeyler beklenen Avrupa takımları, mesela benim hani size bir kehanet gibi olacak biraz ama hani İsviçre, işte İsveç falan. Ben mesela bazı Avrupa takımlarında o jenerasyon geçişlerinde olduklarını düşünüyorum, mesela İsviçre'nin. Mesela bir sıkıntılar yaşayacaklarını düşünüyorum. Yani hani böyle sürprizler de açıkçası bizi hiç şaşırtmasın. Bu Dünya Kupası'nda benim şaşırmayacağım sürprizler, böyle şeyler olabilir.
1: Sevgili Emir Ateşdağlı, beni kırmadığın için ve yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdin yine. İşin gücün rast gitsin Emir Ateşdağlı.
0: Sağ olun. Çok teşekkür hocam. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Kolaylıklar diliyorum. Evet, 0212 273 10 sırada bekleyen Türkiye'nin en önemli isimleri, spor yazarları, hepsi şu anda Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında olacak. Onlardan yine bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Sevgili Erhan Alveroğlu var Şok Gazetesi'nden ve o da kusura bakmasın, ona verdiğimiz dakikada ve saatte bir gecikme oldu. Sevgili Erhan Alveroğlu, hoş geldin Radyo Gole yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum, kusura bakma, özür diliyorum senden. Burası çok yoğundu, teknik anlamda da bir takım çalışmalar vardı. Dün de sen maçtaydın.
2: Evet. Aha.
1: Milli takım izlenimlerini alabilir miyim Erhan Alveroğlu?
2: Valla ilk çıkan kadroya baktığımızda Çağatay Hocam, dedik ki acaba ne yapıyor, oyuncuları elemeye mi, hani son maçlarda son şansları vermeye mi çalışıyor? Hani kısır geçecek bir maç olarak baktık ama milli takım daha böyle 30. saniyede bir direk, 1. dakikada bir gol, fırtına gibi başladı. Özellikle Can Uzun'un gol atması beni biraz daha sevindirdi. Onun kadroda kalıp Amerika'ya gitmesi de, milli takımın artık bir parçası olarak görülmesi de beni mutlu etti.
1: Can Uzun bir underrated değil mi? Yani bence yeteri kadar değer görmüyor Erhan. Ne demek yani, anladın sen beni ne demek istediğimi de.
2: Tamamen aynı şekilde katılıyorum. Ben de zaten o golü o yüzden sevindim. Gol attım, mutlaka götürecekler dedim. Çünkü öyle bir oyuncuya ihtiyacımız var. Yetenekli, kenardan içeri girebilen, gol vuruşu olan bir oyuncu. Milli takımın eksikliğini çok hissettiği bir durum bu. Kerem var. Ama Kerem'in gol vuruşları iyi değil mesela. Kenan Yıldız var. Kenan çok fazla kenarda içeri kat ediyor ama genelde asist özelliğiyle, uzaktan şutlarıyla, ama Can Uzun hem içeri kat edebilen, hem şut atabilen, hem gol vuruşu iyi bir oyuncu. Ben açıkçası dün onun adına ve milli takım adına, Türkiye adına sevindim. İyi bir maçtı. İkinci yarı yıldızlarımız da oyuna girdi. Zaten hemen fark etti yıldızlar oyuna girince. Mesela Barış Alper'in bir soldan bir deparı vardı. Belki Fenerbahçeliler Galatasaray maçlarını televizyondan izliyorlar ama o deparın gücünü göremiyorlardı. Ama dün mesela canlı izleyenler o güçlü deparın ne demek olduğunu, Barış Alper'e neden güçlü dendiğini bence görmüş oldu. Hakeza Arda Güler top ayağına geldiğinde inanılmaz ayağına yakıştığını bir kez daha herkes duyumsadı. Güzel bir maçtı. Montella'da bana göre %95 oranında hakkaniyetli bir kadro tercihiyle Amerika'ya gidiyor. Her ne kadar eleştirsem de, ben forvetsiz takım seven bir spor insanı değilim. Her ne kadar eleştirsem de kendisini tebrik etmeyi de bilmem ne aşamalar kat ettirdi. Bu takımı üst üste iki şampiyonaya götürdü. İkincisinde de bence yani Amerika'da da gruptan çıkacağımızı ve sonrasında bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Tebrik ediyorum Montella'yı da. forvetsiz oyuna da bizi alıştırdı diyelim. O anlamda bazen soruyorlar Montella Fener'in hocası olur mu diye. Birçok Fenerbahçe taraftarı aman diyor. Forvet oynatmayan hoca istemiyoruz. Fenerbahçe ligin ikinci yarısını forvet kriziyle geçirdi. Oradan da bir esprili yaklaşımda bulunmuş olalım.
1: Evet. Ya dün ilk 11'de sahaya çıkan birazcık da farkını hissettiren bir Deniz Gül vardı. Dün de bir gol attı. Milli takımın 900. golü oldu Erhan.
2: Çok güzel. 9 numara Deniz Gül normalde. 900. golü de atmış oldu. Deniz Gül iyi bir santrafor. Hedef forvet oynayabilecek, yapılı. Ağır deniyor ama oynadıkça çabukluk kazanabilecek bir oyuncu. Zaten bence öyle ağır da değil. Ağır deniyor sadece. Attığı gol de bence çok klas bir gol. Hani kalecinin öbür tarafta kaldığını bilip aşırtarak ters köşeye attı kafa golünü. Onun da çok etkili olacağını, milli takıma uzun seneler hizmet edeceğini düşünüyorum. İyi bir jenerasyonumuz var Çağatay Hocam. Hı hı. Bu jenerasyon bize hani o yıllardır, 24 yıldır Dünya Kupası'na katılamamıştık. Avrupa Şampiyonası'na bir süredir katılamıyorduk. Artık bence bir 4-5 şampiyon, hatta yeni gelişen fikstürler ve gruplar sebebiyle artık Türkiye'si bir şampiyonu olmaz diye düşünüyorum bu jenerasyonla.
1: Evet, Arda Güler, Kenan Yıldız'da en son katıldığımızda daha doğmamıştı, dünyaya gelmemişti sevgili Erhan Alveroğlu. Evet, bir kere daha ricam şu anda yayınımızda bir... şu an pardon, hattay mısın? Bir an kesildi, tekrar geldi Erhan'cığım. Son tamam. Dediğim duyuldu mu?
2: Duyamadım.
1: En sonki Dünya Kupası'nda Arda Güler ve Kenan Yıldız daha dünyaya gelmemişti, doğmamıştı. Ve artık bu kadar sene sonra da artık başarı, yani milli takım kazanma alışkanlığından daha çok bence Dünya Kupası'na katılma alışkanlığı kazanmalı diye düşünüyorum. Başarının da böyle geleceğini düşünüyorum. Katılır mısın Erhan?
2: Katılıyorum. Az evvel de zaten bu minvalde söyledim. Bilmiyorum duyuldum. Artık milli takımsız bir şampiyon olmayacaktır. Çünkü biz Türkler gittiğimiz şampiyonalara bereket, heyecan getiren bir milletiz. Son dakikalarımızı dünya üzerinde hiç kimse unutmamıştır. Herkes biliyordur. Son dakika deyince akla biz geliyoruz. Artık öyle olmasın ama çok renk kattığımızı biliyorum. Avrupa'da da çok fazla taraftarımız var. Avrupa Şampiyonası şampiyonları özellikle kendi evimizde gibi geçiyor her defasında. Ben de bir galibiyettense turnuvalara hep katılmayı önemseyen biriyim. Bundan sonra da öyle olacak diye düşünüyorum. Hani Ercan Taner'in bir şeyi var. Lafı var. Şimdi onlar düşünsün diye. Arda ve Kenan doğmamıştı. Artık mini takımdalar. Şimdi onlar düşünsün. Rakipler atan.
1: Evet. Sorular geliyor Erhan Alveroğlu sana da. Değerli konunun tabii dün maçta olduğunu söylemişti diyor. Acaba futbolcuların yüzlerinden nasıl bir ruh halleri olduğunu anlayabildi mi? Bize televizyondan hepsinin çok mutlu olduğunu görünüyordu. Kadroya seçilmeyenler belki mutsuz olabilir diye soruyorum demiş.
2: Şimdi bence sahaya çıkıp o dedim ya 30. saniye direkt 1. dakika gol, onlar aslında bazı vibe'ları veriyor. Milli takımda gerçekten bir abi kardeş aile havası var, oluşmuş ve herkes mutlu. Tabii ki şunu da söylemek lazım, orada o kadro içerisinde olamayacağını düşünüyordur kadroda olmayanlar. Emin olun bundan. Hani elenenler, yani siz sonraki turnuvalarda düşünenler de baktığınızda hani Yusuf Sarı var. Muadili kim? Yunus Akgün. Yani Yusuf Sarı Yunus Akgün'ün önünde bir oyuncu değil. Bunu biliyordur. Birçok böyle eşleştirme yapabiliriz. Sadece tek bir Samet konusunda belki bir burukluk olabilir içerideki oyuncularda. O da bazı hocaların bazı tercihleri var. Onlara da saygı duymak gerekiyor.
1: Ya aslında yani buradaki hocalar... çok özür diliyorum sözünü kesin ama buradaki en önemli eleştiri takımlarında oynamayan, yani ilk 11'de oynamayan futbolcuların üzerinden geliyor eleştiriler Erhan Alveroğlu.
2: Ya evet haklısınız. İsmail son dönem süre alamıyordu. Oğuz Aydın süre alamıyordu. Kaan Ayhan süre alamıyordu. Orkun Kökçü çok formdaydı, oynatılmıyordu. Dün gördük nasıl oynadın daha belki maçlarda da. Böyle eleştiriler oluyor. Ama ben şöyle değerlendiriyorum Çağatay Hocam. Milli takım da bir takım gibi. Esasında milli takım seçimleri genelde formda olan oyuncuları tercih ederek yapılıyor ama bir iskelet oluşturuluyor. O iskelete o anda formda olan oyuncular da ekleniyor. diye bakmak lazım. O sebeple bazı tercihlerin Montella'nın sorgulayamıyoruz. Bir de kazanan haklıdır diye bir laf vardır. Ya ben söylemiştim benzer bir şey. Şimdi hoca her türlü artıda forvetsiz oynatıyor ama takımı çok gol atıyor. Ya da oyuncu tercihlerinde eleştiriyoruz. Ciddi şekilde eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum. Samet örneği söyledim. Ben eleştiriyorum yani Samet almasını. Kaan Ayhan almasını. Oğuz Aydın almasını. Her takımdan söyleyeyim ki yanlış anlaşılmasın. Ama hoca başarılı olduğu için bir şey de diyemiyoruz. Dün mesela dikkatinizi çekmiştir. Türkiye top rakipteyken 5'te oynadım.
1: Evet.
2: Eren sakatlandıktan sonra Mert Müldür sola geçti. Zeki Çelik sağ gibi oldu. Sağ bek gibi oynadı.
1: Oğuz Aydın fakat da sağ açık gibi aldı.
2: Evet. Oğuz Aydın top rakibe geçtiğinde 5'li savunmanın sağında oynamaya başladı. Yani hoca bir şeyler deniyor. Oğuz'u da götürüyorsa demek ki bir bildiği var diye yorumladım bu sahneyi görünce ben de.
1: Yılmaz Bey demiş ki defansımız biraz yetersiz kalıyor. Biraz baskı yapılınca ya da uzun top atılınca sıkıntılı. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Erhan kardeşime de selam olsun demiş Yılmaz Bey.
2: Aleyküm selam diyeyim. Defansımız bizim Türk futbolunun temel problemi arkaya atılan toplar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş tüm takımlarımızda ve milli takımda arkaya atılan toplarda problem yaşıyoruz. Bunun ana sebebi de çabuk stoperlerimiz olmaması. Çağlar çok çabuk gözüküyor ama yeterince çabuk değil. Zaten çok da hata yapmaya müsait. Melih Demiral bizim belki de en iyi stoperimiz ama o da aksamaya müsait bir oyuncu. Biraz da ağır. Tamam çok cansperane oynuyor ama biraz da ağır. Evet o noktada hak veriyorum dinleyicimize. Arka atılan toplar tehlike oluşturacaktır. Ama işte o beşli top rakipteyken beşliye dönen savunma biraz da belki bunun önlemi. Çünkü top milli takıma geçtiğinde ve yarı sahayı geçtiğinde milli takım Oğuz Aydın öne çıkıyordu. Geride pas yaparken Oğuz Aydın orta sahanın gerisinde kalıyordu. Yani onun da bir tedbiri diyebiliriz. Kaldı ki bir iki top atıldı. Bir iki top geçti o şekilde. Ama yine de oyuncularımız yetişti.
1: Evet. Sevgili Erhan, şimdi tabii milli takımı konuştuk ama Fenerbahçe'de seçim var. Fenerbahçe'de adaylar, Sayın Hakan Safi her gün bir transfer açıklayacağım diyor. Dün Fabrizio Romano Lewandowski'yi yazdı Fenerbahçe'ye. Sayın Aziz Yıldırım iki yabancı forvetle anlaştığını söylüyor. Senin değerlendirmelerini alabilir miyim? Sen de çok yakından takip ediyorsun.
2: Evet, ben şimdi Fotospor ve Şok Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiriyim. Şunu çok net söyleyebilirim. Çok çetin bir seçim olacak. Çok zorlu bir seçim Fenerbahçe camiasını bekliyor. Şu anda bugün derseniz seçim yapalım %60'a 40 Aziz Yıldırım daha önde gözüküyor. Ama yarından başlayacak çarşamba, perşembe, cuma final olacak Hakan Safi'nin her gün bir yıldız açıklayacağım demesi ve o yıldız isimler de yabana atılır isimler değil. Mesela Lewandowski. Robert Lewandowski ile Hakan Safi anlaşmış durumda. Bu anlaşmanın belki yarın açıklanabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan 2 milli oyuncuyla 2 milli yıldızla, dünya yıldızıyla anlaştım dedi. Anlaştım dedi artık yani. Burada 2 milli dünya yıldızı aklıma 4 seçenek geliyor. Arda'yı katmıyorum. Hani diyorlar ya Real Madrid istemezse, Mourinho istemezse Fener'e, hayır Real Madrid Mourinho istemezse Arda'nın kapısında yatıyor Arsenal. Onu düşünmüyorum zaten de. Ama mesela Hakan Çalhanoğlu ve Melih Demiral opsiyonu Fenerbahçe'de bitme noktasına gelmiş durumda.
1: Onu bir kere daha alabilir miyiz bu bilgiyi senden?
2: Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu transferleri Hakan Safi tarafından yürütülüyor. Özellikle Melih Demiral'da Cenk Yazıcı, Hakan Safi ile birlikte hareket eden Melih Demiral'ın da menajerliğini yapan bir isim. Orada kiralama formülüyle o ismi transfer etmek istiyorlar Fenerbahçe'ye. Hakan Çalhanoğlu içinse Hakan Safi'nin görüşme yaptığı adaşını da Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği bilgisi var. Tabii ki imza atılmadan, Hakan Safi'nin de söylediği meşhur bir şey, ben bunu salı açıklamayı bilmiyor muyum pazartesi? İmza atılacak, her şey bitecek, fiyat da artmayacak bir daha diye söylediğini de biliyoruz. Bu iki ismin de Fenerbahçe'ye yakın olduğunu düşünüyorum. Bir de diğer taraftan bence seçimin kaderini değiştirecek, sona sakladım, Greenwood ve Conte hamleleri var. Bu isimler duyduğumuz Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ve Melih Demiral isimleri gerçekten Türkiye seviyesinin üzerinde ve Hakan Safi'ye oy kazandıracak isimler. Ama Conte ve Greenwood isimleri Hakan Safi'ye seçim kazandırabilecek hamleler olacaktır. Bu konuda Cuma gününe kadar Maldini'nin de katılacağı lansman olacak. Orada belki de 2 yıllık sözleşme teklif edilen Conte kabul edecek ve oraya gelecek. Conte olmazsa ne olur? Buna da hazırlıklı Hakan Safi tarafı. Farioli ismi geçiyor ama ben yine de ondan çok emin değilim. Fakat en kötü ihtimalle, yani en kötü ihtimal demeyeyim yanlış anlaşılmasın, üçüncü ihtimal ise Fenerbahçelilerin çok sevdiği İsmail Kartal.
1: Yani bir A, B ve C planı hazır Hakan Safi'nin.
2: Evet. Peki, evet, ama ben bu kadar süre beklendikten sonra Çağatay Hocam, hani Hakan Safi'nin tarzını bilen bilir, 500 daha verip almamız lazım demişti zamanında Ali Koç yönetimindeyken. 500 daha verir, bir daha verir, Conte'ye imza attırır diye düşünüyorum. Bilgi değil, düşünce bu, ama Conte ile 2 yıllık sözleşme teklif edildi. Artık küçük pürüzler sonrasında bu işin tamamlanacağını bekliyorum ben açıkçası. İşte o hamle Hakan Safi'yi seçimlerde o 60'a 40 az Yıldırım lehine olan tabloyu belki de 55'e 45 Hakan Safi tarafına çevirecektir. Az Yıldırım tarafı da boş durmuyor. Az Başkan da Vedat Muriç ile anlaştı. Oyuncu Fenerbahçe'de oynamaya sıcak. Bu arada Vedat Muriç Hakan Safi kazansa da okey, Fenerbahçe'de oynamayı istiyor. Aynı şekilde Girassi ismiyle de anlaşılmış durumda. Zaten bu Vedat Muriç, Girassi ve Muhammed Salah konusunda Saadettin Saran yönetiminin yaptığı bir görüşmeler zinciri var. O görüşmeler zincirinden sonra iki başkan adayına da sunulmuş ve bu isimler bu fiyatlara gelmeye hazır denip oradan yola çıkılmış bir durum var.
1: Evet.
2: Stoper konusunda Aziz Yıldırım Nathan Ake ve Bessie ile ilgileniyor. Bu oyuncular gelir mi gelmez mi? Bence gelir. Parayı verirseniz gelir. 11 milyon euro isteniyor Nathan Ake için, ama oyuncunun mental olarak bu ligde ne yapabileceğini, iyi bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu, düşünmek lazım.
1: Erhan, burada şu bilgiyi de verebilir miyiz?
2: Tabii.
1: Yani bu oyuncularla Hakan Safi menajerler üzerinden görüşüyor değil mi?
2: Menajerler ve kulüp üzerinden, yani menajerler arada köprü, kulüpler tarafından. Zaten Lewandowski free transfer, ücretsiz transfer.
1: Evet.
2: Melih Demiral kiralık.
1: Lewandowski de 38 yaşında herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
2: 38 yaşında, burada başladığında 38 olacak.
1: Hı hı.
2: Kim ona da yenemsiri var Çağatay Hocam. Diyorlar ki Lewandowski işte.
1: Yok, ben yeşile ilgili bir yorum yapmadım zaten de, ama burada verdiğin bilgi çok çok önemli. Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'de bilgisini vermen çok çok önemli bir bilgi.
2: Fenerbahçe'de deneyelim de anlaştık dediği isimler onlar olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da kulisler, bilgiler var. Mesela Hakan Çalhanoğlu dün akşam Fenerbahçe resmi Instagram hesabını takip etti. Bu bir veri diyebiliriz. Artık günümüz dünyasında sosyal medyadan hareketler, like'lar, takipler çok büyük önem arz ediyor.
1: Evet.
2: Oradan da yola çıkabiliriz. Cenk Melih Yazıcı'nın faktörü de Melih Demiral için bir etki. Ve bu arada Hakan, özür dilerim, stoper oyuncusu Melih Demiral ile normal şartlarda zaten Hakan Safi çok fazla görüşüyor. Melih Körfezli, Kocaeli biliyorsunuz. Hakan Safi'nin işletmeleri de hep Kocaeli'nde. Daha evvelinde de görüşmüştüğü, görüşüyor oldukları var. Oradan bir samimiyet de var yani. O anlamda bu iki oyuncu çok yakın diyebiliriz. Belki yarın ikisi birden açıklanır. Ama bir sürpriz, az evvel unuttum söylemeyi. Başka bir sürpriz olur mu milli takımdan? Deniz Gül ya da işte Zeki Çelik. Hani bir yandan da Fenerbahçe'nin yerli rotasyonunu da genişletmesi gerekiyor 14 kilo sonrası. Olmaz demiyorum ama onlar seçimden sonra iki başkan adayı için de geçerli diyebilirim.
1: Çok soru geliyor sevgili Erhan Alveroğlu. Çağatay Hocam, konumuza sorabilir misiniz? Erhan Bey cevap verebilir mi acaba? Hangi hoca gelirse İrfan Can Kahveci ile çalışır mı? Yani İrfan Can takımda kalacak mı? Teşekkürler demiş Abdullah Bey.
2: Kim Abdullah Bey, şöyle bir yanıt verebiliriz. Eksik bıraktık, onu da tamamlayalım. Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Çok büyük bir ihtimalle teknik ekibin içerisinde Dirk Kuyt, Selçuk Şahin, Pierre Webo, Volkan Demirel sportif yönetici ya da teknik ekipte olacak, orasını tam netleştiremedim açıkçası. Böyle bir ekip var. Bu ekibin içerisinde İrfan Can Kahveci'ye yok diyecek biri olacağını düşünmüyorum. İrfan Can Kahveci Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'sinde oynar. Hı hı. Ama aynı İrfan Can Kahveci'nin Conte'nin ya da İsmail Kartal'ın ya da Farioli'nin Fenerbahçe'sinde de yer bulabileceğini düşünüyorum. Ki İrfan Can Kahveci'nin Hakan Safi, Hakan Başkan'la da arasının gayet iyi olduğunu biliyoruz. Aziz Başkan'la da öyle. İki başkanla da arası. Ben İrfan Can Kahveci'nin iki başkanın seçilmesi halinde, iki antrenörle de Fenerbahçe'nin kadrosunda olacağını düşünüyorum bu sene.
1: Şimdi tabii ben de bir soru sormak istiyorum. Bağlantımızı sonlandırmadan Erhan Alveroğlu. Şimdi konuşmanın başında şunu söyledin. %60'a %40 Sayın Aziz Yıldırım'ın bu seçimi kazanabileceğini ifade ettin. Hani bunu evet. Acaba geçen seçimde Sayın Aziz Yıldırım'ın 10 küsür bin oy almasından dolayı mı, yoksa şu anki konjonktürden dolayı mı söyledin?
2: Ben şu anki konjonktürden dolayı söyledim. Burada bence seçimi belirleyecek iki unsur vardı. Bir, sandığa gelip gelmeyecek Fenerbahçe seçmenleri. Çünkü 20 binin altında olan bir seçim katılımında Aziz Yıldırım'ın rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum ben. Ama 23-24 bine ulaştığında ortaya geçeceğini, seçimin ortada olacağını, ama 30 binlere bulursa Hakan Safi'nin kazanacağını düşünüyorum. Bu o sebeple ilk önemli unsur benim bu saplamamdaki seçime katılım. İkincisi ise Hakan Safi'nin Sayın Aziz Yıldırım'a çektiği seçim savaşı mı denir ona? Seçim yarışı. Hı. Mesela Hakan Safi tamamen transferler üzerinden bu seçim kampanyasını götürdü. Aziz Başkan dedi ki ben açıklamayacağım, fiyatlar artıyor dedi. İlk transferleri açıklayan Aziz Başkan oldu. Yani Hakan Safi seçimin nasıl kazanılacağını Ali Koç döneminde onun yanındayken öğrenmiş. Mourinho transferini hatırlayın. Aziz Yıldırım silme kazanıyordu, 70-30'du. Mourinho'ya imza attırdı Ali Koç ve Ali Koç seçimi kazandı 16 bine 10 bin. Evet. Yani buradaki bu transfer olayı işin diğer önemli durumu. Taraftar buna, üye buna nasıl bakacak diye sorarsanız Hakan Safi'nin başkan olmak için bir şeyler yapmak istediğini anladı artık herkes. Bu bir şeylerde transferler, harcamalar, ne gerekiyorsa yapmak istediğini anladı. Ama Aziz Başkan söylemlerinde ne diyor? Ben geldim, ben başkan oldum diyor. Benim başkan olmak gibi bir şey yok. Fenerbahçe'yi kurtarmak istiyorum diyor. Şimdi böyle bir durumda da Aziz Başkan'ın hani gelip çok büyük harcamalar yapabilir. Ki bahsedilen oyuncu Vedat için 18 milyon euro istiyor takımı. Girassi için 35 milyon euro istiyor. Ama şimdi 18-35, hadi deyin ki 20-30-50-55 milyon oyuncuları da verdiniz. 70 milyon euro ile bitmiyor bu iş. Bahsettiğimiz Lewandowski'nin istediği rakam 15'lerde. Greenwood için 50 milyon bonservis isteniyor. Oyuncu 10 milyona yakın para istiyor. 60 yapar bir seneliği. Hakan'ı Inter'den koparmak için minimum 20 milyon ödemeniz gerekir diye düşünüyorum ben, minimum. Çünkü geçen sene Galatasaray'dan 25 istenmişti. Meri için hakeza en az 10 milyon euro bir yıllık ücret verilmesi gerekir. Çoğaltabiliriz bu örnekleri. Daha çok transfer yatırımı yapacak olan Hakan Safi gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım ise şampiyon yapacağım odaklı diyor. Tabii bu arada Hakan Safi de transfer yapıp şampiyon yapacağım diyor. O sebeple diğer seçimin denge unsuru bence transferler, açıklanacak kontratlar olacak ya da ön sözleşmeler.
1: Sevgili Erhan Alveroğlu, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Araya gitmeden de şunu sormak istiyorum. Çünkü hani kamuoyunda şöyle bir şey var. Sayın Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la çalışmak istemesi kongre üyeleri için, delegeler için bir avantaj mı, dezavantaj mı? Yani Aykut Kocaman'ı isteyenler kadar bir de istemeyenler mi var? Bunu da bir aydınlatabilir misin Fenerbahçe'yi en yakından takip eden biri olarak?
2: Ben şöyle söyleyeyim. Aykut mesela Conte, diğer taraf Conte oldu diye,
1: evet,
2: düşünelim.
1: O örneği
2: Conte ve Aykut Kocaman'ın arasında çok büyük bir oyun farkı yok. Çünkü Conte'de tutucu oyun, kazanma odaklı oynuyor. Aykut Kocaman da tutucu oyun ve kazanma odaklı oynuyor. Burada bence ana unsur Aykut Kocaman'ı genç üyelerin çok da iyi tanımaması. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin gol kralı. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de iki kez gol kralı olmuş. Fenerbahçe'de 3 Temmuz sürecinde başkan hapisteyken, takım dağılmışken liderlik, abilik, başkanlık, teknik direktörlük yapmış. Hatırlayın dinleyicilerimiz hatırlayacak. Veysel'in lan dediği yerde Caner'in atıldığında çıkıp Fenerbahçe'nin haklarını savunmuş, bir ceza kesildi. Daha bitmedi mi bu ceza diyen, bir puanımı bile sildirmem diyen bir isim. Mesela İsmail Kartal, Aykut Kocaman kıyası bir cümleyle yapayım. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Süper Kupa finaline çıkmadı. Ama teknik direktör Aykut Kocaman olsaydı, Ali Koç değil kim olursa olsun Aykut Kocaman o takımı finale çıkartırdı. Böyle lider özellikli bir isim. Ama genç üyeler tanımıyor. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de şampiyon olmuş. İki Türkiye Kupası kazanmış. Avrupa UEFA'da da yarı final oynatmış bir hoca. Çok Fenerbahçeli, Fenerbahçe dengelerini bilen ve minimumdan maksimumu çıkartan bir hoca. Ama gelin görün ki sosyal medya algısıyla hoca yıpratılıyor. Ben öyle bir değerin yıpratılmasına da karşıyım. Hı hı. Diğer tarafından da Conte var. O da benzer özellik ama dünya çapında worldwide bir hoca. Tabii ki Conte'ye teveccüh fazla olabilir. Buna itiraz etmiyorum. Ama Aykut Kocaman'ın bana göre Aykut Kocaman hocam dese Aziz Yıldırım, 1000 tane oyu gider, 1500 tane oy gelir. Ben böyle bir denge görüyorum. Yani 1000 kişi der ki Aykut'muş hocası, ben oy vermiyorum der. 1500 kişi de der ki Aykut hocaymış hocası, ben oy vermeye gidiyorum der. Yani aslında boşa bir gizem yaratıyor. Aziz Başkan başta deseydi benim hocam Aykut Kocaman, ki öyle olacak. Şu anda bu tartışmaları yaşamıyor olacaktı Fenerbahçe. Hı hı.
1: Erhan şunu da sorabilir miyim? Şimdi genç üyeler dedin. Genç üyeler biliyor musun acaba? Hani delegeler arasında ne kadarlık bir yüzdeye sahip? Belirleyici olacak mı? O anlamda soruyorum.
2: Olacak, olacak. Şu anda 44-45 bin kişi arasında
1: 44.741 bendeki son bilgi. Evet.
2: İşte 40, ben de 44-45 bin kişi dedim yuvarlayarak. %30 ya 8'i ya 3'ü, tam hafızamda kalmadı affetsin dinleyicilerimiz. 35 yaş altı seçmen.
1: 35 yaş altı, evet.
2: Evet. Yani %38 ya da 33'ü 35 yaş altı seçmen. Bu çok büyük etki sağlayacaktır. Yani genç üyeler artık gelenekçiliğe, ben yaptım, geçmişte yaptım, yine yaparıma değil de bana icraat göster diyor. Neden demiyoruz Hakan Safi seçimi kazanır? Çünkü daha kontratları ya da ön protokolleri açıklamadı. Neden diyoruz ki açıkladıktan sonra iş değişir? İşte o genç üyeler, benim artık karnım tok. Ben Ali Koç'tan çok dinledim. Ben Saadettin Saran'ın beni forvetsiz bıraktığını gördüm devre arasında. Ben Aziz Yıldırım'ın 4 sene şampiyon yapmadığını gördüm, yapamadığını gördüm. Ben artık sonuç istiyorum deyip sonucu görüp oy verecek. O sebeple bu genç oylar bence seçimin kaderini belirleyecek. Evet. Sandığa gelmeyen ve gelenlerle birlikte.
1: Yani o zaman Erhan Alveroğlu şunu mu söylemek istiyor? Teknik direktörü ve yıldız futbolcuyu açıklayan başkan adayı seçimi kazanacaktır. Daha kuvvetli olan
2: ben,
1: diyelim.
2: Ben öyle düşünüyorum. Ya da Hakan Safi bu isimlerini açıkladıktan sonra geride olmaktan artık dengeye getirip öne geçme noktasına bir adım atacak diye söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü şu anda isimleri açıklamayan Hakan Safi. Aslında Aziz Başkan isimleri açıkladı. Güratsı Vedat dedi. Orada da taraftarı cezbeden çok böyle müthiş isimler diyebileceğimiz isimler var ama aynı isimler için Hakan Safi'nin de söylemlerini hatırlayın. Biz de alırız dedi. Madem Giras ile anlaşılmış. Ben 23 Nisan'da görüştüm dedi. Ben de alırım dedi. Burada gelenekçi oylarla yenilikçi oyların da biraz kapışması olacak açıkçası.
1: Evet, Fotospor ve Şok gazetesinden değerli dostumuz sevgili Erhan Alveroğlu, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bizleri de kırmadın, yayınımıza bağlandın. Sana ben da kolaylıklar diliyorum Erhan'cığım.
2: Çok teşekkürler, yayınlar Çağatay Hocam. Sağ olun.
1: Hoşçakal. Evet, çok değerli bilgilerdi. Vallahi o kadar yağmış ki çok çok teşekkürler mesajlarınız. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama tabii sizler böyle mesajlarınızı yağdırınca da yine sizler tarafından en çok istek alan özellikle Beşiktaşlı taraftarlara sesleniyorum. Biraz sonra TGRT spor yorumcusu Beşiktaşlıların en çok sevdiği isimlerden bir tanesi sevgili Bülent Uslu'yu Beşiktaş Kongre üyesi aynı zamanda yayına alacağım ve canlı bağlantıda konuğumuz olacak. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Çağatay Hoca Instagram adresindeki yine mesajlara bir bakayım, hiç bakmadım çünkü bir iki tane onlardan okuyayım. İsimlere bakıyorum. Hilmi ve Güral Bey diyor ki Çağatay Hocam, Trabzonspor'da Zubkov, Cabral ve Ahmet Can'la ilgili gelişmeleri siz biliyorsunuzdur. Lütfen paylaşabilir misiniz diyor. Tabii ki paylaşabilirim. Zubkov dün akşam itibariyle, Alexander Zubkov AYK'nın futbolcusu olduğu ve bugün bildiğim kadarıyla da Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçiyor. Cabral'la hiçbir pürüz kalmadı. Cabral'la Trabzonspor anlaştı ve belki gün içinde, belki bir iki gün sonra da Ahmet Can Kaplan transferini Trabzonsporlu taraftarlar duyacaktır. Bu bilgileri de vereyim. 0212 273 10 10, 0542 273 10 10. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenen futbol programı Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında, programda da anons ettiğimiz gibi tüm Beşiktaşlılar onu bekliyor. Çünkü şu anda mikrofonun diğer ucunda sevgili Bülent Uslu var. İlk kez yayınımıza bağlanıyor. Bülent Uslu, hoş geldin Radyo Gol'e yayınımıza.
3: Merhaba, merhaba. Nasılsınız?
1: İyiyim vallahi. Herkese sen nasılsın? Selamlar.
3: Valla biz, yani normal hayatımızdan mı soruyorsun, Beşiktaş'la alakalı mı soruyorsun?
1: Önce normal hayat, sonra Beşiktaş'a geçeceğim.
3: Çok şükür normal hayatımızda sağlığımız, evet, sıhhatimiz, her şeyimiz yerinde, ama iş Beşiktaş'a gelince yani maalesef dertlerimiz bitmiyor.
1: Sevgili Bülent Uslu, TGT Spor yorumcusu olarak, gazeteci olarak, Beşiktaş Kongresi üyesi olarak, Eagle Media kurucu başkanı olarak Beşiktaş'a geçmeden önce milli takımla ilgili görüşlerini, düşüncelerini alabilir miyim? Beşiktaşlı taraftarlar şu anda mesajları yağdırmaya başladılar. Şu anda 13 tane mesaj geldi. İlk olarak milli takımı dün akşam nasıl buldun? Değerlendirmelerini alabilir miyim?
3: Şimdi şöyle, yani milli takımda mümkün olduğunca kulüpçülük yapmamaya gayret edeceğiz. Sonuçta Dünya Kupası 2002'den bu yana beklediğimiz heyecana sonunda kavuştuk. Yani dile kolay, tam 24 sene. Ben her zaman şunu söylerim. Milli takımımız tüm turnuvalarda olmak zorunda. Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda. Ve biz bu heyecanı yaşamalıyız yani. O açıdan, şimdi Dünya Kupası belki böyle herkes tam bir havaya giremedi, ama başladığı zaman oranın atmosferi... Bir şey tabii, sabah olacak maçlar. Yapacak bir şey yok, uykusuz kalacağız. Şimdi Beşiktaş'tan... Mesela Ersin de alındığında şunu söylemiştik, tırnak içerisinde, ya onu yalandan, hani biraz amiyane tabir olacak ama, hı-hı, yalandan aldılar geniş kadroda. Onu gönderecekleri belli bir şeydi zaten. Göstermelikti, yani yalandan demeyelim de göstermelik aldılar. Şimdi diğer taraftan baktığımız zaman Beşiktaş'tan sadece Orkun Kökçü oldu. Emirhan olabilir miydi? Veya başka isimler olabilir miydi? Bilmiyoruz. Ama Orkun gerçekten, yani Beşiktaşlı olduğu için de söylemiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle Orkun'un milli takım Dünya Kupası'nda çok büyük işler yapacağını, o kalitede olduğunu her zaman söylüyorduk. Çok önemli bir oyuncu Orkun Kökçü. Şimdi milli takıma baktığımız zaman kalecimiz iyi, değil mi? Yani böyle bölge bölge baktığımız zaman, mevki mevki baktığımız zaman kalecimiz çok iyi.
1: Tutanımız iyi Bülent Uslu.
3: Tutanımız iyi. Defansa baktığımız zaman Ozan Bundesliga'da birkaç defa ayın oyuncusu da seçildi. Yani Ozan mı Melih mi tercih eder bilmiyoruz Montella'nın, ama yani orada bir Ozan diyebiliyorsun, Melih diyebiliyorsun, Bardakçı diyebiliyorsun. Bardakçı da sonuçta Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan, evet, bir oyuncu.
1: Her maçta oynamış.
3: Kesinlikle, gibi. Kesinlikle. O yüzden stoper bölgesinde de herhangi bir, hem şeyde kadro derinliğinde alternatifleriyle birlikte hiçbir sorunumuz yok. Sol bekimiz zaten muhteşem, Ferdi. Sağ bekimiz de hakeza öyle, Ferdi kadar olmasa bile. Sağ bekimizde de bir problem olduğunu düşünmüyorum. Orta sahamız çok güçlü. Yani Hakanlar, Orkun Kökçüler, Arda, İsmail Yüksekler, Arda gibi işte Real Madrid'in yıldızı sonuçta, yani şaka gibi, ama bundan 5-10 sene evvel hayal edemeyeceğimiz şeyler şu anda yaşıyoruz. Yine Kenan Yıldız'ımız var. Herhalde ilk maçı yetişemeyecek ama sonuçta Dünya Kupası'nda oynayabilecek seviyede. Kanatlar işte Barış Alper'dir, Kerem'dir, bunlardan da yine bir şeyimiz var işte. Forvet bölgesinde, hı hı, dün mesela Can da iyi oynadı şeyde, orta sahada, yani orada da elimiz rahat. Forvet'te hani Deniz 9 numara pozisyonunda yapar mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Keşke orada da elimiz çok geniş olsaydı. Semih tercihi yapılabilir miydi? Bence bu kadar dar bir rotasyonumuzda hücum bölgesinde Semih neden yok onu da anlamış değilim. Sonuçta İtalya'da başarılı bir sezon geçirdi Semih. Yani oynatmasın ama herhalde Montella hiç tartışma istemedi. Yani Semih'i niye oynatmasın kafadan eledi ki o tartışmalar önüne geçmek istedi. Yani orada da şunu söylemek istiyorum. A plus bir forvetimiz olmuş olsaydı, bak çok samimiyetimle söylüyorum, başka şeyler hayal ettirebilirdi ama bu pozisyonda bile çok rahat bir biçimde Allah nasip ederse gruplardan çıkacağını da ben inanıyorum. Gidebildiğimiz yere kadar da gideceğiz. Çünkü iyi bir milli takım var. Tabii ki daha önceden işte dünya üçüncüsü olduğumuz jenerasyonumuz da iyiydi ama böyle dünya çapında oyuncularımız yoktu. Yani şimdi mesela Kenan'ı bütün İtalyanlar takip edecek. İşte Arda'yı bütün dünya takip edecek. Bu tarz elinde inanılmaz oyuncular olması yani ilk defa yaşayacağımız bir şey. İnşallah karşılığında alacağız diye düşünüyorum sevgili Çağatay.
1: Evet, sevgili Bülent Uslu, sorular da geliyor. Çok sana Fenerbahçeli taraftarlar da kendisini Fenerbahçeli olabiliriz ama objektifliğinden dolayı tebrik ediyoruz ve takip ediyoruz demişler. Eyvallah. Çok soru geliyor. Eyvallah. Semih Kılıçsoy çağrılmadı demiş Yılmaz Bey. Sebebi evet. Açıklanmadı. Başkan gitmeli, teknik direktörü belli değil. Transfer sadece isim yazılı. Durum ne olacak? Selamlar demiş Bülent Uslu'ya. Tabii çok soru geliyor. Ben de merak ediyorum. Şimdi senin de söylediğin gibi Fikret Orman zamanında beraber çalışılan bir Önder Özen var. Önder evet. Özen'in gelmesi sana göre Beşiktaş için hayırlı oldu mu? Nasıl değerlendiriyorsun?
3: Vallahi şimdi Önder Özen'i pozitif anlamda negatif anlamda değerlendirebilirim. Hı. Sadece icraatlarını göreceğiz. Yani ne yapacak? Merakla ben de bekliyorum. Yani standart neydi? Önder Özen'i Beşiktaş'a getirmemiz için, bu göreve layık görmemiz için Önder Özen ne yaptı? Son 10 yılda herhangi görev almayan, yorumculuktan öteye geçmeyen bir Önder Özen ama futbol bilgisine de inanılmaz derecede saygı duyduğumuz, bir şeyler yapabilir mi yapabilir diyebileceğimiz bir şey ama yapamazsa bunun suçlusu Önder Özen değildir. Bakın Beşiktaş camiasındaki başarısızlığın bir numaralı sorumlusu Sayın Serdar Adalı'dır.
1: Sayın Serdar Adalı diyorsunuz Bülent Uslu.
3: Başarı ortada net bir başarısızlık var. Beşiktaş gibi büyük bir camianın, köklü bir camianın dördüncü olması, herhangi bir kupa kazanamaması, Avrupa'da olmaz. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Fenerbahçe yıllarca değil mi? Şampiyon olamadı ama o yarışın içerisinde son haftalara kadar o heyecanı yaşıyorlar. Ve sonuca ulaşamadıkları için mutsuzlar. Biz ise Beşiktaşlar olarak evet dediğim gibi son 5 sezondur Ekim'de havlu atıyoruz. Yani Ekim'de bütün ümitlerimiz tükeniyor.
1: 2 kere 6. olmuş, 2 kere 4. olmuş, 1 kere de 3.lü var Bülent Uslu.
3: Olmaz. Olmaz yani. Beşiktaş gibi büyük bir cevap. Burası Göztepe, Başakşehir, efendime söyleyeyim Samsun Spor falan bunlar tamam. İlk 5 içerisinde girdikleri zaman başarı kalır. Beşiktaş'ın tek bir başarılı şeyi vardır. Şampiyonluktur. Şampiyon olamıyorsan son haftalara kadar o yarışın içerisinde olacaksın.
1: Bunun reçetesi ne?
3: Bunun reçetesi iyi yönetim. İyi yönetmek. Beşiktaş'ı iyi yönetmek. Bakın Beşiktaş'ın başarısızlığındaki bir numaralı sorumlusu Serdar Adalı dedik Sayın Başkan. İki numaralı sorumlusu kim biliyor musunuz? Beşiktaş'ın başarısızlığındaki iki numaralı sorumlu yok. Tek bir sorumlu var. Çünkü Beşiktaş'ın başkanı aynı şey Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor için de geçerli. Başkan isterse o teknik adam gelir. İstemezse gelmez. Başkan isterse transfer gerçekleşir. İstemezse transfer gerçekleşmez. Şimdi ben buradaki tüm futbol severlere soruyorum bak. Sadece Beşiktaşlara değil. Sevgili Çağatay sana da lütfen. Yahu sizin elinizde Paulista var, değil mi?
1: Evet.
3: Jalo var, Emirhan Topçu var ve Udokai var. Önce diyorsunuz ki Paulista'nın annesi rahatsızmış. Çok geçmiş olsun efendim. Çok geçmiş olsun. Bir gönderelim. Yahu annesi rahatsız olan bir oyuncu gitti mi? Kupa kazandı orada. Doğru mu? Evet. Şimdi elindeki Paulista gibi tecrübeli bir oynayan, sana katkı sağlayan bir oyuncu gönderiyorsun. Elinde Jalo gibi Dünya Kupası'na gönderme ihtimalin olduğu 26 yaşında, 26 hani şey oluyor ya, Afrika kökenli oyunculara şey diyoruz ya, bir de bunun mağara yaşı var. En az bir 5'te mağara yaşı koyuyoruz ya.
1: Evet.
3: Mesela Jalo'da öyle bir şey yok. Tertemiz. 26 yaşında 3,5 milyon euroya transfer etmiş oldu.

0: Başlayan bir oyuncu var. O oyuncu %10 ihtimal de olsa Portekiz milli takımına Dünya Kupası'na gönderme ihtimalin var. Nasıl gönderebilirsin? Düzenli oynatırsan. Ama sen ne yapıyorsun biliyor musun? Paulista'ya annesi rahatsızmış pardon deyip güle güle diyorsun, gönderiyorsun. Orada bir yer açıyorsun. Sonra Dünya Kupası'na gönderme ihtimali olan oyuncunun önüne bir tane yangından mal kaçırır gibi oyuncu alıyorsun, akbazıyı alıyorsun. Nereden alıyorsun? Wolverhampton'dan. Düşme ihtimali olan bir takımdı ve düştü. Wolverhampton kim? Mendes'in kulübü. Mendes al dedi. Biz de aldık. Kolay bonuslarla beraber 22 milyon euro akbazı transferi. Şimdi sizin sol açık probleminiz varken, ileride uygun alternatifi yokken, orta sahada problemleriniz varken yangından mal kaçırır gibi 22 milyon euro 29 yaşındaki son transferi olan Akbadu'yu getirirseniz sevgili Çağatay, siz iyi yönetilmiyorsunuz demektir. Yani
1: peki bunun kararını yani Serkan Reçber'le Sergen Yalçın vermedi mi Bülent Uslu?
0: Sevgili Çağatay, az önce ne dedim? Bu takımın bir numaralı sorumlusu vardır.
1: Serdal Adalı.
0: Başkandır. İkincisi yoktur dedim. Nerede şimdi Sergen Yalçın'a Serkan Reçber? Biz Sergen Yalçın'a Serkan Reçber'e mi oy verdik? Onlar mı oyu? Onlar oy verip seçip yönetim kurulu bile sorumlu değildi. Çünkü yönetim kurulunu da Sayın Başkan seçiyor. İstediği kişileri alıyor, listeyi veriyor. Ama oy alan kişi başkandır. Şimdi Sergen Yalçın mı hesap verecek Akbaz'ın hesabına? Hesap verecek olan kişi belli. Hiç adresleri şaşırtmaya gerek yok. Başka adrese gitmeye de gerek yok. Şimdi siz bu şekilde yönetilirseniz Beşiktaş'ın dördüncü olması, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ön elemesinde 23 Temmuz'da maç yapacak ve seri başı olamaması, Türkiye Kupası'nda evimizde Konyaspor karşısında elenmemiz, sahada masada olmamamız, hakemler istediği gibi Beşiktaş'ın aleyhine Fenerbahçe maçında da 96. dakikada, Konyaspor maçında 94. dakikada istediği gibi ceza sahasının dışında gerçekleşen pozisyonu içeride çok rahat bir biçimde penaltıları verebiliyorlarsa, aynı şeyi rakiplerimize yapamıyorlar ama Beşiktaş'ı çok rahat yapabiliyorlar. Burada da zayıfsan ya o zaman maalesef bugünkü başarısızlıklarımız tesadüf değildir.
1: O zaman makas Akbazı çok açılıyor burada rakiplerinle.
0: Evet, açılıyor. Bakın bugün Fenerbahçe şaşkınlıkla izliyorum. İşte Lewandowski'ler deniliyor, Conte'ler deniliyor. Daha ortada seçilmiş bir başkan yok. Bunları bu şey. Biz ise teknik direktör için papatya falan açıyoruz. Ben Sayın Başkan için şey demiştim. A planı Sergen Yalçın, B planı yok. Evet. Olmadı ortada. Bir teknik adama gidiyoruz. Üçlü oynatıyor. Ötekisi dörtlü oynatıyor. Ötekisi hücum pres. Diğeri geçiş oyunu. Yani hiçbiri birbirine benzemiyor. Ama her gittiğimiz kapıda kapanıyor. Şu anda çok sıcak bir bilgi. İtalyano olabilir. Yani İtalyano'ya çok yakın gibi görünüyor şu anda. Herhalde bakın orada da haber girildi de şöyle söylüyor. Dikkatinizi çekelim. Son kararı Serdar Adalı verecek. Tabii ki son kararı Serdar Adalı verecek. Her şeyde olduğu gibi, bütün transferlerde olduğu gibi son kararı başkan verir. O yüzden başarıda da Aysa şimdi ortada bir başarı gerçekleştiği takdirde mesela Beşiktaş 2020-2021'de şampiyon olduğunda Sergen Hoca'nın çok büyük katkısı var. Ya ama Sayın Çevir'in de katkısı var sonuçta. Fikret Orman 2 sene şampiyon olduğumuzda Şenol Güneş'in çok büyük katkısı var ama Fikret Orman'ın da katkısı var. Bu işler böyledir. Evet sevgili Çağatay.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Yani Beşiktaşlara vermek istediğin başka bir mesaj var mı Bülent Uslu? Çok taraftarlar yazmış. Beşiktaşlı taraftarlar sana çok selamlarını iletmişler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hepsine selamlar. Söyle söyleyeyim sevgili Çağatay. Üzgünüz. Hani sert eleştiriyoruz. Kızıyoruz. Kızgınız. Şimdi bizim buradan da söyleyeyim. Yayınlarda mümkün olduğunca söylemeye çalışıyorum. Benim mesela geçmişle alakalı hatalarımdan bir tanesi bu seçim, yani tırnak içerisinde bu kahrolası seçim siyasetine girmek oldu. Önce işte Hasan Arat'a işte bir oyumuz var, baskı yapılır. Kime vereceksin abi, kime vereceksin? Hasan Arat'a vereceğim dedim mesela. Sonraki seçimde Sayın Serdar Adalı'yla işte hem bir yönetici olma durumu oldu, hem onu destekleme durumu. durum oldu. Ben Bülent Uslu olarak kendi adıma bundan sonraki hayatımda asla, özellikle yöneticilikle alakalı zaten 55 yaşıma kadar asla öyle bir şey bulaşmayacağım. Seçim siyasetine hiçbir şekilde bulaşmayayım. Kim seçilirse Beşiktaş'ın için hayırlısı olsun diyeceğiz. Herhangi birisini desteklemeyeceğim. Kendi medyam da var sonuçta, yani ulusal medya, Eagle Medya ulusal medya olduğu için benim bu şeylere de bulaşmamam lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim, benim herhangi bir ajandam yok. Benim derdim Beşiktaş. Benim 10 yaşında oğlum var, 3 tane kızım, 2 tane kızım, 3 tane çocuğum var.
1: Allah bağışlasın.
0: 10 yaşındaki cümlemizin, 10 yaşındaki oğlum üzülüyor, başarı istiyor. Bakın çocukların sınıflarda çünkü artık bu şey değil, şehir efsanesi derler ya, şehir efsanesinden çıktı artık, bu gerçeğe dönüştü. Yani çocukların birçoğu tabii ki başarılı olan takım peşinden gidiyorlar. Hani biz çocuklarımızı babalar sayesinde, babaları Beşiktaşlıysa başka takımı tutma şansı yok. O şekilde tutuyoruz. Ama ailesi maçlarla ilgilenmeyenler, çocuklar maalesef kaybediyoruz çocuklarımız. Bir nesli kaybediyoruz. Beşiktaş'ın başarılı olması lazım. Beşiktaş'ın artık kendini göstermesi lazım. İyi yönetilmesi lazım. Bizim eleştirilerimiz budur. Sayın Serdar Adalı'yı eleştirirken bakın, benim hiçbir gizli ajandam olmadan ben bunu yapıyorum. İstesek sabah akşam överiz değil mi? Gücümüz de var. Sosyal medya gücümüz var. Medya gücümüz var. Ulusal ekrana çıkıyoruz. Bak sağ olun siz burada bir de misafir ettiniz. Konuk olarak geldik. İş sabahtan akşama kadar överiz başkanı. O da çok memnun olur bak başkan. Yöneticileri tek tek överiz. Harikasınız, mükemmelsiniz, muhteşemsiniz deriz. Onlar da mutlu olurlar. Bizim derdimiz Beşiktaş arkadaş. Yani şimdi Sayın Serdar Adalı'yı eleştiriyorum diye adam oradan çıkıyor. Aa bak senin bir ajanda. Yok kardeşim, ajandam. Ben Beşiktaş'ın iyi olmasını istiyorum. Beşiktaş'ın iyi yönetilmesini istiyorum. Sokağa çıktığımız zaman hani bizimle karşılaşan, bizi tanıyan kardeşlerimiz, Beşiktaş dostlarımız gördüğünde fotoğraf çekilenler vesaire, hepsinin söylemiş olduğu şey şu. Ne olacak abi halimiz? Beşiktaş ne olacak? Yani kötü durumdayız. Daha da kötüsü ne biliyor musun sevgili Çağatay? Daha da kötüsü gelecekle alakalı beklenti de kötü.
1: Ya umut yok, umut azalıyor. Beşiktaş taraftarı zaten ya umudun olmamasına üzülüyor en çok.
0: Evet, evet. Yani daha baştan kaybediyorsun. Yenisi eskiden Beşiktaş sezona gireceği zaman iddialı girerdi, umutlu girerdi. Şimdi bana söyleyin. Alisa'yı annesi hasta diye gönderip Dünya Kupası'na gönderme ihtimali olan oyuncunun 26 yaşındaki oyuncunun önüne 22 milyon euro verip Mendes'in takımından 29 yaşındaki oyuncuya alıp da önünü kesiyorsun. Şimdi bu zihniyetten nasıl bir teknik direktör getirmesini bekliyorsun? Nasıl bir takım kurmasını bekliyorsun? Beşiktaş'ın sol beki yok. Şimdi eğer Rıdvan'la biz yola yürüyeceksek geçmiş olsun. Murillo var. Yedeği yok. Gökhan yedi ediyorsan geçmiş olsun, adamı 85'te soksan rakibe iki tane asist yapıyor. Dakikası var, 90'da sokuyorsun yine asist yapıyor rakibe.
1: Kadro mühendisliğine
0: bakıyorsun, sol açığın yok. Kaleci de yok şu anda. Ersin'le sözleşmeyi uzatmamışsın bize. Ersin bile yok artık. Tamam, onu çok eleştirdim. Ersin yok, kaleci yok. Şimdi Sergen Hoca ne zaman ayrıldı? Bundan 15 gün evvel mi ayrıldı? Hayır. Sergen Hoca Konyaspor maç sonunda zaten ayrıldığını açıkladı. 5 Mayıs'ta Sergen Hoca dedi ki önümüzdeki sezon için konuşmayalım. Önümüzde 2 maç var, onu koy. 2 tane önemsiz maç. Bunu söyleyen adam zaten o gün ayrıldığını ilan etmişti. Yani ne demek istiyorum? Neredeyse 1 ay olmuş, sen 1 aydır bir teknik adam Beşiktaş'a gidin. Şimdi şunu söyleyebilirsin sevgili Çağatay. Ya kardeşim şu anda maç mı var ya? Niye bu panik? Niye bu heyecan? Diyebilirsin. Ben de sana dedim ki 25 Haziran'da bu takım toplanacak. 1 Temmuz'da Slovakya'ya gidecek. 23 Temmuz'da seri başı olmadığımız Avrupa ön eleme maçımız var. Ve sen teknik direktör olmadan transfer yapamazsın. Teknik direktör olmadan transfer yaparsan gelen teknik adam der ki bu benim sisteme uymuyor kardeşim der. Ne yapacaksın o zaman?
1: Ortada teknik direktör de yok.
0: İşte bir aydır sen teknik direktör de bulamamışsın. Beşiktaş bu şekilde yönetiliyor sevgili Çağatay. Ben bu serzenişimi yaparken bana 1 Haziran 2026'da açılan hesaplarla saldırmaya çalışıyorlar, yemezler. Ben ölene kadar, son nefesime kadar hep Beşiktaşlıydım. Biz hiçbir zaman adam olmadık. Hı hı. Olmayacağız. Hiç kimseye de biat etmeyeceğiz. Bizim de bir şeyimiz var değil mi? Siz bana buradan mikrofon veriyorsanız Beşiktaşlı dostlarımıza, kardeşlerimize de bir borcumuz var dedim değil mi? Yani o borcumu ben son nefesime kadar ödeyeceğime söz veriyorum herkese. Hiçbir ajandam olmadan. Bu yarın da böyle olacak. Ölene kadar da böyle olacak sevgili Çağatay. Radyo Gol dinleyicilerine de herkese de çok selam ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Bülent Uslu, TGR Spor Yorumcusu, Eagle Medya Kurucu Başkanı, en önemlisi Beşiktaş Kongre Üyesi. Tek derdinin de gerçekten Beşiktaş olduğunu tüm dinleyicilerimiz de iyice anlamış oldu.
0: İnşallah. Sağ olasın.
1: Düşüncelerin için ve programında vakit ayırdığın için, bizleri de kırmadığın için Bülent Uslu, sana çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Sevgili Çağatay, çok keyifli sohbet oldu. İçimize dökmüş olduk. Ne zaman istersen nasip olursa katılırım, müsait olurum.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler, sevgiler, saygılar.
1: Hoşçakalın, saygılar.
0: Sağ olasın.
1: Evet, 92.2'de Radyo Gold'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen, en çok takip edilen kendi saatinde radyo programı. Artık sizlerle de biraz mesajlarınıza da bakalım. Çok mesaj geldi. Okuyamadığımız dinleyicilerimize lütfen kusura bakmasın ama çok ateşli sohbetler de oldu. Sevgili Yunus Bey'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Recep Bey diyor ki, o günkü milli takımları düşündüğümüzde sürpriz yapmıştık ama bu dönemki milli takımlara baktığımızda bir milli takımımızın yarı final oynaması hiç sürpriz olmaz demiş. İzmir'e de sevgilerimizi yollayalım. Yılmaz Bey, kulüp satılsın bence, yoksa bu şekilde kesinlikle bir şey olmayacak. Nedeni böyle başkanlar oldukça yorum yapmış. Artık bir araya gitmemiz lazım. 0212-273-1010 ya da 0542-273-1010. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde az sonra programın son bölümüne gireceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gold'de son bölüme girdik. Çağatay Hoca Instagram adresi üzerinden gelen mesajlar var. Onlardan bir tanesinde önemli bir mesaj. Çünkü dinleyicilerimize de söz vermiştim. Bir kan anonsu var. Gökhan Tüfekçi'den gelmiş. Çağatay Hocam paylaşırsan çok seviniriz diye. Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan hastamız için acil 0 RH pozitif trombosit ihtiyacı bulunmaktadır. Hasta bilgisine de aşağıdaki numaranın ulaşabilirsiniz diyor. Mustafa Güngör 0506-298-11-15. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Evet, Trabzonspor soruları gelmiş. Trabzonspor'la ilgili de tabii en doğru isim kim olur dedik. En doğru isim sevgili Nurgül olur. Nurgül de bir yandan arıyorum. Nurgül, günaydını. Futbol Arena'dan, evet, şu anda telefonumdan arıyorum sevgili Nurgül.
2: Bu bir tekrar yayındır. Programda

0: Emre Televil'e uyandırma servisi başlıyor.
1: Emre Tilev geldi karşınızda ve sizlere kocaman merhabalar. Günaydın dostlar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Saatler 6.57'yi gösteriyor ve İstanbul trafiği yavaş yavaş yoğunlaşıyor. Gün ağırdı. Biz sizlere kocaman günaydınlar diyoruz. Sizi sevgiyle kucaklıyoruz. Sizi saygıyla kucaklıyoruz. Size kocaman sevgiler gönderiyoruz. Ve milli takım, evet, milli takımımızı, A milli takımımızı gönderdik. Nereye? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ne, Dünya Kupası'na. O zaman diyoruz ki yolun açık olsun milli takım. Amerika, bekle bizi. Biz geliyoruz.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: olmaz. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Reklam bitti ve Ömer Ateş hocam geldi. Ömer Ateş hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri, hoş bulduk.
2: Hocam bir spor psikoloğu olarak bir de konuşabilseydim. Bana onun için para veriyorlar ama.
3: Sorun değil.
2: Hocam çok bir spor psikoloğu olarak acaba Miami'ye, Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmeyen oyuncular burada kaldı. Hepsini götürmek daha doğru olmaz mıydı?
3: Şimdi şöyle maalesef onu dün de ben düşündüm. Şey açısından da düşündüm. Hani milli takımı hak edip böyle son anda hani böyle ufak detaylardan dolayı gönderilemeyen oyuncular da var. Örnek veriyorum. Hani bu tür oyuncular da iyi düşünmesi gerekiyor. Maalesef tabii ki bir şey var. Kadro limitli. O limite uymak gerekiyor. Ama şu da var. Hani kadroda bir iki kişi dışarıda kaldığında bence o oyuncuların da götürülmesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha iyi bir motivasyona sahip olup o ortamı görmeleri, belki de oyuncuların ileriki dönemlerde Dünya Kupası'na yine katılmak için A milli takımda oldukları zaman

0: ama daha özverili olup daha da mücadele edeceklerini düşünüyorum. Yani mesela örnek veriyorum, gitmeyen mutlaka kadroda değişiklikler olabilir. Birkaç oyuncu var diyelim gitmediler ama oyuncular oraya gidip mesela o ortamı soluduklarında hani tabii ki mutlaka bir burukluk yaşayacaklar. Keşke ben de oynuyor olsaydım sahada. İşte o düşünce, o hırs onların bir dahaki Dünya Kupası'na gitme serüveninde ekstra bir motivasyon sağlardı diye
1: Zaten
0: düşündüm.
1: 6 kişi hocam, yani Ersin, Ahmetcan, Mustafa, Eski Hellaç,
0: Evet.
1: Atakan Karazor, Yusuf Sarı, yani toplam 6 kişi işte. Bir de Yusuf Akçiçek. Çünkü
0: Evet,
1: Demir Ege, Aral Şimşir ve Muhammed Şengezer oluşabilecek bir sakatlık için hamle oyuncusu olarak götürüldü.
0: anladım. Şimdi tabii yani 6 oyuncu böyle şeylere neler gidiyor biliyorsunuz. Yüzlerce insan gidiyor, otelde kalıyor. Geçen şampiyon Avrupa Şampiyonası'nda oldu. Avrupa'yı gezdiler, seyahat ettiler.
1: Bu arada bu sene
0: Ücretleri.
1: kimseyi götürmüyor Türkiye Futbol Federasyonu,
0: Evet,
1: açıklama
0: evet,
1: yaptı.
0: evet. Tabii yani tepki çeker. Doğrusu da o. Hani kulüp başkanları kendileri.
1: Kulüp başkanlarından 15 bin dolar istemiş hocam.
0: Evet, yani bilet parası doğrudur. Olması gereken de bu sonuçta. Açık ve net konuşayım. Hani orada geçmiş yıllarda neler oldu biliyorsunuz. Ben Futbol Federasyonu'nda çalıştığım dönemde bir Amerika seyahati vardı. Çok büyük rakamlar harcanmıştı. Kaç milyon dolar harcanmıştı. Kulüp başkanları götürülmüştü işte. O yüzden tabii ki şimdi böyle bir karar da alındı. Yani oyuncular götürülmedi. Ama kulüp başkanları götürülmüş olsaydı veya başka misafirler çok daha büyük tepki çekerdi. Şimdi böyle yapınca da çok büyük bir tepki çekmeyecek diye düşünüyorum. Ama ben tabii olaya biraz daha farklı bakıyorum. 3-5 oyuncu sonuçta milli takıma katkısı var. Onlar da götürülebilirdi. 5-6 oyuncunun masrafı göze batmazdı diye düşünüyorum.
1: Peki, hocam Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi var.
0: Evet.
1: Ve bu başkanlık seçiminde bir tarafta Sayın Hakan Safi var. Diğer tarafta Sayın Aziz Yıldırım var. İki başkan adayı da isimler açıklamaya başladı. Lewandowski ismi öne çıktı. Şimdi Farioli ismi öne çıkıyor. Aziz Yıldırım'da biliyoruz ki Aykut Kocaman'la devam süreci şekillenecek. Hakan Çalhanoğlu, Merih gibi, Zeki gibi Türkiye'nin Avrupa'daki futbol elçilerinin isimleri öne çıkıyor. Bu konudaki fikrinizi almak isterim.
0: Şimdi tabii çok önemli bir süreç Fenerbahçe camiası için. Burada başkanın kim olacağı, evet başkanın kim olacağı önemli ama hakikaten Fenerbahçe'yi doğru yönetmek gerekiyor. Sadece transfer değil, Fenerbahçe başkanının krizleri çözmesi, oluşturacağı transfer yöntemi çok önemli. Bakın transferde hata yapmaması gereken bir yönetim olması gerekiyor. Bunun yanında iyi bir teknik direktör seçimi, aynı zamanda futbolcuların ve teknik ekibin tamamen saha içine odaklanmasını sağlayacak, saha dışına da krizleri çok iyi yönetecek bir yönetim olması gerekiyor. Evet, başkanlar önemli isimler olabilir ama yönetim kurulunda kimlerin olacağı ve bu yönetim kurulunu oluşturacak kişilerin bunları yapabilecek kapasitede olması gerekiyor. Tabii burada baktığımızda biraz daha Sayın Aziz Yıldırım'ın geçmiş deneyimleriyle Fenerbahçe camiasının genetik kodlarını bilmesinden dolayı daha büyük bir avantajı var. Fenerbahçe camiasında da tekrar bir kurtarıcı olarak gözüküyor. Tabii ki Sayın Hakan Safi de çok büyük girişimleri var. Evet, çok önemli görüşmeler yapıyor, çok iyi transferler yapıyor ama ben hep şunu söylüyorum, transferler öyle çok önemli isimlerin de hayal kırıklığı yarattığını biliyoruz. En iyi transferler pek ismini bilmediğimiz böyle oyuncuların getirilmesi yıllar önce biliyorsunuz. Nobre vardı, Bobo vardı, belirli isimler vardır. Hani Galatasaray'da Florkin vardı 2000 yılında. Hani belirli isimleri bulacaksınız. O isimler gelecekler, bir şeyler yapacaklar. Çok büyük rakamlar konuşuluyor. Sanki para benim cebimden çıkıyormuş gibi hangi takım transfer yaparsa ben üzülüyorum gerçekten. Aslına bakarsanız da bizlerin ceplerinden de çıkıyor. Yani çok büyük rakamlar, transferler artık yani 15 milyon eurolar, 20 milyon eurolar konuşuluyor. Çok büyük rakamlar bunlar. Türk futbolu maalesef bu konuda çok kötüye gidiyor. Çok kontrolsüz harcamalar, çok fazla transferler. Bunu birçok kulübümüz böyle yapıyor. Halbuki daha önce de demiştik, daha büyük, ufak bütçelere rakamlar kurulur. Yani Göztepe'nin bu seneki bütçesi 20 milyon euroydu. Ramulo'yu 1 milyon euroya alıp 20 milyon euroya satıldı. Yani Türkiye'de büyük takım bütçesi de 40-60 milyon euro arası olması gerekir diye düşünüyorum. Ama işte biliyoruz Avrupa'yla da makas iyice açıldı. Orayı da yakalamak sadece pahalı transferlerle değil, sistemle olan bir şey. Hani Fenerbahçe başkanının, yönetiminin evet isimleri açıkladılar, ünlü oyuncuları aldılar ama bu yeterli değil. Mutlaka isim yapan oyuncu da almaları gerekiyor. Gerçekten örnek veriyorum bir Fenerbahçe'nin iki santrafor alıp oradaki işi bitirmesi gerekiyor. Taraftarın bir oh çekmesi lazım. Bir de yeni yenen yönetimin Dünya Kupası bitmeden transferin %90'ını tamamlaması gerekiyor. Yani takım Temmuz başında toplandığında yani ilk 11'in %90'ı oluşacak. Ondan sonra sezon başlamadan da diğer transferlerin tamamlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım daha çok Sayın Aziz Yıldırım ağır basıyor. Göreceğiz ama bir gerçek var. Fenerbahçe istediği transferleri yapacak gibi. Yani mutlaka bir santraforu olacak, stoper olacak, sol bek. Hani belirli oyuncular mutlaka alınacak. Geçen senelerdeki gibi o santraforsuzluğun olacağını sanmıyorum.
1: Peki Beşiktaş teknik direktörünü ararken bir İtalyano ismi öne çıkıyor. Sizce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de teknik adam arayışlarında nihai kararı bir yerli oyuncu profili dikkate alınarak yerli teknik adamdan yana mı kullanmalı? Yoksa yabancı oyuncu profili dikkate alınarak yabancı teknik adamdan yana mı kullanılmalı?
0: Şimdi bir gerçek var. Son dönemlerde şampiyon olan teknik direktörlerin hepsi Türk. Sonuç olarak bence şu var, Türkiye'yi daha iyi bilen hocaların olması lazım. Evet, yabancı oyuncular var diye yabancı hoca aldığımızda da yabancı hocanın da yabancı olduğu birçok yabancı ile çalışacak. Yani demek istediğim farklı kültürler, Afrika kültüründen gelen var, Balkanlardan gelen var, Avrupa'dan var, Latin var. Sonuçta yabancı teknik direktör de diğer kültürlere yabancı. Sonuç olarak ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın acilen bir Türk teknik direktörle çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü acilen şampiyonluklara ihtiyacı var. Özellikle Fenerbahçe'nin. Ama bir sistem, bir kurgu istiyorsanız yabancı teknik direktörle olacak. Burada şu anda Türkiye'de yabancı teknik direktörle çalışıyorum diyecek en rahat takım Galatasaray'dır. Çünkü 4 yıl şampiyonluğu var. Bir sistem nasıl derval geldi, bir sistem oluşturuldu. 2 yıl şampiyon olamadı, 3. yılda oldu. O yüzden evet ben bir sistem kuruyorum. Getirirsiniz bir oyun teknik direktörü. Galatasaray'da bir yıl şampiyon olamaz. 2. yıl olabilir. Yani orada Galatasaray taraftarının 1 yıl 2 yıl sabrı olabilir. Ama Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın yok. O yüzden tabiri caizse hani olur ya, düzenli ordularınız vardır ama bir gerilla savaşı vardır. İşte burada gerilla savaşını bilen, hani nasıl Vietnam'da Amerika düzenli orduyu kaybetti. O yüzden Türkiye'deki futbol tarzına baktığınızda biraz belki şey benzetmesi olacak. Yani Türkiye'de bir kaos futbolu var. Kaos futbolu olduğu için ortamı, yani araziyi bilen bir teknik direktöre ihtiyaç var diyorum. O yüzden bence Türk teknik direktörü olması daha iyi olur iki takım için. Ama sistem olur, şampiyon olurlar. Biliyorsunuz şampiyon oluyor. Önce bir sezon sonu olamıyor, gönderiliyor. O şampiyonluk alındıktan sonra yabancı teknik direktöre geçiş yapılabilir.
1: Siz Amerika'da kaldınız. Amerika'da milli takımın psikolojik dinamiklerini nasıl şekillendirmeliyiz sizce?
0: Şimdi şöyle Emre Bey, burada zaten şu var, hani bu turnuva için bir motivasyona ihtiyaç yok. Motivasyon, herkes oynayacak, herkes kendini göstermeye çalışacak. Hani o futboldaki bize bir şey deriz, haz almak çok çok önemlidir. Keyif alırsanız oynadığınız maçtan daha başarılı olursunuz. Şimdi Dünya Kupası'nda bir coşku, yani burada motivasyonel bir sorun yok. Burada önemli olan sorun baskıyı yönetebilmek, özgüven ve konsantrasyon. Yani bu durum çok çok söz konusu. Tabii bizim orada Arizona'da kalacak için çok sıcak bir yer. Hani Arizona'da kamp yapmak da çok zor. Çöl sıcakları olacak. Bu oyuncuları nasıl etkileyecek? Tabii burada su takviyeleri, beslenme takviyeleri çok çok önemli. Tabii biraz da soyutlanması gerekiyor. Yani çok fazla taraftarla iç içe gelinmemesi gerekiyor. Tabii çok uzak da olunmaması gerekiyor. Sonuç olarak... tabii ki bence mental anlamda herkesin motivasyonu yüksek, herkes keyifle bekliyor. Sadece bu turnuvalarda turnuva havası çok çok önemlidir. O başlangıç çok çok önemlidir. Turnuva havasında biliyorsunuz dünya kupalarında şey olur. Bir tane çok üst düzey takım kaotik bir dünya kupası yaşar. Sıradan bir takım gibi gözüken bir takım da isim yapar. İşte 90 dünya kupasında Kamerun çıktı, Milla çıktı, Arjantin'e gol attı, yendi. Hani 2002'de biz sükse yaptık. Hani bu dünya kupasında da mutlaka şey olacaktır. İsim yapan bir milli takım bir çıkış olacaktır. İşte kaotik sorun yaşayan bir üst düzey takım, milli takım olacaktır diye düşünüyorum. Turnuva havası çok önemli. O havayı yakaladığınız zaman, tabiri caizse rüzgarı arkanıza aldığınızda o da sizi götürüyor turnuva boyunca. Bakalım inşallah rüzgarı arkamıza biz alırız. Sonuçta Amerika'da olması da güzel bir motivasyon olacak oyuncularımıza. Orada da Türk seyirciler var. Seyirci sorunu yaşayacağımızı sanmıyorum. Ben de San Francisco'da yaşadım. Orada bayağı Türk var. Los Angeles'tan gelecek bayağı Türk var. Vancouver'da da Türk var ki kaldı ki Seattle'a da yakın o bölgeden. Seyirci sorunu yaşamayacağız diye düşünüyorum.
1: Peki turnuva havası nasıl olur?
0: Turnuva havası şimdi oyuncularda şöyle bir şey var. Hani bir merak vardır. Avrupa Dünya Şampiyonası'na gittiğinizde nasıl başlayacağız? O genelde birçok bireysel ve takım sporlarında hep ilk maç vardır, eleme yapacaktır veyahut da ilk yarış nasıl geçecektir yüzmede, futbolda da öyle nasıl başladık. O öyle bir durum. Yani bu ilk Avustralya maçını yapacağız. O maçtaki durum bize bir sinyal verecektir diye düşünüyorum. İyi bir başlangıç yaptığımızda o turnuva havasına da tam anlamıyla pekiştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Amaç burada zaten herkes o havaya giriyor. Bunu pekiştirmek lazım. Yani sonuç olarak güzel bir skor, güzel bir futbolla başlamak turnuva havasına girmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Nasıl Avrupa Şampiyonası'nda son dakikalarda atıyorduk 2008'de. O da bizim bir turnuva havamızdı. Yani Türkiye son dakikada biz bitti demeden bitmez havası oluşmuştu. İşte bu tür şeyler bir turnuva havası olabiliyor.
1: Peki Galatasaray bir beklemede sakin. Ne diyorsunuz sarı kırmızılılarda Icardi, Osimhen sürecini nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi Emre Bey şöyle, tabii ki Galatasaray rahat, bu doğal. Sadece burada bu beklemede şu var, Galatasaray'ın nokta transferleri olacak. Yani birkaç transfer ama giden olursa tabii onun yerine de çalışma yapması lazım. Şimdi bir söylenti var, hani Osimhen de gidecek gibi bir söylenti var, Icardi durumu. Ama bu en azından iki oyuncudan bir tanesi kalacak, ikisi de kalabilir ayrı mesele. Galatasaray'ın seçeneği boldur. Yani örnek veriyorum 2-3 bölgeye takviye yapacaksa her bölge için mutlaka 2-3 tane seçeneği vardır, belki daha fazla seçeneği vardır. Belki Dünya Kupası'ndan bir oyuncu alacaktır veya birkaç oyuncu. O yüzden bekliyor. Yani Galatasaray bugün lig başlamadan bir hafta önce 3 tane transfer yapsa bu çok büyük bir kayıp olmaz Galatasaray için. Sonuçta oturmuş kemik bir kadrosu var. O önemli oyuncu kaybetmemek koşuluyla. O yüzden Galatasaray'ın hani bir sessizliğin olması çok doğal. Ama mutlaka bir çalışma yapılıyordur. İsimler vardır. Onlar bekleniyordur. Az oyuncu alacağınız zaman seçeneğiniz de çoksa en ufak detaylara kadar araştırıp beklemek doğru bir mantalite. Geç kalınmış bir şey yok. Yani Galatasaray mutlaka Temmuz başı ortasına kadar tamamlayacaktır diye düşünüyorum transferleri.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bir de bir şey hatırlatmak istiyorum son. Bayramda inanın şerit değiştirirken sinyal vermeme oranı kaçtır Emre Bey? Size soruyorum, tahminim. Ben istatistik tuttum.
1: Ha, ben yolda size söyleyeyim, %90'dır.
0: Evet, yani %20 çıktı bende. Yani inanın sayıyorum, 10 arabadan 8'i sinyal vermiyor.
1: %90 yani, hocam.
0: Maalesef. Evet, yani maalesef çok kötü, çok üzüldüm. Yani o yüzden herkese de buradan dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum. Çünkü bu işin şakası yok. Bunu da hatırlatmak istedim.
1: Hocam ben size bir soru sorayım. Dünya Kupası'nda bizim milli takım hariç 47 takım içerisinde, 47 ülke içerisinde Türkiye'de oynayan kaç oyuncu vardır sizce?
0: 47
1: ülke arasında, hani 48 ülke gidiyor ya.
0: Evet.
1: Bizim milli takım hariç 47 ülke arasında kaç oyuncumuz vardır Dünya Kupası'na, Türkiye'de forma giyip Dünya Kupası'na giden?
0: Düşünüyorum.
1: Ben söyleyeyim, yormayayım sizi. 30 hocam.
0: Tam 30 oyuncu.
1: Evet, enteresan bir not söyleyeyim mi? Evet. En çok oyuncu gönderen takımlardan biri Iğdır.
0: Iğdır.
1: Iğdır'ın 2 mi 3 oyuncusu mu ne var hocam?
0: Dünya Kupası'nda.
1: Evet hocam.
0: Çok ilginç.
1: Evet, mesela 4 oyuncu var Türkiye'den. Kuraçao'da, Fil Dişi sahillerinde. Senegal'de 3 oyuncu var. Çok enteresan. Şimdi ona baktım.
0: Evet, ilginç. Rakam çok ilginç. 30 rakamı tahmin edemezdim. Hani şimdi Bosna Hersek
1: peki,
0: falan.
1: Peki takımlarımızdan mesela Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderen takım hangisidir biliyor musunuz?
0: Sanmıyorum ama büyük takımlar değil midir? Mutlaka şey vardır, hani Dünya Kupası'na katılan zayıf ülkelerin oyuncuları.
1: Galatasaray'dan 11 oyuncu var hocam.
0: Galatasaray'dan 11 oyuncu.
1: Evet, Fenerbahçe'den de 10 oyuncu var Dünya Kupası'na. En çok oyuncuyu Manchester City gönderiyor, 19 oyuncu.
0: 19, hani şey, kendi milli takımımızı saymak dışında mı, saymamak dışında
1: hepsi
0: mı?
1: Hepsi dahil.
0: Ha, o zaman tabii ki büyük takımlarda olurdu. Ben hani bizim milli takım dışında tahmin ettim ilk soruya göre. Güzel rakamlar.
1: Hocam kucak dolu sevgiler.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun hocam, kucak dolu sevgiler. Ve Mithat Körler de harika bir şarkı yaptı. Dilerseniz, müsaade ederseniz o şarkıyla gitmek istiyorum. Mithat Körler'in milli takımımız için yaptığı şarkı.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
6: bankacılık. Reklam bitti.

0: etti. Devam ediyor.
1: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve çok değerli eski futbolcularımızdan Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Emre. Günaydınlar olsun. Keyifli yayınlar.
1: Sağ olun hocam. Derfin Yunus tane göndermiş. Bugün Dünya Bisiklet Günü'ymüş. Siz biner misiniz bisiklete?
2: Yani geçmişte daha çok binerdim ama şimdi çok bindiğimi söyleyemem. Ama arada sırada da bisiklet turlarını da seyrettiğim oluyor televizyonda. Bir kere de böyle bir İzmir torbalı da rastlamıştım. Çok keyifli bir spor aslında.
1: Evet, benim kayınpeder 72-73 yaşındaydı. Ayda bir yere giderken bisikletini kullanıyordu. Arabasını hiç çıkartmıyordu.
2: Aa, maşallah çok iyi ya. Allah, keşke biz Allah de o işleri yapabilsek.
1: Evet.
2: Aa, Allah rahmet eylesin.
1: Günaydın demiş. İsa'dan gelmiş, Antalya'dan. Emre abicim hayırlı sabahlar demiş. Fatih size de günaydın demiş hocam. O şimdi günaydın Emre abi, Yalçın ben. Kimisinin teknik direktör, kimisinin hem teknik direktör hem başkanı yok. Ama baktığınızda hedeflerinde hep Süper Lig şampiyonluğu var. Dilerseniz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktör serüveniyle başlayalım. İki takımın da teknik direktörü yok ama iki takımın da söylevleri hep şampiyonlukta odaklanıyor. Asıl sorun da şurada kaynaklanıyor bence. Sizin fikriniz nedir? Geç kalınmış bir kadro planlaması ve mühendisliği noktasında eksikler var mı?
2: Yani tabii ki şimdi Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin sezona diğer Galatasaray'dan daha önce hazırlık yapması gerekiyor. Önce açması lazım. Tabii her geçen gün aslında bir şekilde geç kalınmış olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş tabii bir sportif direktör atadı bu işi hızlandırmak için. Bence en doğru olan buydu zaten. Hani sportif direktörden sonra teknik direktör ve kadro yapılanmasına geçmesi lazım. Ama her geçen gün Beşiktaş'ta tabii bir kayıp içerisinde. Çok fazla zaman kaybetmeden bu sorunları teknik direktör seçimiyle çözeceklerini düşünüyorum Beşiktaş açısından. Fenerbahçe'de biraz daha farklı bir durum var. Hani orada bir başkanlık seçimi söz konusu. İki aday var. Son günlerde de bu biraz daha hareketlendi, başkanlık seçimi. Başkanlık seçiminde ben Aziz Yıldırım'ı biraz daha Hakan Safi'ye göre önde görüyorum ama Hakan Safi'nin de özellikle oyuncu isimlerini öne çıkararak başkanlık yarışında öne çıkma planlarını da görüyoruz. Aziz Yıldırım'ı ben geçmişteki başkan adaylığından daha farklı bir profilde gördüm bu sene. Biraz daha böyle sanki Fenerbahçe başkan adayı değil de Fenerbahçe başkanı gibi bir rahatlık var. Çok rahat bir söylem var ama Hakan Safi'ye göre de farklı bir strateji izliyor. Daha çok Fenerbahçe'nin ruhunun öne çıkması gerektiğini söylemlerinde dile getiriyor. Aslında ben de buna katılıyorum. Yani Aziz Yıldırım'ın bu görüşüne, zaten Aziz Yıldırım çok hem değerli hem tecrübeli bir başkan, ne yapması gerektiğini de çok iyi biliyor. Umarım 2026-27 sezonu çok güzel bir yarışmaya sahne olan bir lig haline gelir.
1: Peki saygılar hocam. Şimdi milli takım kadrosu dün ayrıldı ve gitti. Bugün artık oradalar. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. Şunu merak ediyorum milli takım kadrosuyla ilgili olarak. Burada kalanlar nasıl bir ruh hali içerisinde olmuşlardır? Siz eski bir futbolcu olarak ne düşünürsünüz bu konuda?
2: Şimdi tabii ilk önce bir 35 kişilik bir kadro açıklandı. 35 kişilik kadroya girmeyi bekleyenler vardı. Onlar girmedi. Onlar tabii bir motivasyon kaybı yaşadı, bir üzüntü oldu. Ve 35 kişilik kadroyla bir süre çalıştı Montella. Tabii her oyuncu milli takım oyuncusu olmak ister. Kadronun içinde olmak ister. Ama tabii burada da belli bir sınır vardı, 26. 26'ya giremeyen her oyuncu yani çok kötü bir zaman ve şey yaşamıştır. Yani motivasyon olarak çok düşmüştür. Kendini çok kötü hissediyordur. Zaman tabii bunun ilacı olacak, çözecek. Bunlar oraya götürülmeli miydi konusu gündemde. Siz de onu dile getirmiştiniz. Ben hani futbolcu olsam, seçilmemiş olsam oraya gitmek ister miydim diye düşündüğümde bir buçuk aylık bir süre var orada geçirilecek bir süre. Orada geçirilecek süre yeni sezon hazırlıkları için futbolcunun orada boş geçirmesine de sebep olabilir. Yani futbolcu açısından baktığımda söylüyorum ben. Taraftar olarak çok keyifli, eğlenceli olur. O takımın içinde olmak çok onur ve gurur verir o futbolculara ama bir yandan da Bu yeni sezon hazırlıklarında da geç kalabilir futbolcular için. Onun için burada kalıp bu çalışmalara başlamaları onlar için daha uygundur diye düşünüyorum.
1: Hocam biz ligimizi çok eleştiriyoruz ama Dünya Kupası'nda katılan 48 takım arasında Türkiye Ligi oyuncunun sistemin içerisinde olmasıyla, yani liglere göre oyuncu dağılımı ve lig sistemine göre oyuncu temsil durumuna göre 8. sırada. İngiltere 205 oyuncu %16, Almanya'dan 108 oyuncu 8.67, bizden 45 oyuncu, bu da 3.61'e denk geliyor. Yani bizim futbolumuzda bir devrim yavaş yavaş yaşandığında bahsetmek mümkün mü?
2: Şimdi tabii bu oyuncular sadece Süper Lig'de değil, aynı zamanda değil mi? Trendyol 1. Lig'de de oyuncular var tahmin ediyorum. Türk Ligi de Avrupa'nın önemli liglerinden birisi. Dünyanın da aslında önemli liglerinden birisi. Bu rakam aslında şöyle düşünebiliriz aslında. Biz oyuncuları bu ligde milli takımı mı hazırlıyoruz, yoksa zaten milli takım oyuncularını mı transfer ediyoruz? Buraya bir bakmak gerekiyor. Yani hali hazırda milli takım oyuncularını alıp burada bu şekilde ligde oynatıp bu kendi milli takımlarına gitmelerini sağlıyorsak, bu hani ligin kattığı bir şey var mı, o tartışılabilir. Ama milli takım oyuncuları olmayıp da buradaki ligdeki performanslarıyla milli takıma yükselmeleri ligimizin aslında bir nevi kalitesini de gösteren bir şey. Büyük takımlar, özellikle 3 büyük takımlardan çok oyuncu muhtemelen gidiyordur. Onlar da zaten hani kendi kadro ve yapılarını böyle milli takım oyuncularını seçerek de oluşturdukları için bunu da doğal karşılıyorum.
1: Hocam 10 bine yakın teknik direktör var Türkiye'de. Ve biz 10 bine yakınmış hocam teknik direktör. Pro lisans taşıyanlarla birlikte.
2: Bu altyapı ve akademileri de herhalde söylüyorsunuz.
1: Tabii her şeyi söylüyorum ben. Evet. Ve Dünya Kupası'nda bizden hiç teknik direktör yok.
2: Yani diğer taraftan da bu bakış açısı çok enteresan.
1: Mesela Arjantin'den 6 teknik direktör var. Fransa'dan 5. İspanya'dan 4. Mesela İtalya Dünya Kupası'nda yok ama 3 teknik direktörü var falan gibi.
2: Bizim yerli teknik direktör olup dünyada görev yapan, çalıştıran sayı kaçtır onu bilmiyorum. Belki oraya bir bakmak lazım. Milli takım çalıştırma kapasitesi çok yüksek değil demek ki bizim teknik direktörlerim. Ya da tercih edilme noktalarında biraz geri kalıyor olabilirler. Ya da bizim teknik direktörlerimiz daha çok takım çalıştırmak yönünde, yani milli takım değil de takım çalıştırmak yönünde tercih yapıyor da olabilirler. Tamam, ama hiç olmaması biraz daha enteresan olmuş.
1: Peki, kıymetli hocamla birlikteyiz. Eski futbolculardan Mustafa Tümöz hocam. Hocam, kadro şekillenmesi yapılırken, siz bir futbolcu olduğunuz için soruyorum. Ben seçilirsem seni transfer edeceğim. Bunu da lansmanda söyleyeceğim. Bu futbolcuyu yaralayıcı bir şey midir? Mesela siz Lewandowski olsanız buna izin verir miydiniz? Sizin seçim kozunuz Lewandowski olur muydu mesela gibi soruyorum. Ya da başka bir teknik direktör, mesela Conte olsanız, ya da ne bileyim işte Hakan Safi Bey'den örnek verdim ama Aziz Yıldırım da aynısını yapacak, şimdi açıklayacak. Bu doğru bir şey midir?
2: Ya bu tabii teknik direktörün kendi tercihi değil. Hani bu şekilde baktığınızda başkan açısından, seçim kazanmak açısından söylem olabilir. Yani teknik direktörler buraya çok, ya da futbolcular buraya çok takılıyorlar mı bilmiyorum, ilgileniyorlar mı bilmiyorum. Ama her futbolcu, her teknik direktör tercih edilmeyi ister. Hoşuna da gider. Yani çok da böyle yani benim ismimi kullanma ya da söyleme noktasında olacağını düşünmüyorum. Nihayetinde bir şekilde bu profesyonel bir dünya. Anlaşma olduysa, anlaşma olacaksa, şartlar da uygunsa, hani çok da yaralayacağını düşünmüyorum bu söylemlerin, teknik direktörü ya da futbolcuyu.
1: Peki, Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Hocam, önümüzde bir Dünya Kupası var. Ne bekliyorsunuz?
2: Şimdi Dünya Kupası da, biz 2002'de Dünya Kupası dünyada 3. olduk. Yine böyle bir beklentiye girmek istiyoruz aslında, ama bu sefer çok kolay olur mu bilmiyorum.
1: O zaman öyle bir beklenti yok da ama. Yani ben 2002'ye giderken evet, şey vardı mesela. Şenol Güneş'in pantolonu bol gelmiş. Bu takıma elbise olmamış. Saçlar ne öyle?
2: yani şimdi de seçimlerle ilgili söylemler var. Yani her zaman teknik direktörler her şekilde eleştirir. Ya oyuncu seçimleriyle eleştirir ya kıyafetleriyle. Ya aslında bu bir maça bakıyor. Yani şimdi önümüzde bir Avustralya maçı var. Avustralya maçından alacağımız sonuca göre eleştiri dozu artabilir de azalabilir de. Kötü bir grupta değiliz. Yani çok kolay bir grup değil ama çok da zor bir grup değil. Yani belki de grup için oynayacağımız Avustralya maçı bizim diğer ülkeler arasında en iyi başlangıç olabilir. Önemli ilk maçta. Her zaman çok önemli olmuştur ilk maçlar. Dolayısıyla bu maçtan 3 puan çıkarmamız şart. Bir avantajımız da şöyle aslında. Hani sadece bizim değil ama diğer takımların da 48 takım olması, ilk ikisinin dışında üçüncülerin de 8 tane üçüncünün de bir tur yükseliyor olması bir şekilde üst turlara gitmek için avantaj. Burada hep şey önemlidir. Yani karşılaşacağınız rakibiniz ve oradaki eşleşme çok önemlidir. Yani İspanya'yla ilk çıkışta karşılaşırsanız işiniz çok zorlaşabilir. Ama burada farklı takımlarla karşılaşırsanız bir yerlere gelebilme şansınız var. Ama milli takımın kesin gruptan çıkacağına inanıyorum ben. Hani öbürü çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Ondan sonrakiler için de hani biraz görüp eşleşmeleri söylemek lazım. Ama milli takımın Dünya Kupası'nda olması zaten çok keyifli, çok eğlenceli. Bu bile hani milli takımın orada olması bile bizim için çok önemli, çok da değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam tabii bir başka mevzuda transfer hareketliliği. Çok ciddi bir transfer hareketliliği söz konusu ve bu hareketlilik kavramında da bazı oyuncuların takımlarında kalıp kalmayacakları konuşuluyor. Mesela Trabzonspor Zubkov'u kaybetti, AYK'ya gitti. Bu bir kayıp mıdır tabii? Bu da bir soru işareti. Transfer için hareketli günler yaşanıyor. Dünya Kupası sonrasını mı beklersiniz transfer için, yoksa Dünya Kupası öncesinde mi yaparsınız?
2: Şimdi eğer bir transfer için önceden planlarınız, programlarınız varsa Dünya Kupası'nı beklemenize gerek yok. Dünya Kupası sizin için hem avantaj olabilir hem dezavantaj. Yani almak istediğiniz oyuncunun performansının çok yükselmesi sizin onu alamama ya da çok yüksek maliyetle alma gibi bir durumla karşılaştırabilir. Dolayısıyla Dünya Kupası'nı beklemeden bazı hamleler yapmak çok daha önemli olur. Dünya Kupası sonunda da hiç beklemediğiniz enteresan oyuncu isimleriyle de karşılaşabilirsiniz. Ama böyle parlayan, ani öne çıkan oyuncular biraz tehlikeli olabilir. Yani daha uzun vade takip ettiğiniz, planladığınız oyuncularla gitmek daha doğrudur bence. Onun için Dünya Kupası'nda çok beklemeye gerek yok. Çünkü Dünya Kupası her zaman oyuncuların biraz daha fiyatlarını artırabilen ya da maliyetlerini artırabilen bir etkendir.
1: Hocam teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Kendinize iyi bakın.
2: Sağ olun.
1: Mustafa Tümöz hocamla birlikteydik. Zamanı paylaştık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz harika bilgileri için. Ve tabii ki milli takım için herkes şarkı yapıyor. Ben de bu şarkıları mümkün olduğunca çalıyorum. Bazılarını beğeniyorsunuz, bazılarını beğenmiyorsunuz. Zaten beğenmeyenleri sonuna kadar çalmıyorum. Hemen yarıda kesiyorum. Şimdi bir de Pera yapmış bir şarkı. Bir de ona kulak verelim mi? Hadi gel.

0: Silevle Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Uyandırma Servisi sizle daha heyecanlı, sizle daha coşkulu. Katılın, anlatın, yorumlayın.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hırra.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma...
5: Devam ediyoruz ve bir kralla birlikteyiz. Sevgili üstadımız, doçent doktor Sayın Hakan Güveli. Hocam hoş geldiniz.
6: Önce bir estağfurullah diyeyim. Hoş bulduk Emre ve sevgili dinleyiciler.
5: Hocam gerçekten muhteşem bir adamsınız. Bütün dünyayı geziyorsunuz. Ne güzel. Kıskançlık seviyem had safhaya çıkmıştı.
6: Yok be. Elimizden geldiğince ucuz biletler buluyoruz. Sağa sola gitmeye çalışıyoruz diyelim.
5: Hocam nüfus kağıdımı versem soyadımı Güveli yapabiliyor muyuz?
6: Abartma.
5: Size baba diyebilir miyim amca?
6: Yok yok. Bu yaz ben geliyorum sefere sana. Ben baba diyeceğim 5 gün.
5: Vay vay be, başımın üstünde yeriniz var hocam. Çok çok seviniriz. Onur duyarız ailecek. Hocam dilerseniz milli takımla başlayalım. Şöyle bir eleştiri var. Kardeşim Kaan Ayhan, Oğuz, işte Samet kendi milli kendi takımlarında çok önemli noktalarda değiller. Ama Montella onları milli takıma çağırdı ve doğal olarak Atakan Karazor'un, birazcık Aral Şimşir'in, birazcık işte Mustafa Eskiyalaç'ın hakkını yedi diyorlar. Katılır mısınız?
6: Ben bunlara katılıyorum. Yani çünkü özellikle o Aral Şimşir miydi? Yurt dışında hani asist sayısı, gol sayısı son 7 haftada bile Stuttgart'ta mı oynuyordu?
5: Evet.
6: Çok anlamlı yani istatistik de gösteriyor. Yani Montella'yı arada da eleştirmiştik. Şimdi hep orada. Şimdi kadro seçeneği tabii ki fazlalaştı. Kafasında düşündüğü bir şey vardır ama yani ben Galatasaraylı olmama rağmen hani Kaan mı o mu kesinlikle Aral derim.
5: Bu arada Aral'ı yedek olarak da götürdüler, onu belirteyim. Yani 3 tane yedek götürüyorlar ya. Hani ama biri sakatlanırsa onun yerine hemen monte edelim diye. Ama ben yine de A takım kadrosunda olması gerektiğine inanıyordum sizin gibi.
6: Yok, sen bunu vurgulamıştın. Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Hani görünen köy kılavuz istemez. Özellikle de bazı noktalarda hani bunlara da ihtiyaç oluyor. Yani bir düşündüğü vardır diyeyim sana Emre. Ama ben buna katılıyorum. Umarım bu takım birlikteliğiyle, bu hızlı oyunla, yani oynadığımız hazırlık maçı tabii ki ölçüt olmayacak. Oradaki de ölçüt olmayacak. Yani işin rengi orada çok daha farklı olacak. Biz o hıza, o hırsa sahip olmalıyız. Bizde şey var, yani Emre şeyi izledin değil mi? Yani Arsenal, Paris Saint Germain. Dakika 100, dakika 105. Abi yani... Paris Saint Germain basıyor abi, kaleciye topu geri pas atıyorlar, depar atarak kalecinin üstüne gidiyorlar, dakika 110 ya. Futbol bu Emre. Peki, koşulan kilometreye bak.
5: Şuna katılır mısınız? Aral Şimşir Midland'la oynamasaydı da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta oynasaydı, Yusuf Başakşehir'de ya da Mustafa Trabzon'da olmasaydı da işte üç büyüklerden birinde oynasaydı, ya da Demir Ege gözlerden uzak Braga'da olmasaydı, ya da Atakan Stuttgart'ta sizin az önce dediğiniz gibi olmasaydı da Türkiye'deki bir takımda oynasaydı daha mı onlar için avantaj olurdu?
6: Olabilirdi, daha göz önünde olunlardı, daha dikkat çekerlerdi, lobileri daha güçlü olurdu. Bu dediğin kesinlikle katılacağım bir şey. Evet, olabilirdi.
5: Peki değerli hocam, doçent doktor Hakan Güveli ile birlikteyiz. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi var. Sizin oralar hareketli, neler söylersiniz?
6: Kadıköy'de yine bürolar açıldı her seçim öncesi gibi. Hani bayraklarla dolu bürolar. Yani vallahi ben şey istiyorum artık, yani burada da delecek çok laf var ama Aziz Yıldırım önde gibi duruyor. Ama burada da üzüldüğüm bir şey var. Hani bir teknik direktörleri Saadettin Saran, hani tamam defalarca Galatasaray alın siz de ortak olun, Siz de ipi göğüsleyebilirsiniz, şansını verdi. İyi de kardeşim, yani Todesco giderken bile isyan ediyordu santrofor alınmadığına. Onun suçu mu? Yani sen Ali Koç döneminde bile bu eksikliği yaparsan ve sonrasında da devam ettirirsen, yani koskoca Fenerbahçe gibi dev bir camiaya, hani ben bunu hiç yakıştırmıyorum. Todesco'nun bir adam, o kadar naif bir adam ki içerideki kirli çamaşırları döktü mü hiç Emre? Bir giderken dedi, hani ben de paramın o kalanını almayacağım, hani santraforda kullanırsınız dedi. Ama onun dışında hiçbir şey yapmadı. Icardi'nin bir sürü çamaşırları ortada. Hani neler neler dökülebiliyor. Yani Fener'de bildiği kim iyi, yani Hakan Saifi olur, Aziz Yıldırım büyük bir oranda olacak gibi duruyor. Ama şeye benzeyecek Emre bu, biz kesenin ağzını açtık, bak şu teknik direktörü getirdik, bak işte biz şöyle iyi bir oyunculara şu kadar para verdik. Ama sen o takım ruhuna sahip olduramayacaksan gene aklı der çıkacak. Zamanında iyi hamleler yapamazsan gene olacak. Fener'in defalarca dedik, hala işte Çağlar'da da sorun oldu. Hani kötü giden dönemler oldu. Şekilyer geldi, sakat oldu, yerine adam olmadı. Fener'in bak bir adamın yeri doldurulamadığı için sen o dönemde puan kaybettin. Hatta yenilgi aldın. Yani şampiyonluk işte böyle bir kişi, bak bir şeklin yeri dolduramadığı için gidebiliyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Demek ki adama ihtiyacın olacak. Bence kişi kim gelirden ziyade neler yapılabileceği. Bir de hani Saadettin Saral için ben bilmiyorum, sizin gibi çok takip edemiyorum. Ama Kobani'nin ilerideki paralarından da harcandı. Bir dakika kardeşim, sen başkan olmak istiyorsan hamama giren terler. Fenerbahçe gibi bir yere başkan oluyorsan bir şeyler hazır yapmak zorundasın. Hani bu konuda bilmiyorum senin bilgilerin ne, hani Fener'in maddi olarak da hani Galatasaray'dan da daha geride olduğu, çok daha geride olduğu, borçları olduğunu biliyoruz. Yani bu konuda da yönetimin hani bu kadar hem dengeli bu işi yapmalı, hem doğru isimleri bulmalı. Bunların hiçbirinde zor olduğunu düşünmüyorum ben. Doğu Avrupa bloklarından birçok Avrupa ülkesinden çok daha ucuza bulur. Yani bizde artık verilen paralar, düşünsene en basit oyuncuya, yani
5: onu soracaktım. 100, yani mesela biz milyon dolarlardan sanki 10 lira 20 lira gibi bahsediyoruz. Yani Lewandowski'ye 15 milyon euro verilecek. İşte bilmem kime, Muriç'i istemiş Galatasaray 20 milyon euro, bir şey değil falan. Hani 20 milyon eurodan bahsediyoruz. Hani bu şey gibi, bizim onların 1 lirası bizde bir anda 55 kata dönüşüyor ya. O yüzden de ödenen rakamın Türk lirası karşılığı küçük dili falan değil. Hani her şeyi yutuyoruz. Hani göz pınarlarımızı falan yutuyoruz. Beynimizi yitiriyoruz. Hani ben şöyle düşünüyorum hocam, katılır mısınız? Bizim bütün mahalleyi toplasak bir tane futbolcuya ödenen paranın Türk lira karşılığı çıkmaz.
6: Emre, senin hani artık 20 dediğimiz rakamlar 25, 1 milyar TL ediyor Emre. Yani bu şaka mısın yani? Bunlar çok ciddi rakamlar. Ama şimdi ben işte arada fırsat buldukça, üniversiteye gittikçe sağ solda hep sizin kanalı dinlediğim için orada da hani verileri veriyorsunuz siz değişik programlarda da, sen de diğerleri de. Hani Avrupa'nın birçok takımında bu paralar elde edilmiyormuş. Yani birçok takımda bir de hani bunların hani netinin verilmesi için bunların üzerine bir %40-50 koy. Hani 5-6 milyon euro vereceğim bir insan bile hani orada 10 milyon euro almalı ki neti o kadar olsun. Oradaki
5: tabii bizde birisi bizde kemiksiz, biliyorsunuz. Vergi cennetiyiz biz. Yani baba oradan 20 milyonun hepsini indiriyor. Ama gariban öğretmen, gariban çöpçü, doktor, senin işte özel muayenehanen var değerli hocam, kaç para vergi veriyorsun sürekli olarak?
6: Ya Emre, hiç açma. Yani bir de kusura bakma, abuk subuk yeni şeyler çıkıyor. Yok muayenehane olma vergisi, ben mesela hastanenin yarısı kadar vermişim. Hani öyle diyor yönetmelikte. Ben hastanenin 10 binde bir gücündeyim kardeşim. Ne demek yarısı kadar bir de ekstra bir takım vergiler. Ya da işte şu kadar merkezde çalışabilirsin. Böyle yasaklar var. Sen düzgün vergini aldığın zaman ya da 3 doktor çalışabilirsin. Sana ne ya, 6 doktor çalışayım? Sana ne? Sen vergini alıyor musun? Yapılan iş yasal mı? Merdiven altı yasak uygulamalar yok mu? Her şey yasal mı? Sonuna kadar etik mi? Bunların kontrolünü yap. Ben sana 1M Migros musun? 2M mi? 3M mi? Ben karışıyor muyum sana? Kaç kişi çalıştırıyorsun? Sağlık Bakanlığı'na ne? Yani bu burada kusura bakma, insanın isyan edesi geliyor. Bunun arka planında art niyet aramaya başlıyorsun. Yani düşünsene, sen radyo kuracaksın Emre. Aa yok, radyonun bir kapısı olacak, 3 kişi çalışabilirsiniz. E bize ne ya? Sen villa mı kurdun? 3 katlı mı yaptın? 5 katlı mı yaptın? Tek katlı mı yaptın? Teknolojin nedir? Bu seni ilgilendirir değil mi, gelişmek istiyorsa?
5: E tabii, belki daha kalabalık bir doktor hüviyeti ortaya koyup daha kaliteli bir hizmet vermek istiyorsunuz.
6: Hah, bravo, bak ne dedin, kaliteli dedin. Artık bütünleyici tıp, insanın bütün sorunlarıyla multidisipliner yaklaşım. Yani kurmak istenen şeylerde burada birden fazla branşın bir arada olması gereken durumlar da olabiliyor. Niye dedin? Evet, daha kaliteli, daha doğru hizmet vermek için. Ama birçok engeller olduğunu görüyorsun. Yani bu da korkunç bir şey. Ama işte kolumuza da gelirsek, yani hem bu vergi yurt dışına göre daha az. Bir de bu kadar paraları buldular. Bu da bir 2-3 yılda bir sıçrama oldu. Yani 2 yıl diyebiliriz Fener Galatasaray'da.
5: Hayır, bir de finansal işin... fair play kriterleri vardı ya, onlar ne oldu merak ediyorum. Onlar yalan oldu.
6: Yani evet, dediğin gibi hepsi yalan oldu.
5: Hani yani başkanlar da... cebinden para veremiyordu falan, öyle şeyler söylüyorlardı ya. Onların hepsine bir kılıf bulduk demek ki biz.
6: Yani işte bu bunlar yeniden yatırılsın, ama şu var. Yani bence evet, gelen başkanlar para yatırabilir. Böyle bir camialarda başkanlık yapabiliyorsan bence yatırılmalı. Yani destek olunmalı. Kurduğun firmaya şuna buna göre, bu reklam da olabilir, cebinden para vermek de olabilir. Bunu gerektirebilir. Bunun yasal zemini de doğru bir şekilde hazırlanmalı. O da o koyduğu parayı iş yerinde vergiden düşebilmeli. Yani böyle kolaylıklar sağlanmalı. Vakıflara sağlandığı gibi. Bunu ben yadırgamıyorum. Ama yadırgadığım tek bir şey var. Hani biz bir... Bak, demin önemli bir şey söyleyecektim. Tabii senin sorundan başka yere gittim ben. Bizde Emre bir takım eksiklikler var. Yani demin şey dedim. Hani Paris Saint-Germain 110. dakika... Ya kaleye geri pas yapıyor Arsenal. Kalecinin üstüne depar atarak gidiyor. Sağ beke, sol beke depar atarak gidiyor. Adamların presi bitmedi kardeşim. Yani kaç... 3A plus pille mi çalışıyorsunuz? Nesiniz yani? Ha, demek ki biz burada korkunç eksiyiz. Bir de geçen yılın kadrosundan bir kişi değişmiş.
5: 10 futbolcu aynı.
6: Yani bu inanılmaz bir şey. Adamın koyduğu bir disiplin, işte bahsediyordunuz. Hani altyapıda da onlar uygulanıyor.
5: Hocam sözünü balla kestim, saygıdeğer hocam. Paris Saint Germain Futbol Akademisi'ni pazartesi günü ziyaret ettim. Sevgili Nihat Uğurlu ile birlikteydim. Paris Saint Germain'in dünyanın değişik yerlerinde kurduğu akademiler var hocam. Türkiye'de de bir tane Nihat Uğurlu ile kurmuş. Diyor ki futbolcu adaylarının 6-8 yaştan biz 4 yaşa indirdik diyor. 4 yaşındaki çocuğun, siz bu konulara çok eğildiğiniz için, ne yiyeceği, nerede yiyeceği, hangi zamanda yiyeceği, hangi antrenmanı yapacağı, biz buna varana kadar her şeyi Paris gönderiyor diyor. Yani bugün Paris Saint Germain takımının Luis Enrique yönetiminde A takım kadrosu nasıl futbol oynuyorsa 4-6 yaş arasındaki kadroya da onu anlatmaya çalışıyorlar.
6: Yani Emre, işte bu spor, yani bu işte bu bir bilim. Yani senin tekniğinin, fizik gücünün, kas yapının, deparının, split atmaların, ama bir de zekanın gelişmesi tabii ki bağırsak florasıyla, doğru beslenmeyle, bir de bunların eminim mentorları da vardır. Stres yönetimi de yapıyorlardır. O çocukları o yaştan itibaren ele alıyorlardır. Biz burada bana gelen erişkinleri görüyorum ben. Herkes saatli bomba gibi başladı, dolaşmaya başladı. Emre, vallahi öyle, birçok kişi maddi sıkıntı içinde, hiç iyi olduğumuzu söyleyemem yani. Ama bu stres yönetimini de halkça bence televizyonlarda daha fazla duyurular yapmak, buna yönelik programlar yapmak bile gerekebilir diye düşünüyorum. Çünkü herkesin doktora gidip bu hizmeti alma, devlette bedava olsa bile vakti olmayabiliyor, gidemiyor, iş yerinden izin alamıyor, devlet hafta sonu çalışmıyor. Hani böyle bir takım aksilikler var. Ama işte bilim her zaman bize senin fiziksel kapasiten önde olmalı. Vücudunun dinamiği, kaslar için, çalışma için doğru beslenme önemli. Yani bu o kadar önemli ki Emre, hani karbonhidrattan yağ dengesine kadar, o çocuğun boyu ve kilosuna kadar, vücut tipine kadar doğru olması son derece önemli. Hani dolayısıyla biz hani hazırlık maçında da ben izledim. Rahat olma. Yani bütün eforunu masaya koy. Adam 110. dakikada basıyor diyorum sana. Hızlı, tek toplar, ileriye gitmeler. Biz gene yan oynarsak, gene durursak bu iş zora girer. Çünkü orası dünya klasmanı. Yani Türkiye Ligi'ne hiç benzemeyecek. Ha, iyi kadromuz var mı? Değişik şeylerden oluşan var. Ama biz o senin örnek verdiğin bilimsellikte gitmiyoruz. Bunun niye olduğunu da ben anlayamıyorum Emre. Yani biz bunu konuşuyorsak bunu birileri duyuyor. Sizin gibi bu işi her gün yapan insanların çığlıklarını, çağrılarını, yaratıcı düşüncelerini birileri duyuyor. Niye aksiyon alınmıyor? Yani Riva benim çok sık gittiğim yerdir. Orada tesisler yapıldı, kalma yerleri de var artık. Oradan onlarca çocuk çıkmalı, altın ayakkabılarla parlatılmalı. Niye çıkmıyor? Riva'nın hikayesi ne? Orada neler oluyor? Sadece bir takım yeri değil o. Artık kalmalı yer. Alan var, daha da fazla otel binası yap. Çağır, yazın bütün paralarını ver, kamplar yap ama parlat o ayakkabıları, çıkart. Hani ben bunun olabileceğine inanıyorum. Keza sizler örnek vermiştiniz. Ahbap Çavuş ilişkileriyle gittiği sürece biz hani bu alt gruplardan da, alt yaş gruplarından da pek bir şey çıkartamıyoruz. Bu da işte Paris Saint Germain'in hani bu protokolleri gibi diyeyim. Bu işin nasıl yapılacağının da bir protokolü, bir hazırlık programı yazılmalı. Ona göre de bence rahatlıkla yol alabiliriz. Bunun için de tamamen taraftarların, hani burada hani biz siyasetten bağımsız diyoruz ya, burada da hani dört büyüklerin etkisi altı gücünden bağımsız, sadece Türkiye futboluna gönül yatırmış ama evet, hatırı sayılı kulüplerin hepsinden gerekli aklı, yönetim kurulu üyeliğini alan bir yapı kurulmalı. Yoksa biz daha çok böyle konuşuruz.

0: onu atıyorum.
1: Hocam bomba soruyu sorayım, son bir dakika içerisindeyim. Bugün belki kaynaklardan bahsedemedik ama şunu merak ediyorum. Bu iğneler iyi mi, iyi mi? Gelecek hafta daha detaylı konuşuruz ama zayıflama iğneleri karından.
0: Şimdi buyurun. Bunları konuşalım. Bir kere zayıflama iğnesi demek beyindeki iştah merkezini baskılayarak etki eden iğneler değil sadece. Bunlar aynı zamandaki içteki çarklarınızı, mekanizmaları da harekete geçiren, metabolizmaya katkıda bulunan, karaciğer, pankreas, şekerin çizgili kasta kullanılması gibi de etkileri olan yardımcı iğneler. Şimdi biz hala bir insan niye obez olur? Niye benim yeme merkezim, ben aç olurum, bunları çözemedik. Bildiğimiz sadece GLP-1 analogları. Emre, burada 10 küsur daha başka hormon var. Hani dolayısıyla biz burada mesela çok yakında dün okudum bir makale. İkili hormon ilacı diyabette de FDA onayını alıyor. GLP-1'in yanında bir başka hormon daha gelecek, ikili. Ben iddia ediyorum bunun üçlüleri de çıkacak. Ve bunlar çığır açan şeyler çünkü biz çok kısıtlıydık, bilgimiz azdı. Bu hormonların nerede olduğunu vücutta izole bile edemiyorduk, etkilerini de tam bilmiyorduk. Şimdi bu moleküler biyokimya, kimya, genetik, biyolojiyle bu işler daha rahat çözülmeye başladı. Hani dolayısıyla ben kesinlikle bazıları hiç bu işten anlamadan tükaka diyor. Hayır, doğru grupta. Verilmesi gereken grupta, verilmemesi gerekenler dışlanarak, hastaların izlenerek, ben de son 5-6 ayda en az 50 hastama başladım. Tabii çok ciddi güzel sonuçlar da alıyoruz. Bunu zamanla ayarlayarak kullanılabilir diyorum.
1: Ben geleyim hocam size. Biraz kilo aldım bu aralar. İğne, basalım iğneyi Ertem Şener gibi.
0: Çok basmayalım, çok pahalı.
1: Ne diyorsun hocam?
0: Valla öyle yani.
1: Doğan Öncel'den alırız hocam azıcık parasını.
0: Bak, Allah'ın kuzey ülkeleri, küçücük ülkeler işte Argen'i kurar, böyle bir şeyi keşfedersen dev bütçelere ulaşan ilaç pazarında yerini alıyorsun.
1: Kaç yani para hocam bir iğne?
0: Valla en düşük dozları 13-14'ten başlayıp ben yüksek doz aldırıyorum ki daha fazla gitsin içinden çekerek. Hani şöyle diyeyim, 2,5'la başlanıyor da işte değişik şeylerde ben 15'ini aldırıyorum şu bu. Yani 13-14'te 25 bin arası diyeyim. 1-3 aylık maliyetten bahsediyoruz.
1: Hocam ben zayıflamaya başladım şu anda zaten.
0: Yani bunu duy ve zayıflamaya başla.
1: Öpüyorum sizi, saygılar hocam, hürmetler.
0: Çok teşekkür ediyorum, herkese saygı ve sevgilerimle.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Bu jingle'ı Moskova Filarmoni Orkestrası'na yaptırdım sizler için. O yüzden Türkçe biraz kırık. Yalan tabii ki. Tabii ki yapay zeka ile yaptım. Ve attığımızda çok değerli bir dostumuz var. Bundan sonra her salı günleri bu saat diliminde birlikte olacağız. Uzman psikolog Tunç Kaya bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın Emre Tilev. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin?
0: Süperim hocam. Siz nasılsınız?
1: Heyecanlıyız. Dünya Kupası'na çok az kaldı.
0: Muhteşem bir kupa bizi bekliyor gibi bir hisse kapılıyor musunuz siz de?
1: 2002 Dünya Kupası'nı izlemiştim. Çok heyecanlıydı bizim için. Hiçbir beklentimiz de yoktu. Yani ne mental açıdan, ne fiziksel, ne de teknik olarak hiçbir beklenti yoktu. Ve harikalar yaratmıştık Şenol Hoca ile beraber. Bu turnuvada beklentilerimiz çok yüksek. Bu tabii kaygımızı da arttıran bir şey. Çünkü kaygı artarsa performansı düşürebilir. Bu da bizi kaygılandırıyor. Ama bizim çocukları izlemek heyecan verici olacak.
0: Bu kaygıyla performans birbiriyle özdeş şeyler midir? Yani kaygı performansı tetikler mi? Ya da tersi bir durum mu olur?
1: Evet Emre Tilip. Aralarında bir negatif korelasyon, yani negatif bir ilişki vardır. Kaygımız çok arttığı zaman performansımız çok fazla düşer. Kaygımız düştüğü zaman da performansımız artar. Aslında bunun doğrusu optimum seviyede kaygı. Kaygının olması gerekiyor ki performans gösterebilelim. Bu da bizim normalde yapabildiğimiz şeyleri daha iyi icra etmemizi, daha iyi aksiyon almamıza sebep olacaktır.
0: Peki hocam, burada kalan oyuncular demoralize midir şu anda?
1: Sen olmaz mıydın?
0: Olurdum. Beni de götürün ne olur derdim. Ya da ben vereyim parasını, ben de geleyim milli takımla derdim.
1: Ya tabii.
0: Ben şu anda bile demoralizeyim. Yani Dünya Kupası'na 2002'de gittim, 2006'da gittim. 2010'a gidememiştim, 14'e gidemedim. 18'e gidemedim, 22'ye gidemedim. Buna da gidemedim. İlan abi, buna da gidemedim.
1: bir sonrakine beraber.
0: Hocam bir sonrakinde ben artık Mortingen olurum.
1: Yok olur mu öyle şey? Sen hepimizi eskitirsin.
0: Yok ben bir sonrakinde artık emeklilik. Ben balık tutarken sizi dinlerim hocam.
1: Sen sormadan ben sorayım. Aral Şimşir'e ne diyorsun?
0: Ben Aral Şimşir gitti diyorum biliyorsun. Aral Şimşir'i götürdüler biliyorsun. Ne olur ne olmaz
1: evet,
0: diye.
1: Evet.
0: Ama ben şeye öfkeliyim yani. Bütün takımlardan söyleyeyim. Oğuz'a, Kaan'a ve Samet'e. Kardeşim ya, onların yerine Aral gidebilirdi, işte Atakan Karazor gidebilirdi, çünkü bunlar genç oyuncular, yani geleceğe parlak oyuncular. Ya da bu oyuncular mesela Stuttgart'ta değil, Midland'da değil, Braga'da değil, başka takımda oynasaydı alırlardı.
1: Evet, farklı kuvvet çarpanları var ama Montella Hoca sanırım diğer turnuvalardan da deneyimli, çok fazla izlemiş, çok fazla öğreniyor. Taktik, teknik disiplini ve mental duruma da çok önem veriyor. Savunma hattını çok güçlü tutmuş. Yani sayıyı çok fazla tutmuş. Sanırım biz agresif oynadığımız için, agresif oynayabileceğimiz maçların da olma ihtimali olduğu için, daha önceki turnuvalarda da çok ciddi eksiklerimiz olduğu için savunma hattında özellikle. Ve Samet'i tanıyordu. Daha önce öğrencisiydi değil mi Samet?
0: Evet.
1: Kaan da tabii Galatasaray'ın oynamayan stoperlerinden. Defansif orta saha da oynayabiliyor, sağ bek de oynayabiliyor. Yani çok pozisyonda oynayabilen oyuncuları alıyor. Kim alırsa alsın Emre Tiler. Memnun olmayacaktık ya. Yani hani herkesin bir eleştirisi illaki olacaktı. Hocaya güvenmek zorundayız teknik açıdan. Çok az kaldı çünkü. Tabii Aral'ı görmek isterdik. Hala ihtimali var. Umarım bir sakatlık vesaire olmaz. Ama Aral'ı merak ediyorduk Midland'dan.
0: Kesinlikle. Peki şimdi tabii bir başkanlık serüveni var. Değerli
1: evet.
0: Uzman psikologumuz Tunç Kaya ile birlikteyiz. Enteresan bir istatistik var. Oy kullanma potansiyelinde olanlar arasında 24 ila 35 yaş arasında olanların sayısı muhtemelen %33 civarında olacak diyorlar. Bu her şeyi değiştirebilir mi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi açısından?
1: Yani şimdi o yaş grubuna hangi başkan daha hakim? Bu konuda bir bilgim yok.
0: Peki genç ne diyeyim, genç bakış açısı özellikle yaşlı serüvenini mi, yoksa daha çok hani danışanlarınızdan biliyorsunuzdur günümüze yakın kimlikleri mi tercih eder?
1: Günümüze yakın kimlikler daha çok tercih ediliyor çünkü onların yaşlarına yakın olması daha iyi algılanabilecekleri ve anlaşılabilecekleri hissiyatını verebiliyor insanlara. Bu ne kadar doğrudur, yanlıştır tartışılır ama Fenerbahçe'deki seçimde sanırım Hakan Safi mi o yaş grubu daha fazla destekliyor düşüncesi var.
0: Daha bilmiyorum. Yani Hakan Safi ama nispeten daha genç. Mesela şu anda en çok tartışılan konulardan biri işte 70 küsür yaşında olan Sayın Aziz Yıldırım'ın yaşına takıntı yapılması. Hatta bu ta siyasete kadar gitti. Çok tehlikeli sularda yüzen kimlikler oldu. O yüzden de ben pek yaşa takılan adam değilim. Yani ben mesela şeye çok öfkelenirdim. Babamı benim 65 yaşında emekli ettiler Türkiye Opera ve Balesi'nden. Dedim ki ya adamın en üretken olduğu dönem, yani şırıngayı takacaksın, adam 50 yıldır müzik yapıyor ve 50 yıldır bir alet çalıyor, işte trompet çalıyor, bunu nesillere öğretme şansı vereceksin ona dediler. Dedim bugün onu değiştirdiler mesela, öğretim görevlilerinde artık 70 plus'a kadar gidebiliyorlar.
1: Bu sevindirici bir şey o zaman. Hı hı. Evet, bu sevindirici bir şey. Ancak bu seçim konusunda yaş skalasına bakacak olursak her gün farklı bir şey konuşuluyor değil mi? Yani sporcular vesaire öneriliyor. Şununla anlaştım.
0: Tabii bu kadar paralar için ne dersiniz? Mesela psikolojisini bozuyor mu insanların? Beni bozdu mesela. Lewandowski'ye 20 milyon euro demişler canım hocam. Ben hemen hesapladım. Bizim sitede 7 milyon lira evler. 7 milyonluk evlerden 157.12 tane ev alabiliyor.
1: Çok evet. Çok çok büyük paralar. Evet, ile çok büyük paralar. Yani dile kolay geliyor ama biliyorsun ki birçok Anadolu kulübünün 4 yılda 5 yılda harcayabileceği rakamlar bu fiyatlar, ücretler. 20 milyon, 20 25 milyon. Bir de menajerlik ücretleri vesaire dışında değil mi bu rakamlar?
0: Tabii. Yani buna bir de bonuslar falan ekleniyor. Kontrolsüz güce dönüşüyor.
1: Aklıma bu konuda böyle yüksek fiyatları gördüğün zaman Altın Ordu'nun destansı dönemi geliyor mesela. Altyapıya verdikleri önem, Bursaspor'un şampiyon olmadan önceki hikayeleri.
0: Evet ama sanki Altın Ordu'yu birazcık böyle biz gazeteciler ve influencerlar da çok beslediler. Yani orada da yani beslenen bir gazete tayfası vardı. Özellikle başkan tarafından nemalandırılıyordu. Influencerlar da öyle keza aynı şekilde. Biz de onun gazına gelip Altın Ordu, Altın Ordu dedik. Aslında iyi oyuncular da yetişti ama daha iyisi olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Şüphesiz tabii ki de ama bu arada milli takıma gelecek olursak lütfen onu kadroya alınan ve alınmayanlarla alakalı. Montella şöyle bir tercihleri bulunmuş olabilir. Kadroya alıp da oynamayacak birisi oynamayacak birisinin motivasyonu düşebilir, surat yapabilir, takım arkadaşlarının performanslarını düşürebilir. Şimdi biliyoruz ki Kaan Ayhan yedekte beklemeye alışkın birisi. Samet yedekte bekleyebilir. Fenerbahçe'den gelen stoper Çağlar ne kadar eleştirilse de bu sene performansının çok düşük olduğunu gözlemlesek de yedek kalabilmeyi başarabilir. Ancak kadro dışına yani kadroya alınmayan Türkiye'de bırakılan çocuklarla alakalı sporcularımızla alakalı Montella Hoca'nın bence bu konuda da bir tasarrufu vardır. Bu şüphesiz ki düşünülmüştür. Çünkü bir ay boyunca beraber olacaklar Emre Tiler.
0: Bir de tabii şey var yani, bu çocuklar bir ay oraya gidince bir ay antrenmandan da uzak kalacaklar takımlarından. Belki birçoğu sezon açacak 15 Haziran'da.
1: Tabii Beşiktaş erken açacak sanırım değil mi?
0: Tabii bütün takımlar yani Başakşehir'de erken açacak, Stuttgart'ta açar, Midland'da açar. Doğal olarak onlara da takımları ne kadar izin verebilir de o da soru işareti.
1: Tabii emretilir. Biz şimdi her sezon her turnuvada katılabilen bir ülke değiliz maalesef. Umarım bundan sonra büyük bir alışkanlık olur. Dolayısıyla bu çocukların hayali bizim hayalimiz değil mi izlemek? Bizim hayalimiz izlemekse onların hayali neler olabilir bir düşünelim. Çok büyük ümitlerle o kampa gittiler. Ama her ne olursa olsun bizim burada yapmamız gereken şey ilk başta Montella Hoca'yı desteklemek. Çünkü basın, yayın ve sosyal medya, daha çok sosyal medyadaki eleştiriler bizi arşa da çıkartabilir, aşağı da çekebilir. Doğru bir şekilde analiz etmemiz lazım. Hiç bilmediğimiz bir coğrafya Metiler. Yani futbol ekolünün olmadığı, işte 94 Dünya Kupası en son Amerika'da olmuştu sanırım. MLS kurulmuştu hatta FIFA'nın şartıyla beraber. Futbolu Latinler kadar bilmeyen, Avrupalılar kadar, bizim kadar bilmeyen bir ülkede futbol oynanacak. Hayır, ne kadar büyük yatırımlar yapılmış olsa da futbol sahalarının çoğu zaten Amerikan futbol takımlarının sahası olacak. Soccer diyorlar, bakalım futbolu gösterebilecek miyiz grupta? Ama şeyi de söylemek istiyorum, zamanı da doğru kullanmak isterim. Avustralya maçı bizim için çok önemli, çünkü bu tarz turnuvalarda turnuvayı kazanma psikolojisiyle başlamazsın. Yani İspanya'da, Fransa'da turnuvayı kazanma psikolojisiyle başlamaz. Büyük performans göstermemiz gereken yerlerde adım adım ilerlememiz gerekiyor. Önce Avustralya'ya gelmemiz lazım. Ve akabinde Paraguay ve Amerika. Sonrasını düşünmemiz gerekiyor. Sıralı bir şekilde gitmemiz lazım. Çünkü Montella Hoca'nın en son basın toplantısında Makedonya maçı öncesi şey demiştim. Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Makedonya maçının olduğunu bilen birisinin olması da sevindirici tarzında bir açıklama yapmıştı. İnsanlar Dünya Kupası'nı soruyordu, gazetecilerin çoğu. Adım adım gitmek çok önemli. Montella Hoca da buna çok dikkat ediyor. Oyunculara da bunu aşıladığını düşünüyorum. Enerjilerinin de yerinde olduğunu gözlemliyoruz. Umarım çok iyi bir turnuva geçiririz. Amacımız da tabii ki de ilk başta gruptan çıkmak.
0: Peki Florida ve yurt dışı nasıl bir görüntü olur? Neler söylersiniz bu konuda? Miami'ye gitti milli takım ve Florida'dalar şu anda. Burada nasıl bir görüntü söz konusu olacak?
1: Ya jetlag'ın çok olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir hafta bu futbolcular, uluslararası futbolcular, hava durumu, saat farkı bir motivasyon eksikliğine sebep olabilir ama bu bütün Avrupa takımları ve çoğu Asya takımları için geçerli olacak. Bizim buna çok hızlı adapte olmalarına olanak sağlayacak orada mutlaka mentor arkadaşlar vardır, uzman arkadaşlar vardır. Bu tarz turnuvalara çok önceden hazırlanılır zaten. Sadece taktik disiplin anlamda değil, mental anlamda da mutlak bir başarı gerekir. Daha demin ki konuğumuz, hocamız bir örnek verdi. Paris Saint Germain Arsenal maçıyla alakalı. 100. dakikada Paris Saint Germain pres yapıyordu. Toplu bir pres yapıyordu. Çünkü çok büyük bir mental isteyen bir şey. Sadece kondisyonla alakalı bir durum değil bu. Bizimkilerin de oraya uyum sağlayacağını düşünüyorum ama her ne kadar futbolcularımızdan 12-13 tanesi Avrupa'da oynuyor şu anda. Yani mevcut kadro içerisinde daha bireysel kültürlerin içerisinde yetişen futbolcularımız da var. Bu bizim için iyi olsa da genlerimizde o toplumsal toplulukçuluk var. Yani grupça, hep beraber, taraftar desteği vesaire, bunlar çok önemli. Ben Florida'da da dahil olmak üzere 3 maçta da seyircilerimizin desteğinin olacağını düşünüyorum. 3.000-5.000 önemli değil. Oradaki motivasyon çok önemli olacak. Bir de futbol federasyonu sanırım açıklama yaptı. Davetli misafir getirmek istiyorsanız belli bir ücret vermeniz gerekiyor diye, doğru mu?
0: Başkanlar eskiden bedava götürülüyordu. Şimdi 15.000 dolar istediler bütün başkanlardan. Eğer eşle gidersen de 21.000 dolarcık.
1: Doğru bir hareket olduğunu düşünüyorum ya. Yani hani oraya normal vatandaşımız nasıl gidiyorsa onların da öyle gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir bedel ödenmesi lazım. Herkes bu bedeli ödemeli. Benim bakış açım bu.
0: Hocam harikasınız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Çok seviyorum seni. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Saygılar sunuyorum. Haftaya görüşmek üzere. Uzman psikolog Tunç Kaya hocamla birlikte olduk ve detayları aktardı. Sağ olun hocam. Reklam vakti.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Reklam bitti.

Teşekkürler Moskova Filarmoni Orkestrası'nın değerli üyeleri, güzel yapmışlar değil mi? Efendim sizlerden gelen telefonları bekliyorum. 0-540-273-10-10, 0-212-273-10-10. Karşılıklı görüşlerimizi alacağız, değerlendirmelerimizi alacağız. Ama bir şarkı da Semih Çek yapmış, dinlemeden olmaz. Bir Dombra esintisi aldınız mı? Bu girişler güzel ama marşlarda introları çok uzun tutunca biraz kopukluklar oluyor.

0: Valla geçmişe özlem duymama neden oluyor bu parçalar. Yani beni böyle Tarkan'dan sonra hala bir eşi benzeri olmayan şarkı yaklaşımına götürüyor. Şimdi telefonlar geliyor ve ikili telefonlar alacağım. Karşılıklı görüşleri konuşacağız. Milli takımdan ayrılan oyuncularla ilgili kararlar doğruydu, yanlıştı, şunlar olmalıydı, bunlar olmamalıydı tartışmaları gündeme damgasını vurdu. Biz de birazcık telefonlarda bunu ele alacağız. Saat başına kadar telefon alacağım, onu hemen belirteyim. Ve ilk konuğumun sonu 47, zaten ilk her zaman o arıyor. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Emre abicim günaydın, hayırlı sabahlar, geçmiş bayramınız kutlu olsun.
0: Hocam bir şey ötüyor orada, dit dit dit dit dit dit dit dit diye.
1: Bir saniye Emre abicim, herhalde şimdi oldu galiba.
0: Yani daha uzaktan geliyor ama oldu, buyurun dinliyoruz.
1: Geçmiş bayramınızı kutluyorum Emre abicim.
0: Teşekkür ediyorum efendim.
1: Emre abicim, ben de çok üzüldüm Aral kardeşimizin. İsterdim ki tamam Amerika'ya götürüldü ama kadroda olmasını çok isterdim, arzu ederdim. İstatistikleri görünce hakikaten çok üzüldüm. Yani 12 gol efendime söyleyeyim, 16-18 asist. Oynadığı süre, oynadığı maç sayısı belli. Diğer tarafta ben Kaan Ayhan kardeşimizle ilgili konuşacağım. Çünkü hemen hemen yanlış hatırlamıyorsam aynı mevkilerin topçuları bunlar. Doğru mu abi?
0: Yakın, yakınları.
1: Yakın, yakın. Yani onun yerine o da oynayabilir. Montella hocamızı bizim eleştirmek gibi bir hadsizlik yapamam. Kesinlikle o daha iyisini bilir ama yani fikrimizi söylemek istedim. Sizi seviyorum. Radyo Gol ailesine hayırlı yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun.
0: Eyvallah, milli teşekkürler.
1: Milli takımımıza canı gönülden başarılar diliyorum. O inlelerden de uzak dur abi. Aman abi çok pahalıymış.
0: Kolay gelsin. Efendim beraberliğimiz devam ediyor. 212 alan kodu 273-10-10. Emre abi günaydın, kolay gelsin. Şimdi futbolcularımızı oraya gidince saat farkından dolayı jet lag olacaklar. Bunun bilimsel bir tedavisi var mı? Hocam yok ya, şimdi business class'la falan uçuyorsun ya. O jet lag metlag eskiden de. Yani ben çok fazla Arjantin'e, Brezilya'ya falan uçtuğum için, Japonya tarafına uçtuğum için hiç öyle jet lag metlag olmadım yani. Saati ona göre ayarlıyorsun. Bir de artık uçaklar yatak, yani bildiğin yatak var abi, ev konforunda yatağa uzanıyorsun, misler gibi uyuyorsun abi. O yüzden o jet lag falan hikaye onlar yani, o ben palavra olarak görüyorum. Hattımızda sonu 31 ile biten değerli dostumuz var. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emir abi, hayırlı sabahlar.
0: Hocam sesin Satürn gezegeninden geliyor gibi, biraz yaklaşırsan.
2: Bir dakika.
0: Yani
2: hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Hoş geldiniz Emre abi.
0: Eyvallah, buyurun hocam.
2: İsmim Hüseyin Anneciğim.
0: Hocam hiçbir şey anlamıyoruz. Çünkü zannediyorum kulaklıkla konuşuyorsunuz.
2: İsmim Hüseyin Anneciğim, yok, kulaklığı çıkardım.
0: Ha, buyurun hocam, dinliyoruz hocam.
2: Kardeşim şimdi bu alınmayan futbolcular, yani benim itirazım var. Abi Kaan Ayhan takımında oynuyor mu? Hayır, bak ben bir Galatasaray diyorum. Bak Eren ilk başlarında vakası verdi. Hani o ayısından ne çıktıktan sonra Eren oyundan düştü. Eskileci niye çıkarıyorsun abi ya takımdan? İrfan Can Havacı ne oynadık Kasımpaşa'da abi? Ne oynadık Kasımpaşa'da? Oğuz Aydın ne oynadı abi? Bir tane çıksın yine. Ya bir yorum yapsın bana ya. Yorum yapsın abi. Yok neyiniz, nerede aksada oynarsanız, Galatasaray'da oynarsanız alınacakmış. Öyle bir dünya yok abi. Ondan sonra Avrupa'da oynayan Türk oyuncular milli takımı seçmez. Seçmez abi. Seçmezse ne seçmez? Aklım Ömer abi.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ses çok kötü geliyor hocam. Onun için çok tutamıyorum yayında, özür diliyorum.
2: Tamam, eyvallah. Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Efendim devam edelim. 212 alan kodu 273-10-10. Emre abi Yalçın ben, heyecana gerek yok. Tarkan milli takım şarkısı var, gerisi hikaye demiş. Vallahi hikaye bak
3: İsmini
0: kardeş.
3: İsmini bilirsin, zırdeliyiz biz. Zırdeliyiz biz, la la la. Biz
0: intro olmayacak abi şarkıda. Intro bak, adam lak diye başlıyor şarkıya. Intro'lu

0: Aynen böyle abi, şarkı budur işte. Yani herkes bir marş yapıyor ama introlar, altta dönenler, onlar bunlar. Olmuyor hocam, intro yapmayacaksın yani, girişini uzun tutarsan palavra oluyor şarkı. Yani sen söz bulamıyorsun, bir şey yazamıyorsun oraya, ha, öyle gitsin. Bir de tabii hani şeyden de esirgeniyoruz işte, o Dombura'nın esintilerini görüyorum bazen, bazen marşlar esintileri. Bir kendinden bir şeyler koymak çok önemli. Şu ana kadar öyle kendinden bir şey katanı hiç görmedim. Sonu 50 ile biten değerli dostum, günaydın, hoş geldiniz.
1: Alo, merhaba.
0: Merhaba efendim.

0: Buyurunuz.
1: Emre Bey, ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle siz benim hem çocukluğumdan beri takip ettiğim ve rol model aldığım bir insansınız.
0: Eyvallah.
1: Şimdi sadece şunu söylemek ve paylaşmak istiyorum. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı. Geldi. Kasımpaşa'da hemen hemen hiç oynamadı. Yani Sayın Montella, yani İrfan Can'ı nasıl aldı, nasıl kabul etti? Ben bunu ciddi şekilde eleştiriyorum. Saygılar, sevgiler efendim. Sağ olun.
0: Efendim, nezaketinize hayran kaldım gerçekten. Adalet çok önemli bir şey. Yani adalet üzerine tarihe yakışan epik hikayeler vardır ve bu hikayeler çok önemlidir. Özellikle Kanuni döneminden kalan, hatta Ömer bin Hattab'la Mısırlı bir genç arasında yaşanan, mesela Mısır valisinin oğlu biliyorsunuz. Bir yarış sırasında bir genci kırbaçlıyor. Genç Medine'ye gidip Halife Ömer'e şikayet ediyor. Diyor ki valiyi ve oğlunu huzuruna çağırıyor Ömer de. Hazreti Ömer de ve kırbaça mağdur gence söz hakkı veriyor ve diyor ki şu önemli sözü ortaya koyuyor: İnsanları ne zamandan beri köleleştirdiniz? Oysa onların anneleri hür olarak dünyaya getirmelerine yardımcı oldu, diyor. Yani adalet duygusunu, adil olabilme kavramını yüreğimizin derinliklerinde hissedebilmeliyiz. Şimdi Montella çok büyük bir teknik direktör mü? Evet. Çok büyük işler yaptı mı? Evet. Ama bu onu eleştirmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Bugün dünyanın en önemli isimleri, çok büyük işler yapan herkesi yanlış gördüğümüz noktalarda eleştiriyoruz. Evet, bir takım oyunu, evet bir sinerji, evet etik değerler, evet sorumluluk bilinci, evet, bunları arttırabiliriz. Ama ben burada az önce saygıdeğer dostumuzun ifade ettiği noktaya katılıyorum. Çok değerli bir noktaya temas etti. Yani İrfan Can iyi bir çocuk ama düşüşte. Yani siz onu aldığınız anda, o zaman piyasadaki adam diyor ki abi benim, diyor, büyük takımda oynamam lazım milli takım için, diyor. Yani Demir Ege Tıknaz ne yapması gerekiyor adamın artık? Ya da dön Atakan Karazor'un ne yapması gerekiyor? Aral Şimşir'i sen yedek diye götürüyorsun. Tamam, o zaman götüreceksen İrfan Can'ı yedek diye götür. Onu yedek diye götür. Çünkü Aral'ın önünde en az 4 kupa daha var, 3 kupa daha var. Burada sıkıntı var. Yani ben burayı kabullenemedi zihnim. İki konuk birden alacağım. Saygıdeğer dostlar, sonu 53 ile ve sonu 1902 ile biten iki dostum alacağım. En önce 53'e günaydın diyelim. Efendim, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın abi. Şimdi
0: bir beklerseniz hemen karşınıza bir diğer dostumu da alayım müsaade ederseniz. Belki farklı fikirler düşünüyorsunuzdur. Bir de sonu 02 ile biten değerli dostum, günaydın.
3: Günaydın.
0: Efendim, önce sizleri tanıyalım. 53 ile başlayan değerli dostum, sizi tanıyabilir miyim?
2: Tabii, Emre abi'den, Beşiktaş'tan İsmail. Beşiktaş semtinden arıyorum. Şimdi Aral Şimşir hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi
0: tamam İsmail, seni bir tanıdım, hemen döneceğim sana. 02 ile biten değerli dostum, sizi de bir tanıyalım.
3: İsmim Ali Cemal, ben İstanbul'da, Esenler'den arıyorum.
0: Tamam. İsmail, seni dinliyoruz. Eğer farklı bir şey düşünürsen Ali Cemal, araya girebilirsin. Buyurun.
2: Abi şimdi bu Aral Şimşir yaş itibariyle de kariyerini son derece kötü olarak etkileyen bir durum yaşıyor. Çocuk şimdi bunu toparlaması çok zor. Çünkü bu Dünya Kupası 4 senede bir yapılan bir organizasyon. Buraya çocuk kendini hazırlamış. Gideceğine de inanıyor. Şimdi karşısında Kaan Ayhan gibi birini, hiç oynamayan birini götürüp de çocuğu bir de kadroya alınmadığı halde oraya götürülmesi tamamen yıkım oldu çocuk için. Çünkü orada alınacak her iyi skorda çocuk keşke ben de oynasaydım, keşke ben de burada olsaydım deyip daha beter bir psikoloji haline gelecek. Çocuğun yani şeyini bitirdiler resmen, motivasyonunu. Türkiye'yi seçtiğine bin pişman ettiler yani. Belki Danimarka'yı seçecekti. Neden o zaman bu şekilde baskı yapıp da işte Türkiye'yi yetiştiriyorsunuz? O adam giderdi Danimarka'da oynardı. Yani büyük bir haksızlık oldu. Etkellaç için de çok büyük haksızlık oldu. Çok iyi bir sezon geçirdi. Onu da alabilirlerdi.
0: Peki.
2: Bu iki oyuncu Ali genel olarak bu iki oyuncu.
0: Ali Cemal'e dönelim. Sen de aynı fikirde misin sevgili İsmail'le?
3: Yok, aynı fikirde değilim ben açıkçası. Çünkü Kaan Ayhan bir sağ bek defans elemanı, şeyse Aral'sa forvet, kanat forvet.
0: Tabii yani sol kanat, sol çizgi oyuncusu.
3: Mevkilerde oynuyorlar. Onun yerine onu alamazsınız. Şimdi bizim yanıldığımız konu, biz hep bahsederiz ya kadro mühendisliği diye. Bir kere biz 2004'lerde, yanlış hatırlamıyorsam 2004 miydi, 2006 mıydı, yaşamıştık. Almanya ile bir çeyrek final oynamıştık. Bizim sakat oyuncularımızdan kadro kuramıyorduk. Defansımızı kuramıyorduk. O yüzden bazı kadro mühendislikleri vardır. Rakiplere göre hocaların pozisyon seçme hakları vardır. Oyuncu seçme hakları vardır. Biz bilemeyiz oyuncuların ne kadar hangi mevkilerde, hangilerinin sakatlık riskleri var. Ona göre bazı konularda saygı duymamız gerekiyor. Mesela en basit bir örnek vereyim ben size. Paris Saint Germain yıllardır Messi'ler, Neymar'lar, şunlar bunlar kadrolarda ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı. Ama güzel bir kadro kurdular, değişik bir kadro kurdular, genç bir kadro mühendisliği kurdular. 2 yıldır Şampiyonlar Ligi'ni alıyorlar. Bu yüzden teknik direktörlerin bu oyuncu tercihlerine fazla takılmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam, takımında formda olabilir, dünyanın en iyisi olabilir ama kadroyu almak zorunda değilsin sen bunu. Bunu Paris Saint Germain gösterdi bize.
0: Milli biz takım ama şeyleri... en iyilerin evet, buluştuğu yer değil mi?
3: Şimdi milli takımda biz yıllardır neden bahsettik? Bizim sıkıntımız neydi, şikayetimiz neydi milli takımlarda? Bir, oyunumuz yok diyorduk biz milli takımda. Belli bir kadro istikrarımız yok diyorduk. Sonra turnuvalara üst üste katlamıyoruz diyorum. Bundan sonra küçük takımlarla oynadığımız, yani bizden daha düşük ülkelerin takımlarıyla oynadığımız hazırlık maçları olsun, normal maçlar olsun, yenemiyoruz diyorduk. Yeniliyorduk, rezil oluyorduk. Lüksemburglara, şunlara, bunlara, C ligine kadar düşmüştük. Ama bakın son iki yıla milli takımımız hazırlık maçları olsun, normal maçlar olsun, bizden daha düşük seviyeli maçlar olsun, büyük maçlar olsun, bizim yüzümüzü güldürüyor ve üst üste biz iki turnuvaya katıldık. Ve 25 yıl sonra da dünya kupasına katıldık. Yani bunun mutluluğunu yaşamak varken biz tutuyoruz şu anda. Demir Ege'nin niye alınmamış, şu niye alınmamış, bu niye alınmamış. Ya alınanlardan, şu an oynayacağımız rakiplerden, ondan bundan bahsetmek varken takıldığımız konu bana açıkçası biraz komik geliyor. O yüzden biraz rahat bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum milli takıma. Çünkü geçen sene yaşadık. Semih örneği var.
0: Peki, bir ay boyunca burada bir araya gireyim. Bir araya gireyim. Hı-hı. Diğer dostumuza da kulak verelim. İsmail, sen ne diyorsun bu konuda?
2: Biraz önce dünyanın en iyi futbolcusu da olsa diyor. Kadro mühendisliği açısından diyor. Diğer yetersiz olan arkadaş seçilebilir diyor. Mesela Kaan Ayhan veyahut da İrfan Can Kahveci için. O zaman dünyanın en iyi futbolcu olmasına gerek yok. O zaman bu kadar çabalamasına da gerek yok. Direkt almasınlar. İrfan Can'la yaptı, Kaan Ayhan'la devam edebilirler. Böyle bir kadro mühendisliği olmaz. Kaan Ayhan bir senedir kulübünde top oynamamış adam. Sakatlık olabilir ki olabilir yani. Üç oyuncu da sakatlanabilir o mevkide. Kaan Ayhan'ı mı koyarsınız? İrfan Can'ı mı koyarsınız? Aral Şimşir'i mi koyarsınız? Adam 43 maç oynamış herhalde. Yaptığı ya asistler, yani goller belli. O ülkenin en iyi oyuncusu seçilmiş. Burada bir kadro mühendisliğinden bahsedemeyiz yani. Montella iyi bir hoca ama eleştirmek de bizim en doğal hakkımız. Burada karışılabilir tabii ki. Ne demek yani kadro mühendisliği, ben böyle yaptım böyle oldu. Böyle bir şey yok. Herhangi bir sakatlık durumunda Kaan Ayhan'la yaptığı İrfan Can Kahveci'ye güvenemezsiniz. Orada genç bir çocuk varken.
0: Peki, teşekkür ediyorum İsmail. Seni uğurluyoruz. Ali Cemal, son cümlelerini alayım.
3: Ya şunu söyleyebilirim ben şimdi. Kaan Ayhan değişmesi gereken şey mevki olarak orada bir tek şey var. Mustafa defans elemanları var. Mustafa, o defans elemanlarından birini sen saf dışı bırakıp bir şey ya da alıp Kaan Ayhan'ı bırakabilirsin. Yani Aral forvet Ya forvetten birini çıkartıp İrfan Can'la bak. İrfan Can'la şey yapılabilir. İrfan Can bırakılabilir. Şey gönderilebilir, Aral alınabilir. Ama Kaan'ı örnek gösteremezsin. Ben onu söylemek
0: tamam,
3: istiyorum.
0: Ben de Kaan'la mevki, mesela Mustafa Yüksay'ı Eski Allaç'ı gösteriyorum örnek. Gerekir. Duyabildin
3: mi? Mustafa'yla aynı mevkide oynayan bir Ferdi ile hayır, Eren
0: Mustafa,
3: var.
0: Mesela Mustafa'yla Kaan'ı gösterebilirsin. Çünkü sağ kanat oynuyor, sol kanat oynuyor, sol bek oynuyor Mustafa Eski Allaç. Ve bu sezonda kötü oynamadı. Yani Kaan'ın mevkisinde de çok fazla oyuncu var zaten.
3: Tamam, hani, onu gösterebilirsin ama biraz zorlama olur. Şu şekilde olur.
0: Zaten Mustafa'nın mevkiinde zorlama iki tane, olmadı mı?
3: Bakın,
0: ya bu sezon Kaan kaç maç oynamış mesela? Yani bakın, eğer mesela Kaan'ın yerinde göstereceksek o zaman Atakan Karazor'u alırım.
3: Atakan da ön libero ama ya.
0: Hayır, defansif orta saha oynuyor, stoper de oynuyor. Kaan da ön libero oynamıyor mu?
3: Tamam,
0: oynuyor.
3: Olabilir, o olabilir ama bir de şöyle bir durum var. Bakın, ben şahsen şu an hoca olsam Dünya Kupası'na gideceğim. Orada oynayacağım takımlar belli. Üst düzey bir maç oynanacak, heyecanlı bir maç oynanacak. Hiç üst düzey seviyede maç oynamamış birini alıp kadroya mı koyarsın, yoksa tecrübeli bana lazım olur 10 dakika 15 dakika da olsun bir maçı tutar diyecek birini mi alırsınız?
0: Atakan Stuttgart'ta oynuyor bak, hocam bak hangi üst düzey maçtan bahsediyoruz? Adam Stuttgart'ta ya, Alman liginde, Bundesliga'da.
3: Atakan'dan ben bahsetmiyorum ya, ben şeyden bahsediyorum, Mustafa diyoruz ya.
0: Tam Mustafa, yani Mustafa Eski Allaç'ta Trabzonspor'da oynuyor. Bu sezon birçok üst düzey maçı oynuyor.
3: Trabzonspor'da daha bir tane Avrupa maçı yok yani. Ya Edirne'den dışarıya çıkmamış.
0: Anladım da Avrupa maçı mıdır kriter? Mesela Avrupa maçına göre mi biz oyuncuyu selektif bir hale getireceğiz? Mesele o. Yani Avrupa'da...
3: Bakın ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi tartışma gibi olmasın da. Mesela yo, olsun canım, Ahmet Kutucu'dan bahsediyoruz. Ahmet Kutucu Eyüp'te harikalar yaratıyordu. Galatasaray'a geldi. Takıldı kaldı. Bunun bir açıklamasında ya da bir...
0: Ben size onun açıklamasını net yapayım. Eyüp de banka oyuncuydu. Ona göre evet, oyun düzeni vardı. Ama Galatasaray'da ona göre bir oyun düzeni yoktu. Ve banka oyuncu değildi. Zaten Ahmet Kutucu Galatasaray'a geldiğinde alternatif yedek. Bak yedek de
3: yok,
0: değil.
3: Ben
0: alternatif yedek olduğunu
3: istiyorum.
0: Biliyordu.
3: Emre Bey ben şunu anlatmak istiyorum. Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da kadroya giremedi. Bunun
0: hocam
3: sebebi,
0: zaten Galatasaray'ın ya, oyuncusu değildi. Anlatabildim mi? Yani sorun
3: bir
0: oradaydı.
3: Cümle bitirebilir miyim? Bir cümle mi bitirebilir miyim?
0: Buyurun bitirin.
3: Şimdi bakın, kendi takımında, Anadolu takımında ya da kendi takımında güzel maçlar yapabilir, güzel şeyler yapabilir. Ama büyük takıma geldiğinde mesela otobüste stada giderken bile mide bulantıları geçiriyormuş. Yani bu kadar bir heyecan ve stres yapan bir arkadaş.
0: Hocam yanlış örnek veriyorsunuz. Onu anlatmaya çalışıyorum ama anlamadınız. Yani Mustafa Eski Allaç'ı, Atakan Karazor'u ya da Aral'ı bu örneğin içerisine dahil edemeyiz. Zaten diyorum ki Mustafa milli takım için uygun bir aday. Ama Ahmet Kutucu Galatasaray için doğru bir isim değildi. Yani o bonustan çıktı. Ya birileri işte aldı, hadi Ahmet Kutucu'yu oraya alalım. Hadi ona bir kıyak geçelim. Bu bir... kıyak transferiydi tabir yerindeyse. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok uzadı. Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: Reklam vakti.

0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam bitti.

0: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. 212 alan kodu 273-10-10. Neden dinleyiciyi dinlemiyorsunuz diyor bir değerli dostumuz. Sonu 44 ile bitiyor. Ercan Erşahin. Dinledik. Zaten ilk başta onu dinledik. Hiç sustuk. Sonra İsmail'e söz verdik. Ardından ikisini dinledikten sonra beyefendinin görüşlerinin yanlış olduğu noktaları kendi aklımızın yettiğince aktarmaya çalıştık. Bir başka değerli dostumuz, bu ülkenin en büyük sorunu bilmediğini bilmemek. 26 kişilik kadro Ahmet'i götürse Mehmet'i neden götürmedi? Ali'yi götürse Veli'yi neden götürmedi? Ayıp ayıp, bu tartışılır mı diyor. Bence bu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi biat etmek Ahmet Vahap. Yani biz her şeye biat ediyoruz. Bu öyle yapmış. Büyükler böyle istemiş. Yapın. Evet tabii efendim, öyle istemişler. Yapalım. Yok öyle bir şey. Yani ben septik bir adamım. Bunu konuşmayacağım. Onu konuşmayacağım. Ötekinde ne konuşacağız? Yani Ezop'tan masallar mı anlatalım saygıdeğer Ahmet Beyciğim? Ne anlatalım mesela? Onu konuşmayalım. Yani bugün Türkiye'de futbolu konuşurken ya da yarın Paraguay'la, Avustralya'yla ya da Amerika Birleşik Devletleri'yle oynadığımız bir maçta yaşanan bir olumsuzluktan sonra mı konuşmak gerekir? Yoksa biz Montella'nın hakkını veriyoruz zaten. Montella'nın ne kadar başarılı bir teknik direktör olduğunu, doğru, ama biz bizim aklımıza yatmayan noktaları da konuşmayalım. Her şeye biat mı edelim? Evet, bu böyle olmalı. Kesinlikle. O ne dediyse odur. Hayır, değildir abi. Yani benim aklıma yatmıyor. Kendi takımında doğru düzgün forma giymemiş İrfan Can Kahveci'nin milli takımda, kendi takımında bu yıl güzel işler yapmış. Siz şöyle düşünün. Sizin çocuğunuz takımında mükemmel işler yapıyor ve milli takımda yok ama takımında doğru düzgün oynamayan. Ya ben Kasımpaşa Galatasaray maçında üzüldüm İrfan Can adına. Tweet attım. İrfan Can ne olmuş dedim ya, kaybolmuş. Kaan Ayhan kendi takımında doğru düzgün oynamadı Galatasaray'da bu sene. Niye oynamadı sorusunu sormak lazım. Evet, bu bir takım oyunu uyumu olacaksa o 3 kişiye Kaan'ı al, İrfan'ı al, Oğuz al. Ama diğer 3 kişiyi buradan orayı takviyele, destekle. Yani bu çocuklar daha 22-23 yaşında, 24 yaşındaki çocuklar ve Avrupa'da bu çocukları bulup demişsin ki sana Türk milli takımı forması sözü veriyorum. Atakan öyle gelmiş sana, Aral böyle gelmiş ve bu çocukları ikna etmiş oralarda, işte Erdal Keserler, dön öteki tarafa Mustafa'lar, bunlar ikna edilmiş yavrular. Bunu konuşmayalım, bu ayıp. Yo, bence ayıp değil. Ben konuşurum, konuşmaya da devam edeceğim. Keşke Montella gelse de onunla da konuşsak uzun uzun. O da bize anlatsa bunun ne olduğunu. Değerli dostlarımız var. 81 ile sonu biten kıymetli dostumuza gidelim. Alo, günaydın, hoş geldiniz efendim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar Emre Bey. Herkese hayırlı işler, güzel sabahlar diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, buyurunuz.
1: Yayınlarınızı her sabah dinliyor, takip ediyorum. Bugün de konuya dahil oldum. Hızlı hızlı düşüncelerimi paylaşmak ve size de sonunda bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Şimdi öncelikle yurt dışında yetişen gurbetçi kardeşlerimize ben milli takım formasının sözünün verilerek milli takım seçilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü milli formamızın, ay yıldızlı formamızın tamamen gönülden gelerek kendini bu formaya ait hisseden insanların giyebileceğini düşünüyorum. O yüzden yurt dışında yetişen gurbetçi değerli kardeşlerimize milli takımı seçerseniz işte milli takımda oynayabilirsiniz sözünün verilerek bizi tercih etmelerinin sağlanmasını doğru bulmuyorum. Bu benim fikrim, benim düşüncem öncelikle. Diğer bir konuya gelecek olursak, şimdi biz Türk milleti olarak çok duygusalız. Birçok şeye takılan bir milletiz ve bugün eğer İrfan Can, Kaan Ayhan alınmasaydı da Mustafa gibi değerli bir kardeşimiz alınsaydı, bu sefer Türk medyası diyecekti ki turnuvaya gidiyoruz, işte tecrübesi olmayan bir kardeşimizi almak yerine bence tecrübesi olan insanları alsaydık daha doğru olurdu diye bir haber geçileceğini, konuşulacağını düşünüyorum. Çünkü bu her zaman böyle olmuştur. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Adil Demirbağ gibi bir Anadolu stoperleri arasında bu sene çok öne çıkmış bir stoper kardeşimiz var. Mesela o da milli takımda oynamayı hak ediyordu bence ama Mustafa ile beraber aynı şeyde değerlendirebiliriz onları, Mustafa Eskerler'se. Çünkü bir turnuva tecrübesi, bir yurt dışı tecrübesi bence burada biraz daha ağır basarak Kaan Ayhan'ın ve İrfan'ın seçildiğini düşünüyorum. Size gelecek sorum, size soracak olacak soruma gelecek olursak da sizin şu fikrinizi merak ediyorum. Siz Montella olsaydınız eğer Emre Bey, bu gibi bir durumda kalsaydınız nasıl bir karar verirdiniz? Teşekkür ediyorum beni aldığınız için. İyi yayınlar dilerim.
0: Ben teşekkür ederim. Ben bu sene Hollanda Ligi anlattım. NEC Nijmegen'den Ajax'a kiralanan Ahmetcan Kaplan'ı bir kere Kaan Ayhan'ın yerine alırdım. O da bir stoper oyuncusu, Ahmetcan Kaplan. Ve önemli işlere imza atıyor. Stoper mevkiinde ve ön libero da oynayabiliyor. Keza yine aynı şekilde Stuttgart'ta oynayan Atakan Karazor'u ben ilişkiler bazında düşünmeden mutlaka alırdım kadroya. O kadronun içerisinden de ben birazcık daha dinamik, hızlı, etkili olduğunu düşündüğüm Samet'in yerine onunla oynardım. Çünkü orta sahada da, defansif orta sahada oynayabiliyor. Ve son olarak da İrfan Can'ın yerine Aral Şimşir'i alırdım. Midland'da oynayan. Çünkü o da bir çizgi oyuncusu. Ve o çizgide etkin oynadığında yani İrfan'ın yapamadıklarını yapabilme kabiliyeti var, ama tabii Montella'nın tercihi bu. Buna da saygı duyuyorum. Ama saygı duymakla tartışmak arasındaki dengeyi de kaybetmemem gerektiğine inanıyorum. Ve ben mutlaka burada bunu tartışalım noktasındayım. Yoksa milli takıma başarılar tabii. Efendim, sonu 57 ile biten değerli dostumuza gidelim. Bakalım neler söyleyecek bize. Hemen açtık. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre abi, selamlar.
0: Buyurun efendim.
2: Ya, sen de çok konuşuyorsun. Ben de söylemek istediğim biraz şeyler var milli takımla ilgili. Ben Montella'nın adalet duygusuna inanmıyorum. Menajerlerle iş yaptığı sürece bu devam edecek. Kulüpçülük ön planda. Bugün Fenerbahçe'de, Galatasaray'da oynayan oyuncuları, oynamayan oyuncuları kadroya dolduruyor. Sırf koltuğunu sağlamlaştırmak için. Bugün İrfan Can, kaleci Altay, Çağlar, Kaan Ayhan, Eren Elmalı ne yaptılar? Ya bir Altay'ı alıyorsun, 3 yılda 30 maça çıkmamış Altay'ı alıyorsun. Çağlar'ı bugün kapının önüne koysalar ne Beşiktaş, ne Trabzonspor, Galatasaray sanmıyorum, hiçbiri almaz. Top oynamıyor, ruhunu teslim etmiş. İrfan Can Kahveci desen ismi var, niye alıyorsun? Kaan Ayhan 6 maça çıkmış, neden alıyorsun? Ya sen Danimarka'da 53 maça çıkmış, 33 gol katkısı veren çocuğu almıyorsun genç. Diğer gençleri almıyorsun. Biz gençleri böyle bitiriyoruz. Ben bu gençlerin yerinde olsam, yani lejyonerlerimiz diyoruz ya, ben milli takımı seçmem. Seçmem. Çünkü yani burada ne diyor biliyor musun? Sen kalkıp da istediğin kadar orada katkı sağla. İstediğin kadar formunu zirvede yap. Ben seni almayacağım kardeşim. Öyle diyor yani. Ama bugün Emre abi, Kaan Ayhan, Eren, Dağlar, Oğuz, tamam bir şey soruyorum. Antep'te, Göztepe'de oynasaydı alır mıydı milli takımı?
0: Almazdı.
2: Almazdı çünkü bunun örnekleri var. Zamanında bizim İbrahim Korman'a yapan menajerler şu anda bunu bu gençlere yapıyorlar. Ama şu anda Aral Fener'de ya da Galatasaray'da oynasaydı alır mıydı? %99 da alırdı.
0: Peki.
2: O yüzden bu gençleri biz tutuyoruz. Bizim kulübümüzde şu anda 18 yaşında bir çocuk var mı? Yok. Ama bakın Avrupa'da oynuyorlar.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Çok bekleyen var. Oraya dönelim mi müsaadeniz?
2: Sağ olun, teşekkürler.
0: Sağ olun. Sonu 91 ile biten değerli dostuma gittim hemen. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Buyurun.
3: Emre Bey, şimdi herkes bağlanıyor, herkes yorumunu yapıyor milli takım hakkında. İşte biraz taraftarcılık da yapıyorlar, biraz kulüpçülük de yapıyorlar ama şimdi bazı futbolcuların evet yaşı geçmiş, bunları alınması yanlış. Ben de yanlış karşılıyorum. Çünkü biz en son Dünya Kupası'na kaç yıl önce gittik Emre Bey?
0: 24.
3: 24. Bir dahaki Dünya Kupası'na gitme garantimiz var mı? Yok. Yani gidemeyebiliriz de. Bu çocukların yaşı 23. 24 sene daha beklersen ne olacak? Bunlar emekli olacak. Bunlar prime zamanında aslında alınması lazım ki geriden gelen, oradaki yetişen çocuklara da Türkiye seçme açısından önemli bir şey. Bak bunlar şimdi bizim kadar onların olduğu yerde de konuşuluyor. İşte bak seçtin, oynayamıyorsun. En büyük hayali ya, Dünya Kupası'nda oynayacak. Abi aynı şeyi sen 3 tanesini şekilde götüreceğine bu 3 tane futbolcu ya da 4 tane futbolcuyu şekilde götürüp genç futbolcu orada tutan diyorlar ki tecrübe. Abi biz sezon lig oynamıyoruz orada. Oynayacağım 4 tane maç ya. Tecrübenin ne alakası var? Sana kondisyon lazım, enerji lazım. Tecrübeli olanlar var zaten. İşte bir arkadaş bağlandı. İşte Messi'li mi, işte Paris'ini yapamadı, bunu yapamadı diyor. İşte Messi şimdi milli takım almıyor mu kadrosuna? Ya da Ronaldo'yu almıyor mu Portekiz? Danimarka'da var, İsviçre'de var 40 yaşında oynayan. Abi bunlar yanlış kesince. Paris diyorlar ki Paris işte yıldızlarla kupa kaldıramadı. Paris iyi kadroyla doğru teknik direktör bulamadı. Doğru teknik direktörlerinde iyi kadroyu buluşturamadı. Yani önemli olan kadroyla teknik direktörü iyi buluşturman lazım. Bunların örnekleri çok. Bunların örnekleri çok ama Aras gibi, Demir Ege gibi, Atakan gibi şu çocukların gerçekten zımba gibi çocukların şu Amerika'da bir yarım saatte 90 dakikada top oynamasını isterdim. Bazıları diyor ki tecrübe diyor. Ya Demir Ege'nin uluslararası'nda çıktığı Avrupa maçlarına Kaan Ayhan ya da öbürleri kaç maç çıkmış ya? Bir toplasınlar ya. Ya da Atakan'ın 3-4 oynayan ya da Aras'ın. Abi adamlar mermi gibi oynuyor ya. Ben bir iki maçını gördüm. Ben bak Beşiktaş'tayım. Gerçekten ya bu Demir Ege böyle oynuyordu biz mi görmedik diyordum ya. Yani şaşırıyorum abi. Yazık oldu çocuklara. Bir dahaki Dünya Kupası'nı inşallah 28'e gideriz de bu çocuklara ayıp olmaz ya.
0: Peki.
3: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak Emir abicim.
0: Eyvallah. Kolay gelsin. Efendim. Bu konularda farklı görüşler var. Kimisi milli takımın bu sistemine, bu kadrosuna karışılmaması gerektiğini düşünüyor. Mesela bir dostum şöyle yazmış. Adem Kanmarcı yazmaya da devam ediyor. Diyor ki, Emre Bey kendinizle çakışıyorsunuz. Sizin bağladığınız yorumcuları, doktorları kendi sektörlerinde eleştirdiğimiz zaman siz nereden bilecek diyorsunuz. Şimdi Montella Hoca kendi oyun karakterine uygun bir kadro seçmiş. Hayır biat etmeyeceğim, ben konuşurum diyorsunuz. Hocam bak, eğer sen bir doktor, beni hiç anlamamış Adem. O yüzden tane tane anlatacağım böyle. Tane tane Adem için anlatıyorum bunu. Ademciğim sen eğer bir doktorsan, ele gastroenteroloji üzerine ihtisas yaptıysan, bir de üstüne mesela bizim Hakan Güveli gibi fitopatoloji okuduysan ya da sevgili hocam Yusuf Erzin ya da bir diğer hocam Yavuz Fırıncıoğlu gibi profesör unvanı aldıysan ve bu konunun uzmanıysan, onların söylediğinden farklı bir fikre de sahipsen, evet onu gel burada anlat zaten. Biz zaten onun için varız. Farklı fikirleri konuşmak için varız. Ama sen atıyorum bir mühendissen benim gibi ya da liseden ayrılıp hayata atılmışsan ve tıpla ilgili kulaktan dolma bilgilerin varsa ya da sporla ilgili kulaktan dolma bilgilerin varsa, onu eleştirmek abesle iştigal. Yani MIT'den mezun olmuş sen laboratuvarında fizikte kuantum atımları üzerine 15 yıldır çalışan bir adamın bilgisini nötronla proton arasındaki farkları da bize anlatır mı diye bizim kıymetli sokaktaki kardeşimiz konunun fizikle hiç alakası olmayan bir noktasından dahil olmaya gayret ederse, buna ben dur diyorum. Bana gelecek olursak, ben 36 yıldır bu işin içerisindeyim zaten, 37. yılım bu hatta. Ya yani 37 yıldır 10.000'in üzerinde maç anlatmışım, bu benim işim. Yani ben aşçıbaşı Emre Tilev olsaydım elbette Montella'yı eleştirmezdim. Ya da çöpçü Emre Tilev olsaydım vay baba çok güzel kadro yapmış derdim Ademciğim. Ben onun için onun karşısında duruyorum. Yoksa eğer aynı görüşte atıyorum Fatih Doğan bağlanır buraya şu anda Miami'de çok değerli spor yazarı, der ki ya bence Montella çok güzel kadro yapmış.

0: Yoksa biz eleştirmeyelim. Sayın Montella ne derse odur. Zaten öyle oluyor. Biz sadece bunun dinamiklerini konuşuyoruz. Ha, katılırsın, katılmazsın. Farklı fikirleri konuşmayacaksak, hep aynı yolda yürüyeceksek, o zaman seçilecek diğer yollarda hedefe ulaşacak olan bakış açılarının farklılığıyla bulabileceğimiz yeni yolların farkındalığını nasıl sağlayacağız? Ha? Zaten onu yapan adam bilim insanı oluyor işte. O yüzden adam gidiyor, atıyorum X bir ülkede Y bir ilaç buluyor. O ilacı da senin ülkene milyonlarca dolara satıyor. Oradan da para kazanıyor. Ya da işte bugün kullandığımız cep telefonunu o elma logolu arkadaş buluyor. Sen de gidiyorsun ona 150 bin TL bayılıyorsun. Sonra da senin yaptığın tek şey gittiğin bir barda, kafede masaya o telefonunu koymak. Bunu yeni aldım. 17'si çıktı biliyorsun. Tamam da biz onu aramıyoruz. Biz oraya giden yolu bulan çocuklara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Reklam vakti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Baba bu ne bayramı?
9: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun futbolu.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.

0: Muhsin Ertuğrul hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam İstanbul'a gelmiş bile. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Emre.
0: Sağ olun. Ayak iyileşti demek ki.
1: Yürüyebiliyorum. Üstüne basabiliyorum ama hala daha tabii 8 aylık bir senelik bir süre diyorlar. Kalp ameliyatı bile 10 gün içinde yürüyorsun yani. Biz bu ayak bileği hakikaten zor bir şey.
0: Peki saygıdeğer hocam, Montella'yı biraz eleştiriyorum. Özellikle Aral Çimşir, Atakan Karazor gibi isimleri. Siz de yurt dışında bu oyuncuları keşfeden, bu oyuncuları zaman zaman milli takım için ikna eden, aileleriyle konuşan. Çünkü bu oyuncuların başka alternatifleri de var. Yani akıllarını çelmeye çalışan diğer ülkeler var. Bu bağlamda bu oyuncuların götürülmemesi ve kendi milli takımlarında gerektiği kadar şans bulmayan oyuncuların oynaması üzerine

0: ben bir yorum yaptım. Katılan var, katılmayan var. Sizin bu konudaki fikriniz benim için çok değerli. Çünkü siz milli takımlarda çalıştınız ve benden bu konuda daha deneyimli ve daha çok bilgiye sahipsiniz.
1: Estağfurullah. Yani sonuçta bir görüş, bakış açısı. Burada yanlış, doğru bunlar tartışılır. Tartışmak da güzel bir şey aslında sonuçta. Biz milli takım konusunu, hepimiz milli takım başarısının olmasını istiyoruz. Onlar olacak ve ben bunları hiçbir zaman karşılayayım. Biz de ayrıca teknik kadrolara daha da üst seviyelere çıkartacak yorumlar bunlar. Her zaman bunlara açık olmak da gerekiyor zaten. Şöyle teknik açıdan baktığımızda bir oyuncular, tabii ki bahsettiğiniz oyuncular çok değerli oyuncular. Önümüzdeki yıllarda daha da çok değer katacağım, üzerine bineceğine, ne kadar Türk milli takımı, bizim milli takımımıza kazanabiliriz. Onu tabii kafasını çelen insanlar da var, ama olduğu bulunduğu ülkelerde de o milli takım kadrolarına girmek onlar için de biraz bir zor olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta performans sizi oralara getiriyor. En iyi oyuncular seçmek mi milli takım? Onu orada da bir tartışma bırakırız. Çünkü sonuçta sevgili Montella bana göre çok iyi, büyük işler başardı burada. Çünkü önceye baktığımızda hakikaten yerlerde sürünen bir milli takımımız vardı. Yani C grubuna düşmüş. Artık bilmem ne, hangi takımlara mağlup olan milli takım vardı. Artık bir kimliği kazandı ve bir turnuvaya, şimdi bakıyorum, İsviçre'ydim ben geçen hafta. Bakıyorum herkes bizim milli takımımızı bir gizli favori veyahut bir gizli bir yani çok bu Dünya Kupası'na ses getirecek olan bir takım olarak bakıyorlar yetenekler açısından. Bir de milli takımda şöyle bir durum var. 8-10 günlük bir zamanı var. Yani kadroyu açıkladıktan sonra şimdi Amerika'ya geçildi. Oradan da 8-10 yani nasıl söyleyeyim size, belki 20 saatlik bir çalışma olacak. Onun dışında da teorik çalışmalar tabii ki var. Ama bu oyuncuları seçerken o sinerjiyi bozmak istemedi. Yani 2-3 senedir birlikte olduğu oyuncularla oraya gitmeye çalıştı. Bana göre bu da çok doğal. Çünkü milli takımda alışkanlıklar önemli. Yani çok üst seviyede bir orkestra gibi diyorum ben her zaman. Yani nüanslar çok önemli. O nüansların içinde baktığımızda soyunma odasında ve sevgili Montella bayağı ciddi bir, o hem takıma kimlik verirken o birliktelikleri başarmış. Yani ben geçen sefer bununla ilgili de bir yazı yazmıştım, şeyle ilgili. Paris Saint-Germain'le ilgili.
0: Okudum onu, müthişti.
1: En üst seviyeler oyuncular getirebiliyorsa ama başarı gelmedi. Dolayısıyla burada en üst seviyeler oyuncudan veda ederken kendine göre bir takım kurdu ve bu takım bence 2 senedir Şampiyonlar Ligi'ni mesela kazanmak neredeyse imkansız, 3 sene, 2 sene üst üste. Çok üst seviyede oyuncular der miyiz? Diyebiliriz, ama çok farklı bir takım kurarak buna başardı. Montella'ya da burada saygı duymak lazım. Böyle bir nüansları yakaladıysa eğer, o zaman bozulmak bana göre daha doğru karar olduğunu düşünüyorum. Göreceğiz artık, biz sonuçlara göre zaten yorum yapıyoruz ama.
0: Şunun için soruyorum hocam. Yani biz mesela şöyle düşünüyoruz ya, Montella'yı tartışmayalım. Ya bunu İngiltere tartışıyor. Mesela Thomas Tuchel'in 2026 kadrosunda Phil Foden niçin alınmadı? Cole Palmer niye yok? Harry Maguire niye yok? Yani adamlar birbirine girmiş durumda. Yanlış mı konuşuyor?
1: Takip ediyorum. Hakikaten çok da güldüm olaya.
0: Ya Trent Alexander nasıl olmaz diyor mesela. Orada Thierry Henry sinirlenmiş. Benim şey diyesim geldi. Baba sen Fransız değil misin? Sana ne?
1: Ya çok iyi. Takip ettim. Bazen de bizim çok sevdiğim Güney Afrika'daki İngiltere'ye bağlı olan arkadaşlarımız var, hocalar var. Yani artık sinir küpü olmuş, kulaklarından şey geliyordu. Ama hocanın da kendine bildiği bir çok günlük çalışmaların içinde bunlar hoca oyuncularla bulunuyordu. Ona göre bir oyun sistemi var, oyun tarzı var. Ve hep böyle oldu İngiltere. Baktığımızda hep büyük isimler getirerek, çünkü ligi de çok, dünyanın en önemli ligi. Ama farklı bir yoldan gittim. Bakalım, umarım sonucu onun için hayırlı olur, ama yoksa olmaz. Onun sonu olur. Ama şöyle, yani Montella'ya gelince bence o alışkanlığı bozmak istemedi. Takım içinde sadece dışarıdan futbol adına alışkanlık yok. Yani birliktelikte de bir alışkanlıkları var. Biz dışarıdan tabii ancak skoru görüyor, yorum yapıyoruz, ama bakalım. Ben milli takımın pek içinde değişkenlikler olmasına yanındayım. Çünkü sonuçta burada hakikaten çok zoru başardı. Umarım oyun formatı biraz değişir. Çünkü son karşılaşmada baktığımızda

0: Burada onu kale almayalım. Orada oynayan oyuncular rakipsiz, yani vücutsuz bir takıma karşı oynadı, kemiksiz bir takıma karşı oynadı, öyle diyelim. İlk Avustralya karşılaşması bizi nerede olduğumuzu gösterecek.
1: Peki Pochettino da çok tartışılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ona da şu
0: Evet.
1: soruyu sormuş. The Times'ı okudum dün. Ne demiş? Dur bir dakika. Bir şey aklımda bir telefon bir dakika 2 dakika telefonu alayım. Notlara yazıyorum ben. Ha, demiş ki yıldızlar mı formdaki isimler mi? Ben size sorayım aynı soruyu. Pochettino'ya
0: Güzel.
1: sormuşlar mı?
0: Güzel tabii, onlar ne kadar biz dışarıdan Amerika'yı çok nasıl takip edebiliyoruz, ben çok az takip edebildim. Yıldızlar mı, hangi yıldızlar? Avrupa'da oynayan yıldızları diyorlarsa bir sürü Avrupa'da oynayan yıldızları da getirdiler. Ama tabii ki burada kendi aralarında onlar da her ülke gibi kendi aralarında büyük tartışma var. Almanya'da da oldu bu, İngiltere'de de devam ediyor. Bir İspanya'da görmedim, bizde var. Bana göre Pochettino'yu eleştirmeleri, son karşılaşmalarını biraz bir seyrettim. Öne doğru çok iyiler ama arkada çok ciddi sıkıntıları var.
1: Senegal maçı mı?
0: Evet, Senegal tek bir onların da tek daha takımı oturtturmamasına rağmen bana göre çok ciddi şeyler bıraktı, sıkıntılar bıraktı. Çünkü çıkarken büyük hatalar yapıyorlar. Dolayısıyla ben Amerika'yı daha o kadar üst seviyede görmüyorum. Öne doğru 4 gol atabilirler ama 5 gol yiyebilirler, öyle diyelim.
1: Hocam 2018-2020 affedersiniz hıçkırık tuttu. Ve 2026 yani 3 Dünya Kupası'nda olmayan bir İtalya var. Ne dersiniz? Spalletti. O da çok eleştiriliyor.
0: Ya onu çok güldüm bugün, onunla ilgili gazeteler bazı şeyleri.
1: Aynı şeyleri okumuşuz.
0: Uçağa binerken resimleri koymuşlar, ayiler üzerinde nereye gidiyorsunuz diye. Resimler hakikaten İtalya Dünya Kupası'nı İtalya'sız düşünemiyorum ben yani. Hakikaten neredeyse ona da artık alıştık, ama bu arada bunları söylerken arada da bir Avrupa şampiyonu oldular.
1: Evet.
0: Yani enteresan bir yapıları var. Bana göre çok teknik direktörler değişti, sürekli bir arayış içinde. Aslında altyapıları, gelen oyuncular, genç yetenekli oyuncular iyi bir yetenek yakalama şansları var, ama onlar nedense öyle bir kendi felsefesinden uzak. Tabii ki dünya modern futbolunun artık biz laptop antrenörleri, tabii ki her şeyi değiştirmeye çalışıyoruz. Ama işin içinde olan kişiler, baktığımızda aslında İtalya futbolu kötü değil, ama nedense o baraj maçlarını açamadılar. Sürekli bir Gattuso'dan da teknik direktör olur mu?
1: Gömdük Gattuso'yu. Çok sinirli hocam. Sinirli adamdan teknik
0: Ya
1: direktör olmuyor hocam.
0: hayır, hepimiz öyle bir dışarıdan onları yaşadık. Yani ben de onu yaşadım, zamanlar oldu, ama sonuçta şöyle, yani bugünkü dünya futbolunda artık oyuncular çok değerli oyuncular oldu. Onları ikna etmek zorundasınız. Yani bireysel yaklaşmanız gereken, yani bir şirket gibi. Yani orada 26 tane şirket var sizde. Onları birleştiriyorsunuz, öyle diyelim.
1: Peki bir soru gelmiş hocam müsaadenizle sormak isterim. Güzel de bir
0: Tabii ki.
1: soru hoşuma da gitti. Ya aslında soru yorum karışık. Tevfik Erdem Duran'dan gelmiş. Diyor ki Tevfik Erdem. İrfan Can ve Kaan Ayhan tercihine katılmasam da Montella'nın fikrine saygılıyım. Şimdi diyor 11 oynayan olacak. 5 yedek, 5'te yedeğin yedeği. Toplam 21 kişi. İrfan Can ve Kaan bence abilik yapsınlar diye götürüldü diyor.
0: Çok önemli bir konu. Yani bunu çok saatlerce tartışıyoruz. Çok doğru bir yöne yöneldi. Çünkü o soyunma odasında biz dışarıdan sezemiyoruz.
1: Abilik
0: Yıllarca
1: önemli midir mesela?
0: tabii ki yani burada tenkit, kritik, birlikte olmak, o sinerjiyi bozmamak çok önemli faktörler. Yani şöyle, tabii ki şu bakımdan da böyle bir turnuvalarda bizim milli takımımıza baktığımız zaman kaç tane dünya çapında oyuncumuz var ya, o seviyede yakalayabilecek 10, 11, 12 diyebilir miyiz? Onun arkasında kaç tane oyuncu girdiği zaman takımın seviyesini yükseltebilecek? Bunu da bir tartışmamız lazım. Onun dışında oynatmak istediği formatla birbirine inanarak o oyuncular sahada olduğu zaman hangi formatla oynayabilecek? Bunlar, çünkü şöyle bir turnuva en azından 17, 18, 20 tane birbirine yakın oyuncular olursa başarılı olabiliyorsunuz. Çünkü mesela bizim milli takımımızda çok, biraz konudan uzaklaşıyorum, Arizona'da yerleşti. Neden Arizona'ya yerleşti? Bunu da bir soru işareti bırakmamız lazım. Hakikaten en sıcak bölgede 8-10 günlük bir sonra maçlara, karşılaşmalara gidince en azından 4000 kilometre uçacaklar. Ha, bunlar oyuncu uçarken yorulur mu? Yorulmaz ama orada sürekli gidip gel şeyi değiştirme, karşılaşmalardan sonra kalacak yerleri değiştirme, iklim değiştirme, bunları biraz sonunda karar mercilerinde, sinir sistemlerinde, şimdi biraz spor science bilime giriyorum, hakikaten bir sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla bu oyunculara baktığımızda hepsi 40-60 karşılaşma oynamış oluyor. Yani neredeyse 11 ay futbol oynadılar. Burada bu tarz oyuncuları dinlenerek sahaya çıkartmamız gerekiyor. Ayrıca alışkanlarını da almamamız gerekiyor. Yani dolayısıyla bu arkadaşımız doğru söyledi. Biz eleştiriyoruz dışarıdan. Kulüp bazına düşünüyoruz. Kulüp bazında düşünürsek milli takım bazında biraz hata yapmış oluruz. Milli takım ayrı bir yer.
1: Ben hep şeyi düşündüm hocam. Neden Vancouver tarafında konuşlanmadı? Acaba dedim hani Los Angeles'a gelecekler, sıcakta yine sıkıntı mı olacak? Ama ilk maç Vancouver'da ve dün de okudum sevgili dinleyenlerime maç programı. Sürekli uçuyorlar hocam. Yani gidiyor Miami'den şimdi kalacak, sonra Vancouver'a gidiyor. 2 gün kalıyor, sonra hemen dönüyor tekrar aynı yere, oradan Santa Clara'ya uçuyor falan. Çok zorlu bir süreç olacak. Hani uçmak yormayacak ama havaalanında yürüyor oradan oraya oradan oraya. Yani ben buradan Antalya'ya giderken bile yoruluyorum.
0: Tabii, yani bu çok talihsiz olması, neden böyle oldu, FIFA'nın işte playoff kararı, hayır ben öyle ona katılmıyorum. Son 4 ay önce, 5 ay önce bunlar dikkate alındıktan sonra yapılırdı. Yani Almanya milli takımına baktım, çok önceden belirlediler. Yani dolayısıyla bunları biraz daha bir detaylı sonradan konuşulacak diye düşünüyorum. Ama yani 4-200 kilometre sadece bu ulaşım verisi değil benim için. Yani bunu daha fazla şeye bakmak lazım. Yani nasıl söyleyeyim, otel değişimi, daha fazla uçuş, daha fazla uyku bozulması, daha fazla toparlanma baskısı
1: Hocam
0: demektir
1: yastık bile etkilemez mi? Mesela ben başka yastıkla yatınca boynum tutuluyor. O
0: yani.
1: yüzden mesela nereye gitsem yastığımı yanım, adam bakıyor mesela, bu ne ya diyor, yastık diyorum.
0: Doğru söylüyorsun. Yani alışkanlıklar bozulduğu zaman ondan zaten onu bahsediyoruz. Modern futbol performans düşüşü, o zaman oyuncunun koşulması şeklinde ortaya çıkmıyor. Yani oyuncu koşulması demiyorsunuz. Oyuncu yine koşar. Ama bir saniye geç karar verir. Yani yarım saniye geç karar verir. Bu metre geç poz bir metre pek geç pozisyon alır mesela. Yani bunlar çok önemli faktörler. Biz onları dışarıdan gözden bakıyoruz ama onların biraz talihsiz oldu. Arizona'dan o sıcakta hareket etmek, sonra Vancouver'a gitmek, sonra bir daha dönmek, bunlar biraz maç ritmini bozabilecek unsurlar ama oraya takılmıyorum.
1: Peki taktiksel oyun planlamasına baktığımızda Kuzey Makedonya mücadelesi bana şunu gösterdi. Zaman zaman savunmayı beşledi. Zaman zaman hani forvetsiz oynuyoruz soru işaretini giderecek hamleler de yaptı. Forvetli de oynadı. Sanki rakipleri şaşırtmak isteyen bir felsefesi de vardı. Yani Türkiye 4-6-0 oynarın dışına çıkmaya çalıştı. Yanılıyor muyum?
0: Çok doğru. Bunu hep vardı zaten. Avrupa Şampiyonları'na bir gidelim. Orada da yapmış olduğu oyunun içindeki değişiklikler. Bana göre zaten Avusturya, biz aslında kağıt üzerinde baktığımızda Avusturya bizi hakikaten eriyecekti diyelim. Ona göre çok iyi. Ralf Rangnick takımı çok iyi hazırlamıştı ama burada sevgili Montella'nın düşüncesi ve yapmış olduğu oyun, o içeriden kanat beklerinin içeriden koşulları müthişti. Oyundaki kanat oyuncunun dışarıda beklemesi. Biz de sonra işte Kenan'ı eleştirdik. Kenan yapmıyor, bir şey yapamadı ama Kenan orada çok önemli bir sabitledi. Kanat oyuncuları sabitledi orada. Dolayısıyla içeriden koşular zaten golü getirdi. Baktığımızda o baskıları, ben tam arkada oturuyordum, yani yedek kulübesinin arkasında oturuyordum, yakındım Ralf Rangnick'e. Oyuncular etrafı onun önünden koşarken hocayla el işareti yapıyordu. Ne yapayım, takip edeyim mi, kadayım mı diye. Yani bu sadece karar mercileri de geç olmuş oldu. Bunu gösteriyordu. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Hoca bu konuda bence çok başarılı. Dışarıdan görmesek bile detaylı baktığımızda başarılı. Bu zaten bunları denedi. Ama onun dışında farklı bir faktör. Bu kadar o karşılaşmayı kale almayalım. O sadece bir idman olarak görelim. Çünkü rakip de vücutsuz oynadı, kemiksiz oynadı, öyle diyelim. Neredeyse orada tereyağın içinden geçer gibi geçiyorduk. Tabii ki bu kendimiz için de bir başarı ama sonuçta oynayacağımız takım Avustralya. Çok üst seviyede olmamasına rağmen ama çok sert bir takım. Şöyle acıtan bir takım, öyle diyelim. İkili mücadeleyi seven bir takım. yaban atmamak lazım. Sonuçta onlar da sürekli yanılmıyorsam Dünya Kupalarına katılıyorlar. Ama bunlar birçoğu oyuncuların buradan rugby'den gelen oyuncular. Bunlar teması seven tipler. Dolayısıyla defans ağırlıklı oynayacaklar. Bunları çözmek için acıtan bir takım, öyle diyelim. Mutlaka ilk karşılaşmayı kazanmamız gerekiyor. Çünkü sonuçta Paraguay bana göre çok özel bir takım. Paraguay iyi bir takım. Amerika'da ne olacağı belli değil. Dolayısıyla biz Amerika'yı bana göre en basit karşılaşma olacağını düşünüyorum. Belki beni topa tutabilirler ama sonuçta Avustralya ilk karşılaşma olduğu için her zaman zor bir karşılaşma.
1: Hocam süren bitti ama enteresan bir noktaya değindi. Ben şimdi 2006'yı takip ettim. 2002'de oradaydım. 98'i takip ettim. 94'ü takip ettim, Avrupa Şampiyonası, ve 2008'i takip ettim. Orada şöyle bir şey vardı. Siz de milli takımda çalıştığınız için soruyorum. Siz kamp yapılacak yeri belirlerdiniz. Burada antrenman yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir değerli dinleyenimiz Ahmet Bey demiş ki playoff'tan gelen takımlar kamp yeri seçemiyorlar. Nereyi söylerlerse oraya gidiyorlar demiş. Ben böyle hiç duymadım. Siz beni düzeltin ya da sevgili dinleyenimizin dediği mi doğrudur, bilemedim şimdi.
0: Geç kalındı diye düşünüyorum. Sonuçta tabii ki her zaman FIFA'dan veya işte turnuva ev sahipliği yapan o bölgeden size belirli bir alternatifler sunuluyor. O her zaman var. Ama siz gene kendi ayağınızın üzerinde durup tabii ki o zaman belli değildi ne olacağı. Zannediyorum kurallar da çekilmemişti ama Arizona'dan Kanada'ya uçmak biraz bir enteresan geldi. Yani sonuçta bu takımın formatı, yani bu Dünya Kupası'nın formatı da değişti. Belki şu anda bu turnuvada en iyi takım değil de en taze kalan takım kazanacak. Çünkü çok maç var. Dolayısıyla çok da uçuluyor. Hele bizim yani sıcaklık yönetimi çok önemli, uyku yönetimi çok önemli olacak, hidrasyon yönetimi olacak, seyahat yönetimi olacak. Yani bunlar o kadar zor bir kendine ait bir yapısı var ki.
1: Dolayısıyla hocam şey diye var, ben şeyi hatırlıyorum, Japonya, Güney Kore dönüşte uçak türbülansa giriyor, düşüyor falan, böyle sporcuların hepsi böyle şey gibiydi, dut yemiş bülbüle dönmüşlerdi. Hatta hani Hasan Şaş anlatıyor ya onu, diyor evet, dua ediyorduk hepimiz. Ya böyle bir şey yaşanması bile stres yoğunluğunu inanılmaz arttırır. Allah korusun, yaşanmasın tabii de.
0: Tabii ki yani şimdi ben bunu federasyondan bunu böyle bir ilgili açıklama yaptı, doğrudur. Bunu tartışmamak gerekiyor. Madem öyleyse öyle. Ama baktım, öbür takımlara baktım. Biz bu Dünya Kupası'nda en zor trafik açısından en zor trafiğin içinde olacağız. Çünkü herkes, bana göre baktığımızda yani 4600 kilometre uçan takım yok.
1: Hocam bir soru gelmiş, onu da sorayım, öyle kapatayım sizi. İnan Bal'dan gelmiş. Diyor ki duran top organizasyonlarında çok etkisiz olduğumuzu düşünüyorum. Katılır mısınız?
0: %100 katılıyorum. Çok doğru. Daha iyi olduk. Ben onu çok eleştirmiştim. Avrupa Şampiyonası'nda da eleştirmiştim, hatırlarsınız. Zamanı yoktu bu canın. Yani şöyle, siz turnuvaya geldiğinizde ve işte takım birlikte olacağımız 8-10'luk bir zaman, 8-10 günlük bir zamanımız var. Bunu da saatlere bölerseniz yani 20 saatin üzerinde, 2 ayak üzerinde sahada bulunmayacak takım. Bulunabilir. Bulunmuyor. Yol yorgunluğundan buna baktığınızda yani 20 saat içinde diyelim hocalar böler. İşte 20 dakika şunu yaparsın, yarım saat şunu yaparsın, bir saat bunu yaparsın. Dolayısıyla buna zaman ayırmak biraz asılıyor. O yüzden hocalar da aynı takımı seçerler, aynı kadroyu bozmamak devam ederler. Çünkü zamanınız yok. Turnuva içinde buna zaman ayıracağını düşünüyorum. Çünkü çok takım olduğu için biraz bir dinlenme süresi var ama burada da yol yorgunluğu, sürekli yolda olacaksınız. Yani bunlar hep bir yan faktördür ve dışarıdan tabii pek görünmüyor ama buna göre ne kadar zaman ayıracak hoca veya teknik ekibi, buna mı da bakmak lazım? Sadece pratik olarak, teorik olarak, pratik olarak sahada olmak lazım. Teorik olarak bunu yapmak, o zamanlamaları ayarlamak olacak. %100 katılıyorum, orada biraz bizim handikapımız var.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Harikasınız.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgiler, iyi yayınlar.
1: Saygılar, reklamlar.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve Cezmi hocam küçük bir rahatsızlık yaşıyor. Ameliyat olacak bugün. Ona Rabbimden şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşsun ve sonra bizimle birlikte olsun. Bu bağlamda gelen mesajlar var. Selim Gezer bizim daimi bağlantılarımızdan biri. Yaptığı değerlendirmede Şenol Hoca oyuncuları 2002'de götürmüştü diyor. Evet, oynamasalar da götürdükleri vardı. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. 212 alan koduyla 73 10 10'a gelen mesajlarınızı ve telefonlarınızı bekliyorum. Bu blokta da bir 15 dakika mesaj ve telefon alabiliriz. Hemen onları söyleyelim. Bu arada istediğimiz oyuncuyu alırız diyen bir Aziz Yıldırım açıklaması gündemde öne çıkıyor. Transferlerimizi yarın açıklamaya başlayacağız diyen bir Hakan Safi açıklaması dikkat çekici ki Lewandowski hamlesini açıkladı. Lewandowski ve bir kaleci gündemde, özellikle Maldini'nin bir İtalyan kaleci üzerinde durduğu vurgusu yapılıyor. Galatasaray Muriç ve Leao için bir nabız yoklaması yaptı değerlendirmesi var. Bologna Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tedesco ile iletişime geçti ve Tedesco ile anlaştı. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisinde Bahçeşehir'i 82-79 yeni seride 1-0 öne geçti. Hatırlayacaksınız, Fenerbahçe'de 1-0 seride öne geçmişti Anadolu Efes karşısında. Seri sanki böyle yavaş yavaş Fenerbahçe Beko maçına doğru, Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain maçına doğru gidiyor. Milliler Amerika'ya gittiler. Amerika'dan görüntüler gelmeye başladı. Otele yerleşiyorlar diyelim ve attığımızda sonu 36 ile biten değerli dostumuz var. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın.
1: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
2: Nasılsınız Emre Bey? Sizi hayranlıkla dinliyorum. Burhan ben İstanbul'dan.
1: Sağ olun Burhan Beyciğim. Ben de sizi hayranlıkla takip ediyorum. Hepimiz karşılıklı.
2: Teşekkür ederim. Ya ben iki konu hakkında şey diyeceğim. Öncelikle milli takımıza başarılar diliyoruz Amerika yolculuğunda. İnşallah bizi sevindirerek oradan geri dönecekler. Ümidimiz tam bu yönde. Sesim geliyor mu?
1: Dinliyoruz efendim, buyurunuz.
2: Evet. Bir diğer konu da, ben bir Galatasaray taraftarıyım. Ama şaşkınlıkla diyeyim, hayretle Fenerbahçe seçimini takip ediyorum. Yani Fenerbahçe'den başka hiçbir takımda sadece bu şekilde onu alacağım, bunu göndereceğim, bunu transfer edeceğim, şunu vereceğim, bu parayı vereceğim diyerek başka hiçbir takımda bu şekilde ilerlemiyor bu süreçler. Yanılıyor muyum?
1: Bir araya girebilir miyim efendim? Çok özür diliyorum.
2: Tabii ki.
1: Çok kötü bir haber vereceğim. Çok üzülerek vereceğim bu haberi. Birlikte de uzun süre çalışma şansı yakalamıştım. Kendisini de çok severdim ama maalesef Rea Muhtar'ı kaybettik.
2: Çok üzüldük. Allah rahmet eylesin.
1: Evet, çok çok özür dilerim. Hakikaten benim çok sevdiğim birisiydi. Show TV'de de yaklaşık 10 yıl boyunca birlikte çalıştık. Sözü de hep ondan aldım. O haberi sunardı. Sonra bize pas atardı. Ercan abiye, bana, Meli abiye. Sonra Tunç katıldı aramıza. Öztürk abiye. Çok üzgünüm. Böldüm. Çok özür dilerim. Böyle bir dağıldım.
2: Estağfurullah. Rica ederim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Hepimizin başı sağ olsun. Ne diyelim. Allah rahmet eylesin.
1: Ya bazen kelimelerim kifayetsiz kalıyor. Çok özür dilerim efendim.
2: Evet diyor ya, estağfurullah, anlayabiliyorum sizi, yani kolay şeyler değil bu işler. Yani böyle sadece bu Fenerbahçe Kongresi'ni şaşırarak izlediğimi söylemiştim. Yani başka hiçbir takımda bu şekilde ilerlemiyor bu süreçler, seçim dönemleri en azından. Yani sadece transfer üzerine, sadece para harcama üzerine verilen vaatlerle ilerleyen bir şey olarak hayretle izliyoruz. Bilmiyorum, ben bir tek ben mi böyle düşünüyorum ama şaşırıyorum yani bu konu hakkında siz de düşünüyorsunuz, onu merak ettim. Tekrar başınız sağ olsun. İyi yayınlar dileyip çok zamanınızı almak istemiyorum. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Yani ben de sonuçta hani her başkanın kendi içerisinde bir değerlendirmesi oluyor. Ona göre bir strateji verim. Ben dağıldım ya. Çok özür dilerim. A milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında tok arabalarla milli takımı uğurladıkları görüntü dünya basınında da geniş yankı buldu. Dünya basını da bu görüntüleri konuşuyor. Şu anda önüme de düştü. Associated Press, Reuters hepsi açık. Oradan ve bu görüntüler gerçekten çok büyük yankı uyandırmış durumda. Biz de çok güzel uğurladık. Yürekten kutluyorum. Attığımızda sonu 90'la biten bir değerli dostumuz var. Müsaadenizle saygıdeğer dostumuzu yayınlayalım. Alo.
3: Aydın. Merhaba.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
3: Buyurun. Hacı, ben İstanbul'dan arıyorum.
1: Efendim sesiniz çok derinden geliyor.
2: Hakan Safi'nin geçen bir otelle girişini gördüm canlı. Yani gerçekten çok büyük sükseyle girdi. Yani tabii hangi taraf kazanırdı bilemiyoruz. Aziz Yıldırım daha bir baskın görünüyor ama yeni genç insanların, kongre üyesi olan insanların Hakan Safi'yi tercih edeceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş transferleri açıklıyor zaten. Aziz Yıldırım da açıklayacağım dedi. Önemli olan bence futboldan önce hoca. Çünkü hoca Ali ile Mehmet'le çalışmayabilir veya beğenmeyebilir veya kafasındaki taktik kadrosu ona uyacak mı? Bence hocalar da hazır ki onu açıklamıyorlar doğal olarak. Önce hocalarını açıklasalar seçimde daha başarılı olacak gibi geliyor bana. Hayırlısı, hangisi başarılı olacaksa Fenerbahçe o kazansın diyorum. Ayrıca Reha Muhtar'a da başımız sağ olsun dinliyorum. Sonuçta onun her nerede yaşanıyorsa devamını hatırlayamadım.
1: Evet, her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız.
2: Aynen öyle, çok güzel bir replikti, konuşmaydı, bağlantıydı, kapanıştı. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başınız sağ olsun. İyi çalışmalar. Teşekkürler.
1: Sağ olun efendim. Bir kulak verelim Reha abiye. Geçmişe gidelim. Bizim Show TV'nin efsane jingle'ı ve...
4: Büyük Haber Merkezi tarafından hazırlanan sizlerin haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaşarken bir suikasti vardı ve suikaste vurulduğu acaba yalan mı? Bugün...
1: Evet, işte Reha Muhtar... Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız gerçekten çok özel bir sözdü. Reha abinin bu sözleri isterseniz birazcık onun klasiklerine götüreyim sizi.
5: Üstüne alsana rehabilitasyon.
4: Herkes çamur atıp duruyor. Çamur banyosunun içerisinde yaşıyoruz sevgili seyirciler. Böyle erkek erkeğe danslar falan koymasınlar o sekin içerisine. Onları kaldırsınlar.
6: Durup dururken fesubhanallah, yarabbim yarışurallah. Durmuyor anasını satayım benim vücudumda.
4: Bana bakın, sizi sarımsağa çevirdim. İster tepede atlar. Evet. Are you hearing me?
7: Hay Allah ya, hatasıyla beraber ısıverdi, gitti adam.
1: Evet Reha abi... Havzalarda sunumlarıyla, farklı bakışıyla, değerlendirmeleriyle hep dikkat çekmiş birisiydi. Yıllarca Atina muhabirliği yaptı. Daha sonra Show TV'ye geldi. Erol Bey onu transfer etti. Ve biz de o dönemde çalışma şansı yakalamıştık ama maalesef kaybettik. Biliyorsunuz Bodrum'da bir kalp krizi geçirmişti. Onun öncesinde evinde düşmüştü. Beyin kanaması geçirmişti. Komada kalmıştı çok uzun süre. Sonra hayata yeniden döndü. Ardından geçirdiği kalp krizi sonrasında az önce ajanslara düşen haber maalesef Reha Muhtar'ı kaybettiğimiz şeklinde. Çok üzgünüm. Bir kez daha Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. İnna ilahi inna racim. Allah'tan geldik. Bakara suresi biliyorsunuz çok önemli bir ifadedir. Allahu Teala'nın Allah'tan geldik, yine ona gideceğiz. Her canlı ölümü tadacaktır. Evet. Allah gani gani rahmet eylesin diyelim. Mekanı cennet olsun. Efendim gelen mesajlar var. Abi gözünü seveyim bir ara ver. 10 dakika yasını yaşa demiş. Sağ ol kardeşim ama işte öyle olmuyor televizyonculukta ve radyoculukta. Yayın maalesef durmuyor. Hakan'dan gelmiş. Toguz be abi demiş. Ne demek istediğini anlamadım. Sayın Tile, Manchester United Ederson'la anlaştı diye bir haber geldi. Acaba hangi Ederson? Vallahi henüz öyle bir haber almadım. Ama Ederson'un Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı da kocaman bir soru işareti. Kalır mı, kalmaz mı? Bunu çok mümkün görmüyorum. Yani Ederson sanki gidecekmiş gibi. Zaten Hakan Safi de o yüzden Maldini ile konuşup bir İtalyan isimle anlaşma zemini arıyor şeklinde değerlendirmeler var. Günaydın Emre abi, sence başkanlık seçiminde kim önde demiş. Valla çok ortada bir başkanlık seçimi. Yani Aziz Yıldırım cephesine bakarsak çok rahat kazanırız gibi gözüküyor, değerlendirmeleri geliyor. Ama diğer tarafa baktığımızda Hakan Safi cephesi de genç oylara aday ki %33'e yakın 18 ile pardon 24 ile 35 yaş arasında genç oyu var. Genç oylarına sanki birazcık daha aday gibi geliniyor. Süleyman Bitmez'den gelmiş. O kadar uçuşu turnuva yönetimi belirlediyse amaç son ABD maçına yorgun çıkmamızı istemeleri. Komplo teorisi ama evet, eğer turnuva yönetimi bize bir adres gösterdi ve bu kadar uçuşu onlar ayarladıysa Süleyman Bitmez'e katılıyorum yürekten. İyi yayınlar. Grubun kolay olmadığını düşünüyorum. En etkili olabileceğimiz rakip Paraguay olabilir. 4-6 arası bir puan alınmasını bekliyorum demiş. Biliyorsunuz en iyi 8 üçüncüyü de alma şansı var şampiyonanın. Emre Tilev Üstad, ağlattın. Allah senden razı olsun, inançlı olmuşsun. Derfin Yunus Dane'den gelmiş. Hepimiz inançlıyız. Yani biz tabii ki sizin hangi dine ya da hangi konularda inancınız olduğunu asla karışamam. Bu benim haddim değil. Ama ben bir radyocuyum ve fikirlerimi burada sporda nasıl söylüyorsam, sanatta nasıl söylüyorsam, sağlıkta nasıl söylüyorsam ve bunu televizyonlarda, işte Amerikan filmlerinde ya da farklı noktalarda farklı dinlere mensup anlayış ve felsefe nasıl bize yansıtılıyorsa, ben de bir Müslüman ülkenin çocuğu olarak ve bir Müslüman olarak ve dinine de inanan, Allah'a inanan, Kur'an-ı Kerim'e inanan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onun elçisi olduğuna inanan birisi olarak bunu her platformda göğsümü göre göre söylerim. Bundan da büyük kıvanç ve onur duyarım. Türkiye'de ben bu ikiyüzlülüğü anlamakta çok zorlanıyorum. Ve bu bende çok sert tepkiye de neden oluyor. Bazen kelimelerimi de ne kadar özenle seçsem de kırıcı olabiliyorum çevremdeki insanlara, ama işte Amerikan filmleri ya da işte ne bileyim Türkiye'de mesela Mondragon ikonları vardı biliyorsunuz. Yani Hristiyanlık ikonları vardı. Başka sporcular sahaya çıkarlarken işte onların kendi dinlerine özel hareketlerini gerçekleştirirlerdi. Biz de birileri secdeye vardığında ya da dua ettiğinde hemen enteresan yorumlarla onları karşı karşıya bıraktık ve onları yıpratmaya çalıştık. Bunun tamamıyla karşısında dimdik durmaya çalışan bir adam oldum hep. Ve bugün mesela Arda gol attığında eğer secdeye varıyorsa, şükrediyorsa Rabbine, ne mutlu ona. O heyecanda, tansiyonun o noktaya geldiği bir yerde, nabzını o kadar attığı bir yerde Allah'ı unutmamak gibi çok değerli bir hadisenin içerisine giriyor. Bunu da asla göz ardı etmemeliyiz. Bu ikiyüzlülükten vazgeçmemeliyiz. Yani öteki tarafta o zaman eğer mesela FIFA, UEFA bu anlamda zaman zaman çok garip değerlendirmelerin içerisine de girdi. Bugün artık ondan vazgeçmiş durumda. Yani İslamofobik yaklaşımlar beni zaten çok rahatsız ediyordu. Bunu da laf yeri gelmişken ifade etmekte fayda var dedim. Bir reklam aram olacak saygıdeğer dostlar. Sonra da bir telefon bağlantısı olacak. Maalesef Reha Muhtar'ı kaybettik. Radyolarını yeni açanlara bir kez daha bu acı ve beni çok derinden üzen haberi vermiş olalım. Bir reklam arası, reklamların ardından birlikte olacağız. Biraz enerjim düştü. Affınıza sığınıyorum. Çok özür dilerim.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra
8: reklam
0: devam edecek. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
9: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Reklam bitti.
11: Uyandırma servisi. Sizle daha
1: evet, uyandırma servisinin tam içerisindesiniz. Sizle daha etkili, daha dinamik ve Avusturya'ya götürüyorum sizleri. Avusturya'ya gidiyoruz. Avusturya'da da kıymetli dostum, teknik direktör, sevgili Tarkan Yediyıldız hocam var. Hocam hoş geldiniz. Günaydınlar.
12: Günaydın Emre abi. Öncelikle Reha Muhtar, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Benim çocukluğumun en kırmenlerinden. Hayat çok kısa. Bu kısa hayatı güzel yaşamamız gerekiyor. Mekanı cennet olsun Emre abi.
1: Evet, sevgili dostum, şimdi senden Avrupa basınındaki yansımaları almak isterim. 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına artık çok az bir süre kaldı. Avrupa oranları nasıl değerlendiriyor? Milli takımımıza nasıl bir şans veriyor? Önüme düştü uğurlama. Milli takımımızı müthiş bir konvoyla uğurladık. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu noktada emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Arabaların ay yıldızlar bir giydirme yapılması, üstüne bayraklarımızın yerleştirilmesini, iki otobüsle milli takımımızın aprondan diğer yolculuk etmeleri, bu çok değerli. Umarım bu voleybolda da basketbolda da milli sporların tamamında bu gösterilen özenin bir benzeri gösterilir diyerek topu sana atayım.
12: Emre abi, öncelikle ben de tebrik ederim. Çünkü bu bir milli bir duygu. Tabi biraz abartıyoruz milli duyguları ama
1: abartalım ya. Vallahi abartıyorum
12: abi.
1: Yani milli duygudan sana... daha kıymetli ne olabilir ki sevgili dostum?
12: Yok, o anlamda demek istemedim Emre abi. Mesela Avusturya'da yaşıyorum. Yani şimdi burada Avusturya'daki her sanatçı milli takıma şarkı yapmıyor mesela. Yani bu tür konular.
1: O abartmak yani... için değil. O milli takım üzerinden prim yapmak için. Ya anlatabildim mi? Ya yani oradan olabilir, ben ne nemalanırım. Aa, ben de adımı duyururum falan hikayesi o.
12: Ya yani muhtemelen bu da bir yani seçenek. Avrupa basınında milli takımımız çok fazla manşet oldu dün akşam. Çılgın Türkler Amerika'ya konvoylar halinde gidiyor diye. Bunun neticesinde Avusturya basını da bunu haber olarak paylaştı. İnanılmaz bir uğurlama olduğunu söyledi Avusturya gazetesi. Alman Sky Sport 1 Acun Ilıcalı'nda ortağı olduğu kanal, onlar da çok geniş bir haber manşeti attılar bu görüntüleri. Tabii ki bu bizim için pozitif bir reklam oldu, milli takımımızın gövde gösterisiyle Amerika'yı uğurlamak. Ama tabii ki orada sahada performans çok önemli Emre abi. Umarım bu gidişin dönüşünde de aynı coşkuyla milli takımımızı karşılarız. Avusturya'da milli takım oyuncularından forvetini kaybetti Emre abi. Sakatlığı var. Baumgartner Dünya Kupası'na gidemeyecek. O yüzden Avusturya milli takım için bu çok büyük bir eksiklik. En iyi oyuncularından bir tanesi. Milli takımımız üzerinden gelecek olursak tekrar, kadromuz çok kaliteli. Alınanlar, alınmayanlar üzerinden bir yorum yapmak istemiyorum. Hocaya bizi iki defa üst üste bir şampiyonaya götürmüş, 2002'den sonra Dünya Kupası'na götürmüş hocanın kadrosuna kimi aldığını artık sonuçta bu başarı veya başarısızlık hocaya ait olacağı için fazla yorum yapmak istemiyorum. Elbette benim de gönlümden geçen bazı isimler vardı, olması gereken isimler, ama artık kadroyu tartışmanın gereği olduğunu düşünmüyorum. Artık milli takımımıza destek zamanı olduğunu düşünüyorum. Montella ve takımımızı pazar, cumartesi ve cuma günleri ilk grup maçlarımız, sabah sahura kalkar gibi maçlara kalkıp izleyeceğiz, destekleyeceğiz Emre abi. Umarım başarılı oluruz.
1: Peki, Hakan Safi ve Az Yıldırım arasında muazzam bir yarış var. Bu yarışı nasıl yorumlarsın?
12: Emre abi, biz Fenerbahçe seçimlerini artık seçim olarak değil de propaganda yarışı olarak görüyoruz. Vaatler zinciriyle bir seçim kampanyası yürütülüyor. Ben bunun Fenerbahçe'ye zarar vereceğini düşünüyorum. Bunun da neticesinde yine doğru adayı seçemeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü vaatler ile seçim yapıldığı vakit burada en popülist aday başkan olur. Ama o aday sözlerini tutar mı? Tırnak içinde, bu konuda şüphelerim var. Çünkü Sayın Hakan Safi'nin dediği gibi bir transfer politikası Avrupa'da yok. İşte biz alırız, İşte maaşını biz öderiz. Bunu bir kere yaparsın, İkinci de UEFA FIFA sana cezasını katlı katlı ödetir. O zaman Avrupa'da her kulüp, işte Bayern Münih, Manchester City, ne bileyim Chelsea gibi takımlar, onlar da yaparlar bunu eğer böyle bir şey mümkün olabilse. Az Yıldırım çok daha oturaklı gittiğini düşünüyorum dışarıdan bir göz olarak, yani kongre sürecini takip ettiğim sürece. Bakalım Emre abi, kim kazanacak? Ben
13: Az Yıldırım'ı bir tık önde görüyorum ama genç kongre arkadaşlarımın çoğu Hakan Safi'yi destekliyor. Hakan Safi'nin buradaki stratejisini doğru olarak görüyorum. Fenerbahçe'nin kongre yapısı inanılmaz çok arttı. Bu sayı arttığı için de ben adayların popülist yaklaşımları daha da çok arttıracağını düşünüyorum Emre abi.
1: Peki burada tabii akla gelen en önemli sorulardan bir tanesi şu. Transfer hamleleri. Lewandowski çok konuşuluyor. Ederson'un Manchester United'a gittiği iddia ediliyor. Hakan Bey ile Maldini arasında müthiş bir diyalog ve karşılıklı değerlendirmeler var. Sizin fikriniz nedir? Avrupa basını bu konuda ne yazıyor?
13: Emre abi, Lewandowski Fenerbahçe için kısa sürede fayda sağlar. Ama uzun vadede yaşı itibariyle Fenerbahçe'ye faydalı olamaz. Ama kısa vadede bir Kenneth Anderson etkisi gösterebilir Fenerbahçe veya bir Van Hooydonk etkisi, geçmişten örnekler verecek olursak. Ama ben Hakan Çalhanoğlu'nu da listede gördüm. Şimdi Fenerbahçe yine gömleği yanlış iliklemeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'na bir kere ihtiyacı var mı? Sorulması gereken soru bu.
1: Yok.
13: Bu kadar. Bence yok Emre abi. Çünkü orta sahasında İsmail Kante, Genduzi olan bir takımın Hakan Çalhanoğlu'na ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.
1: Tamamen Hakan yine... Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gidişini engelleme gayreti olabilir mi bu?
13: Emre abi, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'yla ilgilendiğini henüz duymadık. Yani
1: geçen yıldan beri ilgileniyor. Hatta Hakan ben Galatasaraylıyım diyor, babası değerlendirmeler yaptı falan ya, bir sürü şey oldu.
13: Ama ben Galatasaraylı muhabirlerden okuduğum kadarıyla Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu ile bir transfer söz konusu olmadığını söyler. Bu ne kadar doğrudur, ben bunlara vakıf değilim ama Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'ndan önce çok iyi bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Sane tarzı Fenerbahçe'ye skor getirebilecek, ayakta durabilecek. Tabii şimdi Galatasaraylılar beni eleştirebilirler. Sane bu sene ne oynadı diye, ama Sane her zaman Sane'dir Emre abi. O tarz bir Fenerbahçe'nin hücumuna kaliteli bir ayak gerekiyor. İyi bir forvet gerekiyor Hakan Çalhanoğlu'ndan önce. İyi bir stoper ve kaleci gerekiyor. Eğer Ederson ile devam edilmeyecekse. Yani benim söylemek istediğim, Hakan Çalhanoğlu'ndan önce Fenerbahçe'nin çok daha acil bölgelere transfer yapması gereken bölgeler var. O yüzden Hakan Çalhanoğlu'nu söyledim. Tabii ki alınabilir. Fenerbahçe geniş kadroyla ligi devam ettirebilir. Ama daha önce yapması gereken ev ödevlerinin olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ülkemizdeki transfer çılgınlığı her zaman devam edecek. Etmeden devam ediyor Emre abi.
1: Peki tabii konuşulan bir başka mevzuda Galatasaray'da Icardi'nin durumu, ayrılacak mı ayrılmayacak mı? Bir de Osimhen çok konuşuldu. Osimhen bu konuyla ilgili açıklama yaptı ama senin Avrupa basınında duyduğun nedir?
13: Emre, ben Chelsea ve Barcelona'nın ciddi bir şekilde Osimhen ile ilgilendiğini duydum. Ama tabii ki Osimhen'in kazandığı parayı Avrupa'da hiçbir kulüp vermez. Buna Real Madrid de dahil Emre abi, Bayern Münih de dahil. Çünkü bu kulüplerin oyuncu kategorisine, yani kategorilere göre maaşlar ödüyorlar. En yüksek kategoride olsanız bile en fazla 10 milyon euro net maaş alabilirsiniz. Benim bildiğim Osimhen Galatasaray'dan 21 milyon net maaş alıyor. Yani bu maaştan feragat edip 150 milyon euro bonservis bedeli öderlerse Osimhen Avrupa'ya gider. Ben bu sene Osimhen'in Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Icardi ile alakalı da eğer sözleşme uzatılmak istenilseydi şu dakikaya kadar uzatılırdı. Muhtemelen Galatasaray Icardi ile yol ayrımında bu birliktelik devam etmeyecek gibi duruyor. Icardi Galatasaray'da dolu dolu bir 4 sezon geçirdi. Bir sezonunda sakat olmasına rağmen yine de taraftarın gönlünde taht kurdu. Ülkemizde bu şekil ikonik futbolcular gelirse Türk futboluna katkıda bulunabilir diye düşünüyorum Emre abi. Bu yüzden Lewandowski hamlesini doğru buluyorum Fenerbahçe açısından. Bu tür transferleri Beşiktaş'ın da yapması gerekiyor. Beşiktaş harcadığı paraya bakacak olursak iki kulüp kadar para harcadı ama o başarıyı, transferdeki başarıyı karşılayamadı. Ve talihsiz bir sezon geçirdi yine. Yine sıfırdan teknik direktör sıfırdan bir kadro kurmak için gelecek sözüne başlayacak Beşiktaş şimdi.
1: Beşiktaş'ta yabancı teknik adam Italiano'nun ismi geçiyor. Avrupa basını konuşuyor mu bunu?
13: Yine yanlış bir teknik direktör seçimi Beşiktaş açısından. Yani Beşiktaş doğru teknik direktörleri getiremiyor Emre abi. Yine ben de okudum İtalyan basınından. Ama İtalyano bence doğru bir tercih olmaz Beşiktaş için. Beşiktaş yani iyi bir Alman hocayla, doğru bir Alman hocayla. Yani şunu merak ediyorum. Thomas Reis diye bir hoca geldi bu ülkeye. Beşiktaş neden düşünmüyor mesela bu hocayı? Yani Alman disiplini, Alman bizim ligimize en uygun sistem Alman sistemi, Alman hocalar. Yani tüm yerli hocalardan sonra yani Daum, Feldkamp, Kalli, bir sürü Alman hoca sayabilirim ülkemizde başarılı olmuş. Nispeten Stefan Kunz bile kendi çapında başarılı oldu ülkemizde. Dolayısıyla umarım Beşiktaş hoca konusunda çok doğru bir karar verir Emre abi.
1: Peki sence Farioli hamlesi doğru bir hamle olur mu Fenerbahçe için?
13: Emre abi, Porto'nun Farioli'yi bırakacağını düşünmüyorum, Farioli'yi. Çünkü orada bir sözleşmesi var. Bu sene şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Kendini orada daha çok gösterebilecek bir kulüp olduğu için ben Porto'yla devam edeceğini düşünüyorum. Gelmesi için çok uçuk bir rakamın teklif edilmesi lazım. Ancak iyi bir rakamla Türkiye'ye gelir. Ama gelirse doğru bir isim olabilir Farioli. Çünkü ülkemizi tanıyor. Ülkemizin futboluna çok hakim. Sonuçta Ajax ve Feyenoord'da yaptıkları Ajax ve Porto'da yaptıkları çok başarılı bir dönemlerden geçti orada. Porto'da da şampiyon oldu. Ajax da son anda kaybetti şampiyonluğu. Ama Fenerbahçe'de başarılı olur mu? Ben Fenerbahçe'ye yine önceki söylediğim gibi yerli bir teknik direktörün gelmesi gerektiği düşünenlerdenim, ama Farioli gelirse Farioli'nin de başarılı olma ihtimali çok fazla Emre abi.
1: Peki, tekrar milli takımla başlamıştık. Onunla da yavaş yavaş tamamlayalım. Milli takıma döndüğümüzde milli takımın çok fazla yol yapacağı, yaklaşık olarak 4000 kilometre bir taraftan bir tarafa defalarca ve toplamda 40.000 kilometreye yakın yol yapacağı belirtiliyor. Bu konudaki görüşün nedir?
13: Emre abi, yani sonuçta 3 ülkede organizasyon yapılıyor. Ve bu çile çekilecek. Yani çile çekmeden başarıya ulaşmamız mümkün değil. Maalesef FIFA'nın absürt işleri. Yani 3 tane ülkeye bölmeleri çok tuhaf. Yani Meksika,
1: asıl Amerika, Avrupa Kanada. Şampiyonası geliyor şimdi. Portekiz, İspanya ve Fas.
13: Yani o da ilginç. Yani çok tuhaf işler dönüyor. Ama ben bunun bahane olacağını düşünmüyorum. Evet, biraz yorgunluk olabilir, hava değişimi olabilir. Ama milli takımımıza gerçekten güvenim sonsuz. Amerika'da bu Dünya Kupası biraz skandallarla geçebilir Emre abi. Yani nasıl skandallarla diyeceksin? Yani çok fazla takım var. Organizasyonda sıkıntılar olabilir. Yani Meksika karışık bir ülke. Kanada'da futbol ruhu olmayan bir ülke. Amerika daha önceden 94 Dünya Kupası'nı 94'tü değil mi Emre abi? Yanlış söylemem olmasın. Belçika'nın
1: penaltı kaçırıp Brezilya'nın kazandığı
13: evet,
1: kupa.
13: Evet. 94 Dünya Kupası'nı organize etmişti. Onların bir tecrübesi var ama Meksika ve Kanada'dan şüphelerim var.
1: Meksika'da, bazı skandallar. Meksika'da iki tane Dünya Kupası yaptı ya. Meksika'nın da var ama Kanada'nın
13: yok. Yok, şu anda karteller üzerinden ülkede bazı sıkıntılar olduğu için bununla alakalı diyorum Emre abi.
1: Umarım güvenlik sorunu var diyorsun yani.
13: Evet, güvenlik sorunu olduğu için. Yani dünya işte bu, bazen dünyayı örnek gösteriyoruz ama dünyanın da iki yüzlü bir, Avrupa'nın ve Batı'nın da iki yüzlülüğünü burada konuşmamız lazım. Bazı konularda bizi terör ülkesi gibi gösterip her türlü organizasyonlarda bunları bize problemmiş gibi gösteren, geçmişte işte Juventus olsun, işte ne bileyim bazı takımlar ülkemize maç yapmak için gelmemişlerdi. Ama şimdi tıpış tıpış Meksika'ya Dünya Kupası için gidiyorlar Emre abi. Bunu da parantez içinde eklemek istedim. Umarım milli takımımız açısından çok başarılı bir Dünya Kupası olur. Biz ülke olarak da umarım bir gün Dünya Kupası'nı biz de temsilci olarak ülkemizde Dünya Kupası olur. Bu heyecanı ve duyguyu yaşarız diye düşünüyorum Emre abi. Avrupa Şampiyonası gelecek ülkemiz İtalya ile beraber. Bir gün Dünya Kupası'nda ülkemiz temsil eder temennisi bulunarak sözlerimi noktalamak istiyorum Emre abi.
1: Çok teşekkür ediyorum Tarkancığım.
13: Rica ederim Emre abi, iyi yayınlar diliyorum, kendine çok iyi bak.
1: Avusturya'ya gittik sevgili Tarkan Yedi Yıldız'la, zamanı paylaştık beraber ve yavaş yavaş da sona geldik. Veda edeceğiz. Enerjimiz çok yüksekti açtığımızda ama biraz dediğim gibi benden sonra sevgili Doğan olacak. Tabii insanlar uzun süre birlikte çalıştıkları, değerli dostları, arkadaşları kaybettiklerinde çok üzülüyorlar. Keza aynı şekilde Reha abiyle çok uzun süre birlikte çalışma şansı yakaladık. Zaman zaman gelirdi, zaman zaman sohbet ederdi, zaman zaman Şansal abiyle kavga ederlerdi. Sen zamanında çıktın çıkmadın, dakikaların hesaplarının yapıldığı bir zaman dilimiydi. Çok iyi bir televizyoncuydu. Yani kitleleri nasıl nabızına alınabileceğini çok iyi bilirdi. Aslen Kerköklüydü biliyorsunuz ve Irak Türkmeni olan babası Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünün önemli isimlerinden biriydi. Ve baktığımızda gerçekten iyi bir adamdı. Hani hoca sorar ya camide musallat taşında yatarken, namazdan önce er kişi niyetine demeden önce ya da hatun kişi niyetine demeden önce nasıl bilirdiniz diye. Biz iyi bilirdik Reh abiyi. Son sözüm bu olsun. Hani haklarınızı helal eder misiniz diye sorar. Mutlaka cenazesine gitmeye çalışırım ama eğer gidemezsem de buradan Reh abiye seslenelim. Bizi bir yerlerden mutlaka duyuyordur. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Hoşça kalın efendim.
14: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Reklam.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
16: Birikim yapmak yetmiyor.
17: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
16: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
15: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti. Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Gülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik. Orta saha oyuncuları Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet oyuncuları Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde ve hattımızda Eralp Isı var. Eralp, hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
0: İlk olarak kalecilerle başlayalım dilersen. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır üçlüsü. Yani tabii ki beklediğimiz üzere eleştiriler de geliyor ama ben kadroyu tahmin ettiğim gibi buldum, doğru buldum. Hatta kaleciler Altay, Mert, Uğurcan üçlüsüyle başlayalım. Yani burada eleştirilen taraf Mert neden var şeklinde ama diğer tarafta şimdi Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın bile ana kalecisi olarak düşünülmeyen bir isim. Mert Günok geçtiğimiz turnuvada Gordon Banks benzetilmesi yapan bir kurtarışa imza atmıştı ve süre almayacak kaleciliği de tecrübeli olarak kullanmak istemiş Montella. Ben çok haklı buluyorum gayet yani burada Montella'yı ama sen nasıl değerlendirirsin, kalecilerle başlayalım.
1: Evet, aslında senin de söylediğin gibi Mert çok yüksek ihtimalle burada turnuvada zaten süre almayacak. Burada takıma abilik yapması gereken de bazı isimler var. Kadronun ileriki safhalarında birazdan zaten seninle sayarız ama bunlardan birisi de kalecilerden birisi olan Mert Günok zaten. O yüzden burada çok yanlış bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Yani Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'taki bu sezonu, evet bazı maçları Ersin kurtardı diyebiliriz Beşiktaş adına ama yine de burada ilk üçte olacak bir kaleci performansı mıydı Dünya Kupası'na yetecek? Bana kalırsa değildi ki zaten şu an Beşiktaş'taki iki ana gündem maddesinden birisi teknik direktör, diğeri de kaleci transferi. O yüzden de burada çok fazla Ersin rüzgarı yaratma bence çok doğru bir tercih değil. Burada hem Beşiktaş taraftarı açısından hem de genel futbol kamuoyu açısından milli takımımız bazında. O yüzden de ben çok fazla yanlış bulmadım bu tercihi. Zaten ya Berke Özer'in olmayacağı belliyken bu üç kaleciyle gidecektik. Yani bundan farklı bir opsiyon ben düşünmüyordum. Zaten ki burada Montella hocamız da zaten düşünenin aksine bir karar vermemiş gibi gözüküyor. Yani dediğim gibi burada Mert'i zaten çok fazla süre düşeceğini zannetmiyorum turnuvada. Yani çok yani farklı bir değişiklik olmazsa zaten kalemizi Uğurcan koruyacaktır turnuvada. Burada Altay'da ikinci kalecimiz olacak bana kalırsa. O yüzden burada takıma abilik yapması açısından Mert Günok tercihime ben doğru buluyorum. Yani çok yanlış bir tercih olduğunu zannetmiyorum az önce de belirttiğim gibi.
0: Bir dinleyicimiz milli takımda olmaması gerekenler not kağıdı atmış. Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci yazmış. Naçizane fikrimiz ofisçe demiş. Tüm ofise de selamlar diliyoruz. Bizi toplu şekilde dinliyorlar anladığım kadarıyla. Defans oyuncularıyla devam edelim. Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik şeklinde. Burada da Mustafa Eskiyelaç ismi neden alınmadı diye çok konuşuluyor gördüğüm kadarıyla. Yusuf Akçiçek konusunu ben anlamadım çünkü Arabistan Ligi'ni de anlatıyorum bu sezon boyunca anlattım ve Yusuf Akçiçek maalesef ilk 11'de bile değil. Şimdi burada bir kariyer tercihi yaptı. Ya maddiyat ve kariyer arasında bir tercih yaptı. Bazı oyuncular da bunu yaptı, yani kötü bir şey diye söylemiyorum. Yusuf Akçiçek biraz daha para kazanmaya yönelik bir seçim yaptı. Bunun da sonuçları var. Bunun sonuçlarından birisi de milli takımda böyle bir turnuvada yer alamama ihtimaliydi. Keza Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterememe ihtimali de bunlardan birisiydi. Yani neye itiraz ediliyor şu anda onu anlamış değilim. Samet Akaydın. Yani bu konuda mesela ben herkesin düşüncesinin tersine düşünüyorum. Samet Akaydın'ın gerçekten Portekiz maçı haricinde bir tane hatalı maçı yok. Çağlar Söyüncü ismi burada eleştirilebilir. Evet ama onun da süre alacağını düşünmüyoruz zaten. Mert Müldür demiş dinleyicimiz. Mert Müldür'ün yani alınması kadar doğal bir şey göremiyorum ben.
1: Ya Fenerbahçe'de Semedo'yu kesti sezonun sonlarına doğru bu sene. Ya o yüzden burada Zeki Çelik ve Mert Müldür rotasyonu bence gayet iyi bir sağ bek rotasyonu. Genel hatlarıyla böyle Dünya Kupası'ndaki sağ bek rotasyonlarına baktığımızda da yani bence kötü olmayacak seviyede bir rotasyon. Yani burada Mert Müldür de bence evet Fenerbahçe'nin sezonu başarısız geçti. Bu yüzden bence birazcık gölgede kalmış bir performans gibi gözüküyor ama ya baktığımızdan bu adam bu sezon içerisinde Semedo'yu kesti. Yani o yüzden de burada çok fazla Mert Müldür eleştirisine katılmıyorum. Ha az önce sen de belirttin, Çağlar dedim. Burada Çağlar'a ben de katılırım. Yani Çağlar bu sene Fenerbahçe'de bence korkunç bir sezon geçirdi. Ya daha doğru bir tabir kullanmamız gerekirse zaten kariyeri Leicester City'den sonra düşüşe geçmiş bir isimdi. Hem Atletico Madrid

0: gitti işlerik dediği gitmedi. Hem de son yanlış hatırlamıyorsam 2,5 sezon olması lazım Fenerbahçe'deki kariyeri. Bu 2,5 sezonda iyi işler yapamadı Fenerbahçe'de. Evet, burada bence Çağlar'ın da olmaması gerekirdi. Ama Yusuf Akçay tercihine katılırım. Yusuf Akçay bu sezon genelinde yani ana rotasyon içerisinde yer almadı Al Hilal'de. Burada senin de bahsettiğin gibi birazcık kariyerden ziyade parayı tercih etmiş bir isim bu sezon yaptığı transferle beraber, ama yani kendisine de bu yönden kızamıyorum çünkü ya hakikaten de bir futbolcunun belki de kariyeri boyunca kazanamayacağı miktarda parayı kazanacak Arabistan transferiyle beraber. Onun dışında Samet Akaydın, az önce sen de değindin. Hocanın burada Adana Demirspor'dan da tanıdığı bir isim zaten ve güvendiği bir isim. O yüzden de ya burada kadroda olmaması bence Montella bazında hata olurdu. Yani burada genel hattıyla değerlendirmiyorum. Montella gözünden değerlendirdiğim zaman ya burada bence kadroda olmasının çok da yanlış bir tercih değil bana kalırsa. Çünkü az önce de belirttiğim gibi hocanın Türkiye'de hocalık yaptığı dönemden de yakından tanıdığı bir isim ve Adana Demirspor'da da iyi bir sinerjileri vardı. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, ayrıntıları, bugüne yansıyanları şöyle gözden geçireceğiz. Hep beraber birazdan da Ali Naci Küçük'le bir bağlantı kuracağız. Doğan Öncel ben. Tabii gündem biraz milli takım üzerinden yoğunlaşıyor, gidiyor. Ve bunun da tabii yansımalarını hep beraber görüyoruz. Eleştiri konusunda elimize kolay kolay su dökebilecek bir toplumun olmayacağını düşünürsek, o niye var, bu niye yoku hem programlarda hem dışarıda gördün mü, milli takım kadrosu açıklanmış. Ya aslında gidecek 26 kişiyi herkes çok çok iyi biliyordu. Sadece buna kimlerin eklenebileceğini düşünüyordu, yorumluyordu belki de bir futbol sever olarak bu arada. Ama başarı olunca zaten burada bir başarısızlıkta. Ben biliyordum zaten bu kadroyla gidersem böyle oluru şimdiden bir kenara koyun arkadaşlar. Bunu çok fazla kullanacak. Şu an gidecek olan kadroyla ilgili gıkını çıkartmayanlar, ben o zaman bir şey söylemedim, dur bakalım bir görelim dedim diyerek o hakkını kullanacak. Öbür taraftan başarısızlık olduğunda, çünkü öyle bir beklenti var, dur o zaman bir heybede dursun onlar diyecek. Ardından almazsan Mustafa Esken hangi şeyde, mesela savunma hattında mı, birinci bölge mi, ikinci bölge mi, üçüncü bölge mi, neyse artık oralarda bir sıkıntı olduğunda şeyi artık açtığımızı düşünüyorum. Yani bu takımda santraforlu, santraforsuz, forvetli, forvetsiz falan gibi yorumlar artık kabak tadı verdi. Oradan bir ekmek çıkmıyor. Zamanında yendi. Ekmek kuru kuru yendi ama ekmek. Öyle içine bir şey konup da yenmedi yani. Şimdi orta bölge biraz daha, biraz zayıf bir orta saha sanki. Salih Özcan, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan üzerinden oradan gidilebilir. Barış Alper ya da Arda Güler'in ya da Hakan Çalhanoğlu'nun ya da İsmail Yüksek'in biraz o bölgelerde olduğunu, forvet hattında Barış'ı, Arda'yı daha ileriye dönük düşünenlerin o bölgeden uzaklaştırıp diğer taraftan vurmaya çalışabileceği daha geniş bir kadro düşünülebilir mi? Aslında olabilir tabii. 35 kişilik geniş bir kadro açıklandığında zaten hangi 26'nın Amerika'ya gideceğini Montella biliyordu. Biz sadece aa bak bunu da denemiş, aa şunu da denemiş falan derken Montella'nın futbol anlayışıyla seçtiği kadronun aynı olduğunu hep beraber görüyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz. Uzun zamandır da bu olay üzerinde yoğunlaşıyoruz. Şimdi bunu eleştirel bir yerden aslında söylemiyorum ben de. Çünkü gerçekten Montella milli takımı bir futbol kulübü olarak görüyor ve güvendiği oyunculardan ölüm, yaralanma olmadıkça da kolay kolay vazgeçmiyor diye yazmış Uğur Melek'e bugünkü köşesinde. Hani Montella'nın kadrosunda kimler var diye sorduğunuzda, hani biri ölmediyse, biri yaralanmadıysa,

aynı kadroyla gider diye düşünüyorum demişti zaten herkes gibi. O yüzden şimdi şöyle bir şey var. Yazısında bahsettiği konulardan bir tanesi Uğur Meleke'nin, herkes bu arada kaleme dökmüş, dijital platformlarda yayınlarını yapmış. Biz de burada kendi aramızda bir fikir alışverişi yapıyoruz. Hani outlet bir alışveriş aslında. Ucuz. Çok da gerekli mi gereksiz mi onu da bilmiyorum. Çünkü kadroyu gelin hep beraber inceleyelim. Bunun artılarını eksilerini bir görelim. Montella'yı istiyorsanız yerden yere vuralım. İstiyorsanız federasyon üzerinden iki tokatlayalım. Ondan sonra yere düşerlerse bir tekmeyi daha atabilecek kişileri bulalım gibi gibi yorumlayabiliriz aslında. Bakacağız ama seversin sevmezsin, beğenirsin beğenmezsin kısmına gelirsek bir bakıma yaptığı işle gündeme gelmeyi başarmış, artılarıyla eksileriyle herkesin tanıdığı biri haline gelmiş kişi başarılı kişidir. Burada son dönemleriyle, yaşam tarzıyla, üslubuyla, duruşuyla örnek olunabilecek ya da olunmayacak diye adlandırdığımız, kaliteli kalitesiz diye yorumlayabileceğimiz, ki eleştiri kültürü buradan da başlıyor, çok değerli bir ismi, çalışması zor bir olan, gerçekten çalışması zor olan biri ama tanısan çok seversin kıvamında da benimle beraber bu mesleği yapan birçok arkadaşın da katılacağı kıymetli bir ismi kaybettik. Reha Muhtar'ı Bodrum'da, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Hem gazeteci hem de televizyoncu kimliğiyle tanıdığımız bir isimdi. Reha Muhtar'dan ne yazık ki üzücü haber geldi. Çok genç gitmiş be falan diyebileceğimiz, örnek gösterebileceğimiz, son dönemlerde bu cümleyi çok defa kurduğumuzu da bu ölümle de hatırladığımız bir gerçeği yaşadık bu sabah. 66 yaşındaki gazeteci tedavi gördü, hastanede yaşamını yitirdi. En son yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sonra entübe edildiği haberleri geldi ki entübe edildiği andan itibaren burada 10 kişi olsak, hep birimiz birbirimize sorsak entübe edildiyse zor be abi, artık dönmez oradan demeye başladığı bir sürece giriyoruz zaten. Bunu çevremizde de çok fazla yaşadık, gördük. Biz yine Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine de başsağlığı dileklerimizi sunalım. İstanbul'da dünyaya gelmiş, aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan, ilk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirmiş, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda tamamlamış, kıymetli bir medya mensubuydu. 80 yılında gazeteciliğe başlıyor. Önümdeki bilgilerden hemen aktarayım size. 1981 yılında girdiği Milliyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yapıyor. Ardından TRT'ye geçiyor Reha Muhtar ve Atina Yunanistan'da TRT muhabiri olarak çalışıyor ve yıllarca hep Yunanistan'la ilgili sıkıntılar olduğunda oranın muhabiri olarak televizyonda bir vesikalık fotoğrafla hayatımıza giren bir isim aslında Reha Muhtar. Atina'dan bağlantı yapan ve Atina temsilcimiz Reha Muhtar attığımızda diyerek yayınların başladığı geceleri hatırlıyorum ben. Ardından Atina yıllarında Yunanistan bridge şampiyonu oluyor. Orada çok fazla tanınıyor. Gittiği yerde de seviliyor. 1991 yılında Ateş Hattı programını hazırlamaya başlıyor. 93 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçiyor ve 94 yılında yeniden TRT'ye geri dönüyor. 95'te bu sefer Star kurulduğunda TRT'den ayrılıp Star'a geçiyor. Yeni bir oluşumla kurulmaya başlandığında Star, ilk televizyonlardan bir tanesi aslında. 96 yılında Kanal D'de tekrar yollar ayrılıyor. Star'dan da Kanal D'ye geçtikten sonra Show TV'ye geçiyor. Artık tanınmaya başlanıyor. Ana haber bültenleri, anchormanler falan olunca
İyi akşamlar Türkiye, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa şeklinde bir sloganla Türkiye'nin en tanınmış haber spikerlerinden bir tanesi haline geliyor. Anchorman dediğimiz. Sonra belli programlar oluyor. Metin Uca ile beraber yıllarca bir program çekmişti. Pişti diye bir programları vardı. Sonra Çapraz Ateş, hatırladığım kadarıyla. En azından son dönemlerde Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'la Son Kale diye bir program yapıyorlardı. Bir dakika kardeş falan deyip iki eski hakemin, Reha Muhtar'ın üzerine çok fazla gittiği, biz de burada hani bir dakika öyle oynamayacaksın arkadaş falan deyip Erman Hoca'nın, Ahmet Hoca'nın, bir dakika şimdi 1 Kasım düşünün, geceler karanlık, yağmur yağıyor falan diyerek 3 kişinin bir anda nasıl bir araya gelebilir deyip müthiş bir kast olarak yaptı. Ama o dönemlerde kaosun öyle çok da yakışmadı. Mesela şu an olsaydı Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Reha Muhtar sağlıklı bir şekilde bugün program yapıyor olsalardı, Beyaz TV kapanır, birçok YouTube kanalı utancından şey yapamazdı yani, yayına çıkamazdı falan, öyle düşünün yani. Yanlış mıyım arkadaşlar yani şu an? Bir düşünün, tanıyanlar Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Reha Muhtar yan yana gelecek. Bir de onların yanına deyip herkesin öngörebileceği, tavsiye edebileceği isimler de çıkabilir. Yani bir de onun yanına bir düşün artık falan diye. Yani kimi der ki bir abi bir de onun yanına Emre Bolu alacaksın diyebilir mesela, bir şere alacaksın diyebilir, koy oraya Haluk Yürekli'yi bak ne oluyor işte, benim bir tartışmalar falan deyince, böyle kavgalar mavgalar falan deyince aklınıza birçok isim geliyordur herhalde diye tahmin ediyorum yani. Onları alacaksın der ama öyle veya böyle bir kıymetli ismi, değerli bir ismi sektörel anlamda kaybettik. Ben şarkıcı Nilüfer'le bir beraberlik telinde bir evlat edinmelerini ve sonrasında gerçekten ne kadar iyi bir baba olduğunu da orada göstermişti. Her şeyin biyolojik olmadığı gerçeğini aslında bize yaşattığı için de benim için kıymetliydi. Kimsenin cesaret edemediği, ya olur mu öyle şeyler falan diye sorgula, ben yapamam ya da yapabilir miyim acaba sorusunu sordurması da çok kıymetliydi. Öyle sorular sordurdu. Kendi de çok enteresan sorular sordu. Tüneli kaçmak için mi kazdınız falan gibi meşhur sorularından bir tanesini unutmayalım demiş bir dinleyicimiz. Bakalım. Göreceğiz. İşte bu yıl içerisinde kaybettiklerimiz diye yılın sonunda bir almanak yapılacak. Öbür tarafta yeni bir yılın başlangıcında çok erken gitti be diyebileceğimiz isimlerle karşı karşıya kalacağız. Bu dünya gerçekten 3 aşamalı. Doğuyorsun, yaşıyorsun ve ölüyorsun. O yüzden doğduğunda yapabildiklerin, yapabileceklerin, şansın, doğduğun ev, şehir, mahalle kaderindir mantığıyla devam ediyor. Yaşadıkların artık senin sorumluluğunda olan şeyler. Bunun belki de rotasını, yönünü kader kısmından öte sen de belirleyebiliyorsun. Tavrını değiştirdiğinde kaderin de değişebileceğini gerçekten bazen görmek gerekiyor. Ama bir taraftan da ölüm var. İşte o kısma gelindiğinde erkendi, geçti, işte öğlendi, ikindiydi, hiç fark etmiyor. Ona mütakiben aramızdan ayrılıyorsunuz ya da ayrılıyoruz. Bu ayrılık esnasında hatırlanabilmek, yaşayabilmek, vay be hatırlıyor musun denilebilmek, akla gelebilmek, bunlar çok kıymetli şeyler. Bunları başarabilmek adına aslında bir mücadelemiz var. Bunu da tamamlayabilirsek ne mutlu bize. Onu da öyle söyleyelim yani. Şimdi Tahir Kum nasıl olur diye Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Reha Muhtar'ın yanına Tahir Kum ancak saat olarak durur orada yani. Tahir Kum saati olarak hani orada durur, ezilir orada yani o şey olur. Cam yaparlar onu, o kumdan cam olur yani orada. Neler neler var. Abi sorularını hatırlatıyorsunuz da tabii çok da bir şey diyemeyeceğim yani tabii o sorularla ilgili. Milli takıma biz geri dönelim. Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha yakınlarına, sevenlerine, sektöre, camiaya.
tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Reha Muhtar'la ilgili konuştuk. Radyolarını yeni açan varsa 66 yaşında aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun. Rabbim taksiratını affetsin diyelim. Ne diyelim? Peki. Hürriyet yazarlarının bugünkü gelirken de okuyordum. Metroda şöyle bir bakayım dedim. Gazete okuyunca insanlar bana enteresan enteresan bakıyorlar tabii. Birkaç tane gazete elimde, emekli albay gibi geziyorum öyle şey diye. Koltuk altında iki tane gazete, elinde bir gazete açık okumaya çalışan bir adam olunca. Ondan sonra diyorlar ki vay be, hala gazete alan biri falan diye. Gerçekten enteresan bir bakışa sahne oluyor bulunduğum vagon. Uğur Meleke diyor ki, herkesin bildiği bir kadro üzerinden bu kadar eleştiri enteresan geliyor bana. Ve aslında ben de bunları söylüyorum. İşte ölüm ya da bir yaralanma olmazsa eğer, kolay kolay vazgeçmiyor kadrodan diyor. Hocaya büyük saygı duyuyorum diyor. Bunu eleştirisel bir şey olarak söylemiyorum diyor. Zira saygı çift şeritli bir otobandır. Saygı istiyorsanız saygı da duyacaksınız. Montella'nın da tam olarak yaptığı bu aslında. Bir de unutmamamız gereken bir şey daha var. Amerika'ya gitmek için elemeler oynandı ve orada bu oyunculardı emek verenler. İtalyan hoca da bu eleme süreci ekibine de saygısını göstermiş oldu. Yola çıktıklarımı, yolda bulduklarım kısmına da bakarak inceleyebilirsiniz. Sizlerle bir başarı yakaladım. Bu başarının devamını sizlerle de getirebilirim. He, gelişime açık mıyız? Bir değer vardır, bir kıymet vardır. Onu da ekleyebilmek vardır. Daha öncesinde bu yola çıkıldığında Can Uzun'u, Deliz Gün'ü ya da Salih Özcan'ı ya da ne bileyim işte aklınıza kim geliyorsa Eren'i, Oğuz'u belki çok fazla oynatmamış olabilir bir kadro üzerinden gidildiğinde. Daha çok Kenan ve Barış üzerinden gidip göbekte Kerem devam etmişti biliyorsunuz. Oraya bu sefer Kerem'i biraz geri çekip Can'ı ya da Deniz'i koyabilir. Oradaki değişiklikleri görebilirsiniz. Çünkü elinde değiştirebileceği, upgrade edebileceği diyeyim hadi. Kızıyorlar böyle eskiler. Upgrade değil, güncelleme diyelim Doğancığım falan diye. Öyle şeyler var. Yeniden bir yapılanmayla bunları yapıyor. Yapabilir, olabilir, başarabilir. Meyvelerini de yiyebilir. Bizi ekran karşısında ya da Amerika'ya gidenlerle mutlu da edebilir. Bunlar olabilir yani. O yüzden güle güle gidin. Başarılarla gelin be kardeşim diyebileceğimiz çocuklarımızı dün yolcu ettik mi arkadaşlar? Allah kavuştursun diyebileceğimiz, başarıları daim olsun diyebileceğimiz müthiş de bir konvoy vardı. Güzel de bir yolculuk vardı. İşte milli takımımızın milli gururu yaşadığımız, işte milli gurur diye adlandırdığımız toklarla beraber arkasından diye devam etti. Oralara bağlandı konu. Ondan sonra işte Ersin'i almamasını anlarım da Mustafa Eski Ellacı niye almıyorsun be kardeşim falan diye. Atakan Karazor, Yusuf Sarı, işte Yusuf Akçiçekler, Demir Ege'ler, işte Muhammed Şengezer'ler, Ahmet Can Kaplan'lar, Aral'ı seyretmedin mi abi, çocuk pır pır gibi falan bile. Niye yok falan. Bunları görüyoruz, yaşadık arkadaşlar ya. Yani Montella'nın kafasında uzun bir süredir belirlenmiş bir oyuncu havuzu var zaten yani. O havuzun suyu bu kadar musluktan bu kadar dolup da aşağıdan bu kadar muslukta şu kadar boşalıyormuş diye bir problem haline getirmenin bir anlamı yok yani. Ben görüyorum mesela, konuşacak bir şey bulamayanlar nasıl buldunuz milli takımın aday kadrosunu diye. 3 senedir bu kadroyla oynuyor bu adam zaten. Nasıl buldunuz ne? Daha yeni mi buldunuz siz bu kadroyu? Biz 2 senedir seyrediyoruz bunu. Tam güzel alışveriş. Outlet, ucuz alışveriş. Satacak başka bir şey yok çünkü. Osimhen gider mi? Dur, 15 dakika konuştuk zaten. Gitmeyecek belli. Oradan da yürüyemeyeceğiz. Mesaj gelmedi. İzlenme düşüyor. Aç abi konuyu. Eski Ellaş nasıl alınmaz? Bu Montella'da var. Ey Montella diye başlarsın ya. Ha, adam sanki Arda Güler'i götürmemiş. Sanki Uğurcan'ı kaleye almamış. Ondan sonra defansta da hani Ferdi Kadıoğlu yerine sol bekte hiç ummadık bir adamı çağırmış mesela. Öyle bir şey yaşamış gibi bir
hava estirildi bir anda. Yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Ben mi abartıyorum yani? Bir tercih yapmış. O tercihlerde izlediği çizgiyle çok uyumlu olan bir tercih. İnce elenip sık dokumaya o kadar gerek var mı? Bilmiyorum yani, hani bir şişle de kazak örülebiliyor. Tığla da yapılabiliyor. Sonuçta kazağı giydirmiş adam üzerimize yani. Yani başarıyı yakalatmış seni 20 küsür yıl sonrasında Dünya Kupası'na götürmüş. Yine de nasıl buldunuz milli takımın 11'ini, işte aday kadrosunu, şusunu, busunu efendim. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa deyip öyle devam ediyoruz. Çok doğru tespit, konuşacak bir şey bulamayanların en güzel konusudur demiş. Hoca top Makedonya'dayken karşılamada beşli savunmayı da denedi bir ara Doğan abi, gördün mü demiş. Adam hiçbir şey yapmıyor abi kimine göre. Hani şunu denedi mi bunu denedi mi deyince öyle izlemek var izlemek var dediğimiz kısma geliyorsun yani. Samet Akaydın o kadroda ne işi var abi, hak etmiyor dediğinde, Samet Akaydın o kadroya hiç girmeden tam giderken Amerika'ya ben de geleyim mi dediğinde hadi sen de gel bari denilen bir adam olmadı. Samet Akaydın'ı koruyan bu arada Montella da olmadı. İsmail Hacı Osman, şey İbrahim Hacı Osmanoğlu oldu federasyon başkanı. Şimdi o bir abi. Şimdi o bir abi dedi. Siz biliyor musunuz ki dedi orada Samet'in falan. Ya Samet'le bir antrenmanda iki çekilmiş videosuyla kendi arkadaşları maytap geçmediler mi? Makaraya sarmadılar mı? Böyle top mu durdurulur, böyle istop mu edilir falan derken Yunus'la, Barış'la bilmem neyle herkes makarasını yapmadı mı? Ya? Düşünün ya. Federasyon başkanı diyor ya. Nasıl bir abilik yaptığını biliyor musunuz diyor. İşte Mert Günok yerine başka bir kaleci gidemez miydi? Bazıların abiliğe de ihtiyacı var diyerek kılıfa sardığı, pamuklara sardığı iki tane ismimiz var. Hani iki tane de isim dursun. Demek ki ona da bir ihtiyaç var. Bu da görülmüştür herhalde. Yoksa Mert'in torpil de Ankara'dan falan deyip Samet'in torpil de memleketten kaynaklanıyor işte dediğinde ne yapacaksın? Hayatta neye çok fazla itiraz edebiliyoruz da bu kadar hazır abi buna itiraz edilebiliyor. Gelin hep beraber buna itiraz edelim mi diyorsunuz yani? Hak, hukuk, adalet bilmem ne konusunda gıkı çıkmayan insanların. Dur buldum, itiraz edebileceğimiz bir şey buldum gelin falan dedi. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Seyredin, tadını çıkartın. Başarısız olduğunda zaten hep beraber üzerinden geçeceğiz. Montella diye bir şey kalmayacak ya. Adamı çiğnemeden, değil mi? Yutmaya çalışacağız yani. Kime diyecek ki bir dakika ben tadını çıkartmak istiyorum. İki ısırık da ben alayım. Öyle sindire sindire, öyle azı değiştiririm ya. Yarım saat oynarım sakız gibi ben onu ağzımda deyip öyle yemeye çalışan insanlar olacak zaten ya. Zaten olumsuzluk hakim yani bünyede, o artık oturmuş. O artık oturmuş yani olumsuzluk. Biz bu gruptan çıkamayız. Orada şey yapamayız. Ya. Samet'in tipe baksana, aynı federasyon başkanı gibi zaten diyor. İşte kimi de öyle şeyden dolayı, yani ayak hakimiyetiydi, hızıydı, performansıydı, takım uyumuydu. Hani öyle şeylere değil, tipine göre alınıyor. Mesela hiç uzun oyuncumuz yok falan. Bakalım Türk futbolunda 1.80 üzerinde savunma yapabilecek Samet bunlardan uygunu. Saçları da biraz kabarttığında tamam tam olabilir falan diye. O mudur yani? Milli takım havuzu o kadar dolu ki sonradan dahil edilenler piyasa yapsın diye dahil edildi ve çıkartıldı aslında diye düşünüyorum demiş. Hollanda'dan selamlar, saygılar Doğan kardeşim. Sen onu bunu bırak da dün Ahmet Konanç'a sinirlenip yayından çıkıp Cihan gelince mikrofonun başına aha dedim. Doğan damdan atacak kendini sandım bir anda demiş. Yok be, bir seslendirmem vardı, çok acil bir yere yollamam gerekiyordu. Onu atmam gerekiyordu, program bitmişti zaten. Hani kavga mavga falan da değil yani arkadaşlar. Biz burada kendimize kaş göz yapıyoruz, bağır bağır diyor bana. Ben bağırıyorum, o da diyor ki sen de bağır bağır diyor bana. Ara ara öyle yapıyor. Ya bu işin bir şov olduğunu artık kabul edin ya lütfen ya. Ha bizde bir şey var zannettik falan diye.
Aynı olaylar Brezilya'da yaşanıyor olabilir mi acaba demiş. Dünya Kupası son.

sonrası İtalya milli takımı Montella'yı çağırır ve bizden de ayrılır diye düşünüyorum. Dur daha Türk yapacağız ya Montella'yı. İsim düşünün. Ya Montella'ya isim önerileri falan çıkmadı da. Sesine kurban olurum Doğan abim. 2 hafta sonra sesini duymak çok güzel. Manita'nın sesinden daha çok özlemişim abi. Adımı söyleme abi şimdi ne olur falan filan belli mi olur demiş. Hani Manita da dinliyordur ya da dinlediği biri vardır falan hemen yetiştirirler diye. Bu kadar korkuyla yaşamak. Korkuyla yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim diye. Abi şimdi Seka Park'ta gezmek vardı diye. Vallahi Seka Park işte senin yaş herhalde büyük ihtimalle oralara yetiyor diye tahmin ediyorum Seka Park kısmını. Ben o dönemlerde o Seka'nın yetiştirdiği biri olarak söyleyeyim doğma büyüme. Hani anası babası dedesi atası işte 60'larda işte 40'larda falan gelmiş biri olarak Seka işte 38-39 yılında falan kurulmuş. Dedemler gelmişler işte anne tarafı Ege'den gelmiş baba tarafı işte Makedonya taraflarından gelmiş. Seka kuruluyor denmiş işte nereye geldilerse İzmit'e Kocaeli'ye göçmüşler işte o zaman. Baba tarafındaki elektrik teknisyeniymiş dede işte bobinciymiş babam falan fabrikada öbür tarafta. Hamza dedem de işte Uşak İzmir taraflarından gelen anne tarafı işte onlar da işçi olarak başlamışlar. O Seka'nın bulunduğu arazi benim çocukluğumun geçtiği sosyal tesislerin olduğu ondan sonra spor alanlarının bulunduğu. Seka inanılmaz sporcu yetiştirmiştir bu arada. Hani sporun her branşı. Tenis korduna mı gidelim? Havuza mı gidelim? Havuzdan çıkıp basket sahasına kapalı mı açık mı? Hangisini yapalım? Futbol mu oynayalım? Yoksa çocuk alanında ne bileyim işte kum var, işte çim var bilmem ne var. İnanılmaz bir ortamda. Sosyalleşen bir ortamda büyüdük. Hani burada araba geçiyormuş aman çocuğu salmayalım dışarısıymış. Zaten bekçi mekçi falan filan dediğim koca lojmanların olduğu bir yerde. Sonrasında hani İzmit'in birçok yerinde de ikamet etmiş olan biri olarak söylüyorum. O yüzden diyorum. Cenabı Allah Samet'i bahşetti bize demiş federasyon başkanı desen tam o uyuyacak diye. Kardeşimize sorar mısın? 7 yıldızı aynı sistemde bir paşanın olduğu yerde askerlik yapmıştım. Acaba akrabası mı demiş. Sormuş mu olduk? İngiltere Cole Palmer'ı almadı acaba orada nasıl yorumlanıyordur demiş. Bir komplo teorisi olarak FIFA Türkiye'yi son maç Amerika'ya kıyak olsun diye o kadar uzağa göndermiş olabilir mi acaba demiş. Buraya gel buyur yaylaya diye yazmış. Selam Dodon ben Bafralı Oktay seni çok seviyorum muhteşem muhabbetin var kardeşim demiş. Buraya gel yaylaya demiş. Yaylanın artık diye giriyor. Türk olduktan sonra Montella Murtaza olur diye düşünüyorum demiş. Berke Özer mi dediniz demiş. Mami'den geçeriz diye düşünmüş. Samet tercihi psikologların uzmanlık alanına girer. Çok açık bir obsesyon göstergesi değil midir demiş. Doğan abi Yusuf Sarı... Kaan Ayhan daha çok hak etmedi mi milli takımı diye yazmış. İşte bak burada başlıyor. Ey ağzına sağlık sabah Emre Tire boğdu bizi ne güzel anlattın demiş. Cuma sabahı hazır mısınız? Cuma sabahı ne var ya? Cuma sabahı hazır mısın? Öyle bir reklam baş bu kadar sadece. Cuma'yı bekleyin. Cuma'yı bekleyin. Sabah 7. Emre maç anlatımı dolayısıyla il dışında olacak. O yüzden programı yaptık. Cuma sabahı 7'de bir başlarız. 12'de falan bitiririz diye tahmin ediyorum. Hani programı mı beni mi birbirimizi mi bitiririz tam olarak bilmiyorum ya. Ne harcadık be birbirimizi deyip oraya da gelebilir ya. Cuma sabahı saat 7'de kısmet olursa mikrofon başında olmak umuduyla diyelim. Benden bu kadar teşekkürler. Görüşmek üzere 35 dakika yeter size. Cuma günü 5 saat yayın yapacağım ben. Benim yerime ben olmadığım bir gün de Emre yapmıştı 5 saat. Onun da hakkını ödeyemem yani. Yoksa açın gençlerin önünü falan deyip verin çocuklara falan değil mi öyle değil yani.
bazı programlar vardır. Öyle açığını kolay kolay kimse kapatamaz diye. Biz de Emre'nin açığını kapatmaya çalışacağız. Silikonla milikonla yani. Hani öyle bir şeyle yani. Orada hava almasın, su sızmasın falan diye. Gelelim fasulyenin faydalarına. Ali Naci dedik abi ben sana yazacağım bağlantım süreyi dedi. Ben de tamam dedim. 35 dakika geçti hala yazmadı. Kalem mi bitti acaba diye düşünmeden edemiyorum. Ya da şarjı mı bitti dedim.

0: Peki. Neydi konu? Nerede kalmıştık? Ne anlatıyorduk? Ne anlatıyorduk abi biz ya? Bak gazetelerde ne var? He, Acun Ilıcalı'nın bir tane sözü var. Çok güzel. Şey demiş. Gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City'nin sahibi. Geçenlerde televizyona bağlandığında Acun abi de. Ben de dedim ki Acun abi bir şey soracağım sana dedim ya. Burada başarılar maşarılar. Wembley'de Türk bayrağının sallanması. Orada bu coşkunun yaşanması. Bir Türk işte iş insanının işte takım sahibi olarak Premier Lig'de adımızı dünyaya duyuracak olması. Ama bunlar çok güzel şeylerdi. Buraya kadar geldiğinde başarılar. Şota ile başladığın maceralar. Denediğin teknik adamlar. Oynattığın oyuncular. Türkiye'den götür. Gördüğün isimler şunlar bunlar falanlar filanlar falan derken yani bu başarının vay be çok güzel şeylere imza attı harika bir iş abi kolay değil biliyor musun seversin sevmezsin ayrı bir konu abi adam çok büyük bir şeyi başardı kısmından çok burada en çok konuşulan konu abi Ali hep 300 milyonu aldı biliyor musun 300 milyon doları ve Acun Ilıcalı falan diye dedim ki burada en çok konuşulan konuyu söyleyeyim sen Wembley'de İtalya'da orada İngiltere'de şurada burada geziyorsun ediyorsun Dominikler Mominikler burada seninle ilgili en çok konuşulan konu liste yapsak listenin bir numarasında abi herif 300 milyonu aldı dedi. Hani böyle bir şey var. Ne diyorsun dedim. 300 milyon ne ki dedi ya. Benim karşımda 1 milyarlık rakipler var. 2 milyarlık rakipler var. 300 milyonla ben onlarla nasıl mücadele edeceğim? Bunu düşünen var mı acaba dedi. Noktayı koydu. Teşekkür ederiz. Tweet bu kadar dedi. Kapattık programını. Yani bir de şeyi sorduk arkasından neredeyse. Fenerbahçe'nin seçimine gelecek misin? Oy kullanmayı düşünüyor musun? Gibi bir şey sorduk. Yani. Yes, hazırız. Peki. Dur. Ali Naci ile bağlantıya gitmeden hemen bir reklamı da aradan atmış olalım. Bekletmeyelim. Reklamlardan sonra bir Ali Naci küçük bağlantısı yapalım. Galatasaraylılar, takımda neler oluyor? Neler bitiyor? Kim gidiyor? Kim kalıyor? Kim geliyor? Az sonra.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Reklam bitti. Taraftar Kulübü devam ediyor.
11: Karşınızda Ali Naci. Günlerden çarşamba. Mutlu sabahlar Ali Naci. Ali Naci yine yollarda. Buram buram Anadolu. Gezelim, görelim, tadalım. Bugün neredeyiz? Hep beraber bakalım.
12: Selamlar. Herkese iyi sabahlar diliyorum. Gerçekten Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrasında organizasyonlar bitmek bilmiyordu. Bizde Çağatay Yollarda diye bir program vardı. Şimdi biraz şehir dışına doğru seyahat etmeye başladık. Herkese de trafikte olanlara da güzel, huzurlu bir yolculuk diliyorum.
11: Havalar da ısındı artık. Yavaş yavaş klimada dikkat edilmesi gereken detaylardan biri haline geliyor arkadaşlar. Aman dikkat. Onu söyleyeyim.
12: Aynen öyle. Şu an ses kısıklığımın ana sebebi klima.
11: Doğrudur. Biz de biliriz. İşi bilen adamız biz de. Biz de yaşadık bunları Ali falan diye böyle.
12: Davrula. Tecrüben daha yüksek abi.
11: Canımsın. Ali, tabii çok güzel bir açıklama duydum. Bazı futbolcularla ilgili olarak bazı yerler vardır taş yerinde ağır diye. Bir gitti, onun sonrasında geri döndüğünde acaba mı denildiğinde ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesi ya da derbiydi hatırlamıyorum ama oynadığı oyunla oh be dedirten bir Lemina yaşadık. Lemina'nın bir röportajını okudum. Diyor ki kaybettiğim tutkuyu Galatasaray'da tekrar buldum ben diyor. İşte bu aile ortamı diye adlandırdığın, sevgi ortamı diye bahsettiğin yerde bu sevgiden bu hafta, bu sene ya da önümüzdeki sezon mahrum kalabilecek isimleri de bağlayarak bize neler anlatırsın?
12: Evet, yani Galatasaray'ı son yıllarda bence başarıya ulaştıran temel noktalardan bir tanesi sadece futbolda, sahada taktikte, teknikte değil, aynı zamanda arkadaş olarak, bir bütün olarak, aile olarak kazanabiliyordu. Olay sadece para değil, olay sadece profesyonellik değil. Gerçekten birbirini tamamlayan bir ekip olabilirseniz aslında hedefinize ulaşıyorsunuz. Şu an Galatasaray'ın da bence bu başarıyı sağlamasındaki faktörlerden bir tanesi. Mario Lemina'nın tabii ki bu kadar duygu yüklü açıklamasının sebeplerinden bir tanesi de yarım kalan hikayesi. Kiralık olarak gelmişti Fatih Terim zamanında. 2019 yanlış hatırlamıyorsam ya da 2020. Ama o dönemde tabii ki bonservisi çok yüksek rakamlardı. Galatasaray kulübünün o gün şeylerine göre. Lemina kalmayı çok istiyordu, çok arzuluyordu ama Galatasaray o bonservis yükünü karşılayamadığı için mecburi bir ayrılık gerçekleşmişti. Geçen yıl devre arası transfer olurken de belki de süreç tersine işledi. Normalde futbolda ya da transfer dünyasında kulüp bir oyuncuya talip olur. Böyle dediğimde daha sonra şartlarda anlaşılırsa transfer gerçekleşir. Ama Lemina'nın olayında tersine işledi olay. Lemina Galatasaray'a transfer olmaya talip oldu. Lütfen beni alın diye çok yoğun, ısrarlı bir pres uyguladı. Ve sonrasında da tekrar formasını giymek istediği Galatasaray'la buluşması ve ardından üst üste gelen iki şampiyonluk tabii ki Lemina için paham içlemez bir noktaya taşıdı ki o dönemde çok daha iyi teklifler almasına rağmen hatta şöyle bir örnek vereyim. Eski hocası Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Al-Şabab'daydı. Al-Şabab Lemina'yı Galatasaray'a geldiği rakamın iki katına transfer edecekti ama Mario Lemina Galatasaray için Al-Şabab'ı yani Fatih Hoca'yı bekletti ve sonra da Okan Hoca bu transferi kabul edince yarı fiyatına 2,5 milyon euro garanti ücretle Galatasaray kulübüne imzayı atmıştı. Benim tekimde sahadayken de yani ana rotasyondayken de hamle oyuncusuyken de Galatasaray takımına sağladığı katkı sebebiyle Okan Hoca da Emine ile devam edilmesini istedi. Çünkü sadece orta saha rotasyonunda değil, işte stoper rotasyonunda da, bek rotasyonunda da Okan Hoca'nın önümüzdeki yıl elini rahatlatmasını hedeflediği oyunculardan bir tanesi. Mario Lemina belki önümüzdeki yıl ana planda yer almayacak. Galatasaray orta sahasını upgrade etmek, daha da güçlendirmenin peşinde, hayalinde. Ama işte sahaya kenardan ne bileyim Eyüp Aydın gireceğine, Dan Ayhan gireceğine, Mario Lemina gibi önemli bir oyuncu girecek. Bunun dışında tabii ki ayrılacak futbolcular biraz da arz talep meselesi derler ya, ona bağlı. Teklif alacak oyuncular, rakamlar, bunlar çok büyük bir önem taşıyor ama bugün itibariyle Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı oyuncular tabii ki kiralıktan dönecek olan birincisi Victor Nelson. İkincisi çok fazla katkı alamadığı, bir türlü karşılıklı olarak o tam uyuşmanın sağlanamadığı Ahmet Kutucu. Bu iki isimle şu an net olarak yollar ayrılacak. Bunun dışında Gabriel Sara tabii ki çok iyi bir Şampiyonlar Ligi sezonu geride bıraktı. Diğer tarafta Brezilya milli takımına bir kez seçilmiş olsa dahi oradan davet alması ve oyuncu havuzuna girmiş olması artı bir etken. Orada Aston Villa'nın bir ilgisi var ama Gabriel Sara'nın şu ana kadar transferiyle alakalı henüz diyelim. Çünkü önümüzdeki günlerde yaşanabilme ihtimali çok güçlü, çok olası. Aston Villa'nın çok ciddi bir talebi, isteği, uzun süredir takibi var ki zaten Sara'da hatırlayalım, sezonun son haftalarında yaşadığı sakatlık sebebiyle risk almaktan kaçınmıştı. Brezilya milli takımına seçilirsen diye. Şimdi orada engel şu, yani Galatasaray'ın bir 30-35 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi var. Bununla alakalı aslında bir problem yok transfere engel oluşturabilecek. Çünkü Sara'yı Galatasaray bonuslarla 23'e almıştı. Şu an gelen ilgi yazıları ya da temsilcisinin yaptığı görüşmelerde de konuşulan rakamlar hep 28-30 bandında. Yani Galatasaray onu iyi bir pazarlıkla 35'e kadar çekebilir bonuslarla ya da net rakamla. Burada asıl problem, hatta Türkiye'den Avrupa'ya transfer olacak olan yabancı futbolcular ya da yerli oyuncularımız artık çok fazla kalmadı ama en büyük sorun burada aldığı yüksek maaş. Avrupa'da da vergi sistemi nedeniyle Türkiye'de aldığı rakamı çarpı 2 yapıp Avrupalı değerlendiriyor. Yani bugün Gabriel Sara 3,5 milyon euro garanti ücret alıyor Galatasaray'ın. Yani Avrupa kulübünün ya da İngiliz kulübünün, herhangi bir Avrupa kulübünün Gabriel Sara'nın maaş yükünü Galatasaray seviyesinde tutmak, zamlamak değil, Galatasaray seviyesinde tutabilmek için oyuncuya 7 milyon euro yıllık yatırım yapması gerekiyor. Bu rakamlar da işte çok büyük kulüpler, şampiyonluk hedefleri olan takımlar dışında çok fazla risk almıyor açıkçası Avrupalı bu noktalarda. Sara'ya eğer ki Aston Villa Galatasaray'da aldığı rakama yakın bantta, hani üstü değil, aynısı değil, yakın bantta bir sözleşme teklif ederse o zaman Gabriel Sara bir hem Galatasaray'a bonservis getirecek hem de ayrılma ihtimali yüksek olan futbolculardan bir tanesi. İkinci nokta Roland Şalay. Şalay'ın maaş, yani kontrat şartları da transferin son derece uygun. O da çok iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni geçirdi. Dünya Kupası'nda sergileyeceği performansla birlikte daha farklı işlere imza atabilir Şalay'ı. Oradan da Galatasaray'ın iyi bir bonservis beklentisi var.
11: Peki Icardi konusuna gelmeden şöyle söyleyeceğim ben sana. Icardi'nin boşluğu ya da Osimhen'in desteği anlamında forvet arayışlarına çok fazla girildi ama burada çok fazla pahalı geldiği söyleniyor. Bertu Yıldırım'ın, Deniz Gül'ün ya da birkaç isim daha düşünüldü. Vedat Muriç listeye alınmadı. İşte John Duran'a kapılar kapatıldı falan gibi o kadar çok şey söylendi ama ben etrafımdaki Galatasaraylılardan şunu gördüm. Abi Can Uzun geliyor mu ya diye sorular var. Can Uzun heyecanlandırdı sanki biraz Galatasaray taraftarını.
12: %100 Can'la başlayayım o zaman. Ben bunu yaklaşık 3-4 haftadır dile getiriyorum. İlk transfer gelişmesinde Digifutbol'da duyurmuştum. Hı hı. Teşekkür ediyoruz oradaki ilgiye, desteğe. Şimdi şöyle söyleyeyim. Can Uzun, Okan Hoca'nın hedeflediği, hayal ettiği oyuncuların başında geliyor. Hatta şampiyonluk sonrasında tatile çıkmadan evvel Galatasaray'da herhangi bir transfer toplantısı gerçekleşmedi. Çünkü o günkü noktada bir Galatasaray'da seçimi olan genel kurul olacaktı. Futbol yapılanmasının nasıl yoluna devam edeceği netleşmemişti. Okan Hoca tatile çıkmadan evvel sadece tek bir isim verdi. Sayın Başkan Nursi Özbey ve Sayın Abdullah Kavuşi. Can Uzun. Ve Galatasaray 3 haftadır Frankfurt kulübüyle ciddi bir temas halinde. Oyuncunun ailesiyle, oyuncunun temsilcisiyle ciddi bir kontak halinde. Çünkü zaten Alman kulübüne futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini belirtip transfer görüşmeleri adına iznini istedi Galatasaray. Şimdi bu noktada Can Uzun'un sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi var ki o da 60 milyon euro çıkış maddesi. Almanlar bu rakamı talep ediyor Galatasaray'da. Galatasaray'da bir anlamda hem Şampiyonlar Ligi faktörü hem Okan Hoca'nın kendi üzerine kurduğu hedefler, projeler, Galatasaray'daki istikrar, 5. şampiyonluk hedefi derken Can Uzun ve ailesi Galatasaray transferini son derece sıcak istekli yaklaşıyor. Ve Sarı Kırmızılı Kulüp Frankfurt'un bu bonservis talebini kırabilmek için istediği banda çekebilmek için Can Uzun'un ailesini, kendisini ve menajerini de bir anlamda bu sürece dahil edecek ve Alman kulübüyle görüşmeleri ve biraz orada rakamı kırabilmeleri için sorumluluk almasını istedi. Futbolcu da burada devreye girecek. Galatasaray kulübünün de Can Uzun için gözden çıkaracağı rakamın da 40 milyon euro, hatta belki de bir tık üstüne çıkabileceğini net bir şekilde söyleyebilirim. İyi bir bağlantı oyuncusu olduğuna ve Osimhen'le birlikte çok fazla skor katkısı yapabileceğine inanıyorum. Okan Hoca çok mutluluktadır. Bu yüzden de şu anda Galatasaray'ın en somut şekilde masada olduğu isim, daha doğrusu pres yurtdaki isim Can Uzun. Ama bunun öncesinde tabii ki, bunu da çok uzun süredir getiriyoruz, Bernardo Silva ile alakalı Galatasaray'ın ve ilgisi, talebi, görüşmesi, teklifi oldu. Ama Bernardo Silva, bunun için çıkan maliyet belki de Galatasaray'ı bir anlamda Can Uzun'a yönlendirdi. Can Uzun tercihinin uzun vadeli Galatasaray'a para kazandıracak ve özellikle yeni gelen yabancı kuralıyla alakalı da elini de kolaylaştıracak bir hamle olarak daha mantıklı geldiği için şu an Can Uzun'a Galatasaray'ı artıyor. Bernardo Silva konusunda Galatasaray hep dile getirdiği bir şey vardı. Neroysa ne varı bir transfer hamlesi Bernardo Silva. Yani sözleşmesi sona eren, konservisi elinde olan iyi oyuncu pozisyonunda bir dünya yıldızı sadece imza parası artı yıllık ücrette transfer edebileceğiniz bir opsiyon, fırsat transferiydi. Galatasaray orada Bernardo Silva'ya her şey içinde 3 yıl için 45 milyon euroluk bir paket sundu. Ama Bernardo Silva tabii ki işte Atletico Madrid düşünüyor, Barcelona düşünüyor, çok kulüple görüşüyor. Galatasaray için taksimetresinin fiyat tarifesinin 55 milyon euro olduğunu söyledi. 3 yıl için 55 milyon euro istedi. Galatasaray'da bunun üzerine zaten bu rakamı çok astronomik bulup, çok fazla bulup belirlediği kriterlerin dışına çıkmayacağını ifade ederek Can Uzun opsiyonuna yönelmiş durumda. Ha, belki Bernardo Silva yarın bir gün istediği teklifleri alamayacak ya da herhangi bir teklif onu bu kadar heyecanlandırmayacak Galatasaray'da da 45'e tamam diyecek. O ayrı bir senaryo olur. Ama şu an Okan Hoca iki futbolcu üzerine yoğunlaşan Galatasaray'da en çok Can Uzun'u istiyor. Bekleyip göreceğiz.
11: Peki Ali Naci, bunlar bilindik olan şeyler mi? Yani bir dinleyici diyor ki mesela, Ali Naci'ye sorar mısın lütfen diyor. Bu transferler gizli yapılması gerekmiyor mu? Yani transfer politikası bir takımın yatak odası gibi değil midir? Yani çok mahremiyet olması gereken bir şeyin biraz daha böyle aleni bir şekilde olması diğer takımları da iştahını kabartmaz mı diye sormak istiyor aslında. Bu ön planda herkes tarafından bilinen, bonservisleri elde olan bir hamle midir? Yoksa gizliden de görüşülen, örnek veriyorum, burada birkaç tane isim soruluyor. Mesela Curtis Johannes gibi isimler soruluyor. Ondan sonra Turamlar, Kamavingalar, işte Lemina Torreira, Sara İlkay gönderilsin, onun yerine Guaye'ler alınsın falan gibi istekler de var.
12: Tabii ki taraftar ister, taraftar Ali bir şey bakmaz, taraftar şampiyonluğa bakar, taraftar derbi galibiyetine bakar, taraftar kupaya bakar, ama taraftarını tatmin eden, taraftarını mutlu eden bir Galatasaray kulübü var, Galatasaray kulübü başkanı var, Galatasaray teknik adamı var. O yüzden benim hep dikkat çekmeye çalıştığım nokta bu. Transferde niye bu kadar ismi dışarı çıkıyor? Tabii ki geniş bir listesi var Galatasaray'ın, ciddi bir oyuncu olduğu var. Çıkmayan da oluyor ama artık eski çağda değiliz. Yani günümüz dünyasında artık herkes gazeteci, artık neredeyse herkes haberci, elinde telefonu olan herkes
11: muhabir.
12: Herhangi bir şey muhabir, yani daha dünkü çocuklar büyük gazeteci gibi, evet, çıkıyorlar ekrana, akşam kesiyorlar, yorumlar yapıyorlar, bilgi veriyorlar öğrendikleri kadarıyla ya da bilmedikleri kadarıyla, reyting için vesaire. Ama burada birçok paydaş var. Menajer kısmı var, oyuncu kısmı var, rakip kulüp kısmı var, yabancı basın var vesaire falan derken, yani bu çıkan haberlerin tamamını Galatasaray yönetimine, işte Galatasaray hocasına vesaire ihale etmek de sağlıklı ve vicdani açıdan çok doğru değil. Bunu özellikle belirtmek isterim. Ha, Pepe Goye'ler gelsin vesaire falan, yani herkes ister ama şimdi Galatasaray mali disipline çok büyük bir önem veriyor. Yani Galatasaray kalkıp par vurup harman savurmuyor. Galatasaray UEFA'dan ceza almadı uzun yıllardır. Tertemiz, şeffaf şekilde gidiyor. Her ne kadar rakibi bazen bu ne diyeyim, limitleri, kuralları tanımayacağını dile getirse de oraya da ben başka gözle bakıyorum. Tabii ki orada yıllardır gelemeyen bir başarı, gelemeyen bir şampiyonluk var. Alırsak cezayı UEFA'dan alırım mantığı var. Ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için ve UEFA'ya eksiksiz bir şekilde disipline olarak devam edeceği için Sayın Başkan Dursun Özbek çok gerçekten kulübün geleceğini düşünerek adımlar atıyor. Yani ara transfer döneminde Galatasaray Pepe Goya'yı alabilirdi. Ama 45 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemesi vardı. Sayın Başkan dedi ki hayır, sezon başında 130 milyon euro harcattınız bana, bu takım şampiyon olacak. Bu takım şampiyon olur, doğru hamleleri uygun maliyette yapalım, Ocak ayında geçelim dedi. Nitekim de Galatasaray yine hedefine ulaştı. Şimdi Galatasaray Can Uzun'a eğer ki 40-45 verirse, Pepe Goya'ya da bir 45 verirse, yani şimdi o yüzden o kadar ne diyeyim kolay değil bu işler, o kulübü çevirmek, o mali disiplini yönetebilmek, bütün UEFA'nın kriterlerine sağlam bir şekilde yaklaşabilmek, aynı zamanda futbolcunun maaşını zamanında ödeyebilmek. Bu çok değerli, bu çok önemli. Çünkü futbolcu eğer ki profesyonel, kurumsal bir yapıda, Avrupa'yı bir düzenle maaşını alıyorsa, orada bir aile ve sevgi ortamı varsa, oraya daha sıkı sarılıyor, sadece sahayı düşünüyor, sadece oyunu düşünüyor, sadece kendini geliştirmeyi düşünüyor. Ama diğer türlü maaş zamanında yatmazsa, primi ödenmezse, verilen sözler tutulmazsa, bana ne ya diyebiliyor oyuncu. Çünkü herkes bahsettiğimiz gibi forma aşkıyla, sarı kırmızı vesaire ya da sarı lacivert, bu sevdayla, bu şeyle gelmiyor. Sonuçta işin özünde birçoğu profesyonel bir oyuncuların, altyapıdan yetişen çocukları falan, ama onları bir kenara ayıyor. O yüzden
11: ya en büyük örneğini şöyle verebilirim sana istiyorsan. Barış Alper'in bile bir transferi olmadığı sürece 3 haftalık 1 aylık süre içerisindeki motivasyon, moral bozukluğunu yaşamadı mı Galatasaray?
12: İşte yani çok güzel örnek. O yüzden transferde de, kadro planlamasında da o kadar çok farklı parametre, farklı denge var ki ben açıkçası Galatasaray taraftarının da sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Hiç aceleye gerek yok. Şu an Galatasaray taraftarının şampiyonluğu kutlaması lazım. Bunun keyfini yaşaması lazım. 27'yi hayal etmesi lazım. Okan Hoca tatilden yeni geldi. Sayın Başkan görevine yeni seçildi. Futbol aşığı yapılanması yeni tamamlanıyor. Okan Hoca'nın ekibi güçlendirilecek. Tekniğe daha da bir anlamda upgrade edilerek Okan Hoca'nın ekibine takviyeler yapılacak. Transfer toplantısı da bu hafta içinde gerçekleşecek ve Galatasaray bir yol haritası verilecek. Ama sakin bir şekilde hareket etmeyi hedefliyor Galatasaray yönetimi. Neden? Galatasaray'ın şu anda mevcut kadrosunda Icardi'yi devre dışı bırakıyorum. Yani Icardi'yi saymıyorum bile imza olmadığı için. Şu anda 12 tane sözleşmeli yabancı futbolcusu var. Sadece artı 2, o da genç statüde, yani 23 yaş ve 6 oyuncu transferi yapma hakkı bulunuyor. Şimdi bir taraftan birçok denge var. Biraz böyle zihin açıcı bilgiler vermek adına söylüyorum. Fenerbahçe'de önemli bir kulüp başkanlığı seçimi var. Yabancı kuralıyla alakalı

0: Galatasaray'ın tavrı belli. Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdar Aziz'in görüşü belli. Yarın bu denkleme Fenerbahçe geldiğinde kulislerde konuşulan Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni adım atarak en azından 12+2 kuralını, pardon, evet 12+2 kuralını devam ettirmek gibi bir opsiyonu olduğu konuşuluyor. O yüzden Galatasaray her şeyin bütün fotoğrafını berraklaşıp daha sonra da elinde kadrosunda düşünmedi. Bazı futbolcuları çıkardıktan sonra özellikle yabancı oyuncu transferinde hamle yapmayı planlıyor. Bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Galatasaray hangi bölgeleri güçlendirecek? Bir 10 numara pozisyonuna takviye yapacak. Çünkü Galatasaray bu sezon
1: Mertens'ini bulamadı.
0: Aynen. Mertens'iz şampiyon oldu diyeyim. Bir kere Mertens'ini bulacak. Daha sonra orta sahasını güçlendirecek. Daha sonra Davinson giderse yerine lider, hani kapı gibi diyebileceğimiz bir stoper alacak. Bunun dışında santrafor takviyesi yapacak, ikinci santrafor alacak Osimhen'in arkasına.
1: Ben mesela Torreira kısmındayım Ali Naci. Yani bazı taşıyıcı kolonlar vardır ya, binada çok kıymetlidir. Hani Torreira'sız bir Galatasaray sıkıntı yaratır. Torreira kesin ayrılıyor mu bu arada?
0: Hayır. Torreira çok o kendi özel hayatındaki duygusal yoğunlukları, boşlukları, o buhranları aştı. Daha önce de birçok yayında dile getirmiştim. Kendisi de bana ulaştı. Mart ayındaki süreci atlattığını açık bir şekilde dile getirdi ve Galatasaray'da kalmak istediğini ifade etti. Ama burada çok tatsız bir olay yaşadı. Son karşılaşmayı beklemeden, kutlamanın ardından, yani kupayı aldıktan sonra hemen Türkiye'den ayrıldı. Fakat şu anda Torreira'nın bu yaşadığı olumsuz olaydan sonra Galatasaray'a verdiği kötü bir info, negatif bir info, geleceğe dair ayrılık gibi bir mesajı bulunmuyor. Hı hı. Mevcut kontratı devam ediyor. Ama bir maaş iyileştirme konusu gündeme gelebilir Lucas'la alakalı.
1: Peki sana bir de şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'yi takibi almasından sonra sanki bu transferin de biraz daha olması güçlü ihtimalleri beraberinde doğurdu. Hakan Çalhanoğlu'nun adının Fenerbahçe'yle anılması, hatta imzaların atıldığı, ön sözleşmenin yapıldığı gelişmeler Galatasaray camiası tarafından nasıl karşılanıyor?
0: Valla ben de böyle duyuyorum, böyle biliyorum. Bir kere hayırlı olsun eğer ki bu resmiyete dönüşürse, bu durum gerçekleşirse, realist olursa Hakan Çalhanoğlu'na da Fenerbahçe'de başarılar, hayırlı olsun derim sadece. Ben burada çok Hakan Çalhanoğlu'na tepki gösterilmesinin, eleştiri getirilmesinin sağlıklı ve doğru olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta nihayetinde...
1: Bu isteği içsel yaparız da mümkün değil böyle bir şeyin olması. Islıklamalar, yani, sosyal medyadan linçler, çok fazla şey yaşayacak Hakan. Eğer olursa.
0: Galatasaray taraftarı sosyal medyada bu iddiaların güçlenmesi üzerine bazen görüyorum, takip ettiğim çok daha saylı bazı güzel daha saylılığına çok sevgi duyduğum taraftan hesapları falan Hakan'a tepki gösteriyorlar, ama bence Hakan'ın da bunu açıklamalarıyla geçmişte böyle çok iddialı, çok flash çıkışlar yapması, sonra keskin dönüşlere imza atması falan da doğru değil, ama yani nihayetinde bu oyuncular profesyonel futbolcular. Bu işi para için yapıyorlar. Bir efsane olmak, bir takımın, bir kulübün, bir büyük camianın bayrak ismi olmak kolay bir şey değil. Tarihte bunun sayısı gerçekten çok az. Ama Hakan Çalhanoğlu evet küçükken Galatasaray'ı inlemiş olabilir, fakat yani Galatasaray Hakan'ı transfer etmeyi düşünmüyor. Yani ben bunu geçen yılda söyledim, anlattım. Çok ortaya atıldığında Hakan Çalhanoğlu yoktu dedim. Belki sezon sonu, önümüzdeki yıl sezon sonu olabilir ifade ettim demiştim. Ama yani şimdi Hakan da Galatasaray'ın teklifi yok. Herhangi bir planı yok üzerine. Fenerbahçe'nin de ilk teklifi geldiyse oyuncuya ne diyebiliriz ki? Yani Türkiye'ye dönmek istiyorsa, Inter'den ayrılmak istiyorsa, iyi bir kontrat teklifi aldıysa, Galatasaray'a haber gönderip cevap dahi alamadıysa. Yani ben buralara çok da fazla takılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece orada hata işte Hakan'ın geçen yılda yani

0: Sayın Ali Koç'la konuştuktan sonra ben Fenerbahçe'ye gitmeyi hiç düşünmedim. Ben Galatasaraylıyım falan gibi çıkışları bence yanlıştı kendisi adına. Kim yönlendirdiyse kendisini. Ya Hakan çok büyük bir futbolcu. Ve kaldı ki şimdi Dünya Kupası süreci geliyor. Hakan Çalhanoğlu abi takımımızın yıldızı, kaptanı. Yani benim burada Banane Fener'e gitmiş, Banane Beşiktaş'a gitmiş, Banane Galatasaray'a gelmiş. Şu anda artık arkadaşlar yani 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyoruz. Galatasaray'la Hakan Çalhanoğlu'nu tartışmak yerine Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlaması, yaşaması, bunun keyfini sürmesi gerekiyor. 9 ay, 10 ay Okan Hoca başta olmak üzere herkes bu şampiyonluk, bu başarı için mücadele etti. 15 gün geçti, hadi yine eleştiri, hadi yine tepki. Ben bunu da anlayamıyorum, anlam veremiyorum. Yani şimdi senin...
1: Ya adam Hakan bunu bir kere Ali Naci, adam bunu Milan'dan Inter'e gittiğinde yaşamış zaten. Çok da etkilenmez.
0: Ya tabii ki. Ya o yüzden yani hayır, bence burada ya belki burada daha koyu, daha dolu, daha yoğun yaşandığı için bence
1: evet.
0: Etkilenebilir ama yani ben Türk olarak Türk vatandaşı olarak önce Türkiye diyorum. Şu anda önce Türkiye, Dünya Kupası var ya. Ve takımımızın kaptanı yani sadece Hakan Çalhanoğlu da değil. Yani artık Barış Alper Yılmaz benim oyuncum. Melih Demirel benim oyuncum. Kerem Aktürkoğlu benim oyuncum. İsmail Yüksek benim oyuncum. Orkun benim oyuncum. Niye benim bayrağım için orada mücadele edecekler? Belki çeyrek yapacaklar. Belki yarı final yapacaklar. Belki finale kalacaklar. Abi niye ben buradan onun konsantrasyonunu bozayım ya? İstediği yere gitsin abi. Önce benim milli formam için mücadelesini versin. Sonra istediği yere gitsin. O yüzden ben şu anda bu tartışmaların doğru olduğunu hiç ama hiç düşünmüyorum. Buralara çeken kişilere de
1: hani art niyetli olduğunu düşünüyoruz diyelim. Boş ver.
0: Evet abi. Ya reyting peşindeler. Evet, art niyet de değil. Kendi ekmenin peşindeler onlar.
1: Ya ben ya az önce şeyi söyledim yani. Konuşacak konu bulamayan insanların sığındığı tek liman şu an milli takımı, o niye alınmamış, bu niye alınmamış kısmıdır. Ya bu adam bu çocuklarla yola çıktı. Onun sonrasında yoluna devam ediyor. Ne karışıyorsunuz abi? Başarısız olunca zaten içinden geçeceğiz abinin. Geçmeyecek miyiz Montella'nın yani? Bu kadar basit. Yani o yüzden gerek yok abi şu an. Çocukları bir yolcu edelim. Bir uğurlayalım. Güzel haberlerle, başarılarla geri dönmesini bekleyelim yani. Hemen anında eleştiri kültürü. O olur mu, bu olur mu? Bence yanlış yapıyor. Çok biliyoruz her şeyi abi. Bırakın işi bilene bırakalım artık yavaş yavaş bazı şeyleri. Gerek yok yani. Bu arada senden bir tane bilgi istiyorum. Nelson Türkiye'de başka bir kulübe gider mi?
0: Teklife bağlı ama Victor Nelson Galatasaray'da %100 kesinlikle devam etmeyecek. O kesin.
1: Verona da istemiyor bildiğim kadarıyla.
0: Evet, geri dönecek ama Galatasaray kulübü menajerlerine geri dönmenize ya da kampa katılmanıza dahi gerek yok. Yani bunu kariyer planlamanız adına söylüyorum. Kulüp bulursanız sizin için daha iyi olur. Vakit kaybetmemiş olur. Yani daha sonra kesin ayrılacak Galatasaray'dan. Okan Hoca'nın planlarının düşüncelerinde Victor Nelson kesinlikle yer aldı.
1: John Duran kapısı kapandı mı tamamen? Öyle bir ihtimal var mıydı?
0: Ya Galatasaray o kapıyı hiç açmadı. John Duran değişik karakterde bir oyuncu. Fenerbahçe çok ciddi bir yıllığına astronomik, çok ilginç rakamlar ödedi kendisine. Fakat yani ayrılış hikayesi, ayrılış şekli, gördüğü tepki vesaire belli ki Fenerbahçe'ye karşı bir dolmuş, orada bir romanşist duygularla hareket ediyor. İşte ara transfer döneminde de, sezon bittiğinde de, bundan bir hafta önce de John Duran ısrarla Galatasaray'a gelmek istediğini iletiyor. Sarı kırmızılı kulübe temsilcisi üzerinden. Ya orada biraz hani Fenerbahçe'den intikam almak için Galatasaray'a gelmeyi hedefleyen bir oyuncu profili çiziyor. 5 milyon euroya kadar da inmiş durumda futbolcu Galatasaray'dan istediği rakam konusunda. Geri kalanını kulübüyle halledeceğini dile getiriyor. Ama Galatasaray Donduran'ı düşünmüyor. Çünkü Galatasaray'ın kulübede olduğunda problem çıkarabilecek bir oyuncuya ihtiyacı yok. Galatasaray'ın iyi bir tamamlayıcı oyuncu, iyi bir yardımcı oyuncu rolüne ihtiyacı var. Çünkü Galatasaray'ın ana karakterde, ana planda çok büyük bir golcüsü ve santrafı var. O yüzden John Duran'ı düşünmüyor Galatasaray.
1: Peki Ali Naci, teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Osimhen konusunu açmadım bile. Yok öyle bir şey diyeceğini tahmin ettiğim için. Ama onunla bitireyim.
0: Şöyle başlayayım o zaman. Tamamdır. Sana da zaman kazandırayım biraz. Top çevireyim abi. Aktif dinlenme sağlayayım sana da. Ağzına sağlık bu arada. 2 saat boyunca Radyo Gol dinleyicileriyle güzel sohbetlere imza atıyorsun. Beyne sağlık, ağzına sağlık. Şöyle ya, Victor Osimhen konusu biraz milli takım hocasının işgüzarlığı diyebiliriz. Çünkü Osimhen yorucu bir sezon geçirdi. Afrika Kupası oynadı. Ciddi sakatlıklar yaşadı. Kolumdaki kırık daha kaynamadı Osimhen. Yani şimdi böyle bir tabloda da aslında hazırlık maçında affını istedi Osimhen. Biraz daha geniş tatil yapmasını dedi ki süperstar oyuncular bunları yaparlar. Milli takımlarında da. Hele ki hedefi yoksa, çünkü dışarıya milli takımın Dünya Kupası'na katılmayacak. Herhangi bir hedefi yok. Gece oynanacak olan hazır. Aslında perde arkası olayı buydu ama milli takım hocası sorulan bir soru üzerine işte transferi söz konusu derken hem Osimhen'i aslında bir anlamda kendi ülkesinde hedefe koymuş oldu. Hem Galatasaraylı da tedirgin olmuş, etmiş oldu vesaire.
1: Peki, bağlantımızda sıkıntı oldu herhalde. Zaten bunun da bir ayyuka olduğunu öğrenmiş olduk. Osimhen'le ilgili olarak bu detayı da paylaşmış oldu Ali Naci. Bağlantımızda yapmıştık. Son bir veda için tekrar ulaşmaya çalışayım Ali'ye. Ondan sonra da senin bulunduğu yerde aradığımız kişi de... Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun Ali Naci'ye de. O da yolculuk yapıyor. İl dışına doğru çıkıyor. İyi yolculuklar diliyorum. Zaten ara ara şeritten de uzaklaşıyor. Araçta uzaklaşma diye sinyallerini veriyor. O da milli takımı uğurlayan konvoy gibi elektrikli aracında öyle gidiyor. Peki. Şimdi... Gündem tabii milli takım üzerinden yorumlanabilir, biraz Fenerbahçe'nin seçimi üzerinden yorumlanabilir ki yarın itibariyle de uzun uzadıya İrfan 25 ile bütün detayları, gelişmeleri, ayrıntıları, Hakan Çalhanoğlu'ndan tutun Lewandowski'ye kadarki olan süreci de hep beraber gözden geçireceğiz. Hatta Lewandowski ile ilgili olarak şöyle söyleyebilirim, şu bilgiyi aktarabilirim size. Fenerbahçe'de transfer gündemine damga vuran isimlerden bir tanesi oldu. Yaşıydı, performansıydı. Kimine göre leblebi gibi gol atardı. Kimine göre de abi işte Vedat Muriç gibi olur. Hani her maçta aynı performans değil, maç seçer gibi yorumlanabiliyor ama Hakan Safi'nin menajerini İstanbul'a davet ettiği isimlerden bir tanesi. Bir tanesi işte Hakan Çalhanoğlu ile görüşmesi. Bunlar Hakan Bey'in hamleleri olarak gözüküyor. Suudi Arabistan ve Amerika kulüplerinin de peşinde olduğu bir isim aslında Lewandowski. Ama deneyimli futbolcunun eşi Anna Instagram'da kendisine yöneltilen Anna Hanım Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı diye sorulan soruya Türkiye olacak şeklinde bir yanıt vermiş olması, bu cevabın sosyal medyada transferin gerçekleşebileceğine dair yorumlanmasına sebebiyet veriyor. O yüzden... Sanki hani eşinden al haberi gibi olmuş, çocuktan değil de eşinden al haberi gibi olmuş. Biz de Türk insanı olarak biliyorsunuz birkaç tane Falcao gelirken miydi? Falcao galiba gelirken yani uçağın ya co-pilotunu, yardımcı pilotunu, öbür tarafta hostesi, işte tutulacak evin iç mimarını, perdecisini, şöminecisini, havuza bakan, işte ne bileyim çevre düzenlemesi yapan, peyzajdan sorumlu bahçıvanını falan, onları bulup abi böyle bir durum var diyor. Ne diyorlar? Vallahi geliyor diyorlar. Biz de öyle biliyoruz. Oradan bile ulaşması mümkün olabiliyor. böyle şeylerle ilgili. O yüzden bunları detaylarıyla, ayrıntılarıyla en milli takım üzerinden konuşacağız. Bir tartışma konusu daha çıktı. En sevdiğimiz konulardan bir tanesi. 4-5 tane modacıya sormuşlar. Milli takım uğurlanırken beyaz pantolon ve üzerinde bordo tişörtün giyilmesi, sonra üzerine bir bordo ceketimsi gömleğin alınması, bordo bizim rengimiz mi? İşte nedir ne değildir? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Oraya kadar gitmiş konu. Kıyafete bile baktık. Şenol Güneş'ten sonra milli takımda tekrar kıyafet konuşacağımız için ben de mutluyum. Futbolun insanı nerelere sürükleyeceğini tahmin etmek çok güç. Yeni bir saati başlangıcını yaptık Ali ile beraber. Reklamı da gidelim. Bir kısa ara verelim, nefes alalım. Ardından tekrar birlikteyiz.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Reklam bitti.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. A grubu, Meksika. Dünya Kupası'nın gediklilerinden olan Meksika bu kez ev sahipleri arasında yer alıyor. Göze hoş gelen tempolu futbolu, hızlı oyuncuları ve tutkulu taraftarlarıyla turnuvanın en büyük renklerinden birisi olan Meksika, daha önce 17 Dünya Kupası'nda yer almış olsa da çeyrek finalden öteye gidemedi. Turnuvanın açılış karşılaşmasını Güney Afrika ile oynayacak olan Meksika, 2010 Dünya Kupası'nda da açılışı Güney Afrika karşısında yapmıştı. Tarihinde Rafael Marquez, Jared Borgetti, Claudio Suarez gibi isimleri bulunduran El Tricolor'un kalesini yaşayan efsane 40 yaşındaki Guillermo Ochoa koruyacak gibi duruyor. Güney Afrika. Tarihlerinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ettiler. En son 2010 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak katılım sağlayan Güney Afrika, bu turnuvanın sürprizine imza atmak istiyor. Burnley'de forma giyen Lyle Foster önderliğinde Güney Afrika son 32'ye kalmayı hedefliyor. 73 yaşındaki Belçikalı teknik adam Hugo Broos, Güney Afrika'nın kalbinin bu turnuva için attığını biliyor. Güney Kore.
5: Open Gangnam Style. Gangnam Style. Hop, hop, hop.
4: 12. kez Dünya Kupası'na katılım sağlayacak olan Güney Kore, 2002 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada milli takımımızın bir gerisinde yer alarak 4. olmuştu. Güney Kore milli takımının tarihteki en büyük başarısı da bu 4.'lüktü. A grubunun iddialı ekiplerinden olan Güney Kore, Hyun Min Son, Kim Min Jae, Kang Gin Lee gibi yıldızların yanı sıra ligimizde Beşiktaş forması giyen Yang Yu Oh'u da kadrosunda bulunduruyor. Çekya. Belki eski gücünde değil ama jenerasyon değişimi sonrasında Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmeyi başardılar. Tarihlerinde Pavel Nedved, Tomas Rosicki, Petr Cech gibi yıldızları bulunduran Çekya zor olsa da Dünya Kupası biletini almayı başardı. Grubun tek Avrupa takımı olan Çekya gözünü bir üst tura dikmiş durumda. Bu yaz Prag'ın kalbi bu turnuvada atacak.
3: Reklam.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: mutlu sabahlar bir kez daha. Ali Naci'yi uğurladık. Milli takımı uğurladık. Herkesi uğurluyoruz. Biz bize kaldık mı? En sonunda az önce Göksel'in de Dünya Kupası gruplarında, A grubunda takımları anlatırken Çekya'daki isimleri saydı da Koller gibi bir ismi saymamış olması zamanında Dortmund forması giyerken ya da milli takıma karşı gösterdiği performansla da akıllarda, hele hele Volkan'la girdiği, Volkan Demirel'le girmiş olduğu ikili mücadeleler akıllarda kalıyor tabii. İşte Berger'ler, Patrick Schick'ler, ondan sonra Rochinski'ler, Poborski gibi isimler falan benim aklımda kalanlar, Şimerler falan. Ama tabii dünyanın en iyi kulüplerinde iz bırakmış, belki de Avrupa'da yılın futbolcusu ödüllerini kazanmış ve uluslararası turnuvalarda sayısız başarıya da imza atmış, birçok ikonik isme ev sahipliği yapmış bir ülkeden bahsediyoruz Çekya futbol tarihi için. Tabii Nedved herkes tarafından bilinen, hatta 2003 yılıydı ya da 2004 müydü neydi, o dönemlerde Ballon d'Or ödülüyle de hafızalara kazınmış isimlerden bir tanesi. Bunlar çok kıymetli. Ama yeni bir jenerasyonu var ki, bilmiyorum genç takımları seyrediyor musunuz? İşte U19'lar, U21'ler ya da Ümit Milli Takımlar kıvamında eğer Çekya'yı biraz takip ederseniz ileride çok can yakacakmış gibi gözüküyor. İnanılmaz hızlı, inanılmaz uyum içerisinde olan bir takım olduğunu da hatırlatmak isterim. Dünya futbolunda her zaman yer etmiş, her zaman da olacak takımlar arasında gördüğüm ülkelerden bir tanesi. Ama biz gelelim kendi çocuklarımıza. Gerçekten kıymetli kulüplere göre baktığımız zaman bizde milli takım oyuncularının işte Galatasaray'dan 6, Fenerbahçe'den 7 oyuncu, Beşiktaş ve Rize'den 1, yurt dışından birer tane baktığımızda El Ahli'sinden Porto'suna, Hoffenheim'ından Frankfurt'una, Dortmund'undan Brighton'ına, Roma'sından Inter'ine, Manchester United'ından Juventus'una, Juventus'undan Real Madrid'ine kadar dünyanın birçok takımında yer almış olan oyunculardan kurulu bir milli takımımız, bir jenerasyonumuz var. O yüzden gidecek 26 kişinin, oturmuş bir kadronun tercihleriyle, teknik adamıyla, ekibiyle, masörüyle, malzemecisiyle, her şeyiyle desteklenmesi gereken bir dönemin içerisindeyiz. O yüzden burada eleştiri yapmak gerekirse, ucuz yoldan ne bulabilirim diyenlerin sığındığı limanlardan veya tutunduğu dallardan bir tanesi de kıyafetleri olmuş. Modacılar milli takımın kombini için neler söylemişler, gelin hep beraber izleyelim falan diye oralara bakmışlar. Dilek Hanif tanınmış çok özel isimlerden bir tanesidir. Selamlar, sevgiler olsun kendisine de. O da iyi bir modacıdır. Şimdi diyor ki, genel olarak beğendim aslında diyor. Gayet uyum içindeler, sadeler, şıklar. Sadece bordo yerine biraz daha yumuşak bir renk giyebilirlerdi. Daha kırmızıya dönük olabilirdi. Ama aradaki o kontrastı daha fazla buldum diyor. İyiydi. Özet olarak, net olarak şunu söyleyebilirim. Yakışmış diyebilirim diyor. Raşit Bazı Bağlı, o da yorum yapmış. Ben ilk beraber giyinmişler, birbirine bekarlığa vedasına gidiyorlar sandım. Milli rengimizle hiçbir ilişkisi yok. Zaten bordo rengin bizimle bir bağlantısı yok. Bu fotoğrafta bir tek İrfan Can Kahveci'nin çantasını gördüm. O çok güzeldi diye yer almış. Çok ünlü bir markanın çantası. Çanta çok uyumlu olmuş deyip oradan aksesuarlara kadar dönmüş. Beyaz pantolon, işte hafif ekru diye adlandırabileceğimiz krem, kemik ya da kirli beyaz dediğimiz bir ayakkabı tercihi. Üzerinde bordo bir tişört. Çocuklar üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bu mudur yani konuştuğumuz konu diye. O yüzden şu bahsettiğim kıyafet konusuyla milli takım aday kadrosunun eleştirileri arasında benim için bir farkın olmadığını belirtmek için şu örneği de verdim ben. Konuyu oraya o yüzden getirdim. Şimdi Milan Baroş'u unuttun Doğan diye yazmış. Vallahi daha hani unutulmaması gereken o kadar çok isim var ki. Milan Baroş'lardan tutun, ondan sonra Ulf Aluji'ye kadar giderim ben mesela yani. Gitmez misiniz? Fiorentina'da, Atletico Madrid'de ya da Hamburg gibi takımlarda forma giydiğinde yapmış olduğu, oynadığı futbol performans. Ya Ulf Aluji'yi de unutmayalım yani o zaman. Ben de o hatırlatmayı yapayım. Telefon al diye yazmış bir dinleyici, yayın koordinatörü gibi. Ve elindeki silahı yavaşça yere bırak. Sakın bir aptallık yapma Doğan falan deyip oradan bir yönlendirme yapmış yani. Hemen elindeki silahı bırak falan diye. Ay ay. Öyle, Ali Naci öyle bir anlatıyor ki ne olmuş ne anlatmış. Sanki Duran Galatasaray'ın kapısından hiç ayrılmıyor. Neredeyse diyecek bedava oynarım ben Fenerbahçe'ye karşı demiş de diye. Ben de Katar milli takımını uğurluyoruz sandım milli takım çıktı diye. Bordo beyaz şeklinde Katar milli takımı. Poborski'yi kaç kişi biliyordur ya çok severdim diye yazmış. Ama sonrasında açıklama yapıyor. Yanlış anladınız fazla heyecanlanmayın. Eylül'deki bir oteldeki kendisinin bir etkinliği varmış. Ona gidiyormuş aslında diye yazmış. Cenab-ı Allah bordo tişörtü nasip etti bize diye. Çok ince, çok ince Erol Halil. Hani bu açıklamayı kim yapar? Sorsak ki Sayın Hacı Osmanoğlu'na hani başkanım çocukların kıyafetiyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Vallahi Cenab-ı Allah bordo tişörtü de nasip etti bize deyip cevap verebilir demiş yani. Ali Naci kadar algıcı bir adam görmedim demiş. Çok gösterebilirim size arkadaşlar. Ali Naci'ni gerçekten hani geri planda bırakacak Ali Naci pamuk kalır yanında ya. Herkesin yaptığı algılar var. Benim de var, Emre'nin de var, Yakup'un da var, Murat Özen'in de var, Bülent Uslu'nun da var, Ahmet Ercanların da var. Herkesin var yapmış olduğu şeyler yani. Normalde onların yaptığı algı gibi olmasa da bunu böyle anlayabilecek binler var bir de karşımızda. Biraz da o açıdan bakmak lazım. Şimdi Montella'nın felsefesinin ne kadar net olduğunu hep beraber görürken, burada bunları konuşurken, diğer taraftar o anlık olarak bireysel performansı en yüksek olanları değil de uzun ve yıpratıcı bir turnuva maratonu boyunca her ihtiyaca, her taktiksel kırılmaya cevap verebilecek isimleri seçtiğini bir kez daha hatırlayalım şeklinde konuştuğumuz konular var. İnşallah yolun sonu final olacaktır ya da işte o aşamalara geleceğiz. Çeyrek var bir çeyrek diyeceğiz. Kesmedi çeyrek ver yarım diyeceğiz bir tane. Başlangıçta yarım ağır gelebilir. Çeyrek yeterli diyen çıkabilir. Ben yemiyorum hamur işi diyenler çıkabilir. Bir sürü şey söyleyenler olabilir. O yüzden oralara bakmamak lazım. Telefon alalım. 0212-273-1010 üzerinden geri kalan kısımda dinleyicilerimiz de yorum yapabiliriz. Bu taraftan tabii Fenerbahçe'deki seçim heyecanı ile ilgili olarak veya adaylarla alakalı olarak da çok fazla yorumlayabiliriz. İşte Galatasaray'a Can Uzun'un gelecek olması gibi bir beklentinin şöyle bir gerçeği var. Semih Kılıçsoy yuvada kalacak diye bir haber var. Şöyle bir genelleme yapayım. Beşiktaş'ta da cuma gününe kadar hoca sorunu çözülecekmiş gibi duruyor. Hatta Liverpool'dan ayrılan Arne Slot'u gündemine aldığı söyleniyor ama Vincenzo Italiano ya da Rafael Paladino gibi isimlerin daha ağırlıklı olarak görüşüldüğünü de eklemiş olayım. Bu üç isimden biri yeni haftada Beşiktaş'ın başında olacakmış gibi gözüküyor. Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasından sonra hoca arayışlarına kesin çözümü bulacak Önder Özen yönetimindeki Serdar Adalı başkanlığıyla Beşiktaş'ta bazı gerçekler su üstüne çıkacak gibi gözüküyor. Bu arada tabii bir taraftan da yeni sezon öncesi kadro operasyonuna bütün takımlar gibi başladı. Beşiktaş, Raşitsa ve Udakai gözden çıkarılan iki isim ilk olarak. Ancak henüz iki oyuncu için kulübe gelen resmi bir teklifin olmadığını da söyleyeyim. Genç forvet Mustafa Erhan Ekimoğlu'nun ise daha fazla forma şansı bulma adına başka bir takıma kiralanması da planlanıyor. Bunu da bilgi olarak aktarayım. Beşiktaş'a da cuma günü zaten sabah 7'de kısmet olursa Emre'nin yerine bir günlüğüne, bu arada bundan sonra sabahları sen mi varsın diye soruluyor. Emre'nin bir il dışında maç anlatımından dolayı burada olmayacak olması aramızda öyle rica şeklinde olmaz. Böyle böyle bir durum var, ne dersin dedi. Seve seve dedim. Sabah 7 12'ye kadar da 5 saat boyunca kısmet olursa katlanabilirseniz belli noktalarda enerjimizde, belli noktalarda biraz durağan bir yayında olabilir. 5 saatte söz konusu olan konular bir kusur işlersek şimdiden affola diyelim. Gene konuklar üzerinden gidecek. Bir liste attı bana. Onun programında sürekli olarak cumaları oturmuş bir kadrosu var. Oradan bağlantıları yapacağız. Onlarla diyaloglarımız olacak. Belki onların biraz daha farklı bir şekilde karşı karşıya kalabileceği bir sohbet ortamı da doğmuş olabilir. Doğacak olabilir daha doğrusu. Onları da yaşayacağız, bir cumayı da şimdiden planlamış olduk. Haberiniz olsun sizin de, eğer bir yerlerde randevunuz yoksa sabah 7'den itibaren Radyo Gol mikrofon başında olacağım. Bunu da söyleyelim. Çok fazla doğruları konuşuyorsun, dikkat mi etsen acaba demiş. Bizim kimseden oralara girmiş falan şeye benziyor bu. Sedat Peker diye başlayıp da onun sonrasında Sedat abi kusura bakma abi deyip çekilen videolar gibi olmasın. Bayılıyorum onlara. Sedat Peker falan diye başlayıp ondan sonra abi o gün bilmiyorum böyle çok mu kaçırdık acaba, biraz fazla mı içtik abi bilemedim, ne dediğimi de bilemediğim için şimdi çok özür dilerim. Oraya giden bir durum var yani. Telefon mu? Hadi alalım, hadi başlayalım peki. Kimler varmış bakalım 90-57 sana da günaydın.
1: Günaydın Doğan abi, selamlar.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Abi ben milli takımla ilgili konuşmayacağım. Milli takımla ilgili konuşmamı
0: alınırım ama. Bir iki lafta sen
1: söyle. Sadece şunu söyleyeceğim abi. Milli takım hak edenlerin değil kulüpçülerin takımı olmuş. Sadece o kadar söyleyeyim.
0: Yani
1: en az 10 tane futbolcunun alınmaması gereken yerde hak edenler alınmayıp Fener'de Galatasaray'da oynayanları dolduruyorlar. Bugün Fener'deki Galatasaray'daki alınan oyuncular Göztepe, Gençlerbirliği'ne, Gaziantep'te olsa hiçbiri milli takım forması göremez. Aynı şekilde bugün Aral Şimşir Galatasaray'da Fener'de oynasa 99% milli takımın kadrosunda at ilk 11'inde olur. Aynı şekilde gönderilen oyuncular için de söyleyeyim. Ben Beşiktaş için teknik direktörle ilgili bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi Liverpool'un hocasından bahsediyorlar da. Ya şimdi Liverpool'un hocası Beşiktaş'a geldi mi ne yapacak abi? Adam 700 milyon euro.
0: Önemli olan Liverpool'lu 700 milyonluk değil, bu takımla bir şeyler yapabilecek adam, teknik adamdır falan.
1: Abi ya hani onu da söyleyecekler. Valerian İsmail diye bir adam geldi. Şu anda boşta. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay boşta. Serdar Toprak Tepe Beşiktaş'ın altyapısında idarede. Önder Karavelli boşta. Solskjaer UEFA'da analizci olmuş. Van Brodsky Liverpool'da yardımcıydı. Düşünebiliyor musun? Sergen Yalçın, Abdullah Avcıları saymıyorum, onlar boşta. Ya bu takıma teknik direktör geldim mi bu kadroyla ne yapabilecek abi? 200 milyon eurodan bahsediliyor da hikaye, ben onu inanmıyorum. Hadi 200 milyon euro diyelim. Ya bugün Galatasaray'ın aldığı futbolcuları görüyoruz. Yani sen 200 milyon euroyu harcasan ne olur ki yani? Bir de yani Liverpool'un hocası bu takıma geldi diyelim. Ya Liverpool'da başarılı olmadı ki bu adam. Ya adamın elinde kimleri almadılar ki? 125 milyon euroya bilmem neyi aldı, onu aldı, bunu aldı. 600-700 milyon sterling para harcadı kulüp. Ne yaptı? Hiçbir şey.
0: Senin ismin Serdal
1: mı? İnşallah gelmez diyorum ben. İnşallah gelmez.
0: İsmin Serdal mıydı?
1: Evet.
0: Serdal, sen milli takımı eleştirdin ya. Bu kadar isim nasıl alınıyor da alınmayanlar falan diyor ya. Seni de eleştiren şöyle eleştirmiş. Bu Serdal arkadaş nasıl oluyor da hem sabah hem öğlen hem akşam sürekli yayına bağlanabiliyor? Nasıl tercih ediliyor demiş. Mesela senin tercihini de sayesinde biz de eleştirilmişiz.
1: Abi Montella onu da izah edeyim. Bunu söyleyen arkadaşlar genellikle %90'ı Galatasaraylı. Ben abi devamlı bağlanmıyorum onu söyleyeyim. Devamlı bağlanan Galatasaray arkadaşlar kendileri görmüyor. Mesela ben geçen hafta seninle konuşurken de arkamdan, geçen hafta yine bugünlerde konuştum. Ben normalde abi sen her gün yayına bağlanıyorsun. Beni duyuyor musun abi, senin yayına bağlanıyor muyum?
0: Ya ben fark etmiyorum öyle de biri bağlandığında.
1: Ben sana en son herhalde 10 gün önce falan bağlandım. Benim yayınımdan sonra mesaj atmış bir arkadaş. Galatasaray'la niye uğraşıyor, rakibi mi? Benim rakibim Aston Villa değil, Galatasaray tabii ya. Galatasaray bu ligde 4 yıl şampiyon olacak. Kimle konuşacağım? Gençler Birliği'yle mi konuşacağım? Tabii ki Galatasaray'dan bahsedeceğim. Bu Galatasaraylı arkadaşlara ben şundan bir şey söyleyeyim. Sabah da benden sonra yine söylemiş. Hani bu milli takımı işte Kaan Ayhan'ı şunu bunu niye eleştiriyor diye. Ben şimdi onlara söylüyorum. Bu Aral Şimşir Galatasaray'da oynasa milli takımın hocası almasa ne yaparlar? Kıyameti koparırlar. Kaldı ki koparttılar da. Ya bu kulübe Galatasaray'a kim geldiyse milli takımdan içeri giriyor abi. Nerede abi Taylan Emre Kılıç? Niye milli takım alınmıyor? Niye alınmıyor abi? Berkan niye alınmıyor? Berkan bu ligde sol bek oynamamış hayatında. Kalktılar sol bek olarak aldılar ya. Bizim o zaman Rıdvan'ımız uçuyordu. Berkan'ı aldılar.
0: Ya kimse ben şimdi sana bir tane...
1: Ya, biraz zor, ben, konuşalım.
0: Ben de bir tane numara vereceğim ben sana. Bir tanesini vereceğim ki bende daha ne numaralar var. Yaz 0532 deyip Montella'nın telefonunu vereyim. Sen onu anlat bu derdini falan kısmına geleceğim.
1: Abi ben Montella'yı beğenen bir adam değilim ben. Herkes tutturmuş diyor ki Montella buraya kadar getirdin. Montella nereden getirdi? Kimleri yendik biz abi?
0: Kim gelmeli milli takımın başına?
1: Hiç kimse şunun analizini yapmıyor.
0: Milli takımın başına biz kim gelmeli?
1: Abi bir şey söyleyeyim. Hiç kimse şunun analizini yapmıyor. Abi biz Avrupa'nın...
0: Abi analizi falan bırak. Milli takımın başına kim gelmeli? Herkes analizi anlar zaten
1: abi
0: orada.
1: Abi ben milli takımın başına şu anda Türk birinin olmasını istiyorum.
0: Türk biri kim abi şu an?
1: Abi bak ben Montella'nın analizini yaptım.
0: Abi Montella'yı bırak. Türk kim? Kim gelmeli ya? Bir isim söyle bana ben anlayayım senin. Nasıl bir futbol
1: anlayışın?
0: Tamam
1: o zaman şöyle gidelim abi. Sadece şöyle söyleyeyim. Okan Buruk 4 yıldır şampiyon oluyor. Doğru mu abi?
0: Evet.
1: Şenol Güneş bizde 2 yıl şampiyon oldun mu milli takım için... bütün şeyleri oynadılar abi. Milli takım başına getirdiler. Niye Okan'ı kimse getirmiyor milli takım başına? Örnek veriyorum
0: tamam,
1: ben.
0: Tamam Okan Buruk'u mu istiyorsun?
1: Neden kimse getirmiyor?
0: Okan Buruk'u mu istiyorsun? Okan Buruk geldiğinde evet ya doğru tercih mi diyeceksin?
1: Ben abi sadece soruyorum. Şenol Güneş.
0: Abi ben sana diyorum ki ben senin tercihin kim diye soruyorum. Sen diyorsun ki abi o yol tıkalıdır. Gel buradan başka bir yerden getireyim seni deyip beni dolaştırıyorsun sürekli taksici gibi. Her taksici de öyle abi, yapmıyor onu da şey yapmayayım.
1: Benim yani Arda Turan olabilir abi.
0: Arda Turan gelebilir. Sonra iki başarısızlıkta zaten abi. Çok erken demeyecek misin ona da? Daha dur abi Şaktan'da bir şey diyeyim. Emre Belezoğlu da gelsin o zaman. O da erkenden geldi Fenerbahçe'nin başına.
1: Abi. Emre Belözoğlu'nun hocalık kariyeri sıfır abi. Yani taktik matik hiçbir şey yok Emre Belözoğlu'nun.
0: Tam Sergen Yalçınlık değil mi milli takım? Zaten sevmiyor her gün antrenman yapmayı. 3 ayda bir, 5 ayda bir, 2 senede bir falan.
1: Doğan abi biz Montella'yı nereden aldık?
0: Adana Demirspor'dan.
1: Kaçıncı oldu abi Adana Demirspor?
0: Şu an milli takım nerede? Dünya Kupası'na gidiyor. Abi biz o açıdan
1: milli takımın şu anda
0: ya,
1: nerede?
0: Bak Farioli'ye de bakarsan adam neredeydi abi şimdi? Porto'yu şey yaptı, şampiyon yaptı.
1: Abi bak ama sen beni dinlemiyorsun abi. Ben diyorum ki sana. Biz
0: ya dinlemesen takımın, bu sorulara nasıl cevap verebilirim?
1: Yok şunu demek istiyorum. Biz yani 5 tane büyük ligde yani ülkeyle maç yapmadık ki abi. Bir tane Portekiz yaptık 6 yedik. İspanya'dan 6 yedik 10 olurdu. İspanya'yı sonradan yendiğimizi geç abi. Ya oynadığımız takımlara bak abi ya. Yani esameti yok abi.
0: Abi oynayan iyi takımlara, elindeki iyi kadrolara bakarsan Löw'ü sayabilirsin. Mancini'yi sayabilirsin. Örnekler veriyorum sana yani burada. Yani burada takımla abi, beraber yapabileceği işle beraber. Şu an Thomas Reis Beşiktaş'ın başına gelse kesin başarılı olur ya da başarısız olabilir diyebilir misin? Ya bunu görmek lazım. Bir hocanın takımla tamam uyumu, kimyası,
1: Türkiye
0: camiası.
1: Türkiye liginde yabancı hoca şampiyon olmamış abi kaç yıldır. Sen dördüncü olan bir takımın başındaki antrenörü milli takıma hangi sıfatla getirirsin? Ve bu adam İtalya'da 7 kulüpten kovulmuş abi bak. 7 kulüpten kovulmuş. Kendi gitmemiş. 7 kulüpten.
0: Bak, sonra Adana Demir ona bakarsan gelmiş. Şenol Güneş'in milli takım kariyerindeki sıfır çektiği dönemleri hatırladığında Şenol Hoca kötü bir teknik adam mı oldu bir anda?
1: Tabii ki değil.
0: O zaman yani anlık olarak şeye bakmamak lazım ya. Biraz bir şey Montella şimdi milli takıma gelmiş olsaydı Adana Demirspor kariyeri olmasaydı ya güzel bir hoca bulmuşuz demeyecek misin? Adana'ya bakarak yorumluyorsun sen. Olduğu noktaya baksana bir yorumlamak için.
1: Abi ben olduğu noktaya şu anda benim görüşümce şu anda Türkiye'deki 3-4 tane hoca da bu duruma getirirdi abi.
0: Peki tamam oynadım, çok fazla telefon olduğu için söylüyorum. Teşekkür ediyorum sana da. Sen de görüşlerini abi, aktarmış oldun olasın, zaten. Görüşürüz. Eyvallah sağ olasın. 87-32 sana da günaydın. Sevgiler saygılar.
2: Alo.
0: Günaydın.
2: Buyursunlar.
0: Buyursunlar.
2: Teşekkür ederim.
1: Geliyor mu efendim?
0: Sesin evet biraz daha net geliyor. Telefonu biraz daha uzaklaştırırsan daha güzel anlaşacağız gibi sanki. Belediye tabii hoparlörlerinden anons ediyormuş gibi. Ha?
1: Ne tesadüftür ki sizin bir önceki yayınızda da bu Serdar olan adı Serdar olan arkadaşın arkasından ben bağlanmıştım yayına.
0: Öyle mi? Kısmet dejavu gibi.
1: Şimdi yine öyle denk geldi. Ya arkadaş memnuniyetsizden bilmiyorum nasıl memnun edeceğiz biz bu arkadaşı. Ya
0: zorunda değiliz. Abi yok, bak yok. Bir şey söyleyeyim mi? Kimseyi memnun etmek zorunda olmayın arkadaşlar. Kendinizi memnun edin. Hayat size çok güzel hediyeler veriyor. Yapmayın. Birilerini memnun ederek yaşamaya çalışmayın.
1: Aynen. Ya şimdi bir defa şu anda ya ülkenin her tarafı kaos, futbol da kaos. Şu anda milli takımın başında Montella harici herhangi bir ismi yerli teknik direktör olsa şu anda vay şu alındı, vay bu alındı, vay şu alındı çarpı beşti bunların tartışıldığı anlar. Doğru mudur? Hemşiriz değil mi?
0: Tabii kesinlikle.
1: Yani sadece yerli olmasından dolayı bir de o takım o teknik direktörün geçmişte bir futbol yani Galatasaraylı Beşiktaşlı Fenerli ise daha bir kıyamet kopardı ondan sonra. Yani en tartışılmayacak adam yabancı. En tartışılmayacak yabancı adam Montella ve Montella'yı bile tartışıyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. Bunu açık yürekliyle söylüyorum. Kaan Ayhan'ın milli takımda yeri yok bana göre. Samet Akaydın'ın milli takımda yeri yok bana göre. Ondan sonra var öyle 2-3 topçu. Aklıma ilk gelenler bunların ikisi. Ondan sonra sonuçta oraya
0: ya 3 tane bak şöyle söyleyeyim abim sana. Avustralya maçında Samet'in arka direkte bir tane kafa vuruşuyla bir gol buluruz. İlk maça öyle kazanırız. Onun sonrasında söylediklerimizden gerçekten utanırız. Kaan Ayhan'ın tecrübesini görürüz. O olmasaydı, başkası olsaydı belki o tecrübesizlikle bu hatayı daha fazla yapabilirdi deriz. Yapmayalım ya. Bir seyredelim, gelelim, bakalım. Hepimiz en iyisi olsun istiyoruz ama hayatta hepimiz hatalar yapabiliyoruz. Burada ben hata olarak da görmüyorum. Ya bu yola bu çocuklarla çıkıldı. Bu başarı elde edildi. Ya bundan sonrası artık biraz ne bileyim abeste iştikal gibi geliyor bana yani.
1: Kesinlikle Doğan abi, kesinlikle sizin söyleminiz olsun. Saygı duyuyorum. Ben de az önceki iki tane futbolcu ismi saydım. Bunları eleştirdim ama ya Montella'ya saygı duymamız gerektiğini söylüyorum. Olmadık yerlerde o gol atar, o arka direkten bir top çıkarır. Aa deriz ki bu buymuş. Ondan sonra ben ikisinin de kötü bir insan olduğunu, özellikle Samet'in Kaan Ayhan'a göre bir tık daha önde olduğunu da düşünüyorum yani. Samet Aydın, tamam adam fizikli, kuvvetli, sayılı oyuncu ondan sonra. Kafa toplarında falan çok etkili. Ya Montella'nın kararı saygı duyuyorum. Ama tekrar başa geliyorum. Montella olmasaydı, yerli bir adam olsaydı şu anda yangın yeriydi her taraf. Arkadaş dedi ya Okan Buruk gelecek. Ya kardeşim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında Hacı Osmanoğlu olduğu sürece Okan Buruk'un milli takımın başına gelmesine ihtimal yok. Ben de gelmesini de istemiyorum. Galatasaray taraftarıyım. Biz 5. şampiyonluğa gitmek istiyoruz. Avrupa'da bu sene yarı final oynamak istiyorum ben. Yani Okan Buruk'un niye milli takımı hemen mont etmeye çalışıyor arkadaşlar. Kusura bakmasın ya. Sercan Özgün şey yapsınlar, mont etsinler. Ondan sonra yani milli takım tamam illaki başarılı olacaksa Okan Hoca yani tamam gitsin isterim ama bu senenin sonunda gitsin yani. Şimdi gitmesin. Ben de bu fikirdeyim. Neyse söyleyeceğim başka şeyler de vardı da çok
0: gerek yok girme boş ver.
1: Peki.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olasın, görüşmek üzere. Sağ olasın, eksik olma. Diyaloglara devam edelim. Biraz uzun zamandır bekleyenlerden bir tanesine bakalım. 04:50 gördüm. Onu yayına aldık.
2: Günaydın Doğan abi.
0: Mutlu sabahlar kardeşim, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Abi ben milli takım hakkında konuşacağım ben de. Ya eleştirme gence hepimiz eleştiriyoruz. Ben de senin yorumlarına katılıyorum. Diyorum ki bunu bir bütün olarak değerlendirelim. Samet'i, Kaan'ı, Yalçın'ı, onu bunu bırakalım. Yani mesela Samet Akaydın belki kendi takımında yanında oynadığı oyuncular çok farklı. Ama milli takımda bir sinerji oluştu artık. Yanında oynadığı oyuncular vesaire çok farklı. İrfan'ı değerlendirirsek İrfan da aynı. Kasımpaşa'da ya da Fenerbahçe'de beğenilmiyordu. Ama şu an milli takımda yanında oynadığı arkadaşlarıyla beraber büyük bir sinerji yaratıldı.
0: Peki ben bir şey söyleyeceğim sana. Buna istinaden söyleyeceğim. İrfancan Kahveci Kasımpaşa'da topu ayağına geldiğinde duruşuyla milli takımda top ayağına geldiğindeki duruş arasındaki farkı hissedebiliyor musun?
2: Abi özgüven işte. Demek
0: nasıl bir özgüven değil mi? Orada oynarken ne kadar mutlu. Bak mutlu. Ne kadar mutlu orada.
2: Evet. Abi,
0: bu çok kıymetli. Mesela Kaan Ayhan gelmesin de Aral'ı almadı diyor ya. Şimdi Aral'ı oynat Kaan'ın mevkiinde bir göreyim bakayım.
2: Aral'ın acaba kaç tane maçını izlediler ya da Aral'ın nasıl bir futbolcu olduğunu veya şu istatistikleri çıkmasa Aral diye bir oyuncumuzun olduğunu biliyorlar mı acaba? Ben hiç maçını izlemedim Aral'ın mesela. Bilmiyordum da belki bu benim hatam olabilir. Ama sonuçta baktığımda galiba Danimarka liginde oynuyor diye biliyorum ya.
0: Vigilant oynuyor işte hepimizin galiba zorlandığı evet takım isimlerinden yani, bir tane. Wi-Fi şifresinde.
2: Evet abi. Yani o ligin kalitesiyle vesaire ya artık bir bütün olarak yapan. Senin dediğin gibi ben de Samet'i ilk başta hele ki İspanya maçında eleştirenler arasındaydım. Ama ya çıkıyor bir tane gol atıyor. Biz susuyoruz diyoruz ya demek ki bu adam bunu yapabiliyor. Mesela Çağlar bana sorarsan yani milli takımın kafasından girmemesi lazım. Fenerbahçe'deki performansı.
0: Ya düğüne çağırmam ama lafı vardır ya oynaması için düğüne evet çağırmam diye. Evet, çoğu abi isim için söyleyebiliriz ama bunu. Evet.
2: Milli takıma gelince yanındaki arkadaşlarıyla beraber bir bütün oluşturuyorlar vesaire. Ki hoca hakkında da yorumum senin çok güzel bir örnek verdin Farioli'yi. Yani Kasımpaşa'da vesaire pardon Karagümrük'te neydi burada? Küme düşüyordu orada şampiyon oldu Porto'yu vesaire. Ben bir bütün olarak değerlendirelim. Çocuklarımıza başarılar dileyelim. İnşallah gururlandılar. Hepimiz yine ben ilkokuldaydım 2002 zamanı. Okulda erken kalkıyorduk, okuldan kaçıyorduk, maçlara gidiyorduk Brezilya maçını izlemek için.
0: Ya saat 9'da 8'de maçlar oynanıyordu yani.
2: Evet abi okula gitmiyorduk maalesef. Bu bizim için futbol her şey. Ya. Yani bunu önermiyoruz çocuklarımıza. Herkes yine okullarına gitsin. Ama inşallah güzel dev ekranlarda, merkezlerde, radyolarda güzelce dinleriz. Yani biz i̇nşallah diyoruz kıyafetleri eleştiriyoruz, onu eleştiriyoruz, bunu eleştiriyoruz.
0: Komik ülkeyiz. Vallahi hani vatandaş olmasam yani çok keyif alacağım da vatandaş olduğum için bazen üzülüyorum yani. Şey konusunda tartışılan işte konular konusunda. Onda, yoksa bu ülkenin toprağında, bayrağında bilmem ne falan lafım değil hemen başka yere çekilmesin. Anlamak isteyen istediği yerden anlayabiliyor. O yüzden bunu da hatırlatayım. Abi, sana da teşekkür ediyorum.
2: Dün. Acaba milli takımın kıyafetlerine sponsor olan kimdi? Bizim gücümüz yeter mi? Ben de alayım mı? Çok güzel bir yaz kombin. Hani üzerindeki kadife belki biraz sıcak ve ağır gelir ama tişört, pantolon bence çok güzeldi mesela. Konuşacaklar.
0: Yani hafif kadife de değil, nubuk tarzı bir şeydi. Onu söyleyeyim.
2: Evet. Güzeldi abi.
0: Akşam serinliğinde belli noktalarda Edremit, Balıkesir tarafına gidiyorsan eser oralar. Orada giyilir yani.
2: Teşekkürler abi.
0: Sağ olasın. Eyvallah. Çok sağ ol, ben teşekkür size ederim bağlandığın için. Eksik olma. 52-31. Sana da günaydın.
3: Alo.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Bir dakika.
0: Beklerim. Ne demek? Sen beklemişsin kaç dakikadır? 15 dakikadır. Ben de bekliyorum.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
3: Merhaba Duvan abi.
0: Merhaba.
3: Hüseyin Necip. Esenler'den arıyorum.
0: Hoş geldin.
3: Abi ben sesini duymak istedim. Ben hiç. Ya abi şu lütfen milli takımı eleştirmesini bırakalım. Tamam bak. Gitmeyecek oyuncular var. Yoktur değil. Şimdi 2002'de şimdi bazı arkadaşlar onların yaşı yetmeyebilir. O günü almadı ya. Şenol Güneş o günü. Ondan sonra hiç kimse hatırlasın o günü.
0: Temizkanoğlu'nu.
3: Ha. Hiç kimse tartıştın abi?
0: Tartışmıştır canım, mutlaka çıkmıştır orada. Ya, neden diye sorulmuştur yani. Yani oradan şeye bağlamıştır. Kişisel sorun diye noktalanmıştı yani. Hatırlıyorum.
3: Yani dünya
0: kastı. Ya bu ülkede Metin Ali değil. Bak bu ülkede Metin Ali Feyyaz yan yana milli takımda oynamadılar.
3: Evet, aynen abi. Aynen. Oynamadılar
0: bak,
3: abi.
0: Efsane yani olmuş. Ya, bak marşlar yapılmış. Ya, Metin Ali Feyyaz üçleme deyince akla geliyor. Kavun, karpuz, evet, peynir gibi ne varsa artık böyle hani. Anladın aynen mı? Metin Ali Feyyaz yan aynen yana oynamadı milli takımda ya. Onu evet söyleyeyim.
3: Ya ben o bak o Dilşan Şurası Serdar var ya, ona hiçbir şey söylemeyeceğim. O sürte bastın yani. Çünkü ona çünkü cevap verdikçe o sanki yani şey gibi öpülüyor yani. Ona hiç cevap vermedi.
0: Serdal birçok programcıdan daha meşhur ya, hale gelmiş.
3: Her gün bağlanıyor. Bak peki, her gün bağlanıyor. Bak 4 yıldan beri radyo onu bak sabah saat 7'de açıyorum Emre'le. Akşam saat 7'ye kadar. Ya Serdar sürekli bağlanıyor. ona cevap vermeyeceğim.
0: Peki. Sana da teşekkür ediyorum. Eyvallah. O zaman diğer telefonlara eyvallah da bakalım. Çok az zamanımız
3: abim,
0: var.
3: Abim Allah emanet ol. Allah işini
0: cümleten eksik olma. Eyvallah. Hepimizin işini rast getirsin Rabbim. Güzel insanlarla eyvallah karşı karşıya sağ bıraksın. Sağ 63-51.
3: Sağ olasın. İyi ki varsın.
0: Teşekkür. Önce sen kapat hadi. Tamam, hani sevgili ayrılışı gibi oldu hadi. Teşekkür ettim. 63-51 sana da günaydın.
4: Alo, kolay gelsin. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
4: Sağ olasın. Doğan ve Hüseyin Tanrı Kulu için. Nasılsınız?
0: Sağ olun, eksik olmayın.
4: Doğan Bey, ben öncelikle sporla ilgili değil de az önce ben İstanbul'da taksiciyim.
0: Hı hı.
4: Az önce bir taksicilerle ilgili bir laf konuştunuz da. O yüzden aramak istedim.
0: Evet. Sonra arkasından şimdi da ekleme yaptım. Onu fark ettiniz mi?
4: Doğrudur. Ekleme yaptınız ama.
0: Peki o, bunun bir genelleme olarak sizin en büyük sorununuz olduğunu kabul ediyor musun?
4: Efendim?
0: Bunun en büyük sorunlarınızdan biri olduğunu kabul ediyor musunuz? Yabancı turiste almak, doğrudur, ondan sonra dolaştıran taksici bir yapışmış mıdır sektöre?
4: Yapışmış maalesef, yapışmış. Onu ayıklamaya
0: ben de hepsi aynı değil diyerek arkasına ekleme yaparak düzelttiğimi duydunuz mu? Tekrar onu söyleyeyim.
4: Ya düzelttiğinizi söylüyorsunuz da şimdi ben de sonuçta yani bu sektörün içinde olduğum için bağlamak istedim.
0: Hı hı. Tamam. Yani ben düzeltmeyi yani yapmışım. Siz tekrar benden özür dilememi mi isteyeceksiniz?
4: Hayır, alakası yok yani. Özür dilememe alakası yok. Ama sadece taksicilerin, yani bütün taksicilerin genellemesini yapma gibi bir şey yok. Yani 3-5 tane çürük elma çıkıyor. Bir kasada bir tane
0: 3-5 tane demeyelim. 3-5 tane demeyelim. Belli bir saatten sonra belli noktalarda bu işi alışkanlık haline getirmişleri de unutmayalım. Ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. O yüzden hani bildiğimizi de saklamayalım.
4: Ya şimdi tamam, doğrusunuz. Siz kendinize göre haklısınız. Ona o zaman yetkililer bir çözüm bulacak. Yani şimdi bütün taksicileri aynı kefeye koyma gibi bir şeyiniz yok ki sizin.
0: Ben aynı kefeye koyduğumu söylemedim zaten.
4: Yani hayır, belli bir saatte söylüyorsunuz ya, belli bir saate kadar. Biz sonra çıkıyoruz akşam gece yarısına kadar çalışıyoruz. Bütün taksiciler genelde öyle.
0: Bunu engellemek için ne yapalım? Arka cama bu takside müşteri dolaştırılmamaktadır diye bir yazı mı yazalım? Ne yapalım?
4: Ya niye yani taksicileri niye bir şekilde kötülüyorsunuz ki?
0: Ben kötülemedim ki. Bunun olmadığını söyleyebiliyor musunuz siz?
4: İşte ben de diyorum ki bir kasanın içinde bir çürük elma var.
0: Birkaç bizim tane olmadığını ya söylüyorum ben size. Ben de iddia ediyorum. Hayır, birkaç tane değil. Ya arkadaşım, ben radyo radyo trafiği kurmuş biri olarak, radyo trafiği kurmuş insanlardan biri olarak, İstanbul'daki trafikle ilgili olarak problemleri taksicilerin iftar yemeklerinde sunumlarını 10 kere yapmış biri olarak söylüyorum. Hatta bir gün, evet, dedim ki İstanbul'da taksici iftarını yaparken Fatih Belediyesi ile ortaklaşa, Fatih Belediye Başkanı ile yan yana da gelirken masalara baktım, dedim ki buradakiler taksici ise ben de Doğan değilim dedim. Büyük ihtimalle plaka sahipleri ya da araç sahipleri, gerçek taksiciler
4: zaten şu an. Zaten geldi, onları çağırıyorlar.
0: Ben de cümleyi bitireyim, siz de anlayacaksınız zaten. Sayın Başkan dedim, gerçek taksiciler dedim, burada yemek vermeyelim. Burada taksi sahipleri belki 3 defa araca binmişlerdir, vites değiştirmemişlerdir, gece sıkıntıları yaşamamışlardır. Bunu mikrofonla canlı söylüyorum bu arada. Dedim ki taksicilere yemek vereceksek dürüm yaptıralım, yol kenarlarında arabalar kuralım, yanaşsınlar, alsınlar, işlerine devam etsinler. Bir taksici gelip de 3 saat boyunca bir yemeğe katılıp o günkü yevmiyesini almadan hayatta yaşayamaz dedim. Bunları söylerken duydunuz mu duymadınız? Çünkü gerçek taksici olarak sokaktaydınız siz de.
4: Evet,
0: hani onların hakkını savunan şimdi bana mı söylüyorsunuz bunu yani şu an?
4: Ben size şey olarak söylemiyorum ki ya. Hı. Sadece milletin diyorum yani, taksiciler bu şekilde yanlış anlamaması gerekiyor diyorum.
0: Bence taksiciler bunları düzeltmek için kendi işlerinde bir çalışma yapsalar. Biz de bu laflardan uzaklaşsak, eskiden böyle bir şey vardı, şimdi yoktu demeyi ben de çok isterim.
4: Taksi şoförlerinin, Doğan Bey ben şunu söylüyorum sadece. Taksi şoförlerinin öyle bir yetkisi yok. Piyasa taksi plaka sahiplerinin elinde olduğu için.
0: Taksi şoförlerinin nelere yetkisi yok biliyor musun? Gelip Taksim'in ortasından müşteri alabiliyor musun?
4: Alıyorum.
0: Alabiliyor musun?
4: Yani, sen de taksi şoförü olarak mı?
0: Evet.
4: Hayır, alamıyorum çünkü
0: hani yanaş bak yani. Takside dönercilerin yan tarafına yanaş bakayım, bir taksici müşteri almaya çalış bakayım. Eğer o grubun içinde değilsen. Hadi yap bakalım.
4: Aynen öyle. Doğru diyorsun abiciğim. Doğru diyorsun.
0: Bana mı anlatma diyorum taksicilerin sorunlarını. Ya benim dayım İzmit'e ilk taksi durağını kurmuş insanlardan bir tanesi. Her gün kravatıyla, takım elbisesiyle arabasına binmiş, hazırlanmış, arabasında bir tane sigara içirtmemiş, gazetesini bilmem nesini ihmal etmemiş, yapmış olduğu işten dolayı araç telefonunu aracına ilk taktırmış insandır. Araştırın bulun, Fahri Aktopraklıgil diye. Mikro taksi diye bir taksiyi kurmuş İzmit'te, hala hizmet veriyor, evet. Ve adı anılıyor. Zamanında Fahri abi gibi keşke herkes olabilseydi diyor. Bunları söylüyor. Bana anlatmayın taksicilerin yaşadığı sorunları ve yapması gerekenleri. O yüzden söylüyorum. Hatırlattığın için teşekkür ediyorum sadece. Tartışma noktası değil, çözüm bulabilmek adına uzattım konuyu.
5: Aynen öyle, evet.
0: O yüzden
5: aynen
0: söylüyorum. Allah kolaylık versin. Yaptığınız iş çok zor. Gerçekten çok zor ama sizi kirletenleri aranızdan uzaklaştırmak için bir şey yapmanız gerekiyor. Ben gereken desteği sonuna kadar da veririm.
5: Peki Bahar abi, ben bir şey sorabilir miyim size?
0: Milli takımla ilgili.
5: Yani taksi, hayır milli takımla ilgili, bu bizim sorunla ilgili.
0: Ben bir telefon numarası vereyim. Cezayir Doğan var radyo trafiğin başında, hani onun telefonu.
5: Biliyorum, zaten şey yapıyorum. Buyurun abi.
0: Peki, eyvallah.
5: Teşekkür ederim.
0: Peki, ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Eyvallah.
5: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olasın. İyi hayırlı işler diliyorum. Güzel insanlar çıkarsın sizin de Rabbim karşınıza inşallah. 50-53 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
5: Teşekkür ederim.
6: Alo.
0: Günaydın. Hoş geldin.
6: Teşekkür ederim. Abi. İyisiniz inşallah.
0: Şimdi, alo. Şimdi için mi soruyorsun, biraz önce için mi? Her zaman iyiyim aslında da.
6: Ben size soruyorum. Ben taksiyle mezun yok. Benim mezunum demin demeli konuşacağım. Futbolu şeye takıldım. Futbolu onun, ben bir iki cümle söyleyeyim de onu kapatacağım. Bence başarılar diliyorum. Sizi her zaman dinliyoruz.
0: Sağ olun.
6: Yani Montella istemeyen veya başka birini istemeyen, biz 24 sene Dünya Kupası'na giremedik değil mi?
0: Evet.
6: Yanlış hatırlamıyorsa.
0: Hı hı.
6: Ya adam bizi götürdü Dünya Kupası'na. Bırak, kim istiyorsa onu alsın ya. Yani niye bu kadar? Yani sanki önceleri gittiler de biz yok mu dedik şey, Dünya Kupası'na giderken yani, aman götürdüler bu niye almadı? 24 sene ya. Bir ömür, yani çeyrek ömür gitmiş. Adam almış götürmüş Dünya Kupası'nı. Yok işte kayan hani falan diye almamış. Kardeşim adam götürdü mü oraya? Götürdü. Bak götürsün bizi ya. Bizi oraya kim götürürse götürsün. Dünya Kupası'na götürsün de. Kimi de götürürse götürsün.
0: Peki, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Bir tane mesaj gelmiş, ben de ona bakıyordum da. Senin radyocu değil de taksici olduğunu düşünüyorum, şüpheleniyorum artık diye bir tane mesaj yazmış bir dinleyici. Eksik olmasın, sağ olsun. Son bir telefon. Telefon numarası o kadar fazla ki, ama Beşiktaşlı olduğunu tahmin ediyorum. Büyük bir ihtimalle yurt dışından arıyor bizi. 1903. Sana da günaydın, mutlu sabahlar.
7: Abi bir saniye. Doğan abi.
0: Hoş geldin.
7: Doğan abi bir saniye. Çalışıyorum abi bir saniye.
0: Bozma işini.
7: Sesin geliyor mu abi?
0: Müthiş geliyor. Yurt dışından mı arıyorsun gerçekten?
7: Yurt dışından abi, Avusturya'dan. Ben Fuat.
0: Avusturya.
7: Beşiktaş Kongresi'yim.
0: Eyvallah. Yani bu yurt dışından şey var, özel numara bulabiliyor musun böyle ya? Sonu 1903 ile bitebilen.
7: Abi bir saat uğraştım. Benim arkadaş burada telefoncu.
0: Hı-hı.
7: Bir saat uğraştık. En sonunda ayarladık.
0: Vay.
7: Onun güzel. Öncesi de 1996 doğum yılım abi.
0: Öyle mi? Hadi bakalım, peki.
7: Evet. Teşekkürler abi. Ben Avusturya'dan. Fuat abi, ben bayağı uzundur dinliyorum sizi.
0: Hı hı.
7: Hani uzun zamandır. İlk defa aradım. Onda sağ ol, teşekkür ederim, açtım. Vallahi abi heyecanlandım şu an, ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü uzun zamandır dinliyorum. Bu Serdar kardeşimiz var abi. Ben onu destekliyorum. Hani sonuçta herkes burada... Sonuçta herkes burada hani dilediğince hani arayıp konuşabiliyor. Ben de onun için Serdar kardeşimi destekliyorum. Onun dışında abi Orkun Kökçe'ye milli takıma başarılar. Hakan Safi de Lewandowski'yi getirmekle bence hani bir adım öne çıkmıştır. Benim şeyim, görüşüm abi. Onun dışında başka bir şey yok abi. Şu an heyecanlandım, pek konuşamadım.
0: Ha niye ya? Allah Allah, sen kongre üyesisin ya. Yeri geldiğinde kürsüye kongre çıkıp konuşman abi, lazım. Evet. Kürsüye çıkıp konuşman lazım yani.
7: Yok abi, ben daha yeni oldum. Daha Hasan Arat döneminde oldum. Hatta Hasan Arat yazıyor. Onu da söyledim, değiştiremiyoruz dediler. İsimden dolayı.
0: Peki Beşiktaş'ın teknik adamını tercih şey tahmin edebiliyor musun?
7: Abi İtalyanı diyorlar, İtalya'dan. Bilmiyorum, Bologna'da iyi işler yap diyorlar. Beşiktaş'a gelirse nasıl olur bilmiyorum. Abi senin de dediğin gibi Emre Tilev de dedi. Herkes korkuyor Beşiktaş'a gelmekten. 5 senede 10 tane Avrupa'nın en çok teknik direktörü değiştiren takım biz olmuşuz.
0: Yani.
7: Herkes korkuyor. Herkes bir bakıyor. Hani diyor ki hani Avrupa'da yok. Hani herkes gelen gidiyor. Enteresan bir ortam var diyor. Kimse hani her şey para değil diyor. Sonuçta kariyer peşinde bazı teknik direktörlere. Bilmiyorum abi ne olacak. Hayırlısı olsun. Ama bu Serdar Başkanımızın son kursunu, bu kursunu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü o da biliyor artık teknik direktörlük değil, kendisine topun geleceğini. Bu saatten sonra hani son kursunu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Eğer giderse de önümüzdeki sene Fikret Orman, Şenol Güneş tekrar görebiliriz abi. Bilmiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum sana da, sağ olasın.
7: Rica ederim. Rica ederim abi. Teşekkür ederim. Ben seni seviyorum abi. Sürekli seni dinliyorum.
0: Sağ olasın.
7: Ben radyo sabahtan akşama kadar radyo dinliyorum abi.
0: Tamam.

0: çok özledim abi. Çok gırgır şamata geçiyorum
1: böyle. Canımsın. Eksik olma.
0: O programları da özledim.
1: Sağ olasın.
0: Sağ olasın abi.
1: Eksik olma. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Mekanın sahibi geldi. Bebeleri pistten alalım bakışını atan İbrahim Yavuz'a buradan Cihan Dişli'ye sevgiler saygılar diyelim. Onun sonrasında onlar da mutlaka milli takımı kadroyu alınanları alınmayanları herkesi konuşacaklardır. Şurada herkes herkesi rahat bıraksın, bir işini yapsın, sonrasına bakarız arkadaşlar. Yarın sabah saat 10 kısmet olursa İrfan 25 ile beraber Fenerbahçe seçim sürecini gerçekten hani her şeyine iliklerine kadar işleriz. Cuma sabahı da saat 7 itibariyle kısmet olursa mikrofonda olmayı planlıyoruz. Bekleriz efendim.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Baba, bu ne bayramı?
5: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti. Taraftar Kulübü sona erdi.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika kadın

0: Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'na bekliyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Reklam bitti.
5: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. İbrahim Yavuz'la birebir başladı. Ben Cihan Dişli. Saatler 14'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Fake Taksi programının ardından biz de kaldığımız yerden devam edelim. Doğan abinin taksici bir dostumuzla yaşadığı münakaşanın ardından, sohbetin ardından biz de biraz güldük, eğlendik aslında. Hı. Herkes keyif almıştır diye düşünüyorum. Yani biraz yanlış anlaşılmış Doğan abi. Onu da hemen düzeltmiş zaten. Selam olsun herkese. 0212 273 10 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı atabilirsiniz. Nasılsın abi? İyi misin? Öncelikle böyle başlayalım.
1: Can, çok teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Sen nasılsın?
0: İyi, sağ olasın. Böyle spordan falan gelmişsin.
1: Evet.
0: Hayattaki bu hayata bağlanma aşkını neye borçlusun? Yani sabahın 5'inde kalkıyorsun, yürüyüş yapıyorsun, spor yapıyorsun. Ya böyle insanlara her zaman böyle imtina ile bakmışımdır.
1: Seviyorum. Yani şöyle yapmıyorum. Spor zaten şöyle bir durum. Hani yapmak zorunda hissettiğinde o işten hayır gelmez yani. Hani ben spor yapmak isteyen arkadaşlarım. Yani onu yaşamın bir parçası haline getirmen lazım. Yani hani spor yapmam lazım, koştur koştur gideyim gibi değil yani. O gün o programına göre, ama bunu yaparken de tabii keyif alarak yapman lazım. Öyle kolay bir hadise değil. Çünkü hani çok uzun zamandır spor yapıyorum ama biraz ara verdiğimde o bütün kazanımların çok kısa sürede de yok oluyor. Zaten çok böyle spora merak saran, başlayan, çok fizik anlamında değişime uğrayanlar biraz ara verdiğinde o geri dönüşten dolayı hemen küsüp bırakıyorlar. Bu çok ciddi sabır isteyen bir iş. Ben çok keyif alıyorum yani.
0: Muazzam. Millilerimizi de yolladık abi.
1: Evet.
0: Direkt dalalım bir an spora. Millilerimizi böyle büyük bir coşkuyla, konvoyla yolladık. Araçlar, iki tane takım otobüsü vesaire böyle. Bayağı bir keyifle Amerika'ya yolcu ettik ve kadro dışı kalan isimler vardı. Seninle geçen hafta kim kalır diye düşündük. Aklım yani aşağı yukarı hepsi
1: evet,
0: aynı çıktı.
1: Yani hani ya bir temennimiz vardı aslında. Neydi? Yani stoper pozisyonunda Çağlar ve Samet'in yerine Ahmet Can'la, Yusuf'la planlama yap. Hani geleceği bunlarla inşa et. Umarım öyle yapar dedik. Aslında tahminde ediyorduk ama yani Samet hadisesi zaten artık çok başka bir hadise. Yani hani oyunculuğun bence çok ötesinde. Çünkü bu kadar fazla ısrar etmesi çok normal bir hadise değil. Çağlar konusunda şunu söyleyebilirim. Yani hatta son oynadığımız Makedonya maçında da çok ciddi pozisyon hataları yapan, yine aynı şekilde yani savunma organizasyonlarında bu kadar fazla duygularına yenilip o bütün savunma organizasyonlarını dağıtan, maçı izleyenleri hafızalarında bir canlandırsınlar, o rakibin bizden kazandığı toplarla bize problem çıkarma hadisesinde savunma dizilişine baktıklarında hep Çağlar'ın olduğu yerde bir sorun var. Şimdi bu kadar teknik anlamda problem yaşayan bir oyuncuda ısrarcı olması, bir tane düşüncem var, muhtemelen tutunduğu tek dal onunla ilgili şu: uluslararası deneyimi var, şampiyona deneyimi var. Yani bunun arkasına sığınıp en azından oraları daha önce deneyimlemiş bir oyuncuya teslim olayım. Ahmetcan da Yusuf'un da böyle bir deneyimi yok, onları ilerleyen organizasyonlara hazırlarım düşüncesiyle bu planlamayı yaptığına inanıyorum. Çok fazla da öyle itirazım da yok, bunu da söyleyeyim. Çünkü hani bir teknik direktörün artılarını eksilerini yan yana getirdiğinde Cihan, yani Montella'nın bugüne kadarki hem teknik hem idari davranışlarının ben çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
0: Ya şimdi Çağlar'a da bakıyorum, şöyle 1,5 aylık süreçte daha fit olmuş. Yani bu söyleyeceğim cümleyi lütfen Fenerbahçeliler yanlış anlamasın. Yani Çağlar şunu mu diyor: ya kardeşim, ben Fenerbahçe'de kendime bakmadım, Fenerbahçe'ye saygım yok ama milli takıma gideceğim, milli takıma saygım var, biraz daha mı çalışmalıyım dedi. Yani bu çocuk sene boyunca o normal fiziğinden bir tık fazlaydı hepimizin gördüğü kadarıyla. Evet. Ama 1,5 ayda bu işi nasıl halledebiliyor bu kadar kısa süre içinde?
1: Yani şimdi tam ona çok bir şey diyemem. Evet. Yani hani ben çünkü ya fiziksel olarak...
0: Ya o kısmını geçelim.
1: Ya ben teknik anlamda çok dağıldığını gördüğüm için bu yorumu yapıyorum. Ama şu oluyor mu? Seninle aynı fikirdeyim. Yani Çağlar üzerinde değil ama defalarca bunu gördüm. Yani kulüpte istediği şansı bulamayan oyuncular milli takım kampı öncesi oraya daha çok hazırlanma konusunda hassasiyet gösterdiklerine de şahit oldum. Aslında bu senin söylediğin biraz da Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu da anlatıyor. Yani hani o neden bu işte evet, yerli oyuncuların o süre bulma, içeride yaşadıkları sorunla olan alakalı durumu da bence anlatıyor. Ya ben hani şimdi oyuncu, eski bir oyuncu olarak, hani oyuncunun o düşünceyle bunu yaptığını falan da şimdi tek söyleyemiyorum.
0: Tabii ya, Fenerbahçe'den ziyade belki hocasına da, hoca diye de bağdaştırabiliriz.
1: Olabilir, olabilir.
0: Yani. Hocasıyla belki arası kötüdür. Belki Montella ile vesaire.
1: Fenerbahçe'de zaten oynama ritmi yakalayamadı yani. Oynadığı maçlarda zaten takımın içinde bulunduğu durum. Orada çok fazla teknik direktör değişimi oldu. Ya bir sürü olumsuz hadiseyi sayabiliriz. Burada şimdi tabii Montella'nın şeyi çok önemli. İletişimi de çok güçlü bir teknik direktör. Cihan yani... Geldiği günden beri bakıyorum mesela rakip analiz, oyuncu tekrarı, kadro planlaması, iletişimi kolay değildir yabancı birinin bizi idare etmesi. Çünkü gerçekten düşünce olarak çok problemli kalabalığız. Yani teknik anlamda bilgisi donanımı olan da hiç bilgisi olmayan da söz konusu biliyorsun futbol olunca orada acayip yıkıcı olabiliyorlar yani. Hele hele yabancı teknik direktöre bu konuda biraz daha acımasız oluyorlar. Şimdi bu şekilde dezavantajla başladığı görevi bugüne kadar bence son derece sağlıklı götürüyor yani.
0: Evet, tabii diğer taraftan tabii ki millilerimiz hepsi first class uçmayı hak ediyor ama voleybol, kadın voleybol takımımız ekonomide uçmuştu. Şimdi bizim gençlerimiz first class uçuyorlar. Bu ayrımcılığı neden yapıyoruz? Hani futbol daha fazla ilgi topladığı i̇şte için popüler, mesela popülerizm olduğu için.
1: Maalesef yani, ama işte ne zaman onu sağlıklı organize edebileceğim, bence o zaman gelişeceksin yani. Hani ya da onların itiraz ettiğini düşünebiliyor musun mesela? Değil mi? Mesela gelişim oradan başlar. Mesela bizim sporcularımız böyle bir duruma, ya hani böyle bir şey oldu. Ya biz de hani örnek olma açısından, hani ses getirme açısından yapmıyorlar tabii. Bunu da düşünmüyorlar da. Ama senin dediğin önemli tabii ki. Yani hani o taraf daha talep görmüyor diyor, daha az talep görüyor diyor. Onlar öyle gidiyor, diğeri böyle gidiyor. Sonuçta bu işleri de bildiğim kadarıyla sponsorlar karşılıyor değil mi yani?
0: Sponsorlar.
1: Ya halledebilirsiniz bunu yani.
0: Evet, ki o dönemde gerçekten kadın voleybol takımımız birçok neslin, yani Z kuşağının voleybolu olan ilgisini arttırmasına da yardımcı olmuşlardı. Abi geçelim birazcık daha böyle transfer olaylarına. Milli takıma tekrar döneceğim ama Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye gidecek iddiaları vardı ve babası çok biliyorsun bu işlere müdahil oluyor. Öyle bir iddia yok dedi. Hakan Inter'de mutlu hiçbir yere gitmeyecek dedi. Ama Perşembe günü, yani yarın, Hakan Safi'nin biz çok önemli isimler açıklayacağını biliyoruz yani. En azından kendi olmasa bile işte Yusuf abi, Yusuf Kenan Çalık onun iletişim direktörlüğünü yapıyor. Aynı kanalda çalışan Beril de işte genelde haberleri çıkarıyor. Yani gazeteciler aracılığıyla böyle önemli isimler açıklayacağını biliyorduk. Bunların bir isimlerden bir tanesini de Hakan Çalhanoğlu olduğunu duymuştuk ama babası yok öyle bir şey dedi.
1: Onlarla çok fazla... Şimdi geçmişte yöneticilerden bunu çok duyduk, futbolculardan çok duyduk, ailelerden çok duyduk değil mi? Yok öyle bir şey deyip ondan sonra...
0: Gitmeleri diyorsun.
1: Yani bu çok olduğu için şöyle, bu doğru mu bilmiyorum tabii, ben öyle bir haber okudum. Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'yi takip etmesiyle alakalı sosyal
0: yapıyor.
1: Medyada.
0: Galatasaray'ı da, Fenerbahçe'yi de önceden beri takip ediyor.
1: Özel bir şeymiş gibi, bu yeni bir takipleşme gibi bir şey.
0: Öyle lanse ediyorlar, evet.
1: Ya şöyle, şimdi aslında yani şeyden çıkmak lazım. Biz bunu çok fazla böyle... Yani,
0: Inter'de 6,5 alıyor, Fenerbahçe 10 milyon verecek deniyor maaş olarak.
1: Şimdi bizim buradaki en büyük problemimiz şu yani. Hani oyuncular aslında bu duruma getiriyorlar. İşte Kerem de bu sorunu çok fazla yaşadı yani. Hani Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım, Beşiktaşlıyım. Anlıyorum hani o kulübe olan aidiyeti ama son zamanlarda bu kulüple efsane olma hadisesi biraz karıştırılmaya başlandı. Yani... Işte, bir kulübün efsanesi nasıl olur, işte bir örnek vereyim hani Galatasaray'dan. Bülent Korkmaz'dır değil mi yani, hani o kulübün efsanesidir. O dönem başka bir kulübe gönderilmiş olmasına rağmen orada kalmayı, oynamayı tercih eden, o yarışın içerisinde olmayı hem de çok daha düşük rakamlara değil mi, mücadele eden. Bunlar hani o kulübün efsane oyuncularıdır ama işte... Ben Galatasaraylıyım, ben Beşiktaşlıyım deyip sonra başka takımın formasını giyme, yine kendilerine problem oluyor aslında baktığın zaman. Yine onlar uğraşıyorlar Cihan onunla. Yani devamında atıyorum geldiğinde Fenerbahçe'ye o Galatasaray'la ilgili söylediği hadiseler kendi ayağına dolanacak yani. Aynı şekilde Fenerbahçe'yle ilgili de. Şimdi geldiğinizde Galatasaray'la ilgili anlattıklarınız, o dönem videolar, işler kötü gittiğinde tıpkı Kerem'in olduğu gibi sizin karşınıza çıkacak. Ekstra aslında kendinize psikolojik anlamda bir problem ortaya koyuyorsunuz. Bir de onu çözmekle ilgili bir derdiniz oluyor.
0: Peki İbrahim abi, Kuzey Makedonya maçını izleme şansın oldu mu 4-0'lık mücadele? Oldu. Yani orada Aral da çok iyi bir performans gösterdi. Hatta birçok kişi acaba milli takım kadrosuna eklenecek mi diye düşündü. Ama eklenmedi. Yani Kuzey Makedonya evet bence zayıf bir ekip ama sorun çıkardı önceki dönemlerde. İşte sorun çıkardığı takımlar oldu. Evet, bir Galler'den 7 tane yediği bir karşılaşma var. Yani bizim takımın nasıl buldun oyun olarak, şöyle, görüntü
1: ben,
0: olarak?
1: Benim için mesela kıymetli olan ne biliyor musun? İdeal 11'den bu kadar fazla oyuncunun olmadığı bir organizasyonda, o hani biz Süper Lig'de en büyük sorunlarımızdan biri değil mi Cihan? İşte 3 tane oyuncu olmadığı zaman organizasyon tanınmaz hale geliyor değil mi? İşte tartıştığımız konulardan biri. Ya bu teknik direktör takımı mı yoksa oyuncu takımı mı? Değerli olan nedir? Teknik direktör takımı. Birkaç oyuncunun olmadığı organizasyonda o oyun biraz gücünden eksilebilir, gücü eksilebilir ama bütününe baktığında yani bu kadar eksilmemesi gerekiyor. Şimdi Montella'ya baktığınızda bu kadar önemli oyuncuların olmadığı bir organizasyon, tabii ki rakibin de burada gücü belirleyici oluyor ama sistemin bütününe baktığında, diğer oyuncularla as oyuncular arasında oyunun bütününe baktığında bir plana sadık kalan milli takım izliyorsun yani. Bu çok değerlidir. Bence Montella'nın bu süreçte bize kattığı en önemli şeylerden biri. Bu kadar fazla oyuncunun olmadığı bir organizasyonda düzenin, sistemin, planlamanın asla dışına çıkmayan bir milli takımın olması değerli. Aral ve diğerleriyle ilgili de şunu söyleyeyim. Aslında planlaması son derece sağlıklı. Yani onları hem bu organizasyonun bir parçası haline getiriyor hem de bir sonraki organizasyonlara hazırlıyor. Aslında planlama böyle yapılır. Yani biz çok fazla itiraz ediyoruz, direniyoruz. Yani anlamaya çalışmak yerine hemen karşı çıkıyoruz ve kulüpçülük üzerinden yapıyoruz bunu. Dikkat et yani. Sürekli orada birilerini, tabii biz de eleştiri yapıyoruz ama altını dolduracak bir hadise olmadığı zaman ve aslında tam tersi bize bir şey anlatmaları gerektiğine inandığımız için eleştiri yapıyoruz. Ya burada bir problem var, bunu bize anlatması lazım diyoruz ama milli takımda böyle bir hadise yok. Gayet anlaşılabilir. Yani kadroda olmayan oyuncular, kadroya dahil edilenler, itiraz ettiğimiz bir iki tane olabilir. O kadar da olsun teknik direktör inisiyatifi de. Hani onlarla da o zaman geçiriyor. Yani bu bahsettiğimiz genç oyuncuları Montella bir sonraki organizasyonu hazırlıyor. Bugün o kadro planlamasına baktığında ideal kadro ve ideal kadro ile yapılan tekrar çok belirleyici oluyor. Bu organizasyona yavaş yavaş oyuncuları katmak çok önemli oluyor ki bence bizim için en önemlisi, en çok dikkat etmemiz gereken, en fazla talep etmemiz gereken artık turnuvalara sürekli katılan milli takım. Yani bir Avrupa Şampiyonası'nda olup sonra iki dönem olmayan ya da aynı şekilde Dünya Kupası içinde. Böyle değil yani, bizim artık Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası sürekli katılan bir milli takım olmamız gerekiyor. İşte bir tane yabancı biri geldi, o kültürde büyümüş, o planlamayı iyi bilen biri geldi. Çok daha normal bir şey yapmadı. Sağlıklı bir planlamayla seni hem Avrupa Şampiyonası'na hem Dünya Kupası'na götürdü. Yani müsaade et, onun planlamasına sadık kal. En azından bundan sonra her organizasyonda olan bir milli takım ol. Ha, orada başarılı olursun, başarısız olursun. Yani onlara da çok fazla takılma. Tabii ki talep et başarılı olmayı, en iyi yerde olmayı. Ama hemen yerle bir etme. Orada işler istediğin gibi gitmez. Hemen gönder onu, yenisini gelsin. Olmuyor. Defalarca denedin. Ya geliyor gidiyor, bir organizasyonda oluyorsun. En iyi dediğin, hatırla bu İtalya ile eşleştiğimizde Azerbaycan'da ilk oynadığımız maç. Çağlarların, Zekilerin, Uğurcanların en prime zamanıydı değil mi? Yani bu turnuvadan sonra bunların kariyerleri işte Merih Juventus'taydı. Acayip bir yere gidecek dendi. O turnuvadan sonra hepsinin kariyeri aşağı inmeye başladı değil mi? Bak hepsini hatırla tek tek. En zirve dönemiydi. Çağlar'da, Merih'te, Uğurcan'da, hani Avrupa'ya gidilecek diye konuşuluyordu o dönem için değil mi? Hatırlayalım. Tamamı yok oldu gitti. Yani bu kadar fazla dalgalanması çok sağlıklı bir hadise değil oyuncuların. Ama o dönem hatırla, hep mental anlamda yok ediyoruz yani oyuncuları. Yerle bir ediyoruz yani.
0: Şimdi İbrahim abi, Avustralya maçı nispeten hani gruptaki diğer maçlara göre bence daha kolay bir mücadele. Tek artıları biraz fizik güçleri. Yani sakatlıktan yeni çıkmış Kerem Aktürkoğlu Avustralya'nın stoperleri arasında, o Zebellah gibi çünkü onlar böyle 2'şer metre falan, kaybolabilir düşüncesiyle Can Uzun'u deneyebilir mi hazırlık maçındaki?
1: Bence o planı asla yapmaz. Mesela Montella şunu yapmayacak. Şimdi biz hemen şeyi talep ediyoruz. Santraforlu oyun, santraforlu oyun. Eyvallah, o da ister. Yani Burak Yılmaz gibi örnek veriyorum, geçmişteki santraforlar gibi elinde net santrafor olsa da oynasın. Ama elinde böyle bir oyuncu yok ve bugüne kadar en fazla tekrarı santraforsuz düzende yaptı değil mi Montella? Golle ilgili bir sorun yaşadık mı, gol atmayla ilgili? yaşamadık değil mi? Yani biz Montella geldiği günden beri gol atmadığımız maç yok. Maşallah 3'er 4'er 2'şer atıyoruz ve her turnuvaya da gidiyoruz. Bak iki organizasyona da gittik. Şimdi gol atmayla ilgili bir sorun yaşamamış. Çok fazla tekrar olmuş bir sistemde. Can Uzun geldi ve ben hemen tek santraforlu döneme, uzun santraforlu döneme geçiyorum demez. Geçecek ama hemen yapmayacak onu. Onu yavaş yavaş hazırlıyor. Yani bu maçlar aslında bir sonraki maçların, bir sonraki organizasyonların hazırlığı. Bak bizde en büyük problemlerden biridir. Bunu Süper Lig'de de çok yapıyor teknik direktörler. İddiamız bitti diyor. Ya iddia biter mi yani? Nasıl iddiam bitti? Şimdi atıyorum Konyaspor'un hocası dedi ki iddiamız yok. Nasıl iddian yok hocam? Senin önümüzdeki senenin ilk maçının organizasyonu buradan başlamıyor mu? Kimler kalacak, kimler gidecek, öyle değil mi? Tekrar belirleyici oluyor ya, orada da bir tekrar yapıyorsun ya. O yüzden bir kere şu iddiamız yok dilini bence teknik direktörlerin asla kullanmaması gerekiyor. Yok öyle bir şey, iddiamız yok. Niye sen İngilizlerden duyuyor musun? İddiamız yok. Yok var, iddia biter mi ya? Her antrenman, her maç bir sonraki organizasyonun hazırlığı. Şimdi Montella da olaya öyle baktığı için o senin gibi bir turnuvalık düşünmüyor. O geniş bakıyor. Diyor ki benim bir tekrarım var. Ben ön tarafta hep değişen oyuncularla bir tekrar yaptım bugüne kadar. Evet, Can Uzun diye bir oyuncu bu organizasyona katıldı. Deniz diye bir oyuncu bu organizasyona katıldı. Evet, onlarla da bir oyun oynayacağım. Ama şimdi değil. Yavaş yavaş. Çünkü oyuncularla az tekrar yaptım. O tekrar sayısı arttığında göreceksin ki bundan sonra onlarla bir planlama yapacak. Şimdi hemen biz istiyoruz ki mesela dün bir mesaj atmış bir arkadaşımız. Televizyonda, programda bu konu üzerine konuşuyoruz. Dedim ya niye itiraz ediyoruz ki? Yani hani golle ilgili ya arkadaş işte bu kadar futbol cahilisin. Santraforsuz bir oyunun. Ya senin gördüğünü ben göremiyorum. Yani ya adam size şikayet etmiyor. Yok elinde bir santrafor. Ya desem ki orada mesela Montella'nın yerine oturttum seni oraya. Bul santrafor. Yok. Ne yapsın, şikayet etmemiş adamın elinde santrafor yok. Tek kelime etmemiş, dememiş sana. Ya koca ülkede bu kadar genç nüfusun olduğu bir ülkede nasıl bana bir tane bir santrafor hazırlayamadınız? O demiyor, o şikayet etmiyor. Bir planlama hazırlıyor. İki turnuvaya götürmüş, hala diyorsun ki bir santraforlu oyunu bulamadı diyorsun. İnanılır gibi değil yani, ama sürekli hani altını doldurmadan içi boş bir tartışmanın içine sokmaya çalışıyorlar insanları ya.
0: Evet, tabii bu Dünya Kupası'nda da abi 40 yaş üstü 7 tane futbolcu forma giyecek. İşte bunların arasında Cristiano Ronaldo da yer alıyor.
1: İşte o da Cihan tam anlamıyla işte
0: senin yani, zamanında futbol oynuyor ve hala
1: devam ediyor. Şimdi o da aslında tam anlamıyla dünya hani yıldız yetiştirme konusunda, yetenekli oyuncu yetiştirme konusunda yaşadığı krizi bize anlatıyor. Yok. Oyun bu atletizm beceri hadisesi yok etti yıldız oyuncuları yani. Ve hala artık mecbur bir şekilde Ronaldo'ya tutunuyor. Bir şekilde Lewandowski'ye tutunuyor. Bir şekilde işte o yaşa kadar oynayan oyunculara tutunuyor. Mecbur.
0: Modric'e tutunuyor.
1: Modric'e tutunuyor. Koyamıyor yerine o dünya. Şimdi bir gitsene eski dönemlere. Nereye sen şimdi Ronaldo'nun falan yani Figo'ların başladığı döneme gittiğinde normal bir sirkülasyon var. Çok yetenekli oyuncular. İşte bunun da temel sebebi işte bu koşu mesafeleri, altyapıdan başlayan bu atletizm diye diye yok ettiniz. Dünyada yıldız oyuncu yok. Evet, oyun hızlandı. Paris Saint-Germain finalini hatırlayalım. Değil mi? Yani bakıyorsun sürekli topun arkasına geçen, tamam takım boyu, teknik anlamda her şey kusursuz. Eyvallah, ama şey göremiyoruz yani. Eskiden bir tane işte Ronaldo'nun ayağına gelecek, kenarda işte Quaresma yakalayacak, birini birebir de eksiltecek, bütün stadı ayağa kaldıracak falan. Kalmadı böyle oyuncular. Ya
0: Paris
1: ya.
0: Paris Bayern maçı bence finalden 3-4 kat daha zevkliydi
1: ya. Ya o daha değil mi yani? Çünkü mesela takım boyu açıldı orada, biraz daha beceri ön plana çıktı. Geniş alanlar buldular. Şimdi bu tarafta ikisi de takım boyunu daralttı, daha işte taktiksel disipline sadık. Tamam, teknik anlamda şahane teknik direktörlük davranışı var, ama işte bu seyir zevki açısından ister istemez geçmişe özlem duyduruyor. Ne olursa olsun ben 2010'dur benim için, hadi bir iki sene daha gitsin 2012 ve 2014'ten sonra bu yıldız oyuncu hadisesi, bu koşu mesafeleri, atletizm hadisesi yüzünden ortadan kaldırıldı yani. Yazık da ettiler diye düşünüyorum Cihan yani.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor abi. Uğur Hocam iki isim istiyormuş Çorum'a. Çorum yeni çıktı biliyorsunuz Süper Lig'e. İrfan Can Eğri Bayat'ı istiyormuş ve Felipe'yi istiyormuş Eyüp Spor'da.
1: Felipe çalıştığı oyuncu. İrfan Can da yanlış hatırlamıyorsam. Yani o da çalıştığı oyuncu. Ya biz daha önce Uğur Uçar'la ilgili daha Pendik Spor'da çalışırken burada defalarca sen de benimle aynı fikirdeydin. Yani teknik direktörlük becerilerine çok güvendiğimiz ve gelişimi de son derece sağlıklı giden, bence biraz hızlı da oldu. Yani bu kadar kısa sürede Süper Lig bir takımının teknik direktörü oldu. Ama bu bahsettiği iki isim de aslında çok sağlıklı. Yani mesela şunu duyuyoruz biz, değil mi? Hemen Icardi'yi alalım işte. Yeni çıkan takımlar böyle güçlü isimlere gidiyorlar ya, fiziksel durumu ya da o takıma katacağı fiziksel hadisenin dışında ismine hemen talip oluyorlar. Şimdi bu iki isim de hem daha önce çalışmış olması, onu niye tercih ediyor? Oynattığı sistemi biliyor olması, teknik direktör olarak davranışını biliyor olması. Yani ben çok ümitliyim, yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Yani onun teknik direktörlük becerilerini çok önemli. Umarım Çorum bu planlamaya sadık kalır. Yani Süper Lig'e çıktık, işler iki maçta kötü gitti, hemen teknik direktör değişime gidelim düşüncesinde olmazlar. Çünkü hiçbir şey getirmez. Yaslansınlar arkalarına, teslim olsunlar Uğur Uçar'a. Ben eminim uzun vadede çok başka bir seviyelere getirecek o takımı yani.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Az sonra arkadaşlar, yaklaşık 7-8 dakika sonra onlara toplu olarak cevap vereceğim ama Fenerbahçe'de gündem hareketli İbrahim abi. Bir seçim süreci var. Hani hep herkesin bahsettiği durum var ya, işte Aziz Yıldırım'ın o zamanki döneminden işte bu zamanki dönem çok farklı. İşte Aykut Kocaman'ın o dönemki futboluyla bu dönemki futbolu çok farklı diye. Aziz Yıldırım'a da bununla ilgili, yani Aziz Yıldırım'dan bir itiraf gibi bir cümle geldi. Dedi ki her yer menajer pazarı olmuş. Bir sürü menajer sosyal medya ile ortak iş yapıyor. 8 senede menajerlik sistemi çok acayip bir yere gitmiş diyor. Sosyal medya kulüpleri karıştırmaya çalışan insanlarla dolu demiş. Yani 8 yılda gündemi takip edemediğini itiraf mı etmiş burada, yoksa menajerleri olan şikayetinden mi bahsediyor?
1: Şahane bir tespitte bulunmuşsun. Tam olarak aslında bizim geçtiğimiz haftalarda anlattığımız. Yani talip olduğunuz Aziz Yıldırım aynı Aziz Yıldırım değil, zaman aynı zaman değil, davranış aynı zaman değil. Talip olduğun teknik direktörün bıraktığı dönemle bu dönem arasında oyun aynı oyun değil, değişiyor, kendisi değişiyor. Şimdi aslında bir itiraf yani, ya bıraktığım davranışlarla bugün bambaşka. Bir şeyle daha karşılaşacak, bak bugün menajerlikle ilgili karşılaşmış. İkinci turda oyuncu davranışlarını görecek. O gün tesislere gidip sitem ettiği oyuncularla bugün oyuncular aynı değil. Ya, o gün sitem edersin, bugün edemezsin oyunculara sitem. Oyuncu davranışı değişti. O gün kadronda 7 tane 8 tane Türk vardı. Bugün 2 tane 3 tane Türk var. Hatta ilk 11'inde Türk sayısı bile bazen olmuyor. Şimdi onların hepsi değişti. Onunla da karşılaşacak Aziz Yıldırım. Ya şöyle, tabii Fenerbahçe'nin de bir de maalesef onlar adına bence bir çaresizlik hadisesi de var. Yani aslında Aziz Yıldırım'ın planlaması yani gerçekçi bir planlama. Hani mesela Ederson'u kazanalım diyor. Niye maliyetleri ortaya koyuyor? İşte sürdürülebilir ekonomi diyor. Planlamadan bahsediyor. Aslında bunların hepsi çok sağlıklı ama bizim, yani özellikle taraftarın talep ettiği nedir? Ben ilgilenmem onunla diyor. Alabildiğin kadar yıldız oyuncuyu al diyor. Değil mi? Hemen onu istiyorlar. Onun da hemen örneği Hakan Safi, değil mi? Tam istedikleri başkan profili. Şimdi o çok tehlikeli bir hadisedir. Yani öyle gemileri yakarız, cezayı alırız. Bunlar kısa vadede birinin işine gelebilir. Ama uzun vadede kaybettirir sana. Yani şimdi o yüzden Fenerbahçe'de böyle ciddi bir çaresizlik görüyorum. Aziz Başkan'ın dönemi, şimdi içinde bulunduğu farklı bir dönemi yönetecek eğer başkan olursa, Hakan Safi olursa, onun davranışları, anlattıkları... Evet, insanları heyecanlandırabilir ama darmadağın etmesi de böyle çok ince bir çizgi. Ve yine belirleyici olan Galatasaray olacak. Eğer Galatasaray'da işler geçtiğimiz sezonki gibi bile gitse, bak geçtiğimiz sezon yine problemli bir sezon Galatasaray adına, öyle bile gitse Galatasaray yine belirleyici takım olur yani. Sen geçtiğimiz sezondan da daha kötü bir Galatasaray'la karşılaşman lazım. Anca oradan sıyrılacaksın. Yani Fenerbahçe'nin o yüzden bu iki başkanın da davranışı, yani mesela Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la ilgili ısrarı, mesela onu anlayamıyorum demesi de aslında biraz problemli bir hadise. Anlaşılmayacak bir durum yok ki, gayet normal. Yani Aykut Kocaman'ın en son teknik direktörlük yaptığı dönemle bu döneme bakarsanız, aradaki oyuncu ve oyun değişimine bakarsanız anlayabilirsiniz. Neden Aykut Kocaman'a talip olmamanız gerektiğiyle danışabilirsiniz. Yanınızda olabilir, bunda hiçbir problem yok ama sahaya girecek ya teknik direktör. Bu çok önemlidir yani. Sen bunu bana eğer zamanında bize yarı final oynattı, şampiyonluk yaşattı dediğin an aslında o da senin çaresizliğini anlatıyor. Şimdi geçmişle ilgili konuşmaya kalkarsak oyuncular için de geçerli o zaman. Yani alalım o zaman, şu an Anadolu takımına gitmiş Fenerbahçe'de 5 sene önce harika sezon geçirmiş oyuncular da gelsin o zaman. O da öyle der değil mi? Ben de 5 sene önce uçuyordum burada der. Beni de alın der. Öyle olur mu? Zaman değişiyor. Sen güncelleyen, sahada olan teknik direktörlere talip olacaksın. Sen şimdi bunu anlayamıyorum ve bunun altında başka bir şey arıyorum gibi ifade kullandığın an sonrasıyla ilgili çok büyük problem yaşarsın. Ama yine ikisini yan yana getirdiğinde yine Aziz Yıldırım, Hakan Safi'ye göre yani düşünce konusunda biraz daha sağlıklı olduğuna inanıyorum, ama tabii iki düşünce de tam anlamıyla Galatasaray'ın işine yarar. Yani iki başkan adayının anlattıklarına baktığımda Galatasaraylılar burada rahat ediyordur diye düşünüyorum.
0: 60 milyon yeter mi Fenerbahçe'ye? Aziz Bey dedi ki biz UEFA'yı aradık. 60 milyon limitiniz var bize dediler. İşte sponsorluklar vesaire, o bu limit birazcık da artabilir dediler. Hadi diyelim 75 milyon. Ne kadar çıktı? Yeterli mi?
1: Parayı harcamayı bilirsen yeterli. Yeter. Yani. Parayı harcamayı bilmiyorsun.
0: Yok şimdi
1: ki.
0: Hakan Bey, Hakan Safi Conte'ye 2 yıllığına yani yıllık 15 milyon eurodan 30 milyon vermiş. Zaten limitin yarısı gitti.
1: O şey gitti.
0: Ama Hakan Bey diyor ki ben bu işi çözeceğim, imaj hakkı falan kurcalamayın diyor.
1: Ya öyle olur mu?
0: Yapacağım
1: ama ya.
0: Ben bu işi diyor yani. Bu işi ben getirdim diyor. Yani cezayı UEFA'dan cezayı kabul ettim demeye getiriyor bence.
1: Bilmiyorum, çok büyük sorumluluk yani. Ben mesela bir kulübe talip olsam, böyle bir camiaya talip olsam yani çekinirim bu ifadeyi kullanmaya. Bu çok korkunç bir sorumluluk ya yani.
0: Aslında üstü kapalı söylüyor. Diyor ki yani bunu Real Madrid, Barcelona düşünemedi. Ben düşündüm diyor. İmaj hakkı diye bir şey var diyor. Veriyorum oyuncuyu diyor. Hem finansal fair play'den kurtuluyoruz diyor. Ama bunu sen böyle yaparken UEFA'da cezayı
1: bak,
0: veriyor.
1: Bu yine şeye dönüyor yani. Bu sorumluluk hadisesi var ya, bizde çok yanlış anlaşılıyor. Mesela Sergen Yalçın Beşiktaş'tan işte son taksidini bıraktı gitti. Sorumluluk aldı mesela. Parasını almadı. Ya Sergen Yalçın parasını alsın. Bunda da hiçbir anormallik yok. Sergen Yalçın esas eğer bir hesap verecekse, bir rahatsız, yapılan transferlerle ilgili hesap vermesi gerekmiyor mu? Yani sen bir tane maaşını bıraktı diye yere göğüs sığdıramıyorsun, ama devre arası yapılan transferlerin sorumlusu kim? Ben miyim onun sorumlusu? O ne olacak? Hani olur mu öyle şey yani? Esas sorumluluk arıyorsan o sorumluluğu sorman gerekmiyor mu arkadaş? Bu oyuncular geldi, biz bununla ilgili bir planlama yaptık, sen de gidiyorsun. Ne olacak şimdi?
0: Onlar maaşları almaya devam ediyor.
1: Ama olur mu yani? Onun maaşını ne olacak? O, alıyor mu onun sorumluluğu? Diyor mu mesela Akbetu'ya 18 ama ben aldırdım, konuştum orayla, 9'a bitiriyoruz işi yani. Olur mu? Sorumluluk aldım. Bir de vardır ya teknik direktörlerde. Maç sonu kaybetmiş, sorumluluk bana ait. Teşekkür ederiz. Sonuç yok bir şey, bana ait. Ya tamam da sorumluluk almış olmuyorsun ya öyle.
0: Ya madem Beşiktaş'a geçtim, buradan devam edeyim. Yani. Her şey için Beşiktaş çok fazla uğraşmıyor mu İbrahim abi? Yani günümüz futbolunda hoca bulmak, ne bileyim teknik direktör bulmak bu kadar zor bir olay olmasa gerek. Hani database'ler vardır, scout ekipleri vardır. Yani bir şekilde halledersin bu
1: planın
0: işi.
1: Planın yok, planın. Planın yok. Dün kimle yola çıktın, kime soruyordun, bugün kimle devam ediyorsun, hiçbir şeyi bilmiyorsun ki. Ama birilerinin uyarması gerekiyordu, yanlış kişilerden. Yine aynı yere geliyor. Hepsinin genel temel sorunu. Herkesten iyi bildiklerini düşünüyorlar. Etrafındaki insanlar kulüp başkanlarına teknik anlamda donanıma sahip olduğunu söylüyor. Değilsiniz. Bunda da hiçbir anormallik yok. Bilmiyorsun başkanım, bilmemende sorun yok. Bırak sağ bek aramayı, sol bek aramayı. Sen bilmiyorsun ya. Sen teknik anlamda bir oyunu izlediğinde yapamazsın o yorumu bir kulüp başkanı olarak. Ya yaparsın eşinle dostunla, o ayrı bir hadise. Bak oturursun teknik direktörle de öğrenme adına yaparsın. Ama basına bu ifadeyi kullanamazsın. Olmaz. Galatasaray ne kadar harcarsa ben de o kadar harcayacağım diyemezsin. Galatasaray'ın gözünü kapattığında 7 tane ilk 11 oyuncusu devam ediyor. Teknik direktörü devam ediyor. Ya bunu niye taraftarın hoşuna gidiyor diye dile getiriyorsunuz? Sizin yanınızda danıştığınız insanlar sizi nasıl bu konuda uyarmıyorlar? Başkanım bu ifade olmaz. Onlar Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Onların gelirleri ortada. Son 4 senenin şampiyonu, en fazla oyuncu tekrar yapan takım. Bitti, bunda bir anormallik yok. Bizim şu an derdimiz onları önce yakalamak. Sonra geçeriz ama önce yakalamamız lazım. Sen yakalamadan nasıl geçmeyi planlıyorsun yani? Zıplayacağım diyorsun, en arkadan en öne geçeceğim. Olmaz, harcayamazsın. Benim adım Beşiktaş deyip ben onlar kadar harcayacağım diyemezsin. Onlardan az harcaman senin onlardan daha küçük bir camia kulüp olduğunu göstermez. Bugün içinde bulunduğun durum budur. Tıpkı Beşiktaş'ın o dönem Come to Beşiktaş dedikleri dönemde, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıktığı dönemde Galatasaray'ın seninle yarışamadığı gibi. Bunda bir problem yok ki, işte bir gün o önde, yarın sen önde olacaksın. Bir gün Fenerbahçe 2008'de öyle bir hadise yakaladı, değil mi? Bunda hiçbir problem yok. Ama sabırlı olmak zorundasın. Aynı hataları yapıyorlar. Bak dikkat et. Yani Galatasaray'ı bugün ligde yalnız bırakılma sebebi tamamen idareci ve teknik davranış yani. Yalnız bıraktınız Galatasaray'ı ya. Yanlış yönettiğiniz için hiçbir şey yapmasaydınız. Bak bu iki kulüpte Galatasaray, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, o kulüpte ekonomik her şeyi bir tarafa bırakıyorum. Yani eski bir abiye, semtte bir abiye, Beşiktaşlı, verdik anahtarları, bak kadroda bu dese, o da sadece işin mali tarafıyla ilgilense, hiç girmese, bugün ikisi de içinde bulundukları durumdan çok daha iyi olurdu. Bak ekonomik anlamda da, puanla ya da kupayla alakalı da olmama şansı yok. Siz daha çok zorlaştırıyorsunuz işi yani. Sergen Yalçın'ı oraya göreve getirirken biliyor olman lazım da anlattı sana Sergen Yalçın ya, kendi ağzıyla söyledi, ben öğretemem dedi. Ben öğretemem diyen biriyle devam ettiğinden zaten başarılı olamazsın. Nasıl birileri bunu size söylemiyor? Ya ben orada çalışacağım, benim teknik direktörüm diyecek ki ben hücum oyuncularına, hücum organizasyonlarında bir şey öğretemem, belirleyici olan yetenektir. Hemen teşekkür ederim başkanım, in aşağı teşekkür et. Bu bizi hedefe götüremez. Bu düşünce götüremez. Ya bu Luis Enrique'ler falan. Ya bak bu lütfen dinlesinler. Bak bu çok önemli. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Luis Enrique ile ilgili oyuncuların söylediklerini dinlesinler. Arteta ile ilgili söylediklerini dinlesinler. Guardiola ile ilgili oyuncuların söylediklerini dinlesinler. Bir de gelsinler Galatasaraylı oyuncuların teknik direktörü ile ilgili söylediklerini dinlesinler. Bak lütfen rica ediyorum, dinlesinler. Bak orada tamamen teknik yorum var. Oyuncu anlatıyor bize burada sağladığı, işte teknik anlamda beni buraya koşturdu, sistemi şunu yaptı, duran oyuncu istemedi, şu oldu, geri döndük, şudur budur. Herkes gelişimle ilgili bir şey anlatıyor. Teknik direktörün teknik dokunuşuyla. Galatasaray'da şunu dinledim ben. Okan Buruk ve yardımcıları bize sınırsız özgürlük tanıdı. Çok rahatız. İdare ediyorlar, idare. Teknik hiçbir şey duymadık. Yani şunu duymadık. Okan Buruk, Sanchez geldi, dedi ki Okan Buruk ben işte pozisyon konusunda şöyle eksiklikler yaşıyordum. İşte Okan Buruk bu teknik anlamda takım halinde işte savunma yapma anlamında bize bunları gösterdi. Ve biz bu anlamda ciddi bir, çok sancılı oldu ama ciddi bir değişim yaşadık. Yok. Özgürlük verdi bize diyor. Diğerleri zaten daha hocalarını başkanlarını bulamadığı için biz de şampiyon oluyoruz. Muhtemelen bundan 10 sene sonra böyle bir olay anlatacaklar. Böyle yabancılar farklı bir ülkede bir araya geldiklerinde Galatasaray'da diyecekler ki arkadaş biz bir yere gittik. Bir teknik direktörümüz vardı. Bize acayip bir özgürlük tanıdı sağ olsun. Güzel de bir şehirdeydik. Rahattık da. Bir de bizim iki tane rakibimiz vardı aslında belirleyici olan. Onlar zaten bir türlü ne hoca buldular, ne başkan bulabildiler, ne oyuncu bulabildiler. Onlar onunla uğraşırken arada biz 4 sene şampiyon olduk. Ya şu Icardi'nin geçen gün bir videosunu izledim. Ya bu ayıptır, ayıp ya. Bak ayıp ayıp. Ya biz diyor geldik, mil takıma gitmiş Türkiye. Onlar gelmiş, gidemedikleri dünya üçüne bizim sayemizde gidiyor. Ya senin sayende nasıl gidebilir ya? Sen bir kere... O bahsettiğin camia, bak bilmiyorsun, nereye geldiğinden de haberin yok. Senin suçun değil, öğretmemişler sana. Sen bir git o tarihine, müzesine bak. UEFA kupası var, süper kupa var.
0: Torreira biraz kurtarmaya çalışıyor.
1: Çalışıyor ama
0: şey
1: yok.
0: Diyor yani, bizim gelmemizle beraber diğer rekabetin arttığından, rekabet arttı diyor. Ligin kalitesi arttı.
1: Ya hiç size gerek yok, siz yoktunuz ya. Sizin gibi 3 tane geliyordu o zaman. 3'ün üstüne çıkmıyordu. Galatasaray UEFA kupasını oynadı. Denizlispor Avrupa'da oynadı. Siz yoktunuz ya. Sizinle ne alakası var? Tam tersi, siz çoğaldınız, daha kötüye gitti Türkiye'de futbolu yani. Ne alakası var sizle gelişecekmiş futbolu ya?
0: Hayır, Torreira dedim de aklıma geldi. Şimdi Okan Buruk'la alakalı Torreira bir teknik yorum yaptı. İşte.
1: Öyle mi?
0: Tabii, o bir Torreira yaptı dedik. Ne? Okan Hoca'nın gelmesiyle beraber daha fazla ceza sahasının içine girdim. İşte box to box daha çok oynamaya başladım.
1: Hemen itiraz ederim. Hemen öyle söyledi. Belgeli itiraz ederim.
0: Ve bana sürekli buraya girmem konusunda tamam, direktifler okay.
1: de
0: bulunuyor.
1: Ben de hemen itiraz ediyorum. Çünkü istatistikle ve gözümle gördüm canlı yani.
0: Ben kaç tane Torreira'nın söylediğini söylüyorum.
1: Abi Torreira'nın Galatasaray'a geldiği sezon gol ve asistine bakar mısın? Ben girdim baktım onları, izliyorum, girip bakıyorum ya. Ne zaman Torreira özgürlüğü buldu biliyor musun, o bahsettiği skoru? Lemina geldikten sonra buldu. Öyle yok. Lemina geldi çünkü Lemina daha çok o senin bölgende durdu ve sana bir özgürlük alanı yaratıldı. Ondan sonra sen gittin oraya. Onu sana daha önce söylemesi tesadüf olabilir mi ya? Lemina gelene kadar gol asist yok. Lemina geldikten sonra gol asist sayın artıyor. Yani sana bunu Okan Buruk söyledi diyorsun da niye geldiğinde senden bunu talep etmedi? İlk sene niye atamadın gol asist, bir şey yok ortada yani.
0: Lemine rahatlattı diyorsun.
1: Çünkü o rolü o aldı. O da doğru değil. O da gitmesi lazım aslında. Ya iki yönlü oynamak zorundasın. Konu kapanmış ya. Orta saha oyuncuları skora katkı sağlamazsa o takım nasıl gelişecek? Bunu sor. Niye bizim 6 numara 6 numara Fenerbahçe'nin ayağına dolandı 2 sene ya. Tutturdular Alvarez Amrabat. Ya aldı adamlar 2 tane oyuncu sizi çekti geriye 6 numara 6 numara. E al sana 6 numara. Kaç gol attılar Allah'ını seviyorsan ya. Ya gerçekten aklım mantığım almıyor. Kaç gol attı bu oyuncular? Hala bana Alvarez'le ilgili adam mesaj atıyor. Sakatlanmasaydı Fenerbahçe'yi bir seviyeye taşıyacak. Hangi seviyeye taşıyacak? Kimi nereye taşımış da seni taşıyacak? 6 numara dediğin adam savunmanın önünde stoper oynuyor adam ya. Sen hangisine talip oluyorsun ya? Sana Apya gelmiş, Aurelio'lar gelmiş. İşte bir önceki sene hiç uzağa gitme. İsmail'lerin nedir o orta sahada ki gittikten sonra da Fred gol sayısı arttı değil mi oyuncunun? Ya böyle oynanır orta saha. Tuttunuz bir tane adam size 6 numara 6 numara dedi diye gömdü stoperlerin arasına bir oyuncuyu.
0: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Abi biraz mesajları geçelim istersen. Söz verdiğim üzere dinleyenlerimiz yazmış. Ferhat diyor ki selamünaleyküm. Aleykümselam Ferhat'cığım. İbrahim abinin Beşiktaş hakkında konuştuklarının altına imzamı atarım. Beşiktaş'ın başına ne geldiyse beceriksiz yönetim yüzünden geldi demiş. Mourinho ve Jesus geldi de ne oldu İbrahim Bey? Okan Buruk mu tek suçlu demiş. Soner Aksan Mersin'den yazmış.
1: Ya, Mourinho ile Jesus zaten antrenörlük yapmadı ya burada. Ya yapmadılar yapı dediler. Geldiler yapı gittiler yapı. Sen verdin onun eline malzeme. Ya bak Jesus da Jose Mourinho da bak girsinler baksınlar. Hayatları boyunca yapmadıkları kadar kadroda değişimi burada yaptılar. Sistemde değişimi burada yaptılar. Bak hayatlarında hiçbir takımda yapmadıkları kadar. Hayatında ilk 11'de bu kadar değişime gitmemiştir burada gitti. Yapmadılar burada antrenörlük diyorum ya. Onun da temel sebebi yine idareciler. Yapı var dediler adamların eline verdiler kozu. Onlar da sonuna kadar kullandılar onu yani.
0: Aziz Yıldırım da aynısını söylüyor. Diyor ki Mourinho'yu yanlış kullandılar. Mourinho Obradoviç neyse benim için. Mourinho da oy diyor. Ben onu sokmazdım dış olaylara. Mahmut'u yollardım diyor. Kendim giderdim. Mourinho'yu asla sahanın dışına çıkartmazdım. Yanlış kullandılar. Kötü bir hoca değil. Perez gelince ya kötü hoca Mourinho gelecek.
1: Ya Jose Mourinho kötü. Jesus kötü hoca olma ihtimali olabilirim ama yapmadılar antrenörlük burada. Ya bak Jose Mourinho dediğin insan Amrabat o stoperlerin arasına soktuğunda o oyunun orta sahada darmadağın olacağını bilmiyor şansı olabilir mi? Ya o Fred'in çaresizliğini görmeme şansı olabilir mi? Ben gördüm statta kulübenin arkasına gittim diyorum ya. Jose Mourinho'nun arkasında izledim. Ya canı çıktı Fred'in geldi bir şeyler anlattı ona muhtemelen dedi ki arkadaş birini ger yanıma geberdim ben bu koca alanı tek başıma idare ediyorum yani. Bunu Mourinho'nun görmemiş ama yapmıyor ki antrenörlük buraya. Baktı burada şahane bir otelde kalıyor. Boğaz'da tekneyle gidiyormuş duyduğum kadarıyla. Oraya geçiyor karşıya. Bir de hazır bir kalabalık var. Ne yapsa alkışlıyor ya. Adam analiz yapıyormuş. Çorabıyla bir fotoğraf koymuş. Ortalık yıkıldı. Mourinho analiz yapıyor. Ne yani kim yapacak? Yapacak tabii ya. Antrenör ya para alıyor ya o işi. Ne büyük iş ya. Mourinho gelmiş bizi ciddiye almış. Analiz yapıyormuş. Çalışıyormuş tesislerde. Ha niye bu kadar bir şey şey yani anlaşılmaz. Ya Mourinho'dan bir şeyler öğrenebilirdik biz yani. Ama biz yani nereden yani en olumsuz taraf neyse oradan gitmeye çalıştık ya. O da tabii onu sonuna kadar kullandı yani.
0: Sabri Köktaş, İbrahim abi sen Okan Buruk'u kıskanıyor musun?
1: Ya niye? Okan Buruk'la bir de ben yani futbolculuğumda da aynı menajerle çalışıyorduk. Çok da o dönem yani temas ettiğim aslında hani sevdiğim de tanıştığım da bir insan Okan Buruk benim yani. Hani ne şeyim olabilir Okan Buruk? Konu Okan Buruk değil zaten. Hani isimlere falan çok takılma. Bu kim olursa olsun benim anlatmak istediğim davranış. Ya gelişemiyorsun rahatsız olmuyor musun sen ülke olarak Icardi'nin? Sen Galatasaraylı olarak Icardi'nin şu sözünden rahatsız olmuyor musun ya? Senin tesisinde, senin müzende UEFA Süper Kupası var. O insanlara ayıp olmuyor mu? 3 tane yabancıyla yapmış bu ülke bunu. Rahatsız olmuyor mu bu ülke vatandaşı? Ya arkadaş en az yabancının olduğu dönem, Avrupa'da en başarılı olduğumuz dönem. Nasıl oluyor da en fazla yabancının olduğu dönemde 2 tane arkadaş çıkıyor diyor ki biz geldik siz bir şeyler yaptınız. Bunlar rahatsız olmuyor mu insanlar ya? Bu ülkede yetişmiş insanlar ya. Ben bilmiyorum ben rahatsız oluyorum yani. Konu Icardi, Okan Buruk falan olabilir mi ya? Ya ona bakarsan benim Mourinho'ya karşı da benzer bir durumum var. Jesus'a da, Tedesco'ya da, değil mi? Ona da karşı bir öyle şey olabilir mi ya? Yanlışsa yanlış. Bunun yerlisi yabancısı olabilir mi ya? Bu bana göre hadisesi de değil ha. Mesela ben şöyle demiyorum. Bana göre yanlış hadisesi değil. altını doldurman lazım. Mesela ben bu söylediğim şeylere senin şöyle itiraz etmen lazım. Hayır abi, Okan Buruk bak altyapıdan şu oyuncuyu almış. Teknik anlamda şöyle bir gelişim yaşamış Galatasaraylı oyuncular. Bana bir tane lütfen Galatasaray'ın aldığı, bak Yusuf Demir Okan Buruk zamanı geldi. Yelert, değil mi? Cuesta. Altyapıdan zaten kimse yok, göremiyorum. Şimdi ben bu kadar teknik anlamda oyuncu dayanılmış. Yunus Akgün dediğin oyuncunun nasıl çıktığını istersen tekrar bir hatırlatalım arkadaşlara. Adana Demirspor'da yatalım kalkalım Montella diye biri vardı. Verdik o çocuğu. Gelişimine dokundu ve şahane bir oyuncu yarattı. Kime biz teslim ettik Yunus Akgün'ü? Okan Buruk'a teslim ettik. İlk geldiği sene. Ne oldu Yunus Akgün? Bir önceki senenin en popüler oyuncusuydu. Tanınmaz hale geldi. Ne yaptı Galatasaray? Dedik arkadaş olmuyor, sen bir Leicester'a git dedi. Değil mi? Leicester'a gitti. Hatırla devre arası.
0: Tabii. Hı.
1: Döndü. Tete, Ziyech, Zaha, Kerem. Var mı oynama şansı? Yok. Oynamıyordu da zaten. Galatasaray 5 tane yedi mi Beşiktaş'tan ligin ilk kupa maçında? 5 tane yedi. Hatırla Okan Buruk zamanı. Van Bronckhorst'u Beşiktaş'ın hocası. O maçtan sonra Tete, Zaha, Ziyech, Kerem gitti mi? Gitti. Galatasaray çaresizlikten tekrar, ki bence bu ülke futbolunun kurtuluşu çaresizlik yani. Hani başka türlü kurtulma şansı yok. Hiçbir şey olmayacak. O zaman o şansı bulacak o arkadaşlar ve gelişecek. Şimdi önünde Yunus Akgün böyle gelişmiş. Barış Alper'le ilgili kendi kulaklarımla duydum. Barış Alper'le ilgili şunu söyledi geçen sezon başı. Barış Alper bu sene dedi gelişiyor dedi. Nerede şut atması gerektiğini öğrendi dedi. Ya bunu ya olur mu böyle şey ya? Kaç yaşına gelmiş oyuncuya kaçıncı senenin sonunda şut atmayı öğretmişler yani. Şimdi sakın şey yazmasınlar yani. Onu yazacaklarını biliyorum. Ne yapsın Barış Alper bilmiyor de. Yok. Düzeltiyorlar ya yani. Senin buradan giden çocukların burada anlatıyorlar yani, değil mi? Oraya gittiklerinde farkı. Ne diyor? Mesela buradan giden oyuncuların %90'ını dinle, uzun süre kalanların ilk söylediği şey ne biliyor musun? Antrenman ve teknik antrenmanlar. Bak. Fiziksel antrenman ve teknik antrenmanlar çok farklı diyor. Temel o temel. İki tane temel. Burada hiç yok. Ya buradan Arda'yı gönderdin. Fener'de oynuyordu. İki senede antrenman seviyesine getirebildin anca Real Madrid'de.
0: Tuncay Hocam şey demişti ya yani, kötü bir benzetme tabii ama o dönem için. Yani bizi bir hayvan gibi karanlık odaya atarlar ya dedi. Top görmedik işte dedi mesela.
1: İşte oradaki antrenman konusunda fiziksel değişimden bahsediyorlar yani. Sen burada çok eksiksin yani.
0: Top göstermeme olayı çok fazla var orada. Yok. Anladığım kadarıyla.
1: Ya şöyle tabii, şimdi şey değişti. Yani benim o zaman Hakan Ünsal'dan duyduğum, o da Premier Lig'de oynadığı için şöyle bir ifade kullanmıştı. Onlara bir planlama veriliyor mesela, antrenman planlaması. Gittiklerinde çok fazla maç oynadıkları için tabii antrenman yapma şansı, o bahsettiğimiz antrenmanları yapma sayısı daha az olduğu için onlar fiziksel olarak daha fazla kuvvet antrenmanlarıyla o planlamayı yapıyorlar. Muhtemelen Tuncay için de yani o buradan özellikle gittikten sonra, çünkü burada bizde hep şöyle bir durum vardır, bir de mesela biz sürekli top talep ederiz yani.
0: 5'e 2 ya.
1: Ya hocam aslında bir 5'e 2 ara ya da bir çift kale olsun, çift dar kale alan oyunu olsun. Şimdi bunu hep talep ettiğin için, oyuncular da onu verdiği için çok alışık değiller yani. Ya Arda Turan'ı unutmayalım ya. Yani Arda Turan buradan oraya gittikten sonraki değişimi unutmayalım yani.
0: Bana bir salvo yapmış. İmaj hakkı dediğiniz şeyi Osimhen'de, Icardi'ye de, başka futbolculara Galatasaray'a

0: Galatasaray yapmıyor mu demiş. Hakan Safi yapıyor.
1: Ne yapalım şimdi, yanlış bir örnek varsa onu şey mi diyelim yani?
0: Yok, yapıyor tabii mesela. Mesela mesela Laurentiis Osimhen zamanında Napoli'de oynarken imaj hakkılarını dedi hepsi Napoli alır dedi mesela. Alamazsın dedi. Adam da dedi ki Galatasaray imaj hakların senindir dedi. İşte bir tane bisküvi reklamında oynuyor mesela. Evet. Napoli'de oynasaydı Napoli'nin cebine girecekti o para. Ama şimdi Osimhen'in cebine giriyor. Ya Osimhen'in sonuçta maaşı 25 milyon euro. Yan haklar gibi düşün imaj haklarını. Ama Hakan Bey diyor ki ben oyuncunun maaşının tamamını imaj hakkı üzerinden göstereceğim diyor. Burada başka bir problem var bence. Yunus hangi konuda gelişti diye sormuş.
1: Yunus hangi Süleyman konuda mı gelişti? Hangi konuda gelişmesini bekliyordun? O zaman ben biz soralım arkadaşımıza. Mesela nasıl bir gelişim bekliyorsun Yunus'tan mesela? Hani ne olabilir mesela Yunus?
0: Bence çizgiye çok iniyor artık eskisi. Yani kanat oyuncularını kendine çok çekiyor.
1: Dribling yapıyor. Dribling yapıyor. Takım savunmasına katkı sağlıyor. Yani yeterli konusunda ama bence olabilecek maksimum ise ben şimdi Yunus'u altyapıdan da biliyorum. Yani altyapıdan izlediğim bir oyuncu. Buradan giderken ki gelişimini biliyorum. Geri döndüğündeki görmüşüm, o değişimleri görmüşüm. Yani onu unutmayalım yani. Hani Montella sonrası özellikle o değişimi unutmayalım ya.
0: Tabii canım yani Yunus. Bak günde...
1: Şeyi de unutmasın Galatasaraylılar ha. Biz Çıkıldağ Morutsan'la Galatasaray'ın geleceğini inşa ediyoruz deyip Yunus'la da Adana Demirspor'a gitsin. Burası için yeterli değil deyip gönderdik yani. Bunları unutmayın yani. Hani bu kadar fazla yanılma normal mi sizce yani?
0: Topsuz oyunda falan da yani çok
1: yok, geliyor abi yani takım savunmasına geliyor, beceri anlamında iyi durumda. Ha, Barış Alper fiziksel olarak ondan çok çok fazla, o da bu acayip bir genetik bir şeyi var, avantajı var Barış'ın yani.
0: Beşiktaş toplamda Rafa Silva ve Onana için aynı parayı harcadı. Rafa'ya maliyetli diyenler Onana için ses çıkarmadı. Hakan Safi'nin çok para harcayacağız demesine ben bu açıdan bakıyorum demiş. İbrahim Yavuz, Ahmet Kutucu'nun verdiği röportaj seni çok haklı çıkarıyor. Okan Hoca hakkında teknik olarak hiçbir şey demedi ama Arda Turan hakkında ne varsa saydı. Okan Hoca'ya sadece iyi insan.
1: Bak yine devam. Aynen. Demiş, bak Mehmet Arda Hacım. Turan'ın da aslında bir röportajını dinledim. Orada da aslında bize buradaki teknik anlamda eksikliğimizi anlatıyor. Arda Turan dedi ki teknik direktörlükle ilgili kimlerden örnek alıyorsunuz dedi işte. Luis Enrique'nin dedi. Hücum organizasyonları, Simone'nin savunma organizasyonları dedi. Fatih Hoca'yı sordular tabii hemen. Fatih Hoca dedi motivasyon tarafı dedi. Şimdi aslında bizi o kadar güzel özetlemiş ki Arda. Yani buradaki teknik ve taktik anlamında o işlerin ne kadar sınırlı, problemli olduğunu ve bu işlerin duygular üzerinden anlatılmasının da en güçlü örneği Fatih Terim. Tabii haksızlık etmeyelim hocaya. Tek başına duygular demem tabii ki. Mesela Fatih Hoca'nın bende en değerli bulduğum tarafıdır. Ceyhun Müderrisoğlu röportajı benim için çok önemlidir. İzledim Eski Açık'ta. Orada Fatih Hoca'nın kendisinin U19 antrenörü olduğu dönemde her maç öncesi yanına geldiği, her maçı oyuncuların maçını izlediği çok önemlidir. Bak direkt temas ediyor. Tesadüf değil Fatih Terim'in altyapıdan oyunculara verdiği şans. Ama Okan Buruk'un geldiğini söylemedi. Yardımcıların geldiğini söylemedi. Hele hele ben bir İrfan Saraloğlu röportajını dinledim. Yani aman Allah'ım yani hani inanamadım. 4 sene Galatasaray'la kaçıncı senesi futbolun içinde bilmiyorum. Ya bir tane teknik anlamda ya, soruların bir tane ya şöyle soru soruldu. Öyle gideyim daha anlaşılır olsun. Dediler ki hocam siz duran toplarla ilgili hani çok sizin çalıştırdığınız söyleniyor. Sizin çalıştırdınız. Yok Okan yapıyor dedi, tamam mı? Şimdi hatta oradaki şeyi anlıyorum. Hani hocayı onur etme düşüncesi. Eyvallah, tamam, bizim kültürümüzde bu var. Ama teknik olarak hiçbir şey anlatmadı. Şöyle şunu söyledi orada zaten yani çaresizliği gördüm yani. Duran toplar için şu çok önemlidir dedi. Atanla vuran çok önemlidir dedi. Ya inanılmaz bir tespit yani. Atanla vuranın şey oldu. Abdülkerim vuramadı bu sene dedi. Bir önceki seneler vurdu dedi. Hani çünkü aradaki farkı soruyor. Geçen sene diyor bu kadar attınız, bu sene niye? Hani çünkü sen yapıyorsun ya duran topu organizasyonlarını. Geçtiğimiz sezon çok attın. Seni onur ettik. Bu sene niye atamadın? Aradaki farkı da sen anlatman gerekiyor ya, Cihan farkı. Sen diyorsun ki atanla tutan şey atanla vuran diyorsun. Geçen sene şimdi olur mu hocam? Yani sen şimdi oyunu böyle anlatırsan olur mu? Bir tane daha söyleyeceğim, oradan sonra git, bu yarım kalmasın. Bir soru daha soruldu. Dediler ki Okan Buruk geçtiğimiz sezonlarla ilgili bu sezon çok fazla ders aldık dedi maçlardan sonra. Hocam siz ne düşünüyorsunuz?

0: musunuz dedi. Okan diyorsa doğrudur dedi.
1: İrfan Hoca diyor değil mi?
0: Evet abi. Abi olur mu yani şimdi? Onun neden ders aldığını teknik olarak anlatmazsan. Ve bir şey daha reklama götürmeyeceğim seni. Bir şey

0: Önceki röportajında söylemişti, hatırlıyorum.
1: Yine söyledi.
0: Yine
1: yani.
0: Mi onu tekrar?
1: Ben izledim. Tavsiye de ediyorum. Yani izleyin. Neden bizim o anlamda oyunculara dokunamadığımızı çok güzel anlatmış hocaya.
0: Evet, transferler yok mu demiş. Yönetim istifa diyor. Daha sezon açılmadı arkadaşlar. 3-4 hafta sonra kap bildirimleri gelir. Kısa bir saat başı. Ardından çok mesaj var. Onları da okuyacağız. Diğer konularımız da burada mevcut. Ama kısa bir ara rica edeceğiz sizden. Hemen geliyoruz.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Reklam bitti.
8: 2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.
9: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.

0: İbrahim Yavuz'la beraber bir saati geride bıraktık. Tabii siz değerli dostlarımız da bizlerle berabersiniz. Abi birkaç mesaj da okuyalım. Çünkü dinleyenlerimizin merak ettiği konular var. Biraz onlara değinelim. Can Uzun'la alakalı Galatasaray transferi vesaire konuşuluyor. Ben buradan Can'a sesleniyorum. Gelme kardeşim demiş. Okan Hoca seni oynatmaz diyor. Galatasaraylı olarak Torreira, Lemina, İlkay, Saray'ı gönderirdim. Kamavinga, Turam, Jonas'ı alırdım demiş. Keyfime bakardım. Hem gençlendirme yapardım hem orta sahayı biraz daha canlandırırdım demiş. Orta saha şu an yaşlı, biraz daha dinamik yapardım. İbrahim abi ne der diyor.
1: Galatasaray. Ya bir değişime ihtiyacı var tabii Galatasaray'ın ama öyle tabii keskin bir değişim olmaz yani. Hani savunmada da Kamavinga, ben Kamavinga, özellikle işin savunma kısmında bence
0: Kamavinga, Turam, Can zaten 150 milyon. Onları almak da kolay değil yani.
1: Bizde şey kalmadı ya artık. Yani
0: fiyat algısı
1: yani.
0: Kalmadı.
1: Tabii tabii. Ya Can'la ilgili bir şey söyleyeyim. Aslında arkadaşımızla aynı fikirdeyim yani. Ben oynatmaz demem de ama gelişimine sanki çok fazla katkısı olmaz. Yani bunu söyleme sebebim de İşte Ahmet Kutucu'nun işte ya da Yelert'in ya da Cuesta'nın ya da Yusuf Demir'in yani bu kadar aslında potansiyel diye aldığın ama gelişimine katkı sağlayamadığın oyuncuların bu kadar fazla olduğu bir ortamda Can'ın gelişimine katkı sağlar. Ha, o onlara göre belki bir tık daha üstte hazır olma konusunda. Yani bilemedim o konuda ve çok ciddi bonservis değil mi? Yani 40 milyonun üstünde şu an konuşulan rakamlar. Ya bu çok ciddi bir rakam. Yani birine yatırım yaparken o parayı verirken devamıyla alakalı bir planlamanız olması lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde olman lazım. Milli takımın o seviyelerde olması lazım. Başka türlü Süper Lig'de atacağı gollerin sana getiri anlamında bir karşılığı yok maalesef.
0: Evet, 0212 273 10'una gelen mesajlar var. İlginç bir soru gelmiş sana. Olmayacak bir şey tabii ama merak etmiş herhalde. Konuyu dağıtmak istemiş. Şu an Türkiye milli takımına Süper Lig'den yabancı oyuncu almaya çalışsa demiş. 4 büyük takımdan bir isim saysa İbrahim Yavuz kimi alır demiş. Çok kolay soru bence herhalde.
1: Osimhen mi diyeceksin?
0: Yok, 4'ünden birer tane istemiş yani.
1: Hepsinden birer oyuncuyu mu katalım demiş yani. Osimhen'i zaten hemen hazır olduğu için katarsın.
0: Asensio'yu alır mısın Fenerbahçe'den?
1: Tabii Asensio var ama tabii şu fiziksel durumuyla değil yani. Daha fit bir Asensio. Trabzon'dan Zubkov'u alırdım mesela. Çok gitti bu arada. Bence çok ciddi bir kayıp Trabzonspor adına. Özellikle 3. bölge oyunlarını yani çok daha zengin hale getiren oyunculardan biri. Onlar adına ciddi kayıp olacağını düşünüyorum.
0: Onaçu belki. Ya
1: Beşiktaş'tan da birini söyleyemiyorum. En değerlisi orada zaten. Orkun Kökçü orada.
0: Yabancı yani. Soy istemiş ama.
1: Yok yani. Yabancı... Beşiktaş'tan bir yabancıyı alamam.
0: Akbadu isterse sen. Son Akbadu bükücü.
1: Akbatu'yu rakibime şey yapabilirim mesela. Amerika'da oynasın. Bütün rakiplerimizde oynasın Akbatu yani.
0: Neyse bu Akbadu ile ilgili her programda bir anım var.
1: Ama nasıl yani. Akbatu olayı bence inanılmaz bir olay yani. Hani... Ben 18 biliyordum, 20 küsürmüş. Dün kim söyledi bir yerde dinledim. İnanılır gibi değil yani. Yani hangi planlamayla 20 küsür verip bu oyuncunun gelişimine ve katkısına talip oluyorsun. Gerçekten korkunç yani.
0: Evet, efsane bizde Baba Gündüz'dür, Metin Oktay'dır, Turgay Şeren'dir, Cüneyt Tanman'dır, Bülent Korkmaz'dır, Fatih Terim'dir. Biz Dursun Özbek ve Okan Buruk'la hem Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de şampiyon olmak için bu sezon neleri yapmamız gerekiyor demiş Gürbüz Önder.
1: Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamazsın, bu bir yani. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Hiç öyle bir derdin de olmasın yani.
0: Gidebildiğin yere kadar git mi diyorsun?
1: Ya geliş geliş ya, paranı doğru harca yani. Orada benim anlatmak istediğim o yani. Ya şu olmasın ya, benim aslında hani sanki şey gibi algılanıyor. Hani içinde bulunduğu duruma itiraz etmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ın durumuna benzeyeceksin. Beşiktaş'ın namağlup çıktıktan sonraki süreci hatırlayalım. Yani öyle olma diye sana diyorum ki 45, 75, 80 veriyorsun eyvallah da bunlar sürdürülebilir ekonomi değil. Alttan birilerini ya da maliyeti düşük birilerini organizasyonun içine katmak zorundasın. Katamıyorsun kimseyi, bu iyi bir gidişat değil. Yani şampiyon oluyorsun, evet kazanıyor gibi gözüküyorsun ama uzun vadede kaybediyorsun. Bak bu kaybettirecek sana yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa istemez miyim ben Galatasaray'ın sürekli oralarda olmasını? Ya da Beşiktaş'ın, ama çok iyi biliyorum ki bu ekonomi bir yerden sonra tıkanacak ve Galatasaray benzer sorunu yaşayacak. Tıpkı geçmişte Beşiktaş'ın yaşadığı gibi.
0: Evet, Cagliari 22 maçta 975 dakika süre bulmuş ve 4 gol atmış Semih Kılıçsoy. Deniz Gül bile bu kadroda yer bulamıyorsa Semih'in olmaması yine yaygara çıkardılar.
1: Ya Semih'in olmaması.
0: Bu sefer kimse bir şey demedi ya bence Semih'in ya. Beşiktaşlar da bırakmış, sıkılmış
1: ya
0: bence.
1: Ya Semih'in
0: artık
1: olmamasını gir teknik direktörün açıklamasını, İtalya'da kendi teknik direktörü Semih'le alakalı ne demiş? Gir bak, oradan anlarsın Semih'in neden olmadığını. Aslında o problemi bundan birkaç sene önce hallediyorlardı. Montella, Van Bronckhorst hallediyordu. Müsaade etmedin, kıyameti kopardın. Problem Beşiktaş. Beşiktaş'ın üzerinden bir operasyon çekiliyor diye. Ya o gelişimini yok ettin oyuncunun yani. Ya eksik oyuncu pozisyon bilgisi anlamında çok eksik. Hala aynı şeyleri dinliyorum. Diyor ki ya bu kadar santraforun olmadığı yerde Semih olmalıydı diyor. Olur mu Semih'in şu an teknik anlamda, ki bak bir gol attı Semih
0: Cagliari.
1: Hangi maçı unuttum ya. Neyse herkesi geçti, hatırla böyle 5-6 kişiye çalım attı, uzaktan vurdu, gol oldu. O ara pas atabileceği birkaç opsiyon vardı. Muhtemelen hocası, evet golü herkes sevindi, eyvallah şahane becer, ama onu içeri çek dedi ki bak sen bize böyle zarar verirsin. Böyle bir tane gol atarsın ama atabileceğimiz 10 golün de önüne geçersin. Sen 5 kişiye çalım atıp böyle goller atma. Sen doğru olanı yap. Orada pas vermen gerekiyorsa pas ver. Doğru yere koşman gerekiyorsa doğru yere git. Burada oyun böyle oynanmıyor. Senin ülkende sana böyle öğretmişler.
0: Hatırladım golü. Hatta pozisyonu tam kaybediyordu. Kalçasıyla bir daha önünü,
1: evet,
0: aldı, toparladı,
1: ya,
0: vurdu.
1: Tamam, becerisi kuvvetiyle bir şekilde sonlandırdı. Ama o getirmez. Tıpkı Konya maçında yanlış yere topu sürdü. Arkasındaki oyuncu ayağına bastı. Penaltı yaptırdı. Ortalık ayağa kalktı. Semih girdi, maçı çevirdi. Ya Semih o ara yanlış bir şey yaptı. Onun hocası işte Guardiola, Klopp olsaydı onu düzeltecekti. Ama biz düzeltemiyoruz. Biz bak Semih'i gördün mü Montella diyenler oldu o gün. Yanlış yere gitti ya Montella'yı. Doğru yapan adamı yanlış yapan adam üzerinden düzeltmeye çalışıyorsun. Yani bak bu doğru diyorsun ya. Dinlemiyorsun. Ve maalesef o dönem için üzücü olan da Beşiktaş'ın efsaneleriydi. En sağlıklı onu düzeltmesi gereken insanlar. Unutma Samet Hoca'yla Feyyaz Hoca'yı. Hatırla o dönem. O kulübün içindeydi. Semih'i onlar hemen alıp diyecekti. Bir dakika kardeşim bak, iki tane teknik direktörün de benzer ifadeyi kullanıyor. Biz de aynı fikirdeyiz. Teknik anlamda çok eksiksin. Onları dinle. Ümit Mil takımını. Git Ümit Mil takıma. Çünkü senin çok fazla tekrar yapmaya ihtiyacın var. Çünkü çok yanlış yerlere koşuyorsun. Bu insanların dediği yerlerde dur. Dediği şeyleri yapmaya çalış. Anca böyle gelişirsin demesi gerekirken o gün onlar ilk sözcü oldular. Semih'ten önce Beşiktaş'a operasyon çekiliyor mil takım üzerinden dediler. Yani ne derdi olabilir ki Montella'nın Semih'le ya da Beşiktaş'ta, düşünebiliyor musun ya? Düşünce bile aslında ne kadar problemli ya. Montella'yım ben. İtalya'da doğmuşum, büyümüşüm ama Beşiktaş'a karşı da acayip bir huzursuzluğum var. Rahatsızlığım var yani. Sinir oluyorum. Oradan da altyapıdan bir oyuncu yetişmiş. 500 milyon euro olacak. Ben de bunun önüne geçmek için bozuyorum Semih'i yani. Bir de kendi şeyim de, yani eksikliğim de var o bölgede. Aslında kendime de ihanet ediyorum o konuda yani. Hani Semih çünkü girecek, amil takımı alacak, başka bir seviyeye götürecek. Ya bu düşünceyi, bir insan böyle bir şey düşündüğünde lan burada bir problem var. Bu düşünce çok sağlıklı bir düşünce değil demesi gerekmiyor mu ya? Nasıl kabul ediyorlar bu söyleneni hemen kayıtsız şartsız? Çok acayip bir şey ya.
0: Abi senin adamın Bologna'ya gitti, haberin olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Tedesco şimdi.
1: Hayırlı olsun. Bak bakalım Bologna'da sen de yaptığını yapacak mı? Hem üçlü hem dörtlü zenginlikleyecek mi? Takip edin görün. Yapacak mı Bologna'da? Ya da alsın bak ha şey, Fenerbahçelilere de bak şahane bir şey. Dedi ya Şerif gelişiyor. Kendi getirdi Şerif'i, gelişiyor. Alsın Şerif'i, geliştirsin Bologna'da bakalım. Alsın bir 20 kağıt, 20 liraya da verelim Şerif'i biz ona.
0: Hayatta almaz.
1: Al niye almıyorsun? Çok iyi dedin ya, gelişiyor şahane, acayip işler yapıyordu Fenerbahçe'de. Her maçtan sonra da gelişiyor, müthiş diyordun. Al bak, hazır gelişirken de al, sen daha zirveye çıkar. Öyle diyormuşum, alıyormuş o İtalyan.
0: Şov yapıyormuş ya. Bologna'nın hocası da Beşiktaş'a geliyor işin aksi. Vincenzo İtalyan.
1: Ya işte anlat yani, menajerlik ilişkilerinin burada ne kadar önemli olduğunu.
0: Şimdi Sergen Yalçın da Fenerbahçe'ye
1: normal şartlarda, normal şartlarda Tedesco'nun Fenerbahçe'deki davranışını gören bir idareci alıp Tedesco'yu Bologna hoca yapar mı ya? Ya bu kadar teknik anlamda karar değiştirmiş, bu kadar planlamasına sadık kalmamış biri oraya gider mi yani? Ama menajerlik ilişkileri belirleyici oluyor. Bir, iki, burada yaptığı şeyleri asla yapmayacak teknik anlamda. Adım gibi eminim. Zaten yaparsa orada ömrü de kısa olur yani.
0: Hayır, Bologna'da biraz daha az baskı var ya. Evet, onlar da yani biz Bologna deyip şey yapıyoruz ama her sene Avrupa'yı zorluyorlar.
1: Tabii tabii.
0: Bu sene gidemediler herhalde Avrupa'ya. Hani belki orada bir şeyler yapabilir ya.
1: Ya gidemediği için zaten onu aldı. Gitseydi onu
0: bir bakıyorsun Bologna ile liderliği falan zorluyor seni. Yani senin de söylediğin gibi biraz ilginç olur.
1: Zorlar evet. Yani eğer ama burada yaptığını yapmazsa zorlar. Yani takip edeceğim mesela. Çıkıp özür de dileyeceğim burada. Bak sen yani eğer yaparsa hatta dinleyenler de takip etsin ki biz de o anlamda kendimizi çek edelim. Üçlü dörtlüyü zenginlik olarak anlattı. Bakalım Bologna'da hem üçlü hem dörtlü oynuyorum düşüncesinde olacak mı? Mesela sistemde bu kadar değişime gidecek mi? Oyuncu tekrarında değişime gidecek mi? Alvarez gibi savunmanın önünden ayrılmayan bir oyuncuyu maç sonu çıkıp aradım diyecek mi mesela? Çok merak ediyorum onları ya.
0: Evet, bu sabahki yayında Ali Naci bağlandı. Nelson konusunda Türkiye'den bir takıma transfer olur mu vesaire diye bir muhabbet geçti. Ali Naci'de Nelson kesinlikle Galatasaray'ın oynatmayı düşünmediği, menajerine de bu konuda bilgi verildiği tarzında konuştu. Ben anlamıyorum. Size de soruyorum. Nelson konusunda kan davası mı var? Neden bu kadar istenmiyor? Bu adam bu kadar kötü mü demiş. Yani yedek kaldığında biraz böyle takımda ahengi bozmuştur. Ya,
1: hocayla sorunları sorun oldu. Yaşamıştır. Burada problem yaşadı. Bir ülkedeki davranışlardan rahatsız olmuş. Bir daha dönmek istemiyorum demiş. Bunda bir anormallik yok ki yani.
0: Evet, bir de 10+4 yabancı kuralı da geldi şimdi.
1: Tabii. O da enteresan bir durum Cihan. Şu an yine direniyorlar yani. Hani kalsın olsun ya arkadaş ben bilmiyorum. Yani bu planlamaları size veriyorlar ya. Değil mi? Mesela diyor ki sana işte seneye bu olacak diyor. Sen ona göre sözleşme yapmıyorsun. Gemileri yakıyorsun. Kuralları çiğnerim diyorsun. Sonra kural geldiğinde diyorsun ki ya lütfen bunu bir sene daha uzatsana. Olur mu öyle şey ya? Hani böyle bir şey de oluyor mu böyle? Atıyorum mesela araç muayenesiyle ilgili bir kural geldi değil mi? Diyor ki işte egzozlarda bilmem ne olursa diyor geçemezsin diyor değil mi? Diyebiliyor muyuz mesela baba şunu bir sene daha uzatalım ya. Yani biz halledemedik bu sene. Yine aynı sorunu yaşadık. Oluyor mu öyle mesela değil mi? Bir seni uyarıyor ama değil mi? Mesela şey demiyor. Hemen yaptım demiyor. Diyor ki 01.01.2007-27 itibariyle diyor. Düzenlemede böyle böyle olacak diyor. Sana da bunu transfer dönemiyle ilgili vermiş. Planlamanı ona göre yap. Transferini ona göre yap demiş. Şimdi sen diyorsun ki bana ya benim elimde çok yabancı var. Ben bunlarla iyi de arkadaş biz söyledik ya. Sen de ona göre yapman gerekiyor ya. Boşuna mı diyoruz altyapılara yatırım yapın, gençlere yatırım yapın. Şimdi ben federasyonun olsam bir adım geri atmam yani. Sonuna kadar. Neyse bedeli ödesin hepsi ya.
0: Sence atacak mı?
1: Yüksek ihtimal atacak.
0: Çünkü bence kulüpler şöyle düşündü. Ya zaten bu federasyon her sene değiştiriyor. Biz baskı yaparız.
1: İşte.
0: Bu kuralı değiştiririz diye düşünüyor. Ama senin de söylediğin gibi 2024 işte. Yılında açıklandı bu.
1: Ya söylemişler ya. Yani biliyorsun ya bunu. Ya insanın ya aklı mantığı almayan şeyler burada oluyor yani. Utanır insan biliyor musun? Mesela böyle bir şey olsa ben o kulüpte idareci olsam derim ki abi söylemişler bize ayıp olur gidip bunu nasıl söyleyelim biz bildiğimiz bir konu hakkında hazırlanmamışız ya. Niye sitem ediyoruz ya?
0: Aslında mevcutta da en az Galatasaray etkileniyor yani. Şimdi Icardi gitti desen 9+1'i var Galatasaray'ın. Muhtemelen Sara da gidecek. 8+1 olacak. Ya Zaniolo biraz böyle opsiyon olarak kullanılabilir falan. Ama Dursun Özbek yani istemedi bu kararı. Serdal Adıl da destekledi.
1: Ama niye istemedi?
0: Fenerbahçe'yi bekliyorlar.
1: Mesela yani. İstememe sebeplerinizden biri nedir? Bak hemen ilk sığınacakları liman ne biliyor musun? Söyleyeyim sana. Avrupa ile yarışamıyoruz. Ya en az yabancı olduğun dönem yarıştın ya şampiyon oldun. Nasıl oluyor da Avrupa ile yarışamıyoruz dedin ya. En az bak yabancının oynadığı dönem Avrupa'da en başarılı olduğun dönem. Fenerbahçe'si de öyle, Denizli Spor'u da öyle, diğerleri de öyle, Beşiktaş'ı da. Ya olmuş ya bu var örnek. Niye hemen buna sığınıyorsun yani?
0: Evet 7 tane Türk oyuncusu var Galatasaray'ın UEFA kupasını aldığında as olarak oynayan.
1: Olur mu yani kalan bu kadar fazla yabancı. Türk'le yapmışsın ya Denizli Spor diyorum bak tarihi yazdı o dönem için acayip bir şeydi onlar
0: hani
1: adına.
0: Sonradan yani. Girenler de sağlam oyuncular işte Hasan Şaşlar, Hakan Ünsallar falan onlar da as oyuncular sayılır aslında.
1: Ya yani. Milan'ı Galatasaray'ın yendiği maç şey çıktı ya oyundan Hacı ile Popescu çıktı yanlış hatırlamıyorsam evet. Yani bak Hacı ile Popescu çıktı.
0: Arsenal maçıydı galiba.
1: Yok Milan'ı yenip Avrupa'ya kaldı ya Galatasaray 3. oldu.
0: Doğru Hacı Arsenal maçında kırmızı yemişti.
1: Yani o maçla kaldın Avrupa'ya bak hani en güçlü dediğin yani yapıyor. Niye ama orada tekrar vardı yani. Bir dokunuş vardı.
0: Antrenman metotları konusunda seni anlamaya çalışıyorum demiş İbrahim Özsanatlı dinleyenimiz. Buraya gelen yabancı teknik direktörlerde mi bir eksiklik var, yoksa buraya gelince onlar da mı bizim sisteme uyuyor veya biz sabretme konusunda

0: sıkıntılı mıyız diye böyle arda arda.
1: Ya şeyi yanlış yapıyoruz. Mesela antrenman planlaması diyorlar bazen. Ya işte orayla bura arasında. Bir kere zaten temel fark şu. Yaş ortalaması. Şimdi tamam sen antrenman planlamasını yapıyorsun ama antrenmandaki şiddet belirliyor ya. Sen şimdi yaş ortalaması 30 olan bir takımla. Şimdi Icardi ile nasıl antrenman yapacaksın sen yani şimdi? Icardi'nin antrenman temposu değil mi yani şimdi? O belirleyici oluyor ya. Düşük antrenman şimdi. Talişka ile antrenman temposu nasıl yukarı çıkacak yani? Bak çok belirleyici bunlar yani. Onlar o yüzden yaş ortalamasını düşürüyorlar. Çünkü antrenmandaki şiddet belirliyor. Maç için de geçerli. Mesela koşu mesafelerinden anlatıyorsun. Bak istatistik önemlidir, tamam mı? Hatta geçen gün ben Vedat Bunuş'la ilgili bir yorum yaptım. İşte sosyal medyada çok takipçisi olan bir arkadaş, transfer haberleri veren bir arkadaş benim o yorumumu almış. Üstüne de Vedat Muriç'in bu sene attığı 23 gol istatistiğini koymuş. Ben çaresizlik olarak yorumlamıştım Vedat Muriç transferini, düşüncesini. Neden olduğunu ama geniş anlattım. O tabii şeyle yani çaresizliği almış sadece.
0: Kırpmış yani video.
1: Kırpmış. Oraya da şey koymuş yani 23 gol. Ya arkadaş şimdi sen hayatında teknik anlamda bir planlamanın içerisinde olmadın. Sahada bunu deneyimlemedin. Antrenör olarak deneyimlemedin. Savunma prensibini bilmezsin. Hücum prensibini bilmezsin. Yani benden tek farkın şu. Avantajın, en büyük avantajın. Çok takipçim var. Ve sana transfer haberleri veriyorlar. Sen de onu yayınlıyorsun. Ciddi de bir insanı, bir kitleyi yönlendiriyorsun. Şimdi orada teknik bir yorum var. Onu da bilmiyorsun. Hani bilmediğin konuda da birini eleştirmeye kalkıyorsun. Yani acayip bir şey ya. Yani bize özel bir durum yani. Ya istatistik okumayı bilmiyorsun kardeşim. O istatistik seni yanıltır. Ben de sana derim ki bir önceki sene 7, bir önceki sene 7. Ben de o istatistiği koyayım o zaman. 3 senenin 2 senesinde 14 atmış, bir senesinde 23 atmış. Şimdi öyle mi okuyacağız istatistiği? Ben başka bir şey anlatıyorum. Çaresizlikten kastım şu. 26 yaşında gitmiş ve giderken zaten en güç, en prime zamanı ortada olan bir oyuncuya niye ben 18 milyon euro vereyim ya? Ha bedelsiz olur anlarım, gelsin eyvallah, ama niye 18 artı kendisine verdin oldu 30 milyon euro? Sence bu mantıklı bir planlama mı? Ben bunu anlatıyorum, o koymuş oraya çaresizlik. Bir de çok da biliyor, hayatında da ne istatistik yorumlamış, ne antrene etmiş. Arkadaş ulan hakikaten insan mahcup olur birine bir şey söylerken ya.
0: Kızdırmışlar seni birazcık.
1: Hayır kızma değil yani, onun altına da bir sürü tabii bize.
0: Ya argo dille kapak yapmaya çalışmış sana aslında. Ya,
1: tamam anlıyorum.
0: Ama seni dinlememiş sadece ama, belki o videoyu.
1: Ama almış. Arkadaşım bak dinle, bizim de eksik olduğumuz konularda tabii ki, ben mesela adam yazmış geçen gün işte bana, atıyorum 07-23'te videoda yanıldığın, çeliştiğin gibi bir şey yazmış. Oturup dinliyorum. Gerçekten de o anlamda ifade de edememiş olabilirim. O da benim yanıma kar kalıyor. Bak teşekkür de ediyorum yani, hani o tarz. Hani bizde şey vardır ya. Övdüklerinde çok hoşuna gider. Mesela sokakta biri görüyor, diyor ki işte çok beğeniyoruz yorumunu. Çok hoşumuza gidiyor. Ama mesela bir tanesi ya rezil, ya çok kötü yorum yapıyorsun. Hani seni kadar kötü yorumcu görüyor. Onu kabul etmiyorsun değil mi? Diyorsun ki bu planlı. Organize. Hani olabilir gerçekten yorumlarını mesela övgüyü hemen alıyorsun. Tıpkı Sergen Yalçın 50 bin kişi gittiğinde hiç şey demedi. Arkadaş bu kadar insanın burada ne işi var yani demedi. Ama eleştirdiğinde kızdı değil mi? Övgüye bir şey demiyorsun. 50 bin insan niye geldi demiyorsun. Ama 50 bin insan protesto ettiğinde darıldım diyorsun. Öyle olmuyor işte yani. O da bu hayatın, bu işin bir parçası. Eleştiri de. Şimdi sen eleştirirsin ama altını doldurarak eleştirirsin. Bu, ama sen altını da dolmuyorsun. Bir de en problemli hadise ne biliyor musun? Bilmediğin konu bir de. Bilmiyorsun arkadaş. Niye giriyorsun sen o işlere? Bilmediğin konuyu. Sen ver transfer haberlerini, duyduklarını, yöneticiden aldıklarını yayınla. Eyvallah. Sen teknik konuda bir şey bilmiyorsun ki. Ya üzücü olan, bak üzücü olan, ya ülkeye de bu insanlar teknik anlamda bir şey anlatmaya çalışıyor yani. Atanın tutanın iyi diyor. Koşmanın kötüsü olmaz diyor. Duymuş birilerinden, ezberlemiş, anlatıyor. Atanı tutanı iyi olan. Ötekileri getireyim ben sana iki tane atan tutan. 9 oyuncu ne olacak? Git sor bakalım Torreira'ya, atan tutan iyi diyorlar Türkiye'de. Anlatsın sana akşam eve gittiğinde ne halde olduğunu yani. Atanı tutanı çok iyi. Çok basitmiş o zaman ya. Bir kadro planlıyoruz. Atan tutan iyi. Bu acayip bizim böyle ufkumuzu açtı ya. Böyle inanılmaz bir şey söyledi. Verin abi, herkes kendi işini yapsın. Ver abi sen, sana yöneticilerin verdiği transfer haberini yayınla. Eyvallah.
0: Evet ya, yani biraz daha bizde o eleştiri kültürü şey gibi algılanıyor. Yani
1: ya eleştiride bir sorun yok.
0: Karakterine bak, bir saldırı gibi algılanıyor.
1: Eleştiride
0: hani
1: hiçbir
0: sorun yok. Hani sana saldırıyormuş gibi düşünüyorsun.
1: Bak eleştiride hiçbir sorun yok. Eleştiri kötü bir şey değildir. Bak sağlıklı yapılırsa gelişir yani. Bak, sağlıklı eleştiri geliştirir yani, faydası olur. Ama her eleştiriyi bir olumsuzluk, bir saldırı olarak aldığında bu çıkamazsın, gelişemezsin ki yani. Her şeyi bilme şansı olabilir mi bir insanın ya? Şimdi ben bu işin modere kısmında senin yaptığın tarafı benim yapma şansım olabilir mi? Bilmiyorum, senin deneyimin bu konuda yaşadıkların bir olabilir mi? Bak oturayım oraya, darmadağın olurum. Sen buraya gel, bak ben oraya geçeyim, darmadağın olurum yani.
0: Ben de oraya geçersem olabilir.
1: Yok, sen olmazsın çünkü sen o şeyi biliyorsun, hani işin yorum tarafı, ama o taraf bambaşka bir şey. Ben hatta mesela daha çok televizyon programlarında onu çok şey hissediyordum mesela. Başlıyor ya ve düşünüyorum, lan işin bu tarafında olsam çok zor abi yani, hani başlıyorsun, kulağına bir şey biri söylüyor, orayı yönetiyorsun, onu zor bir hadise, çok zor bir şey yani.
0: Tabii. Kamera şimdi bak bu taraftayım
1: ya, buradayım baba, buradayım, bak buradan buraya geçeceğim yani, burası benim için. Şimdi niye bu taraftan bakmıyorsun, hani her şeyi bildiğini iddia ediyorsun, bir de ciddi bir kalabalık arkandaysa tamam diyorsun, eyvallah ya.
0: Gördüm şimdi sayfayı. Fenerbahçe gerçekten Vedat Muriç ile ilgileniyor, ben bunu çaresizlik olarak görüyorum kısmını almış. Dinleyenlerimizden Ali Doğan da bu adamı biraz fazla dinle anlarsın demiş, Galatasaray'a daha fazla giydiriyor tarzı o. Seversin, radyo golde oluyor genelde demiş. Reklam, bizim reklamımızı da yapmış.
1: Ha, öyle mi?
0: Sağ ol Ali'ciğim, teşekkür ederiz. Eyvallah, teşekkürler. Berkan, niye bu kadar mantıklı konuşuyorsun, helal olsun diyor. İki başkan adayı da onu getireceğiz, bunu getireceğiz. Teknik adam ve futbolcular havada uçuyor. Hepsi de önemli isimler. Yani bu kadar kolay mı getirmek, anlamadım.
1: Getirmek kolay. Pro geldi ya. Kimler geldi
0: Aziz,
1: yani?
0: Aziz Yıldırım bence çok uçmuyor bu arada.
1: O yapmıyor. O
0: düzgün bence yani.
1: Yani onun... Yani Aykut Hoca konusundaki ısrarı dışında mesela tabii var birkaç tane daha yine eksik bulduğum. Mesela diyor ki bizim diyor, bak ben ne beklerdim Aziz Yıldırım'dan biliyor musun mesela? Zaten bence öyle gelişiriz de biri adım atması lazım. Aleyhimizde diyor bir karar verildiğinde giderim federasyona MHK'ye diyor. Peki haksız bir penaltı size verirse ve kazanırsanız o gün itiraz eder misiniz?
0: Hiç görmedim. Yıllardır.
1: İşte dediğin an yırttık biz yani, hani bizi geliştirdin. Yapma, bence ikisini de yapma da, ama aleyhinde bir penaltıda kıyameti koparıyorsan haksız bir penaltıda da şey demeyeceksin. İzleyemedim daha. Dikkat et, bizde öyledir mesela. Daha aleyhte bakamadım. Oldu mu daha içeri girmeden yıkılıyor ortalık. Gördüm bu operasyon falan deniyor. Tam tersi olduğunda vallahi görmedim şu an, izleyemedim. İzleyince öyle olmuyor işte yani. Öyle yani. Bana gelince başka o tarafa gelin. Yani başkan o gün bence hiç girmesin, ama verecekse de mesela öyle mi? Lehte aleyhte bununla ilgili bir itiraz. Ya da bence diğer problemli bir hadise. Mesela hakemlerle ilgili çok fazla değişim oldu değil mi? Yani yeni hakemler geldi. Mesela birçok hakem görevi bıraktırıldı hakemlere değil mi? Mesela bu hakemler neden görevden alındı? Mesela neden işte Tugay Kaan Numanoğlu gibi sayabilirim bu hakemleri. Gayet yani bu anlamda deneyimli, başarılı hakemler bir anda görevden alındı. Mesela Aziz Yıldırım ve diğer kulüp başkanları bununla ilgili yani illa bir şeyleri geliştirme derdini MHK'ye onu sorabilirler. Bunlar niye bıraktı görevi? Niye biz genç hakemlere teslim ediyoruz? Hiçbir deneyim olmayan hakemlere oyunu teslim ediyoruz. Ya dünyanın her yerinde dikkat et, futbolcularda yaş ortalaması düşürülür, hakemlerde yüksektir. Niye hakemlikte biraz daha deneyime ihtiyaç vardır? Sen tam tersini yapıyorsun. Futbolcularda yaş ortalaması yüksek, hakemlerde gencecik, ilk derbisine çıkan bir sürü gencecik hakem var. Zaten ciddi kalabalık problemli. Niye bu kadar deneyimli hakemlerini bir anda dışarı atıyorsun yani? Ya onlara da yazık, günah değil mi? Onların hepsinin ailesi var ya. Onlar da bilmiyorlar neden görevden alındıklarını yani. Bence bu tarafla ilgilensen faydası olur yani. Ama herkesin planı ne? Ben diyor şampiyon olayım. Diğeri beni ilgilendirmez. Ya da öteki diyor ki ligde iddiamız yok diyor. Ligde iddiamız yok diyor. Sonra diyor ki seyirci maça gelmiyor diyor. Niye gelsin, sen iddian yok diyorsan niye gitsin ya? Yani iddia, sen hiç duyuyor mu Almanya'da bir teknik direktör son hafta iddiamız yok dediğini? Biz diyor görevimizi yaptık diyor, düşmedik diyor. Ya düşmüyorsun ki zaten. İçsem aşağı düşmüyorsun yani. Türkiye'de küme düşmek daha zor. Bak bir takımı küme düşürmek Türkiye'de daha zor, biliyor musun? Zaten her sene lige başlarken iki tane takım ya transfer yasağından ya kadro yetersizliğinden ya da ekonomik sıkıntılardan düşüyor zaten. Bak her takım zaten ikisi, bak her sene dikkat et. Ya Adana Demirspor'la Hatay'ın olduğu sene ligde bıraktık diyen teknik direktörler oldu. Ya neyi bıraktın, düştü ya ikisi zaten, 3 düşüyor. Yani senin düşüncene göre zaten düşmekten daha zor. Ben görevimi yaptım diyor. Ha Burak Yılmaz işte. Bak ne diyor, her yerde görevimi yaptım diyor. Her yerde yaptım görevimi diyor. Nasıl yapmış olabilirsin her yerde? Daha bir de gelişiyorsun ya. En çok eksiklik üzerinden anlatması gereken teknik direktör ben her şeyi başardım diyor. Ve sırf bunu söyleme sebebi futbolculukla alakalı hadise. İstemiyor bir eleştiri, istemiyor gelişimle alakalı birilerinin ona bir şey söylemesini. O yüzden bu kadar öfkeli.
0: Evet, akşam forma lansmanı olacak mı demiş Fenerbahçe için. Olacak arkadaşlar, 16'da Feneryum Maraton mağazasında gerçekleşecek. Onu da söyleyelim Fenerbahçeli arkadaşlara. Aziz Yıldırım yıllık 1 milyar dolar diyor. Bence
1: Aziz Yıldırım değil ya, onu şey diyor.
0: Aziz Bey de dedi ya.
1: Öyle mi? Ha.
0: 1 milyar dolar, yani devletle bir anlaşma yaptım. Yıllık 1 milyar dolar kulübe sokacağım diyor da.
1: Ben Hakan Safi'nin Real Madrid'i geçmeyle ilgili Euro ile 1 böyle bir şey duydum ya.
0: Vallahi ben o açıklamanın ardından hemen bir başka bir yayın yaptığımda işte biraz Google'a girip araştırdım falan ama Türk Hava Yolları, Koç Holding'in falan bile böyle yıllık 1 milyar 1,5 milyar dolar arası dalgalanıyor. Ya, çok yüksek bir rakam. Yıllık 1 ya, milyar dolar.
1: Şimdi
0: ha, Fenerbahçe de büyük bir kulüp ama onlar şirket bazında Ali bunu Koç, yapamıyorsa.
1: Ali Koç 7 sene kalmadı mı bu kulübün başında?
0: Evet.
1: Yani ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin sen hiç problem yaşadığını gördün mü? Yani kendi kişisel şirketiyle, servetiyle bir şekilde, değil mi? Yani halletti, sponsorluklarla halletti birçok şeyi.
0: Ki hala da olmaya devam ediyorsun.
1: Şimdi yani örnek var ya, derdin senin para değil yani. Parayı doğru kullanma. Aslında senin gelirlerin, kaynakların doğru harcanırsa halledilebilir ki. Bunda bir sorun yok ki. Senin temel sorunun düşüncen. Düşünceni değiştirmediğin sürece 1 milyar euro da yetmeyecek sana. Bak önünde Paris Saint Germain örneği var. O tarafa baksınlar, daha anlaşılabilir bir durum. O Paris Saint Germain dediğin kulüp, en tepeden bahsediyorum bak. Messi, Neymar, Suarez, ya aklına kim geliyorsa, kimi bulduysa getirdiler oraya. Yapamadılar. Bak Şampiyonlar Ligi'nde finali göremediler. Bırak şampiyon olmayı yani. Hatırla o dönem, değil mi? Uğraştı. Sonra bir tane, onun ismini öğreneceğim bak. Bir sportif direktör geldi oraya, Fransız. Yanlış hatırlamıyorsam Monaco ile bir de bir takımla daha Lille'de olması lazım. O şeyin ekibine getirildi, Paris Saint Germain'in işte Luis Suarez şeyle beraber, Luis Enrique ile beraber. Ve bu planlama yaş ortalamasını düşürdü, tamam mı? Atletizme daha çok yatırım yaptılar o tarz oyunculara. Ve tabii teknik direktör burada çok belirleyici oldu. Yani şahane bir teknik direktör buldular ve mental anlamda kendini rehabilite etme konusunda da çok uzman birini buldular. Ve o tekrarla 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Şimdi önünde bir örnek var. Bak senin yani hayal edemeyeceğin oyuncuları gelmiş bir araya getirmiş. Bak sen Messi, Suarez'i falan hayal edebilir misin? İbrahimovic getirmiş. Olmamış. Görmüş, olmamış. Hiçbir şey bilmiyorsan o tarafa biri sana dönse, başkanım bir dön Fransa'da Paris tarafına doğru bir bakalım dese. Bir orayı analiz edelim. Ya bizim dediklerimizi bunlar yapmışlar zaten. Hiçbir şey kazanamamışlar. Ve bu şekilde halletmişler. Şimdi bu iş burada bu kadar örneği varken neden sürekli taraftarın hoşuna gidiyor diye transfer transfer transfer. Ya hocan yok, hocan. Ne parası? Hoca yok hoca. 5 milyar euro versem ne olacak? Hocan yok daha hocan. Kime teslim edeceğin oyuncuyu bilmiyorsun. Bilmiyorsun, getirdin Jose Mourinho değil mi? İsim olarak daha büyüğü yok değil mi, getirdin? Bozdu İsmail Kartal yapısını. En güçlü organizasyonu bozdu. Bozmadı mı İsmail Kartal kadrosu ideal 11 ve tekrar konusunda son dönemlerin en iyi kadrosu değil miydi? Ne yaptı Jose Mourinho? Geldi tamamını değiştirdi kadronun. O güzelim yapıyı yıktı, bir daha inşa edeceğim diye. Bak o gün bugündür Fenerbahçe hala patinaj çekiyor kadro istikrarı konusunda. Var ya örneklerin, niye sürekli aynı şeyleri yapma derdindesiniz? Aynı vaatler, aynı vaatler. Bir şey değişmeyecek. Galatasaray'ı bekleyeceksin kaybetmesini. Geçen sene 4 defa mı kaybetti Galatasaray? Yanlış hatırlamıyorsam 4. Bu sene 5 defa kaybetmesi gerekecek senin şampiyon olman için. Bu belirleyecek. Çünkü sen alıp götüremezsin. Bu düşünceyle götüremezsin. Çok zor.
0: Bu arada az önce dedin ya, bakalım hani Sıdık Şerif'i isteyecek mi Tedesco diye. İstememiş. Osterwold'i istemiş.
1: Öyle mi?
0: Evet, Fenerbahçe'de 20 milyon.
1: Çok şükür. Onu da verebilirsiniz. Hiç problem değil. Yani. Çok şükür. Bir tane almış en azından. Yani.
0: Yani yeni.
1: Talişka'yı verin mesela. Talişka'nın sözleşme uzatmasıyla ilgili de acayip şeyler söylemişti. son derece mantıklı demişti. Alsın Talişka'yı da. Hatta Talişka bedelsiz versinler bence. Yani maaş yükünden kurtulsun Fenerbahçe yeter Talişka için.
0: Yani Osterwold'i falan biraz daha yaşı genç ya. Belki hani yönetimde onay vermiştir.
1: Ya daha önce İtalya'dan geldi ya Osterwold'i. Onunla da alakası yoktur yani. Hani düşük ucuzdur diye alıyorlar. Yoksa Osterwold'i de şu haliyle kimse kolay kolay gidip o yatırım yapmaz yani.
0: Antalya'dan Selim diyor ki Luis Enrique evladını kaybetti. Yardımcısı da geçen sene işini kaybetmişti. Bence bu sinerji kazandırdı kupayı. Adamlar öfkeden bütün aklını futbola verdiler demiş.
1: Yok öyle öyle olmadı. Onlar rehabilite ettiler kendini. Bence o süreci bir daha bir gözden geçirmesini tavsiye ediyorum arkadaşımızın. O röportajları bir okusun Luis Enrique'nin ailesiyle ilgili yaptığı, annesine gittiği. O kendini rehabilite ediyor. Öfke başka bir şey yani. O rehabilite ediyor. Diyor ki yani bak hem şanssızım hem şanslıyım üzerinden bir şey anlatıyor. Dünyanın en şanslı ya da en şanssız insanı. Yani çocuğunu kaybetmiş 9 yaşında. Ama diyor ki dünyanın en şanslıyım, babasıyım diyor. 9 şahane yıl geçirdim çocuğumla diyor. Bu hayata bakışla ilgili bir şey anlatıyor. Yoksa isyan da edebilir değil mi? Öfkelenebilir de yani. O rehabilite ediyor kendini. Etrafını rehabilite ediyor. Oyuncuyu rehabilite ediyor. Annesini rehabilite ediyor.
0: Evet bir de yani plan dışına hiç çıkmıyor mesela. Final maçında Paris Saint Germain oyunu açamıyordu. Dikkat ettim bilmiyorum. Vitinha iki kere uzaktan şut çekti. Vitinha hiç çıldırdı. Sen nasıl planı bozarsın
1: i̇şte,
0: dedi yani.
1: Ya o kadar güzel ki çok bence de şahane bir tespit Cihan. Ben, bak vallahi şahane bir tespit. Çünkü izlerken de benzer şeyi yapmıştım.
0: Hemen de kamera ona döndü.
1: Çünkü hatta Vitinha'yla da onunla ilgili de bir röportaj yapıyorlar. Orada anlatıyor genel olarak işte merkez oyuncuların ya da diğer oyuncuların oradaki değişimiyle alakalı. Hatta geçen gün sosyal medyada da izledim. Geriden oyun kurmayla alakalı hadise var ya bizde mesela geriden oyun kurulsun. Geriden oyun kur eyvallah ama geriden oyun kurmak çok fazla plana muhtaç bir durumdur. Öyle tek başına stoperlere verdim, bekleri açtım, merkez oynadığımla olmuyor. Tıkanırsın bir yerden, baskı yersin. B planı, C planı yapman lazım. Orada ne yapıyor? İki tane beki merkeze koşturuyor. Kenarda o Gürcü oyuncuya ciddi bir alan açıyor. Onun orada birebir kalabilmesi için. Eğer orada bir baskı yiyorsa merkezde bir oyuncuyu boşa çıkartıyor. Hiçbir şey bulamıyorsa stoperin dribling yapabilmesi için ona bir alan yaratıyor. Ya böyle oluyor işte. Ederson'u aldın ya ayakları iyi diye. İyi miymiş Ederson'un ayakları? Hayatında yapmadığı kadar pas hatası yapmıştır Fenerbahçe'de. Niye? Çünkü ilk defa bu kadar düzensizlikte oyun kuruyordu. Sen gittin oradaki organizasyonda ayakları iyi, ayakları iyi. Ayakları iyi değilmiş diyor. Onun ayakları iyi, sen iyi değilsin. Sen oradan bak bence.
0: Evet o da son dönemleri popüler durumu. O kalecinin ayakları da iyi durumu.
1: Bence elleri iyi olsun o daha önemli yani. Hani.
0: Aytek aşık oldu. İbo'ya selam. Luis Enrique'nin Mbappe'ye yaptığını... Aykut Kocaman'ın Alex'le yaptığı şeyle kıyaslayabilir miyiz aynı mantıkla? Biri Şampiyonlar Ligi'ni aldı, biri Avrupa Ligi'nde finalin eşiğinden döndü demiş.
1: Aslında yani benzer bir hadise, şöyle benzer bir hadise. Şimdi o diyor ki işin takım savunması kısmı ile alakalı Ruiz Enrique diyor ki buraya gelmek zorundasın diyor, takip etmek zorundasın. Yani aslında bir tane oyuncunun işin takım savunmasına katkı sağlamamasının o savunma organizasyonunda yarattığı problemi anlatıyor. Aslında Aykut Hoca'nın o dönem Alex'le ilgili itirazı da uydu. Ama fark ne biliyor musun? Bence o dönemki oyunla bu dönemki oyun arasında hız anlamında ciddi problem var. Yani o dönem oyun bir şekilde takım savunmasına katkı sağlamayan bir oyuncuyu idare ediyordu. Ha şöyle de yorumlayabilirsin. Ya hocanın vizyonu açısından da yorumlayabilirsin. Aslında Aykut Hoca'nın talep ettiği oyun herkesin takım savunmasına katkı sağladığı kabul ediyorum. Ama onu da şöyle yaparsın. O gün o takımın en skorer oyuncusu, en güçlü oyuncusu sonuna kadar faydalanıp bir sonraki sezonu o planlamayı yaparsın. Öyle bir anda oyuncuyu yok etmekte ne sana faydası oldu ne takıma faydası oldu.
0: Evet, Maltepe'den Bayram hayalini dile getirmiş. Benim bir hayalim var diyor. Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi herkes kendi memleketinin takımını tutsa keşke demiş. Ben de oğlumu Çorumlu yaptım, sonsuza kadar böyle yaşayacak diyor. Yani güzel zaten bir çoğu memleketin güzel takımını tutuyor genelde zaten ama hani direkt onu tutsun demek
1: istiyor. Ek takım oluyor.
0: Tribünler full olsun demiş herhalde. Ek takım oluyor maalesef. Galatasaray takımından seni heyecanlandıran, top ayağına gelince haz aldığın 3 oyuncu sayar mısın? Benim Barış, Osimhen, Sané demiş.
1: Ya Sané'yi uzak ara en başa koyarsın.
0: Yunus
1: yani
0: Emre Tan.
1: Yani. Yunus'u alırsın. Yine o beceri anlamında organizasyonun içine katarsın. Mesela şey var, şimdi bak aklıma geldi. İlkay'la ilgili.
0: Ben Singo'da heyecanlanıyorum. Her an bir bomba patlatacak diye.
1: Bir kalabalığın içine gidebilir diye.
0: Yani her an böyle bir yere gidecek.
1: Ne yapacağı belli olmama konusunda evet bence de. Yani
0: korkudan heyecanlanıyor.
1: Tripping'le gidiyor ya geriden mesela. Hani, o da acayip. İlkay'la ilgili sabah yine dinlediğim radyoda dinlerken işte ya İlkay'ın hani hiçbir şey yapmadığı gitsin. Ben şimdi İlkay'ın problemini bence çok sağlıklı analiz etmek lazım. İlkay'ın durumu aslında ülkenin durumunu da anlatıyor. Biraz önce Arda ile ilgili verdiğimiz örnek, Arda Turan'la ilgili verdiğimiz örnek hani işin teknik ve taktik kısmı ile alakalı. Şimdi İlkay ilk defa böyle bir şey deneyimledi. Yani o taraftan bakalım, bu kadar olma şansı yok yani. Hani bu size aynı durumu sana da yaşadı. Aynı sorunu sana da yaşadı. O ona göre biraz daha becerisi yüksek olması o işi biraz daha halletme konusunda faydası oldu yani. Ama İlkay konusunu tek başına İlkay üzerinden anlatmayalım. Biraz teknik tarafta neden bu kadar düzen içerisinde oynayan oyuncular bizde darmadağın oluyor? Bu düzenle ilgili bu sıkıntı normal bir şey değil ve ülkede en fazla tekrar yapmış teknik direktörün takımında böyle bir sorun varsa o tarafın iyice bir analiz edilmesi lazım ya.
0: Ne demiş? Benim de iki tane hayalim var diyor. Birincisi otizmli oğlumla beraber Beşiktaş maçına gitmek. Aslında kulüplerin kontenjanları oluyor bununla ilgili. Yani Beşiktaş'ta bir yorumcu bulabilirseniz veya internetten araştırma yaparsanız sizi sıraya alıyorlar diye biliyorum. Sırası geldiğinde tribündeki yerinizi alabiliyorsunuz. İkincisi de sizin yayınıza bir gün beni de alın. Ben de bir saat yorum yapmak istiyorum demiş. Tabii ki alırız seve seve. Ama bizim bile iki saatimiz var. Bir saat çok fazla olmaz. Yarım saatte anlaşsak.
1: Eyvallah.
0: Sağ olun, düşünmeniz yeter. Galatasaray taraftarı olarak Icardi, Osimhen tarafını anlamak mümkün değil demiş. Duygusal bağlılık vesaire, bunları geçeceksin. Avrupa'da Apollos takımlarda 21 milyon euro alan oyuncular var mı demiş.
1: Yok.
0: Öyle bir şey söylemiş.
1: Yani Osimhen o parayı alamayacağı için sana geliyor yani. 21 artı neyse. Yani sen şimdi hani hep duygular üzerinden anlatıyorsun ki mesela Osimhen'in Galatasaray'la ilgili bu ayrılma hadisesi var ya. Ben mesela onun çok olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum yani.
0: Evet, hocası da söyledi.
1: Dile çok getirdi. Yüksek olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü anlaşılabilir de bir durum yani. Hani bunda bir problem de yok. Atıyorum 75 milyon euroya almışsın oyuncuyu. 2 sene oynatmışsın. Şampiyonlukta çok önemli katkı sağlamış. Davranış olarak da yani oyunculuk performansı anlamında da elinden gelen her şeyi yapmış. O duygularını ön plana çıkarma hadisesiyle ilgili. 75'in üzerine ne getirirse hiç itiraz etmeden kabul etmen gerekiyor. Eğer zaten kabul etmezsen bu iş ayağına da dolanır. Çünkü Napoli'de benzer bir sorunu yaşadı. Oyuncunun biz çünkü hiç problemli tarafıyla karşılaşmadık Galatasaray'da. Çünkü ona bir sınırsız özgürlük tanıdık. Oyuncu burada istediği gibi o şampiyonluk konusunda da bir problem yaşanmadığı için öyle. Ama gitmek istemesinde bir problem yok. Muhtemelen istemiştir diye düşünüyorum. Şöyle, onu da şöyle yorumluyorum. Çünkü 2 senede çok ciddi para kazandı burada. Yani orada 4 senede 5 senede kazanacağını burada kazandı net maaş olarak. Şimdi şunu düşünebilir Osimhen. Ben artık Şampiyonlar Ligi'nde finale oynayan, hep oraları zorlayan bir organizasyonun parçası olmak istiyorum. Bunu menajeriyle oturup konuşmuş olabilir ki muhtemelen milli takım teknik direktörle de aralarında bu konu geçmiş olabilir. Yani Galatasaray son 2 senede, son 3 senede en güçlü olduğu bölgeyle alakalı çok büyük problem yaşayabilir. Çünkü bugün Galatasaraylıları üzen hadise, o gün o haberin çıktığında herkes üzüldü değil mi Galatasaraylılar?
0: Tabii.
1: Temel sebep de bence şu. Osimhen'in olduğu organizasyonlarda ve onun olmadığı organizasyonlarda Galatasaray'ın yaşadığı problemi taraftar gördü. Ve adları gibi emin hazırlık yok. Çünkü bu oyuncuların ikisi de bir planla gelmediler sana. Ne Osimhen ne Icardi değil mi? İkisi çok belirgin olduğu için söylüyorum. O yüzden yani bu biraz da şeyi de gösterecek tabii ki. Haksızlık da etmeyelim tabii yani. Hani ben hazırlıklı olduklarını düşünmüyorum ama belki de olmuşlardır. Hani şimdi o süreyi de görmeden yani ben bu yorumu yapma sebebim tabii bugüne kadarki plansızlıklardan dolayı böyle yorum yapıyorum. Bu çok belirleyici olacak. Bu Galatasaray'a ciddi anlamda problem de çıkartabilir diye düşünüyorum Cihan.
0: Biraz da şey bir oyuncu Osimhen, yani yenilmeyi hazmedemeyen bir oyuncu ki yani Juventus maçında da bunu gördük. Yani 3-0 oldu. 3-2'de sevinmedi hatta.
1: Antalya maçında da benzer bir durum var.
0: Kızdı. şey mi istiyor acaba? En üst seviyede oynamak mı istiyor?
1: Ya şöyle, Şampiyonlar Ligi seviyesini oynamak
0: istiyor. Ezilme koşuna gitmiyor yani. 3-0 onun için çok sinir bozucu bir psikoloji. Yani tüm futbolcular için aynı ama Osimhen'in tepkisi biraz daha şey olur.
1: Ya tabii daha baskın karakter, evet. Daha güçlü karakter. Hani problemi bir şekilde hani kendi... Yani genelde bu tarz oyuncuların davranışları benzer oluyor. Yani yerlisi yabancısı fark etmiyor.
0: Aslında İtalya'da da normal yani. Olabilir, olabilecek bir skor ama.
1: Yani ben onun biraz daha yani... Şimdi Osimhen'i Real Madrid istese benim bir itirazım olmaz. Çünkü değişen oyunda bu tarz oyuncular çok değerli. Yani hani gücüyle becerisini armağanlayanlar çok ön planda yani. Hani bakıyorsun dünyada da böyle oyuncu sayısı da çok az. Şimdi böyle bir teklif gelse oyuncu gider. Oyuncu gider yani. Burada işte senin hazırlığın ortaya çıkar. İşte orada çok büyük problem yaşayabilirsin yani. Kimi hazırladın oraya? Aslında oyuncu olarak hazırlama değil. İhtiyacın olan neydi biliyor musun? İşte Montella ile Okan Buruk'u bence en net ayıran iki fark. Kuzey Makedonya maçında neredeyse as oyuncularından yoksun bir milli takım izliyorsun. Ama planlama konusunda evet, Arda girdikten sonra organizasyon daha değerli. Hakan varken daha değerli. Kenan varken daha değerli. Ama onlar yokken de bir organizasyon var, onu görebiliyorsun. Ama Okan Buruk da işte onu göremiyor onun oyunlarında. Osimhen varsa Galatasaray oyunu çok başka yere gidiyor. Şimdi bu çok belirleyici olacak Galatasaray için. O süreç Galatasaray için çok sancılı geçebilir diye düşünüyorum.
0: Abi Lewandowski konusunda kararsızım. Sizlerin yorumunu merak ediyorum demiş. Bu adam bizde iş yapabilir mi? 37 yaşında ama Lewandowski bu yani diyor.
1: Ya burada önemli olan şu.
0: Kimi yorumcular saçmalık dese de kimi yorumcular yine genç futbolcuya gidin şeklinde böyle uzun bir yazı yazmış ama anladığım kadarıyla Lewandowski şimdi, başarılı olur mu olmaz mı demek.
1: Burada önemli olan şu, Lewandowski'nin sakatlıkla ilgili yaşadığı süreç. Bu çok önemli. Eğer kas sakatlığı ile ilgili bir süreç yaşadıysa bir oyuncu, yaşı da ilerlediyse muhtemelen sende de benzer bir durumla karşılaşacak. Yani davranış, tabii oyuncuları buraya getirirken tek başına oyunculuk da yetmiyor. Davranışlarına da talip olmak zorundasın. Şeyi unutma. John Duran genç oyuncuydu değil mi? Aslında planlamaya çok uygun bir oyuncuydu. Ama davranış o güne kadar da problemli bir davranıştı.
0: Galatasaray'a gelmek istiyor bu arada. 5 milyona. Neyse, Lewandowski'den devam edebilirsin sen.
1: Yani şöyle, oyunculuk özellikleri olarak yani John Duran profiline ben hayatta itiraz etmem yani. Hani çok atletik olarak çok önemli bir oyuncu, gücü kuvveti ama mental sorunu var. İşte problem o Cihan. Yani sen mental sorunu olan oyuncuya da talip oluyorsun ve buraya geldiğinde davranışını gördüğünde şaşırıyorsun. Şaşırma. Yani orada yapan burada da benzer davranış yapacak. O yüzden Lewandowski konusunda o kadar fazla itiraz etmem. Şu yüzden itiraz etmem. Yani rol model olma açısından, örnek olma açısından antrenman tekrarı, oyunculuk özellikleri olarak sana katkı sağlayabilir. Ama burada işte önemli olan şu sakatlık sorunuyla alakalı bir durum. Normalde düşüncen ne desen zaten hiç Lewandowski'lere gitmem ben de. Kendi genç oyuncularla planlamamda onun kadar atmasa onun bir tık altında gol atacak oyuncuyu bulurum. Ama bir seneyi kurtarmam, önümüzdeki 10 seneyi kurtarırım yani.
0: Evet yani 38 yaşında ben, ama beni heyecanlandırır yine, bilmiyorum. Ben biraz yani da taraftar gibi düşünüyorum.
1: Yani. Yani. Evet yani bitiricilik.
0: İzlemek isterim yani Fenerbahçe'de. Tam da bir dinleyenimiz Lewandowski mesajının üstüne birazcık troll yapmış. Lewandowski'yi alacağına gidin, Şevşenko'yu alın, İbrahimovic'i alın, Batistuta'yı alın demiş. Olmadı Rummenigge'de olabilir. Allah aşkına 38 yaşında adamın burada ne işi var? Bir de 50-60 milyonlar konuşuluyor, yapmasınlar demiş.
1: Yani aynı fikirdeyim. Yani hiç itirazım yok rakam konusunda. Ama şeyleri çok... Yani planlamaları çok problemli yani. Koyamıyorlar. Bir de benim anlamadığım ne biliyor musun? Hep aynı, dikkat et. Biri bir isim atıyor ortaya ve o isim etrafında dönüyor herkes yani. Ya var bir sürü. Şimdi bu olay dediğin oyuncu nereden geldi Trabzonspor'a? Değil mi? Mesela olay dediğin bir oyuncu geldi. Bir anda acayip değer kattı o Trabzonspor oyunlarına. Demek ki var. Kimsenin ismini adını bilmediği. Birileri var bir yerlerde yani. Bu scout ekipleri de ben zaten şaşırıyorum yani. Hani ya bunlar bir sürü maç izliyorlar. Bir bakıyorum onların izlediği maçlardaki oyuncuların hiç kimsenin adı bile geçmiyor. Hiç yok mu yani? Bir tane alıp yani getirip değer katabileceğiniz vardır muhakkak yani. Hani bu kadar şimdi geçmişten hiç bilmediğimiz bir sürü oyuncu vardı. Değil mi? Mesela Beşiktaş'ın Feda senesinde Ya kimse Olcay Şahan'ı bilmiyor değil mi? Olcay Şahan diye bir oyuncudan haberi yoktu. Veli Kavlak'tan haberi yoktu değil mi? O güçlü organizasyonların sonra temelini atan oyuncular oldu. En güçlü oyuncular oldu bu oyuncular değil mi? Mesela Oğuzhan Özyakup diye bir oyuncu vardı değil mi? Bulunabiliyor aslında yani. Efendim? Ama sen hemen kolayına kaçıyorsun yani. Hemen isim olsun, taraftarın hoşuna gidiyor. En iyileri bir araya getireyim ya.
0: Fenerbahçe bir ara yapmıştı, gitti Güney Afrika taraması yapmıştı. Getirdi siyahi oyuncuları ama nerede onlar bilmiyorum. Yani
1: geçmişte vardı bununla ilgili çok...
0: Biri İstanbul Spor'du herhalde, Mendy diye. Nene geldi, onu yolladılar, sonra para verip aldılar falan böyle.
1: Yani Nene olayı zaten yani insanın yani sezon başı en çok tepki aldığım oyuncuydu. Ya sen nasıl bir gözün var ya, şu Nene'yi şu kadara satacağız, bu kadara satacağız. Ya canlı izledim ya. Ben canlı gördüm yani. Gördüm ya. Ben inanamıyorum yani. Hani Nene'nin gelişimine talip oluyorsun ve kendi altyapındaki oyuncuları orada yok sayıyorsun ya. Ya bak, Nene aslında çok güzel bir örnek. Bak şimdi aklıma geldi yani. Arda Kurtulan'la Nene değil mi şimdi baktığın zaman hani. Altyapından Arda Kurtulan diye bir oyuncu yetişiyor. Sen diyorsun ki senin buralarda ne işin var diyorsun. Sen git diyorsun Karacabey Spor'da TFF 2'de oyna diyorsun. Oyuncuyu gönderiyorsun. Oyuncu oraya gidiyor, buraya gidiyor. Adana Demirspor'a imza atıyor oyuncu, tamam mı? Adana Demirspor'da transfer yasağı alıyor Süper Lig'de. Yani transfer yasağı ne demek? Yeni oyuncu katamıyorsun sözleşmeyle. Kiralıktan gelen oyuncularla oynamak zorundasın. Tamamı da bir alt ligde oynamış oyuncular. Ve oyuncuların içinde Arda Kurtulan çok iyi bir sezon geçiriyor. Burada tabii Mustafa Dalcı'ya da, Alper Hoca'ya da, Alper Avcı'ya da sonuçta o çocuğun gelişimine dokunan iki teknik direktör. Ve sonrasında Göztepe talip oluyor. Bak, iki tane yabancının idare ettiği, hoca ile beraber üç tane yabancının idare ettiği Göztepe talip oluyor Arda'ya. Diyor ki sen gel, biz seni geliştireceğiz. Sana yetersiz diyen kulüp sana para verip seni alacak diyor. Bugün Arda'ya Galatasaray'da talip, Fenerbahçe'de talip, hepsi talip. Şimdi sen gidiyorsun, Nene'yi harcadığın zamanı şey harcamadın. Gözünün önünde Nene'den çok çok daha değerli oyuncuyu harcamadın. Şimdi problem Türk oyuncuda mı, senin gözünde mi? Ya gittin Nene'ye verdin parayı, Arda'ya vermedin. Arda yetersiz. Arda Nene'nin çok çok üstünde. Bir tane daha Arda yok mu bu Fenerbahçe altyapısında? Var, %100 var. Ama problem sizsiniz, kusura bakmayın yani. Bak, bu kadar fazla örnek var gözümün önünde. Çıkıldağ ile Marutsan'a talip oldunuz. Ne oldu Çıkıldağ ile Marutsan? Yunus'u kaybediyordunuz. Montella denk gelmese bugün Yunus diye bir oyuncu yoktu. Bak, milli takımın en önemli oyuncularından biri. Arda var. Sayarım, arttırırım bu sayıyı yani. Sence sadece Türk oyuncularda sorun olabilir mi ya? O çocuğu eğitende sorun var yani. İdarecide sorun var. Nene'ye veriyor parayı. Nene'ye verilir mi o paraya? Ya verilir mi Nene'ye? O bonservis verilir mi ya? Şerife o bonservis verilir mi? O bonservisin devamı olmayacağını birileri nasıl öngöremiyor kulüpte? Nasıl başkanı ikna edemiyor ya?
0: Evet İbrahim abi, İbrahim Yavuz.
1: Zaman su gibi aktı, zaman geçti Cihan.
0: Su gibi akıp geçti, saatimizi de 13.55 yaptık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Senin de ağzına sağlık.
1: Çok sağ ol.
0: Sen de çok izin yapamadın bayramda. 2 gün bir tatil yapabildin.
1: Çeşmeye
0: Çeşmenin
1: gittim.
0: Derin sularına attın
1: Çeşmeye
0: kendini.
1: Gittim. Çeşmeden 11 saatte geldim.
0: Zaten 2 günlüğüne gitmiştim. Bir günüm yolda geçmişsin.
1: Bir günüm yolda geçti.
0: Var mı böyle güzide yerleri? Hiç uğradın mı Altın Kupilajı'na falan?
1: Yok.
0: Hiç öyle gitmedin.
1: Yok, çok güzel. Ya sağ olsun, bir arkadaşım davet etti. Onunla gittim. Çok
0: Omurcu
1: güzel bir
0: yer. Şevki'ye falan uğramadın yani.
1: Yok yok. Alaçatı'da kaldım. Dalyan'a gittim. Tekrar Alaçatı'ya geri döndüm ve 11 saatim yolda geçti.
0: Tam geri kalan saatlerde ne yaptın zaten bizi ilgilendirmiyor. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah, ben teşekkür ederim.
0: Tüm dostlarımıza selam olsun. İbrahim Yavuz'u sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. O da sizi bence yorumlarınızı okuyordur. Çünkü
1: okuyorum.
0: Ben bakıyorum bütün DM'leri, cevap da vermeye çalışıyorum.
1: Tabii ki veriyorum, cevap veriyorum ya. Yani.
0: Cihan Dişli, beni ederseniz ben sizi takip ederim. Görüşürüz, dikkat edin kendinize, hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
4: güzeli. Reklam bitti. Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Ya muhtarı kaybetmişiz.
3: Allah razı olsun galiba.
4: Ben Reha abiyle 2 yıl birlikte çalıştım. 1999 ile 2001 arası Show Haber'de çok güçlü olduğu bir dönemdi. Ratinglerin tavan yaptığı bir dönemdi. Çok acayip bir şeydi. Benim üzerimde çok emeği vardır. Mekanı cennet olsun. Allah günahlarını affetsin. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim yani. Ben ondan çok şey öğrendim. Yani televizyonculuk adına çok şey öğrendim. Rating adına çok şey öğrendim. Çok korkusuzdu, çok sevilmezdi. Çok korkusuz birisiydi. Çok cesaretli birisiydi yani. Onun o dönem yaptığını Türkiye'nin yarısı onu izliyordu. Yani o Reha Muhtar'la Show Haber Türkiye'nin yarısını izlediği bir yerde yani. Çok acayip korkunç reytingleri vardı. Çok farklı bir insandı. Ben hep iyi olarak hatırlarım. Yani çok değer verdiğim, saygı duyduğum bir insandı. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Türk televizyonculuğu açısından da çok değerli bir isimdi.
3: Hocam, 2 sene önce bir ödül töreninde beraber olmuştuk. Reha abiyle, abi deyim ben. Ben gördüm, çok üzülmüştüm. Hakikaten sağlık problemleri çok yüksekti. Yani hiç yaşının gerektirdiği bir şeyde değildi. Hani kaç yaşında vefat etti? 60 desek.
4: 67.
3: 67 yani çok da genç. Ama 2 sene evvel 65 yaşında.
4: Daha da genç.
3: Sanki böyle 75-80 yaşlarının üzerinde bir hali vardı, yürüyemiyordu. Çok üzülmüştüm o dönem. Özellikle medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla hani çocuklarını görememesi falan filan bayağı üzmüştü beni.
4: Oralar çok
3: Allah rahmet eylesin ya.
4: O yani o çocuklarıyla olan ilişki, eski eşiyle olan ilişkileri falan çok yıprattı onu.
3: Çok yıpratmış.
5: Reha abiyi şimdi ben bir kere ölünün arkasından kötü konuşulmasını da sevmem. Bir de böyle gereksiz iyi konuşulmasını da sevmem. Oradan bildiğim gibi, hissettiğim gibi konuşacağım. Ben Reha abiyle ne zaman tanıştım? İşte senin o anlattığın dönemden sonra bir de ara Vatan Gazetesi'ne gelmişti. Orada yazarlık yaptı. A-Spor'da falan. Sonra. ATV'de, Kanal Türk'te falan spor programları yapmıştı. Yakındık, her yerden buluşurduk, görüşürdük falan. Reha abi aslında keyfi yerindeyken dünyanın en keyifli adamıydı açıkçası. Ondan sonra hatta bu Deniz'e aşık oldu. Şimdiki çocukların annesi. Deniz'le ilk zamanlarından beri tanırım. Büyük aşk hikayesi olarak başlamıştı hikaye. Abi sonradan olmuyor. Bu evliliklerde anlaşmazlıklar olabiliyor. Ondan sonra bu çocuklar mevzusundan sonra filan Reha abi doğru düzgün tam toparlayamadı kendini. Sağlık olarak da toparlayamadı. Mental olarak da toparlayamadı.
4: Bir de galiba bir o evin banyosu da bir düştü. Yani o düştükten sonra bir daha toparlayamadı galiba. Kalçasıyla ilgili bir problemi oldu galiba.
5: Abi oldu, tansiyonu oldu. Çok sağlık sorunları da yaşadı. Biraz da yalnız bir adamdı açıkçası. Ters adamdı.
4: Çalıştığım dönemde çok alkol tüketiyordu yani, onu söyleyeyim. O biraz da bir onu ilerleyen zamanda ona abi, daha farklı zararlar vermiş.
5: Bizim dönem medyanın en büyük hastalığıdır bu. Yani herkes yapardı bu işi. Herkes alkolle yakın arkadaş gibiydi. Çünkü nasıl bir iş? Şöyle söyleyeyim sana. Gecelere kadar yapıyorsun baba. Yapana kadar belli bir enerji lazım. Bittikten sonra o adrenalinle çok uzun zaman içkiyle vakit geçiriyorsun filan. Ertesi gün tekrar başlıyorsun. Hem rating savaşı yapıyorsun. Hem o seni yoran bir şey aslında, baskı. O baskıyı böyle yapabiliyorsun. Üstesinden gelebiliyorsun diyeyim. Ondan sonra ama çok zor bir hayat geçti. Son 10 senesi falan çok zorluklarla geçiyordu. Reha abi de mesela aslında beni çok severdi ama son 5-6 senede çok da anlaşamadık açıkçası. Yani ben ona beni engellemişti Twitter'dan. Ben de onu engellemiştim falan. Ben arada ona arada bir çakmalar yapıyordum filan.
4: Güzel adamdı abi ben. Bendeki izleyip güzel.
5: Abi özü çok iyi adamdı. Ama ben, yani burada şöyle söyleyeyim. Bu dünyada cehennemi yaşadı son 5-6 senesi, çok kötü geçti.
4: Ben NTV'den teklif aldığımda.
5: Allah günahlarını affetsin. Dediğin abi, en önemli. Amin.
4: Ben Muhtar'la çalışırken NTV'den teklif almıştım hocam. Ona gittim. Kapıyı çaldım. Dedim ki ben gidiyorum, gidemezsin dedi. Gidiyorum abi dedim. Gidemezsin dedi. İşte ben nereye gideceksin dedi. NTV'ye gideceğim dedim. O zaman da Sky 360 mi ne vardı böyle. Sky orada yeni bir haber kanalı kuracaktı o grup. Oraya geçersin dedi. Gidemezsin falan. Abi bir iki burası Galatasaray, sen Siirt Közmetlerine gidiyorsun falan diyordu. Hani orası çok acayip, gerçekten çok acayip bir yerdi. Şeye hiç dayanamazdı abi. Ben o zaman daha böyle...

0: adamdı.
1: Evet.
0: Abi burada biraz da şöyle oluyor. Her dönemin imparatoru oluyorsun. Ama dönem geçtikten sonra da ona uyum sağlaman da lazım. Onu da yapmak çok kolay değil bana sorarsan.
1: Yani abi çok zor ya.
0: Böyle adamlar televizyonun önünde yaşarlar. Sağlıklı olurlar filan. Olmayınca kendini tüketmeye başlıyorsun.
1: Abi ekibi ya. Bizim mesela Show Haber'de çalıştığımız ekibi bakıyorum şimdi. Yönetmeni bizim Caner abi vardı. Acayip bir yerde şimdi. İşte ne bileyim haber müdürlerine bakıyorum. Hepsi medyada çok önemli görevler üstlendi. Yani çok güçlü bir ekiple çalışıyordu Reha Muhtar. Biraz o güç de oradan geliyor tabii abi. Ekibin de
2: iyi olacak canım, ekibin yani iyi olmalı.
1: Allah var abi, şey yapardı mesela. Orada programlar vardı o zaman, şimdiki gibi değildi. Mesela ateş hattı yapardı. Ateş hattına bir en ufak bir katkın olsa hemen bir zarf içinde sana onu ödüllendirirdi abi. Hani öyle bir şeyi vardı. Atıyorum program başı ateş hattı yapıyorsun, 10 bin dolar alıyorsun mesela televizyondan. O 10 bin doları ekibe, emeği geçen insanlara dağıtırdı filan. Öyle eli de açık birisiydi.
0: Çok abi, Allah rahmet eylesin. Abi, nur içinde yatsın.
1: Benim için değerli biriydi abi.
0: Abi her kaybeden şey, her
1: kaybettiğimiz insan. Ama biz seninle bunu daha önce de burada konuştuk. Ben her zaman onu öyle arkasından hep öyle konuştum ya. Benim üzerimde emeği var. Öyle konuştum. Hala da öyle düşünüyorum.
0: Haluk'ta gördüğümüz ne acayiplik varsa sebebini Rehabi'ye bağlayabiliriz. Bu acı var mı, acı ekolünden geldiği bazen belli oluyor.
2: Acı var mı?
0: Baba ilk bonusa geçelim. Şimdi dünya yıldızları geldi baba İstanbul'a. Haftanın olayı Kanye West ve Travis Scott konserleriydi. Alalım bakalım. Müziği veremiyoruz galiba. Verdim ama bak şu ışık gösterisine bakar mısınız abi?
1: Bir şey, dünya gibi bir şeyin üzerinde. Dünya platformu. Dünyanın işte böyle bir platform üzerine çıktı. Abi 120 bin kişi gitmiş konsere.
0: Sana soracağım abi, söyleyeceğim şimdi.
1: Ben çok
2: 118 bin mi okudum ben de?
0: 118 bin diye ben de duydum abi. 118 bin kişi diye duydum hatta.
2: Bayağı.
0: Abi ChatGPT'ye soruyorsun, tak diye bütün cevapları geliyor. Katılımcı sayısı yaklaşık 118 bin. Konser hasılatı 30 milyon dolar. İstanbul ekonomisine toplam katkısı 100 milyon dolarmış. Kanye West'in gelmesini. Yani 30, benim duyduğum adam 30 milyon dolar almış diye duydum. Geliri de 51 milyon dolar diye yazanlar vardı. Anladığım kadarıyla 30-50 arasında bir paradan bahsediyoruz. Herkes mi gider arkadaş? Ama abi
1: Osi baba bile oradaydı ya.
0: Bu İbrahim Öbüş mü baba? Şey, Günay. Ne alakası var İbrahim? Ama İbrahim Öbüş'e de benziyor.
1: Evet, Günay da orada.
0: Ali Koç'un oğlu Kerim.
1: Mert Hakan Yandaş'la birlikte gitmiş.
0: Travis Scott varmış. Abi bir de Bocelli vardı bu arada 31 Mayıs'ta aynı gün. Bocelli şeye gitti.
1: Sinek ikili muamelesi mi gördün?
0: Abi bizim hanım da kayınvalilerimle beraber şeye gitti. Bocelli'ye gitti.
1: Kaç kişi varmış?
0: Bu dolu abi.
1: O da mı öyle?
0: O da dolu. O biletler ya. Bir de çok fahiş fiyattı.
2: 16 milyon değil mi abi İstanbul? Dışarıdan gelenler, şunlar bunlar.
1: Hocam dünya Amerika'dan birisi gelmiş işte, bir taksici hikayesi var ya, dolandırılma hikayesi.
2: 100 milyon doları nereden bulacak işte?
1: Yani Amerika'dan Kanye West konserine gelmiş işte.
2: Evet.
1: Adam. Hani Amerika'dan buraya geliyor konsere. Ya bu adam her yerde konser vermiyor mu abi? Niye Amerika'daki adam Türkiye'ye geliyor konser için?
0: Abi demek ki böyle bir şey var. Bir de Avrupa'da galiba.
2: Türkiye'de Kanye de işi West... varsa ayarlamıştı ya doğru, ona göre. Doğru.
0: Baba Kanye West abi. Galiba hakkındaki bazı iddialar var davalardan dolayı. Avrupa'da da kolay kolay.
1: Ha, konser mi veremiyor?
0: Evet, konserle alakalı çok gidecek ülke de bulamıyormuş. Türkiye her zamanki gibi
2: biçilmiş,
0: bağrını taraftan açmış abi. Gel kardeşim demiş. İnanılmaz.
1: Abi inanılmaz değil mi? Bir tane sanatçı 120 bin kişiyi topluyor. Ve bilet satarak topluyor. Korkunç paralar ödeyerek geliyorsun. Ama Amerika'dan buraya adam Kanye West konserine geliyor. Çok acayip.
0: Abi Bocelli mesela. Bocelli.
1: Hocam senin için var ya, Amerika'dan buraya kimse gelir mi ya? Üstüne para versen gelmezler biliyor musun?
2: Kağıthane de gelmezler.
0: Abi niye gelsin ayrıca da? Niye gelsin? Tamam adam ünlü. Ünlü falan da Kanye West.
2: Seninle ben... başım dertte.
1: Hocam buna hiç kimse gelmez.
0: Bir söyle bakayım.
2: Ne yapsam
0: belki
2: bilmiyorum.
0: Canımdan bir parçasın.
2: Söküp atamıyorum. Bak.
1: Bak üstüne para verseniz bu performansa kimse gelmez.
0: Tamam da çalışacağız biraz baba. O kadar değil. Tabii,
1: şey de lazım. Arada boşlukları şey, çalgı kapatır keman.
0: Babacım arkadan playback yapacaksın. Keman, söylüyormuş gibi davranacağız. Dans edeceğiz hocam. Üstüne biliyor musun? Sen Kanye West'e gider misin baba 40 bin lira bilet?
1: Yok abi.
0: Sen?
2: Böbeler olsun.
0: Bocelli'ye gider misin?
1: Ona da gitmem.
0: Sen hocam?
1: Abi benim yok bu abi. Hayatta gideceğim konser
0: Travis
1: sayısı...
0: Travis Scott'a gider misin abi?
1: Abi benim konser sayısı çok azdır. Sezen Aksu konserine gittim daha önce. Ona giderim.
0: Kaç para verirsin abi en fazla?
1: Bilmiyorum ki abi.

0: Eder.
1: Ya bedava bulursam daha tercih ederim yani Sezen Aksu.
0: Ben de abi konser biletine para vermeyi hiç sevmiyorum.
1: Ben de hiç sevmiyorum. Sezen Aksu'ya gidelim dinleyelim işte bir bedava olsun bilet. Benim karım seviyor konser işlerini. Sürekli gidiyor abi. Açık havada konserler var ya oraya gidiyor işte. Ben hiç gidelim diyor. Ben hiç ilgi duyduğum bir şey değil. Ben abi sıkılıyorum ya konserde. Benlik bir şey değil yani konser.
0: Baba Kenan Doğulu çıkmış.
1: Sen yani. Sever misin konser işini?
0: Ben iyisi olsa severim.
1: Yıllar önce İnönü Stadı'nda Bryan Adams gelmişti. Hatırlar Bilerim. Mısın abi?
0: Gittim onu ben.
1: Ben de oradaydım. Yani ona gitmiştim. Stat konserinde en son ona gitmiştim. O da çok küçüktüm yani daha gençtim.
0: Abi
1: çok.
0: Bak şimdi Tuba atmış. Kanye West'in 19.9 milyon takipçisi varmış Instagram'da.
1: Çok iyi.
0: Travis Scott'ın 59.2 milyon takipçisi. Reklam.
2: Babacığım,
3: bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
7: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programından merhaba. Radyoları başında Türkiye radyolarında kendi saatinin en çok tercih edilen programından ben Çağatay Çıtlak. Radyoları başında her türlü şartlarda evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metrobüste, metroda, yollarda takvimlerin 3 Haziran 2026 çarşambayı gösterdiği sımsıcak bir İstanbul gününde yine gündemi belirlemek, sizlerden gelen mesajları görebilmek ve Türkiye'nin en önemli, en çok takip edilen spor yazarları ile yine 2 saat boyunca sizlere en sıcak gelişmeleri ve haberleri verebilmek adına yine görevimin başındayım, mikrofon başındayım. Eğer sizler de bizleri yalnız bırakmama adına bir mesaj da ben atayım derseniz 0212 273 1010 tekrar ediyorum. 0212 273 1010 ya da 0540 273 1010 WhatsApp hattımız. Sizler de dilerseniz Türkiye'nin en önemli isimlerine sormak istediğiniz sorular varsa eğer duygu ve düşüncelerinizi de bizlerle paylaşabilirsiniz. Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresimiz, buradan da bana mesaj atabilirsiniz. 0212 273 1010 ya da 0540 273 1010 gelen mesajlara çok teşekkür ediyorum. Hemen zaten anons yapar yapmaz çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Mesajlarınız da yağmaya başladı. Valla şuradan başlayayım çünkü çok biriktiği için sizlere de mahcup olmak istemiyorum. O yüzden gelen mesajlardan hemen şöyle başlayayım. İsimleri de okuyayım. Erkan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin mesajı için. Yaşar Kut, yine çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, hoş geldin Çağatay Hocam. Sizler de seviliyorsunuz. Sedat Aydın, çok teşekkürler. Sıradan devam ediyorum. Çağatay Hocam hoş geldiniz. Yine muhteşem bir yayın bizi bekliyor. Yaşasın. Bir de milli takımı Amerika'yı mükemmel şekilde uğurladık. Siz de güzel bir maçla seslendirelim mümkünse. İnşallah benim okumamı beklemiyorsunuzdur Abdullah Bey. Çünkü şarkı anlamında hakikaten radyolarını kapatmak zorunda kalmanızı istemem. Çok şükür sadece konuşmak için sesimizin Allah bir yetenek vermiş. Onu da konuşmak için kullanıyoruz. Metin ben, Çağatay abi saygılar demiş. Çok çok teşekkürler Metin Bey, saygılar bizden. Hüseyin Mecit her zaman olduğu gibi yine destek mesajlarını iletmiş. Çok haberimiz var. Bugün çok yoğun bir gündemimiz var. Fenerbahçe'deki seçimlerle alakalı çok sorular gelmiş. Onlarla ilgili sevgili İrfan'ı da bir yandan tabii arayıp onunla da bağlantıya girmek istedim. Yine isimlerinizi de yazarsanız. Evet, Arnavutköy'den Ahmet Bey çok teşekkürler. Sesiyle enerji veren öbürünü okumuyorum. Çok da çünkü yakışıklı diyelim, sempatik diyelim. Sağ ol değerli kardeşim. Sabırsızlıkla bekliyorduk seni. Sabah Emre abiye de sordum ama cevap alamadım. Futbolcularımızın Amerika'ya gittiğinde saat gün farkından dolayı yaşayacakları jet lag programını nasıl aşıyorlar? Bununla ilgili ne yapıyorlar? Bir bilginiz var mı? Sizi seviyorum Çağatay Hocam demiş Arnavutköy'den Ahmet. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Evet, yani bunun için zaten daha önceden gitmelerinden dolayı bu problemi aşmaları adına zaten en azından bir 4-5 gün geçmesi gerekiyor. Bununla ilgili de zaten önceden gittikleri için o iklime de alışıyorlar. Yaklaşık 9-10 bin kilometre yapacaklar. Allah da yardımcıları olsun. Fenerbahçe'nin başkan adayları neden sürekli Galatasaray'ı dile getirdiklerini bir türlü anlayamıyorum. Bunun sebebi nedir acaba demiş Cüneyt Bey. Onun da mesajını okuyalım, okumuş olalım. Gökhan Bey'e çok teşekkürler. O da olur, tamam. Ama tabii Tarkan da çalsak bir telif oluyor. Telif gereği de zaten şarkıları çalamıyoruz. Şahat Hocam, Basketbol Süper Ligi'nde finalde Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş mı Galatasaray mı olacak? Valla onu ben de bilemiyorum. Çünkü dün akşam da baktım, basketbol maçı çok çok heyecanlıydı. Onun da sizlere zaten bilgilerini vereceğim. Hiç merak etmeyin, yayın akışıma almışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yetişirse 7 tane dinleyicimiz var. Dinleyicimiz, çok özür diliyorum, spor yazarımız var. Onlarla da yayınımız olacak. Onlarla da canlı bağlantı yapacağız. Fenerbahçe ile ilgili çok soru geliyor. Yılmaz Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Evet, akşamki basketbol maçı çok heyecanlıydı. Çok mesaj var. Çok çok sağ olun. Çağatay Hocam, millilik sayılarını biliyor musunuz? Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz demiş, A milli takım futbolcularına göre. Tabii yani merak ettiklerinizi aslında ben anlıyorum. Hani neyi sormak istediğinizi, o yüzden şöyle cevap vereyim. Milli takımın kulüplere göre milli oyuncuların dağılımını önce vereyim. Herhalde sormak istediğiniz soru da bununla alakalıdır. Şu anda Süper Lig'deki takımlardan Galatasaray milli takımı 6, Fenerbahçe 7, Beşiktaş 1, Rize 1, Real Madrid 1, Juventus 1, Inter, Roma, Brighton, Manchester United, Dortmund, Frankfurt, Hoffenheim, Porto ve Al Ahli'den bir tane futbolcu veriyorlar kulüpler milli takımımıza. Bunların da bilgisini verelim. Ben bu arada istatistikleri de çıkarmıştım. Onlarla devam edebiliriz. Evet, Altay Bayındır'la başlayalım. Altay Bayındır biliyorsunuz Manchester United'da. A millilik sayısı 12. Bu arada dinleyicimizin de isimlerine bakayım. İsmail ve Cengiz Bey, evet. İsimlerinize de bakayım, sorularınıza da bu şekilde yanıt vermiş olayım. Mert Günok Fenerbahçe'de 37 milliliği var. Uğurcan Çakır Galatasaray 38 milliliği var. Abdülkerim Bardakçı 26. Çağlar Söyüncü 60. Eren Elmalı 22. Ferdi Kadıoğlu 30. Merih Demiral 62. Mert Müldür 44. Ozan Kabak 29. Samet Akaydın 19. Zeki Çelik 60. Hakan Çalhanoğlu 105. İsmail Yüksek 31, Kaan Ayhan 73, Orkun Kökçü 49, Salih Özcan 29. Bu arada futbolcularımızın A millilik sayısını veriyorum sizlere. Arda Güler 29, Barış Alper Yılmaz 34, Can Uzun 5, Deniz Gül 7, İrfan Can Kahveci 46, Kenan Yıldız 28, Kerem Aktürkoğlu 51, Oğuz Aydın 10 ve Yunus Akgün 18 kere A milli takım formasını giymişler. Tabii bu listede en çok dikkatimizi çeken orta saha oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun tam 105 kere milli takım formasını terlettiği dikkatten kaçmıyor. İrfan 25'i bir kere daha arayacağım. Sevgili Hasan Tiryaki, beni dinliyorsan sana da sevgilerimi, saygılarımı yollayayım. Evet, Galatasaray haberleri de var. Milli takımla ilgili bağlantılarımız olacak ama Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Arif Kızılyalın vardı. Onunla da bugün bir bağlantı yapacaktık. Eğer müsaitse Arif Kızılyalın'a bağlanalım. Hem milli takımı hem de birazcık Galatasaray konuşalım istiyorum. Evet, sevgili Arif Kızılyalın, müsait misin?
2: İyi yayınlar diliyorum sevgili Çağatay.
7: Nasılsın, iyi misin? Geçmiş bayramı tekrar kutluyorum.
2: İyi bayramlar diliyoruz. Milli takım iyi gidince biz de iyi gidiyoruz. Şimdi Dünya Kupası bekliyoruz. Hayırlısıyla başlasın. Hayırlısıyla kolay bitmesin, uzun sürsün.
7: Çok büyük
2: biraz bir... kalalım.
7: Evet.
2: Biraz şöyle bir Kanada, Amerika, Meksika yapalım güzel kardeşim.
7: Peki, Makedonya maçı vardı. Kuzey Makedonya ile oynadık. Belki hani çok önemli bir maç değildi. Belki milli takım adına hani nasıl söyleyeyim? İşte bir gösterge adına çok önemli bir maç değildi. Önce yedekler çıktı, onları gördük, son durumlarını gördük hep beraber. Evet. Daha sonra da işte sizin de söylediğiniz gibi milli takımı uğurladık. Önce Kuzey Makedonya maçı için görüşlerinizi alabilir miyim?
2: Valla şey, o maçın tek kıymeti harbiyesi, rakip üçlü savunmayla oynuyor. Dünya Kupası'nda grup maçlarımızdaki rakiplerimizin bir bölümü üçlü defansla oynuyorlar. Öyle bir şey denedi. Tabii bir Avustralya ya da bir Amerika değil. Kuzey Makedonya. Fazla zorlamadılar doğal olarak. Bizimkiler de fazla zorlamadı. Zaten hani şu an yükleme dönemini geçiriyor milli takım. Hani orada sakatlık olmaması önemliydi. Allah'tan hani Eren bir sakatlık geçirdi. Allah'tan iyileşti kardeşimiz. Hani o maç pek ölçü değil. Ama güzel goller vardı. Bence Beşiktaş kaptanı Orkun Çok artık ilk 11 oyuncusuyum dedi milli takım için. Yani işte Arda'nın sakatlığı, Kenan'ın iyileşme süreci, ki orta sahada Orkun'un yanında kim oynayacak, işte onlara bakacak hoca. Ben orta sahada biraz sıkıntı yaşarız. Hatta forvetten orta sahaya geçiş veya savunmadan orta sahaya çıkış olur diye düşünüyorum. Yani orta saha rotasyonunun bir yetersiz olduğunu söyleyeyim.
7: Evet. Taner Bey'in de bu arada Arif Bey'e çok selamlar demiş.
2: Sağ olsun, var olsun.
7: Can Uzun, evet, Aral Şimşir ve Deniz Gül hakkındaki görüşlerini merak ediyorum Arif Bey'in.
2: Gelecek vaat eden isimler, herhalde hoca onları gelecekte eğer görevine devam ederse kullanmak istiyor. Kumaşları iyi o çocukların. Geçmişe yatırım yaptı Montella Hoca. Yani geçmişte iyi işler yapan adamlarla. Yani eski tüfekleri de, eski askerleri de yürümeyi tercih etti. Tercih meselesidir. Montella bu bağlamda Türk futbolunda Türkiye'de en son eleştirilecek adamdır. Yani diyoruz hani maçı bekliyoruz artık. Şu Avustralya'yı yenelim. İlk maçlar biliyorsunuz zordur hep. Böyle basit rakiplere garip puanlar kaptırırız ama bu sefer biz bu ilk maçı kazanırsak grupta abi rolüne soyunuruz. Ondan sonra da yolumuz açık olur. Çünkü grup değil de bir sonrası üst turlar sıkıntılı. Kime çarpacağım belli değil. Ve ne yazık ki yani genç takım bir anda abondene olabilir. Benim en büyük sıkıntım, korkum o. Evet. Ha, işimiz rast giderse de yürürüz.
7: Bu arada dün de konuştuk. Yine Türkiye'nin önemli spor yazarları vardı hattımızda. Şu dikkatimi çekti sevgili Arif Kızılyal'ın. Avustralya diyoruz. Belki pek önemsenmiyor ama Avustralya 7 kere zaten Dünya Kupası'na katılmış. Yani aslında...
2: Vallahi şey, Okyanusya'dan ben de katılırım lazım. Be. Okyanusya'dan ben de katılırım yani. Sen ben bizim olan bir takım yapsak. Şimdi tabii bu kadar da aşağılamayalım. Bir bölümü Uzak Doğu liglerinde oynuyor. Bir bölümü İngiltere'de, İskoçya'da, İrlanda'da oynuyor. Takım. Sonuçta İngiliz stili hakim. Ama dediğim gibi yani şimdi bu zorlu bir eleme grubundan gelen Türkiye'nin Avustralya'yı yenmesi gerekir mi? Gerekir. Yani Avustralya'yı gözümüzde büyütürsek abi, o zaman biz Fransaları, işte İspanyaları, Almanyaları, şunları bu

0: Durum abi doğru. İsyan var mı? Var. Şimdi önünde ne var? Mali Genel Kurul. İbra etmediğin zaman İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi seçime gitmek zorunda mı? Evet. Hadi buyurun. Hadi buyurun sahte pehlivanlar. Dört büyükler dahi sahte pehlivanlar. Buyurun. Buyurun gidin federasyonu ibra etmeyin. Ve TFF'yi olağanüstü genel kurula götürüp başkanı değiştirin. Ama böyle bir şey olmayacağını sen de biliyorsun, ben de biliyorum. O yüzden buradan Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonlu ve dahi diğer takımın taraftarlarına çağırım. Yöneticileriniz bundan sonra penaltımız verilmedi. Hakem taraflı, MHK daha taraflı, İbrahim Hacı Osmanoğlu bizi sevmiyor diye ağlarlarsa ağızlarına kürekle vursunlar, inanmasınlar. Ağızlarına kürekle vursunları mecazi söylüyorum. Atasözü bağlamında söylüyorum. O yüzden hiç yalancı çobanlığa gerek yok kardeşim. Şimdi fırsatım var. Cumartesi günü Ankara'ya gidersin, ibra etmezsin, federasyonu da olağanüstü genel kurula götürüp XYZ'den bir federasyon başkanı, kulüplerin belirleyeceği bir başkanı seçersin Hacı Osmanoğlu'nun yerine. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki işte milli maç takım arasında olmaz. Abi Montella'ya ne, Arda Güler'e ne, Kaan Ayhan'a ne, Hakan Çalhanoğlu'na ne, İbrahim Hacı Osmanoğlu mu olmuş, Ahmet mi olmuş, Arif mi olmuş, Çağatay mı olmuş federasyon başkanı? Çocukları ilgilendiren mesele değil. O yüzden bak futbol dünyası olarak birbirimizi kandırmayalım. Bundan sonra senin izleyicilerin de başta olmak üzere lütfen kimse hakem hatalarında şunlarda bunlarda ağlamasın abi. Bak fırsat var. Tekrar altını çiziyorum. Hodri Meydan. Cumartesi günü gidin, ibra etmeyin, yeni bir federasyon başkanı seçin. Böyle bir cesaret var mı? Yok, nokta. Başka bir sorum yok Hakim Bey.
1: Peki o zaman bir de Galatasaray diyelim. Galatasaray Lemina ve Torreira kalmalı mı? Arif Kızılyıldız.
0: Doğru seçim kalmalı.
1: Lütfen hani cevaplayabilir mi? Galatasaray kalmalı. Hangi bölgeleri transfer yapmalı? Icardi konusu ne oldu? Arif Bey lütfen cevap verebilir mi demişler.
0: Evet tabii. Değerli izleyicilerimize, takipçilerimize. Öncelikle Torreira ve Lemina ve Davinson'un ben kalacağını düşünüyorum. İskelet. Ama bu futbolcuların bak hazır milli takıma da gitmediler. Davinson hariç. Güzel bir Temmuz yüklemesiyle o kiloları kasa çevirmeleri gerekiyor. Çünkü Torreira'nın ne yazık ki kaslar gitmiş. Lemina da biraz kalınlaşmış. Eğer bu formlarına girerlerse yani İngiltere'de oynayacak ayara dönerlerse daha sonra iki yeni transferle sezona başlar gibi olur. Icardi şöyle. Icardi senin ikinci forvetin değil ama Icardi senin ikonun. Icardi'yi tut ama yanına böyle zehir gibi yılan gibi bir tane forvet al. Icardi'yi kullanamadığın yani Osimhen'i kullanamadığını kastediyorum. Maçlarda o çocuğu dene. Ama o çocuk da hani en azından girdiğinde iki maçta bir gol atsın. Ama Icardi'yi de tut. Çünkü yani bugün son 1 milyon 5'te 10, 12, 15 yaş arasındaki 1 milyon çocuğun en az 600-700 binin 800 binin Galatasaraylı olmasını sağlayan adam Icardi'dir.
1: Yani peki burada bir kontenjan da kullanılmış oluyor ama Icardi kullanıldığında.
0: Şu yerli forvet al var. Alternatifim var. Başakşehir'de var, Eyüp'te var, orada var, burada var. Zıpkın gibi genç çocuklar var. Gurbetçi oyuncular var. Biraz evvel kadroya giremeyen arkadaşları saydın. Hı hı. Yani yaratırsın. Paran var. Şu finansın var artık. Eskisi gibi değil Galatasaray. Hani 30 mu peki kardeşim? 35 diyor. Alabiliyor. Pazarlık masasına da oturuyor. Hani al. Gelecek vaat eden bir çocuğu al. Icardi'yi de Osimhen'in yanında pişsin. Nasıl Hacı'nın yanında Tugay ve Emre Belözoğlu ve Okan Buruk pişti inanılmaz topçu olduğu için de. Olsun abi. Bu kadar basit yani. Sanıyorum bunu uygulayacak Galatasaray. Ama bir böyle 10 numara alacaklar gibi duruyor. Portekiz menşeili olabilir. Şimdiden isim verip kimseyi heyecanlandırmayayım. Zaten isimler dolaşıyor.
1: Portekizli olabilir. Yani,
0: Portekizli olabilir bir 10 numara. Jakobs'u bence verim alacaklar. Ama hani bir alternatif kanat alabilirler. Şalay'ı satılırsa muhakkak bir sağ bek alırlar. Çünkü Şalay'ın bayağı bir bonserviste müşterisi var. Onun dışında Galatasaray'da böyle çok ciddi şeyler beklemiyorum, ayrılıklar.
1: Arif Kızılyıldız, peki bir 10 numara eksiği var mı Galatasaray'da?
0: İşte o Portekizli dedim ya abi.
1: Yani şu anlamda soruyorum. Gelen şimdi devamlı sorular var. Mertens'in özellikle boşluğu doldurulabilecek mi diyor Arif Kızılyalı'nın söylediği 10 numarayla.
0: Valla Sané Mertens değil. Sané başka bir şey. Bu Avrupa Şampiyonu Dünya Şampiyonası'nda da iyi işler yaparsa kalibresini arttırır. Ama bir on numara şart mı şart? Yani bir Mertens

0: Ama işte Mertens'i de bulamıyorsun kardeşim. Paranla bulamıyorsun. Yani mesela geçen sene Galatasaray Rafa Silva'yı çok istedi Beşiktaş'ta. Olmadı. İki kulüp arasındaki görüşmeler Serdar Adalı camiasını karşısına almak istemedi. Galatasaray ısrar etmedi. Hı hı. Hani o öyle 9.5, 10, 10.5 gibi bir oyuncuya ihtiyaç var. Yani bu 6'larla 8'lerle sıkışan maçlarda yürümüyor.
1: Evet. Peki sevgili Arif Kızılyalı'nın Cumhuriyet Gazetesi'nden başka eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım.
0: Fenerbahçe seçimleri var. Hı hı. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı Saadettin Saran konusunda yaptığı hatayı bir daha yapmaz. Hakan Bey çok yeni. Hakan Bey hani bir sadece işte limanları dolayısıyla ve işte Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye verdiği sponsorluklarla tanıdığı insanlar. Ben şeyi de çok etik bulmuyorum. İşte başkan olursam Lewandowski'yi getireceğim, Hacı'yı götüreceğim, bilmem neyi getireceğim. Abi hani o işler tutmuyor Türkiye'de. Ben Aziz Yıldırım Bey'in yönetimini daha güçlü buluyorum. Hem maddi olarak hem futbolu bilen, futbol akılları bağlamında.
1: Tecrübe anlamında.
0: Tecrübe anlamında. Ama Fenerbahçe camiasının sevgili Aykut Hoca'ya, Aykut Kocaman'a bu kızgınlığını anlamıyorum. Şey, Aykut Hoca varsa biz vermeyiz oy. Hani işte Fenerbahçe olmadığım için bir şey diyemiyorum ama benim Türkiye'de Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon ayırt etmeksizin, Bursa ayırt etmeksizin, mesela Bursa'dan da Sedat Üç'e çok hayranlık duyan bir futbol insanıyım. Çok saygı duyduğum, öyle hani ilk 10 isim arasına koyduğum adam Aykut Kocaman'dır. Her zaman için başarılı olmuştur. Gel demiştir, gelmiştir. Git demiştir, gitmiştir. Para pazarlığı yapmamıştır Aykut Kocaman. Fenerbahçe konusu söz konusu olduğunda. Ama işte en aklı yerinde Fenerbahçe taraftarı bile, hani aklı yerinde derken hepsi aklı yerinde. Gençleri kastetmiyorum. Yani oturaklı, oturmuş işte 40'lı 50'li yaşlarda. Hani bir şeyleri görmüş, geçirmiş. Hani 18-19 yaşındaki taraftar diyebilir. Aykut Hoca. Abi yani sizin efsanenizdi ya. Hani Aykut Kocaman demek Fenerbahçe demekti bir dönem. Hani işte Aziz Bey'in ekibinde Aykut Hoca varsa biz Aziz Bey'e vermeyiz. İyi abi verme, bak işte verdin Saadettin Saran'a, ne olduğunu gördün. O yüzden hani aklı selim oy kullanmaya davet ediyorum Fenerbahçeli kardeşlerime. Ben Fenerbahçe üyesi olsam, ki değilim. Olmam da zaten, Galatasaray Kongre üyesi, Galatasaray Kulübü üyesiyim. Ama Aziz Bey'e oy veririm.
1: Arif Kızılyalı'na çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza
0: ben de teşekkür
1: için
0: ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun, saygılar, sevgiler.
1: Evet, Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında devam ediyoruz. Bu arada spor yazarlarımız da devamlı bana yazıyorlar. Onlar da bağlanmak isteyenler de var. Hepsini alacağız yayınımıza, merak etmeyin. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 kısa bir ara, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Reklam

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
4: Start verildi ve birinci koşu başladı. Liderliği alan isim dıştan yaptığı ataklarla 5 numaralı Çerkezhan oldu. İkincilikte içeride 9 numaralı Kral Sultan yer tuttu. Bunun bir boy kadar gerisinde dışta 3.lükte 8 numaralı Ağaroğlu, bariyer dibinde 1 numaralı Cabbar Efe, 1.5 boy kadar gerisinde içte 4 numaralı Cesur Soy, bunun 2 boy gerisinde 3 numaralı Tercan Han, 1.5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Tot sırasıyla 1500 metre start yeri şimdi geçildi. Liderlik 5 numaralı Çerkezhan'da, ikincilikte dışında 1 numaralı Cabbar Efe yer tutuyor. 3 boy kadar gerisinde 3.lükte izlediğimiz Safkan 9 numaralı Kral Sultan, bunun 3 boy gerisinde işte 8 numaralı Ağaroğlu, 2 boy gerisinde 4 numaralı Cesur Soy, onun 1.5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Tercan Han, bunun 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Cebel Tuna şeklinde 1100 metre start yerine yaklaşıldı. Liderlik 1 numaralı Cabbar Efe'ye geçti. İkincilikte ortada 5 numaralı Çerkezhan onu takip ediyor. Üçüncülükte işte 9 numaralı Kral Sultan. Bunun 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Ağaroğlu. 1.5 boy gerisinde 4 numaralı Cesur Soy. Onun 2 boy gerisinde 3 numaralı Tercan Han. 1 boy gerisinde 2 numaralı Cebel Tuna. Hemen dışına sokuldu 7 numaralı Almut Anabi. Bu şekilde son 800'e yaklaşılıyor. Liderlik 1 numaralı Cabbar Efe'de. İkincilikte dışarıda 5 numaralı Çerkezhan onu takip ediyor. Üçüncülükte bariyer dibinde 9 numaralı Kral Sultan. Bunun 2 boy kadar gerisinde 4.lükte 8 numaralı Ağaroğlu, 1.5 boy kadar gerisinde işte izlediğimiz Safkan 4 numaralı Cesur Soy, hemen dışında 3 numaralı Tercan Han, 1 boy gerisinde 7 numaralı Almut Anabi sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 1 numaralı Cabbar Efe önde çıktı. İkincilikte ortada 5 numaralı Çerkezhan var. Bu ikilinin 1.5 boy kadar gerisinde 3.lükte 9 numaralı Kral Sultan, içe kayan 4 numaralı Cesur Soy, dışlarında 8 numaralı Ağaroğlu sırasıyla son 300'e giriliyor. Liderliği şimdi 4 numaralı Cesur Soy alıyor. İkincilikte ortada 9 numaralı Kral Sultan var. Hemen dışından 8 numaralı Ağaroğlu da sprintine başlıyor. Son 100'e yaklaşılıyor. Ortadan 9 numaralı Kral Sultan geliyor. Dışında 8 numaralı Ağaroğlu var. Kral Sultan önde. Dıştan 8 numaralı Ağaroğlu gelmeye çalışsa da 9 numaralı Kral Sultan kazanıyor. 8 numaralı Ağaroğlu koşudan ikinci olarak ayrılırken 4 numaralı Cesur Soy 3. 5 numaralı Çerkezhan 4. 2 numaralı Cebel Tuna ise koşudan 5. olarak ayrıldı. İstanbul'da birinci koşuyu 9 numaralı Kral Sultan Mehmet Kaya ile kazandı.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
7: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programına devam ediyoruz. Canlı canlı, cap canlı, heyecanlı yine mesajlar devam ediyor. Fenerbahçeli Erkan ben Çağatay Hocam demiş, harikasınız demiş. Hiç şeylere gerek yok, isminizi bile yazsanız ben zaten sizin mesajlarınızı okurum. Çok çok teşekkürler. Bizim teknik direktörümüz ne olacak Çağatay Hocam, gelmiyor mu İtalyano? Evet, İsmi resimden gördüğüm kadarıyla Oğuzhan Bey diye hatırlıyorum. Artık tabii aşina alıyoruz sizlerden gelen mesajlarda, WhatsApp resimlerinden isimleri yavaş yavaş algılamaya da başladığım için. Muhtemelen İtalyano olacak gibi gözüküyor. Gelen haberler o minvalde geliyor. Adem Bey, Oğuz Çetin'in dünkü açıklamalarından sonra Alex'in heykelinin ne işi var, Hacı'nın heykeli dikilmesi lazım şeklinde açıklamaları Aziz Bey'in oy kaybettiğini düşünmekteyim diye yorum yapmış. Üstadım selamlar. Ufuk Bey diyor ki benim anlayamadığım Galatasaraylıyım ama Beşiktaş içinde de içinde bulundukları durum dolayısıyla İsmail Kartal tam da aradıkları yapıda bir teknik direktör, bence iyi yayınlar dilerim demiş. O da mesajını iletmiş. Yine sıradan devam ediyorum. Yayındaki problemi hallettik diye arkadaşlarımdan bilgi geldi. Abdullah Cenk Bey'e çok teşekkür ediyorum gelen mesajlar için. Yine sıradan devam ediyorum. İsimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Erkan Bey, başka bir Erkan Bey, o da yollamış. Yine buradan isimlerden Volkan, Karşıyaka'dan Volkan, çok teşekkür ediyorum. Evet, ben mesajınızı aldım. Orhan Özdamar, çok teşekkürler. Sıradan devam ediyorum. İsa Bey, çok teşekkürler. Evet, o da yayınla alakalı görüş ve düşüncelerini yollamış. Radyo aleminin en karizmatiği demiş. Çok çok teşekkürler, sağ olun. Beşiktaş'la ilgili haberleri de geçeceğiz, hiç merak etmeyin. İsa Bey, Çağatay Hocam, İrfan 25'i bağlar mısın dedim. İrfan'la yayın öncesi konuştuk. İrfan'la bağlanacaktık fakat 15 dakikadır telefonuna ulaşamıyoruz. Muhtemelen İrfan telefonu çeken bir yere gittiğinde

0: de beni arayacaktır. O bilgiyi de verelim. Yine gelen çok mesaj var. Hasan Buse. Çağatay Hocam kolay gelsin. Ben İstanbul'dan Hasan, Beşiktaş'ın yerinde olsam ne yapar eder Fatih Terim'i getiririm demiş. O da kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmiş. Sıradan geliyoruz. Ahmet Ertaş, çok teşekkürler. Vedat Bey'den yine mesaj gelmiş. Sıradan devam edelim. Çok mesaj var, evet. Fotoğraflar da geliyor. Yunus Balyer diyor ki milliler first class uçtu abi, nasıl jet lag yaşasınlar, voleybolcuları da ekonomide getirmişlerdi. Evet, kadın voleybol takımı. Aykut Yakut olması lazım. Evet, profil resminden. Çağatay Hocam, evet, basketbol haberlerini de vereceğim, hiç merak etmeyin. Bugün ne izleyeceksiniz diye soru var. Her gün gelen sorulara artık alıştık. Ben bugün kadın voleybol ağ milli takımımızın saat 19'da Brezilya'da Dominik'le oynayacağı maçı izleyeceğim. Saat 19'da eğer siz de müsait olursanız kadın voleybol ağ milli takımımız Milletler Ligi'nde bugün ilk maçına çıkacak. Sizin de izlemenizi tavsiye ederim. Saat 9'da Olympiakos Panathinaikos maçı var. Hazırlık maçlarında da 9'da Danimarka Kongo Cumhuriyeti, 21.45'te de Hollanda ile Cezayir oynayacak. Spor yazarlarımızı bekletmeyelim çünkü onlara da söz verdik. Hepsine de bir saat yazdım. Program öncesi de görüştük. Onlara mutabık kalmak adına Anadolu Ajansı'ndan Emrah Oktay'a bağlanmak istiyorum. Bakalım Emrah, müsait misin? Emrah Oktay, hoş geldin yayınımıza.
1: Müsaitim abi, iyi yayınlar, iyi günler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın Emrah Oktay? Her şey yolunda mı?
1: Teşekkür ederim abi, her şey yolunda.
0: Bağ bahçe işleri, bahçıvanlık işleri.
1: Her şey yolunda abi. biliyorsun benim tarzımı, ben köy insanıyım. Köyü çok severim ama İstanbul'dayım. Ama evimde aratmıyor yani o.
0: Evet, Emrah'cığım, milli takımla ilgili bilgiler paylaşmak ister misin yoksa Galatasaray'la mı devam edelim?
1: Abi şimdi yanlış anlamazsan tabii ki milli takımı takip ediyorum. İlgim var ama bizim Anadolu Ajansı'nda daha yakından takip ediyorum.
0: Görevli arkadaşlarımız da var.
1: Çok detaylara hakim olmadığım için şimdi dinleyicilerimiz de yanlış bilgilendirmek istemem. Ben de bir taraftar olarak, milli takım taraftarı olarak, futbol sever olarak milli takımı izliyorum. İnşallah Dünya Kupası'nda grup lider olarak yükseleceğiz ve çok iyi bir taraftar takımımız var. Gerçekten Avrupa'nın önemli takımlarında yıldız statüsünde oynayan futbolcularımız var. Süper Lig'de, Türkiye'de önemli takımlarda önemli başarılar yakalayan futbolcularımızdan temennimiz bir futbolsever olarak, bir taraftar olarak milli takımımızın bir kez de gözümüzü kapatması. Uzun zaman sonra, 24 yıl sonra biliyorsun Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bir kez daha benzer sevinçleri, benzer mutlulukları yaşamak istiyoruz. Çünkü 2002'de ben lisede öğrenciydim. Sabahları izlerdik maçı, biliyorsun abi. Hatırlarsın o zamanları. Bu benzer bir, biraz daha erken olacak ama benzer bir heyecanı gün içinde yaşayacağız.
0: Evet, şimdi Emrah, tabii dinleyicilerimizden çok sorular geliyor. Sen de tahmin edersin ki en çok sorulan soru transfer. Galatasaray'da evet. Transfer ile ilgili nasıl çalışmalar yapılıyor? Bir Icardi meselesi var. Hala Icardi'nin cevap vermediği ve kulübün haber beklediği haberleri var. Bizi aydınlatabilir misin bu konuda?
1: Abi Icardi, Galatasaray Icardi'ye teklifini yaptı. Ama henüz bir tabii ki olumlu ve olumsuz bir dönüş sağlanmadı. Ben her geçen gün Icardi'nin Galatasaray'dan uzaklaştığını düşünüyorum. Artık taraftar da bu işi kabullenmiş durumda. Böyle hissediyorum. Galatasaray'da Sayın Başkan Dursun Özbek Icardi'nin takımda kalmasını istiyor ama buna gönüllü olmayan yöneticiler var. Artık Icardi'nin Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdiğini, çok büyük katkı sağladığını kabul ediyorlar ama fiziksel olarak artık süresini doldurduğuna inanıyorlar. Ben de o görüşe yakın bir durumdayım şu anda. Baktığımız zaman taraftarlar da artık Icardi'nin gidişini kabullenmiş gibi görünüyor. Tek yol Icardi'nin Galatasaray'ın teklifine olumlu dönmesi, kalabilmesi için tek şart bu bence. Bu teklifte tabii maddi tarafta bir ücretine indirim gerektiriyor ama şuna da bakmamız lazım. Icardi'nin sadece ücretine indirim yapması gerekmiyor ki mevcut statüsüyle de bir ilgili sorunlar var. Yani bu ne statü? Birinci santrafor, bu takımın birinci santraforu Victor Osimhen. Yani Icardi biraz daha böyle ikinci adam olmayı kabul etmesi lazım. İşte 80'den sonra oyuna girmeyi, işte maç sıkıştığı zaman oyuna girmeyi, özellikle biliyorsun bu sezon yedek kaldığı maçlarda ısınmaya çıkmama gibi böyle huyları vardı Icardi'nin. Galatasaray tabii ki bu çok büyük bir rahatsız oluşturmadı ama ilerleyen dönemde eğer Icardi devam ederse bunlar özellikle işler biraz da kötü giderse çok fazla tartışmaya açılabilecek konular. Hı hı. O yüzden bu bazı şeyleri kabul etmesi lazım Icardi'nin. Bu şekilde geri dönüş yaparsa bu anlaşma sağlanır. Onun haricinde ben Icardi'de sona geldiğini hissediyorum açıkçası.
0: Bernardo Silva haberleri var. Galatasaray ile Bernardo Silva'nın görüştüğü haberleri var. Galatasaraylı taraftarların da Bernardo Silva yönünde çok çok isteği var. Bu bilgi de geldi. Neler söylemek istersin? Senin bir bilgin var mı bunlarla alakalı?
1: Abi Bernardo Silva'nın yıllık ücreti çok yüksek. Bir bonservisi yok ama çok fazla bir yıllık ücret alınacak talebi var. Galatasaray'ın düşüncesi şu: biz Manchester City ile rekabet etmek istiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bizim rakibimiz Manchester City. Manchester City ile devam etmeyen bir futbolcuyu yani o seviyede görülseydi Manchester City illaki devam ederdi görüşü hakim. Hı hı. O yüzden daha genç, daha gelecek vaat eden, para kazandırma ihtimali olan futbolcularla Galatasaray'ın devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden ben Bernardo Silva'nın tabii ki menajerler tarafından öneriliyor. Kulüple oyuncunun menajer arasında bir görüşme oluyor ama ben bunun nihayet edeceğini düşünmüyorum. Yani Bernardo Silva Galatasaray'a olmayacaktır. Galatasaray'ın istediği oyuncu Can Uzun tarzında. Hı hı. Yani genç, potansiyelli ve ileride çok ciddi paralar kazandırabilecek futbolcuları yönelecek Galatasaray. Hı hı. O yüzden bu noktada yabancı oyuncu kuralı da Galatasaray'ın elini kolunu bağlayan gelişmelerden birisi. Şu anda Icardi kabul ederse Galatasaray 10 yabancı futbolcusu var.
0: Ahmet Bey diyor ki, Emrah orada mısın?
1: Evet, buradayım.
0: Emrah Oktay'a sorabilir misiniz? Kamavinga ismi geçiyor. Bir de ben olsam John Duran'ı alırım. Abi yedek diyor. 23 yaşında uyar diyor. Emrah Bey bu konuda ne söyler acaba?
1: Şöyle, John Duran kalesi tartışılmayacak bir futbolcu. Ama yaşadığı sorunlar nedeniyle benim aklımda hep soru işareti. Bu sadece benimle alakalı değil tabii. Galatasaray yönetimi ve teknik ekibi de bunu düşünüyordur. Sonuç olarak baktığımızda Fenerbahçe'de olmadı. Rusya Ligi'de orada olmadı. Kolombiya milli takımında da sorun çıkardığı haberlerini okuyoruz. O yüzden baktığımızda John Duran ismi yedek kalmayı kabul eder mi? Ederse ne kadar faydalı olan bir Galatasaray? Çünkü şunu da bir şekilde görüyoruz. Özellikle Galatasaray'ın son 3 gündür 4 gündür paylaştığı videolara bakarsanız takım içinde çok ciddi bir arkadaşlık ve sevgi ortamı olduğunu görürsünüz. Yani bu bazıları için anlamsız gelebilir ama insanların profesyonel olduğunu, çok ciddi paralar kazandığı, evet bunların hepsine katılıyorum ama burada bir arkadaşlık olmadan da ne kadar profesyonel olurlarsa olsunlar sonuç alma ihtimallerinin düşük olduğunu düşünüyorum. Yani burada takımın ahengini de bozmayacak bir oyuncuya ihtiyaç var. O yüzden John Duran konusunda bence takım ahengine sıkıntı verebilecek bir oyuncu. Galatasaray'ın uzak durması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kamavinga'da çok ciddi bir maliyeti var. Hı hı. Victor Osimhen'den bile yüksek bir maliyeti olabilecek bir futbolcu. Burada baktığımızda Galatasaray'ın 23 yaş altında 3 futbolcu alma hakkı var. Bunu nasıl değerlendirecek? Diğer türlü baktığımızda Bernardo Silva örneğinde olduğu gibi 2003 doğumlu ve öncesi 10 futbolcu alma hakkı var. Bu 10 futbolcunun 10'u da şu anda dolu. Kiralıktan dönenleri saymıyorum. Icardi'nin kaldığı senaryoda. kiralıktan dönme ihtimali olan işte Zaniolo, Victor Nelson gibi futbolcular var. Onları saymadığım halde Galatasaray'ın o şeyi dolu. O yüzden orada oraya 2003 doğumlu öncesi bir transfer yapması imkansız Galatasaray'ın. Ona göre eğer yabancı kuralında bir esneme olursa Galatasaray alternatifleri düşünecektir.
0: Evet, Emre Oktay, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun bilgiler için. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum Emre Oktay.
1: Teşekkür ederim abi, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. 0542-212 ve 0540'ı başa eklediğinizde sadece 273-10-10'u aramanız ya da mesaj yazmanız yeterli oluyor. Umut Bey'in bir mesajı var. Selam Çağatay Hocam. Umut, ben çok mütevazi bir insansınız. Başarınızı devam ediyorum. Reyhan Muhtar, merhumu Allah'tan rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah demiş. Çok çok teşekkürler. Reyhan Muhtar'a da Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da ben başsağlığı diliyorum. Yine evet, dinleyicilerimizden Ceyla Büyükuzun vardı. Spor spikeri bağlarsanız çok seviniriz demişler Musa Bey. Zaten Ceyla'yı da almıştık. Çok çok teşekkürler. Gelen mesajlar, Sayın Namlı'ya da çok teşekkürler. İsimlerinizi yazın. Ben zaten buradan isimler onu olduğu zaman çok daha rahat okuyabiliyorum. İrfan 25 güldürmeyin ya, hakikaten İrfan 25 kesin metrodadır diyorlar. İrfan'ı bir kere daha arıyorum Fenerbahçe haberlerini almak için. Şu anda cep telefonundan sevgili İrfan 25'i bir kere daha deneyeceğim. Bir yandan da gelen mesajlara da bakalım. İyi yayınlar Uğur Çalık, ben Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'ın hoca adayları için ismi geçen hocaların ortak özelliğinin hücum futbolu olduğunu görüyorum. Merak ettiğim şey bu takımın oyuncularının o sisteme uygun olup olmadığı. Tabii yani daha hoca belli değil, futbolcular belli değil. Yani çok büyük mali yükler var. Elinde kiralık futbolcular var, yabancı futbolcular var. Yeni hoca kim olacak, yeni teknik direktör kim olacak? Teknik direktöre göre mi oyuncu seçilecek, oyuncuya göre mi teknik direktör alınacak? Bunların hepsi tabii muğlak ve muallakta. Beşiktaş'ın gerçekten işi zor. İrfan'a gerçekten ulaşamıyoruz bu arada. Sevgili İrfan, eğer duyuyorsan sen bizi ara. Çok daha iyi olacaktır. Evet, dün Akatlar'da Beşiktaş yarı final serisi ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni zor da olsa yenerek seride 1-0 öne geçti. Aynı Fenerbahçe-Efes maçı gibiydi. Anadolu-Efes maçı gibi. 60-59'du. Dünkü de 82-79 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Valla önümdeki sizlerle Levent Tüzemen'i bağlar mısın demiş. Levent abiyle devamlı konuşuyoruz. Levent abi normalde yayınlara çıkmıyor ama şöyle bir şey söyledi. Sevgili Çağatay dedi, sen ne zaman istersen ben sana bağlanırım. Hakkın baki kalsın dedi. Sen ne zaman istersen bağlanırız dedi. O yüzden ben de Levent abi çok meşgul etmek istemem. İrfan abi telefonu açmıyorsa Hasan Tuncel ya da Aksel abi arar mısın diye mesajlar var. Evet, isimler de geliyor. Galatasaray ikinci bir forvet daha alırsa Icardi'nin de kaldığını varsayarak bu durumda Icardi üçüncü forvet mi olur, ikinci forvet mi olur? Yani alınacak kişi Osimhen'den sonra gelecek kişi değil midir demiş. Evet, doğru yere değinmiş. Yunus Bey, teşekkür ediyorum. Yine isimlerden devam edeceğiz. Metin Bey'e teşekkürler. Şimdi gazeteci dostlarımızla milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası için belirlediği kadroyu da değerlendirmişler. Çok çok teşekkürler. O kadar çok mesaj geliyor ki inanın önümdeki haberleri değinemiyorum. Yine de çok teşekkürler demiş. Evet, isimlerinizi yazmanızı rica ediyorum. Şahsi duygularım Çağatay Hocam, süpersiniz. Çok çok teşekkürler. Nedim Bey diyor ki, Nedim Kalın, o da uzun zamandır yoktu. Hüseyin Şimşek, Çağatay abi ne olur affet, bir haftadır köydeydim, seni dinleyemedim. Estağfurullah, olur mu öyle şeyi? Öncelikle sizlere hayırlı yayınlar diliyorum demiş Nedim Bey. Son olarak tecrübenize dayanarak bir soru sormak istiyorum. Sizce Aziz Yıldırım mı veya Hakan Safi mi başarılı olur? Tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Sizleri seviyorum hocam demiş. Nedim Bey çok teşekkürler. Bu konuda benim yorum yapmam yanlış olur. Buna çünkü Fenerbahçe kongre üyeleri, Fenerbahçe delegeleri karar verecekler. Ama dün Erhan Alvareoğlu ile yaptığımız bağlantıda şu ifadeyi kullandı. Şu an seçim olsa %60'a %40 Sayın Aziz Yıldırım kazanır demişti. Gelen mesajlar, isimlerinizi lütfen rica ediyorum yazın. Bir yandan da telefonlarım çalıyor. Icardi'nin miladı artık dolmuştur. Şampiyonlar Ligi için çok yetersiz. Galatasaray'ın bugün Can Kuzu'nun transfer açıklaması lazım. Evet, Can Uzun'da ben bir sene önce Can Uzun konusunda özellikle söylemiştim. 45 milyon euro değerinde çok önemli işler yapan bir futbolcu, muhakkak milli takımda da yer alması lazım, oynaması lazım, dakika verilmesi lazım demiştim. Ama tabii sakalımız yok ki diyeceğiz. Birazcık uzattım, belki dinlerler. Çok güzel ya, harikasınız ya. Çok hani her zaman söylüyorum, Radyo Gol dinleyenleri çok zeki, çok pratik zekaya sahip dinleyicilerimiz. Süleyman Arıt'ı bağlar mısınız demişler. Süleyman abiyi dün aldık. 19.07'de Aziz Başkan'ın lansmanı var. İstanbul'dan Emre'ye çok teşekkürler. Kolay gelsin. Mesajları var. Halil Akyol. Evet, Halil Bey uzun zaman oldu. Bayrampaşa'dan Lokman. Ben Çağatay abim, saygılar. Dinlemeye devam. Kral, siz de kralsınız. Ankara'dan Aydın Bey çok teşekkürler. İrfan 25 ile ilgili çok mesaj geliyor. Tamam, peki İrfan'ı bir kere daha arıyorum. Yoğun istek üzerine, hatta şöyle sesini de vereyim ki Can Uzun mesajları var. Evet, söyledik, biz defaatle söylüyoruz. Televizyon yayınlarında da belirtiyorum ama işte sonuç ortada. İrfan 25'e hala ulaşamıyoruz. Biraz sonra kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından çok önemli spor yazarlarımız da var. Onlarla da devam edeceğiz. Muhtemelen İrfan'ın telefonunda bir şey var. Kesinlikle çekmiyor. Hatta ulaşılamıyor. Mesajı bile gelmiyor. Dediğim gibi amili takımın teknik direktörü Montella'nın Dünya Kupası için belirlediği bir kadro var. Sizler de hep mesajlarınızı yazdınız. 35 kişiydi. Daha sonra 26 kişinin Amerika'ya gideceğini Montella da biliyordu, ekibi de biliyordu, herkes biliyordu. Şimdi bakalım spor yazarları neler söylemiş. Uğur Meleke, Montella milli takımı bir futbol kulübü olarak görüyor ve güvendiği oyunculardan ölüm, yaralanma olmadıkça vazgeçmiyor. Bunu eleştiriler bir yerden söylemiyorum. Hocaya büyük saygı duyuyorum. Zira saygı çift şeritli bir otobandır. Saygı istiyorsanız saygı duyacaksınız. Montella'nın da tam olarak yaptığı bu. Bir de şunu unutmamak lazım. Amerika'ya gitmek için elemeler oynandı ve orada bu oyuncular da emek veren. İtalyan hoca bu eleme süreci ekibine ve saygısını göstermiş olduğu. Montella köşeli bir teknik adam. Bulunduğu kabın şeklini almıyor ve ben onun bu köşeliliğine hayranım demiş. Güntekin Onay şöyle bir yorum yapmış. Montella'nın kafasında uzun bir süredir belirlenmiş bir oyuncu havuzu var. Zorunlu olmadıkça bu havuzun dışına çıkıp da yeni isimlere yönlenmiyor. Milli takım başarıya götüren oyuncu grubu ile devam etmesi son derece normal. Ayrıca turnuva oynamak bambaşka bir şey. Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyona oturmuş bir kadro ile gitmek bizim için avantaj. Mevcut durumda zaten ligler oynanmıyor. Form durumu diye bir olgu da söz konusu değil. Bu aşamada Montella'nın tercihlerinde bir absürtlük söz konusu değil. Benim tek merakım santrafor pozisyonda Deniz Gül veya Can Uzun 11'de başlayacak mı demiş. Bunu da ben size haber bülteni gibi okudum. Şu an öyle bir hissiyata kapıldım. Fırat Aydınus eski hakemlerden artık spor yorumcusu oldu. Montella amili takımın başına geldiği günden bu yana kadro tercihlerini büyük ölçüde istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Dünya Kupası yolunda da birlikte çalıştığı oyunculara güvenerek seçimlerini yaptı. Elbette performansı, form durumu veya kulüplerindeki süreleri nedeniyle kadroda yer alması ya da almaması tartışılan isimler var. Ancak Montella'nın tercihleri bireysel performansın yanı sıra takım uyumu ve ekip ruhunu da gözetiyor demiş. Açıklanan kadroya bakıldığında kalanlar ve ayrılanlar arasında büyük sürpriz sayılabilecek isimler öne çıkmıyor. Tercihler teknik adamın bugüne kadar izlediği çizgiyle uyumlu görünüyor demiş. Sizlerden bir su içme molası rica edeceğim 5 saniyeliğine. Teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Ve Ufuk Kaan Karacan, sevgili Ufuk Kaan Karacan da demiş ki Montella'nın felsefesi çok net. O anlık olarak bireysel performansı en yüksek olanları değil, uzun ve yıpratıcı bir turnuvaya, maratonu boyunca her ihtiyaca, her taktiksel kırılmaya cevap verebilecek isimleri seçiyor. Belli ki bu kadro kurulurken sadece saha içi faktörler değil, soyunma odası dengeleri ve saha dışı etmenler de ince elenip sık dokunmuş. Artık büyük ve iddialı sözlerle yıkıcı eleştiriler yapma dönemini geride bırakmalıyız. Bakış açımızı değiştirme vakti geldi. Kadro açıklandığında ya da bir değişiklikte peşin hükümlü olmak yerine hocamız burada ne düşünmüş olabilir sorusunu sormak bizi çok daha sağlıklı bir noktaya taşıyacaktır. Çünkü artık önümüzde eğilip bükülmeyecek net bir gerçek var. Ortada bir tek vücut olmuş, bizim çocuklar ve onların arkasında dimdik duran bir hocamız var diyor. Evet, araya gideceğiz. Gelen mesajları da okuyacağım ama araya gitmemiz gerekiyor. Çok harikasınız ya. Harika mesajlar var. Tabii yayında da olduğum için gülmemek adına da çok tutuyorum kendimi. Hani inanılmaz pratik zeka. Çok tebrik ediyorum. Harikasınız, süpersiniz. 0212 273 1010 0540 273 1010 programın son bir saatinde yine çok değerli spor yazarları olacak. Az sonra NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar'a bağlanacağız. Onlarla tabii bağlantımız da olacak sevgili Emin'le. Ardından da Serdal Kalaycı telefonumu bekliyor. Serdal'cığım, beni de dinlediğini biliyorum. Sana da sevgiler, selamlar olsun. Az sonra sana da bağlanacağız. Sizlere de şifa olsun. Orhan Bey, çok teşekkürler. Kısa bir araya gidiyoruz artık. Daha sonra programın son bir saatinde yine Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve milli takım haberleriyle devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Kısacık bir ara.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Reklam bitti. Yarış başlıyor.

0: Liderliği alan isim 7 numarada playmaker olduğu, dışında 2 numarada koca vezir sokulduğu, 1,5 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 3 numaralı koca Seyit yer tuttu. Bunun 2 boy gerisinde 4 numaralı Ottova, 5-6 boy kadar gerisinde 1 numaralı Bikati, bunun 6-7 boy kadar gerisinde 5 numaralı Catch the Stars, 1,5 boy kadar gerisinde son sırada 6 numaralı Cool Star şeklinde 1600 metre start yeri geçiliyor. Liderlik 7 numaralı Playmaker'daydı ancak dıştan temposunu arttırdı 2 numaralı Koca Vezir. Onlar liderliği aldı. İkincilikte 7 numaralı Playmaker yer tuttu. Onun hemen dışında 3.'lükte 4 numaralı Ottova'yı izliyoruz. 1 boy kadar gerisinde içte 3 numaralı Koca Seyit. Onun 1,5 boy kadar gerisinde ortada 6 numaralı Cool Star. 1 boy gerisinde 1 numaralı Bikati. Bunun 4 boy kadar gerisinde 5 numaralı Catch the Star sırasıyla 1100 metre startlerine yaklaşıldı. Liderlik 2 numaralı Koca Vezir'de, ikincilikte dışta 7 numaralı Playmaker onu takip ediyor. Üçüncülükte 4 numaralı Ottova, onun 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Koca Seyit. Bunun 2 boy kadar gerisinde dışta 1 numaralı Bikati, bariyer dibinde 6 numaralı Cool Star. 4-5 boy kadar gerisinde son sırada 5 numaralı Catch the Star sırasıyla son 800'e yaklaşılıyor. 2 numaralı Koca Vezir liderliğini sürdürüyor. İkincilikte dışarıda 4 numaralı Ottova onu takip ediyor. Üçüncülükte bariyer dibinde 7 numaralı Playmaker. Hemen dışında 3 numaralı Koca Seyit. 1,5 boy gerisinde bariyer dibinde 6 numaralı Cool Star. Bunun hemen dışına sokuldu 1 numaralı Bikati. 5-6 boy kadar gerisinde 5 numaralı Catch the Star sırasıyla düzlüğe yaklaşılıyor. Liderlik şimdi 4 numaralı Ottova'ya geçti. İkincilikte 2 numaralı Koca Vezir'in atakları var. 2 boy kadar gerisinde işte 7 numaralı Playmaker. Bunun dışında 3 numaralı Koca Seyit'in ataklarıyla son 300'e yaklaşılıyor. 4 numaralı Ottova önde bariyer dibinden 2 numaralı Koca Vezir gelmeye çalışıyor. Daha geride 3 numaralı Koca Seyit'in de atakları var. Son 200'e yaklaşıldı. 4 numaralı Ottova liderliğini koruyor işten. 2 numaralı Koca Vezir gelmeye çalışıyor. Daha geriden 3 numaralı Koca Seyit'in ataklarıyla son 100'e yaklaşılıyor. 4 numaralı Ottova önde. Fark 2 boy kadar, daha geriden 3 numaralı Koca Seyit'in atakları var. 4 numaralı Ottova koşuyu kazanan isim oluyor. 2 numaralı Koca Vezir ve 3 numaralı Koca Seyit ikincilik için beraber fotolarken 1 numaralı Bikati koşudan 4. olarak ayrıldı. 6 numaralı Cool Star ise tabelayı tamamlayan isim oldu. İkinci koşuyu 4 numaralı Ottova Ali Mehdi altında kazandı.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında programın son bir saatine girdik ve sırada Türkiye'nin en önemli spor yazarları var demiştim. Onlardan bir tanesi de uzun zamandır sesine hasret kaldığımız NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar. Emin'cim yayınımıza hoş geldin. Nasılsın?
1: Çağlar Çıtlak merhaba. Hoş bulduk. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Her şey yolunda mı? Tabii yoğun bir hafta. Milli takım... çok az bir süre kaldı. Bugün ayın kaçıydı? Hakikaten ya, ne kadar kaldı? Hiç kalmadı.
1: Heyecanlıyız. Bugün 3 Haziran. 11 Haziran'da turnuva başlıyor. Ama öncesinde hafta sonu Fenerbahçe seçimi. Sonrasında da Dünya Kupası yoğunluğuna net bir şekilde başlamış olacağız. Biz de 9 Haziran'da NTV olarak Kanada'ya gideceğiz önce. Turnuva yerinden... Türkiye-Avustralya maçı için önce Kanada'ya gideceğiz. Sonra milli takımla birlikte Arizona ve diğer şehirlerde milli takım takip edeceğiz. Umarız sonuçlar güzel olur. Güzel bir turnuva bizi bekler.
0: Peki o zaman milli takımla mı başlayalım? Fenerbahçe seçimlerine de çok az bir süre kaldı. Görüşlerini ve değerlendirmelerini merak ediyorum Emin Çağlar.
1: Son yaptığımız o bağlantılarda da ben... bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Evet, isimler dolaşıyor ortalıkta. Sayın Aziz Yıldırım isimler telaffuz ediyor. Sayın Hakan Safi daha fazla, yani birebir kimsenin ağzından net şunu duymadık ama sosyal medyada dolaşan isimlere baktığımızda ortada bir yani başkanlık yarışı yok da bir transfer pazarı var. Bunu görüyoruz. Lewandowski isimleri şu an farazi olarak söylüyorum. Onların tarafından paylaşıldığı gazetelerde yazıldığı için Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Greenwood, Jurasi, Vedat Muriç, Sörlot, başka kim varsa. Fenerbahçe başkanını bence bir transferin belirlememesi gerekiyor. Bu duruma gelinmesi üzücü.

0: şampiyonluğun gelmemesi taraftarı buraya itiyor. Ama Fenerbahçe'nin sahip olduğu değerler var. Rahmetli İslam Çuk Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlatırken kullandığı kelimeler var. Dinleyiciler bakabilirler. O yüzden yani transfer üzerinden bir başkanlık yarışı benim futbol mantığıma uygun değil ama günümüz galiba böyle işliyor. Tabii kongre üyeleri burada belirleyici olacak. Sosyal medyanın belirleyiciliğinden ziyade. O gün kimi daha çok Fenerbahçe başkanlığını hak ettiğini düşünüyorlarsa o isim oy verecekler ama Aziz Sayın Ali Koç, Sayın Saadettin Saran seçiminde olduğu gibi genç kitlenin kararsızların net bir şekilde belirleyici olacağını düşünüyorum bu seçimde. Yani şu anda ben birisi önde dersem haksızlık etmiş olurum, o yüzden bunu söylemek istemiyorum. Yani tarafsızlık anlamında da bana zarar verir ama her şey ortada. Son günler, cumartesi günü konuşmalar olacak. İki başkan adayı kongre üyelerine, camiaya seslenecek. Kararsız olan varsa o konuşmalardan sonra artık rengini ve tarafını belli ediyor olacaktır diye düşünüyorum.
1: Emin, burada teknik direktör ve futbolcuların anlaştığı futbolcuları açıklaması adına sayın başkan adaylarının hani çok etkisi olur mu? Yoksa
0: bir kitle üzerinde evet, ama diğer kitle üzerinde olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi ben değerler manzumesi var her kulüplerin, her kulübün. O yüzden onlara daha çok bakmak gerekiyor. Bir teknik direktör, yani Conte getiren başkanlığı alır. Bana göre yanlış düşünce. Ben biraz daha geleneksel bakıyorum. O camiayı temsil etmesi gerekiyor başkan adayının, başkanın. Kongre üyelerinde olacak karar, onlar belirleyecek ama ben dediğim gibi oyuncu veya teknik direktör isminin başkanı belirlememesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Peki eklemek istediğin ve milli takım maçları da çok yaklaşıyor. Kafileyi de dün uğurladık. 35 kişilik geniş kadroda senin de söylediğin gibi 26'ya indi. İşte futbolculardan Ersin, Mustafa Eskiyerliaç, Atakan, Yusuf Sarı, Yusuf Akçiçek, Demir Ege, Muhammed Şengezer, bir de Ahmet Can Kaplan'la Aral Şimşir. Herhalde eksik isim kalmamıştır. Kadroya alınmadı. Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri. Bize en çok kim zorlar? Ev sahibi olarak Amerika mı?
0: Şimdi burada Montella gibi düşüneceğim. Yani Montella'ya bir kere sonsuz bir saygı duyuyorum. Herkes de artık bu saatten sonra, bugünden sonra, ilk düdükten sonra demiyorum, ilk düdükten önce o milli takıma saygı duymak zorunda. Kararlarına, tercihlerine, eleştiri hakları baki ama eleştirirken, o eleştiri yaparken çözümü getirmeliler. Çözüm yoksa boş konuşmak doğru değildir. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final. Orada liderlik, Dünya Kupası'na gidiyoruz. Yani son 4 turnuvada olan bir milli takımdan bahsediyoruz. O yüzden Montella'yı arkasında olacağız. Dün yaptığı bir açıklama vardı. HT Spor'a, Deniz Birici'ye yaptığı açıklamada, röportajda. Rakipleri analiz ediyor, söylüyor. Avustralya kupa tecrübesi var diyor. Paraguay, Arjantin, Brezilya, Şili, Uruguay ile oynuyor diyor. Rakip, yani rakip konusunda onların bir rakip seçme durumu yok. Kompakt bir takım olduğunu söylüyor. Amerika, Avrupa futbolu oynayan bir teknik direktöre sahip. Oyuncuların çoğu Avrupa'da oynuyor. O yüzden ben Amerika maçına şöyle hazırlanalım, buna böyle değil. Maç maç gidecektir. Nasıl Euro 2024'te maç maç gittiysek bunda da öyle olacaktır. Bence en zor maç, ilk maçımız Avustralya. Puan almak en önemlisi, kaybetmemek gerekiyor. Bir puan bile çok değerli. 12 grup, en iyi 8 üçüncünün çıkacağını düşündüğümüz bu senaryoda bir puan altın değerinde olacaktır. Ben milli takımı, Montella'yı, oyuncuları daha doğrusu Montella'nın milli takımı şöyle tanımlayacağım. Montella ilk göreve geldi, başladı. Orada bir çıraklığı yaşadı diyelim. Hepsi için söylüyorum. Sonrasında Avrupa Şampiyonası dönemi, kalfalık diyelim. Şimdi kalfalık üstü ustalık dönemine geliyor. O yüzden hani bu tabirlerimi bağışlayacağım. Ben öyle düşünüyorum. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemine geliyor. Ustalık döneminde bu takımın arkasında olacağız. Tercihlerine saygı duyacağız. Forvet sistemi neden tercih ettiğini çok net açıkladı. İnsanlar

0: Paris Saint-Germain örneğini verdi. Yani Luis Enrique ya tabii ki aynı oyuncu grubu değil ama aynı mentaliteye sahip olmak çok önemli. Montella da oyuncularına bunu aşılamış. Oyuncular onu çok seviyor. Her şeyden önce saygı duyuyor, dinliyor. Onun istediklerini yapmaya çalışıyorlar. Yaptılar, yapacaklardır da. En zor maç Avustralya olacaktır. Ben Paraguay maçının, kendi özelimde Paraguay maçının çok daha kırıcı,
1: Evet,
0: fiziksel
1: belirleyici
0: anlamda
1: hatta değil mi?
0: zorlayıcı
1: Emin.
0: olacağını düşünüyorum. Yani biz o iki maçtan hani 2 puan, olabilir 4 olursa 6 muazzam olacaktır ama dediğim gibi kaybetmemek en önemlisi. Paraguay'ın sertliği bence en zor maç.
1: Yılmaz Bey ve Musa Bey sana sevgilerini, saygılarını iletmişler. Bir de
0: Teşekkürler.
1: soruları var. Uçak yolculukları psikolojik olarak etkiler mi maçları? Emin Bey'e sorabilir misiniz demişler.
0: Etkilememesi imkansız ama profesyonel sporcular yenileme, o tekrar yenilenme dönemi dediğimiz dönem var. Oraya da hazırlıklı olacaklardır. Zaten bir takım antrenman saatini, basın toplantılarının her şeyini duyurdu. Sadece yani zor bir sezon. Maç sayısı anlamında herkes belli bir sayının üstünde oynadı ama yani Dünya Kupası burada performansınızın %100'ünü demeyeceğim, her şeyinizi vereceğiniz bir ortam olacağı için ben yolculuklardan ziyade sakatlıkların olmasını dilemiyorum. İnşallah olmaz. Ben o yolculukların çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Çok olağanüstü iklim hava şartları olmadığı sürece.
1: Sevgili Emin Çağlar, çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için. Başka eklemek istediğin şey varsa onları da alalım.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sana da
0: Dinleyicilere de
1: şimdiden iyi
0: selamlar.
1: yolculuklar diliyorum sevgili Emin
0: Çok teşekkür
1: Çağlar.
0: ederiz. Çok sağ olun.
1: NTV Spor Müdürü, hoşça kal. Evet, Emin'den de görüşlerini aldık. O da sağ olsun. Görüşlerini bizimle paylaştı. İrfan'a hala ulaşılamıyor. İrfan, 25 kayıp ilanı vereceğim senin için. Çok mesaj gelmiş. Hangi birinden başlayacağım? Ya ne diyebilirim ki? Adıma akrostiş bile gelmiş. Zirvede mi bıraksam acaba? Bugün mü bıraksam programı? Yine bakalım mesajlardan. Hakan Bey mesajı var. Çağatay Hocam, bizim iletişimci arkadaşlarımızla bir grubumuz var. Marmara Üniversitesi'ndeniz. Marmara Üniversitesi'ne seni davet etmek isteriz. Kabul edersen zaten biz gençlere en güzel hediyeyi vermiş olursun. İnan ki çok mutlu oluruz demiş Hakan diye. Değerli arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Nazik davetiniz beni gerçekten çok mutlu etti. Benim de eski üniversitemdir zaten. Ben de Marmara Spor Akademisi öğretmenlik mezunuyum. 95-99 döneminde. Bir üniversitede geleceğimizin teminatı olan gençlerle bir araya gelme fırsatı bulmak benim için büyük bir onur, gurur kaynağı. Sizlerin davetine seve seve icabet edeceğimi belirtmek isterim. Hayata, medyaya, iletişime ve nacizane mesleki tecrübelerime dair düşüncelerimi de sizlerle paylaşacak olmak benim için çok kıymetli. Sizlerin enerjiniz, heyecanınız, geleceğe dair hayalleri her zaman bana ilham olmuştur. Beni bu anlamda organizasyona layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Sizlerle buluşacağım günü de şimdiden de sabırsızlıkla bekliyorum. Yazabilirsiniz. Her zaman da aranızda olmaktan büyük bir şeref duyarım. Saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum tüm öğrenci arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Yine gelen mesajlardan devam edeceğiz. İsimlerinizi de lütfen rica ediyorum yazarsanız. Mert Bey diyor ki Amerika playoff'ta gelen ülkelerin Arizona'da kamp yapmasını belirlemiş ve bu bölge diğer bölgelere göre daha sıcak ve kurak olduğu biliniyor. Göz göre göre haksızlık yapıyor demiş ABD. Evet, bunu da konuşmuştuk ama daha önceden belirlenen bir program. Yani playoff'a kalan takımlar için geçerliydi bunlar ve biz playoff'tan geldiğimiz için biz maalesef bu plana sadık kalmak zorunda kaldık. Bütün takımlar devşirme futbolcularla dolu. Biz de 4-5 tane niye almıyoruz? Sorarsanız seviniriz demişler. Ama sıradaki spor yazarımıza da bunu sorabiliriz. İsimleriniz rica ediyorum bir kere daha. Ahmet Bey teşekkür ediyorum. İrfan 25 seni engellemiş olabilir. Evet, engellemiş olabilir. İrfan'ı hep aradığım için.

0: Abi benim adım da İrfan, ben arayayım diyorlar. Bülent Doğan, teşekkürler. Icardi'nin miladı artık dolmuştur. Teşekkür edilmeli. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurulmalı ve Galatasaray'ın bugünden tezi yok. Acilen Can Uzun transferini açıklaması gerekir demiş. Çok uzun bir mesaj yazmıştı Serdal Bey. Ve ben de daha kısa yazmasını rica etmiştim. Diyor ki bugün Danimarka'da 53 maçta 32 golle katkı yapan bir oyuncuyu almayıp kendi kulübünde bir yılda top oynamayan oyuncu milli takımda tutuyorsa, ki Aral Şimşir'den bahsediyor herhalde, bu tamamen kulüpçülüktür. Bugün Aral Şimşir Galatasaray'da oynasaydı milli takımın ilk 11 oyuncusu olurdu demiş Serdal Bey. O kadar çok mesaj var ki. Çölde idman yapar bizim çocuklar demişler. Evet, yani 40 derecede gerçekten antrenman yapacaklar. Arizona sıcaklarında, çöl sıcaklarında. Sizlerin mesajlarına bir yandan bakıyorum. Çağatay Hoca Instagram adresine gelen mesajlara da bakıyorum. Sırada bekleyen değerli spor yazarı arkadaşlarımız da var. Onlardan da verdiğimiz saatlere uymak anlamında. Sevgili Serdal Kalaycı var. Şu anda telefonun diğer ucunda. Serdal da telefonuma cevap verirse.
1: Verdim.
0: Verdin. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın Çağatay Hocam?
0: Çok teşekkür ediyorum Serdal'cığım. Seni en sona bıraktım biliyorsun. Az solistler en sona çıkarlar.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın? Her şey yolunda mı?
1: Tabii yolunda hocam her şey. Siz de gayet iyisiniz. Program yine mükemmel gidiyor. Başından itibaren dinliyorum.
0: Evet, ya bu arada keşke şunu gösterebilsem. Ya üşenmemişler. Kayıp ilanı İrfan 25 kayıptır diye yazmışlar altına. İletişim kayıp tarihi. Görenlerin Çağatay Hoca ile iletişime geçmesi. Ya muhteşem ya. Yani şunun için hani Miço Tamer'miş. Tamer Bey tebrik ediyorum ya. Gerçekten bu bir... yetenektir. Yani kreatifliktir. Tebrik ediyorum sizi.
1: Evet. İnsan kaybolmamıştır da çok daha farklı bir telefonun çekmediği bir yerde olabilir.
0: Evet. Bir dahakine 25'ten geriye sayıp arayacağım. Bakalım inşallah buluruz kendisini. Kötü bir espriyle bu yayına başlamak istemezdim ama. Serdal'cığım tabii çok az bir zaman kaldı. Sen de hep böyle televizyon yayınlarında bir araya geliyoruz. Milli takımı konuşuyoruz. Evet, çok da önemli, evet. Güzel yorumlar yapıyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Önce milli takımla başlayalım diyorum.
1: Tabii ki.
0: 35 kişilik kadrodan 26 kişiye inen bir milli takım kadrosu. Dün de uğurladık milli takım oyuncularını.
1: Evet, evet hocam.
0: Hepsi de manken gibiydi. Güneş gözlüklerini de takmışlar. Beyaz,
1: maşallah.
0: Beyaz pantolonlarıyla birlikte yakışıklı pozlar veriyorlardı. Güzeldi. Gövdesi geniş bir uçakla, Türk Hava Yolları'nın onlara tahsis ettiği bir uçakla uçtular. Bayağı bir detay verdim. Neler söylemek istersin? Avustralya ile başlayacağız. Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri. Söz sende, mikrofon sende sevgili Serdal Kalaycı.
1: Aslında milli takımla başlamış olmak benim de ilk tercihim olurdu. Çünkü söylemek istediğim şeyler var. Yani bir kere şundan bir türlü sıyrılamadık. Milli takım hocamız kim olursa olsun, böyle milli takım tercihlerinde böyle önemli turnuvalar öncesi mutlaka işte hani sevdiğimiz veya taraftar olduğumuz takımların iyi oyuncularını hep görmek isteriz ama maalesef yani bu iş böyle değil. Bunu bir türlü de kabul edemedik, gitti. Ben hala hani futbol ortamında böyle bakıl, hala böyle bu şekilde bakıyor olanlar için anlamıyorum durum. Yani kabul etmemiz gerekiyor. Eğer güveniyorsak hocamıza, hı-hı, güveniyoruz diyorsak bir kere kesinlikle yani o tercihlere saygı da duymamız gerekiyor. Yani çünkü bir teknik direktörün görevi en formda 26 oyuncuyu seçmek değil. Tabii orada 26 olduğu için öyle söylüyorum. Yani Dünya Kupası'nda oynayacak en uyumlu 26 kişilik kadroyu oluşturmak da onun görevi. Yani ve bu takımı Dünya Kupası'na götüren ekibin yani herkes açsın bir baksın, ana omurgasına baktığımızda, yedeklerine kadar baktığımızda şu an giden ekipte gerçekten takımı buraya taşımış isimler var. Ta ki Sayın Montella geldiğinden bu yana bir takım kimliği oluşturma yolunda o kadar çok mesafe kat etti ki hocam. Yani En basitinden şunu hatırlatmak isterim dinleyicilerimize. Eleme grubunda, grup mücadelesinde hücumcu bir milli takım gördük bize. Ta ki o 6-0'lık İspanya maçını hiç saymıyorum ben. O maç çok değişik bir maçtı. Hep hücumcu bir milli, hücumcu yönümüzü gördük. Yani 3-2 kazandığımız Gürcistan mücadelesinde 3 gol atıp 2 gol yiyen bir takımdan playoff'taki Romanya-Kosova maçlarında 2 gol atıp hiç gol yemeyen bir milli takıma dönüşüm var. Yani bu o kadar önemli bir gösterge ki aslında bizim milli takımımızın oluşan kimliğinde bir nokta çok önemli. Yani hücumcu bir takımdan savunma yapmanız gerekiyor. Önce savunma, sonra sonuç dediğiniz maçlar geliyor. Bu oyunu da oynayabiliyorsunuz ki işte Romanya ve Kosova maçları her ne kadar takım kalitesi anlamında bizden çok daha düşük olarak, yani işte rakamsal futbolcularımızın değeri anlamında da düşük olsalar da o maçların değeri, kıymeti herhalde kimse küçük zayıf rakiplerdi diyemez. Çünkü atmosferi, psikolojisi çok farklı maçlardı. İki tür maçı da oynayabilen bir milli takımımız oluştu ve de zaten Montella'nın üzerinde durduğu en önemli konu da kulüp milli takımı hüviyeti kazandırmasıydı. En doğrusu da bu, çünkü bu takımlar en nihayetinde, bu takımdaki oyuncular yılın 8 ayı bir arada oynayamıyor ki. Yani bu oyuncular milli takım toplandığı dönemde, yani yıl içinde toplasanız belki 40-50 gün yani toplamda bir arada bulunmuş olabiliyorlar. Ve hal böyle olunca birbirine alışmış, bir önceki toplanmada birbiriyle bir şeyler paylaşmış, birbiriyle farklı skorlu maçlar, yenilgiler yaşamış, sonra düzlüğe çıkmış. Yani burada oluşan ruh, burada oluşan birlik çok önemli bir şey. Yani bunu tutmak gerekiyor. O yüzden işte bu seçilen milli takım 26 kişi, neden bu oyuncular? Tabii ki gönül isterdi ki işte Aral Şimşir de olsun. Ama yani onun yerine seçilen kişilere baktığımız, mesela işte Demir Ege olsun, Aral Şimşir olsun, ama o bölgede Kaan Ayhan, işte Salih Özcan, İrfan Can Kahveci gibi isimler. Neden? İşte ben direkt kondurabiliyorum. Diyorum ki büyük turnuva tecrübesi olan oyuncular bunlar. O yüzden tercih edildi diyebiliyorum. Yani böyle de bakmak lazım. Yani Montella'nın da böyle düşündüğünü hissediyorum en azından. Yani dolayısıyla işin bir psikolojisi var. İşin birlikte bir arada bir şeyler başarmış olmak var. Bütün bu detayları düşündüğümüz zaman aslında gerçekten de Montella'ya bu zamana kadar nasıl saygı duyduysak yaptıklarından dolayı, yani Stefan Kuntz döneminden sonra aldığı milli takımlar, işte Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final, sonra Uluslar Ligi'nde yükselme hikayemiz, ondan sonra ardından bu arada tabii birçok takıma karşı uzun süredir alamadığımız galibiyetler var, bizi sevindiren, mutlu eden. Bunları da atlayarak geçiyorum. Ardından Dünya Kupası elemeleri, playoff, yani önceden çok böyle umutsuzca baktığımız bu playoff mücadelelerinde bu kez hatırlayalım, o kadar umutla baktık ki gerek Romanya maçına gerek Kosova. Yani ben hiç bu kadar emin olmamıştım bu iki takımı da geçip Dünya Kupası'na katılacağımızdan hiç bu kadar emin olmamıştım. Bir de şimdi 2002 Dünya Kupası'nı hatırlatmak isterim Çağatay Hocam. 2002 Dünya Kupası'nda neydi bizim durumumuz? Giderken kimse üçüncü olacağız hedefi koymuş muydu?
0: Hayır.
1: Hayır. O yılları hatırlıyoruz. Ne oldu? Öncelikli hedef bu gruptan çıksak iyidirdi. Ama ondan sonra beraberinde bir şeyler kazandıkça hayallerimiz büyüdü. Yani oraya giderken büyük bir hedef yoktu ama adım adım giderken hayallerimizi de büyüttük. Şimdi beklentimiz var. İşte bu işi değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Şimdi beklentimiz varsa yönetilmesi gereken de bir süreç var. Hem de iyi yönetilmesi gerekiyor. O yüzden kimsenin, Montella hocanın işine de zaten karışmıyor zaten kimse de. Ya böyle bakmak lazım. Yani bu bizim yakaladığımız jenerasyon, evet yetenekli bireysel oyunculardan kurulu çok güzel bir jenerasyon. Aynı zamanda bu jenerasyonun, bu yetenekli oyuncuların bir araya da oluşturduğu grup çok iyi bir arkadaşlık ortamı kurdu. Yani bugün hangi milli futbolcuyla konuşsak çok pardon. Yani geçmişte de vardı tabii ki milli takım ortamında arkadaşlık ortamı ama bu seferki biraz farklı diyor. Yani bu da bizi umutlandırıyor. Çünkü takım olmanın yolu sadece sahadaki performans değil. Yani bu ince detaylar çok önemli. Hele hele şimdi ABD'deki bir Dünya Kupası'nda durum çok çok daha farklı olacak. Neden çok farklı olacak? Çünkü yani dediğim gibi sadece saha performansı değil. Burada biraz lojistik şartlar da devreye giriyor. Ve ben o yüzden bu Dünya Kupası'nın yani tarihin belki de en bilinmez turnuvalarından birisi olmaya aday olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya burada sadece şimdi öncelikle bir 48 takımla oynanacak bir Dünya Kupası var. Bu sadece bir maç sayısı artması anlamına gelmiyor. Bence sürpriz ihtimallerini de çok yükseltiyor. Dünya Kupası'nın seviyesinde görmeye alışık olmadığımız ülkeler de sahne alacak. Uzun yıllar gelemeyen birçok ülke tekrar gelecek. Dolayısıyla grup maçlarında çok sürprizlere açık olacak bir Dünya Kupası olacak bence. Ve bu lojistik şartlar da şunu gösteriyor. Yani işte bir takım seyahatler, iklim değişiklikleri, o arada inan yani sıcaklık, ısı değişimlerinden insanların

bünyelerinde işte bizim belki ufak tefek hastalıklar oluşabilecek. Yani böyle vücut direnci düşmeye dayalı her şey olabilir bu süreçte. Bunları idare etmek de bir takım için ana şey olacak. Yani burada sadece performans değil, diğer şartları da en iyi idare edebilen takımları biz üst seviyede göreceğiz. Tabii bütün bunların hazırlıkların hepsi yapılmıştır. Çünkü yani o seyahat süreleri göz önünde bulundurulduğunda mutlaka antrenman programları ona göre planlanacaktır. Futbolcuların özellikle işte dinlenmeye yönelik bir takım çalışmalar yapılacaktır. Bunları da tabii düşünmüyor değiliz. O konuda milli takımımızın da her şeye hazır olduğunu düşünüyorum. Şimdi bize yine 2002'ye döneceğim. Yani orada biraz bizi farklı kılan şuydu. Yani Asya kıtasındaydı. İşte Japonya, Güney Kore ortak ev sahibiydiler. Bence yani o günleri hatırlıyorum. Bizim milli takımı oradaki şartlara en hızlı adapte olan takımlardan biriydi bence. Dolayısıyla başarısında öyle adım adım giderken başarısında bu da bence çok etkili olmuştur. Şimdi ABD, Kanada, Meksika, evet biz grup maçlarında hep önce bir Kanada'da olacağız, ardından Amerika'ya geleceğiz. Burada da işte iklim, seyahat, zaman farkı, kamp yönetimi o kadar önemli ki. Bunların da bütün planları öne alınmıştır diye düşünüyorum. Yani bizim en büyük avantajımız burada yani bireysel yeteneklerimiz o kadar fazla ki, güvendiğimiz isim o kadar fazla ki, yani oluşmuş bir takım kimliğimiz beni en çok umutlandıran şey. Bunu da vurgulayayım çünkü yani Montella yaklaşık 2,5 yıldan bu yana kurduğu yapı aslında hani yıldız oyuncular üzerine değil aslında baktığımızda. Görünür de öyle görünebilir ama güçlü bir omurga inşa etti. Yani hani kalede Uğurcan, savunmaya baktığımız zaman bir Abdülkerim Gerçeği var. Tabii yanında çok lider bir oyuncu Merih var. İşte sol tarafta Ferdi, orta alanda özellikle İsmail Hakan, Orkun'un da onlara çok büyük katkısı. İleride Arda, Kenan, Kerem. Bu üçlü şeytan üçlüsü diyorum yani ben bu üçlü. Çünkü gerçekten çok ne yapacakları çok kestirilemeyen üç oyuncu ve özellikle Kenan'ımız, Ferdi'miz topu ileriye taşımadı oynadığımız maçlarda. İnanılmaz bir oyuncu ve Avustralya maçınca da çok etkili olacağını düşünüyorum ve buradan şuraya da gelmek istiyorum. Yani ben mesela tabii ki Paraguay maçı çok farklı olacak. Ha, şunu belirteyim baştan. Üç takım da çok farklı karakterde oynayan takımlar. Ama bence en önemli, en kritik maçımız Avustralya maçı. Yani sebebi de ilk maç olması sebebiyle. Çünkü ilk başlangıçlar her zaman çok önemlidir. Avustralya maçına başlangıcımız Paraguay maçındaki psikolojimizi çok etkileyeceği için bence öncelik Avustralya maçı. Ardından tabii ki Paraguay'da o şekilde ABD maçları da o şekilde zor geçecektir. Yani orada artık kolay maç gözüyle bakarsak hata yaparız. Ki zaten bizim milli takımımızın böyle bakacağını hiç sanmıyorum ki. Kuzey Makedonya maçı bir hazırlık maçıydı. Hiç beklemediğim bir performans gördüm. Çünkü Dünya Kupası biletini aldıktan sonra bu futbolcu grubu ayrıldı. Tekrar bir araya geldiklerinde de yani ilk kamp dönemi o bir haftalık maç öncesinde birbirlerini tekrar işte o eski havayı hatırlama, birlikte yaptıkları şeyleri hatırlama anlamında çok önemliydi. Ve bu süreçte de hani zaten kadro rotasyonlu bir kadro sahibi bekliyorduk. Rotasyonlu kadrolar da hani çok kasmaz, çok şey yapmaz ama ya maşallahları var. Bizim futbolcularımız gerçekten o ay yıldızlı formayı üstlerine geçirdiğinde artık öyle bir ekip ki maç ayrımı yapmıyor. Ve onu da gördük zaten ilk dakikalardan itibaren. Tamam, Kuzey Makedonya'da yeniden böyle yapılanmaya çalışan bir takım ama yine kadroda bayağı bir eski oyuncuları vardı. Bizim enerjimizi, bizim o pozitifliğimizi görünce ben zaten direkt şunu düşündüm. Yani milli takımımız Dünya Kupası heyecanını startını vermiş. Çok net bir şekilde vermiş. Yani bu maçta bile bu kadar tempo düşünüp bu kadar iyi şeyler yapmaya çalışan bir kadroyu görünce umutlarım daha da çok arttı. Yani dolayısıyla ilk maçı, Avustralya maçını en kritik maçımız olarak görüyorum ki sonraki maçlara yansıması anlamında. O yüzden ya bugüne kadar işte hocam 50 yaşında olacağım ben bu sene. Şöyle söyleyeyim, izlediğiniz milli takımlar içerisinde tabii şöyle geçmiş o 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuz dönemdeki kadromuzdaki o zaman sembol isimleri asla küçümsemek istemiyorum. Onlarla büyüdük çünkü biz. Onlar vardı bizim futbol idol olarak kafamızda, yani Türk futbolcu olarak. Çok farklı yapıda bir milli takımımız var. Yani o yüzden güvenim inanılmaz, çok çok daha fazla. Yani 2002'de dünya üçüncülüğü deseler hadi oradan derdik belki yani o yaşlarda ama şimdi tabii daha zor. Dedim ya 48 takımlı olunca işin boyutu bence çok sürprizler açık bir maç, şey olacak ama burada da yine tabii ilk hedef gruptan çıkıp ondan sonra

0: yapmadım, gitmek en doğrusu olacak. Ama kolay kolay bırakmayacak bir milli takım görünüyor. İnşallah da bizi çok sevindirecekler diye düşünüyorum.
1: Evet, çok sorular var. Sevgili Serdal Kalaycı, göz atıyorum da
0: karşılamaya hazırım hocam.
1: Önce göğsünü de yumuşatırsan. Şuradan başlayalım. Serdal Kalaycı devşirme oyuncular için ne der? Başarı oranı daha çok olmaz mı İyi oyunculardan diyor.
0: Yani şu dönem için inan hocam, yani az önce dinledim yayında da, şu dönem için bence işte gereksinim duyulan bir şey değil. Yani neden? Yani bugün işte bak, Demir Ege'yi, Aral Şimşir'i dışarıda kalması hepimizi ne kadar mesela üzüyor. Yani yeterince aslında şu potansiyele sahibiz şu anda. Dolayısıyla yani devşirme oyuncu şu anda çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Var olan potansiyelimiz çok fazla. Hatta yani bugün tabii Dünya Kupası'nda ihtiyaç duyulduğu halde birçok oyuncuyu kullanacaktır Montella hocamız, ama yani yine belli bir oyuncu grubu içerisinde devam edecek Dünya Kupası ve ah şu oyuncuyu oynatamadık dediğimiz maçlar bile olacak, öyle düşünüyorum. Dolayısıyla çok potansiyelli bir dönemdeyiz. Yani şu anda hiç inan benim aklıma gelmedi, hiç düşünmedim. Yani hani bu milli takımda devşirme oyuncu şu kanada, ne bileyim işte bir santrfor, bir Deniz Gül'ümüz var şu anda, tam bir gerçek bir santrfor. Kerem gayet iyi götürüyor, onu da vurgulayayım bu arada. Yani yapması gerekeni yapıyor ki Kosova'da maçında attığı golle bizi Dünya Kupası'na taşıyan isimlerin en önünde yer aldı. Yani tabii bütün takım o galibiyette pay sahibi tabii ki de. Yani bir santrfor işte, ya da ne bileyim farklı eksikliğini hissettiğimiz mevkilerde, yani burada bir mevki söyleyeceğim, onu da söyleyemiyorum şu anda gerçekten, çünkü aklıma hep o mevkilerdeki futbolcu kardeşlerimiz geliyor ve şey yapıyorum, susuyorum. Dolayısıyla bir mevkiyi görmüyorum ben. Yani her mevkide çok iyi oyuncumuz var. Tabii ki her mevkide çok çok iyi oyuncumuz var, ama yani tabii bu Dünya Kupası'nda karşımızdaki rakipler, yani eğer gruptan çıktıktan sonra işte son 32 turu, 16 turu, işte çeyrek final, finalli, yarı final, inşallah görürüz bu basamakları. Elbette yani çok üstün takımlar var. Grubumuzdaki, eleme grubundaki İspanya'yı düşündüğümüz zaman mesela, bizim hani o seviyeler, o hedeflediğimiz seviyeler tabii ki onlar bizim. Ya şu dönemde bir devşirme gerekliliği bence milli takımımız duymuyor, öyle söyleyebilirim.
1: Evet, Almanya, Hollanda, İtalya neredeyse siyahi futbolculardan kurulu demişler.
0: Hocam orada hemen şunu söyleyeyim. Zaten bu sayılan ülkelerin nüfus potansiyelinde var bu insanlar. Yani zaten oralar yurtları olmuş artık. Oralarda yaşıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bakıldığı zaman aslında o sorunun, o örnek verilen ülkeler bazında neden öyle olduğu da anlaşılıyor.
1: Evet. Bu arada bizim radyo programcılarımızdan Can Genç var. Değerli kardeşime de sevgiler. Çağatay Hocam selam. Ben Can Genç diyor. Bu akşam 18.20 haber masası bende. İlk konuk İrfan 25 olacaktı. Umarım ulaşırız demiş. Şaka bir yana çok güzel program oluyor. Sevgiler demiş. Sana da
0: hocam,
1: çok selamları var.
0: Merak ettim. Çok selamlar. Merak ettim. Yayından sonra arayacağım İrfan'ı.
1: İrfan'ın Arizona'dan fotoğrafını yapmış ya dinleyicilerimiz. Yemin ediyorum. Ben böyle bir şey görmedim yani.
0: Ben de merak ettim İrfan'ı şimdi.
1: Evet. Ufuk Bey diyor ki, Çağatay Hocam bu hafta ne zaman Serdal Bey'le programınız demiş. Sen cevap vermek ister misin Serdal?
0: Bu hafta herhalde böyle bir planlama yok değil mi Çağatay Hocam?
1: Vallahi bilmiyorum yani, bana daha gelmedi henüz program. Ama Perşembe gününden sonra herhalde belli olacakmış. Eğer yollarlarsa tabii biz de Serdal'la beraber yayında olmaktan mutluluk duyarız. Biraz büyük önce NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar'la da bağlantı yaptım. Emin şöyle bir ifade kullandı. Yani Montella ilk olarak çıraklıkla başladı. Kalfalıkla devam etti ve şu anda da ustalık dönemini yaşıyor. Buna katılır mısın?
0: Milli takım milli takımdaki görevinde mi?
1: Evet.
0: Yani tabii güzel bir betimleme yapmış aslında. Yani zamanla o da, çünkü tabii ki teknik adamlığı konusunda değil tabii ki de, yani milli takım özelinde elbette, yani milli takımı aldığında böyle biraz havaya atılacak olursak, hani o gün ne yapacağını kestiremediğimiz bir milli takım vardı. Yani acaba şey olarak, yani konsantrasyon olarak sahada her oyuncunun kendini verebileceği bir maç olacak mı? Bu endişeleri taşıdığımız bir milli takımdı. Çünkü öyle bir dağınık bir havası vardı. Onu toparlamak tabii ki kolay olmadı. Zamanla oldu. Oyuncuları milli takım kamplarında bir yere getirdikçe, birlikte bir şeyler paylaştıkça, önündeki hedeflere göre bir takım engelleri birlikte aştıkça, o takım bütünlüğü oluştukça, o da mutlaka gelişti ve artık hükmedebildiği, hakim olduğu ve neler yapacağını kestirebildiği bir takım olunca, zaten hani böyle işte Dünya Kupası kadrosu oluştururken de, o tercihleri yaparken, işte o kendi oluşturduğu bütünlükten vazgeçemez kimse. Yani bunu bizi yapsınlar milli takım teknik direktörü. Ben diyorum ki mesela kendi kendime, yani o kadar zor bir iş ki gerçekten. Yani bana kulüp takımlarında işte performansları asla değil. Yani birlikte olduğumuzda veya kazanmamız gereken önemli bir maçı kazandığımızda, kazandıktan sonraki oluşan havada, onunla oyuncuyla yaşadığım şeyleri aklıma getirir, yine oyuncuyu çağırırım. O kadar çok eleştirilirdim ki mesela, oyuncu hiç oynamamış bile olsa. Dolayısıyla bu güzel bir anlatım olmuş aslında. Yani aşama aşama milli takımı tanıdıkça hep böyle level atlamış, seviyeler atlamış ve bugün de Dünya Kupası'nda, işte 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gidiyor olmamıza elbette çok sevindik, ama hep şunu düşünüyorum bir de Cihat Hocam. Evet, sevindik, ama inan, tamam, 24 yıllık bir hasret bitti. Çok çok da böyle etkilemedi beni. Neden? Ya çünkü çok sağlam bir oyuncu grubumuz var bizim. Bu oyuncu grubu yapar zaten. O kadar inanmışım ki böyle çok büyük bir yani uçarcasına bir sevinç yaşamadım. Ya bekliyordum zaten onlardan. Çünkü o uçarcasına sevinci, hani umutlar bitmiş artık, buradan da bir şey beklemiyoruz gibi düşünceye kapılınca çok çok daha sevinirsiniz de kendinizden geçersiniz. O aşamada değildim ben kendi adıma, öyle söyleyeyim. Ve ama tabii hep elinizde iyi oyuncu grubu olduğu zaman başarı gelecek diye bir şey yok. Hep vurguluyoruz, takım bütünlüğü çok önemli. Bugün o halkadan bir tanesini çekiniz, gerçekten işler aksar. Çünkü bu oyuncular artık sahada birbirlerinin ezberlerini de çok iyi biliyorlar. Barış Alper girdiği zaman oyunda neleri değiştireceğini çok iyi biliyor hücumdaki oynayan
1: Evet,
0: futbolcular.
1: ki sen de
0: Yani,
1: maçtaydın, ben de maçtaydım. Canlı izledik.
0: evet.
1: Bir anda her şey
0: Kesinlikle.
1: nasıl değişti?
0: Nasıl değişti? Yani veya işte Orkun'un oynadığı maçlarda, işte biz bu playoff sürecinde İsmail ve Hakan'la başlamıştı ya hocam, Romanya maçında. Kosova maçına kadar Orkun neden oynamadı tartışması, onları konuştuk programlarda da. Evet, Orkun'u da oynatacağı gün geldi. Üçü bir arada oynadı hatta Kosova karşısında. İsmail hatta stoper üçlüsünü sağ tarafına koydu. Orkun'la Hakan'la beraber. Üçü de sahadaydı. Onu da oynayacağı maçta o gün oynadı ve ne kadar da büyük katkısı oldu gördük. Tabii ki oynayacak, ama yani hocamız artık kimi nerede nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Yani oyunculardan ne alabileceğini çok iyi biliyor. Dolayısıyla bir oyuncuyu yedek bırakmış olmak bir maçta, yani oyuncudan vazgeçtiği anlamında da gelmiyor. Şu ana kadar hep oyunu iyi okuduğunu görüyoruz. İnşallah Dünya Kupası'nda da bu şekilde devam edecek. Böylece yani futbolcuların performansı, zaten ilk kamp döneminde ufak tefek sakatlıklar vardı, ama umarım bunlar da önümüzde 7 Haziran'da bir de Venezuela maçı olacak Florida'da. Orası artık bizim için tam bir prova gibi olacak. Tam Dünya Kupası mücadelesi öncesi. Çünkü bir hafta kalacak, 14'ünde bizim ilk maçımız. 7'sindeki o provada biraz daha böyle rotasyon az. Yani Avustralya maçında belki sahada görebileceğimiz en yakın kadroyu da görebiliriz ki, biraz sert bir maç olacağı için bizde de fiziksel üstünlüğü olan oyuncuları sahada görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Sert bir maç dedin. Şimdi de Fenerbahçe taraftarları ve kongre üyelerinden de onlarca soru geliyor bana, sevgili
0: Evet
1: Serdal
0: hocam.
1: Kalaycı. Sen de
0: Evet
1: seçimde
0: hocam.
1: olacaksın. 3-4 gün kala
0: Evet.
1: nasıl bir tablo görüyorsun? Kimi daha önde görüyorsun diye sorsam buna cevap verebilir misin Serdal?
0: Veririm. Yani gördüğümü okuyacağım için veririm. Yani neden? Şimdi iki adayın da bugüne kadar yaptığı kongre siyasetini biraz anlatarak cevap veririm, ama ya şöyle ki, şimdi Aziz Yıldırım ismi bir kere şunu kabul edelim, Fenerbahçe camiasında çok büyük bir isim. Her ne kadar 2018 Haziran'ında Sayın Ali Koç karşısında kaybetmiş olsa da, Aziz Yıldırım son olarak, en son girdiği seçim olarak söyledi. Pardon, en son 2024'te girdi. İlk 2018'de kaybetti. Daha sonra 2024'te aday oldu, tekrar yeniden kaybetti. Ama şunu da unutmayalım. Sayın Ali Koç karşısında ilk kaybettiğinde

Çok büyük bir fark vardı. Yani çok büyük aralarında oy farkı vardı. Aziz Bey 4000 küsur oy almıştı. Arada çok çok büyük bir fark vardı. 12 bin civarında bir fark vardı diye yanılmıyorsam hatırlıyorum. Daha sonra aradan geçen süreçte Ali Bey döneminde o beklenen şampiyonu gelmeyince 2024 adaylığında da Sayın Aziz Yıldırım'ın geri dönmesi için çok büyük bir potansiyel oluştu. Ali Koç bir yenilikti Fenerbahçe için. Ama unutmayalım yani tamam yine fark vardı ama Sayın Aziz Yıldırım'a 10.500 oy geldi. Ya yani bu biraz aslında şu demekti 2024'te. Ya olmayacak bu. Ali Bey'le de olmuyor bu iş diyenlerin sayısı da çok artmıştı. Ondan sonra gelinen süreçte yine şampiyonluklar gelmedi ve hatırlayacak olursak Ali Bey döneminde geçen bundan önceki sezonda bir kongre kararlandı ve 2025 Eylül'de bir olağanüstü kongre yapıldı. Ve burada da aslında Ali Bey döneminde gelmeyen şampiyonlar tepki olarak Saadettin Bey, yıllarca Saadettin Bey de tabii hep başkanlık hedefinde olan bir eski yöneticiydi. Dolayısıyla yani Ali Koç'la da olmayacak deyip bir tepkisel bir oydu. Yani Fenerbahçe camiası aslında yenilik istediğini biraz gösterdi. Çok az bir farkla kazandı ama yani burada Ali Koç gitsin diye oy verdi insanlar. Şimdi geldiğimiz noktada hiç hesaplı olmayan bir olağanüstü kongre yaşıyor Fenerbahçe ve Sayın Hakan Safi Aziz Bey karşısında aday. Yani Aziz Bey aday olduğu günden itibaren bence zaten Aziz Bey'in bir kemik oyu var. O gün aldığı 10.500 oyun üzerine çok koydu Aziz Bey. Bunu unutmayalım. Çünkü 12 yıl gelmeyen şampiyonluk camiaya çok farklı tecrübeler yaşatıyor. Hala şu çok net, şunu da es geçmiyorum. Yani yenilik olsun, eski olmasın diyen çok büyük bir kitle var Fenerbahçe camiasında. Bunu es geçmeyelim ama Fenerbahçe camiasının gördüğü, istediği bence benim okuduğum, benim insanlarla konuştukça edindiğim fikir şu ki özellikle futbolun yönetiminin böyle güvenli ellerde olmasını istiyor. Yani bugün yıldız oyuncular çok konuşuluyor. Evet, yıldız oyuncu belki böyle büyük bir heyecan getirir. Yıldız oyuncu söylemi heyecan yaşatır ama Fenerbahçe camiası bu durumu aşmış durumda. İyi bir futbol yönetimine ihtiyaç duyuyor ve asıl insanlarla konuştuğumda sıkıntının da buradan kaynaklandığını söyleyen de çok kişi var. Dolayısıyla bu güveni bence biraz seçim vaatlerinde anlatan hep bir futbol aklından bahseden Aziz Bey var. Yani ben o yüzden Sayın Aziz Yıldırım'ı önde görüyorum şu anda. Ha ne olur bu hafta son hafta insanların aklında kalacak hafızada kongreye en yakın tarih son hafta olduğu için ha dedik ki belki bu dönemde Hakan Bey cephesinde ve çok önemli isimler özellikle teknik adam anlamında açıklanırsa bir şeyler değişir mi? Evet bunu bir siyaset sahnesi gibi düşünebiliriz. Yani iki aday arasında tercih yapmayıp cumartesi günü iki adayın konuşmalarını dinledikten sonra kararını verecek olan da o kongre üyesi var. Bunu yıllarca bütün seçimlerde gördük. Dolayısıyla yani belki orada son gün açıklanacak bir takım isimler bazı kişilerin fikrini netleştirmesine yardımcı olacak ama bugüne kadar gelinen noktada bence Aziz Bey'in siyaseti daha doğruydu. Çünkü Hakan Bey çok heyecanlı. Hakan Bey gerçekten Fenerbahçe Kulübü'ne başkanlık yapmak istiyor ama biraz fazla heyecanın dozunu kaçırmış gibi geldi bana. Yani bu kadar paradan bahsedilmez. Yani ilk defa gördüm ben bu kadar para ilk işte 5 gole 10 gole. Yani ben hayatımda o yaklaşık 30 küsur yıldır Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Kongrelerini izledim yıllarca. Ben böyle bir başkan adayı profili görmedim. Tabii bu Fenerbahçe'yi kazandırıyor bir taraftan da. Yani bunu da es geçmemek lazım. Çünkü işte artık Fenerbahçeliler biliyor ki başkanlıkta bu kadar arzulu, istekli bir iş adamının Fenerbahçe'yi her zaman kucaklayacağı, sahipleneceğini biliyorlar. Yani yarın bugün Fenerbahçe başkanlık konusunda bir sıkıntı, aday konusunda bir sıkıntı yaşamayacak. Böyle bir figür var, böyle bir kişi var. Ama bu olağanüstü genel kurul bence hani bu yıldız futbolcuların veya işte bir takım yıldızların kazandıracağı bir seçim gibi görünmüyor. Çünkü Fenerbahçe bu sene büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ve de Hakan Bey cephesinde böyle çok ölmüş bitmiş bir Fenerbahçe profili de yok onun anlattığı gibi. Yani Fenerbahçe'yi tekrar ayağa kaldıracak. Fenerbahçe ayakta zaten. Fenerbahçe bu sene de şampiyonluğu kazanabilirdi pek tabii ki. Çünkü Galatasaray çok fırsat verdi. Fenerbahçe bence benim Saadettin Bey'in döneminin en çok eleştirdiğim yönü işte şimdi Aziz Bey'in vaat ettiği o futbol aklı yönü. Yani Fenerbahçe futbol yönetimi, futbol
şubesi derdik ya Çağatay Hocam eskiden. Futbol şube sorumluları olurdu eskiden yönetim kurullarında. Hı hı. Şimdi çok geçmiyor isimleri, böyle görevlendirilmiyorlar. Yani böyle bir görevlendirme olmuyor. Genelde var genelde Anadolu kulüpleri.

0: gittiğimizde var da bizim büyük kulüplerimizde çok çok böyle adı geçmiyor. Futbol şubelerinin yönetimi Er Saadettin Bey döneminde iyi olsaydı, bir devre arasını iyi geçirse belki de bugün Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Ve bence Fenerbahçe Kongresi'nin, camiasının, genel kurulunun aradığı da futbolu iyi yöneteceğine inandığı kişiyi arıyor. Yani burada da işte dediğim gibi biraz söylemleri, geleceğe yönelik ifade ettiği şeyler, işte eski futbolculardan oluşan futbol aklı, ki Sayın Oğuzhet'in yönetiminde zaten hani çalışılıyor, çalışmalar yapıldığını söylüyor. Hakan Bey cephesinde böyle bir futbol aklı, bir yönetiminden hiç bahsedilmedi. Daha ziyade yani ne zaman Hakan Bey'i dinlesem, görüntülerini izlesem hep bir şey var. Yıldız futbolcu da yıldız futbolcu. Maalesef yıldız futbolcu da olmuyor. Yani hangi teknik direktöre göre yapıyorsunuz bu transferleri? Ne kadar yıldız getirirseniz getirin, bir teknik adam der ki benim oyun yapımda yeri yok bu adamın. Pek tabii ki söyleyebilir bunu. Geçmişte çok yaşadık bunları. Dolayısıyla yani camia zaten çok tecrübeli bir camia. Yani 12 yıl şampiyon olamamış büyük bir camia. Büyük tecrübeler edinmiştir. Tabii en doğrusunu genel kurul bilir. Gerçekten değişim istiyorsa, yenilik istiyorsa Hakan Bey'den yana kullanacaktır tercihini. Ama bizim tecrübeye, o kurumsal hafızaya ihtiyacımız var, bir güvene ihtiyacımız var, bir mücadele edecek insana ihtiyacımız var diyorsa Aziz Bey hep akıllarda, hala hafızalardan silinmemiş ki hani son Ali Bey karşısında iki kez seçim kaybetmiş olmasına rağmen bugün hala bence Fenerbahçe camiası adına tekrar başkanlık için kolları sıvamış olması da çok kıymetlidir. Tabii ki Hakan Safi Bey'in adaylığı da çok kıymetlidir diyorum ve Fenerbahçe camiası yeni bir başkan adayı, güçlü bir başkan adayı da kazandı. Böyle de bakmak gerekiyor. Son pazar gününe kadar ve cumartesi günü de birçok şey, birçok açıklama, yeni açıklamalar yapılabilir. Dolayısıyla son güne kadar bir şeyler değişebilir ama ben şu anda Aziz Bey'in önde olduğunu düşünüyorum. Özellikle oy potansiyeli bakımından. Çünkü Aziz Bey kemik bir oyla bu işe başladı. Yaptığı toplantılarda, kongre üyeleriyle buluşmalarında üzerine de koyduğunu düşünüyorum açıkçası. Öyle söyleyebilirim.
1: Evet Serdal Kalaycı, değerli görüşlerin için çok teşekkür ediyorum sana. Programımıza da katıldığın için. Çok keyifliydi her zaman
0: Sayın,
1: olduğu gibi.
0: Çağatay Hocam.
1: Estağfurullah, buyur.
0: Bana bu fırsatı verdiğin için ben sana çok teşekkür ederim. Senin yayınlarını çok seviyorum hocam.
1: Vallahi ben de öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiler. Görüşlerimiz karşılıklı. İşlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkürler. Dinleyicilerine de sevgiler, saygılar.
1: Sevgiler, saygılar bizden. Hoşça kal.
0: Hoşça kal hocam.
1: Evet, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. 2 saat boyunca kulaklarınıza, gönüllerinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Gelen destek mesajlarından tutun. Hiçbir zaman da yalnız bırakmadınız. Zaten sadece 2 saat için değil, her gün için bunu söylüyorum. Az sonra sevgili Berk sizlerle birlikte olacak. Yarın yine saat 14'te Türkiye'nin en kaliteli spor radyosunda kendi saatinin en çok takip edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize sevgi, saygılarımla hoşça kalın diyorum.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Reklam.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum, en ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Abi Mirsad Türkcan'ın oyuncularıyla Galatasaray sürekli ilgileniyor haberleri var. Mesela Göztepe'deki Arda Kurtulan. Değil mi? Kurtulan doğru mu söylüyor? Evet. Arda sağ bek oynayan bir Fenerbahçe altyapısından yetişmiş bir genç kardeşimiz var. Ya Galatasaray hiçbir alakası yok. Günlerdir Arda Galatasaray'la yazılıyor. Belli ki yani Mirsad Türkcan'ın menajerlik şirketi bu oyuncuları markete sokuyorlar.
6: Aziz Yıldırım da sağ bek lazım diyor.
5: Galatasaray ilgileniyor deyip oradan hop oraya pazar yapmaya çalışıyor. Abi bir kere şimdi bizim sosyal medyamızda bunu çok çabuk satın alıyor. Menajer, bu arada ben bu haberleri yapan insanlar oturdukları yerden yapıyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmasın.
6: Kulüplerden
5: bir menajerlik şirketleri abi bu işleri aynısını Vedat Muriç'te de yaptılar. Dün anlattım. Barcelona ilgileniyor. Galatasaray ilgileniyor. Hop bir baktım Fenerbahçe. Ya şimdi hocam sen 32 yaşındasın. Senle Barcelona ilgilense Fenerbahçe'ye döner misin? Gelir misin ya? Barcelona. Bir beklemez misin bir Barcelona'yı ya?
7: Hayır, Barcelona'nın ilgilenmesi için Lewandowski performansı görmen lazım 32 yaşında. Yani Bayern Münih'te yaptığın işleri
5: hocam,
7: yapman lazım.
5: Hocam var tamam, bu başka bir şey. Yani ilgileniyor sayı söylüyorum ben. İlgilenip ilgilenmediğini tartışmıyorum. Ama ben biri futbolcu olsam, profesyonel olsam, benle Barcelona ilgileniyorsa abi beklerim abi, ne oluyor Barcelona beni alıyor mu almıyor mu diye
7: sabaha beklerim. Kadar
5: 32 bekler. Yaşında. Evet, Fenerbahçe çıkıyor. Ya bunlar çok basit menajer numaraları. Bu basit menajer numaralarını maalesef bizim sosyal medyamız çok rahat yiyor. Şunu çok net söyleyeyim. Galatasaray'ın Göztepe'deki Arda'yla ilgisi sıfır. Sıfır. Ya, bu işte, haberlerin kaynağı da Galatasaray kulübü değil, çocuğun menajerlik şirketi.
7: Hayır, işte Baron söyledi ya, Aziz Yıldırım açıklama yaparken işte milli takımdan gelecekler, sağ bek yok, bilmem ne yok. İşte oraya bir takviye lazım.
6: Oraya selektör yapıyorlar bence.
7: Yani şimdi kim alınabilir? Şu anda Türkiye Ligi'nde bilinen Arda, değil mi? İşte oraya Galatasaray'da ilgileniyor deyip 3-5 kuruş daha fiyat artacak.
6: Aynısı Muriç'te de oldu abi. Muriç'te evet. Galatasaray istedi diye oldu. Okan Buruk gerçi bir konuşma yapmış. Şimdi transfer konuşması mı yaptı? Ne konuşma yaptı? Seviyoruz seni konuşması mı yaptı? Bayram tebriği mi yaptılar birbirlerine bilmiyoruz ama üzerine Fenerbahçe alıyor gibi oldu. Yani ya, alıyor gibi dedim.
7: Okan Aziz Buruk Yıldırım'ın... ister mi? İster.
6: İstersin abi ama kaça istediğin de önemli tabii.
7: Tabii.
6: Yani Fenerbahçe'nin de bence bunun bir sorunu
7: var. Şimdi Osimhen'in arkasına Vedat Muriç gibi bir
6: adamı,
7: isim.
6: Tam adamı biliyor musun?
7: Tam oturur.
6: Tam adamı da oturur. Haluk beğenmiyor.
5: Kim? Tam. Galatasaray
6: Vedat
5: mı?
6: Muriç,
5: ben abi hiç Galatasaray'ın planlaması o değil ki. Yani Galatasaray çünkü bak hocam, Galatasaray sezon başında ben söyledim. Dedim ki herkes Hakan Çalhanoğlu Galatasaray yazarken Galatasaray Hakan Çalhanoğlu düşünmüyor dedim. Çünkü evet. Galatasaray artık şeyi başka yere çevirdi. Hakan Çalhanoğlu yerine Can Uzun'la ilgileniyor.
7: Öyle olmalı zaten. İşte
5: yani Galatasaray'da strateji değişti. O yüzden Galatasaray Vedat Muriç alacağına Kola Muani'yi listesine dahil ediyor.
7: Daha genç oyuncularla.
5: Daha genç oyuncu. Vedat Muriç, tamam ben kötü oyuncu demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Vedat Muriç Türkiye'de de oynamış. İşte İspanya Ligi'nde bu sezon önemli katkı vermiş takımına. Bu arada takımı küme düştü. Yani katkı verdi dediğimiz, yani küme düşen bir takımdan geliyor. Gelsin Vedat Muriç. Osimhen'in arkasına gelsin, alırsın. Maliyeti de uygunsa. Kaçta bonservis vereceksin Vedat Buric'e bugün?
6: Abi 18'miş çıkışı. 18 de çok para bence.
5: Kaça gitti Vedat Buric?
6: 17'ye gitmiş.
5: Abi bundan 5 sene önce, 6 sene önce 17-18'e sattığın adamı 18'e geri mi alacaksın bugün?
6: Abi mecburiyetten zaten.
5: Ama tamam, bu bir garip değil mi ya bana? Yani adam 27 yaşında 17 vermiş. Sen 32 yaşında yeniden 17-18 verip adamı bonserviste buraya alacaksın.
7: Mecbur abi, kalınca.
5: Hiçbir şartta, bak hiçbir şartta bu iş doğru durmuyor. Sağda nasıl yansır onu bilmem. Hiçbir. Şimdi ben sana soruyorum abi. Vedat Muriç mi, Talisca mı?
6: Vedat Muriç.
5: Öyle mi dersin? Ha, o zaman bir şey diyemem.
6: Asensio var şimdi nasıl olsa.
5: Bana da 50 kere sorsan Talisca mı,
7: Vedat Muriç mi? Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe yazıyorlar değil mi şu anda? Hı-hı. Hakan Safi'de falan öyle haberler okuyorum.
6: İşte amcası da babası da yok diyormuş filan ama bir yandan da diyorlar ki aslında onun amcasına babasına da çok güven olmaz. Hem görüşürler hem görüşürler.

0: ben görüşmedim derlermiş.
1: Hayır, Hakan Çalhanoğlu'nun şu anda Fenerbahçe'de ne iş var ya? Yani
0: Abi bana bunu başkası da söyledi. Bir teknik direktörle konuştum. 2000
1: ne
0: önce o da
1: iş
0: aynısını
1: var
0: söyledi.
1: ya? Ya sen git sağ ön al. Santrfor al, stoper al.
0: Şimdi yerli
1: Ya
0: rotasyonu
1: orta sahası en iyi bölgesi Fenerbahçe'nin. Misal orta sahaya. Adam gönderirsin oradan.
0: yok, o kadar da değil. Ya Fred'i
1: Ya
0: gönderirsin.
1: adam gönderirsin diyorum. Yani kaliteli. Ya adam satarsın, İsmail'i satarsın ya. Para kazanmak için. Yani öyle yüksek
0: Baba bir de bedavaya almayacaksın ha, yanlış
1: profilin
0: anlama.
1: var. Yüksek profili en baba yeri Asensio var, Talisca var, Kante var, Guendouzi var, İsmail var, Fred var. Sen daha orta sahaya transfer yapmaya çalışıyorsunuz.
0: İşte
1: Yazıklar
0: yerledi.
1: olsun futbol aklına ya.
2: Abi en başladığımız yere döneyim. Galatasaray yönetiminde federasyonun bu 10 artı 4'ün devamına isyanı büyük. Yani insanlar şöyle diyebilirler abi. Bu kural vardı. Geçen seneden belliydi. Zaten Galatasaray Ali Naci Küçük'ün de ortaya koyduğu bir tane yazı var. Yani Galatasaray bugün karşı çıkmıyor. Yani. O günle
0: 25
2: karşı.
0: Nisan 2025'te.
2: 2025'ten beri Galatasaray bu işe karşı
1: Ertuğrul
2: çıkıyor.
1: Başkan benim gördüğüm, izlediğim Kulüpler Birliği Başkanı olarak fazla 10 artı 4 taraftarı değil. Kendisi genç transferleri yapmış zaten. Yani yaşı genç oyuncuları var.
0: Buna
1: Öyle bir
0: uygun
1: problemi
0: davranmış ilk
1: yok.
0: dakikada mı?
1: Onun için rahat, Ertuğrul Başkan da çok bu şeyde çok istekli değil
2: Hocam
1: Kulüpler Birliği
2: ben de
1: Başkanı.
2: Avrupa'da
1: Bence de
2: Şampiyonlar Ligi'nde bir hedefim
1: değil.
2: yoksa, sadece Süper Lig'de oynayacaksam, yani şampiyonluk baskısı da üzerimde yoksa ben de Ertuğrul Doğan gibi düşünürüm yani. Burada bir problem yok ki.
1: Abi şey
2: Gel
1: olarak
2: şimdi Ertuğrul Doğan Fenerbahçe'nin
1: ben
2: başkanı
1: şunu
2: olsun, öyle
1: bekliyorum.
2: düşünsün bir de.
1: Misal doğru pencereden bakıyor Haluk ama ben şöyle düşünüyorum. Yani bu kural genişlettikçe genişletsin. Çünkü eğer kupa bekliyorsanız abi 35-36 yaşındaki oyuncularla gelmez o kupa. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak istiyorsanız, oradan kupa getirmek istiyorsanız senin yaş ortalaman 26-27'lerde 28'lerde olacak.
2: Şu anda Galatasaray'ın öyle zaten hocam.
1: Öyle ama senin en kaliteli oyuncuların yaşı çok yüksek.
2: Abi
1: Halen oraya yüksek
2: Osimhen
1: getiriyorsun.
2: 27, Barış 25, 26, Sara 26.
1: Gelmez.
2: Öyle
1: Ya
2: bir tek
1: sen
2: Sané 30 üstü.
1: kurayı.
0: Icardi diyor, Sané diyor.
2: Tabii Sané
1: Tabii.
2: 30. 30 abi 30 üstü yani.
1: Şimdi adam o liseyle oynuyor. O
2: Tamam.
1: lise kaç yaşında? Misal sen Sané'yi bundan 5 sene evvel alsan.
0: Lemina kaç abi? Lemina da 30 küsur.
1: Abi sen Torreira'nın
2: 30,
1: yaştı,
2: 31 ya.
1: şeyin
2: 31
1: yaştı
2: mi?
1: gelmez.
2: Hocam 30 ya Torreira. Çok
1: Abi
2: yaşlı değil ya.
1: gelmez
2: Yeni
1: artık
2: 30
1: gelmez ya.
2: oldu. Dur
1: O
2: bakayım
1: tempoyu
2: abi.
1: ayak uyduramıyorsun ya. Çocuklar bir baksınlar Barcelona'nın yaş ortalaması kaç ya?
2: Galatasaray'ın yaş... Abi Barcelona ama başka bir...
0: Lemina 93'tü abi. 93'tü ise 33 yaşında.
2: 33 yaşındayım şimdi.
0: 33
2: Abi var
0: 33.
2: Galatasaray'da da ama genç oyuncular da var onu söylüyorum. Hani ana
1: Gelmez abi
0: gençlere oynatmıyor
1: gelmez.
0: ya öyle bir problemi de var Galatasaray'ın.
2: Hayır şey mesela...
1: Yani kesinlikle katılıyorum. Genç
0: Yani sen
1: oyuncunun
0: hayır
1: talebi
0: Galatasaray açısından
1: çok
0: doğru
1: olur,
0: söylüyorsun.
1: parası çok olur,
2: Ben
1: şeyi çok
2: sadece
1: olur.
2: Galatasaray
1: Ama
2: açısından
1: bizim
2: söylemiyorum abi.
1: artık
2: Fenerbahçe açısından da doğrusu bu. Beşiktaş açısından da doğru. Neden biliyor musun İbrahim abi? Şimdi Anadolu takımıysan ve elinde böyle bir vasatın biraz üstünde yerli oyuncu varsa bu kuralla üçlük oyuncu onluk oldu şu anda. Yani biraz vasatın biraz üstünde yani büyük takımda oynayabilir mi acaba diye soru işareti bulunan
1: Ya
2: oyuncudan
1: Anadolu
2: bahsediyorum.
1: takımında yerli oyuncu yok ki ya.
2: Tamam ay varsa diyorum hocam işte
1: Ya
2: Arda
1: yok
2: Kurtulan
1: Arda.
2: diyorsun ya işte
1: Bir
2: mesela
1: tane
2: var.
1: Arda.
2: Hayır Alanyaspor'daki Ümit mesela. İşte Ümit mesela Ümit
1: 3-5 tane oyuncu sayarsın
2: Ümit
1: ya.
2: 2 senedir
1: 10
2: abi.
1: tane
2: Bir
1: yok ki
2: Galatasaray'a
1: ya.
2: geliyor, bir Beşiktaş'a gidiyor, bir Fenerbahçe'ye
0: Hocam
2: gidiyor.
0: Liverpool maçında Galatasaray'ın ilk 11 yaş ortalaması 27,8'miş.
1: Evet.
0: Liverpool'un 26,2'miş. Yani
2: Peki,
0: neredeyse aynı.
2: Galatasaray 27 zaten orada oynuyor.
0: Juventus
2: Oraya.
0: maçının ilk 11'in yaş ortalaması 27,5'muş mesela.
2: Oraya Galatasaray'ın
1: Kaç?
2: yaş
1: 25 mi?
0: Evet.
1: Ya
2: Yani
1: işte abi
2: Galatasaray'ın yaş
1: buralara
2: ortalaması
1: inmen
2: çok
1: lazım.
2: yüksek değil abi. Galatasaray'da yani birkaç oyuncu var 30'un üstünde. Onun dışında ya Osimhen zaten o, düşük. Barış düşük. Yani ilk 11 oynayanları söylüyorum. Yunus düşük. Yani bunlar
1: Sanchez yüksek.
2: Sanchez de yüksek değil hocam o kadar. Yani
1: Ya
2: sen
1: 30'lu yaşlara
2: tamam evet
1: geldiler artık
2: ama
1: yani.
2: 35
1: Abi
2: değil
1: gelin
2: hocam.
0: takılmayalım buraya bu. Zaten 10'da 10 artı 4'ü her dediğimizde takılıyoruz biraz. Gelin 8'e
1: Tamam.
0: geçelim. Murat Zorlu açıkladı. Jirassi için Kante ve Guendouzi'nin yorumu. İzleyelim bakalım.
3: Başkan Londra'ya gitti ya. Giresun menajeriyle görüşmeye gitti. Yani
1: Ha.
3: onun için Giresi de ciddi şekilde ilerlenmiş durumda. Giresi ile bu arada eski yönetim Saadettin Saran yönetimi döneminde de bir yoklama yapılmış. Şimdi bugün Giresi ile ilgili Hakan Safi'nin yaptığı açıklama mesela. Şimdi kelimeyi hatırlamıyorum ama

0: Messi'nin fiyatını arttırırsan bunun kime ne faydası var? Para Fenerbahçe'den çıkıyor. Yapmanın bir anlamı yok. Yani çıkıp burada çünkü Hakan Safi tarafında şu ihtiyaç var ya, oyuncuyla öne geçme veyahut da yakalama ihtiyacı olduğu için sürekli bir Fenerbahçe'nin de çok lehine olmayacak noktalara gittiğini görüyorum. Ya sen Giresi işinde de ki, sadece şunu söyle. Giresi ile Aziz Yıldırım da ilgileniyormuş. Ben de istiyorum. Gelirsek inşallah bu paraya hangi parayı anlaşılıyorsa biz de alacağız diye. Tamam, bunda bir şey yok. Ama niye yapmıyor? Çünkü zaten Aziz Yıldırım da lisesinde olan ve istediği bir ismi söylediğin zaman sana bir artı kazandırmıyor.
1: Hocam, senle başlayayım.
2: Şimdi hep böyle olmuyor mu? İblis'te fiyat artmadı mı? Aziz Yıldırım'la.
1: Yani birisi daha az aldığını iddia etti. Ali Koç ben daha ucuz aldım dedi. Aziz Yıldırım olamaz dedi. Daha
2: fiyat
1: fazla
2: artar abi
1: dedi.
2: Bu kadar istendiğin zaman iki başkan.
1: Ya her senede bir baba aynı şeyi yaşar mısın peki ya? Aynı film görür müsün? Her Haziran ayında aynısını yaşıyor Fenerbahçe.
2: Yaşamaya başladı. Niye? İşte 12 yıldır şampiyon olamamak. Artık stres yarattı onlarda. 12 mi oldu?
1: Oldu.
2: 12 oldu ya. 12 yıldır Fenerbahçe gibi bir kulüp şampiyon olamadığı zaman stres yaşamaya başladılar. Yaşadıkça hata yapıyorlar. Hata yapıyorlar. Normalde Fenerbahçe'ye 3-4 tane transfer bence şu an için yeterli. Türkiye şampiyonluğu için. Şu an için diyorum. Yani devre arasında da
1: santrafor olacaksın. Ali, bu arada bir videomuz var, onu izleyip sana dönüyorum.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Baba, bu ne bayramı?
5: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun,

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.

0: Boltline önde çıktı. İşte 7 numaralı Sheer Force 2. ligde bunun dışında 6 numaralı Merak Ses bariyer dibinde 1 numaralı Bella Boy dışlarında 3 numaralı Turkish Punch'ın ataklarıyla son 200'e giriyor. Liderlik 4 numaralı Boltline'da dıştan 3 numaralı Turkish Punch geliyor bariyer dibine 1 numaralı Bella Boy sokuluyor. Son 100'e yaklaşıyor 4 numaralı Boltline önde dıştan 3 numaralı Turkish Punch geliyor. 4 numaralı Boltline koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Turkish Punch koşudan ikinci olarak ayrılırken 1 numaralı Bella Boy koşudan 3. olarak ayrıldı. 5 numaralı Elius Uysa koşudan 4. olarak ayrıldı. 4. koşuyu 4 numaralı Boltline Özcan Yıldırım'la kazandı.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
2: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. KCP beton pompaları sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. Girpom, Gürpom iş makineleri ailesine ve aynı zamanda Rıfat Songür'e selamlarımızı iletelim. Sponsorumuzun katkılarıyla sizlerle yeniden buluştuk. Parantez programında bir son dakika gelişmesiyle gireceğiz. Trabzonspor'da ayrılık açıklandı. Zıpkov gidecek mi, kalacak mı? Giderse yerine kimler geleceklerin konuşulduğu bir haftadan çıktık. Ve Zupkov'un Yunanistan'a gittiği haberiyle uyandık. Ya gidiyor, gitmiyor gibi şeyler konuşuluyordu arkadaş ortamlarında hep sohbetlerde ve bugün tüm bu sohbetleri, az önce tırnak içerisinde söylediğim tüm bu sohbetleri, ayrılık haberi, ayrılığın açıklanması detayı, son dakikası netleştirmiş oldu. Nurgül Günaydın'dan alacağız detaylarını. Trabzonspor'da hem Zupkov gündemin hem de varsa farklı bir gündem başlığı Nurgül Günaydın'ın aktaracağı, tüm hepsini merak ediyoruz açıkçası. Nurgül Günaydın, hoş geldin. Selamlar.
3: Merhaba, hoş buldum. Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar.
2: Sıcağı sıcağına sendeyiz. Zupkov'un detaylarını senden alalım mı? Ve aynı zamanda Trabzon'da aktarabileceğin farklı detayları da bağlanmışken, konuşmuşken öğrenelim isterim.
3: Evet, uzun zamandır Zipkov'la alakalı zaten yaklaşık bir hafta önce sosyal medyada düşmüştü AYK ile anlaştığı yönünde. Az önce de Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi. Hatta bir hemen arkasından da teşekkür edildi. 4 milyon euro bonservis geliri elde edilecek Zupkov'un transferinden. Zupkov 2025 yılı Şubat ayında biliyorsunuz Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinden Trabzonspor kadrosuna katmıştı. Bu sürede Zupkov tabii Trabzonspor için çok önemli bir oyuncuydu aslında. Belki bu sezon çok inişli çıkışlı performans sergiledi ama yine her zaman takıma yaptığı katkılarla akıllarda kalacak bir oyuncu olacak. Bugün itibariyle de transferi resmiyet kazandı. Trabzonspor'la az önce ben de kap açıklamasına baktım, resmi açıklamada. Belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde işte 500 bin euro bonus verecek Trabzonspor, 4 milyon euronun haricinde. Anlaşmada ayrıca futbolcunun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde de elde edilecek net transfer gelirinin %10'unun Trabzonspor'a ödeneceği maddesi var. Ki bu da önemli. Trabzonspor son dönemlerde transfer ettiği, sattığı oyunculardan böyle güzel önemli maddeler de ekliyor. %10, %20 gibi rakamların Trabzonspor'a kazandırılması yönünde önemli maddeler ekliyor. Bu Zupkov'la da alakalı %10'luk bir pay Trabzonspor'un hanesine yazılacak. Fesih tazminatı ödenmeyecek Zupkov için. Zaten 2029'a kadar devam eden bir sözleşmesi vardı oyuncunun ama şu anda herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği ifade edildi. Zupkov baktığımız zaman, geride kalan Trabzonspor'daki performansına baktığımız zaman da dediğim gibi önemli bir oyuncuydu. Çoğu zaman da skor üretme anlamında çok katkıları oldu. Trabzonspor'da tüm maçlarda 45'in üzerinde maça çıktı. Yanlış bilgi vermek istemiyorum ama sanıyorum 11 gol 13 asistlik bir performansı var. 2025-26 sezonunda da 30 maça çıktı. Bu sezonda 4 gol 7 asisti var oyuncunun. Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı. Zupkov önemli oyuncu için kupayla veda etti hem de Trabzonspor'a. Bundan sonrası için de kendisine Trabzonspor kulübünü yaptığı gibi biz de başarılar dileyelim. Bundan sonra AYK formasını giyinecek.
2: Peki Trabzon'da aktaracağın farklı bir detay var mıdır diye sorayım son bölümde Nurgül Gönül.
3: Yani Trabzonspor'da biliyorsunuz şu anda Cabral'la ilgili resmi açıklama bekliyoruz bizler de. Cabral'ın transferi ile alakalı dün zaten sosyal medyada düştü. Şu anda benim bildiğim kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın ofisinde büyük ihtimalle orada görüşmeler devam ediyor. Birazdan imzalar resmiyet kazanacak. Ve onun açıklaması da geçecek peş peşe. Bugün sıcak saatler yaşayabiliriz. Trabzonspor'un gündeminde iki isim daha var. Onlarla ilgili de bu hafta yine sıcak gündem yaşayabiliriz. Çünkü kamp programının planlamasını da yapıyor Trabzonspor bir yandan. Şampiyonluk sezonunda olduğu gibi erkenden kadroyu oluşturup kampa hazır bir şekilde gitmek istiyor. O yüzden bu hafta sıcak saatler yaşayacak Trabzonspor diye düşünüyorum.
2: Peki, teşekkür ediyorum. Nurgül Günaydın.
3: Ben teşekkür ediyorum.
2: Selamlar.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun.

bir son dakika gelişmesi olması ve tabii son dakika gelişmesi desek de bu bir haftadır, az önce girişte söylediğim gibi, Nurgül Günaydın'ın da aktardığı gibi, daha doğru detayları ondan aldığımız gibi, Zubkov bekleniyordu, açıklanması bekleniyordu. Detaylarını merak ediyorduk. 4 milyon euro alacak Trabzonspor bu transferden. Anlaşmada 500 bin euro şarta bağlı bonus var. Bunu da hatırlatalım. Trabzonspor tarafındaki bir son dakika gelişmesiyle açtık parantezi. Fenerbahçe tarafına döneceğim. Aziz Yıldırım L1 Üçgen YouTube kanalına konuştu. Bizde de Radyo Gol frekanslarında da işbirliği içerisinde birçok içeriğini duyduğunuz, dinlediğiniz L1 Üçgen'in yine sorularını yanıtladı. Ufuk Kankaracan'ın sorularını yanıtladı. Ufuk Kankaracan sordu, Aziz Yıldırım yanıtladı. Orada dikkat çeken detaylardan biri de bugüne dek nadir konuştuğu bir konu ki Samandıra'daki antrenmanların dışarıdan izlendiğine yönelik açıklamaları eleştirdi. Geçmişte de benzer durumların yaşandığını ancak bunun başarıya engel olmadığını söyledi Aziz Yıldırım ve şöyle devam ediyor. Tedesco'yu esasında bombaladı demek yeri burada. Manşeti atarken, haberi yaparken, haberi sizlere aktarırken. Teknik direktör Tedesco'nun geçtiğimiz sezon, eski teknik direktör Tedesco'nun geçtiğimiz sezon açıklamalarla gönderme yaparak, açıklamalarına gönderme yaparak dikkati üzerine çekti Aziz Yıldırım. Ben bunu sizlere haber gibi okumak yerine direkt Aziz Yıldırım'ın sözleriyle ilerlersem daha güzel olacak. Çünkü biliyorsunuz ki günümüz haberciliğinde biraz böyle bir mesleki kendimizi de işin içerisine katarak uzatma mı diyelim, orada öz eleştirme yapalım bilmiyorum ama günümüz haberciliğinde böyle bütün noktalara değinmeden önce şöyle bir birkaç cümleyi tekrar verip insanı ya asıl haber nerede diye bekletiyorlar değil mi? Öyle. Yok gazeteciler Samandıra'da yukarıdan taktiği çekiyorlar falan, bizim zamanımızda da çekiyorlardı, 6 kez şampiyon olduk ama hiçbir hoca gelip de böyle yapıyorlar tedbir alın demedi, bu sene çıktı o ifadeler diyor Aziz Yıldırım'ın sözleri bu şekilde oluyor. Tabi Tedesco ne demişti onu da hatırlamak gerekiyor. Rakipler ne yapacağımızı biliyor demişti. Kapalı tesis olmasını isterdim demişti. Ama tabi Tedesco'nun bu sözlerinin de sezon sonuna yakın olduğu için bana kalırsa, benim düşüncem her şeyden önce, ki birçoğumuza böyle geliyordur öyle tahmin ediyorum ki, yani çok da samimi yanları olduğunu düşünmüyordum, onu söyleyeyim. Doğru diyebilseniz dahi orada dışarıdan görünen bir tesiste olduğunuzu, tamam hemfikiriz, birçoğumuz böyle düşünüyoruz denilse dahi, bu sezon sonunu mu bekledin, puan farkını mı bekledin, işlerin buraya gelmesini mi bekledin bunları söylemek için diye konuştuğumuz bir durum oldu ki biz Tedesco için yıllar, düzeltiyorum, aylardır neleri konuşuyorduk. Ben özellikle burada konuklarımla beraber sürekli şunu konuştuğumu hatırlıyorum. Konuklarımızla beraber bunu dillendirdiğimizi hatırlıyorum ki Tedesco bahanelere sığınmayan bir teknik direktör oluyor. Bu çok kıymetli dediğimizi hatırlıyorum. Ama bunun da dışına çıkmıştı. Orada öyle gördüm. Hakan Safi tarafından, Fenerbahçe Başkan adaylarından Hakan Safi tarafından da açıklamalar var. Ama Zildirim'de iki transfer yapacağım açıklaması L1 Üçgen YouTube kanalında gelen açıklamalardan biriydi. O açıklamayı sizler için hazırlarım. Yine yetiştirebilirsek programın sonunda da sizleri o açıklamalara, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına götürürüm. Orayı birlikte dinleriz tekrardan. L1 Üçgen'de Ufuk Kankaracan'ın sorularını yanıtladığı açıklamalara birlikte tekrardan şöyle bir değinmiş gitmiş oluruz. Aziz Yıldırım iki forvet, hemen hemen bunlar da iki santrfor, iki santrforun adı da hemen hemen kamuoyunca bilinen, kamuoyuna da yansıyan isimler diyerek bugün yarın açıklayabiliriz demişti. Geçen hafta da bir haftaya açıklarız, gelecek hafta açıklarız diyordu Sayın Başkan. O tarih yaklaşıyor, onu söyleyelim. Seçime de yaklaştıkça tabii biraz daha yaklaştığını görüyoruz bu açıklanacağı tarihin. Hakan Safi tarafında Lewandowski isimleri, birçok isim anılıyor. Önemli isim anılıyor. Hakan Çalhanoğlu adı iddia ediliyor. Adı geçiyor Fenerbahçe'ye geleceğiyle ya da Hakan Safi'nin anlaşmak üzere olduğu, anlaşacağına ilişkin iddia edilen detaylar arasında tüm bunları söylemek gerekiyor. Ve onun yanında birçok ismin de yine anılanlar arasında olduğunu söyleyelim. Hakan Safi de yine önemli açıklamalarda bulundu. Kendileri bir tane benim gibi topçu hediye etsinler Fenerbahçe'ye. Onlar bir tane yapsınlar, ben iki tane yapacağım, söz veriyorum diyor Hakan Safi. Böyle bir açıklamada bulunuyor. Büyük Trakya buluşmasında Tekirdağ'da konuşuyor. Tekirdağ 59 Fenerbahçeliler Derneği'nde konuşuyor. Adaylar bir farklı yerde, bir farklı yerde. Yani Mardin'den konuşan Aziz Yıldırım, Tekirdağ'dan konuşan Hakan Safi. Hakikaten son günlere de biraz çetin giriyor Fenerbahçe seçim gündemi. Orada neler söyledi? Değerli renktaşların bir limittir, tutturmuş gidiyorlar. Ne diyorlar? Bizim hayallerimizin hiçbir limiti yok. Bunu çok iyi bilin.

0: benim yok. İkincilik bizim kaderimiz değil. Bizler Türkiye'nin en büyük camiasının evlatlarıyız diyor. Ve şöyle devam ediyor. Ne dedim ben? Size iki tane yerli, iki yaya, üç tane de dünya yıldızını Fenerbahçe'mize getireceğiz dedim. Ve hala kararımın arkasındayım. İnşallah cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız diyor. Hakan Safi tarafından da özellikle yayınlarımızda da konuştuğumuz, kamuoyunca da merak edilen somut adımlar, somut açıklamalar ne zaman gelecek, yaparız ederiz, parayı koyarızların dışına ne zaman çıkacak denilen Hakan Safi tarafında da, ki benim gözlemim buydu bugüne dek, böyle net ve somut açıklamalar gelmeye başladı ve dediğine göre gelecek gibi de duruyor cuma gününe dek. Aynı zamanda bir tane yapsınlar ben iki tane yapacağım demişti, onu hatırlatalım. Stadımızı 64.500 kişiye çıkaracağız diyen bir Hakan Safi aynı şekilde var ki bu proje maçlar oynanırken biz de bu işi yaparız ve maçların burada oynanmasını etkilemeyiz, çok da etkisi olmaz ve sezon sonunda bitiririz şeklinde Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım tarafından da gelen bir açıklama vardı. Onu da hatırlatalım. Bir diğer konumuz, stat konumuz, ne diyorlar, hem kapasite hem loja sayısında bizler çok geride kaldık. Gelirlerimiz büyüklüğümüzün seviyesinde değil. Biz kendi yerimizde Fenerbahçe'nin doğduğu Papaz'ın çayırında stadımızı 64.500 kişiye çıkaracağız. Ancak doğruları da söyleyeceğiz. Hayal de satmayacağız. Hayal kuracağız ama hayal satmayacağız. Stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değildir diyor. Hakan Safi tarafı da stat konusunda bu noktada gelen açıklamalar böyle. Gelen mesajlar da var gelen açıklamaların yanında. Dinleyicilerimizden Derfin Bey hem Instagram'dan yazıyor, Sayar belki Instagram hesabından, yayın başlamadan 10 dakika önce gördüğüm bir mesajı vardı sağ olsun. Dünya Bisiklet Günü'nü hatırlatıyor. Önemli bir gün diyor, bunu hatırlayalım diyor sağlığımız için. Peki Derfin Yunus'tan hem buradan hem oradan bunu hatırlatıyor. Sayar belki Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sayar belki Instagram hesabından da takiplerinizi bekliyorum diyeyim. Tıpkı Delfin Yunus Taneyli olduğu gibi sizlerle de konuşabiliriz diyeyim. Ve Berk Sayar kardeşim hoş geldin demiş. İyi yayınlar dilemiş Delfin Yunus Taney. Sevgiler saygılar Delfin Yunus Taney ben demiş. Peki sevgiler ve saygılar bizlerden. Hüseyin Mecit bizlere yazıyor. Hoş geldin, hayırlı yayınlar diliyorum. Konuklarına selam olsun. Allah işini gücünü rast getirsin demiş. İyi ki varsın kardeşim demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Nasılsın Berk? Ayhan Volkan ben demiş. Ayhan Volkan yazmış. Nerelerdesin Ayhan Volkan desem yeridir herhalde değil mi? Selamlarımı iletiyorum. İyiyim. Sen de iyisindir umarım. Keyfin yerindedir umarım diyeyim. Ve şöyle bir sosyal medya hatırlatması yaptıktan hemen sonra da Ömercan'a uzanalım. Hem Hakan Safi'nin hem Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını sizlerle şöyle kısa kısa sözlü olarak paylaştık. Ki Aziz Yıldırım'ın açıklaması taze. Yani Libri Üçgen YouTube kanalına verdiği açıklamalar taze. Onu sizler için programın sonunda zamanımın kalması ve yetiştirebilmemiz adına sizler için hatırlatabilme ihtimalimizin olduğunu söyleyeyim. Ömercan Özmen'e dönüp gündemi konuşmadan önce Sayar belki Instagram hesabından da takip eden bir dinleyicimiz de yazıyor mesela, Harun Bey. Teşekkürler, sağ olun. Oradan da takipleşelim, konuşalım diyeyim. Ömercan Özmen'le değerlendireceğiz. Ömercan Özmen'le konuşacağız. Gündemi onunla masaya yatıracağız. Ömercan hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar, selamlar.
0: Teşekkür ediyorum. Önce milli takım gündemiyle başlayayım. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin açıklamalarını okudum. Orada artık biraz daha somut anlamda bazı şeyleri konuşabildiğimiz iki tarafta da açıklamaların olduğunu görüyoruz. İki tarafın da karşılıklı birbirlerinin vaatlerine ilişkin bu olur ya da bu olmaz şeklinde yaklaşımlarını, biz de onlar onu yaparsa biz de bunu yaparız şeklinde yaklaşımlarını gördüğümüz artık o sıkışmış gündeme girdik. Yani artık bu gündem öyle bir gündem ki bir tarafın diğer tarafa bir şey söylediğinde diğer tarafın sessiz kalmadığı, örneğin Hakan Safi'den bir şey söylendiğinde Aziz Yıldırım'ın sessiz kalamayacağı bir gündem gibi duruyor. Yani bir baskıyla, aman neden konuşmadı demesinler gibi bir baskıyla. Tam tersi, Aziz Yıldırım, Hakan Safi tarafında da bu böyledir. Konuştukları bir seçim süreci var. Oraya da değineceğiz. Futbolcular özelinde seninle değinmek istiyorum. Adı geçen oyuncular özelinde seninle değinmek istiyorum ama milli takım gündemini konuşalım. Ondan sonra geçerim isterim.
1: Tabii zaten milli takım bizim son zamanlardaki en büyük heyecanımız, artık sayılı günler kaldı Dünya Kupası'na ve dar kadromuz da belli oldu. O da artık o konuda da netleşmiş bir durum var ve tüm hislerimizle, işte tüm meramımızla ve tüm heyecanımızla artık gözlerimizi Dünya Kupası'na çevirmiş durumdayız. Bir video ile açıklandı tabii kadromuz. Hem geçmişeden vurarak hazırlanan da o yaklaşık 10 dakikalık bir video. Orada eski oyuncularımız, Türkiye'nin efsaneleri, açıkladılar kadromuzu. Yani tabii kadro genel anlamıyla aslında biraz beklediğimiz gibi var. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Dışarıda kalan oyuncularımız, evet onlar da iyi oyuncular. Ancak bence ben açıkçası bunu biraz bekliyordum böyle bir
0: Yani
1: kadroyu.
0: mesela Samet Akaydın'a alıştırıldık. O yüzden ya benim
1: Tabii.
0: beklediğim gibi değil diyemiyorum şu an. Alıştırıldık
1: Evet.
0: çünkü. Onun haricinde de böyle hakkını yememek gerekiyor. Yani çok ya şu oyuncuyu niye almadın diyebileceğin 3-5 oyuncu sayarsın ama onlara da ya evet onun yerine bu da tercih edilebilirdi deyip geçebilirsin böyle tercihleri ki Montella özelinde bence biraz da haksızlık edildiğini düşünüyorum. Bunlar uzun uzun uzatarak çok ince eleyerek sık dokumaya çalışarak 24 yıl sonra gittiğimiz bu turnuvada haksız eleştirilerin olduğunu da düşünüyorum açıkçası bazı insanlarca hem taraftarlar hem böyle vatandaşlarımız hem de yorumcular tarafında ama ben öyle çok da bu eleştirilere katılır bir yan görmüyorum onu söyleyeyim.
1: Aynı fikirdeyim. Yani evet hep konuşuyoruz bunu. Her zaman söylüyoruz Samet Akaydın üzerinde veya mesela Kaan Anyan üzerinde bunu söyleyebiliriz belki. Hatta Salih Özcan üzerinde konuşabiliriz. Çünkü bunlar çok az süreler alan oyuncular. Belki İrfan Can Kahveci diyebiliriz. O biraz kademe düştüğü için. Ama şöyle bir şey var. Yani bu içerideki o birlikteliği ve soyunma odası kültürünü bir tutan oyuncular bunlar. Ve o içerideki aile ortamında önemli rol oynayan oyuncular. Aynı zamanda belki göz ardı ediyoruz veya tabii ki böyle büyük turnuvalarda pek aklımıza da gelmiyor olabilir ama bir de antrenman kalitesi gerçeği var. Bu oyuncuların profesyonellikleri de üst düzeyde. Çok tecrübeli oyuncular, büyük turnuvalar oynamış, büyük maçlara çıkmış oyuncular. Bu oyuncuların kadroda olması diğer oyunculara iyi yansıyor. Yani temel nedeni bu. Görünen o. Ama geçtiğimiz yayında da konuşmuştuk seninle. Bu turnuva sonrasında buradaki bu kemik isimlerin, bu kemik kadronun da ufak tefek değişmeye başlayacağını düşünüyorum. Yani bu turnuvadan sonra artık buradaki işte tecrübeli, içerideki birlik beraberliği sağlıyor dediğimiz oyuncular yavaş yavaş bu formaya veda edebilirler. Formları bu şekilde düşük kalırsa yerlerine de yine tecrübeli diyeceğimiz ama bugün daha genç diye bahsettiğimiz oyuncular almaya başlayacak. Çünkü jenerasyonumuzun aslında arka tarafı da kötü değil. Mesela Aral özellikle bence hazırlık maçında gösterdiği performansla potansiyelini çok net belli etti. Zaten futbol severler aslında o maçtan önce de Aral'ı iyi biliyorlardı. İyi de bir sezon geçirdi. Özel yetenekli olan bir oyuncu mesela. Onun da kadroda olması bekleniyordu birçok kimse için. Ama tabii ki daha erken de olabilir onun için. Yani bu görüşe de saygı duyabiliriz. Genel anlamıyla kadromuzda mesela Can Uzun, Deniz Gül ikilisi yine genç oyuncular ve bence yetenekli Avrupa standartlarında çok daha iyi yere gelebilecek oyuncular ve problem çözebilecek oyuncular. Yani bu turnuvada çok önemli. İşte sıkıştık, gol bulamıyoruz. Santforsuz oynadığımız bir sistem var. Yani net bir santfor olmadan. Deniz Gül'ü atabiliriz ikinci forvete. Can Uzun çok forvet karakterli, şut tehlikesi var. Her zaman oynama durumu olabilecek, 11'de de kullanılabilecek bir oyuncu mesela. Ya bunlar değerli işler. Oğuz Aydın, mesela Yunus Akgün ikisi de baktığımız zaman orijinal olarak sağ kenar oyuncular ama Yunus Akgün daha fazla içe kat ederek teknik kapasitesi, pas kalitesi biraz daha yüksek. Ama Oğuz Aydın çizgiyi çok iyi kullanan, son çizgilere inen. Yani demek istediğim şu, çok çeşitli profillerle, çok farklı noktaları da kapatabileceğiniz elimizde önemli bir kadro var. Bu kadronun içerisinde de birçok oyuncu zaten Avrupa'da performanslar vermiş durumda. Yani Çağlar Söyüncü için de konuşabiliriz. Yani çok önemli bir tecrübe. Premier Lig'de, Leicester'da, Atletico Madrid'de, Fenerbahçe'de lider bir oyuncu. Bunu biliyoruz. Evet, sakatlık problemleri. Belki de hazırlık maçında sakatlanıp turnuvada hiç forma giyemeyecek duruma da gelebilirdi. Ama böyle turnuvalarda o tecrübeye de ihtiyaç var. Çünkü iletişim maçtan önce, maçtan sonra, maç sırasında, kulübede, soyunma odasında ihtiyacımız olan en önemli durumlardan bir tanesi. O yüzden genel anlamıyla ben tabii ki herkes gibi bu kadroyu destekliyorum, Montella'yı destekliyorum. Üzerine de çok fazla kötü eleştiri, kötü yorum yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz da bu turnuvanın tadını çıkartmamız lazım. Bir oynayalım bakalım neler izleyeceğiz, neler başarabileceğiz. Ondan sonra oyunla ilgili, tercihlerle ilgili tabii ki konuşacağız futbol bu. Ama giderken şu anda şu aşamada bence hem tadını çıkartmamız gerekiyor hem de bu içimizdeki heyecanı öldürmememiz gerekiyor diye düşünüyorum bence.
0: Peki. Ömercan Özmen'le değerlendirmemi sürüyor. Fenerbahçe tarafında başkan adaylarının açıklamalarını sorayım. Hızlıca oraya geçeyim. Öyle biraz keskin bir geçiş olmuş oldu ama Hakan Saati tarafı ki ön plana çıkan bence o. Zira şu an Vedat Muriç'i, Guirassy ya da işte Charlotte gibi isimleri görüyoruz Aziz Yıldırım tarafında. Ama bir Lewandowski

0: ki gördüğünde oradan başlarım ben. Yani burada Hakan Safi özelinde bugüne dek son bir haftalık süreçte değil belki ama daha öncesinde yani bir 1,5 hafta öncesine kadar bu somut adımlar ya da işte isimler konusunda çok soyut konuşuyor. Artık bunları bir anlaşma evresine ya da işte şu oyuncuyla anlaştık geldi gelecek getireceğiz diyebilme evresine getirmesi gerekiyor diye konuşuluyordu ki bunu da destekliyordum. Yani bu açıklamalar tarafındaydım ben de. Ama burada hakkını teslim etmek gerekir ki önemli bir isim Fenerbahçe adına. Şimdi burada benim bu cümlelerime yaş 37. Artık ömrünün son baharı da diyemezsin. Son yılını oynayacak futbol ömrünün, futbol hayatının. İşte orada neler yapabilecek bunu da tartışırız diye çıkış yapanlar olacaktır ama bilmiyorum belki de son 3-4 yıldır bir Lewandowski tuttu gidiyor. Hatırlarsın Ali Koç döneminde de çok konuşmuştuk ki hatta Saadettin Saran döneminde de yazın Antalya'ya geldi Lewandowski ve görüşüyorlar. Görüşecekler gibi birçok haber yapılıyordu. Klasik hani Lukaku da gelir ya hep Antalya'ya ama görüşmeden gider Türk temsilcilerle. Yani sürekli bir gördük, sürekli bir kamuoyu yoklaması vardı bu konuda. Ne dersin Hakan Safi tarafında prensip anlaşmasına varıldığı konuşulan Lewandowski transferi için, ihtimali için.
1: Yani şimdi birinci olarak tabii çok büyük bir futbolcu, çok büyük bir golcü. Onun dışında bence artık futbol dünyasında da önemli bir figür. Çok fazla gol atmış, gol atmak için doğmuş diye konuşabileceğimiz isimlerden bir tanesi Robert Lewandowski. Ama senin de dediğin gibi 37 yaşında. Şimdi bu Lewandowski konusunda şunu hissediyorum. Yani Dzeko da böyle bir benzer durumla buraya Fenerbahçe forması giymeye gelmişiz. Oyunda kafamda düşündüğümde oyunu Lewandowski'nin neler verebileceğini işte yaşını artık biraz daha düşen fiziksel kalitesini düşündüğümde tabii ki eskisi kadar çok yüksek bir performans beklemiyorum. Ama 25-26 sezonunda geçtiğimiz sezon Barcelona'da 27 maçta ilk 11'de formanı giyip 19 gol 2 asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. En yakın performansı bu. Tabii diğerlerine yani söylemeyeyim 42, 26, 33, 50, 46, 55, 40, 41, 43 yani inanılmaz gol rakamları var. Bu adam gol atmak için doğmuş. Bir kere Dzeko'dan bence son vuruş kalitesi gol repertuarı olarak daha iyi bir oyuncu. Bağlantı kalitesi de şimdi Dzeko'nun burada oynarken hep onu konuştuk. Bağlantı kalitesi çok iyi. İşte ayak oluyor, servis yapıyor, indiriyor, fiziğiyle topu çok iyi saklayabiliyor. Lewandowski bunları da yapabilecek bir oyuncu. Yani baktığımız zaman aslında biraz Dzeko'yla benzetebiliriz. Daha iyi bir performans verebilir mi? Bence Lewandowski de Dzeko kadar iyi bir profesyonel. Ama Dzeko'nun tabii bize daha yakından burada tanıklık ettik profesyonelliğine. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Bence çok yakın transferler. Biraz örnek olabilir diye düşünüyorum Dzeko, Lewandowski transferinden ama kitleleri tabii ki heyecanlandıracak, taraftarları heyecanlandıracak bir isim mi? Kesinlikle öyle. Artık seçim vaatleri olarak hep transfer edilecek isimlerden bahsediyoruz. Bu da bambaşka bir bence pazara gitti, bambaşka bir reytinge gitti iş. Ama Lewandowski ismi masadaysa tabii ki herkesin heyecanlanması normal. Ama tabii işin bir de motivasyon ve mental kısmı var. Evet, Lewandowski sezonlardır iyi futbol oynuyor. Sezonlardır fizik kapasitesini, performansını bir şekilde ilerleyen yaşına rağmen yukarıda tutuyor. Önemli bir oyuncu ama işte lig düşecek yani seviye düşecek. Barcelona'da öyle kalmasıyla burada Fenerbahçe'de kalması farklı olacak seviye düştüğü için. Oyuncunun mental durumu burada çok önemli. Nasıl bir zihin yapısı, kafa yapısıyla buraya gelecek o çok kritik olacak. Çünkü dediğim gibi ne olursa olsun kabul etmemiz gerekiyor. Bir Barcelona seviyesi, Şampiyonlar Ligi seviyesi, hadi belki La Liga'yı saymıyorum bizim ligimizde. Fiziksel olarak biraz o tarafı belki yakın veya üstün. Ama bir orası var bir de burada artık kariyerini senin de dediğin gibi son baharı hatta belki de sonunda Fenerbahçe'ye atacağı bir imza var. Bu imzanın bir maliyeti var ve kaç sezon olacağı bence çok kritik. Çünkü 2 sezonluk bir anlaşma istediğine dair iddialar, haberler var. Lewandowski 2 sezon daha burada forma giymek isteyecek. İstediği rakam çok yüksek olursa bence fiyat performans fiyat denge açısından Lewandowski doğru bir profil mi? Orada da tartışmak gerekiyor. Aslında söylemek istediğimin özü şu belki yani burada seçim için bir reklam kampanyasına dönüştürmek transferleri zararlı olabilir. Çünkü burada harcayacağınız şu anda tahmin ederek konuşuyorum veya tırnak içine sallayarak konuşuyorum. 2 sene için 20 milyon euroluk bir maaş yükü Lewandowski'ye bağlamak Evet.

0: isim olarak sizi belki orada seçimde öne çıkarabilir ama Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün bugünü ve geleceği için çok da yararlı ve doğru bir tercih olmayabilir diye
1: Yani
0: düşünüyorum.
1: afaki konuşuyorum diyorsun.
0: Evet, afaki konuşuyorum şu anda rakamlar anlamında ama çok da uzak rakamlar isteyeceğini düşünmeden bunu konuşuyorum. Dış basına da bakarak bence önemli bir miktar isteği olacaktır Lewandowski'nin. Ama dediğim gibi bu evet seçim kampanyası veya seçim propagandası olarak çok güzel bir transfer haberi, transfer anlaşması. Ama dönüp baktığınızda maddi olarak kulübün işte 2 senelik bir durumda geleceğini düşündüğünüzde nasıl bir geri dönüş olacak? Tabii ki oynamadan bilemeyiz ama rakamlar üzerinden baktığımızda ve yaş durumuna artık oyuncunun yavaş yavaş mental durumuna baktığımızda problemli bir denge de olabilir diye düşünüyorum. Tabii buradaki işte dengeye, teraziye iyi bakmak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Peki diğer tarafa baktığımda Lewandowski haricinde Hakan Çalhanoğlu da, Merih Demiral da anılıyor. Ümit Aktağ da hatta anılan bir isim. Burada bir şey dikkatimi çekiyor benim, bir durum. Hakan Safi tarafında Ali Koç eleştirileri yapılıyordu. Ya da işte eleştiri olarak görmeyenler Ali Koç'un etrafında toplanan bir kitle Fenerbahçe tarafında. Hakan Safi onun devamı gibi görüp orayı desteklemek gerektiğini inandığını söylüyordu. Direkt eleştiriler yapılıyordu deyip tek taraftan bakıp aktarmak doğru olmaz. Az önce Lewandowski adının yarattığı heyecanı konuştuk, detaylandırdık. Dikkatimi çeken şey şu. Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral gibi isimler anılıyor Hakan Safi tarafında. Anlaştığı, işte Cuma gününe kadar anlaşacağız dediği isimlerin de onlar olduğu söyleniyor. Az çok tahmin ediliyor ya da haberleri yapılıyor. Ama ilginçtir ki Lewandowski tarafı Haziran ayında, yine bu dönemlerde 14 Haziran 2022'de mesela bu tarz haberleri görebiliyoruz ki Ali Koç Lewandowski ile anlaştı. Haberleri çok net yapılıyordu, hatırla lütfen. Yani bunlar hatta bugünkü gibi konuşuluyordu, öyle söyleyeyim. Belki seçim olsa vade dönüşecek konuşmalardı onlar. Öyle havada kalan şeyler de değildi pek. Sonrasında diğer tarafa bakıyorum. Diğer tarafta Hakan Çalhanoğlu, ki o da yine bir seçim öncesi. Yanlış hatırlamıyorsam Eylül seçimi, bu sezonun, geçtiğimiz sezonun başlangıcında 17 Eylül'de çıkıp konuştuğu bir kanalda, hangi kanalda tam hatırlamıyorum, TRT olabilir, büyük ihtimalle oraya konuştuğu açıklamalar çok gündem olmuştu.
0: Hatırlıyorum. İbrahim Kırkaya konuşmuş
1: galiba, galiba hatta Şikiniyer gibi baba bir stoper daha alacağız demişti. Şikiniyer tarzında 3 oyuncu da almamız lazım gibi söylemleri vardı yanlış hatırlamıyorsam Sayın Ali Koç'un. Orada Lewandowski ile, düzeltiyorum, Hakan Çalhanoğlu ile ben de konuştum dediği bir sözünü şimdi mesela görüyorum burada açıp bakarken, araştırırken. Aynı şekilde Merih Demiral'a ilişkin 2019 yılında yaptığı, bizim bir hatamız vardı, U21 takımımızın kadrosunda tam ne olduğunu bilmiyorum ama burnumuzun dibindeki oyuncuydu, kaçırdık, sattığımız her genç oyuncuyu geri alma maddesi koyduruyoruz dedi 2019 yılında Ali Koç seçildiği ilk dönemde. Sonrasında da Merih'e ilişkin haberleri hatırlıyoruz. Hatta Merih transfer gündemi söz konusuyken bir devre arası, yani 2024-2025 sezonu devre arası olsa gerek ya da 23-24 sezonu devre arası olsa gerek, orada bir locada izlediği, kimin locasıdır, nedir, ne değildir bilemem, ayrı konu ama evladıyla beraber izlediği bir maçtan fotoğraf paylaşmıştı. Farklı bir gündem olmuştu. Geldi geliyor durumu vardı Merih Demiral için de. Bu durumu çok görürüz. Mesela Mesut için çok konuşuldu. İlkay için çok konuşuldu. Elbet geldiler ama 10 yıl transfer edildi. Mesela gazetelere, haberlere ya da detaylara göre. Bu dikkatimi çekiyor. Yani Ali Koç döneminde yarım kalan hikayeler mi dersin? Ali Koç döneminde ortaya atılıp yapılamayan ya da ortaya atılıp kullanılan hikayeler mi dersin? Hakan Safi tarafından ya iyi işleniyor ya da Hakan Safi tarafından sahipleniliyor. Bilmiyorum nasıl yorumlarsın ama dikkatimi bu çekti. Bunu şöyle biraz kamuoyuyla hatırlatayım, paylaşayım istedim.
0: Çok doğru bir, bence, noktaya parmak bastın ve bence çok güzel analiz etmişsin ve dikkatini çekmiş. Sen bunları anlatırken aslında şu geldi benim aklıma. Türk futbolu inanılmaz bir yankı fanusunun içinde bence. Yani inan, işte senin anlattıklarını dinliyorum, o dönemler aklıma geliyor. Yani sürekli aynı çemberin etrafında aynı isimler, belki aynı menajerlik şirketleri, aynı oyuncu öneren isimler, aynı yöneticiler, benzer durumlar sürekli yaşıyoruz. Bir de bunun içine bence şu katıldı. Kendi yorumum tabii ki bu. İşte daha demin dedik ya, bu bir seçim vaadine veya seçim öne geçmesine dönüştü bu transfer işi diye. Tabii ki bir de bunun kitlede geri dönüşü var. Şimdi bu oyuncular, evet iyi oyuncular, Mesut Demiral da öyle, Hakan Çalhanoğlu da öyle.

0: Lewandowski de öyle. Ama bu o zaman da çok büyük bir dalga yaratmış sosyal medyada ve medyada. Yani aslında taraftarlar içerisinde de kabul görmüş isimler.
1: Çoğu camia olarak Fenerbahçe'de bunların hepsi kabul görmüş, yetenekli olduğuna inanılmış, gelse güzel olur denilmiş, o denilmiş isimler çoğu. Ve biz bir yankı fanusunun içinde sıkışıp kalmışız. Ben bunu anlıyorum genel anlamıyla baktığımızda. Ama şunu söyleyebilirim, şimdi bir de bu söylem var. Yani işte baba stoper, baba forvet, yani bunlar tamam tecrübeli oyuncu anlamında söyleniyor tırnak içinde. Hepimiz de zaman zaman kullanıyoruz bunları. Ama şimdi söylediğin isimlerden Lewandowski 37, Hakan Çalhanoğlu 32, 33 olacak. Melih Demiral da 98 doğumluydu yanılmıyorsam ve 28 yaşında, aslında kariyerinin zirvesinde diyebiliriz. Yani hep böyle bir Fenerbahçe özelinde de bu çok konuşulduğu için söylüyorum. Bir baba arayışı mı olacak? Yani nasıl tamamlanacak takımın dinamikleri, buna da bakmak gerekiyor. Ama bir flashback yaptım bize. İşte Ali Koç dönemi ve bugün Hakan Safi'nin vaatleriyle, transfer girişimleriyle ilgili. Şimdi Ali Koç dönemini düşünelim. Oyun kötü, yani kötü sonuçlar alınmış, başarısızlık da sağlanmamış bir dönem. O zaman da bu oyuncular isteniyordu. Hala bu oyuncular isteniyor. Ki üstüne nereden baksan işte 2019 diyorsun açıklama, Melih Demiral üstüne çok zaman geçmiş. Yine Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz sezonun başıydı konuşulanlar. Bir sezon geçmiş, memnun olmayan bir sezon. İşte Tedesco bir yere kadar gelmiş, başaramamış, ortalık karışmış, yönetim değişmiş falan falan, bir sürü şey olmuş ve yine aynı isimler konuşuluyor. Ben buradan şunu anlıyorum. Ne Hakan Safi'nin, ne o zaman Ali Koç'un o zaman saha yapılanması için veya bu planlama için doğru işler yapmadığını net olarak görebiliyoruz. Yani bu oyuncular her zaman mı eksik, bu tip oyuncular? Hep bu oyuncu profilleri mi eksik? Bence böyle değil. Ben tamamen yankı fanlısı
2: Bence
1: içinde
2: bazı
1: sıkışılmış
2: isimlerde,
1: durum olmuş.
2: işte az önce söylediğim gibi İlkay mesela yıllardır konuşuldu, yeni geldi. Ama ne oldu, değil mi? İlkay'dan ne
1: Yani
2: kadar
1: tabii ki.
2: memnun taraftar, onu soralım. Bir Mesut Özil memnuniyetsizliği gibi değil, ayrı konu, hakkını yememek gerekir
1: Tabii ki.
2: belki, ya da bilmiyorum, tartışırız da bu konuyu dinleyicilerimizle. Ama Mesut Özil aynı şekilde bir hikaye. Oraya dönüşüyor çünkü bir yerden sonra böyle oyuncular ve bu hikayenin sonu nasıl bitti? Yine yorumu dinleyicilerimize bırakalım. Yani biraz böyle tamamlanmaya çalışılan hikayeler üzerinden ilerliyor. Lewandowski de o isimlerden biriydi. Daha da geçmişe gidersek çocukluk yıllarımız, seninle benim çağım Ömercan, gazetelerde Ronaldinho beklerdik değil mi
1: Ya
2: mesela?
1: inanılmaz ya,
2: Yani,
1: inanılmaz. Her
2: yani evet.
1: gazeteye bakar, her gün bakardım, nerede bu adam diye ya. Gelsin artık da. Gözümüz yollarda kaldı, neredesin ya?
2: Yani
1: O
2: bunlar üzerinden
1: günlerden kaldı.
2: ilerlenince, dediğin gibi bir planlamaya uygun şekilde değil, tamamen taraftara
1: Evet.
2: uyan şekilde bazen kullanıldığını, bu haberlerin bazen gerçeğe dönüştüğünü ya da eninde sonunda artık o kadar çok anılıyor ki bir başkanın onu bugün olduğu gibi, belki de Lewandowski öyle olacaktır bilinmez, Hakan Safi'nin seçilmesi halinde bugün olduğu gibi getirmek durumunda kaldığı bir gündeme doğru dönüyor. Ama tut ki başkanlara bir aile dostu ya da bir dostu gibi özel sohbette sorsan, getirmeyi onlar da istemez bu tarz isimleri. Bu kadar yükün altına girmeyi onlar da istemez belki. Mesela Ederson derim, çıkarım işin içinden. Yakın örnek Fenerbahçe özelinde.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani daha mali yükü, maddi yükü bazen unutuyoruz oyuncuların
2: Evet.
1: isimlerinin büyüklüğünden, ama işte İlkay, Mesut örnekleri, evet farklı durumlar, farklı profiller, ama o maliyeti de çok düşünmek lazım. Yani Lewandowski kulağımıza geldiği an, ya biz bunu önceden de alamamıştık, hadi artık bunu alalım. Yani bir duygusal bir bağ var kitlelerle, taraftarlarla bu oyuncuların arasında. İşte dediğim gibi Mesut Özil bunlardan biriydi. İşte bizim içimizde okta kalan Ronaldinho bunlardan biriydi.
2: Evet.
1: İlkay yine mesela, Hakan Çalhanoğlu da onlardan bir tanesi. Galatasaray için de öyle. İşte o dönem Ali Koç'un açıklamaları, Fenerbahçe için de arada hem rekabet olması. İçimizde bir duygusal boşluk var ve buradan çok büyük coşku yaratıyor bu transferlerin olma ihtimali bile. Ama daha demin Lewandowski için söylediğimde aslında anlatmak istediğim tam olarak buydu. İlkay beklendi, çok istendi, geldi ve verdiği verim tartışılır. İşte belki sezonun ilk yarısında evet iyi bir sağ içi verimi verdi. Sonrasında çok büyük düşüş yaşadı. Ama işte bu dengeleri tatmak lazım. Yani İlkay çok kaliteli oyuncu. İsteniyor camiaca, beğeniliyor. Taraftar da çok yukarıda bu transfer için. Şunu düşünmek lazım. Teraziye koyduğunda İlkay bana kaç maç oynayabilir? İlkay bana saha dışında, saha içinde performans veremediğinde saha dışında ne katabilir? kulübümüzün marka değeri gibi gibi durumları da o teraziye koymak lazım. Lewandowski'de de bunu söylemeye çalışmıştım. Yani Lewandowski 10 maç çok iyi iş yapabilir. Ama oynamadığında problem çıkartır mı çıkartmaz mı? Ona bakmak lazım. Ya da oynamadığında verdiğimiz o maddi külfet bizi çok yoracak mı, yormayacak mı? Bunlara dikkat etmek lazım. O yüzden sadece isimler üzerinden düşünmek bana yanlış geliyor. Tabii ki hepimiz iyi futbolcular izlemek, duygusal bağ kurduğumuz bazı futbolcuları kendi takımımızın formasıyla görmek istiyoruz ama özellikle Türkiye'de son yıllarda ben bu durumun çok yanlış ilerlediğini düşünüyorum. Ve ilerleyen süreçte de zarar verebileceğini düşünüyorum ligimize ve kalitesine futbolumuzun. O yüzden bu açıkçası çok da benim tasvip ettiğim bir başkanlık yarışı, başkanlık reklamı şeyi olmuyor yani, durumu olmuyor belki.
2: Gelen mesajlara bakacağım. Lewandowski, Ali Şafak Öztürk'le bacanak. O yüzden her yaz Antalya'ya tatile geliyor. Bu bilinen bir şey demiş. Ya ben neden geliyor demiyorum zaten. Aile bağını da biliyorum. Geçtiğimiz yıllarda bir hatta formalı fotoğraf paylaşımları olmuştu havuz başından. Oradan hatırlıyorum. Ama ben şunu sorguluyorum. Her geldiğinde bir tek kulüp takımıyla ya da Fenerbahçe yetkilisiyle görüşmüş oluyor ya. Haberlerimize göre. Yani, orada haberlerimiz diyeyim biraz.
0: Bununla ilgili bir şey söylüyoruz.
2: Şimdi biraz zaman yani, zaman ben de yapıyorum onu. Söz sende. Ona takılmıştım.
1: Yani, dinleyicilerimizden de muhabbet etmek adına. Ya tabii ki birçok oyuncu, futbolcu, turist olarak da ülkemize gelip tatil yapabiliyor ama burada biraz da biz gazetecilerle ilgili bir durum var açık konuşmak gerekirse. Yani bu oyuncu buraya geldi. Belki sadece tatil yapmaya geldi ailesiyle veya bir arkadaşını görmeye geldi. Ama biz o altına hep oyuyoruz. Çok normal. Bir gazetecilik refleksidir yani bu. Bir şey söyleyeyim ama bazen de öyle bir bence iş kolu ki burası. Haber baskısı, haber çıkartma baskısı üzerine maalesef belki de çok etik olmayacak şekilde çok küçük bir bilgilerle çok teyit ettiremeden de bu durumları yaşıyoruz ve bu durumlar da yani işte bir oyuncunun tatile gelip Galatasaray Fenerbahçe ilgileniyor denmesi de çok da okunan bir şey, çok da üzerine düşünülen bir şey, bir durum olduğu için bunu sadece sohbet amaçlı söyledim. Bazen bu tip durumlar oluyor. Çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki bir iz yakalar, gazeteci birkaç teyit alır. Bu normaldir. Hatta tebrik edilmesi gereken bir süreçtir ama maalesef bizim genel Türk futbol basınında yaşadığımız bence problemlerden bir tanesi. Bunu açık ve net söyleyebilirim. Her gelen oyuncu tabii ki buraya transfer olmayacak ama her gelen oyuncu burada bir tur manşetlere konu olacak. Onu net olarak söyleyebilirim.
2: Peki Aziz Yıldırım tarafına döneceğim. Hızlıca gelen mesajları okuyarak geçeyim. Fenerbahçe'nin harcama limiti yok mu? Bunları nasıl getirecek? Demiş Rıfat Bıçak. Her yıl konuşulan farklı konulardan biri de bu. Bu gündemi konuşurken. Hızlıca bakalım. Hızlıca mesajlara şöyle bir dönelim. Berk kardeşim selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Nihayet programına denk gelebildim demiş. Keyifle dinliyorum demiş dinleyicimiz. Kıymetli dinleyicimiz sağ olsun, var olsun. Atölyeye de selamlar diyelim o zaman sizlere. Kartal'a selamlar diyelim. Merak ettiğim bir şey var. Galatasaray neden transfer açıklamıyor acaba? Fenerbahçe'nin açıklamasını mı bekliyor? Çok kolay bunun cevabı Bülent Bey. Taksici Bülent ben demiş. Yani Galatasaray başlayacak Avrupa'ya Eylül ayında mesela. Fenerbahçe'de Temmuz'da açılacak o süreç. 2 aylık bir süre var. Süper Lig için Galatasaray'ın şu an mevcut kadrosu ideal. Kaldı ki kalanlar gidenler belli olduktan sonra oraya transfer yapılması daha doğal. Hadi onu da geçtim. Bir de bir Dünya Kupası arifesinde. Dünya Kupası'na gitmeyecek, oralarda değerlendirilmeyecek oyunculara gitmen gerekir ki bunu da mevcut Galatasaray'da, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünen Galatasaray'da ne kadar düşünebilirsiniz? Onu ben size sorayım. Bunlar biraz da cevabı gibi. Tabii benim bakış açım bu. Ya şurada yanlış düşünüyorsun diyorsanız yazın. Berk kardeşim selamlar. Aykut Hoca'yı istemeyenler Saadettin Başkan'ı seçerken Saadettin Başkan'ın vaadi Aykut Kocaman, Volkan Demirel'di ve Saadettin Başkan'ı seçtiler. Şimdi Aykut Hoca eleştiriliyor. Çok garip gerçekten demiş. Yaşar Bey, Yaşar Kut'un mesajı. Merhaba, geçen sene Angusya tatile gelmişti. Beşiktaş'a yazılıyordu. Görüşme için geldi diye lanse etmişlerdi. İstanbul'dan Yiğit gözüm ben demiş. Bak Yiğit Bey de Beşiktaş tarafından bir örnek veriyor. Selamlar Yiğit Bey size. Sağ olun mesaj katkınız için. Bir mesaj daha var. Aynı mesajı dinleyicimiz tekrar yazmış. Aziz Yıldırım tarafında da Charlotte bir ihtimal olarak Salah, ki Charlotte ve Vedat Vundurç'a kadar net konuşulmadı. Ki Charlotte'u Sayın Yıldırım'ın ağzından duyduk. Gerekirse onu da alırız dedi. Bence o bir açıklamaydı, bir o mesajdı. İki santifor diyor. Bunlardan biri de çok net konuşulan, artık 18 milyon eurolara kadar tüm detaylarıyla bilinen Vedat Muriç transferi. Aziz Yıldırım tarafına ve transferlere, onun açıklamalarına nasıl bakıyorsun? O daha çok şu kısımda, yıldız dediğin şudur diyor. Alex geldiğinde kaç kişi biliyordu diyor. Parma'ya gitmişti. 3 ay yapamadı orada diyor. Geri döndü diyor. Tekrar bize geldi ve yıldız oldu diyor. Van Hooydonk aynı şekilde galiba UEFA kupası mı almıştı takımında? Öyle mi gelmişti bilmiyorum ama ondan bahsediyor. Oradaki bir başarısından bahsediyor. Geldi, burada daha da net ön plana çıktığını söylüyor. Aziz Yıldırım bu taraftan bakıyor olaylara. Anelka'ya farklı bir noktadan değerlendirip benzer bir örnek veriyor. İşte böyle oyuncuları kazandırmamız gerekiyor diyor ama tabii bu hafta iki santrfor açıklayacağız dediği noktada galiba biraz seçim vaadi, seçim kozu. Çünkü bu açıkladıklarına çok uyan profillerde değil bence. Vedat Muriç olsun, Charlotte olsun. Ne dersin?
1: Haklısın. Aslında orada Aziz Yıldırım işte biraz daha hani çok da bilinmeden gelip burada kendisini hem geliştirip hem yeteneğini insanlara kanıtlayan bir profilden bahsetmiş. Ama senin de dediğin gibi ne Charlotte ne Muriç böyle bir profil değil. Yani Muriç hem Türkiye'de uzun yıllar oynadı, burada performansını izledik, işte son geçtiğimiz sezonda yaptığı işler ortada. Charlotte da aynı şekilde yine ülkemizde çok önemli performanslar verdikten sonra Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi Atletico Madrid'de gösterdikleri de ortada. Yani biraz tabii ki orada bir tezatlık var başkanımda. Senin de dediğin gibi yani Charlotte'u gerekirse onu da alırız demesi bir mesaj da orada aslında. Bir güç gösterisi. Tam anlamıyla transferle bağlantılı Charlotte'u alıyoruz diyebileceğin bir durum değildi bence. Ama tabii diğer şimdi Hakan Safi'de Lewandowski var. Burada işte Muriç, Charlotte bazen salak konuşuluyor ki ben ihtimal vermiyorum. O bence çok büyük bir ikon. O farklı bir İşte reklam anlaşmalarıyla belki elçilikle gibi transferlerden bir tanesini yapacak. O inanılmaz bir maliyet olacaktır kulüplerimiz için, sanmıyorum Muhammed Salah'a. Ama Vedat Muriç ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Bence hem ceza sahası içinde hem mücadele anlamında, yani takım savunması anlamında bence çok karakterli ve çok iyi bir oyuncu Muriç. Sadece bu sezon iyi geçirdiği için söylemiyorum, yani buradaki Türkiye'deki yıllarını da hatırladığımız için söylüyorum ve Fenerbahçe'nin aslında bu tip bir profilde forvete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu Muriç olmak zorunda değil ama ceza sahası içinde bitirebilen, ceza sahası içinde agresif, işte iki stoperin arasından uzanıp topa vurabilecek, sonrasında sırtına rakibi alıp zaman zaman belli kalitede servisler yapabilecek ve çok da böyle hantal olmayan bir forvet bence kesinlikle Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarından bir tanesi. Ama genellikle konuşuyoruz. Evet, bu ihtiyaç profillerden bir tanesi ama bir diğer profil çok daha başka olmalı bence. Özellikle şampiyonluğa oynayan takımlar için. Bir yerleşik oyunu oynayabilen veya iki oyun, hem yerleşik hem geçiş oyununda yararlanabileceğimiz belli özellikleri olan bir forvet gerekiyor. Bir de işte dediğim gibi farklı iki oyuncuyla sezonu en az iki oyuncuyla götürmek gerektiğini düşünüyorum. Muriç o profillerden bence bir tanesi. Fenerbahçe geçmişiyle de bir artı durumu var kendisinin ama o da 32 yaşında mı? Doğru mu hatırlıyorum?
2: Bakalım hemen. Ben de o civarda hatırlıyorum yaşını ama.
1: Evet, şu anda 32 yaşında. 94 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani yine aslında baba bir forvetten bahsediyoruz. Oradaki baba tabii çok daha büyük kariyerli anlamında da kullanılıyor genellikle ama yine 32 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok uzun vadeli bir beklenti içerisine girebileceğiniz bir oyuncu mu? Bence girebileceğiniz bir oyuncu değil. İki sezon Vedat Muriç size en yüksek, en top performansını verebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi buradaki forvet anlamında Aziz Bey'in kafasındaki yapılanma sadece Vedat Muriç üzerinden okunmamalı diye düşünüyorum. Çünkü orada daha genç, daha potansiyel ve farklı profilde bir oyuncu daha olması gerekiyor. O yüzden bu listeye baktığımda Charlotte'un da çok olmayacağını düşünerek tabii ki Lewandowski ismi de daha önde isim olarak bilmiyorum. Yani o bu başkanlar, başkan adayları Sayın Hakan Saf ve Sayın Aziz Yıldırım neye göre bu transferleri planlıyorlar? Gerçekten anlamış değilim. İşte teknik direktörleri belli değil. Daha demin bir dinleyicimiz Aykut Kocaman'dan bahsetti. O yapılanmanın içerisinde futbol akılları belli değil, net değil. Bize yansıyan zaten bir şey yok ama içeriden gelen bilgilere, haberlere baktığımızda da işte görüşmeler bazen fotoğraflanıyor, medyaya da düşüyor. Bunları da görüyoruz. Başkan olmamış bir isimle de bir futbol aklı görüşürken ne kadar net bir sezon planlaması yapabilir? Onu da düşünmek gerekiyor. Yani ben pek isimleri anlamlandıramıyorum. Önce bir temeli atmak gerektiğini düşünüyorum. Ben şöyle de düşünüyorum, bak onu da söyleyeyim. Diyelim ki Hakan Safi transferler üzerinden bir seçim kampanyası yürütüyor. İşte bu ismi getireceğiz, şunu getireceğiz diye. Aziz Yıldırım diğer yandan şöyle bir süreç yönetse ne düşünürdün? Sana da sormuş olayım, dinleyicilerimize de sormuş olayım. İşte ben şu Fenerbahçe'nin şu tip bir futbol genetiğinin olduğunu düşünerek bu isimleri futbol yapılanması içerisinde değerlendirip bir futbol aklıyla anlaşmayı düşünüyorum. Sonrasında teknik direktör olarak biz bugüne kadar şu hataları yaptık ama Fenerbahçe genetiğine daha iyi olacağını inandığım teknik direktörler ve futbol aklımıza danıştığımızda düşündüğümüz fikir bu isimler diyerek daha böyle ayağı yere basan, daha temelden bazı planlamalarını seçmenle buluştursa, onları anlatsa belki daha farklı bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
2: Yani sana orada katılmıyorum çünkü biraz da bu seçimin dinamiği biraz... bu Lewandowski gibi farklı farklı isimlerle her zaman olduğu gibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hali hazırda şampiyonlukların da beraberinde gelmediği bu süreçlerin toplamında işi popülariteye götürüyor. İşte futbol aklımız var, şöyle mantıklı transfer yapacağız, böyle ideal yatırımlar yapacağızları taraftara pek dinletemiyorsun ki önceden taraftar ve üyeleri ayırırdık. Üyeler biraz daha farklı düşünüyor. Taraftar bunu beklese de üyelerin beklentisi farklı. Üyeler tarafında bunun karşılığı var. Bakmayın taraftarın bu tepkisine. Bu iş yapar bu görüş denilen şeyler vardı bence. Benim düşüncemce. Ama artık Fenerbahçe özelinde özellikle 50 bine yakın üyede, aşağı yukarı 50 bin olan üyede yani o da merak konusu ne kadar oy kullanılacak. O da bekleniyor ama bu durum biraz da popülariteye kendini bırakmış gibi duruyor. Çünkü artık birçok şey denendi ve hala bazı şeylerin arkasından çok net gidiliyor Fenerbahçe'de. Bazı açıklamalar çok net alıcı buluyor diye düşünüyorum. O yüzden katılmıyorum dediğine.
0: Aynen öyle. Aslında tam anlatmak istediğim buydu. Böyle bir açıklama yapacağını bildiğim için de sana bunu sordum. Yani burada biraz işte o yankı fanusunun içinde sıkışmamız, bu popülerite kovalama durumu kulüplerimize zarar veriyor bence. İşte çok sık başkan değiştirmeye, çok sık teknik direktör değiştirmeye ve maalesef başarısızlığa itiyor. Aslında biraz onun mesajını vermeye çalışmıştım. Bu tabii ki bir karşılık bulur mu bilmiyorum. Böyle bir seçim kampanyası yürütülür mü sanmıyorum. Ama bence olması gereken biraz daha temelleri doğru atarak bir şeyler yapmaya çalışmak. En azından bunu belki insanlara anlatamazsınız. Belki size geri dönüşü az olur ama sonuçta siz de Aziz Yıldırım veya siz de işte Hakan Safi'siniz ve kazandığınız zaman da bambaşka bir vizyona çevirebilirsiniz işi. Çok zor tabii ki, biliyorum. Bizim ülkemizde şu konjektürde özellikle Fenerbahçe'nin dediğin gibi uzun yıllardır şampiyonluk yaşamamış bir Fenerbahçe'de bu biraz pembe bir hayal, toz pembe bir hayal belki ama bence olması gereken o diye düşünüyorum.
2: Peki Ömercan, biraz da Galatasaray gündemine döndüğümde Bertu 3. forvet adına konuşulan isimlerden hala. Diğer tarafta Lemina Fransız bir YouTube kanalına yanlış hatırlamıyorsam açıklamalarda bulundu. Yarım kalan bir hikayeydi dedi. Sence o hikayeyi tamamlamış oldu mu artık? Lemina için neleri konuşabiliriz? Sanchez için gitti gidiyorlar, hala konuşuluyor. İyi bir teklif bekleniyor Galatasaray tarafında. Günay Güvenç Galatasaray'da kalıyor haberlerini yeniden görüyoruz. Icardi kesin kararını bekliyor Galatasaray, Icardi özelinde. Icardi'ye de 4 milyon euroluk bir teklif sunulduğu, 1+1 yıllıkta kontrat önerildiği haberleri vardı. Tüm bu gündemi, Galatasaray gündemini nasıl değerlendirirsin? Dursun Özbek özelinde de Kamavinga'yı istediği haberleri var.
0: Tabii şöyle başlayalım. Şimdi Bertu'dan başlayabiliriz. Bertu 2002 doğumlu, 23 yaşında. Bir ceza sahası golcüsü. Bir santrfor. Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? Kesinlikle ihtiyacı olduğunu düşünüyorum böyle bir profile. Çünkü artık Icardi'nin durumu belirsiz ve benim düşünceme göre Icardi ile yolların ayrılması gerekiyor. Hem dediğim gibi maddi denge, hem performans dengesi açısından, hem de artık o hikaye zaten çok büyük yerlere kadar ulaştı ve sonu geldiğini düşünüyorum. Bertu böyle bir denklemde işte Osimhen'le beraber bir Osimhen 2 Bertu yazdığınızda belki bir forvet daha ekleme olacaktır ki olmalı bence. 3 forvetle başlamalı Galatasaray Ligi'ye rotasyonlu olarak. İkinci forveti Bertu düşündüğünüzde etkili olabilir. Çünkü Osimhen çok hareketli bir forvet. Her şeyi yapabilen forvetlerden bir tanesi. O çok üst seviye bir oyuncu. Hepimiz izledik, gördük, biliyoruz. Bertu'nun avantajı Galatasaray'a oynadığında
1: çevresindekileri de bir şekilde oynatabilme yeteneği bence belli bir seviyenin üzerinde Bertuğ. Evet. Fiziksel olarak topları indirme, işte servis yapma burada var. Hı hı. Aynı zamanda ceza sahası içindeki o agresifliği de görüyorsunuz. Ve bence pres oyununda, çünkü Icardi'de en sıkıntılı durum oydu. Osimhen'le Icardi'nin oynaması arasında
2: Ömer, bu arada bölüyorum özür dilerim, benim hatam. Zamanı geçmeden reklama vereyim. 40 saniyelik reklamın ardından devam edelim. Özür dilerim, tabii, böldüm. Ama reklama gidelim, reklamın ardından çok kısa bir reklam devam edeceğiz.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
4: Reklam.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam bitti.
8: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
10: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Reklam bitti.
9: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve programımızın saatini de aşmışız. Ben size bir reklam dedim ama iki reklama çıktık saati açtığımız andan itibaren. Onu da öyle düzelteyim. Böyle yalancı çıkmış olmayalım. Bir reklamımız var. Kısa reklamımız dedik ama saati aşınca Ali ile diğer saatin de reklamını da karşılamış olduk saat başı ile beraber. Saatin programın süresini açtığımız için 17.03'ü gösteriyor saatlerimiz, dakikalarımız. Ve Ömercan Özmen'le şöyle bir Bertu tarafından ilerledik. Galatasaray gündemini konuşuyoruz. Tüm sorduğum soruları böyle küçük küçük yanıtlıyor olacak. Ömercan'la konuşuyor olacağız. Galatasaray gündemiyle tamamlıyor olacağız programımızın bu bölümünü. Ömercan, söz tekrar sende.
1: Evet, teşekkür ederim Berk. Yani Bertu'dan bahsediyorduk. Bence Osimhen'in arkasında veya beraber iyi bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hem de pres gücünün çok düşmeyeceğinden bahsediyordum biraz önce. Galatasaray'da Icardi'nin ve Osimhen'in oynaması arasında fark vardı. Özellikle Galatasaray'ın en alameti farkası diyeceğimiz durumda. Yani pres gücünde düşüş yaşanıyordu Icardi oynadığında. Ama Bertu oynadığında bunun çok fazla yaşanmayacağını düşünüyorum. Ben biraz daha hareketli, biraz daha orada baskıda da yararlanılabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 23 yaşında bir oyuncu. Türk. Dediğim gibi bence maliyet durumu da böyle alınabilecek seviyelerde veya uygun seviyelerde ise Galatasaray'ın yedek kulübesi için, belki ilerleyen sezonlarında ilk 11 için kaliteli bir ekleme olabileceğini düşünüyorum açıkçası belki. Oradan da Lemina'ya geçelim dilersen. Lemina'dan

0: Okan Buruk'un onu stoper rotasyonunda kullanma ihtimali de hiç az değil. Çok tecrübeli bir oyuncu. Çok yüksek seviyelerde oynamış, çok önemli maçlara çıkmış bir oyuncu. Yani burada liderliğiyle hem stoper oynayıp hem ön libero oynayabilmesiyle beraber ve bence fiziki gücü ve temposu da hiç düşük bir oyuncu değil. Lemina işte hem çabukluğuyla hem gücüyle gerçekten fark yaratan oyunculardan bir tanesi. Kadro revizyonunda içeride kalabilecek lider oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Buradaki hikayesi bitti mi? Ben açıkçası onun yerinde olsam bittiğini düşünmezdim. Ama tabii ki değerlendireceği bazı teklifler varsa ki ilgilenen kulüpler olacaktır. Özellikle bence Arap Yarımadası'ndan da isteyenleri olabilir kendisinin. Tabii bittiğini düşünebilir. Ben şampiyon oldum ve artık ayrılıyorum diyebilir. Ancak realist olarak oyun anlamında baktığımızda, planlama anlamı baktığımızda Galatasaray kadrosunun içerisinde o değişimde içeride kalabilecek, liderlik edebilecek, stoper rotasyonunu, ön libero bölgesini yedekleyebilecek, hatta şans geldiğinde, oynaması gerektiğinde oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum belki.
1: Can Uzun'u soranlar var. Biraz gündemin dışına çıkmış oldum. Söylediklerimin dışından bir haberle gelmiş oldum.
0: Can Uzun bence çok çok yetenekli bir oyuncu. 40
1: milyon euro ile 60 milyon arasında farklı evet. İki tarafında beklentisi var. Bir taraf 40 milyon euroya alabilir miyiz, diğer taraf 60 milyon euroya verebilir miyiz konuşuyor. İddialar tabii bunlar Can Uzun konusunda Galatasaray'da.
0: Tabii bu rakamların istenmesi şu anki piyasada da artık kulağımıza çok normal gelmeye başladı. İşte
1: değeri kalmadı milyonlar diyor musun mesela burada da? Hani dışarı çıkıp bir şey yediğinde, bir şey içtiğinde 2-3 yılda bir işte ya da yılda bir tercih ettiğin o önemli çokça bilinen ayakkabıyı aldığında ya paranın da değeri kalmamış dediğinde transferlerde de milyon eurolarda, dolarlarda bunu görüyorsun değil mi? Ömercan Özcan, yani burada da 40 milyonlar, 60 milyon eurolar neler için konuşuluyor şu an?
0: Şimdi ortalamaya yakın oyuncular, tabii bu benim kafamda koyduğum bir kıstas. 20 milyon euroya bir oyuncu alırken işte Avrupa kulüplerinde öyle veya böyle süre almış veya alma adayı. Yani 20 milyon euro iyi falan demeye başladık. Yani 20 milyon euro. Şimdi Can da evet çok yetenekli bir oyuncu. 20 yaşında henüz bence fiziğiyle de yaptığı işle de çok büyük işler başarıyor ama 45'ler, 60'lar, 70'ler yani bize o kadar normal gelmeye başladı ki tabii ki Osimhen'in transfer sürecinden sonra da Türkiye'de bu algı biraz daha değişti. Çünkü o kadar yüksek bonservislerin hiçbir zaman tek isim üzerinden konuşmamıştık. Ama dünya futbolunda da bu böyle. Tam anlamıyla o algımız biraz farklılaştı. Hani artık kafede İki tane kahve, iki tane tatlı yerim dediğin zaman çok yüksek bir hesap da gelse şaşırmıyorsun ya.
1: Evet.
0: Öyle bir durum oldu. Can'da da bence istenen bonservis bedelleri çok yukarıda diyemeyeceğim bu durumdan dolayı. Çünkü oyuncunun gerçekten taban potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Henüz 20 yaşında olduğunu tekrardan hatırlatayım ve Frankfurt'ta geçirdiği dönem çok önemli oyuncu için. Daha öncesinde de yani Marmuş'un ayrılışından sonra Can Uzun'un orada neler yapacağı çok merak edilen bir süreçti. Orada kendi performansını ortaya koyup takımda kalmak istedi Can Uzun. Çok değerli bir durum. Çünkü Marmuş gibi bir performansın ardından orayı kendisi formayı kapabileceğini düşündü. Orası için mücadele edebileceğini düşündü. Keza bence başardı. Çok iyi performanslar da ortaya koydu. Bu bir bence duruştu Can Uzun için. Kritik bir süreçti. Orada geçmişte de konuştuğum birkaç gazeteci arkadaşım var Almanya'da. Frankfurt'ta da çok yakın olanlar var. Oyuncu o kadar beğeniyorlar ki hep ondan bahsediyorlar. Yani nasılsın yazıyorsun adama. Can da şöyle yaptı diyor. Gerçekten potansiyeli ve tavanı yüksek olan bir oyuncu. Galatasaray'a nasıl olur diye düşündüğümüzde vallahi nasıl olacak? Bence çok iyi olur. Yani bir on numara pozisyonda veya gezen bir işte sola devrilen bir on numara gibi düşündüğünüzde hatta belki Mertens gibi bile düşünebilirsiniz. Evet onun kadar oyun bilgisi tecrübesinden de dolayı aşağıda onun kadar iyi değil. Evet belki teknik kapasitesi onun o dar alanda Mertens'in başardığı işleri yapacak kadar değil ama Can bence golü inanılmaz koklayan oyunculardan bir tanesi. Şut gücü ve şut kalitesi çok yüksek olan isimlerden bir tanesi ve modern futbola da uygun şekilde oynayabilen oyunculardan. O yüzden Galatasaray'ın bir transfer yapacak ve bu Can Uzun olacaksa bence sezonun transferi olur kendisi adına. Yani yapılacak en büyük transfer Can Uzun olur. Özellikle o rakamlarda konuşulurken. O yüzden orada bir karar vermesi gerekir. Tabii Galatasaray ne kadar bu transferi istiyor, ne kadar üzerine düşüyor. Şu an için konuş

0: koşmak adına çok erken. Bir de Dünya Kupası süreci var ki Can Uzun umuyoruz çok güzel performanslar verir bütün oyuncularımız gibi. Orada bir de bir iyi performans gösterdikten sonra o iş artık 60'ları da geçebilir net olarak evet. Düşüncem o. Diğer büyüklüklerde ona göz dikecektir. Çünkü gözler gerçekten üstünde Can Uzun.
1: Peki Kamavinga ihtimali için neler söylersin? Rudiger de çok konuşuluyor. Ne isimleri konuşuyoruz bak mesela onu da şimdi söylemekte fayda var hatırlatmakta.
0: Kesinlikle yani söylediğin iki oyuncu da aslında Real Madrid'in oyuncusu. Hı-hı. Çok önemli isimler ikisi de. Kamavinga Galatasaray orta sahasında etkinlik anlamında fark yaratır mı? %100 yaratır. Çünkü artık Torreira'nın ve Lemina'nın çok iyi iş yapan o ikilinin bir kabuk değişimi zamanı geliyor. İşte Torreira'nın takımdan ayrılacağı daha güçlü şekilde konuşuluyor. Derken orada mücadeleci, koşucu bir merkez orta saha Kamavinga gibi bir kalite katarsanız iş çok farklı yerlere gider. Bir de Galatasaray işte bu sezon yaşadığı Şampiyonlar Ligi süreci, Osimhen transferi, Sané transferi derken o eşiği atlamaya çalışıyor. Bunu çok net görebiliyoruz çıkan isimlerden de. Bu sene şu anda çok fazla geçtiğimiz sezonki kadar fazla isim çıkmıyor belki Galatasaray'dan. Belki biraz dediğin gibi işte Dünya Kupası daha erken bir süreç ama açıkçası baktığında ben Can Uzun'u konuştuk 50-60 milyon euro. Kamavinga'yı konuşuyoruz. Yine oralara uzanabilecek bonservisler olabilir. Hani o kadar yüksek olmasa da. Ama kesinlikle Galatasaray orta sahasında çok uzun yıllar önemli performanslar verebilecek bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Çok zor bir transfer olduğunu düşünüyorum. Sözleşmesi 2029 yılında bitiyor Kamavinga'nın ve sözleşmesini 2023 yılında uzattı. Yani buradan o ismi çekip almak çok kolay olur mu bilmiyorum. Tabii Real Madrid'deki krizin de bunda etkisi var muhtemelen. Oradaki süreç nasıl işler yaşayıp göreceğiz. Galatasaray gerçekten o kadar isteyecek mi Kamavinga'yı? Diğer yandan Rudiger. Rudiger benim çok beğendiğim stoperlerden bir tanesi. Yani özellikle koşu tarzı çok hoşuma giden oyunculardan biri ama sakatlık problemleri de yaşayan oyunculardan bir tanesi. Yaşı artık 33 olmuş bir oyuncu. Bence lider bir stoper. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ve zaten sözleşmesi bitiyor yanlış bilmiyorsam bu yaz. Evet şu an tekrar kontrol ettim. Sözleşmesi bitiyor bu oyuncunun da. Galatasaray 33 yaşında bir Rudiger'i kadroya katmak ister mi? Orada maaş dengeleri devreye girer. Tabii orada Davinson, Abdülkerim ikilisinin de artık yavaş yavaş kabuk değiştirmesi gerektiğinden hep bahsediyoruz. Orada bir değişim olacak gibi görünüyor. Burada Rudiger yaşı biraz ileri tabii ki ama tecrübesi, fizik gücü sakatlık olmazsa başka bir seviye. Burada Abdülkerim Rudiger veya Davinson Sanchez Rudiger ikilisinin ne kadar uyumlu olabileceği bence daha önemli bir tartışma konusu. Biliyorsun Van Dijk de çok konuşulan isimlerden bir tanesi Galatasaray için. O da inanılmaz liderli stoper. Ama sanki ben Van Dijk'in Galatasaray'a hani düşündüğümüzde Rudiger mi Van Dijk mi diye Van Dijk'in oyuncu profilinin Galatasaray'a daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Yani işte Abdülkerim Bardakçı'ya bakalım son sezonlarda attığı uzun toplar ve sol ayağının kalitesini hep konuştuk. Şimdi Van Dijk gibi bir ayak kalitesini Galatasaray'a koyduğunuzda fiziksel kaliteyle birleştirdiğinde çok başka şeyler bize konuşturabilir. Burada tabiri caizse bizim ligimizde bir orta saha oyuncusu gibi takılabilir yani. O yüzden ben Galatasaray'a biraz daha oyuncu profili olarak Van Dijk'ı yakıştırıyorum diyebilirim belki.
1: Ömercan teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir detay, farklı bir madde üzerinde yorumun yoksa.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Belki yine çok keyifli bir sohbet oldu. İlerleyen günlerde görüşmek üzere diyelim.
1: Sağ ol. Ağzına sağlık. Ömercan Özmen'le konuştuk. Yayınlar. Gündemi Ömercan Özmen'le değerlendirdik. Onunla birlikte programında bu bölümünü sonlandırmış olacağız diyelim ama şöyle sonra kim ne dedi formatı tarzında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Levir Üçgen'de Ufuk Kağan Karaca'nın sorularını yanıtladığı içeriğe gideceğiz. Onun içeriğine gitmeden önce sizlerden gelen mesajları da şöyle hızlıca okumuş olayım. Ayhan Volkan mesajınızı gördüm. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin Berkseyer. Seviliyorsun güzel insan demiş. Sedat Aydın. Sağ olun var olun. Siz de öyle. Aynı şekilde Hakan Bey'den gördüğüm mesaj var. Teşekkür edeyim. Ayakkabı atölyesine de selamlar. Kartal'a da selamlar. Bizi dinliyorlar her an. Biliyoruz. Muriç ve En-Nesyri arasındaki fark nedir demiş. Erkan Bey bunu sormuş. Hakan Safi seçim ofisi kurmuş Kalamış'ta önü kalabalık demiş. Bayağıdır var orası. Siz yeni görüyorsunuz ve kalabalık olduğu bilgisini bizimle paylaşıyorsunuz. Teşekkürler. Fenerbahçe yine sezona yanlış transfer stratejisiyle başlıyor gibi düşünüyorum. Elinde 6 tane orta saha varken Hakan Çalhanoğlu diyorlar hala demiş. Emrah Öztekin. Katılıyorum. Eğer doğruysa katılıyorum. Lewandowski, Guirassy ve bir de genç yerli santrfor bu sezonu idare eder bence ama götürüsü getirisinden çok olur gibi geliyor bana demiş. Şampiyonluk getirsin de diyen birçok Fenerbahçeli vardır bence bu yorumunuza. Öyle düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ni düşünürsek gelinen bu ortamda Şampiyonlar Ligi söz konusu olduğu için Icardi ile devam eden başkan büyük sorumluluk altına giriyor. O yüzden daha fazla uzatılmamalı. Icardi ile yollar ayrılmalı ve derhal Can Uzun'la imza atılmalı. İstanbul'dan taksici Bülent demiş. Galatasaraylıyım, mutluyum. Hayır, çünkü 4 sene sonunda hala iyi bir oyun yok demiş. Mutlu muyum? Hayır demiş. Mutlu muyum diye sormuş. Hayır demiş ve böyle diyor peki. Selamlar, Galatasaray'da iki yabancı sağ bek Singo ve Şalai'den birinden çıkarsa bir defans ve orta saha alabilir. U23 hakkını da kanatlar ve golcü olarak değerlendirir. Can Uzun ve Aralı da alırsa mükemmel bir kadro olur diye düşünüyorum. 10+4'te fazla da seçenek kalmıyor zaten demiş böyle bir sistemde. Ali Cemal Bey'in mesajı. Teşekkür ediyoruz Ali Bey, sağ olun, var olun. Berk kardeşim nasılsın diye sormuş. İyiyim, sizler de iyisinizdir umarım. Yalnız bırakmadığınız için, mesajlarınız için çok teşekkür edeyim. Bugün biraz programı uzatmış olduk. Haliyle önümüzde açık olunca bunu yapıyoruz ara ara. Yaklaşık bir haftadır. Bir haftadan daha az bir süre mi var geri dönüşüne? Galiba bir haftadan biraz fazla bir süre var. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'un yıllık izinde olduğu ki haliyle açıp fikstürü baktığınızda da tam da zamanı böyle dinlenmeleri adına Efe abinin ve Fehmi abinin onların da yıllık izinde olduğu bir bölümde, bahisten kalan bölümde sizlerle birlikteyiz. Uzattık da biraz programın son bölümünü. Sizlerden gelen mesajlar ve konuklarımızla beraber detaylara birlikte baktık. Koskoca Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin kendisiyim diyordu. Şimdi Hakan Bey'e karşı acaba kazanır mıyım diye düşünüyor demiş Enver Sözüer. O da buradan yaklaşıyor konulara. Bunu değerlendiriyor. Peki Enver Bey, teşekkür ederim. Berk abi seni takip ettim demiş dinleyicimiz. Galiba MHMT yazıyor profilinde. Mehmet Bey, peki teşekkür ediyorum. Galiba Mehmet Bey diyecektim. Gelen mesajlara baktım. Okuyamadığımız mesaj var mı diye şöyle bir kontrol ettim ve programın sonuna geldiğimi görüyorum. Az sonra Kim Ne Dedi formatında Aziz Yıldırım'ın Libre 3'ken'de Ufuk Ankaracan'ın sorularını yanıtladığı o röportaj sizlerle olacak derken bir mesaj daha geldi. Benim mesajımı da oku öyle git dercesine. Yavuz Özgül, iyi yayınlar Berk Bey. Bir bayram arasından sonra tekrar sizi dinlemek çok keyifli. Tüm spor severlere selamlar, sevgiler demiş tüm spor severler için. Yavuz Özgül, Yavuz Bey teşekkürler. Aras da iyidir umarım. Selamlarımı iletiyorum size. Sağ olun, var olun, yalnız bırakmadığınız için. O zaman bir diğer parantezde aynı zamanda haber masasında özellikle hafta sonu bu hafta çok görüşeceğiz. O değerlendirme yayınlarında özellikle seçimin belli olduğu anlarda, saatlerde, oradan gelen haberlerde tüm detaylarıyla sizlerle olacağım. Göksel'in çağrısı araçla beraber hafta sonu sizlerle birlikte olacağız. Açıklamaların çok etkisini sürdüreceği ilk gün özellikle orada yine sizlerle birlikte olacağız. Değerlendirmelerimizi sizlerle birlikte yapacağız. Hafta sonu da bol bol görüşeceğiz. Cuma günü de bol bol görüşeceğiz yayınlarımızda. Bu gündemin nabzını tutacağız. Hem Galatasaray'ı, hem Fenerbahçe'yi, hem Beşiktaş'ı, hem de Trabzonspor'u konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Trabzonspor'un o Zubkov gündemiyle, son dakika haberiyle ki AYK ile anlaştığı açıklandı. Giriş yaptık. O haberi Nurgül Günaydın'la detaylandırdık. Ardından Ömercan Özmen'le hem milli takımı, hem Galatasaray'ı, hem de Fenerbahçe'yi konuştuk ki Beşiktaş tarafında da teknik direktör bekleniyor ama bir o kadar da haber gelmiyor oradan. Ne zaman açıklanırların konuşulduğu noktada, bayramda acaba bu haber gelir milerin merakla beklendiği, bir beklentinin oluştuğu bir gündem de vardı Beşiktaş'ta ama hala bekleniyor. Onu aktaralım, onu sizlerle paylaşalım. Tüm bu gündem başlıklarını tekrar tekrar konuşacağız. Ben Berk Sayar. Beni Instagram'dan, Sayarberk'ten ve aynı zamanda Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Çalışmalarımızı ve yayın saatlerimizi, yayınlara ilişkin detaylarımızı oralardan da sizlerle zaman zaman paylaşıyoruz. Şunu sözleşelim, şu durumu sözleşmiş olalım. Cuma günü sizlerle parantez programı da olur, haber masası da olur, hiç fark etmez. Neden Aziz Yıldırım, neden Hakan Safi şeklinde böyle bir formatta telefon bağlantılarıyla, ki Emre Tilev bunu yapıyor, Emre abi bunu yapıyor, öyle biliyorum sabah dinlediğim, hatırladığım kadarıyla. Sürdürelim, onu bu saate de yayalım, bu saat diliminde de yapalım aynı şekilde. sizlerle birlikte onu telefon bağlantılarıyla yapalım diyeyim. Bugünden sözleşmiş olalım. Burada olan bizleri dinleyen ve bağlanırım diyen dinleyenlerimize de çokça selamlarımı ileteyim diyeyim ve artık programın sonuna geldim. Görüşünceye dek hoşçakalın.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Reklam.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Reklam bitti.

0: Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım L1 Üçgen YouTube kanalında Ufuk Kağan Karaca'nın sorularını yanıtlıyor.
1: Sorun var da Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Çünkü olamıyor. Hazır daha önce yapmış aktörü karşımdayken onu bir sormak isterim. Yani Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yaptınız daha evvel ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, nasıl yapacaksınız?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün imkanları var. İyi bir takımı var. Ama bu takımın eksikleri var. O eksikleri tamamlarsak, iyi bir teknik heyet ve futbol aklını kurarsak, bu hem yöneticiler hem de dışarıdan bu kulübe geçmişte hizmet etmiş sporcuları getirerek. Zaten hep şu söylenmiyor muydu? Yani futbolu veya basketi, voleybolu hepsini şeye verelim. Geçmişte burada oynamış, deneyimli insanları getirelim. Hatta yönetimlere alın diyorlardı. Biz yönetimlere almadık. Ama onun dışında futbol AŞ'de bunları değerlendireceğiz. Aynı zamanda da Samandağ'da değerlendireceğiz. Yöneticilerle bu futbol hakkındaki sporcularımızı bir araya getirerek önce Samandağ'daki ruhu yaratacağız. Orada herkes birbirini sevecek, iyi çalışacaklar. Orada alınan meyveleri de getirip stada getireceğiz. Statta da tribünlerle beraber birleşince o zaman Fenerbahçe'de şampiyonluğa giden yol açılmış olacak. Camia da bunu saracak, sarmalayacak ve biz hepimiz şampiyon olacağız. 6 defa şampiyon yaptım. 3 defa son maçta kaybettik. 9 defa ikinci olduk yani. Hepsinin deneyimi bende de var, yönetimdeki arkadaşlarda. Yönetim çok değerli. Bakın söylüyorum, gençler de var, tecrübeliler de var. İleride bu kulübe bunlar hepsi çok hizmet edecekler. Bunun için biz iddialıyız. Şampiyon yapacağına inanıyoruz. Önce inanmak lazım. Çünkü başarının yarısı inanmaktır. Biz bu inanıyoruz. Ve bundan dolayı da tecrübeyle, akıl, maddi kaynaklar hepsi bir araya gelecek. Ve biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız.
1: Sizin söylemizden ilhamla ben Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllardaki yönetimleri çıkardım gerçekten.
2: Evet.
1: Ve işte 88-89 yöneticilerini yaşım yetmese de tanıyorum hala.
2: Tabii.
1: Sizin döneminiz zaten öyle. 95-96 öyle. Siz de bir varsınız o yönetimde falan. Güçlü yönetimi çok önemsiyorum. Tabii. O yüzden siz o vurguyu yaptınız. Güçlü yönetim Samandıra'ya nasıl etkiler? Yani anlatıyorsunuz ama bir de nasıl olur dinlersek. Çünkü Fenerbahçe'de kronikleşmiş bir Samandıra probleminden söz edilir. Samandıra nasıl tırnak içine temizlenir?
2: Ya temizleme değil de Samandıra'da şey varsa, kulübe faydalı insanlar varsa onlar kalırlar. Ama faydalı olamayanlar varsa onlar giderler, onların yerine yeniler gelir. Biz burada Oğuz Çetin'i futbolun başına getiriyoruz. Ama yönetim kurulunda da 2-3 arkadaşla beraber çalışacaklar. Transferleri beraber yapacaklar. Takımı beraber takip edecekler. Takımın içinde de oyuncuları eksikleri tamamlamışsak bizim takım iyi. Ama bizim takımın eksikleri var. Mesela bizim takımda söylüyorum, geçen de söyledim. Biz 60 metrede top oynuyoruz. Yani biz mesela tenkit ediyoruz. Şu gelirse bu böyle oynatıyor. Hayır, değişecek. Her şey değişecek. Bu değişim içerisinde İngiltere'de seyrediyorsunuz, İspanya'da seyrediyorsunuz. Takımlar nasıl oynuyorlar? Yani bu takımların çok iyi kaliteli olmayan İspanya Ligi'nin takımlarını da seyrettik. Gittik Barcelona maçında. Onlar da aynı şekilde oynuyorlar. Hep beraber sahayı daraltıyorlar. O saha içerisinde oynuyorlar. Biz de o zaman hem göze hoş geliyor hem de netice alıyorsunuz. Biz de öyle bir takım yaratacağız yani. Yani 60 metrede oynayan değil, 30 metrede, 40 metrede en fazla oynayan bir takım yaratmamız lazım. O zaman başarıyı getiririz.
1: Orası kesin muhakkak.
2: Gelsin.
1: Ama futbol aklı diyorsunuz, organizasyon diyorsunuz. Tabii. Sizi eskiden şeydi hatırlıyorum ben. Ben yapıyorum bu takımı şampiyon diye. 2026 ya, model hazinin biraz daha değişti mi acaba?
2: Kaan, ben öyle söylemedim kardeşim. Hep öyle söylediler. Tamam, ben yalnız başıma şampiyon yapabilirim. O zaman her şeyi ben idare edeceğim. Federasyonla ben ilişkiler, hakemlerle ben ilişkiler. Efendim mesela oyuncularla ben ilişkiler, camiayla ben. O ol ve olmaz. Bir görev bölümüdür. Hepimizin bir görevi olacak. Herkes o görevi yaparsa sonunda ben yapmış olacağım. Çünkü önde benim. Ama aslında kahramanlar o yönetim kurulu ve sporcular ve camiadır. Yani bir kişi tek başına ben yapıyorum derse bu yanlış olur. Hep beraber yapacağız. Onun için hep birlik beraberliği devamlı vurguluyorum. Bundan sonra vurgulayacağım. parçalanma olmaması lazım camiada, bütünleşme olmalı. Onu da biz sağlarız.
1: Galatasaray'a baktığımız zaman hep kurulan aile ortamı ve yaratılan hikayeden bahsetti. Tabii. Sizin döneminizde bunun adı Aziz Selin'di. Sıklıkla duyduğunuz üzere. O sorumun biraz da o şey var. Bir de Aziz Selin şöyle bir endişe var. Konuşulduğu için sorayım, siz cevaplayınız lütfen. Yeni bir çağ değişti, nesil değişti ya. O Aziz Selin diye tabir edilen etkiler yeni nesile sirayet eder mi diye merak ederler.
2: Ya şimdi Aziz Selin aslında hadise şu. Bir motivasyon gerekiyorsa o motivasyon için yaptığım konuşma veya uyarı hep o şekilde algılandı veya algılanmak istedi. Aslında orada yaptığımız şey motivasyondur. Mesela Antep maçında 3-0 gerideydik. Soyunma odasına geldim. Hoca ne yapıyorsun? Bir iki değişiklik yapıyor. Ben oyuncuları topladık. Siz onlara 3 attıysa 4 atarsınız. Siz Fenerbahçe'yiz biz dedim. Çıktım odadan. Yani ille bir şey kızmak veya bağırmak etmek değil. Onların motivasyon olabilecek sözleri söylemek. Onları yaptım. Ondan sonra da eğer yerine getirdi de işte onu Aziz Selin dediler. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi? Yani buna hepsi genç oyuncular, işlerinde tecrübeli olanlar var. Belli takımlarda oynamışlar. Böyle bir şey olamaz. Onları ama motive etmek için bazı şeyler söyleyebiliriz. Söyledik de yine söyleyeceğiz. Önemli olan onları birlik ve beraberlik içinde oyuncuları da getirmek, onların birbirini sevmesini, ama 11 kişi sahaya çıkacak. Kadro 24 kişi, 25 bilmiyorum ne yapacaklar. O kadrodaki diğer oyuncularla oynayanlar arasında bir rekabet olması lazım. Yani bunlar oynuyor, biz oynamıyoruz. Nasıl olsa paramızı alıyoruz, her şey evine getiriliyor, olmamalı. Onlar da oynamak için gayret göstermeli. Bir aralarında rekabet, tatlı bir rekabet olursa o zaman takım olur. O takım ruhu da bizi başarıya götürür. Ben şunu sen sormadan söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Yok gazeteciler yukarıdan taktiği çekiyorlar falan. Ya bizim zamanımızda da çekiyorlardı. Biz 2004'te, 2001'lerde gittik şeye, Samandağ'a, 2000-2001'lerde gittik. Samandağ'da evler vardı. O daha ekmiş olduğumuz ağaçlar daha büyümemişti. Onların üstünden hepsini görüyorlardı. Ama hiçbir hoca, ben 6 defa şampiyonluk, hiçbir tanesi gelip de ya böyle böyle yapıyorlar, tedbir alın demediler. Yani o bu sene çıktı. Ya öyle bir şey de olamaz. Yani sen taktiği zaten gelip de sahada uyguluyorsan istediği kadar bilsin. Bak bir anımı anlatayım. Monaco'da MPB oynuyor. Çok iyi takımlar var. Bunların hepsini sattılar. Çok büyük para kazandı Monaco. Gittik oraya. Maçtan önce, yani biz yarım saat önce, 45 dakika önce Monaco sahaya çıktı. Birkaç oyuncu çıktı. Onlar orada taktik yaptılar. Yani soldan kaçıyorlar, işte sağdan geliyorlar. Sağda yapıyorlardı yani. Herkes görüyordu. Kimse rahatsız olmadı yani. Ha bizim antrenör de gördü. Bizim oyuncular da görüyordu. Yani bunlardan şey yapmak, bir şey çıkarmak yanlış yani. Yani siz eğer doğru yapıyor, uygun yapıyorsanız problem yok.
1: Biz daha püf noktalarına odaklanalım o halde. Bunlardan bir tanesi de Kadıköy Başkanı. Mesela evet. Siz derbi, sizin zamanınızda derbi kaybetmiyordu.
2: Evet.
1: Niçin kaybetmiyordu? Soruluyordur size. Ne cevap veriyorsunuz?
2: İnanç vardı. Ya Galatasaray futbolcuda bizim takımlar iyiydi. Ben isim vermiyorum. Değerli bir sporcu orada da. Şimdi antrenörlük yapıyor. Bana geldi bir düğünde ailesiyle beraber sohbet ediyoruz sağdan sola. Ya biz gelirken oraya Kadıköy'e geldiğimizde bizim ayaklarımız titriyordu. Çünkü Amerika oynuyor, Alex oynuyor, Apia oynuyor, Marco oynuyor. Yani takımın diğer oyuncuları, yani en azından 10 büyük kişiden 6-7 tanesini sayıyorlardı. Onların o oyun gücünden çekindikleri için zorlanıyorlardı burada. İlk 10-15 dakika başa baş oynuyorduk. 15 dakikadan sonra bizim oyuncular çözüyorlardı. Fark yapıyorduk. Farklarla kazanıyorduk. Şampiyon olduğumuzda 2-1'de biliyorsun Mehmet Yozgatlı son maçın bitimine yakın attı golü. 2-1 galip geldik, şampiyon olduk. Yani buradaki hadise oyuncu kalitesi. Oyuncu kalitesini sağlarsak problem çözülür.
1: Fenerbahçeliler şey internette gördün mü başkan bu arada? Bilginiz de olsun. Ben cevaplamak isterseniz de lütfen rica edeceğim. 31.970 kombine sahibinden sadece 13.000'i yani %42'si iç saha maçlarının en az 12'sine gitmiş. Yani büyük bir kısmına gitmemiş. Bu bir sorun mudur? Yoksa sadece
2: sorun değil de
1: ya da nasıl çözülür?
2: Onların takıma güvenmemesi. Maça niye gitmezsiniz? Oradan zevk almazsınız. Yeneceğinize inanmadığınız için gitmeyebilirsiniz. Büyük maçlara gidiyorlardır. Küçük maçlara gitmiyorlardır. Bunu ortadan kaldıracağız. Herkes her maça gelecek. Hepimiz takıma sahip çıkacağız. Beraber biz de dahil olmak üzere onların arkasında duracağız. Onları tenkit etmeyeceğiz. Onları ne zaman tenkit edeceğiz? Yıl sonunda. Başarısızsa o zaman onu masaya yatıracağız. Ama sezon devam ederken onlara destek olacağız. Yani o arkadaşların hepsi de gelecektir. İnanıyorum gelecektir.
1: Peki, güçlü yönetim soruları başlıklı sorulardı bunlar. Güçlü teknik kadro sorusuna hala cevap vermiyorsunuz değil mi başkanım?
2: Şöyle cevap vermiyorum. Tam karar vermedik. Tamam mı? Yani şu olsun diye. Ama ana amaçta yani yabancı da olsa, yerli de olsa burada Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını yaşamış, Samandağ'ı iyi bilen eski sporcuların da burada olmasını arzuydu. Mesela Volkan Demirel bizim için bir değerdi. Burada olmasını isterim. Ha konuştun mu dersin? Bir defa telefon ettim. Seni arayacağım, konuşacağım dedim. Sizin ama maalesef seçimden dolayı ama şeyden sonra ben seçimi kazanırsak ilk çağıracağım isimlerden biridir. Yani çağıracağım, kendisiyle konuşacağım. Heyetle beraber işte Oğuz Hoca ve diğer yöneticilerle onun burada olmasını arzu ediyoruz. Kayıt'ın olmasını arzu ediyoruz. Çeko'nun olmasını arzu ediyoruz. Ama bunun dışında da olabilir, önerilebiliyor. Çünkü bu konuları tam oturup konuşmadık. Konuşmadığım için ama benim yüreğimden ve aklımdan geçen bu oyuncuların, yani başkaları da olabilir, onlardan söylüyorum ben. Onları hepsini getirip burada o başarının içine sokmak, onlarla beraber o Samandağ'ın ruhunu yakalamamız lazım.
1: Oyun şeklinde tarif ettiniz. Yani Fenerbahçe'nin hocası tempo oynatacak, hücum oynatacak. Oyunu daraltacak, alanı daraltacak. Öyle bir oyun
2: şimdi
1: bekliyoruz.
2: Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Belki ters gelecek. Gençlere buradan bunu söylüyorum. Hoca kim olursa olsun muhakkak biz yanlış yapılıyorsa ya yani onların gördüğü yanlışı biz de görüyoruz. Eğer hoca bu yanlışı düzeltmiyor, görmüyorsa hocayı ikaz edeceğiz yani. Söyleyeceğiz yani. Şu mantık vardı bizde eskiden. Türk kamuoyunda, sporunda. Hocaya vereceksin. Hoca ne yaparsa yapsın hiç karışmayacaksın. Sonuç hoca yanlış yaptı. Sonra profesyonel aldı paralarını, tazminatında gitti. Başarısız yönetim oldu. Ona müsaade etmem. Ben ve yönetim sorumluysa, biz sorun varsa o sorunu çözmek de bize düşer. Ve onu çözeriz. Onun için gençler rahat olsun. Hücum eden, devamlı baskı yapan, kazanacağız. Ya biz daha önce zamanda bir takımdan 3-4 yiyorduk. Biz ama 4-5 atacağımıza inanıyorduk. Biz o takımı yaratacağız. Yani biz herkes inanacak. Bu takım yener. Bu şeye geldiğimiz andan itibaren mantığa ve uygulamaya geldiğimiz andan itibaren problem kalkar. Kaan Bey, şunu da gireyim araya. Şimdi geçen sene bizim takım eğer bir ilave oyuncuları göndermeseydi santral meselesinde veya alabilseydik, ya bu Şerif'le ilgili benim konuşmam da yanlış anlaşılmasın. Ben orada bonservisi değerli tenkit ediyorum. Yoksa oyuncu iki sene sonra çok iyi oyuncu olabilir, ben onu da söyleyeyim. Çünkü o yetenek var, gözüküyor. Ama aldığı parasal değer olarak gelişi biraz pahalı olduğu için soru işareti. Şimdi burada yapmamız gereken kaliteli oyuncuları yapıp ondan sonra da takımı yürütmek.
1: Sizden bir de saha dışı tavır bekleniyor. Tamam. Sizinle gezerken keşfettim. Size en çok sorulan sorular onlar. Evet. Size ve Mahmut Bey'e. Mahmut Uslu'yu da görmek isteyen bir kitle var anladığım kadarıyla. Tabii çağ da değişti, ortam değişti. Siz daha deneyimli, yaşam deneyimi fazla bir insan haline geldiniz. Yine biz masayı deviren bir tarz mı göreceğiz? Daha farklı bir yol mu eseksiz? Sizi daha çok görecek miyiz?
2: Hayır. Şimdi bakın. Biz şimdi herkese barış içindeyiz. Kimseye herhangi bir sataşmamız yok. Kendi içimizde de, dışarıda da. Önemli olan burada Fenerbahçe'nin haklarını yememesi. Haklar nedir? Hakem. Eğer doğru idare ediyorsa, herkes diyor ki iyi idare etti, takım kazanamadı. O zaman burada yapabilecek bir şey yok. Ama takım iyi oynuyor. Her şeyi yapıyor ama engelliyorlar. O zaman onlara mücadeleyi en sert şekilde yaparız. Federasyonla herhangi bir sorunumuz yok. Federasyonda bizim arkadaşların ve benim tanıdığım insanlar da var. Bir şey derdimiz varsa gider anlatırız. Onlarla çözüm üretmeye çalışırız. Ama onlar çözemiyorlarsa, aynı bizim adaletsiz bir şekilde bize etki yapıyorlarsa, o zaman tavrımızı ortaya koyarız. Yani baştan kavga edeceğiz diye bir şey yok. Ama haklarımızı da savunacağız.
1: Hakan Safi Beyefendi Yıldız açıklayacağını biliyoruz. Siz de bir transfer açıklamak ister misiniz? Şimdi, sorayım. Bize kısmet olur.
2: Hayır hayır. Yarın öbür gün biz iki tane santral alacağımızı ifade ettik. Ya bu da kamuoyunda hemen hemen biliniyor. Biliniyor. İşte bugün eğer fırsat bulursam bir konuşma yapacağım. Yarın transferlerini açıklarız da açıklamayabiliriz de problem değil yani. Şimdi yıldız nedir? Yıldız nedir? Yıldız, bak yıldız oyuncu orta kadar. Çünkü Maradona'dan sonra Arjantin futbolunun en önemli ismidir. Orta kadar. Sonra kimdir? Hoydonk'tu. Hollanda'da bütün milli takımları, Feyenoord'u, oralarda oynayan, onları şampiyonla, Avrupa, UEFA şampiyonla Feyenoord'a götüren isimdir, yıldızdır. Şimdi Alex'e gelelim. Alex'i kim tanıyordu? Yani Türkiye kamuoyu Alex'i yıldız olarak görüyor muydu? Hayır, iyi oyuncu. İyi oyuncuydu, geldi, burada yıldızlaştı. Alex burada yıldız oldu. Ama geldiği zaman Parma'ya gitti, 3 ay oynadı. 3 ay sonra memleketine döndü. Başarılı olamadı, evet. Geri döndü. Sonra bize geldikten sonra normal bir oyuncu, iyi oyuncu derken kamuoyu da bunu yani takip ediyor, bilenler biliyordu belki. Ama sonradan İstanbul'da yıldız oldu. Yıldız oyuncu oldu. Onun gibi Anelka. Anelka yıldız oyuncuydu. 26 yaşında geldi. Hakikaten çok büyük transferler. Arsenal'da işte İngiltere'de transferler yapmıştı. Ama bizden sonra daha da büyüdü. Gittikten sonra Chelsea'de oynadı. İşte şu oldu, bu oldu. Daha yıldız oldu. Şimdi yıldız benim için Mbappé'dir şimdi. Mbappé'yi alıyorsan yıldız oyuncu. Efendim Haaland santrali alıyorsan yıldız oyuncu. Ama diğer bugün isimleri geçen hepsi iyi oyuncular. Bunlar iyi oyuncular. Hangisini alırsanız alınız problem değil. Türkiye için iyi oyuncudur ve yıldız diyebilirsiniz. Ama gerçek yıldız Roberto Carlos, Ortega, işte Hoydonk, sonra Alex, işte efendim sonra Van Persie geldi. Van Persie geldiğinde İngiltere'de gol kralı olmuş, şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Nani Manchester United'da başarılıydı. Kaya, Souza şeyde bizim Souza şeyde Brezilya'da o zaman 8 milyon euroya bonservisini aldık. Çok pahalı aldınız dediler. Sonra ondan daha fazla sattık ama. Ama bunlar hepsi yıldız. Bu son söyledikten yıldız değildi. Takım oyuncusuydu. İyi oyuncuydu. Şimdi biz de iyi oyuncuyla yıldız oyuncuyu ayırmamız lazım. Mbappé'yi alıyorsak şimdi bizim Arda Güler orada yıldız olmaya başladı. Yıldız o sınıfa gibi. Ya Arda Güler'i getirebiliyorsak yıldız tamam. Real Madrid'in yıldızını aldık diyelim. Yani bir kavramları birbirine karıştırmayalım. İyi bir takım yapmamız lazım. Burada da iyi oyuncu öne çıkacaktı. Ona yıldız diyeceğiz. Şimdi onun için problem değil yani. Biz önce iyi takım kuracağız. Mücadele eden, hep galip gelmek isteyen ve bize zevk veren, oynanan oyundan zevk veren bir takım.
3: Osimhen, odaya bakıyorlar.
2: Evet, tabii.
3: O yıldızdır. Yıldız kabul edilir.
2: Tabii, iyi oyuncu ve sahanın içinde mücadele yapan ve diğer arkadaşları da mücadeleye sevk eden bir oyuncu.
3: Şimdi siz alıştırdınız ya Fenerbahçe camiasını saydığınız isimleri de haliyle Osimhen'i görünce burada da böyle bir beklenti var. Belki ondan kaynaklı.
2: Yaratırız, onu da yaratırız. Yani hep tepkinli olmamız lazım. Önce biz takım olacağız. Sonra içine yıldızları koyarız. Her sene Fenerbahçe koyar. Fenerbahçe'nin artık geldiği noktada teknolojiyi de kullanması lazım. Bu yapay zekayı da. Dün Ankara'da da bu konuda konuşmalar yaptık. Türkiye Odalar Birliği'nde bu konuya orada bir kurul var diyelim. Onun yönetici ve başkanlarıyla da konuştuk. Bizde de bu konuda gelişmek üzere bir teknolojiyle ilgili kulübe nasıl ne yapabiliriz diye çalışmalar yapacağız.
3: Sizin bir cümleniz çok dikkatimi çekti sizinle gezerken. Size de çok söylendi bu söz. Ben başkan adayı değilim, liderim.
2: Ben liderim. Ben 98'de geldiğimde Fenerbahçe'nin 13 milyon bütçesi vardı, 13 milyon dolar bütçesi, 26 milyon dolar da borcu vardı. Ben orada böyle bir kulüp aldım, teslim aldım. Sonra yaptıklarım ortada. Yani bunlar artık geçmişe bakıp da ya bunları yaptı, şunları yaptı söylemek istemiyorum. Çünkü gençler bunları bilmedikleri için değerlerini de bilmiyorlar. Ama biz Fenerbahçe'yi büyüttük. 1.8 milyar dolar şeyi olan, sportif arşivde hissesi olan, değeri olan bir şirket kurduk. Ama 3 Temmuz'la beraber bu 300 milyonlara indi. Biz çok çok büyümüştük. Ve şeyde 2008'de biz 250 milyon dolarlara ulaşan bütçe ve sağlıklı bütçe ama geliri olan bütçe. Yani öyle yazlık bu gelir bu gelir değil. Hakikaten bizzat gelen gelirleri koyarak 250 milyon dolar bütçe yaptık. O zamanlarda bizim yani 2010'lara gelirken bizim 150 milyon dolar borcumuz vardı. Biz oradan %15 hisse satınca hep kapatıyorduk. 100 milyon bankaya koyuyorduk. 20 milyon da transfere para ayırıyorduk. 2011'in artık Nisan Mayıs'ında. Bunları ama yapılan 3 Temmuz operasyonuyla kaybettik. Şimdi bizim yeniden bunu yaratmamız lazım, yaşatmamız lazım. Yapılan bu yönetim kurulu ve ben tecrübeler, vizyonumuzla, geçmişte de vizyon yani bizden sonra vizyon söylendi ama hiçbir vizyon görmedik. Hiçbir yere bir şey yapılmadı. Biz bir kere elimizde olan mevcuttan hepsini modernize hale getireceğiz. Sonra yeni sponsorluk anlaşmalarıyla. Ama bu şu anlamda söylemiyorum. Yani forma 5 milyon, bunu 7 milyona çıkardık. Bu benim için geçerli değil. Biz öyle projeler yapmayız ki 50, 60, 100, tamam daha ileriye milyonlara giden, bir milyarlara giden bütçeler yapmamız lazım. Bunu da sağlarız. Ama bunu hepsini ben yapacağım demiyorum. Bunları biz hazırlayacağız. Bizden sonra gelen yönetimler de 5 yıllık plan, 10 yıllık plan bunlarla hareket edecekler ve bunları sağlayacağız. Fenerbahçe'nin gücü büyüktür. Fenerbahçe camiası büyüktür. Buna inansınlar. Ama parçalanmamak şartıyla. Öyle gidiyorsunuz ki orada bir grup kurmuş. İşte diyorlar ki bilmem ne derneği veya derneğe aday. Öbür tarafta başka hareketler. Tribünlerde aynısı. Bizim hepimizi kırgınlıkları, aramızdaki olumsuzlukları ortadan kaldırıp birleşmemiz lazım. Sarılmamız lazım. Bu sarılmayla biz bu sene şampiyon olacağız. O şampiyonluktan sonra yolumuzu açacağız. Onun için bütün Fenerbahçelileri bir çatı altında. Ha, karşı taraf kazanırsa onun altında. Önemli değil yani.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
4: Kim ne dedi?
5: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
6: Naci, Digi Futbol'a hoş geldin.
7: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
6: Herkesin geçmiş bayramını kutlayalım. Girişte de abonelik rica edelim. İlginize teşekkür ederim. Naci, sıcak gündemle başlayalım. Osimhen, Nijerya milli takım hocasının açıklaması bir infial yarattı. Yani acaba Osimhen gitme ihtimali var mı diye nedir son durum?
7: Gerçekten sakal bıyık olayı diyorum. Nijerya milli takım teknik direktörünün yaptığı açıklamaya. Çünkü bir anlamda Galatasaraylıları tedirgin etti. Osimhen'i kendi ülkesinde hedef haline getirdi ve bir çuval inciri berbat etti. Victor Osimhen İstanbul'da hatta geçen hafta bir konsere de katıldı. Osimhen'in şu an transfer gibi bir gündemi yok. Galatasaray'ın da Osimhen'i satmak gibi bir düşüncesi yok. Niye? Ben bunu daha önce de anlatmıştım ama biraz hafıza güncelleyelim, tazeleyelim. Şimdi Osimhen geçtiğimiz sezon 34 maçın sadece 20'sinde ilk 11'de başlayabildi. Afrika Kupası vardı, üstüne sakatlıklar yaşadı ve sezonun yarısını kaçırdı. Şimdi Okan Hoca'nın takvim ve ajandasında hedefinde şu var. 1. Nijerya Milli Takımı Dünya Kupası'nda yok. 2. Önümüzdeki yıl Afrika Kupası yok. Sezon başı hazırlık kampı katılan güçlü, fit, diri bir Osimhen'le 30 maç oynadığı senaryoda 5'te 5 yapacağına inanıyor Okan Buruk. Kısaca Galatasaray bu sezon Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Osimhen'in de dediğim gibi o kafalarda gitmek gibi bir düşüncesi yok. Ha ne olur yarın bir gün işte Real Madrid gelir, Barcelona gelir, Bayern gelir, Paris Saint Germain gelir, o zaman işler değişebilir. O zaman Galatasaray Osimhen derse ben gitmek istiyorum, o zaman Galatasaray masaya oturmak zorunda kalır. Ama bugün için bu 4 büyük kulübün de Galatasaray'a sunduğu herhangi bir resmi teklif yok. Niye bu 4 büyük kulüp diyorum? Bana göre Avrupa'nın bu üst düzey 4 güçlü kulübü dışında Osimhen'i alabilecek kulüp yok. Osimhen Galatasaray'dan bonuslar hariç kemiksiz 21 milyon euro alıyor. Osimhen'in bonuslarını vesaire koyduğumuz zaman rakamı gerçekten çok iyi. Yani Avrupa'da kolay kolay çok büyük kulüpler dışında Osimhen için masaya oturma cesareti gösterebilecek kulüp yok. Çok az sayıda. Dediğim gibi o yüzden de burada biraz kendi ülkesinde de Osimhen'i ateşe attı ki Osimhen buralara takılan bir oyuncu. Geçmişten örnek vereyim hatta. Hatırlayın sezon başı milli takım kampında karşılaşmasında sakatlandı Osimhen. Galatasaray özel uçak yolladı. Frankfurt'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı var diye bir gün bir gündür dedi. Osimhen'i İstanbul'a getirdi hemen maçı yetiştirmek için. Fakat öyle bir ülkesinde tepki gördü ki bu durum. Şampiyonlar Ligi için milli takımdan kaçtı gibi bir başlık attılar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam eski futbolcu Ayev bir açıklama yaptı. Osimhen'i hedefe koydu. O dönemde Osimhen o kadar çok kafayı taktı ki Frankfurt maçında oynama olasılığı vardı aslında Osimhen'in. O günlerde de anlattım. Ama eğer ben Frankfurt maçında sahaya çıkarsam ülkemdeki bu tepkilerin hepsine haklı çıkarmış olurum. %100 iyileşmeden risk almayacağım. Liverpool maçında oynayacağım dedi. Oynamadı. Ülkesini çok fazla önemseyen ve hiçbir zaman dününü inkar etmeyen bir adam. Ne diyor? Çöplükten çıktım diyor abi adam. Kendi ülkesine çok değer veriyor. Zaten dün de biraz telefon trafiği yaptım bu konuyla alakalı. Milli takım hocasına da inceden bir fırça atmış yani Osimhen. İşgüzarlık yaptın diye.
6: Güzel başlık. Şimdi ben bu haberler çıkınca ya dedim acaba Hakan Safi devreye mi girdi diye.
7: Güzeldi. Ya Hakan Safi'nin olayı ya tabii ki Fenerbahçe.
6: Orada olabilir de ha. Yani çünkü diyor ki Hakan Safi paraya pula bakmayacağım. Yakacağım her şeyi. Cezayı da öderim. O işler öyle değil de öyle propaganda yapıyorlar. Bence o işin gidişatı öyle olursa Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verir. Ama aklıma gelmedi de değil. Daha önce de biliyorsun istesem alırım noktası var.
7: Onunla alakalı da telefon trafiği yaptım. Zaten geçen hafta anlatmıştım ama dedim bir kez daha konuşayım bu olayın başrolleriyle. Şöyle başlayayım önce. Parayla her şeyi satın alamazsınız. Parayla sevgiyi, parayla sadakati satın alamazsınız. O yüzden Sayın Hakan Safi para her şeyi çözer diye düşünüyorsa bence burada yanılıyor. Oyuncu tarafıyla da konuştum. Galatasaray Kulübü tarafıyla da konuştum. Sezon sonunda ve devre arasında Galatasaray'da kiralık oynarken de iki kez Fenerbahçe Kulübü'nün Osimhen'e teması oluyor. Hatta Galatasaray'a geldiği süreçte de oluyor. Mirsat Türkçen üzerinden. Fakat özellikle Galatasaray'da oynadıktan sonra Victor Osimhen hani şaka mı yapıyorsunuz şeklinde bir karşılık vererek hiç oralarda bulunmuyor. Hani hiç maddi konular vesaire falan söz konusu dahi olamıyor. Şunu da söyledi mesela oyuncu tarafı. tarafı. Ben Galatasaray kulübüyle Muslera'nın veda yemeğinde anlaştım. El sıkıştım. Rakam başta olmak üzere her şeyi bitirdik. Juventus 80 milyon euro verdi Napoli kulübüne. Galatasaray'dan çok iyi. Arap kulübü 85 milyon euroya çıktı. Osimhen gitti. De Laurentiis'e dedi ki 100 de verseler gitmeyeceğim, Galatasaray'a gidiyorum dedi. Şimdi bu kadar çok kararlı gözüken ve Galatasaray'la daha sezon bitmeden anlaşan bir oyuncu, siz nasıl Fenerbahçe'yi alıyorsunuz? Ya da bu açıklamayı nasıl yapıyorsunuz?
6: Yani istesem alırdım. Bir ilgi var ama Osimhen istemiyor.
7: Tabii ki ilgi var ama Osimhen, beni bununla alakalı aramayın dahi. Adam Juventus'a hayır diyor. Adam Arap kulüplerinden gelen milyonlarca euroya hayır diyor. Kalkıp Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe ile masaya dahi oturmayıp hadi oradan gibilerinden bir göndermeyle bu işi kapatıyor zaten. Yani hiç olgunlaşma safhasına bile gelmiyorlar.
6: Peki. Naci, Icardi haftalardır konuşuyoruz ama benim gördüğüm kadarıyla bir ilerleme yok. Kalması noktasında bir ilerleme olduğunu düşünmüyorum. Anladığım kadarıyla Icardi ile yollar ayrılıyor. Bu manşeti atabilir miyiz?
7: Hem bilgi hem de yorum yapayım Aydın buna. Icardi ile yolların ayrılması Galatasaray için çok daha hayırlı olan tercih. Dilerim ki Icardi Sayın Başkan Dursun Özbey'in yaptığı teklife evet deyip bütün sistemi kitlemez. Niye bunu söylüyorum?
6: Enteresan bir şey söylüyorsun.
7: Bir Sayın Başkan'a saygı duyuyorum. Bu süreci çok iyi yönetti bugüne kadar. Masayı devirmedi. Ben Icardi'yi gönderen kulüp başkanı olmam dedi. Geçtiğimiz hafta da söylemiştim. 4 artı 1, 5 milyon eurodan 1 artı 1 yıllık kontratı sundu. Icardi daha yanıt vermedi. Icardi İstanbul'a geldi bu arada. İstanbul'da şu anda Mauro Icardi. Galatasaray'da bir kesim tedirgin. Ya evet derse diye. Galatasaray hiçbir şekilde istemeyecek şartlarında. 7 milyon euro istediğini söylemiştim. Net. Galatasaray'ın kararı net. Ne oynama garantisi ne de maaş artışı gibi bir durum, yani teklif artışı gibi bir durum söz konusu değil. Ancak mesela ben Okan Hoca'nın Icardi'nin kalması noktasında istekli olmadığını adım gibi biliyorum. Ya da Galatasaray yönetiminin çok büyük bir kısmının Icardi'nin devam etmemesi gerektiğini düşündüğünü çok açık bir şekilde söyleyebilirim.
6: Yani ben kalırsa de başkan kontenjanından kalmış olacak.
7: Sağlıklı olmaz, evet. Ama o zaman sadece Icardi'yi yönetmek değil. Bak, Osimhen'i daha yönetmekte zorlanabilir Galatasaray o zaman.
6: Niye?
7: Mauro Icardi dediğiniz isim süperstar bir isim. Ama bugün sözleşme imzalayacağınız Icardi 3 yıl önce kontrat yaptığınız süperstar Icardi değil.
6: Değil.
7: Bugün Icardi ile kontrat uzattığınızda rotasyon oyuncusu olan, yedek kulübesinde ikinci santrafor olacak olan Icardi ile sözleşme uzatacaksınız. Ne demiştim geçen hafta? Futbolda duygusallığa yer yok. Icardi yedek kaldığı senaryoda Galatasaray'a liderlik yaptı mı? Icardi yedek kaldığı senaryoda, arka planda kaldığı senaryoda Galatasaray'a kaptanlık yaptı mı? Isınmalara çıktı mı? Galatasaray çok flash galibiyetler, tarihine geçecek galibiyetler aldığında Icardi sosyal medyayı çok iyi kullanır, paylaşımlar yaptı mı? Ben Icardi'nin Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Aynı Okan Hoca gibi, aynı Galatasaray yönetimi. Icardi başarılar kazandırdı, şampiyonluklar kazandırdı. Birçok milyonlarca çocuğu Galatasaraylı yaptı. Bugün benim oğlum dahil 5 yaşında Icardi mi Osimhen mi dediğinde Osimhen diyor ama Icardi sevinciyle yanıt veriyor. O kadar hafızalara işledi. Fakat teşekkür zamanı. Geçen hafta da demiştim. City De Bruyne ile kontrat uzattı mı? Tarihi oyuncusu. Bernardo Silva ile devam etti mi? Tarihi oyuncusu. O yüzden bence teşekkür zamanı. Icardi konusunda tedirginlik var içeride. Ya evet derse diye, biliyor musun?
6: Çok ilginç.
7: Yani. O yüzden diyorum ya, yani hayır derse, teklif kabul etmezse Galatasaray için çok daha hayırlı olur. Icardi
6: ama
7: için de hayırlı.
6: Ama sanki şöyle mi oldu Naci? Aslında Galatasaray Icardi'nin hayır diyeceği bir teklifi sunmuş gibi görünüyor.
7: Ya bence yine, ya Sayın Başkan
6: Dursun
7: yine
6: Özbek.
7: Bence biraz eli bol davranmış. 4 artı 1 5 milyon euro yedek kulübesinde. Tabii ki Icardi bir efsane ama yedek golcüye 5 milyon euro yıllık maaş bence bizim için biraz fazla lüks.
6: Kalsa bile bence Galatasaray bir golcü daha alacak.
7: Tabii.
6: Değil mi?
7: Net.
6: Tam buradan bir şeye girmek isterim. Vedat Muriç meselesine. Okan Hoca ile birlikte aslında Vedat Muriç'in patladığını düşünüyorum ben. Rize'de hatta o zaman ne oldu biliyor musun? Bir hikayemi anlatayım. Ben devre arası kampında Gençler Birliği'nde oynuyordu. Gençler Birliği takımıyla birlikte ama o holde dolanıyor. Kamplara gitmiş. Adamı istemiyorlar yan takımda. Aynı gün yan otele gitti. Rize Spor'un başına Okan Buruk vardı. Rize Spor'la anlaştı. Oradan büyük bir çıkış. Fenerbahçe'de bir sezon. Ardından Lazio. Sonra İspanya. Orada iyi işler yaptı. Kendi milli takımda iyi işler yaptı. İyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Galatasaray ilgilendi mi Vedat Muriç?
7: Katılıyorum. Muriç'e? Bence çok iyi bir oyuncu Vedat Muriç. Allah var. La Liga'da da zaten Mallorca formasıyla sergilediği performans ortada ama işte Galatasaray ilgilendi ama Fener

0: Bahçeyi tercih etti. Bir kez daha Galatasaray'a hayır dedi. Ya artık şu 40-50 yıllık tevatürleri bir kenara bırakalım. Yani bunlar eskiden güzel manşetlerdi ama artık çok prim yaptığını düşünmüyorum. Ya doğru olsa haklısın ama açık ve net Galatasaray tarafı şunu söylüyor. Vedat Muriç yabancı kontenjanında, yerli kontenjanına oynatamayacağım bir oyuncu ve benim yabancı kontenjanım zaten dolu. Kaldı ki Vedat Muriç şu anda sıcak bir oyuncu. Neden Galatasaray kulübesine gelsin adam? Neden 3. santrafor olarak ya da Vedat Muriç'i alayım? Icardi meselesi daha netleşmemişken ben niye Vedat içine adım atayım? Yani bu şu yalan. Galatasaray Vedat Muriç'le herhangi bir şekilde görüşme yapmadı, ilgilenmedi ve düşünmedi. Hatta daha da ileri taşıyorum. Çünkü çok net kaynaklarla konuştuğum için çıksın biri yalanlasın. Desin ki Galatasaray Vedat Muriç'le görüştü. Hadi. Galatasaray da bu kadar kararlı. Yani şu senaryo yazılmaya çalışılıyor. Biz Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden aldık. Ya arkadaş sen değil Vedat Muriç. Kolay kolay artık Galatasaray'ın elinden anca nasıl alırsın? 4 katı 3 katı maaş vererek alırsın. Buyurun örnek Ederson. Verdin artı 6 milyon euro daha fazla parayı. Ederson'u aldın. Ama şimdi Ederson'a git sor bakayım. Ben birçok futbol adamından duyuyorum. Galatasaray'dan da duyuyorum. Ederson Fenerbahçe'ye gittiğine bin pişman. Keşke diyormuş daha az paraya Galatasaray'ın teklif ettiği rakamı kabul etseydim de Galatasaray'a gitseydim. Nereden tercih ettim diyormuş. Yaşadıklarından, eşinin yaşadıklarından, aldığı tepkilerden, bir senede geldiği noktadan dolayı, değersizleştirilmesinden dolayı Ederson bunu düşünüyor. Daha sonra bir başka isme geçeyim. Rafael Leao. Galatasaray için adı anılan oyunculardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz haftada halbuki işte Fenerbahçe başkan adayı Sayın Hakan Sahafi gitmiş zaten 10 dakikada çözmüş oyuncuyu. Yani Fenerbahçelik bir oyuncu değil demiş. Onun üstüne Galatasaray'a yazmaya başladılar. Ya arkadaş Galatasaray şunu söyledi.
1: Orada komedi şu. Gidene kadar neredeydiniz? Yani 10 dakikaya mı ihtiyaç
0: ya
1: var?
0: Ya bir de o zaman Fenerbahçe'nin teknik adama da ihtiyacı yok demek ki. Sayın Başkan bu kadar iyi anlıyorsa futboldan. Bence Fenerbahçe'nin hocaya da ihtiyacı yok. Orada zaten sağlıksız işleyen noktalardan bir tanesi de şu. Garipsediğim. Yani Sayın Hakan Sahafi'nin teknik adamı belli mi?
1: Değil.
0: Oyuncu konuşuyor abi herkes. Futbol aklın kim abi? Yani ülkede Sayın Ali Koç'tan daha zengin kaç tane adam vardır? Bir elin beş parmağı diyelim. Hadi bakalım. Parayla olmuyor bu işler parayla. Akılla oluyor. Projeyle oluyor. Hala bence Fenerbahçeli'nin karıştırdığı ya da Sayın Hakan Safi'nin karıştırdığı. Sen önce bana hocayı söyle abi. Hoca izlesin Rafael Leao'yu. Sen değil abi.
1: Burada Galatasaray'ın ilgisi yok oyuncuyla.
0: Galatasaray şunu söylüyor. Sadece gülüyor. Güzel bir tebessümle. Ya diyor ki Barış Alper varken ne Rafael Leao'su? Galatasaray Barış Alper'i tutmayı düşünüyor. Rafael Leao ismiyle herhangi bir ilgisi yok. Bir noktaya daha geleyim. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç üzerinden sanki Galatasaray'ı çalım atma algısına şu şekilde güzel bir karşılık ve done ve bilgiyle desteklediler. John Duran Galatasaray'a gelmek istiyor. Fenerbahçe kaça aldı abi bu oyuncu? Sadece kiralık. 22 milyon euro yanlış bilmiyorsam.
1: Valla ben bunu sorduğumda 12.8 milyon euro Fenerbahçe'den maaş var demişlerdi.
0: Galatasaray'a 5 milyon euro gelmek istiyor. O yüzden şu an makas o kadar açıldı ki bir Galatasaray'da istikrar var. Galatasaray'da düzen var. Galatasaray'da başarı var. Galatasaray'da vizyon var. Şu an Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale gitmeyi, çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor Galatasaray. O yüzden bu durumlarda kolay kolay kariyer hedefi olan oyuncuyla çalım atamazsınız siz Galatasaray'a. Mümkünatı yok. Bu da en büyük ispatı.
1: Anca şu olur bence. Galatasaray'ın bir verdiği oyuncuya bu anlattığın senaryoda Fenerbahçe'nin gidip 7-8 vermesi.
0: Ya da 3-4 vermesi yani 3 katını vermesi lazım. Ama şunu söylüyorum Galatasaray'da. Aynı film, aynı tiyatro, aynı masal. Yiyenlere afiyet olsun. Bu Vedat Muriç konusunda. Yani Galatasaray'a hayır dedi. Fenerbahçe'ye gitti falan. Dediğim gibi Vedat Muriç'le Galatasaray'ın hiçbir alakası yok. Aksini iddia eden çıkıp açıklama yapıp yalanlayabilir.
1: Peki şu olabilir miydi Naci? Yani Icardi gitmiş olsaydı Osimhen'in arkasında iyi oyuncu Vedat Muriç. Okan Buruk'la da çıkış yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Mantıken ben olabilir diye düşünmüştüm ama Galatasaray herhangi bir şekilde o tip bir oyuncu almayacak.
0: Hiç. Peki. Ya Okan Hoca'dan bağlam kurdular. Okan Hoca'nın tatile çıkmadan önce Galatasaray yönetimine söylediği tek bir isim var. Can Uzun. Hayal ettiği tek bir isim var. Can Uzun. Okan Hoca şampiyonluk sonrasında güzel bir tatil yaptı. Bayramda da hocayla konuştuk. Uzun uzun sohbet ettik. Gayet keyfi yerinde. Hatta benim bu kutla diye bir paylaşımlarım var. Hala kutluyor musun Ali Naci? Ben de kutluyorum falan diye böyle bir espri döndürdük. Çünkü bütün sezon çok uğraştı Okan Hoca. Çok büyük bir iş başardı. Önce Marmaris'teydi. Bodrum'a geçti. Oradan Budapeşte'ye gitti. Şampiyonlar Ligi finalini izledi. Bugün de İstanbul'a gelecek. Hafta içinde de Galatasaray'da transfer toplantısı, kadro planlaması, teknik ekip güçlendirmesiyle alakalı bir önemli bir görüşme yapılacak.
1: Can Uzun.
0: Can Uzun geçen hafta da söylemiştik. Yani Okan Hoca'nın
1: manşet oydu geçen hafta.
0: Hayal ettiği bir isim, istediği bir isim. Galatasaray bir noktaya getirdi. Yaklaşık 2 haftadır hem oyuncu tarafıyla hem Frankfurt kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Burada bir özel haber daha verelim. Bir son dakika bilgisi daha verelim. Bir, Frankfurt kulübü Can Uzun için Galatasaray kulübünden 60 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ve bu bedeli neye göre istiyor? Can Uzun'un Frankfurt'ta yaptığı kontratta 60 milyon euroluk çıkış maddesi yani serbest kalma bedeli var. Ve Almanlar Galatasaray'a bu rakamı işaret etti. Çıkış maddesini ödeyin, Can Uzun'u alın. Şimdi Galatasaray'da bu noktada olsa da bu rakamı biraz açıkçası 60 milyon euroluk talebi yüksek buluyor. Futbolcu özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri, Okan Hoca'nın kendi üzerine kurduğu proje, hayalleri bu cezbetmiş durumda milli futbolcuyu. Ve Galatasaray Kulübü hem oyuncu hem de temsilcisinin devreye girmesi, kulübüyle görüşmesiyle birlikte Frankfurt kulübünü masaya, pazarlığa çekmek istiyor. Kısaca bu transferde Can Uzun da bir anlamda Galatasaray'a gitmek istiyorum diyerek topa girecek. Yani Galatasaray'ın daha doğrusu hedefi bu. Bunu talep etti futbolcudan da. Bu olursa Galatasaray'ın ben 40'ları 45'leri gözden çıkardığını söyleyebilirim Can Uzun için. Çok ciddi bir rakam. Ama daha 20 yaşında ve Okan Hoca'nın da çok büyük katkı almayı hayal ettiği futbolcu. Artık burada biraz da top ve söz Can Uzun'da.
1: Transfer de sona doğru diyebiliriz o zaman.
0: Ya sona doğru değil de Can Uzun'un hamlesi olacak şimdi. Galatasaray pazarlık masasına Can Uzun faktörüyle birlikte Frankfurt'u çekmek istiyor.
1: Önemli bilgi. En azından Galatasaray'ın oradaki meselesi sürdürülebilir şekilde devam ediyor. Bu arada Galatasaray'ın Federasyon Genel Kurulu'na katılma planı var mı? Mali Hayır. Genel Kurulu var hafta sonu.
0: Galatasaray askıya aldı ilişkilerini biliyorsun. O askıdan da indirmeyi düşünmüyor. İndirmemeli de. Sayın Başkan Dursun Özbey'i de takdir ediyorum. Kendisiyle de görüşme fırsatı buldum Galatasaray yöneticileriyle birlikte bayramda. Sohbet ettik. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mali Genel Kurulu'na katılmayacak. Çok net bir karar almış durumda bu noktada. Şöyle düşünüyor Galatasaray Kulübü. Mali Genel Kurulu'na katılsak retoyu vereceğiz. Retoyu vermektense hiç tanımamak daha mantıklı. O yüzden katılım göstermeyeceğiz.
1: Şu da bir yorum değil mi peki? Galatasaray askıya aldığını duyurmuştu. Federasyon kupayı getirmemişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oyunculara kupayı vermişti. Askıya aldığını bildirdi ama Mali Genel Kurulu'na katılıp çatır çatır kamuoyu önünde söylenen şeylerin bu Mali Genel Kurulu'da Dursun Özbek, Metin Öztürk ya da başka bir yönetici Eray Yazgan genişletilebilir. O kürsüde konuşmayı neden tercih etmiyor?
0: Söylemle ben mevcut federasyonunun herhangi bir tavır değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Çünkü rovanşist duygularla hareket eden ve bir taraf olmuş bir federasyon olduğunu düşünüyor Galatasaray. O yüzden ben açıkçası kale almamasının çok daha doğru olduğu kanaatindeyim. Sayın Başkan'ın bu görüşüne de %100 katılıyorum. Kendisine de ilettim.
1: Devam ediyorum. Federasyon tarafında son durum bu. Onu tekrar hatırlatalım. Galatasaray bu da bu arada dikkat çeken bir bilgi olarak kayıtlara geçsin.
2: Bertu meselesi vardı. Yerli oyuncu konusu önemli. Galatasaray sağ bek arıyor. Bizdeki Çelik hamlesi gelebilir mi? Fenerbahçe'nin de gündeminde olan isimlerden bir tanesi biliyorsun. Bertu ile birlikte bir paket yapalım mı?
0: Tabii hemen yapalım. Çünkü hızlı hızlı telefon trafiği yaparak geldik burada. Hep direkt isimlerle konuşarak bir Zeki Çelik'i Fenerbahçe kulübünün iki başkan adayı da istiyor. Çok açık şekilde. Fakat Zeki Çelik'in Türkiye'ye gelmek gibi bir düşüncesi yok. Kariyerine Avrupa'da devam etme düşüncesinde. Zeki ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye gelmeyi düşünmüyor. Bunun altını özellikle bir çizeyim. Ha Galatasaray'ın Zeki ile alakalı düşüncesi var mı? Yok. Çünkü Galatasaray'da daha Şalai var. Daha Singo var.
1: Şeyden ötürü özellikle söylüyorum bunu Naci. Yani yerli. Kuralında tabii, şimdi tabii. Değişime gidince yerli oyuncu değerli hale geldi.
0: Ama Zeki'nin dediğim gibi Türkiye'ye gelmek gibi bir düşüncesi yok. Fenerbahçe'nin de bu noktada Zeki için girişim yaptığı bilgisi doğru. Diğer taraftan Bertu konusu. Evet Galatasaray'ın Bertu Yıldırım'la alakalı düşünceleri var. Geçtiğimiz hafta da söylemiştim ben Başakşehir 15 istedi diye. Galatasaray 3. santriforuna ya da işte Icardi'nin ayrıldığı senaryoda 2. santriforuna 15-20 milyon euro gibi bonservis rakamlarını vermeyi kesinlikle düşünmüyor. Galatasaray'ın Bertu için Başakşehir kulübüyle görüşürken kafasındaki rakam şuymuş. Onu da söyleyeyim. 4,5-5 milyon euro. Başakşehir Futbol Kulübü yarın bir gün peki buyurun 5 milyon euro el sıkışalım derse Galatasaray gider Bertu'yu alır. Kemerburgaz'a getirir. Ama 5 milyon euro üstünde de kesinlikle Bertu'ya bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor Galatasaray.
1: Peki. Devam ediyorum. Bu Galatasaray'da koltuk kavgası mevzusu var ya Naci. Öyle diyorum ben. Sen belki öyle demeyeceksin ama dışarıya çıkanlardan yola çıkarak, konuşulanlardan yola çıkarak söylüyorum. Nedir bu işin aslı astarı?
0: Galatasaray 4 şeritli yolda vitesi 5'e takmış gidiyor Türkiye'de. O yüzden her kim ki bu koltuk tartışması sebebiyle Galatasaray'a zarar verirse içeride camiada en büyük yarayı, en büyük darbeyi o vurmuş olur. Duyuyorum, biliyorum. Şimdi Sayın Başkan Dursun Özbek çok ama çok emek verdiği, çok ama çok hak ettiği koltuğa oturdu. Fakat şimdi içeride bir hafta 10 gündür başkan yardımcısı kim olacak? Ya liseli olması lazım. İkinci başkan Metin Öztürk Galatasaray liseli değil. Başkan yardımcısı Mehmet Cibara Galatasaray liseli değil. Galatasaray'ın yazılı olmayan kuralları vardır. O yüzden ikinci başkan yardımcısının liseli olması lazım. Onun üstüne Sayın Sedat Artıkoğlu'nun ismi çok ön plana çıkmış durumda. Sayın Başkan böyle bir görevlendirme yaparsa yapar. Ama arkadaş Sayın Dursun Özbek Galatasaray liseli ya. İkinci başkan liseli olmasa ne olur? Başkan yardımcısı liseli olmasa ne olur? Galatasaray Lisesi Galatasaray için bir varoluş sebebidir. Galatasaray'ın kültürünü, Galatasaray'ın vizyonunu, Galatasaray'ın bu noktada olmasını sağlayan taraftarıyla, lisesiyle, eğitim kurumuyla, ne bileyim camiasıyla en temel faktörlerden bir tanesidir.
1: Ama
0: bu ayrı bir
1: karışmayın
0: şey.
1: Diyorsun.
0: Ya Sayın Başkan karar verir ya. Yazılı olmayan kural. Peki ben size o zaman yazılı olmayan bir kural vereyim.
1: Yani bu aynı zamanda Abdullah Kavukçu'nun önünü kesmek gibi de yorumlanabilir mi?
0: Tabii ki konuşulan isimlerden bir tanesi başkan yardımcısı olarak adaylardan, potansiyel adaylardan bir tanesi Sayın Abdullah Abdullah Kavukçu. Normal değil mi abi? Osimhen'in transferiyle ilgilen oydu. Osimhen'e tak gidip sakatlandığında uçağı organize eden oydu. Leroy Sané ile ilgilenen oydu. Noelang sakatlandığında tak hastanede beliren oydu. Sponsorluk, sermaye artırımları. Ya bak burada Galatasaray yönetimi

0: sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Benim dediğim bu. Galatasaray'a dair yazılı olmayan bir kural daha söyleyeyim sana mesela. Galatasaray'da şöyle yazılı olmayan bir kural vardır. Aynı dönemden Galatasaray Lisesi'nde aynı dönemden iki isim bir yönetimde olmaz. İlk kez Galatasaray tarihinde yanlış bilmiyorsam ki konuştuğum isimler hep Galatasaray camiasının tarihini çok iyi bilen isimlerdir. İlk kez Galatasaray tarihinde aynı lise döneminden iki tane yönetici var şu
1: bu
0: an.
1: Bu gruplaşma olmasın diye mi?
0: Can Natan, Ozan Bingöl. Aynı dönem ama Sayın Başkan böyle karar verdi. Yapıldı. O yüzden yok yazılı olmayan kuralları vardır. Liseli olması lazım. Sayın Dursun Özbek istiyorsa Sayın Abdullah Kavukçu'yu koyar. İstiyorsa Sayın Sedat Artıkoğlu'nu koyar. Doğrusu budur bence.
1: İlginç bir mesele hakikaten.
0: Ya bu kadar başarılı bir Galatasaray varken, bu kadar başarılı bir kulüp başkanı, lideri varken bu tartışmaların bana göre Galatasaray'a zerre faydası olmaz. Peki. O yüzden vazgeçin diyorum.
1: Bir Fatih Terim meselesi var. Ona bir girmek istiyorum. Son yayında ya Fatih Hoca ortaya çıkmaya başladı. Bu neyin mesajı diye konuşmuştuk. Özellikle federasyon konusunda, federasyon başkanlığı konusuna mı ısınıyor? Federasyon başkanları mı ısınıyor diye konuşmuştuk. Bence ısınıyor. Sence yeni bir şey var mı?
0: Valla şöyle söyleyeyim. Fatih Hoca çok uzun süredir Suudi kulüplerinden teklifler alıyor. Ama orada tabii ki bütün bütçeyi, bütün hedefleri belirleyen Suudi Arabistan devleti.
1: Spor Bakanlığı.
0: Eski kulübü Al-Shabaab geçen sezon Fatih Hoca'yı çok istedi. Fakat hoca o bütçelemenin, başarıya gidecek olan bütçenin verilmemesi sebebiyle hayır dedi. Al-Shabaab'a. Şimdi farklı Suudi kulüpleri de hocayla görüşmelere, temaslara başlamış. Eğer Suudiler alıp götürmezse Fatih Hoca'yı, federasyon başkanı neden olmasın. Ben her zaman söylüyorum. Fatih Terim...
1: Niyet var ama anladığım kadarıyla hocada.
0: Tabii. Böyle bir teklifle paketle gidilse hocaya, hoca hayır demez. Hoca sadece Galatasaray'ın değil Türk futbolunun efsanesidir. Türk futboluna da katkı sağlayacağını düşünüyorsa böyle bir takdir, böyle bir davet olursa da hayır demez Fatih
1: Hoca. İşin içinde yani bu tarafta olan birisi olarak söyleyeyim Naci. Fatih Terim'in mutlaka bu işin içerisinde bir yerlerde olması da her zaman fayda vardır. Hoca olarak, yönetici olarak.
0: %100.
1: Redik açısından önemli her şeyden öte. Yani kendini konuşturması. Dolayısıyla umarım Fatih Terim'in böyle bir dönüşü olur.
0: Kesinlikle
1: ben de merakla bekliyorum.
0: Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi tabii ki seçim bitti. Transfer toplantısı yapılacak. Kadro mimarisiyle alakalı. Bir kere sakin olması gerekiyor Galatasaray taraftarının, bunu söyleyeyim. Niye? Çok isim ortaya atılıyor. Arkadaşlar şu anda Galatasaray'ın kontenjanı dolu. Icardi'yi bu denklemin içine koymuyorum bile bak. Icardi'yi koymadan Galatasaray'ın sadece iki tane genç opsiyon hakkı var. İki genç. Geri kalan hepsi dolu. Davinson Sanchez, Singo, Şalay, Jakobs, Yelert, Naga, Osimhen, Torreira, Lemina, Sara, Sané ve gelecek olan Nelson. Galatasaray'ın şu an 12 tane sözleşmeli yabancı futbolcusu var. Sadece artı 2 opsiyonu boş. O yüzden biraz sakin, biraz itidalli. Sakin kalacak Galatasaray.
1: Ama şöyle de
0: aceleye ihtiyacı yok Galatasaray'ın.
1: Kapatırken katılıyorum ama şöyle de düşünülebilir Naci. Bir taraftan şöyle düşünülebilir. Örneğin Bernardo Silva meselesi. Sen geçen hafta dedin ki Galatasaray 55'i vermeyecek. 3 yılı 45'i evet derse tamam diyecek.
0: O fırsat transferi olur abi. O ayrı bir şey. Bonservis yok, bir şey yok.
1: Bernardo Silva giderse vay yönetim yapamadı olacak. Yani o baskıyı hem anlamlı buluyorum. Ben bir taraftan da biraz ev sakin olmak gerekiyor.
0: Yok ben vay yapamadı kısmına katılmıyorum. Çünkü sen de abi adam elinden kaçırmış değilsin ki adam gelirim ama sana göre taksimetrem bu diyor. Sen de diyorsun ki teşekkürler ya almayayım. Sen burada belirleyici oluyorsun. Karar mekanizması sensin. Benim şartlarım bu. Kabul ediyorsan buyur gel diyorsun abi. Ve Galatasaray'ın bu noktada da doğruyu yaptığını düşünüyorum. Kapatırken özellikle Digi Futbol izleyicilerine çok kısa sürede bizlere verdikleri destekten dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğeni noktasını unutmamalarını ve aynı zamanda da kanalımıza abone olurlarsa bizlere gerçekten de çok ciddi manevi destek sağlayacaklarını ifade etmek isterim. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim ve bütün izleyenlere de tekrar gözlerine ellerine sağlık diyelim. Haftaya görüşürüz Naci.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: Baba bu ne bayramı?
8: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun,

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Can Genç'le Haber Masası başlıyor.
6: Herkese selamlar sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Haber Masası programında ben Can Genç sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki 4 büyük takımında takıma özel konuklarımız da olacak ama şu anda sıcak gündem olmasından da mütevellit Fenerbahçe ile başlamayı doğru bulduk ki hattımızda da İrfan 25 var. İrfan abi hoş geldin.
7: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok çok teşekkür ederim abi. Tabii ki iki aday hakkında da konuşmak istiyoruz. Yani şu anda bütün dinleyiciler aslında adayların vaatlerini merak ediyorlar. Yani biraz sadeleştirerek en azından çok net bir şekilde istersen İrfan abi Aziz Yıldırım tarafıyla başlayalım. Yani Aziz Yıldırım tarafının şu anda sıcağı sıcağına vaatleri neler? Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım'ın seçildiği takdirde ne beklemeli? Hangi oyuncuları beklemeli ve genel olarak saha dışında da vaatleri Aziz Yıldırım'ın nelerdir diye sormak istiyorum İrfan abi.
7: Öyle söyleyeyim. Aslında Aziz Yıldırım en başından itibaren birleştirici bir dil kullanıyor. Hem yani camianın önünde gelen insan kişilerine hem tribünlere birleştirici bir dil. Gelin birleşelim 120. yılında hep birlikte Fenerbahçe şampiyonları taşıyalım ifadesini kullanıyor. Tabii en önemli vaat zaten bu sezon içerisinde şampiyon yapmak. Şu açıklaması önemli. Çocukların bize bir çocuklara şampiyonluk borcumuz var. Şampiyon yapmaya geliyorum demiyorum. Ben şampiyon yapacağım ifadesini kullanıyor Sayın Aziz Yıldırım. Yine tabii projeler var. Hem mali anlamda kulübün geleceğiyle ilgili neler yapacakları, kulübe nasıl gelir kaynakları oluşturacaklarını vurguluyor. Yine kulübe yeni arsalar kazandıracaklarını söylüyor. Fenerbahçe Üniversitesi'nin ve Fenerbahçe Koleji'nin yeniden Fenerbahçe'nin bünyesine katılacağını belirtiyor. Yine stadın yerinde büyütülmesi konusunda proje var ki bu proje içerisinde Nihat Özbağ'ın ve Sayın Batuhan Özdemir bu konuda destek de verecek. Batuhan Özdemir de destek verecek ve stadın bir sene içerisinde 64 bin kişilik kapasiteye ulaştırılması ve dolayısıyla daha fazla loca geliri, daha fazla tribün geliri elde edilmesi de planlanıyor. Diğer taraftan tabii transferle ilgili de Sayın Aziz Yıldırım forvet hattındaki iki transferi tamamladıklarını dile getirdi ki bu isim aslında isim vermedi. Çünkü oyuncularla prensipte anlaştıklarını kulüplerle de aslında sözlü olarak anlaşmaya vardı Fenerbahçe. Ve bu iki isim Vedat Buric, Mallorca'da forma giyen Vedat Buric. Diğeri de Borussia Dortmund forması giyen Cirasi. Sayın Aziz Yıldırım'ın futbol komitesi her iki oyuncuyla da prensipte anlaşmaya vardı. Hatta Vedat Buric Türkiye'de tatilini sürdürüyor. Kirasi de Fenerbahçe'ye gelmeye evet dedi. Sayın Aziz Yıldırım seçildiği takdirde iki ismi kadroya dahil edecek. Ondan sonra ise şu anda futbol komitesi forvet transferi tamamladıktan sonra öncelik stoper hattı. Stoper hattında da Fulham forması giyen Bassey. Diyelim Lens forması giyen Malang Sarr ve Manchester City'de forma giyen Ali.
6: Yani çok daha atlet bir oyuncuya mı yönelmek istiyor Fenerbahçe stoperde Skriniar'ın partneri olarak?
7: Şöyle söyleyeyim, Skriniar'ın partneri olarak bir yabancı bir de yerli bir stoper transferi yapmayı planlıyor. Az önce

0: saydığım 3 isimden bir tanesini kadroya katmayı hedefliyor.
1: Bu Aziz Yıldırım tarafıyla ilgili değil mi İrfan abi?
0: Evet, bu Aziz Yıldırım cephesiyle ilgili. Alanya Spor'dan da Ümit Aktağ Fenerbahçe'nin gündeminde. Yine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ki şu anda Suudi Arabistan'da forma giyen Yusuf Akçiçek de gündeme gelebilir. Onun söylediğim stoper hakkında da en az 2 oyuncu transfer edecek Fenerbahçe. Ardından sağ ön bölgesine ve sağ bek bölgesine de transfer yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda da çalışmalar devam ediyor. Sayın Aziz Yıldırım bugün de ifade etti. 4 yani normalde 6 oyuncu şu anda 6 mevki için yani 6 oyuncu transfer edecekler yani ilk etapta. Ve bu 6 oyuncu transfer ettikten sonra da eksiklere göre gidecek oyunculara göre yeni takviyeler yapabileceklerini vurguladı. Yani çok fazla transfer yapmayacaklar. Eksik bölgelere nokta transferler yapılması hedefleniyor.
1: Peki,
0: Hakan Safi cephesinde ise...
1: Lütfen, evet abi.
0: Hakan Safi cephesinde ise Sayın Hakan Safi de seçim sürecine yani Cuma gününe kadar tüm transferler, en azından yıldız transferlerini açıklamayı hedefliyor. Burada Lewandowski ile görüşmeler devam ediyor. Lewandowski Sayın Hakan Safi Lewandowski'yi transfer etmek istiyor. Bu konuda görüşmeler, menajeriyle görüşmeler son aşamada Lewandowski konusunda büyük aşama kaydettiğini söyleyebiliriz. Lewandowski'ye yıllık 15 milyon euro üzerinde bir teklif ve bonuslarla bu rakam daha da artıyor. Oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Onu da Cuma gününe kadar açıklamayı hedefliyor Lewandowski ismini. Diğer taraftan 2 milli yıldız var. Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu. Bu oyuncuların da temsilcileriyle görüşmeler devam ediyor. Diğer tarafta tabii bu oyunculara ıslak imza deniliyor ama ıslak yani burada protokol imzalaman zor. Çünkü bu hem Melih'in hem de
1: Hakan'ın
0: Hakan Çalhanoğlu'nun kulüpleriyle sözleşmeleri devam ediyor. Ki dolayısıyla yani burada bir ön protokol imzalaması oyuncuların kulüplerin izni olması gerekiyor. Diğer tarafta Sayın Hakan Safi'nin bitirmek için çok büyük çaba sarf ettiği bir oyuncu da Greenwood içinde görüşmeler devam ediyor. Ancak burada tabii Roma'da devrede. Roma'da Marsilya kulübüne 40 milyon euroluk bir konsesyonu teklifi sundu. Ancak kulübünün 50 milyon eurodan aşağı bu oyuncuyu bırakmak istemediği yönünde.
1: İrfan abi çok kısa bölmek istiyorum Greenwood'la alakalı. Çünkü okuduğum haberlere istinaden oyuncunun belli bir yüzdesinin Marsilya'da olduğunu ve belli bir yüzdesinin farklı bir kulüpte olduğunu okudum. Yani bu ne kadar doğru onu bir sormak istiyorum.
0: Yani bir sonraki satıştan Manchester United'ın %40 gibi elde etme gibi bir durum. Yani %40 gelirinden %40 gelir elde etme sözleşmesine madde yer alıyor. Dolayısıyla Marsilya kulübü de onu satabileceği en üst yani en yüksek konsesyonu da satıyor ki satmak istiyor ki şu anda 50 milyon euro aşağısında bir bedele bu oyuncuyu kadroya katmak oldukça zor gibi gözüküyor.
1: Yani şöyle mi anlamalıyız İrfan abi? Şimdi tabii ki %40'ı başka bir kulübe gitmesinden dolayı 50 milyon olacaksa yani aslında Marsilya kendi adına 30 milyon euroya satmış gibi mi olacak mantıken?
0: Evet, mesela böyle olacak ama yani bu rakamı daha da yükseltmek isteyecektir. Onu söyleyeyim.
1: Peki.
0: Roma'nın da ciddi bir ilgisi var. Dolayısıyla sadece Fenerbahçe Sayın Hakan Safi kulübüyle ilgilenmiyor. Avrupa'nın üst düzey kulüpleri de Greenwood transfer için yoğun çaba sarf ediyor.
1: Peki yani İrfan abi tabii ki şu anda bilgilerimizin ışığında yani bunu tahmin etmek çok çok güç ama bir tane soru sormak istiyorum. Çünkü bütün aslında Fenerbahçe taraftarları bu soruyu çok merak ediyor. Yani herkeste bir kafalarda bir belirsizlik var. Yani Sayın Aziz Yıldırım'da, Sayın Hakan Safi'de hangisi gelecek konusunda, hangisi seçilecek konusunda herkes böyle çok her kafadan farklı bir ses çıkıyor. O yüzden de yani şu andaki mevcut durumda kongrenin havasını anlamak açısından soruyorum. Yüzde kaça yüzde kaç gibi görmeliyiz? Veyahut da hangi adayın şu anda daha fazla oy potansiyeli var? Veyahut da şöyle de sorayım. Kongre üyelerinin yüksek teveccüh göstermesi konusunda eğer sandıkta hangi aday avantajlı olur diye sormak istiyorum abi.
0: Şöyle söyleyeyim. Aslında ben çok yüksek bir katılım beklemiyorum. Ama yüksek bir katılım olursa Sayın Hakan Safi'nin belki avantajı olabilir. Yani yüksek katılım olması Sayın Hakan Safi'nin avantajına olabilir. Ama diğer taraftan ben çok yüksek bir katılım olmasını beklemiyorum. Şimdi Sayın Hakan Safi çok şöyle söyleyeyim. Dünya yıldızları alacağız dedi. Eğer oyuncudan anlaştık dedi ama halen şu anda bir anlaşma. Yani bugün çarşamba, yani şurada cuma günü kaldı. Halen bir protokol imzaladığına dair herhangi bir oyun

0: Çünkü ismini de açıklamadı. Çünkü beklentiler çok yüksek onda. Bu beklentiler karşılanmazsa bu nasıl sandığa yansır hep birlikte göreceğiz. Ben sadece transferde sandığa olumlu yansır mı? O da bir soru işareti. Biraz kongresi 46 bin 47 bin tane kongresi var. Dolayısıyla çok önceden bir şey söylemek çok doğru olmaz. Ama şunu söyleyeyim. Az Yıldırım biraz daha önde gözüküyor.
1: Biraz daha önde gözüküyor şu anda ama tabii ki Hakan Safi süreçte bunu kapatabilir diyorsun yani tabii ki.
0: Kapatabilir. Yani sonuçta bu kongre kafa kafaya bir seçim olmasını bekliyorum. Yani %55'e %45, %60'a %40. Ama bu rakamlar hani son dönemde Sayın Hakan Safi'nin yapacağı açıklamalarla bu süreçte kapanabilir.
1: Veyahut da Aziz Yıldırım da farkı da açabilir de. İki tarafta söylemiş olalım en azından şimdi. Evet. Yanlış anlaşılmamak adına böyle de demiş olayım. Peki son olarak da abi şunu sorayım. İki tarafında hoca konusunda çok net bir şey esasında bizlere göstermediğini görüyoruz. Yani tahminin nasıl abi? Açıkçası bunu da sormak istiyorum. İki başkan adayının da hoca konusundaki tercihi nasıl olur abi sana göre?
0: Ya benim beklentim, Sayın Aziz Yıldırım henüz hiçbir teknik adamla anlaşmadıklarına yönetim kurulunda yapacağı tartışmanın yapacakları görüşmenin ardından karar vereceklerini dile getiriyorlar. Eğer seçecekler takdirde. 3 ya da 4 aday var. Montella, İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Nuri Şahin. Ama ben bu isimler arasında en yakın yani en şeyin yani Aziz Yıldırım'ın seçilme tarihinde takıma başına gelme ihtimali en yüksek olan Sayın Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Hatta ben bütün bağlantılarını söyledim. Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk adayını açıkladığımda da Sayın Aykut Kocaman'la çalışacağını düşündüğümü söylemiştim. Beklentiler o yönde.
1: Sayın Hakan Safi tarafında da son olarak sormuş olayım abi.
0: Sayın Hakan Safi tarafında da Conte ile görüşmeler devam ediyor. Conte'yi ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ediliyor ve Conte'ye de 2 yıllık 15 milyon eurodan 2 yıllık artı 5 milyon euroda bonuslar içeri 20 milyon euroluk bir teklif de yapıldı. Ama şu ana kadar bir dönüş yapılmadı çünkü aynı zamanda Conte İtalya milli takımının şu anda başında teknik adam yok, bir boşta. İtalya Futbol Federasyonu seçimi var. Dolayısıyla oradan gelecek bir durumu bekliyor. Ama tabii diğer taraftan Hakan Safi de Sayın Hakan Safi Conte'yi iddia etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Diğer taraftan diğer ismi ise Farioli. Ama burada da Porto'da şampiyonluğa ulaştıran Farioli direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Porto'nun Porto'yu bırakıp Fenerbahçe'ye gelirme altı da sözleşmesi de var. Dolayısıyla bir tazminat ödemesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani bu da soru işaretlerini barındırıyor. Eğer iki yabancı teknik adamlarla görüşme anlaşma sağlanamazsa bu kez İsmail Kartal'a da Sayın Hakan Safi'nin görmesini bekliyorum.
1: Peki. İrfan abi çok çok teşekkür ederim kıymetli vaktini bize ayırdığın için. Görüşmek dileğiyle abi. Hoşçakal. Evet, İrfan 25'te bizlerle beraberdi. Bu arada tabii ki esprili bir şekilde yazmışsınız. İrfan abi öğlen vaktinde çok yoğundu. Hatta ben de yayın öncesi 2-3 kez teyit etmek istedim. Yani aşırı yoğunluğu olduğunu biliyordum. Ona istinaden tabii farklı bir bağlantı da ayarlamıştım ama İrfan abiye ulaşabildik. Hani esprili mesajlar var, yazdıklarınızı görüyorum. Aykut Bey yazmış. Şöyle en azından selam söyleyeyim. Hüseyin Mecit Bey yazmış. Haricinde bakıyorum. Bu beyefendinin ismini göremedim ama bir beyefendi yazmış. Onun haricinde Erkan Bey'in esprili bir mesajı var, bunu okumayayım yanlış anlaşılmasın. Onun haricinde tabii Mehmet Bey'in mesajı var. Devam edeceğiz tabii ki mesajlarla. Birçok mesaj gelmeye de devam ediyor. En azından Taner Bey'e de bir selamımızı yollayalım. Bize de mesajlarını göndermiş. Çok kısa bir reklama gitmem gerekiyor. Reklamın ardından da tabii ki telefon bağlantılarımız hızla sürecek.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Sen de katıl derim, katıl.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
1: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor tabii ki. Bugün oldukça yoğun bir şekilde bir konuk listemiz var. Birçok kişiye bağlanıyoruz. Birçok kişiden görüş alıyoruz. En azından haberleri kafamızda biraz daha tazeliyoruz. Bugün sıcak gündem olmasından da kaynaklı olarak Fenerbahçe tarafıyla başlamayı doğru gördük. Ve İrfan 25 ile aslında yayınımızı açmış olduk. Birçok bilgiyi aldık. Onları da harmanladık tabii ki. Hem Sayın Aziz Yıldırım ve hem Sayın Hakan Safi tarafıyla ilgili birçok şey konuştuk. Şimdi de İbrahim Yavuz bizlerle beraber. İbrahim abi, hoş geldin.
0: Merhabalar Can, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim abi. Yani tabii ki şu anda Fenerbahçe'deki gündem ister istemez seçim. Birçok tabii ki iki tarafın da adayları, yönetim kurulundan bazı kişiler çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Çeşitli vaatlerde bulunuluyor. Yani dilersen abi bu sefer de Sayın Hakan Safi tarafıyla başlamak isterim. Yani Fenerbahçe taraftar Sayın Hakan Safi tarafından ne beklemeli? Fenerbahçe'ye Sayın Hakan Safi nasıl artılar sağlar veya da sağlayacağı eksiler nelerdir diye sorarak başlamak istiyorum abi.
0: Ya aslında şöyle, yani Hakan Safi'nin söylediği ister istemez taraftarın hoşuna giden değil. Yani çok fazla transfer üzerinden, çok fazla yıldız üzerinden bir değerlendirme. Biliyorsun Can, ister istemez bizim işte taraftarların en çok talep ettiği şey bu. Ama düşünce sağlıklı mı? Bence değil. Yani benzer davranışı Ali Koç yaptı diye hatırlıyorum. Yani öyle bir takım kuracağız ki şampiyonlukla ilgili bir şey söylemenize gerek kalmayacak. Ya da işte zengin bir kadro kuracağız. İşte bu işin böyle olmadığını defalarca deneyimledi Fenerbahçe ama benzer davranışları sürdürmeye devam ediyorlar. Yani Hakan Safi tarafı da aslında, Aziz Yıldırım tarafı da totale baktığında çok sağlıksız planlamalar. Yani ben bugün Aziz Yıldırım'ı da dinledim aslında biraz. Ufuk Ağan
1: Karacan, evet,
0: olduğu programı da dinledim. Şimdi orada da mesela çok problemli açıklamalar var. Yani gerçekten ben Fenerbahçe'nin, yani iki başkan adayının da futbol akıllı ve tamamındaki düşüncelerine baktığımda, yani Galatasaray'ın bu sene kendiyle alakalı belirleyici olacağını düşünüyorum. Öyle Fenerbahçe'nin bu düşünceyle çok fazla Galatasaray'la yarışmasının ben açıkçası kolay olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki detaya geleyim abi birazcık açıkçası. Tabii buradaki düşüncede derken, yani yüksek maliyetli transferler mi sorun? Teknik direktörün iki tarafında net bir şekilde açıklamaması ve planı teknik direktörle beraber yapmamak mı sorun? Yoksa başka nasıl sorun diye sormak istiyorum abi.
0: %100 kimi getirirsen getir Can, teknik direktöre teslim edeceksin ya, o yönetecek ya.
1: Doğru.
0: Yani ikisinin de problemli açıklaması şu, ikisi de teknik direktöre müdahale edeceğini söylüyor yani. Yani Aziz Yıldırım direkt müdahale edeceğini söylüyor. Yanlış bir şey varsa diyor müdahale ederiz diyor. Teknik direktörün yanlış yaptığını sen bilemezsin ki. Teknik anlamda öyle bir bilgin yok.
1: Yani herhangi bir başkanın yok zaten böyle bir bilgisi demek istiyorsunuz.
0: Yani yani yok ve bunda bir anormallik de yok. Çok uzun süre bu işin içinde olmanız o konuda sizin bir donanıma sahip olduğunuzu anlatmaz. Bunun bir eğitimi var, bu eğitimden geçmemişsiniz. O yüzden yanlış. Hakan Sabri tarafı da benzer ifadeyi kullanıyor. Her gün tesiste olacağım diyor. Yani her gün tesiste olmak o işi doğru yönettiğiniz anlamına gelmez. Tam tersi, zarar verirsiniz. Ve şey değişti bak, orada da çok büyük hata yapıyor idareciler yani. Eskiden evet bu geçerliydi. Hani abi pozisyonunda başkanın o baba figürü, abi figürü olması, oyunculara temas etmesi. O geçerliydi. Neden? Çünkü eskiden 3 tane yabancı vardı. Maksimum 4 tane yabancı vardı.
1: Evet.
0: Büyük bir çoğunluğu Türklerden oluşuyordu. Şimdi bizim kültürümüzde bu vardır, abi baba figürü. Orada anlaşılabilir bir durum.
1: Ama şimdi, mevcut düzende yani, takımın yarısı yabancı.
0: Çok yabancı yani, o anlamaz ki, bilmez. Tam tersi rahatsız olur bu durumdan yani. Yani sen ona yani üst seviyede bir oyuncu getireceğim diyorsun ve onun işte ya yaşantısına, ya davranışına, ya oyunculuk özelliklerine müdahale edeceksin işler kötü gittiğinde. O şöyle yorumlamaz ki, evet ya Hakan Başkan'ın yani gördüğü çok önemliydi, ben bunu kaçırmışım demem. Demez ki.
1: Demez. Peki şöyle sorayım abi,
0: arkasına sığınır, bildiğini yapar yani.
1: Şöyle de sormak istiyorum aslında.

0: Yani birçok şeye katılıyorum bu arada İbrahim abi. Benzer düşünüyoruz bu konuda. Ama olması gereken, yani şu anda açıkçası Fenerbahçe tarafını düşünelim. Bir hayal kuralım istiyorum. En azından Fenerbahçeli dinleyicilerimiz de şu anda kafasında doğru düzeni düşünüyordur. Yani İbrahim Yavuz'a göre olması gereken başkan profili ve vaatleri tam olarak nasıl olmalı? Hoca tercih olarak nasıl bir profilde bir hocaya gidilmeli ve Fenerbahçe'nin aslında nasıl bir teşhise ihtiyacı var esasında doğru bir rotaya girmek açısından diye sorayım.
1: Şuradan başlayayım Can. Yani birincisi bir futbol aklı. Kim bu futbol aklı? Şu olmaz. Mesela Aziz Yıldırım tarafından devam edelim.
0: Tamam.
1: Oğuz Çetin de futbol aklı, Kayt da futbol aklı, Volkan Demir'e olmaz. Yani o kulüpte bir dönem futbol oynamış insanlar bu işi herkesten iyi biliyor diye bir şey olmaz. Birine teslim olmak zorundasın. Yani başkanın düşüncesini anlıyorum temelde. Bir dönem orada efsane olmuş oyuncuları bir araya getirelim. Ama bu öyle bir iş değil. Tam tersi, farkında olmadan daha bir kaosun içine itersin takımı. Çünkü yani teknik direktör bu bahsettiğim oyuncuların, eski oyuncuların hiçbiriyle ilgilenmez. İletişimde olmaz. O oraya zarar verir.
0: Yani çok başlılık orayı sıkıntıya sürükler mi demeye çalışıyorsun abi teknik olarak?
1: %100. Ya şöyle düşün. Bizim işimizle ilgili söyleyelim. Yani senin başına işte geçmişte çok fazla senin işinle ilgili tekrar yapmış. O şirkette çok zaman geçirmiş birilerini getiriyorlar. Ve buranın diyorlar ki bu efsanesi ve sürekli sen onun şöyle tehdit olarak göreceksin orada. Normal olarak senin işinle ilgili sürekli eleştiride bulunan, seni huzursuz eden biri olacak. Çünkü geçmişte hep böyle olmadı mı? Aykut Kocaman sportif direktör oldu. Davum gitti. Aykut Kocaman geldi değil mi?
0: Doğru.
1: Hani ister istemez tehdit görür onu orada. Şimdi Volkan Demirel orada hangi pozisyonda olacak? Antrenör mü? Danışman mı? Teknik direktör mü? Ne?
0: Bunu bilmiyoruz yani. Ya abi mi veya yani?
1: Yani onun da hayali var ya teknik direktör olmayla alakalı. Şimdi onu kabul etmez ki bir yabancı teknik direktör. O yüzden diyorum ilk yapacağınız şey ne biliyor musun? Hiç bu işlere girmeye gerek yok. Futbol aklını bulacaksın. İster Fenerbahçe efsanesi olsun, ister Kayseri Spor efsanesi olsun. Hiç problem değil. Burada ihtiyacın olan bilgi, birikim, donanım. Bitti ya, bu işin uzmanına teslim olacaksın. Nerenin efsanesi olduğuyla ilgilenmeyeceksin. Ersun Yanal Fenerbahçe efsanesi değildi. Tarihinin en güçlü şampiyonluğunu, en güçlü oyununu yaşattı Fenerbahçe'ye.
0: Doğru.
1: Ya efsane olsun, burada bir sorun yok ama ya bu kadar da önemli bir hadise değil yani. Şimdi bak, oradan hemen teslim olacaksın futbol aklınla teknik direktöre. Bu ikisinin planlaması belirleyici olacak. Girmeyeceksin onların arasına. Sen sadece işin mali ve planlama kısmını yapacaksın. Onlar sana iki tane üç tane oyuncu getirecekler. Sen için ekonomik tarafıyla ilgileneceksin. Yapabiliriz ya da yapamayacağız. Yani bu çok zor bir hadise değil. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ben bu insanların bunu bilmediğini düşünmüyorum. Ben eminim Aziz Yıldırım'ın etrafındaki insanlar da benim gibi düşünüyor. Ama anladığım kadarıyla başkana bunu bu şekilde iletmiyorlar. Çünkü başkanın o konuda çok net tutucu olduğunu düşünüyorlar. Ama bir faydası olmaz. Yani etrafınızda sizi onaylayan insanların size bir faydası olmaz. Size itiraz etmeleri gerekiyor. Sizi bu anlamda düzeltmeleri gerekiyor. Çünkü Aziz Yıldırım'ın, dikkat et, sürekli 10 sene önceki oyunlarla ilgili bir şeyler anlatıyor. 10 sene önce Fenerbahçe'nin bir oyun istikrarı vardı, kadro istikrarı vardı. Bugün teknik direktörü bile yok. Kimle oynayacağını bilmiyor. O dönemle bu dönem bambaşka iki dönem. Yanılırlar.
0: Peki yani bir isim alabilir miyiz? Yani İbrahim abi, tabii ki isim vermek çok zor ama mesela Fenerbahçe'ye bir futbol aklı kim olabilir? Veyahut da teknik direktör olarak
1: isim,
0: şu anda kim olabilir?
1: Ama şunu söylerim. Yani bildiğinde bir sürü insan var yani. Hiç takılma sen sportif direktör olarak nerelerde çalıştığına. Problem o zaten. Sen mesela sportif direktör olarak dikkat et. Bu her yerde böyle. En üst seviyede çalışmış adamı arıyorsun. Niye onu arıyorsun ki? En alt seviyede de planlamayı sağlıklı yapmışsa biri teslim edebilirsin. Burada önemli olan teknik donanım, planlama ve bunu tecrübe etmiş olması.
0: Çok doğru abi.
1: Niye yani? Bunu Kayseri Spor'da yaparsa kabul görmüyor mu yani? Ne alakası var? Aynı şey değil mi? Niye oraya takılıyorsun sen yani? Bizim en büyük sorunumuz o. İlla o camianın içinden çıkmış olması lazım diyor. Oraya takılıyorlar. Takılma oraya. Var bu ülkede. Başka bir yerde de var. Bulabilirsin. Ama bütün hikaye, bütün olay işte o göstereceğin sabır. Onlara müdahale etmemen. Planlamaya sadık kalman. O belirleyici olacak. Yoksa onun dışında anlattıklarının hiçbir karşılığı yok.

0: mesafe için de geçerli. İstediğin kadar yıldız getir. Ya getirdi Paris Saint Germain, senin bahsettiğin her şeyi yaptı. Dünyanın en önemli oyuncularını bir araya getirdi. Olmadı.
1: Doğru. Neymar, Mbappe, Messi çalışmadı yani yan yana.
0: Herkes geldi, herkes. Bak, bir tane sportif direktör Fransa'da, Monaco'da yanlış hatırlamıyorsam, bir de Lille'de çalışmıştı.
1: Çok Luis Campos mu abi?
0: Değil, Campos değil, başka bir isimdi. Şimdi bakacağım onun ismini.
1: Tamam, tamam.
0: Teslim oldular Luis Enrique ile beraber ve onların anlattığı gibi olmadı. Bak, atletizmle beceri, yaş ortalaması derken bir teknik direktör tabii çok önemli. Luis Enrique dediğin teknik direktör de şahane bir teknik direktör.
1: Doğru.
0: Yaslandılar arkalarına, son iki sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular. Şimdi senin gözünün önünde böyle örnek varken niye sen geçmişte yaptığın hataları bir daha tekrarlamak istiyorsun? Yok ki faydası, olmayacak da ya. Ne belirler biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Galatasaray'ın mağlup olma sayısı belirler yine şampiyonun kim olacağını. Yani Galatasaray'ın aslında baktığında rakibi kendisi olacak bu sene. Trabzonspor'u biraz ayırabilirim. Çünkü onların bir buçuk senedir teknik direktörle ve oyuncularla bir alışkanlığı var. Yani o planlamayı sağlıklı yapıyor gözüküyorlar. Onlar o planlamaya sadık kalırsa teknik direktörü ve oyuncusuyla, Galatasaray'ın en büyük rakibi Trabzonspor olur. Fenerbahçe bu yarışın içine girme şansı kalmaz bu düşünceye.
1: Beşiktaş'tan bir ümit var mı peki? Onu da sormuş olayım en azından.
0: Orada aslında, orada şu ana kadar yani Önder Özen'e teslim olursa, yani futbol aklı olarak sportif direktörü, ben Önder Özen'i tanımıyorum. Hani sportif direktör olarak geçmişten Beşiktaş deneyimini biliyorum, antrenörlük deneyimlerini biliyorum. Yani bilgisine, birikimine de bu anlamda inanıyorum. Çünkü onun da teknik direktörle kuracağı iletişim çok belirleyici olacak. Eğer Beşiktaş o plana sadık kalırsa belki kısa vadede o işi halledemez ama uzun vadede %100 bunun karşılığını alır.
1: Aa, güzel özetledin abi. Peki İbrahim abi, eklemek istediğin bir kısım var mı? Yoksa ne yapalım abi? Sorayım ben, son cümlelerini alalım abi.
0: Başka bir şey yok. Senin bir sorun varsa.
1: Son bir soru daha sorayım. Aklıma şimdi geldi. Yani tabii ki taraftar şunu çok merak ediyor abi. İster istemez Aziz Yıldırım mı seçilecek, Hakan Safi mi seçilecek konusunda. Yani kongreye eğer yüksek katılım olursa İbrahim abi, hangi aday daha avantajlı olur? Ya da düşük katılım olursa hangi aday daha avantajlı olur diye sorayım. Veyahut da şu anki, yani, şu dakikadaki tabloda kimi daha önde görüyorsun diye sorayım en azından seçim
0: yani
1: konusunda.
0: Can, o benim çok hani inan bildiğim, yani bu katılım fazla olunca Hakan Safi'ye yarıyormuş diye duydum hani gazeteci arkadaşlarımdan. Hani çok bildiğim bir konu değil. ama yani şimdi normal olarak işte geçmişte Aziz Yıldırım deneyimleri herkesin hafızasında olduğu için muhtemelen ona teslim olurlar diye düşünüyorum ben.
1: Anladım yani.
0: Yani yeni bir başkanı denemektense, çünkü evet Hakan Safi'nin düşünceleri, anlattıkları yani kısa vadede insanların hoşuna gidebilir ama uzun vadede baktığında çok fazla hani altını doldurabilecek vaatler değil. Ben muhtemelen yani oy kullanacak insanların bu düşünceye çok fazla teveccüh göstereceğini düşünmüyorum. O yüzden Aziz Yıldırım'ın ne olursa olsun ikisinin arasına baktığında geçmiş deneyimi ve hani yaşla alakalı da geçmişte yaşadıklarıyla alakalı da bir adım önde görüyorum ben tabii ki.
1: Peki İbrahim abi, çok çok teşekkür ederim kıymetli vaktini bize ayırdığın için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler abi, sağ olasın. İbrahim Yavuz bizlerle beraberdi. Birçok mesajımız var. Ben de biraz mesajlara değinmek istiyorum. Yaklaşık bir iki dakika sonra da reklama gitmem lazım. Adem Bey'in tabii bir eleştirisi olmuş. En son mesaj Adem Bey'den gelmiş. Fenerbahçe hakkında herkesin tabii ki yorumları kendini. Yani benim de mesela birçok fikrim var. Katılmadım ya da size katıldım ya da katılmadım. Olabiliyor böyle şeyler. Özellikle bu tarz seçim dönemlerinde tezat görüşler bazen tabii ki ortaya çıkabiliyor. Bunu da söylemiş olalım. Fatih Bey'in bir mesajı var. Aziz Yıldırım'ın televizyondaki açıklamalarıyla alakalı. Sportif direktör olarak zaten Oğuz Çetin'in getirileceği zaten çok net. Onu da söyleyelim. Onun yanında Dirk Kuyt ve aynı zamanda Volkan Demirel'le de anlaşılması bekleniyor ki Kuyt'la galiba anlaşıldı. Son aldığımız haberlere göre öyle. En azından onu söyleyelim. Nasıl olur, nasıl biter tabii ki bu yorumcularımızın işi. Ben olabildiğince bugün sormaya çalışıyorum. Birçok yorumcumuz olacak. Fenerbahçe tarafını ilk etapta konuşmak istedim. Çünkü yani şu anda en çok aslında medyada yer bulan konu Fenerbahçe seçimi. Tabii ki diğer takımların hepsini ele alacağız. Başta sıcak gündem olmasından dolayı Fenerbahçe'yi tercih ettik. Bu arada hani hem Galatasaray'la hem Beşiktaş'la hem Trabzonspor taraftarı olan bütün Anadolu taraftarı olan dinleyicilerimiz kızmasınlar. Zaman zaman tabii ki eleştirileri

0: de alıyoruz. İşte bugün çok fazla radyoda Fenerbahçe konuştunuz. İşte ya da bugün çok fazla radyoda Galatasaray konuştunuz veyahut da Beşiktaş veyahut da Trabzonspor şeklinde. Yani olabiliyor tabii ki bu tarz eleştiriler. Sadece bu şekilde bir planlama yaptık. Hatta bu açıklamayı da Yılmaz Bey galiba, yok Cüneyt Bey mi yazmış? Yılmaz Bey de yazmış. Neyse sizlerden gelmiş en azından. Böyle bir açıklama yapmak istedim. Hazır mesajlarınızı da değinirken şöyle bakayım. Aykut Kocaman'la alakalı bir mesaj gelmiş Eyüp Bey'den. Başarılı olabileceğini düşünmüyor Aykut Kocaman'ın. Ki yani nitekim tabii ki ya bunu çok uzun uzun konuşuruz. Şunu söyleyebilirim, hani yorum yapmam gerekirse Aykut Kocaman tarafıyla alakalı. Yani ben birazcık daha saha içinde daha hazır, daha çok yani son dönem deneyimi olan birisinin daha sağlıklı bir tercih olacağını düşünüyorum diyeyim. Herhangi bir adayın veyahut da birisini kötülemek asla hiç haddimize de değil zaten. Biz burada olabildiğince yorumcularımıza soran, moderasyon yapmaya çalışan kişileriz ama nitekim futbol görüşüm olarak da biraz daha en azından takım yönetme refleksi çok daha sıcak bir zamanda olan bir teknik adamın çok daha değerli olacağını ben düşünüyorum. En azından Fenerbahçe adına diyerek Fenerbahçe kısmında aslında noktalamış olayım. Biraz sonra Fenerbahçe'nin forma lansmanından esasında bazı kesitleri sizlere dinletmek istiyorum. Çünkü çok değerli isimler Fenerbahçe efsanelerinin forma lansmanına katıldığını gördük. Çok kısa zaten yaklaşık bir 3-4 dakika sürecektir diye tahmin ediyorum. Kısa oralara bir değinelim istiyorum Fenerbahçe tarafını da kapatmadan önce. Daha sonrasında tabii Galatasaray tarafına doğru geçeceğiz. Galatasaray tarafını konuşacağız. Yani ister istemez tabii ki şu anda gündem seçim gündemi olmasından da dolayı Fenerbahçe'de daha fazla. Galatasaray tarafında birazcık yeni sezon planlaması, şu anda neler oluyor, Icardi durumunu vesaire vesaire birçok şeyi konuşacağız. Onu da söylemiş olayım. O halde şimdi bir reklama gitmem gerekiyor. Bir reklama gidelim. Reklamın ardından Fenerbahçe'deki bazı efsane oyuncuların forma lansmanından kısa açıklamalarına yer vereceğiz.
1: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Reklam bitti.

0: Haber Masası devam ediyor.
1: Evet, haber masasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki şu anda aktif başkan Saadettin Saran'ın forma lansmanında açıklamaları vardı. Efsane oyuncuların açıklamaları vardı. Onlara çok kısa bir gidelim. Bir 5 dakika falan sürer diye tahmin ediyorum. Çok güzel bir kolaj hazırladım.

0: Bütün dinleyicileri açısından en azından oradaki havayı solumak açısından da güzel olur diye düşündüm. Bu arada şunu da el etmiş olayım, bir görüş. Sarı beyaz çubuklu formayı çok beğendim. Gerçekten Fenerbahçe formalarını gören taraftarlar veyahut da bütün takım taraftarları varsa benim naçizane en beğendiğim forma sarı beyaz oldu. Onu da söylemiş olayım. O halde çok kısa tabii efsanelerim ve aynı zamanda Sayın Saadettin Saran'ın açıklamaları gidelim.
1: Camiaya son konuşmamız. Ha, kongre öncesi, evet. Şimdi bir kere öncelikle bu bugüne kadar yapılan en erken lansman, değil mi?
2: Evet.
1: Ve de bu sene çok rekorlar kırdınız. Dolayısıyla Bahadır Bey, sizi ve ekibinizi de ayrıca kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu kadar rekor. Sinan Bey, Orkan ve kıymetli 25 senelik arkadaşım Yavuz, hakikaten çok başarılıydınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki size verdik bu görevi. Çok başarılıyla yaptınız. Sinan Bey günde bazen bana 20 tane mesaj atıyordu ama özleyeceğim. biraz azalt. Tabii bugün burada sadece yeni formalarımızı değil, 120 yıllık paha biçilmez bir mirasın simgesini de camiamızda buluşturuyoruz. Biraz sonra kaptanlarımızla beraber. Bu sezon 120. yüzyılımızı kutlayacağız. Çok özel bir yıl. Ben formaları gördüm. Arkadaşlar çok çalıştı. Adidas da sevgili ortağımız. Bu konuda onlar da burada, değil mi? Nerede? Ha, merhaba Adidas. Hakikaten çok güzel, sizler de çok beğeneceksiniz. Orada da ayrıca rekorlar kırılacak. O bize kısmet olmayacak ama olsun. Bizden sonraki yönetim orada da rekorlar kıracak bu formayla. Üç formadan hangisinin en iyisi olduğuna çok zor karar vereceksiniz. Emeği geçen herkese kutluyorum, tebrik ediyorum. Hadi da sizleri de özleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sevgiler, sağ olun.
3: Oldu bizlerle birlikte. Cem Hocam, nasıl buldunuz formaları?
4: Ya, formalar çok güzel. Öncelikle camianın hepimizi burada bu formaları tanıtmak için bize vermiş olduğu bu çok önemli görevi hakikaten büyük bir gururla taşımanın keyfini yaşıyoruz. Burada bütün taraftarlarla beraber, sizlerle, camianın en önde gelen isimleriyle hep beraber, seyircisiyle, futbolcusuyla, sporcusuyla, bütün ruhun burada bir arada olduğumuz bir gün. Hakikaten çok gururluyuz. İnşallah bizden sonraki nesiller de bu formayı bizim taşıdığımız gibi taşırlar.
3: Teşekkürler Cem Hocam. Çok sağ olun. Mehmet Aurelio, Marco Paşa'mız. Neler söylersin yeni sezon formaları ile ilgili hocam?
5: Hayırlı olsun değil mi diyeceğim. İnşallah şansı götürürsün. Güzel organizasyon, forma çok güzel. Hepsini hayırlı olsun.
3: Hepsini beğendin herhalde.
5: Çok beğendim. En özellik bu. Çok güzel form.
3: Teşekkürler. Hafız. 3'ünü de beğendin mi?
6: Güzel güzel. Kimler yaptıysa ellerine sağlık.
3: Teşekkürler.
7: Beraber bir fikirde buluşmasını, böyle bir özel günde hep beraber olmamız çok güzeldi. Yani çok mutlu oldum ben açıkçası.
3: Çok teşekkürler Semih Hocam. Ülkemiz açısından.
8: Evet, dediğiniz gibi çok güzel bir organizasyon. Formayı giyince ayrı bir heyecan oldu. Hem Cemil abilerle, Alparslan abilerle olmak ayrı bir keyif oldu açıkçası. Umarım bu forma altında çok güzel başarıları izleyeceğiz. İzlemeliyiz. Taraftarın da o heyecanı var. İnşallah bu yeni formalarla, bu özel formalarla şampiyonluklar gelecektir.
3: Teşekkürler Tuncay Kaptan.

Evet, tabii ki Fenerbahçe tarafını da bu şekilde noktalamış olalım. Yavaştan Galatasaray tarafına uzanmak istiyorum ki biraz sonra da Hasan Hüseyin Halimoğlu hattımızda olacak. Birçok konuyu konuştuk. Fenerbahçe

0: tarafını aslında kapatmış olduk ki birçok Galatasaray taraftarı da şu anda çok hararetli bir şekilde hadi artık Galatasaray konuşulsun, bütün gün Fenerbahçe konuşuldu şeklinde itiraz mesajlarını görüyorum. Hasan Hüseyin Halimoğlu bizlerle, abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Abi selamlar. Yani tabii ki şu anda gündem birazcık da seçim kaynaklı Fenerbahçe'ydi ama Galatasaray tarafında şu anda herhalde en büyük soru Icardi kalacak mı kalmayacak mı? Yani esasında ilk başta öyle başlayalım. Yani Icardi'nin kalmasını mı bekliyorsun yoksa nasıl bir süreç geçecek Galatasaray adına, bunu sormak isterim.
1: Yani tabii en büyük soru işareti şu an o gözüküyor. Dünya Kupası varken transfer biraz ağır işleyecek. Galatasaray zaten çok transfer yapmayacak, öyle gözüküyor. Ekstra olarak da sezonu geçişeceği için çok daha rahat ilerleyecek gibi. Ama Icardi meselesi bence Haziran sonuna kadar, en azından Haziran ortasına 20'sine kadar Galatasaray'ın en ciddi gündemi olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Tabii burada Mauro Icardi'yle yolları uzatıp uzatmama kararı bence idari bir karar. Çünkü teknik bakımdan Okan Hoca'nın böyle bir isteği olmadığı, sözleşme uzatmayı istemediği bence Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamalarını atmettiğinde gözüküyordu. Artık idari bir karar bu. Yani Galatasaray Mauro Icardi çok önemli bir değer ve bu değerli yolları nasıl ayıracağınız da çok önemli olabiliyor. Dursun Özbek ilk döneminde Wesley Sneijder'le çok kötü ayrılarak, belki doğru bir kararı yanlış şekilde uygulayarak bunun ceremesini çekmişti. Şimdi bence buna dönük bir, yani doğru ayrılmaya dönük bir proje uygulanıyor gibi geliyor bana. Yani hem Icardi'ye bir teklif sunuluyor ama onun isteklerini karşılamayacak da bir teklif sunuluyor. Galatasaray'ın menfaatlerini öncelikleyen, ki doğru olan da bu, bir teklif sunuluyor ve bir anlaşma zemininden uzak duruyor bence taraflar bugün gözüken tablo. Çünkü çıkan haberlere göre Icardi hem süre olarak hem de maaş olarak daha yüksek bir maaş beklentisi var, ama maaştan da ziyade bir süre ve takımdaki rolüyle alakalı bazı itirazları var, öyle gözüküyor. Ben Okan Hoca'nın da Galatasaray'ın da burada bir Icardi'ye alan açma, Icardi ile anlaşma konusunda paye verme durumu olacağını da çok zannetmiyorum.
0: Ya peki, ya birazcık aslında yorum sorusu gelmiş bir dinleyicimizden. Yunus Balyer yazmış, sağ olsun. Yani aslında Icardi ile alakalı bir soru olduğu için biraz da genişletmek açısından soruyorum konuyu. Galatasaray ikinci bir forvet daha alırsa, Icardi'nin de kaldığı bir senaryoyu varsayarsak demiş. Bu durumda Galatasaray adına Icardi üçüncü forvet mi olur yoksa ikinci forvet mi olur diye bir mesaj gelmiş.
1: Ya tabii orada şöyle bir durum var. Icardi'nin ben kaldığı denklemde bir ikinci forvetin daha alınabilmesinin çok kolay olacağını zannetmiyorum. Çünkü Galatasaray'ın zaten şu an hali hazırda 10 yabancısı var. Eli kolu bağlı, ki gelenlerle beraber artacak, kiralıktan dönenlerle birlikte. Hadi onları yolladınız. Zaniolo'lar, Nelson'lar vesaire. ciddi bir şekilde 10 artı 4 sorunu var. Galatasaray bundan şikayet ediyor. Bir forvet artı bir de Icardi'nin kaldığı denklem, onu ben çok mantıklı görmüyorum, ama olacaksa da Icardi'nin 3. santrfor olacağı bir denklem olur. Ama dediğim gibi olacak bir senaryo olarak görmüyorum.
0: Peki şunu soralım, yani tabii ki Icardi tarafını kapatalım artık, çok da uzun konuştuğumuzu düşünüyorum, ama Galatasaray'ın genel olarak demin de söylediğin gibi işte Zaniolo'lar vesaire çok fazla aslında kiradan dönecek ama gitmesi beklenen ismi bulunuyor. Yani Galatasaray çok fazla hamle yapmayacak dedin ama hangi bölgelere hamleler yapar ve hangi oyuncuların kontratından çıkar diye bir sormak istiyorum doğrusu.
1: Yani ilk olarak tabii Icardi'yi burada sayabiliriz. Icardi'nin kontratından çıkacağını, yani sözleşme uzatmayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Nelson, Zaniolo dönen oyuncuların hemen hemen hepsiyle Galatasaray tekrar yollarını ayıracaktır. Kiralık veya bonservis olarak, direkt satış olarak. Onun haricinde kadroda bulunan diğer oyunculara teklif önemli. Yani mesela bir Wilfried Tsingo bu sene iyi performans gösterdiği maçlar oldu ama ekseriyette ayak kırıklığı yarattı. Belki sistemde, belki adapte olamamasıyla ilgili onun tabii ki derinlemesine analizi başka zamanlar yapılır, ama şu an elde olan biri sonuç tam olarak tutmadığı transferi, ki ciddi de bir bonservis, ciddi de bir maaş harcaması yaptı Galatasaray. Yani bu durum ortadayken Galatasaray'ın burada Singo'ya gelecek iyi bir teklifte teklifi değerlendirebileceğini düşünüyorum, ama yani Dursun Özbey'in açıklamasını anladığım, kimse gitmezse Galatasaray bir orta saha, bir santrfor eli, bir on numara alacak gibi yani.
0: Yani 3 tane transfer kimsenin gitmediği denklemde.
1: 3 veya 4. Hadi işte U23 de olacak bu işin içerisinde. 4 tane U23'ü doldurabiliyor Galatasaray. Şu an orayı Yeler 5'te kiralıktan giden bir Aspia ve Renato Naga dolduruyor. Orada artı 4 için tekrar gittikten sonra Yeler 3 kişilik bir kontenjan oluyor. O 3 kişiye de belki Galatasaray U23 transfer yapabilir ama onun haricinde ben Galatasaray'ın böyle 5-6 transfer yapmasını beklemiyorum. 3-4 transfer bekliyorum. Tabi örnek veriyorum Sara gitti. Örnek veriyorum Sinko gitti. Örnek veriyorum Galatasaray Şalay'la yollarına girdi. Teklif geldi vesaire. Torreira konuşuluyor. Bu tip oyuncular gittikten sonra da yerleri doldurmak için ekstra bir transfer yapılır.
0: O zaman aslında bir iki tane çok zor sorum var. İlk sorumu soracağım. Bunun cevabını ben bilmiyorum. Aslında şöyle bilmiyorum. Fikir vermemin doğru olduğunu düşünmediğim bir soru olduğunu düşünüyorum. O yüzden de fikrini çok çok merak ettiğim için soracağım abi. Wilfred Tsingo'ya 20 milyon euroluk bir teklif geldiğini varsayarsak Galatasaray yönetimi ne yapmalı abi?
1: Maaşını Galatasaray yönetimi çok yüksekten veriyor. 5'ten vesaire veriyor. Ama şöyle yani 20 milyon euroya Galatasaray'ı satabilmesi de çok kolay. Satması da çok kolay bir karar değil. Çünkü hala teknik heyet çok beğeniyor. Hala teknik heyet çok tutuyor. Ben Galatasaray'ı satmayacağını düşünüyorum 20 milyonluk bir teklife. Ama orada paradoks da şu Can. 30 da gelmeyecek bu adama. Çünkü geçen sene 30 verildi. Evet. O 30'luk bir performansı göstermedi.
0: Evet, oradaki paradoks hakikaten o. O yüzden aslında birazcık çetrefilli bir soru sormak istedim sana. Bir de şuraya geçmek istiyorum. Yani orta saha konusu bence çok kritik. Çünkü hep şu lafı duyuyoruz Galatasaray gündemini konuşurken. Lemina upgrade veyahut da işte Lucas Torreira'nın gitmesi kalması konusu. Yani orta saha profilleri Galatasaray'da gelecekse de nasıl olacak? Veyahut da nasıl değişimler bekleriz? Veyahut da bir değişim beklemeyi miyiz diye sormak istiyorum abi.
1: Ya bir defa burada Torreira'nın kalıp kalmayacağı çok önemli kişisel karar olarak ama ben Torreira'nın yerini çok kolay doldurulabileceğini düşünmüyorum. Ben Lucas Torreira bu sene çok eleştirildi ama yani hiç kolay doldurulacak bir oyuncu değil yeri. Bence çok acele ve erken yorumlar yapılıyor da ve kolaycılar kaçırıyor. Nereden dolduracaksın? Nasıl dolduracaksın? 4 senedir çok iyi performans veren, evet bazen tekledi bu sene belli bir yerden sonra olduğu gibi. Ama bu takımın geri kalanında da olan bir performans sorunuydu. Onun haricinde Şampiyonlar Ligi'nin pek çok maçında Galatasaray'ın kazandığı iyi maçlarda Torreira'nın hep imzası var. Yani o yüzden orada Lucas Torreira'dan çıkmak bana çok mantıklı bir karar gibi gelmiyor.
0: %100 katılıyorum sana bu arada.
1: Bir çok iyi teklif gelir veya Torreira'ya gideceğim diye tutturur falan. Onlar tabii ayrı meseleler. Torreira'ya gideceğim der Galatasaray'da. Yoluna bakar, başka oyuncuyu bulmaya çalışır ama Galatasaray'ın böyle bir riski alması bana çok mantıklı gelmiyor. Lemina konusunda ise Lemina gelecek senenin 13. oyuncusu olacak gibi geliyor bana yani. Kaleciden sonra direkt yedek kulübesinde stoper sakatlandığında stopere, sağ bek sakatlandığında belki yine Davinson sağ beke, işte Lemina stopere. Örnek veriyorum orta sahada bir ihtiyaç oldu, orta sahada biri yorgun orada. İlk maçında ciddi bir Şampiyonlar Ligi maçında eksik var Lemina. Çok da güvenilir bir oyuncu. Zaten Lemina'nın problemi 30 maçta aynı performansı gösterememesi. Evet. Yani birkaç
0: ya 3 maç oynayınca bir maç oturması gerekiyor gibi bir durum var abi galiba.
1: Evet, oynadığında da iyi oynayamıyor. Bu konsantrasyon problemleriyle de alakalı. Bir artık bence rotasyon oyuncusunda Galatasaray'da rotasyon oyuncusu olması gerekiyor Lemina'nın. Oraya ve 6 numara transferi şart tabii.
0: Peki böyle Papegeya gibi bir isim midir abi 6 numara yoksa kim olabilir?
1: Ya Torreira çok aslında o konuda kolay bir oyuncu bence. İnsanlar çok eleştiriyor da yanına kimi alırsanız ona uyum sağlayabilen bir oyuncu. Yani Lemina gibi statik bir altı aldığında Torreira sekizleşebiliyor. Ön tarafa gidiyor, skor yapıyor.
0: Doğru.
1: Hücum oyuncusu oluyor. Ama mesela oraya daha Olivier'e gidip bir oyuncu aldığında Torreira geriden oyun kuruyor. İşte altı numaralığı yapıyor. Oyun kuruculuğu yapıyor. Liberalığı yapıyor. Yani oraya alacağınız her oyuncuyla beraber olabilir. Ya çift pivot olur ya da statik bir altı. Yani çok statik olamaz tabii ki ama hani Papke'yi biraz daha derin altı ya. O
0: aynen.
1: Tip bir oyuncu olabilir.
0: Aynen. Peki şunu da soracağım. Son sorum olsun. Çok da fazla abi zaten hadi. Kıymetli vaktini bize ayırdığın için öncelikle çok teşekkür ederiz abi. Yani savunma hattında olası yani Davinson'un ayrılığı da konuşuluyor. Çünkü ikinci yarıda taraftarın da açıkçası eskisi kadar Davinson'a güvenmediğini gözlemledim. Van Dijk ismi konuşuluyor. Yani ne kadar inandırıcı veyahut da bekliyor musun böyle bir hamle? Şunu da soracağım. Çünkü Van Dijk'ı genelde biz her ne kadar sağ ayaklı bir oyuncu olsa da sol stoper de daha rahat oynadığını biliyoruz. O yüzden de bunu da sormak istiyorum doğrusu.
1: Çok zor bence o ihtimal. Çünkü Davinson 30 yaşını geçti ve tekrar o kontratlar alması kolay değil. Çok da uzun sözleşmesi var. ve yabancı kuralı devam ediyor. Ya bana çok mantıklı gelmiyor. Ama tabii böyle bir ihtimal olursa kimse Van Dijk'a yer vermez.

0: Tabii ki, tabii ki canım. Ben de genelde sol stoper oynadığında vurgu yaptım ama Van Dijk sağ stoperde oynar herhalde abi, değil mi? Teknik abi, bir yorum alayım senden abi. Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. İyi programlar dilerim.
0: Çok sağ ol abi. Görüşürüz.
1: Hoşçakal
0: abi. Hasan Hüseyin Halimoğlu bizlerle beraberdi ki zaten zamanda Radyo Gol'de birçok programda beraber yayınlarımızda olmuştu kendisiyle. Hakikaten onun da Galatasaray yorumculuğu tarafı gerçekten çok çok lebi derya birisi olduğunu biliyoruz. Gerçekten bugün de bir farklı bir, uzun zamandır bağlamamıştık, farklı bir bağlantımız olsun istedik. Hasan Hüseyin Halimoğlu ile konuştuk. Bir saat başı reklamımız varmış. Bir gidelim, bir soluklanalım. Ardından geleceğiz.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, ikinci kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında Rocky Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
7: Ayağı buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
6: Yani bizim çocuklar.

Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesti.

0: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
1: Evet, Haber Masası kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki konuklarımızla yayınımız devam edecek ama Arda Zinederoğlu'nu yaklaşık 1-2 dakika sonra bağlamayı planlıyorum. Şu anda Gencay Bey'in bir sorusu var. Zeki Çelik neden milli takım aday kadrosuna yok diye bir soru sormuşsunuz ama var. Zeki Çelik milli takım aday kadrosuna, yani 26 kişilik kadroda bulunuyor. Herhalde belki yanlış görmüşsünüzdür veyahut da farklı bir listeye bakmışsınızdır. Biraz bilgi kirliliği zaman zaman olabiliyor şu anda. Herkesten, çok fazla sayfadan, belki orada bir editör arkadaş yazarken ufak bir problem yaşadı baktığınız sayfada, bilmiyorum ama Zeki Çelik var kadroda. Hatta son maçımızda da 4-0 kazandığımız Kuzey Makedonya karşılaşmasında da Eren Elmalı sakatlandıktan sonra oyuna girmişti Zeki Çelik de, onu da söylemiş olalım. En azından böyle bir yanlış bir bilgi ortada dolaşıyorsa bunu toparlamış olalım istiyorum. Tabii ki birçok şey konuşabiliriz. Yayının ilk bölümünde Fenerbahçe tarafına değindik. İkinci bölümünde Galatasaray kısmını konuşmaya da devam ediyoruz. Galatasaray'da tabii ki Fenerbahçe kadar çok fazla sıcak gelişme yok ve sezonu çok daha geç açacağı için Galatasaray transferde de çok fazla acele etmeyeceğini söyledi Hasan Hüseyin Halimoğlu. Tabii ki zaman zaman transferin son dilimlerinde, özellikle ligimizde transfer sezonunun birazcık daha geç kapanması kaynaklı olarak bir fırsat transferi penceresi oluyor ve o pencerede de yani orada takımlar değerlendirebiliyorlar. Bu arada Aziz Bey'den bir mesaj gelmiş. Beşiktaş üvey evlat mı diye aslında esprili bir şekilde yaklaşmış Aziz Bey. Burada tabii ki Beşiktaş'ı da konuşacağız. Alper Üstündağ'la da bağlantı yapacağız. Yani sıra sıra gidiyoruz. Galatasaray'la başladık yani Fenerbahçe'nin üzerine. Bugün o şekilde bir yayın akışımız oldu ama kimse darılmasın, gücenmesin, kızmasın. Sonunda da tabii ki Trabzonspor'da konuşacağız Aytekin Akay'la. Bunu da söylemiş olalım. Yani her takımı konuşmayacağız. Çalışıyoruz haber masasında. Olabildiğince bugün dört büyükler üzerinden gidelim dedik. Tabii ki Dünya Kupası programları yapan kişiyim genelde ben ve daha çok dakika skorlarda Can Genç olarak beni daha fazla dinliyorsunuz ama bugün bu şekilde bir tasarrufumuz oldu. Bir değişiklik, farklı bir ses bazen iyidir. Başka bir kişinin yorumunu dinlemiş bulunuyorsunuz bugün de haber masasında, onu da söylemiş olalım. Arda Zinedaroğlu'na gideceğiz. Galatasaray tarafıyla alakalı ki Arda'nın yorumları her zaman çok çok kıymetlidir. Radyomuzda da onun katkıları çok değerli bizler adına. Arda da zaten bir meslektaşım aslında. Birçok şeyi bizlerle beraber o da haberleştiren, birçok mecrada da kendisini, haberlerini dinlediğimiz birisi ve Galatasaray'ı da tabii ki çok yakinen takip eden birisi olduğunu da sizlere bir kez daha bildirmiş olalım. Arda Zinedaroğlu hattımızda. Arda, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Can.
1: Tabii ki yani birçok şeyi konuşacağız ama Arda Zinedaroğlu deyince akıllara bir Galatasaray geliyor. Hasan Hüseyin Halimoğlu ile en son tartışıyorduk. Bir de Arda Zinedaroğlu görüşü alalım istedik. Abi şunu soracağım, yani aslında aynı soruları biraz da soracağım ama farklı yorumlar alabilirim diye düşünüyorum. Ya Icardi konusundaki görüşünü merak ediyorum öncelikle ve ne olacağını merak ediyor Galatasaray taraftarı. Yani sana göre Icardi'nin konusunda nasıl bir karar verilmeli? Sayın Dursun Özbek ve Galatasaray nasıl karar verecektir diye de sormak istiyorum abi.
2: Çok selamlar öncelikle herkese, izleyicilere. Hasan Hüseyin de aynı şekilde hala dinliyorsa. Vallahi yani bu bir karışık bir konu Can. İnan ki ne olacağını biz de merak ediyoruz. Yani ben de en az herkes kadar merak ediyorum. Çünkü henüz resmi bir açıklama yok. Aslında net bir veda da etmedi Icardi. Bence böylesi daha iyi oldu. Yani İstanbul'a illaki bir gelecek artık. Ayrılıyorsa da gelecek. Buralarda göreceğiz aslında ama tabii bu yabancı kuralıyla biraz ilgili bir durum. 10+4, eminim siz de bunu konuştunuz
1: özellikle. Evet, evet.
2: Yani kulüp tutmak istiyorsa Galatasaray biraz nasıl diyelim, kadrodan bir lüks artık Icardi. Yani Icardi bir yeteneğiyle ya da kalitesiyle bir lüks değil. Yani aslında öyle de bir lüks. Çünkü varlığı bir lüks. Bir taraftan da bu yeni kuralda da bir lüks. Çünkü siz Osman arkasında belki U23 bir forvet, belki yerli bir forvet kullanmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü Osman varken her şeyini veren Osman'a oynayan bir oyuncu. Ben

0: çok sen bir oyuncu da değil. İkili oynamayı düşünmeniz pek muhtemeldi şu an Gönlendi. Bütün bu denklemde de yani şimdi Icardi'yi tutmak biraz maliyetli ve lüks mü diye soracağım. Bir taraftan da Icardi çok büyük bir lüks. Icardi girdiği anda hazır bir takımdaysa size bir maçı alabilir. Size yapacağınız küçük bir aksiyonla oyunu değiştirebilir. Ki bunu en son şampiyon koçunda Antalya maçında tekrar yaptı. Yani bu yüzden gerçekten zor bir karar. Ben başkan nezdinde şöyle düşünüyorum. Başkanın Icardi'yi yollayan başkan olmak isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü belki daha önce de bunu konuştum. Olası başarısızlıkta o kadar çok sevdiğini var ki ve taraftarda bir ağırlığı var ki. Bir an Icardi olsa bir de buradan çıkarır mıydı? Diyecek insan sayısı da çok. Şimdi sürekli bu topu antrenmek ister mi? İstemez. Yani uzatırsa da bu sefer Icardi bekleneni veremezse. Ki geçen yıl bile bekleneni veremedi dediğimiz halde 15 gol attı.
1: Evet.
0: İnan ki çok zor bir denklem yani. Hani nasıl olacak? Kararı başkan verecekti. Peki. En doğru kararı da yine bütün başkan verecek diye düşünüyorum. Ama bana sorarsan kalsın. Çünkü böyle bir hikaye kolay kolay yakalanmaz. Önünde kırabileceği şu rekor var. Hacı 5 yıl kalmış. 4 kere üstte şampiyon olmuştu. Sonra bu 5 yıl yapamamıştı. Icardi ve Torreira'nın önünde 5 yıl üst üste şampiyon olan yabancılar olmak fırsatı var. Ve bence bunun bu motivasyonla bile devam edebilirler. Bu bile yeterli. Bilmem sen ne düşünüyorsun?
1: Vallahi abi %100 katılırım. Yani eğer ona göre bir tasarruf olursa doğru bir bedelle yani birazcık sonuçta 4.4 milyon eurodan bir yıllık yenileme konuşuluyor. Eğer bu teklifi yani Galatasaray'ın yaptığı teklifi Icardi kabul ederse sonuçta kendi şu anda kazandığı paraya göre çok daha düşük bir meblağda ve oynama garantisi olmayan bir teklifte kulübeden aslında çok önemli bir artı olabilir Icardi. Bu noktada bence Galatasaray'ın tabii ki U23 transferi çok kritik. Yani ilk 11'e bir U23 transferi yapabilirse o zaman Icardi gibi bir lüksü en azından kadroda tutabilir diye düşünüyorum ben. Ama tabii senin cümlenin arasında şöyle bir şey gördüm satır arasında. Torreira dedin. Yani aslında gitmesi gündeme gelen ama belki de kulüp içinde değil ama sosyal medyada gördüğümüz üzere Torreira konusu var. Yani Torreira konusunda ve Lemina konusunda soracağım. Orta alanda Galatasaray'da nasıl bir değişim olacak veyahut da bir değişim bekliyor musun? Olacaksa da ne tarz profil ve ne zaman?
0: Gene hatırlıyorsun seçim günü seninle bunu konuştuk. Sen bana transfer dediğinde ya dedim bir ay bunları konuşmuyorum ama konuşacaksak benim tercihim orta saha transferler olur demiştim. Şimdi burada Lemina ve Torreira da doğal olarak olan şüpheliler. Yani Lemina ile Torreira'yı mı değiştirmesi söylüyor sarayda düşünüyoruz. Gene ben 16-4'ten bahsediyorum. Çünkü önce Lemina'dan başlayayım. Geçen sene biz daha Kasım ayından hatta Trabzon maçı içeride 0-0 bir tane Olaçı'ya karşı Lemina'nın oynadığı maçtan sonra tribünde hepimiz birbirimize dönüp aha donku bulduk demiştik. Ne demek o donk? Topere evrilebilecek. Biraz yaşıyla yavaşlayacak ama kalitesiyle, tecrübesiyle ve saygınlığıyla stoper yedeği, üçüncü alternatif stoper. Gerektiğinde öyle bir adam maç içinde üçlüye çekebileceğiniz adam olabilir Lemina diye konuşmuştuk.
1: Doğru.
0: Şimdi Lemina'dan çıkmak, hem Lemina'dan çıkmak, hem Icardi'den, hem Torreira'dan yani bütün bunların bir anda olması da bence sağlıklı değil, Okan Hoca'nın isteyeceği bir şey değil. Yine 16-4 kuralı devreye giriyor. Eğer bunu bir şekilde değiştirebilirse ki ben Fenerbahçe Beşiktaş'ın da bu konuda tasarruf kullanacağını düşünüyorum. Ve muhtemelen bu kararında değişeceğini düşünüyorum. Onun için federasyonları bu kararları değiştirmekle. Bu durumdan emin en kesinlikle tutarım ve dediğim gibi stoper yediği olarak da düşünüyorum. Orta sahada da artık 5. alternatif, 4. alternatif olarak düşünebilir Lemina. Çünkü çok tecrübeli ve şampiyonlar bir maçlarında, bir konu maçlarında. Yalnız başında 11 dediğim zaman özellikle Liverpool maçının altında Lemina büyük bir fark yarattı. Zaten gol de attı. Ve bir röportajını okudum dün. Mati Altay paylaşmış Twitter'da bir Fransız kanalına verdiği bir röportajı. Gerçekten çok aklı başında liderlik ruhu olan, soyunmadıkça etkisi olan önemli bir oyuncu. Şimdi Lemina'dan birinci plan olmasa da hemen çıkmak istemem. Torreira konusuna gelince, Torreira'dan iki gün evvel biraz orada sosyal medyada bilinmezlik vardı. Ama kendi Instagram hesabından hikayeye yazmaya devam edeceğiz gibi bir paylaşım yaptı İspanyolca. Torreira muhtemelen dönecek ve 5. senesini Galatasaray'da dolduracak. Yani bir sonraki sene artık ayrılmakta olabilir.
1: Torreira için kırılım bu sezon sonu yani şu andaki yaz transfer sezonu değil bir sonraki yaz transfer sezonu olduğunu söylüyorsun doğru muyum abi?
0: Öyle düşünüyorum sözleşmesine de bir yıl kalacak yanılıyorsam izleyiciler beni düzeltsin yani 2 sene daha hala önünde var önümüzdeki sene artık kontrat görüşmeleri yapılır ya da yapılmaz ama orada bir yumuşak geçiş lazım yani bir anda Torreira'dan tamamen çıkıp

0: iki orta saha getirmek değil. Yeni getireceğiniz oyuncularla onları birlikte kullanıp sonra belki elinizde finallere de alışıp yeni getirdiğinizi entegre etmek. Yani biraz Sara'da yapılan gibi düşünebiliriz. Yani Sara önümüzdeki sene kalacaksa artık daha bank olacak. Belki Torreira'nın süresi bitecek ki bu normal yaşı geliyor. Ama bir yanda hadi Torreira'yla vedalaşın, Kandil'e vedalaşın. Üstüne Lemina'dan da ayrılayım. Yani bu işler futbol menajerinde olduğu gibi olmuyor. Takım soyunma basınca bir anda öyle kırmayı da doğru bulmuyorum. Ama bir taraftan ben kendim de söyledim sana bir tarafta. Orayı geliştirmek de lazım. Tabii de Hakan Çalhanoğlu bilinecekler. Açıkçası hiç girmek istemediğim henüz bir şey netleşmedi.
1: Tabii milli oyuncularımızın kafaları karışmasın değil mi abi? Yani şu anda odamız yani yakmasın.
0: Hem hani konuşmak için erken kendisinden bir şey duymadan, görmeden. Hı-hı. Şu anda Fenerbahçe'nin seçim sürecinde etkili olduğunu söylemek lazım. Yani olanlardan bağımsız bu konularda. Bunlara da gerek yok. Ancak hani yerli bir oyuncuyla mı olur? Belki iki yabancı transferi mi olur? Bunları anlamak için de 12+4'ü görmek lazım. 12+4 ağzından çıktı. Yani evet, belki de 12+4'e dönecek bu iş.
1: Güzel, güzel.
0: Bir şey değildiğinden değil. Ama yani Avrupa'da oynayan, belki Fenerbahçe'nin şampiyonlar gibi oynayacak. Şimdi sana bir Fenerli olarak iki tane ekstra tecrübeli yabancı hakkının ne kadar önemli olduğunu... Galatasaray içinde, Fener içinde ya da kim olacaksa orada, seneye kim olacaksa Şampiyonlar Ligi'nde o fark çok büyük. Çünkü biz diğer Avrupa kulüpleri gibi 50 milyonu tek de sıkıp isabetli bir U20 transferi yapamıyoruz. Yelat geliyor, olmuyor, ayakta duramıyor sağda. Bu size ciddi bir dezavantaj yaratır. Yani Lemina olmasa geçen yıl Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı oynayamazdı. Şimdi
1: çok doğru söylüyorsun. Bu arada harfiyen katılıyorum yorumlarına. Bir anda sil baştan olmaması lazım yorumuna da çok katılırım. Orta saha yorumuna da çok katılırım. Lemina'nın katkısına da çok katılırım abi.
0: Evet, iş o yüzden bir anda böyle tecrübeli oyuncu iki taneden vazgeçtiğiniz zaman gerçekten orada kadro dinamiklerinde rakiplerinize göre Avrupa'da zayıf duruma düşüyorsunuz. Bunun milli takıma da bir faydası yok. Yani milli takım zaten bu duyarkası çok başarılı olursa bu 12-2 kuralı varken olmuş olacak. O yüzden bu konuşma da gerek bence yok diye düşünüyorum. Ama tabii ki bunun tasarrufu önümüzdeki aylarda, haftalarda verilecek. Alışırız böyle hızlı değişimlere, o yüzden göreceğiz.
1: Son sorum soracağım abi. Biliyorum tabii. Çok yoğun olduğunu biliyorum. O yüzden kıymetli vaktini bize ayırdığın için de çok teşekkür ederim abi. Ya tabii ki şu anda haberlerde görüyorum ama doğruluğunu da soracağım. Yani Van Dijk haberleri görüyorum. Tabii ki yani belki de bu yüzyılın en iyi stoperi olarak da yorumlanıyor Van Dijk. En azından son 10 yılın en iyi stoperi olarak yorumlanıyor. Davinson yerine, Davinson'un ayrılığı gibi bir ihtimal olursa Van Dijk ismi konuşuluyor. Ne kadar ki şunu da soracağım. Van Dijk genelde Liverpool'da sol stoper oynuyor sağ ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen. Yani Abdülkerim'in yerine mi daha iyi olurdu yoksa Davinson'un mu diye de sormak istiyorum. Yabancı kuralında göz önünde bulundurduğumuz bu senaryoda.
0: Yani önce espriyle başlayayım. Van Dijk gelecekse sağ stoper oynamayı öğrenmesi lazım. Çünkü Abdülkerim'den o formayı kolay kolay ben kimseye vermem. Böyle başlayayım. Ama güzel. Tabii ki şaka bir yana çok kaliteli bir isim. Dediğim gibi hani Sergio Ramos'la birlikte benim de bu yüzyılda en tepeye yazacağım isim. Bence
1: çok 2019'da
0: doğru. Da, 2019'da tabii haklı olan Ballon d'Or'u alamamıştı. Messi'ye verilmişti. Çalım yemediği bir sezondan bahsediyorum. Ancak hani Liverpool'daki liderlik karakteri, kalitesi tartışılmaz. Getirecekleri konuşmaya hiç gerek yok. Ama ben Van Dijk tarafından da Liverpool'da takip eden seven biri olarak baktığımda onun da kırılmasının seneye olacağını düşünüyorum. Yani olur mu? Olabilir. Olmaz değil. Ancak aynı orta saha için dediğim bu sene de yumuşak bir geçişti. Dünya Kupası'na belki iyi giden bir Kolombiya üstüne Davinson'dan son bir sene daha faydalanıp önümüzdeki sene için Van Dijk'ta bu anlaşmanın olabileceğini daha gerçekçi görüyorum.
1: Peki.
0: Ama tabii ki olursa elimizde üçü birden olur. Mükemmel bir stoper rotasyonunuz olur. Bir de Lemina'yı kullanmayı hayal edersiniz. O zaman hiçbir sıkıntınız olmaz.
1: Yani Şam'da kayısı diyorsun öyle olursa.
0: Şam'da kayısı diyorum. Davinson'dan çıkmadan da olabilirmiş. Ama gene burada yabancı sınırı devreye girer. Hani Konya'nın ilgisi olduğunu dün Emre Kaptan sanırım yazmıştı sevgili Emre. Olabilir ama Konya'nın kolay kolay Galatasaray'ın tabi bol servisi bedeline çıkacağını düşünmüyorum. Hani şampiyonlar gibi olacaklar, bir deneyimleri olacak. Ancak Fabregas'ın da orada tercihini belki daha genç bir oyuncu kullanabileceğini ve benim sonunda da aynı şekilde yumuşak geçişe. Yani yumuşak geçişten kalsın da omurga kalsın ama omurga artık yavaş yavaş bir oynasın ve yeni gelen oyuncu Torre'yi eski gelenle birlikte idman yaptıktan, birlikte oynadıktan, bir sezon geçirdikten sonra alsın. Çünkü bu tip geçişler çok sert olunca ciddi yaralamalar olabiliyor. Bunu da aslında zaten 2000-2001'de de bir nebze yaşadı. Şampiyonluğu verdi. Sonra bambaşka bir kadroyla tekrar şampiyonluğu

0: sektöründen bir mutabilite. Bu da olabilir ancak o geçişi iyi yapmak lazım. Bir anda hani hem Lemina hem Torreira hem Sanchez hem Icardi bu takım omurgaları. Bunları bir şekilde hani yumuşak geçişlere dağılaşmak ve yerlerini doldurmak daha doğru. Bunun olması için de tekrar altın çizim yabancı kuralı bilmemiz lazım. Onu da dünya kupası bir kadar öğrenmeyeceğiz diye düşünüyorum. O yüzden
1: peki.
0: Bunları daha konuşmaya devam edeceğiz gibi geliyor.
1: Peki. Arda çok çok teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdığın için.
0: Ne demek?
1: Görüşmek dileğiyle abi. Hoşça kal.
0: Görüşmek üzere. Çok selamlar. İyi akşamlar.
1: Evet, Arda Azinadaroğlu bizlerle beraberdi ki Arda'yla da bayağı detaylı konuştuk. Aslında söylediği şey çok kritik. Yani evet, belki ben şuna inanan birisiyim, kendi adıma söyleyeyim. Eğer bir kural varsa bu kural yolda değişmemeli düşüncesinde birisiyim bir futbol sever olarak. Ama şunu da söylemiş olayım. Yine de Arda'nın şu dediği çok kritik. Yani şuraya çok katılıyorum. Takımların belli başlı değişimlere giderken zaman zaman tabii ki başarılı takımlar da kendilerini yenilemeleri gerekir. Böyle bir senaryo da bu tarz yumuşak geçiş dediği Arda'nın, yani o transfer yapıldıktan sonra yavaştan bir değişim çok daha sağlıklıdır. Bir anda çat diye 3 tane belki de Galatasaray'ın bu 4 yıllık şampiyonluk dilimindeki birinci ve ikinci senedeki en büyük, en başarılı aktörleri bir anda keserekten ziyade biraz daha kademeli bir geçişin çok daha sağlıklı olacağını vurguladı Arda. Nitekim ben de çok katılırım. Bazen değişim tabii ki gerekir. Her takımda, her şeyde, belki bu sadece futbol nezdinde değil, birçok şeyde bir değişim demeyelim ama yenileme gerekir. Bu yenilemeler de böyle bir anda 180 derece farklı olmamalıdır düşüncesindeyim. O yüzden o kısmına Arda'nın açıklamalarında çok çok katılırım. Birçok dinleyicimizin mesajlarını görüyorum akıllı ekranda ki şu anda bakıyorum. Selam yollayalım en azından, çünkü çok kısıtlı bir vaktimiz var. O yüzden de reklama da gitmem gerekiyor. Hakan Bey'in mesajı var. Bir dinleyicimizin mesajı var ama ismini göremiyorum. Uzun uzun bir mesaj yazmış. Icardi ile alakalı, duygusallığa yer olmamasıyla alakalı, ki bu da bir görüştür bu arada. Galatasaraylı birçok taraftarda bu görüş de var. Yani evet, Icardi bizim kahramanımız ama duygusallığa yer yok. Devam edilmemesi gerekiyor. Başka bir daha farklı, daha fresh bir oyuncuyla devam edilmeli görüşünde olan Galatasaray taraftarları da bir hayli fazla. Her ne kadar Icardi'nin kadroda kalmasını isteyen Galatasaray taraftarlık da bir %50'yi bu tarz düşünen de bir Galatasaray taraftar aslında %50'yi kapsıyor diyelim. Bir dinleyicimiz galiba bizi yanlışlıkla aramış, Uğur Bey selam olsun. Akut Bey'in mesajı var. İlk seti Filenin Sultanları'nın kaybettiğini vurgulamış. Buraya da değinelim. Abi selamlar demiş. Mehmet Kartal demiş kendisine. Sizi ilk defa dinliyorum. Bir selam yollar mısınız? Saygılar abi diye. Tabii ki yollarız. Yani normal şartlarda maçlarda ben eşlik ediyorum. Dakika Skor programlarında varım. Ben Can Genç. Onun haricinde tabii ki bazen Avrupa'dan futbol gibi konsept programlar yapıyoruz. Hem Dünya Kupası için tabii ki konsept programlarımız da var. Haricinde Şampiyonlar Ligi içerikleri de çektik sezon boyunca. Birçok şeyi konuştuk. O yüzden bunları da söylemiş olalım. Genelde böyle akşam saatlerinde veyahut da gündüz kuşağında çok fazla olmuyorum. Biraz en azından maçtan maça Radyo Gol'de yayınlarımı sürdürüyorum demiş olayım. O halde kısa bir reklamımız varmış. Bir gidelim reklama. Reklamın ardından Beşiktaş diyeceğiz.
2: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam bitti.

0: Evet, tabii ki haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş denilince de akıllara tabii ki Alper abi. Alper Üstündağ gelir. Onun da kıymetli vaktini alacağız. Çok azıcık bir sohbet edeceğiz. Çok yoğun olduğunu biliyorum. Alper abi hoş geldin.
1: Merhabalar sevgili Can, herkese iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz öncelikle bizi kırmadığın ve katıldığın için abi. Tabii ki Beşiktaş'taki gündemi soracağım. Aslında satır başlarını soracağım. Önder Özen diyerek başlamak istiyorum. Yani Önder Özen'le anlaşıldı şu anda. En majör sıcak gelişme olarak bunu biliyoruz ama Önder Özen Beşiktaş'a ne getirir? Doğru isim midir? Ve Beşiktaş'taki belli kararları nasıl verir Serdal Başkan ve Önder Özen diyelim?
1: Bence doğru bir karar değil. Ben geçtiğimiz hafta sevgili Berk'in programa bağlandığında da aynı şeyi söyledim. Hı hı. Ya Önder Özen bir kere yani denenmişi denemeyeceksin. Hı hı. Yani denenmişi denediğin anda başarısızlık gelir. Serdal Adalı yönetimi hatalarına bir hata daha ekledi. Teknik direktörle anlaşamayarak yine zaman kaybetmeye devam ediyor Adalı yönetimi. Başından beri hep aynı tezdeyim. Keşke Serdal Adalı Başkan yönetiminin güçsüz olduğunu anlayabilseydi. Keşke camiaya seslenip bir seçime gideceğini, güven tazelemek ve liyakatli yöneticiler, kasa kolaylığı sağlayacak yöneticiler ve en önemlisi yumruğunu masaya vurup Türkiye Futbol Federasyonu'na ağırlığını koyacak yöneticilerle beraber hareket edebileceğini söyleseydi camiaya ve bu güçsüz yönetimini güçlü yönetim haline çevirebilseydi keşke Sayın Serdal Adalı. Ama dediğim gibi Adalı Başkan hatalarına devam ediyor. Önder Özen'i getirdi. Denenmişi denemeye çalışıyor. Denenmiş başarısız olmuş zamanında. Başarılı olmuş olsa keşke Önder Özen'e ikinci bir şans verilse de derdim. Hı hı. Ama bir bardak kırılır. O bardak tekrar eski bardak olmaz sevgili Can. Hı. Önder Özen de bence o bardağın kırılan bölümündeydi. Ve kırılmış bir bardağı normal bir bardak haline getirmeye çalışıyor Beşiktaş'ta Serdal Adalı. Hı. Yanılıyor. İyi bir teknik adam seçimi de yapabileceğine inanmıyorum. Zaten kasa kolaylığının olmamasından ve borçların olmasından dolayı etkili transfer politikasını da izleyemeyeceklerini çok iyi biliyorum. Bundan dolayı maalesef üzülerek söylüyorum. Ben hiçbir zaman şirin gözükmeye çalışan bir medya mensubu değilim. Gerçekleri söyleyen bir Beşiktaşlı medya mensubuyum. Bundan ötürü ben Beşiktaş'ın yine Ekim-Kasım ayında havlu atan modele bürüneceğini üzülerek şimdiden paylaşmak istiyorum.
0: Peki yani olası bir erken başarısızlığın geldiği bir senaryoda sezon içinde böyle bir olağanüstü seçim ihtimali var mı Beşiktaş'ta veyahut da böyle bir ihtimali görebilir miyiz?
1: Sevgili Can, aslında söylemimin içerisinde belirttim. Yani çok net şekilde belirttim. Hı hı. Ben Serdal Adalı yönetiminin başından beri sınıfta kaldığını ve Önder Özen hamlesinden sonra iyice sınıfta kaldığını ve sınıfa tekrarlayacağını söyleyenlerdenim. Hı hı. Bu anlamda da eğer ki bir seçime gitmezse, yönetimi güçlendirmezse Sayın Serdal Adalı demiştim. Beşiktaş Ekim'de Kasım'da havlu atan modelini devam ettirir. Aralık'ta Beşiktaş seçime gider demiştim. Hı hı. Şimdi bu tezim daha da güçlenerek devam ediyor. Kimse yanlış anlamasın. Beşiktaş'ı yermek ya da Beşiktaş'ı küçük düşürmek ya da Beşiktaş'ı aşağıda görmek adına konuşmuyorum. Başından beri hep gerçekleri söylüyorum.
0: Doğru
1: abi. Başından beri hep gerçekleri anlatıyorum. Hı hı. Ama benimle aynı noktada olmayan, hakaret boyutlarına ulaşan mesajlarla karşı karşıya kalmamdan sonra gerçeklerin ortaya çıkmasıyla doğru söylüyor musun be Alper abi, doğru söylüyor musun be Alper Üstündağ demeye başladılar. Keşke ben doğru söylemeseydim, keşke ben yanılsaydım ama üzülerek söylüyorum. O zaman geçen sene nasıl yanılmadıysam, nasıl doğruları söylediğimde tepki verenler şimdi haklısın diyorsa, Ekim-Kasım ayı geldiğinde Aralık seçimini konuşurken haklıymışsın be Alper Üstündağ diyecekler. Bunu üzülerek söylüyorum. Ben Beşiktaş'ın iyi noktada olmasını istiyorum. Beşiktaş'ın bir kere ilk 5'ten 4. sıraya geçtiğinde Sayın Serdal Adalı 6'ydık 5 olduk şimdi 4 olduk 3'ü kovalıyoruz demişti. Bu başarı demişti ama aslında bu başarı değildi. Bu başarısızlıktı. Çünkü Beşiktaş'ın ne beşinciliği ne de dördüncülüğü bir başarıdır sevgili Can.
0: Peki yani Alper.

0: Abi son bir soru sormak istiyorum. Çok da fazla tutmayayım biliyorum. Çok çok yoğunsun abi ama yani Alper Üstün de abi, eğer bir karar verici birisi olsaydı diyelim, Beşiktaş kulübünün şu anda aktif olarak karar vericilerinden birisi olsaydı diyorum. Bu arada son dakika haberlerimizden bir tanesi değilmiş. Onu sonra aktarırız. Ama teknik direktör olarak kimi getirirdi diye sormak istiyorum. Yani şu anda bu isim çok tartışılıyor Beşiktaş tarafında. Yani kime güvenir Alper Üstün de bu dilimde diye sorayım.
1: Valla Filipe Luis ismi biliyorsun gündemde Beşiktaş'ta.
0: Evet.
1: Ama ben Beşiktaş'ta madem Önder Özen'i getirdi Sayın Serdal Adalı, yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak istiyorsa, o zaman başından beri söylüyorum, oraya gelecek tek teknik adam Sreven Bilic'tir. Çünkü Önder Özen'le beraber uyum içerisinde çalışmış, Beşiktaş'ın kemik kadrosunun kurulmasında büyük emekler sarf etmiş. Sreven Bilic ocağı haksız yere Beşiktaş'tan gönderildikten sonra yerine gelen Şenol Güneş Beşiktaş'a iki şampiyonluk kazandırmıştı. Bunu hiç kimse unutmasın. O yüzden madem Önder Özen geldi, o zaman yarım kalan hikayeyi Beşiktaş yönetimi Sreven Bilic'i getirerek tamamlamalı. Ben bu konuda kesinlikle Hırvat futbolunun Beşiktaş'a uyum sağladığını, Sreven Bilic hocanın yapmış olduğu transferlerde ne kadar etkili olduğunu, o kurduğu kemik kadroyla Beşiktaş'ın 2 senelik şampiyonluğa ulaştığını da hiç kimsenin unutmaması gerektiğini savunuyorum. Ben benim Beşiktaş'ta teknik direktör olarak gelmesi gereken ismin Sreven Bilic olduğunu düşünüyorum. Madem Önder Özen'i getirdiniz, o zaman Bilic hocayı da getireceksiniz.
0: Yaptığınız işi tam yapın gibi bakıyorsun değil mi abi olaya teknik olarak?
1: Yaptığın işi tam yapacaksın. O zaman Beşiktaş taraftarı diyecek ki Önder Özen geldiğine göre yarım kalan hikayeyi Bilic de tamamlayacak Adalı yönetimi. Görelim bakalım diyecek.
0: Şenol Güneş Bilic ihtimali yok değil mi abi? Bu arada onu da soralım.
1: Efendim?
0: Şenol Güneş ihtimali yok değil mi abi? Onu soralım.
1: Şimdi o konuya değinecektim. Bir kere Serdal Adalı Şenol Güneş'in Karadeniz inadını unuttu. Serdal Adalı başkan üslup hatası yaptı. Ve bu yapmış olduğu üslup hatasında Şenol Güneş'i istemiyoruz, Şenol Güneş'i düşünmüyoruz, kendisiyle de hiç görüşmedik diyerek çok ayıp etti Şenol Hoca'ya Serdal Adalı. Keşke şöyle söyleseydi: yönetim anlayışımızda Şenol Güneş'le hiç görüşmedik, Şenol Hoca çok değerli bir teknik adam, Beşiktaş'a şampiyonluklar kazandırdı ama şu anda gündemimizde değil diyerek güzel bir geçiş yapsaydı keşke. Şenol Hoca'ya da ayıp etti Serdal Adalı. Bunun farkında mıdır, farkında değil midir bilmiyorum ama ben şunu şu şekilde örneklemek istiyorum sevgili Can. Ali Koç biliyorsun ki Sayın Başkan Fenerbahçe'nin başına gelmeden önce İsmail Kartal ve Ersun Yanal'ı sorduklarında, arkadaşlar siz bizim vizyonumuzu, misyonumuzu anlamadınız herhalde demişti. Evet. Ama o Ali Koç başkan Ersun Yanal'la da İsmail Kartal'la da çalışmıştı.
0: Doğru.
1: O yüzden Adalı başkan büyük söz söyleme, yani büyük lokmayı ama büyük söz söyleme derim ben. Yarın bugün ne olacağını bilemezsin. Şenol Hoca'ya muhtaç olursun ama o zaman Şenol Hoca da o kapıları açmaz. Herkes yapmış olduğu hatanın bedelini öder. O yüzden ben Serdar Adalı Başkan'ın burada yapmış olduğu bu üslup hatasından dolayı da Şenol Güneş defterini kendi kendine kaybettiğini düşünüyorum.
0: Peki. Alper abi çok çok teşekkür ederim. Çok kıymetli katkılarından dolayı.
1: Sevgili Can, çok büyük bir yoğunluğun içerisindeyim. Uzun uzun konuşmak isterdim ama şimdilik bu kadar yeter.
0: Dünya Kupası'nda konuşuruz abi seve seve.
1: Çok teşekkürler.
0: Görüşmek dileğiyle abi. Hoşçakal. Kolay gelsin bu arada.
1: Sağ ol.
0: Alper Üstün daha bizlerle beraberdi. Sağ olsun, Alper abiyle de yayın yapmak her zaman çok büyük bir keyif. Aziz Bey yazmış, Aziz Gökdemir yazmış. Aziz Bey deyince tabii ki akıllara birazcık şu anda aktif seçim kaynaklı olarak Fenerbahçe geliyor ama Aziz Bey yazmış diyelim. Vah Beşiktaş'ın vah şeklinde. Beşiktaş'ı konuşmayacak mısınız demişti kendisi ki nitekim Alper abiyle de sohbet ettik. Beşiktaş'ı konuşmaya da devam edebiliriz açıkçası. Çünkü Alper abinin söylediği notlar bence çok kritikti. Eğer bir işi yapıyorsanız tam yapın. Yani şunu demek istiyor Alper abi orada. Eğer Sayın Önder Özen geldiyse Önder Özen'in yanında da daha önce en azından
2: Önder Özen'in çalıştığı dilimdeki başarılı olarak adledilen bir kısım olarak Slaven Bilic'le olan kısmını vurguladı Alper Üstündağ ve o noktada yapılacaksa bir iş tam yapılmalı gibi aslında radikal bir net bir cümle kurdu. Bu

0: Burada Serdal Adalı eleştirileri var tabii ki. Yani birçok Beşiktaş taraftarından da bunu duyuyoruz. Alper abiden de duyduk ki bu noktada Şenol Güneş'le alakalı üslup hatasından bahsetti Alper Üstün'de ki %100 katılırım. Yani bu tarz camialarda çok çok önemli başarılar sergilemiş insanları gündeme geldiği bu ortamlarda konuşurken birazcık daha doğru üslupla veyahut da doğru vurgularla konuşmanın çok daha sağlıklı bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Nitekim yani tabii ki göreceğiz ama ben Önder Özen'in çok iyi bir futbol aklı olduğuna inanan taraftayım. Evet, eleştirilen tabii ki eleştirilenler de olabilecek. Her konuda zaten aslında herkesin eleştiri özgürlüğü de var. Sadece benim nezdimde ben başarılı bir futbol adamı olduğunu düşünüyorum. Futbola bakışının da başarılı olduğunu düşünüyorum ama tabii ki göreceğiz. Yani belki de ben çok yanılırım. Bir hepimizin de göreceği bir ortam olacak. Ama yani dediğimiz gibi burada sadece Önder Bey'in futbol aklıyla da değil, oradaki kasa kolaylığı cümlesi çok kritikti. Oradaki kasa kolaylığıyla alakalı da Alper abinin söyledikleri çok çok kritikti zaten. Ve kasa kolaylığı olmadığı denklemde zaten birçok belki de başarılı olma potansiyellik adaylar veyahut da çalışanlar başarısız olma ihtimali de artmış oluyor kasa kolaylığı olmadığı için. Yani daha doğru bir Türkçeyle transferde eli kolu aslında çok daha rahat olmaması bu tip tabii ki isimleri hem hocaları hem sportif karar alıcıları da etkiliyor diyelim. Şöyle bakalım, Ali Bey yazmış, Can Bey kolay gelsin, Fenerbahçe'de başkan tahmininiz var mı, kim olsun istersiniz? Beşiktaş'a gelince bence yine de havlu atarlar demiş Ali Bey. Yani Fenerbahçe'de benim birini istemem gibi bir şey söz konusu değil. Ben burada bir yayıncıyım ve yani Fenerbahçe için şunu diyebiliriz. En iyi hangisi yönetecekse, taraftarı en çok hangisi mutlu edecekse olsun diyelim. Yani sonuç olarak burada bütün maçları anlatan, bütün yayınlarda bütün takımlar hakkında yorum yapan birisiyim. Yani herhangi bir kişinin taraftarı gibi değilim. Sadece şunu söyleyeyim, Fenerbahçe nezdinde çok kısa değinelim. Beşiktaş kısmını konuşurken soru geldi, ona istinaden tabii ki konuşuyorum. Yani Fenerbahçe tarafında ben şunu çok sağlıklı bulmuyorum. İşte Sayın Aziz Yıldırımcı, Sayın Hakan Safici. Yani şu anda böyle bir ortam var. Fenerbahçe'de kongreye gelecek taraftarlar birazcık daha önce Fenerbahçeli olduğunu daha fazla vurgulaması gerektiğini ve yani hangi adaya gelirse gelsin öteki adaya da destek vermesi gerektiğine inanan taraftayım diyeyim. En azından böyle bir yorumum olsun. Çünkü işte bir şeyci gibi bence bu zarar verir gibi geliyor bana diyerek aslında özetlemiş olayım. Cesur Bey yazmış, kolay gelsin demiş, Venezuela Türkiye maçını merak ediyorum. Ben Venezuela Caracas'a gitmiştim. 6,5 saat okyanus üzerinden geçiyorsunuz. Çok keyifli seyahat şeklinde. Valla ben ona denk gelmedi. Caracas'a gitmedim. Venezuela'ya ayak basmadım. Maç bu arada Miami'de oynanacak, onu söyleyelim. Yani Inter Miami'nin aslında Messi'nin daha çok formasını terlettiği, Messi'nin oynadığı statta oynanacağını söyleyelim. Miami'de maç. Ama sonrasında tabii ki takım zaten şeye doğru ilerleyecek. Arizona'ya doğru da tekrardan dönecek. Sonra bir Vancouver var. San Francisco var. Üzerine LA var. Los Angeles var diyelim. Yani milli takımımıza da başarılar dileyelim. Hakikaten çok heyecanlıyız. Ben de olabildiğince zaten bütün Dünya Kupası sırasında tüm maçları izlemeyi planlıyorum. Yani tabii ki 104 maçın hepsine yetişemem. Öyle bir şey mümkün değil ama Amerika saatine göre yaşamak, belki Kanada saatine, belki Meksika saatine göre yaşamayı planlıyorum. Arada da belki tabii ki eğer kısmet olursa diyelim, belki bir gitme durumum da oluşabilir. Gidersek de tabii ki Radyo Gol adına çok çok kıymetli bağlantılar tabii ki gerçekleştirmeye çalışırım sizler için. Oradaki atmosferi aktarmaya çalışırım diyeyim. O halde çok kısa bir araya gitmem gerekiyormuş. Gidelim araya. Aranın ardından tabii ki kaldığımız yerden aslında Trabzonspor'la devam edeceğiz.
1: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. C grubu, Brezilya. Tarihinden çıkan yıldızlar saymakla bitmez. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Romario, Rivaldo, Roberto Carlos ve niceleri. Carlo Ancelotti önderliğinde gözünü kupaya diken sambacılar daha önce 5 kez bu kupayı kazandı. En son 2002'de kupayı kaldıran Brezilya hasreti bitirmek istiyor. Bas. Turnuvanın en sert takımlarından birisi olan Fas, geçtiğimiz Dünya Kupası'na damga vurarak 4. olmayı başarmıştı. Tarihlerinde 7. kez bu kupaya katılım hakkı elde ettiler ve daha da ileriye gitmek istiyorlar. Haiti. Turnuvanın kapalı kutusu desek yanlış olmaz. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Haiti, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik mottosuyla Dünya Kupası'na katılıyor. Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti, bu yaz 2026 Dünya Kupası C grubunda vatandaşlarını gururlandırmayı hedefliyor. İskoçya. Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden İskoçya, zorlu C grubunda yer alıyor. Kenny Dalglish, Sir Alex Ferguson gibi futbol efsanelerinin vatandaşı olduğu İskoçya, kadrosunda Scott McTominay, Andrew Robertson gibi yıldızları da bulunduruyor. Daha önce 8 kez katılım sağlayan İskoçya, bu kez grup aşamasından öteye gitmek istiyor.

0: Evet, tabii ki haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor'u konuşacağız ama bir haberimiz var tabii ki, bir iddia. Bir iddia gördüm sosyal medyada. Fenerbahçe'nin golcü transferi için Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez'le ilgili bir durum oluşabilirmiş. Hakan Safi tarafından bu iddiayı da paylaşalım ve hızlıca Trabzonspor'a geçelim. Aytekin abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim Aytekin abi. Tabii ki Trabzonspor'da bugün Cabral heyecanı var. Yani Cabral transferini soracağım. Detayları alabilir miyiz? Nasıl bir şey bekliyor Trabzonspor?
1: Alo.
0: Alo, duyabiliyor musun Aytekin abi beni? Aytekin abiyi bir kez daha bağlayalım arayıp. Orada bir telefonda bir hatta bir problem yaşanmış. Aytekin abi de biraz sonra tekrardan hatta bağlayacağız. Tabii ki Trabzonspor transferde bir gelişme yaşandı. Hatta birçok şeyi konuşacağız. Aytekin abi bir kez daha hoş geldin diyelim. Aytekin abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim abi. Cabral transferini soracağım. Yani Cabral geldi Trabzon'a. Bir sol bek oyuncusu olarak aslında Benfica forması giyen oyuncu diye notlarımın arasında var. Cabral nasıl bir isimdir? Trabzonspor ne beklemelidir? Yani aslında yeni transfer hakkında biraz bilgi almak istiyorum abi doğrusu.
1: Aslında ondan önce tabii Saviola transferi de var Trabzon'da gündemde. Ama tabii Lovic'den beklediğini bulamadı hoca. Lovic'in alınması sürecinde hoca etkili olmuştu, alınsın demişti. Hı hı. Oradan beklediğini bulamayınca Pina'nın da önerisiyle vatandaşını gündeme aldı Trabzonspor. Tabii solda eski Hellas biliyorsun. Sol tarafta Trabzonspor Eren Elmalı'dan sonra bir şekilde orada istikrarı yakalayamadı. Hı hı. Sağda Pina bir şekilde değil. Tabii Pina götürüyor orayı da. Sol taraf eski Hellas oldu. Başka biri oldu. Zaman zaman Batakov oldu. Oyun sistemine göre ama Pina tarzında bir oyuncu arayışı vardı. Bu arayışta da sona gelindi gibi görünüyor. Muhtemelen bu transfer tabii ıslak imzalar atılmadan hiçbir şey kesin değil. Son anda başka şeyler de çıkıyor. Ama Trabzonspor Pina'nın vatandaşını muhtemelen kadrosuna katacak bu sezon. Hı-hı. Tabii asıl transfer bence eğer olursa, hı hı,

0: Tabii Noah Savioğlu olabilir.
1: Yani. Nasıl bir oyuncudur abi? Biraz bilgi alalım en azından. Çünkü çok vurguladın. İkidir vurguluyorsun abi. Bizler birazcık da aslında İstanbul medyası şu anda bu isme çok hakim değil. O yüzden ya daha doğrusu ben değilim en azından. Nasıl bir oyuncudur? Genç, ne katar diyelim?
0: Ya genç oyuncu. 36 maçlar. 36 maçın 13'ünde ilk 11 oynadı. 90 dakika oynadı. Pardon, 36 maçın 26'sında ilk 11 başladı. 13'ünde 90 dakika sahada kaldı. Yani biraz sakatlık dışında bir şey yok ama geçen sezon başkanın dediği bir şey vardı. Hani biz yaşlı oyuncu almayacağız ama işte yaşlı oyuncu almayacağızdan sonra biliyorsunuz İtalya'dan bir transfer yaptık.
1: Malinowski diyorsun değil mi abi?
0: Evet, Malinowski biraz hani takım ortalamasını çıkaracak. Bir yandan da Vakame ve Vişka olmayınca ortalama düşüyor ama Malinowski ile ortalama yine yükselecek. Ama tabii burada başkanın takımı gençleştireceğiz. Yine genç takım titrini kullandı. Sürekli kullanıyor. Ama tabii biraz da şu var. Bu sene hedef farklı. Yani geçen sezon Trabzon'dan beklentiler neydi? İşte ligin ilk beşinde yer alsın. Alabilirse Türkiye Kupası'nı alsın. Aldı. İlk beşinde yer aldı. İyi de bir yer buldu kendine. Ya beklentilerin üzerine çıktı işin doğrusu. Biz eleştirdik. Gazetecilerin görevi bu. İşi bu zaten.
1: Tabii.
0: Eleştirebiliriz. Yine de eleştiririz. Taraftar da zaman zaman çok sert. Bizden daha sert eleştirdi. Ama bu sezon eleştirinin dozu artacak. Artar da hepimiz için geçerli. Ben de daha çok eleştiririm. Neden? Hedefi yükseltiyor Trabzon bu sene. Yani ilk 5'ten ziyade ilk 2 gibi bir hedef düşünüyor Fatih Hoca. Çünkü bu doğal bir hedef. Neden doğal bir hedef? Siz Türkiye Kupası'nı almışsınız. Geçmişte de böyle olmuştu. Trabzon'un geçmiş şampiyonluklarında ya da şampiyonluklarda yarıştığı dönemde bir önceki sezon mutlaka ya Türkiye Kupası finali oynamıştır ya Türkiye Kupası almıştır. Bu sezonla benzer bir durum var. Onun için ben yeni sezonda hedefin yüksek olduğunu düşünerek araya bir iki yabancı kaliteli orta yaş olgun oyuncu katacaklarını düşünüyorum. Malinowski tarzı oyuncular katacaklarını düşünüyorum. Ama tabii şimdi biliyorsunuz Olayık Bey geri dönecek Konya'dan. Aldığımız haberlere göre Konya ile anlaşma sağlamadı. Geri dönecek. İşte Olayık satılma durumu var. Zubkov gitti zaten ama Zubkov'un da AYK'ya gitti. Zubkov'u sattıkları para çok az. Yani
1: ne kadar tam olarak abi, onu da öğrenmiş olalım.
0: 5 milyon euro da bonuslar da 5 milyon euro. Yani işte şu kadar maç oynadı, şu kadar işte takım şu o dereceleri yaptı vesaire. Şimdi AYK takımı tabii Avrupa'da başarıları olan bir takım. Geçmişte biliyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde adını duyduğumuz Yunan takımlarından biri.
1: Yunanistan'ın en kafa 3-4 takımından bir tanesinden bahsediyoruz.
0: Evet, sonuçta Atina takımı, yani İstanbul'da buradaki İstanbul kulüpleri gibi. Şimdi buraya oyuncu 5'e sat, Zubkov gibi bir oyuncuyu 5'e satamazsınız, alamazsınız. Yani Zubkov'u almak isterseniz AYK'dan, AYK size 10 liradan aşağı fiyat çekmez. Aslında da yani onun da altına düşmez. Yani 10 milyon euronun da altına düşmez. Trabzon bu oyuncuları transfer ederken güzel tamam ediyor, buluyor, scout'u iyi çalışıyor ama satarken de bu başarıyı göstermesi lazım.
1: %100 katılıyor.
0: 5 milyon euro çok az yani, olmadı.
1: Yani sezon ortasında hani tamam belki bu sezon düşüktü ama en azından hani 15 belki 10 milyon euro belki kabul edilebilirdi ama 5 çok azmış abi hakikaten.
0: 5 az ya, 5'e bugün Süper Lig'den, yani Gençler Birliği'nden, Kasımpaşa'dan, orta sıralarda bir takımlardan bile oyuncu, yani iyi bir oyuncusunu 5'e vermez size, söyleyeyim.
1: Şöyle Alanya Spor Ümit Aktağ için 7.5 istiyor mesela.
0: Örnek. Vermez. Ama satmayı becermek lazım. Burada AYK'nın bir suçu yok. Sen bu pazarlamayı bilmen lazım. Ki son maçlarda da şeyini artırmıştı. Yani o işlerini bazı maçlarda oynuyor, bazı maç seçiyor. Bizim Trabzon tayfası Bunu söylüyor zaman zaman.

0: gazeteciler. Zuppo Master Chem bir oyuncu. Son haftalarda ve Türkiye Kupası'nda finalinde çok çok iyiydi. Yani biraz daha iyi fiyatı okutabilseydi. Şimdi beklenti şuydu. Özellikle Zuppo Augusto'dan 50 milyon euro civarı bir gelir elde etmek ve kasa yapmak. Başkan bir kasa yapacak ki oyuncu alsın. Yoksa Trabzon'un kasasında bir şey yok. Alamaz yani. Satarsa alabilir.
1: Doğru.
0: Şimdi bazı taraftarlarımız şöyle bakıyor. Onu satmasın, bunu sayın. Nasıl olacak? Nasıl döndürecek burayı? Başkan kaç kere söyledi. 5 lira harcıyoruz, 5 lira harcıyoruz, 1 lira kazanıyoruz. Yani 1'e 5 bir fark var. Bu açıdan ama işte Zubkov tarzı, Augusto tarzı, Olay tarzı oyuncuların en azından değerinin üstünde, yani Ayaka'ya vermesin, Arabistan'a verirsin, Katar Ligi'ne verirsin, daha paralı liglere verirsin. Ama burayı yani satma işinde Alman işi kadar başarılı değil Trabzonspor. Ama ne olursa olsun taraftar yeni sezon için biten sezondan sonra şampiyonluk bekleyecektir. Bu açıdan Fatih Tekke'ye de çok iş düşüyor. Başkana da çok iş düşüyor. Tek bir sol bek yetmez. Yani sadece bir bek almakla durmaz. Trabzon'a iki tane iyi kanat oyuncusu lazım. Açık oyuncusu lazım. Bunlarla ilgili de çalışmalar içinde olduklarını biliyorum. Yani birkaç işte Ümit Aktağ da mesela Trabzon'un gündeminde olan oyunculardan biri. Trabzon çünkü Savic'den çıkmak istiyor. Savic'in parası, yani maaşı, yıllık maaşı çok fazla. Bir maaş dengesi de kurmak istiyor. Ama şimdi Muçi'yi aldık. Muçi'nin istediği para 3,5 biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Siz Muçi'ye 3,5 lira verdiğiniz zaman ona açığının da fiyatını arttırmanız lazım. Savic zaten o civarlarda bir para alıyor. Tamamen maaş dengesi bozulur. Bunun için de yeni kaynak bulması lazım. Bunun için de yeni oyuncular satması lazım. Ama sadece bir sol bek değil. Trabzonspor'un iki açık oyuncusu, bir orta saha oyuncusu, net bir santrafor daha ihtiyacı var. Yani en az bir 5 oyuncuya da ihtiyacı var diye düşünüyorum.
1: Peki son olarak da şunu sorayım Aytekin abi. Kıymetli vaktini bize ayırdığın için çok çok teşekkür ederiz. Ama Ulayi'nin gitme ihtimalini söylemiştin. Yani Ulayi kaç milyon euroya gider abi sence? Tabii ki buradaki satışlardaki başarısızlığı da vurguladın ama Ulayi kaç milyona gider ve kaç milyona gitmeli veyahut da gitmemeli mi? Aslında Ulayi yorumu almak istiyorum son olarak da abi.
0: Ya şimdi biz Trabzonlulara sorarsan Olay Messi, tamam mı? Yani bizimkiler ona Messi muamelesi yapıyor, alakası yok. 50 milyon euro yapar, herkes öyle diyor. Trabzon'da sokaklarda, kahvelerde, meydan parkında sohbet et milleti, abi 50 yapar o ya. Messi, yeni Messi. Ya Trabzon bunu eğer 30'a 35'e verebilirse büyük başarı olur. Olağanüstü bir başarı olur ama benim beklentim 20 civarı.
1: Sizin beklentiniz abi 20 civarı.
0: İngiltere Ligi'ne gider, 20 civarına gider.
1: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize size selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Çok sağ ol abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Evet, Aytekin Akay da bizlerle beraberdi. Tabii ki yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Şöyle bakıyorum, önümdeki ayarları da yaptım. Tabii yani birçok aslında bundan sonra yayınımız olacak. Çok değerli içerikler hazırlandı şu anda sizler açısından. Gece tekrar yayınlarımız da olacak tabii ki. Belli başlı programlarımızın tekrarları olacak ama sıcağı sıcağına çok çok önemli, çok çok değerli içerikleri de hazırladı ekibimiz. Radyo Gol adına bugün ben bütün ekibimize teşekkür etmiş olayım. Ben Can Genç. Tabii ki normal şartlarda Haber Masası programında çok fazla beni dinlemiyorsunuz, çok fazla duymuyorsunuz. Ben daha çok futbol müsabakalarına canlı maç sunumlarımla Radyo Gol'de programlar yapmaya devam ediyorum. Aynı zamanda da tabii ki özel içerikler çekiyoruz. Zaman zaman Şampiyonlar Ligi içeriği çekiyorduk. şimdi Dünya Kupası'nın biraz daha detaylı içeriklerini çekiyoruz, onu söyleyelim. Ve tabii ki yarın 16-18 arasında da Can Genç ile Kupon başlığında, ama esasında yani iddianın çok konuşulmadığı, daha çok Dünya Kupası'nın derinliklerine indiğimiz çok değerli konuklarla bir programımız olacak. Eğer tabii ki dinlemekten keyif aldıysanız yarın da bekleriz 16-18 arasında. Yani bugün birazcık daha esasında haber masası konseptimizde biraz daha gündem maddelerine değiniyoruz. Yarın da biraz daha Dünya Kupası maddelerine, Dünya Kupası'ndaki detaylarına değindiğimiz bir program sizlere tasarladık. Onu da söyleyelim. 16-18 arasında yarın bekleriz. O halde bugünlük benden bu kadar. Sağlıcakla kalın ve de hoşça kalın.
2: Can Genç'le haber masası sona erdi.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Çünkü olamıyor. Hazır daha önce yapmışı aktörü karşımdayken onu bir sormak isterim. Yani Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yaptınız daha evvel ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, nasıl yapacaksınız?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün imkanları var. İyi bir takımı var. Ama bu takımın eksikleri var. O eksikleri tamamlarsak, iyi bir teknik heyet ve futbol aklını kurarsak, bu hem yöneticiler hem de dışarıdan bu kulübe geçmişte hizmet etmiş sporcuları getirerek. Zaten hep şu söylenmiyor muydu? Yani futbolu veya basketi, voleybolu hepsini şeye verelim. Geçmişte burada oynamış, deneyimli insanları getirelim. Hatta yönetimlere alın diyorlardı. Biz yönetimlere almadık ama onun dışında futbol AŞ'de bunları değerlendireceğiz. Aynı zamanda da Samandağ'da değerlendireceğiz. Yöneticilerle bu futbol hakkındaki sporcularımızı bir araya getirerek önce Samandağ'daki ruhu yaratacağız. Orada herkes birbirini sevecek, iyi çalışacaklar. O orada alınan meyveleri de getirip stada getireceğiz. Statta da tribünlerle beraber birleşince o zaman Fenerbahçe'de şampiyonluğa giden yol açılmış olacak. Camia da bunu saracak, sarmalayacak ve biz hepimiz şampiyon olacağız. 6 defa şampiyon yaptım. 3 defa son maçta kaybettik. 9 defa ikinci olduk yani. Hepsinin deneyimi bende de var, yönetimdeki arkadaşlarda. Yönetim çok değerli. Bakın söylüyorum, gençler de var, tecrübeliler de var. İleride bu kulübe bunlar hepsi çok hizmet edecekler. Bunun için biz iddialıyız. Şampiyon yapacağına inanıyoruz. Önce inanmak lazım. Çünkü başarının yarısı inanmaktır. Biz bu inanıyoruz. Ve bundan dolayı da tecrübeyle akıl, maddi kaynaklar hepsi bir araya gelecek. Ve biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız.
1: Sizin söylemizden ilhamla ben Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllardaki yönetimleri çıkardım gerçekten. Evet. Ve işte 88-89 yöneticilerini yaşım yetmese de tanıyorum hala.
2: Tabii.
1: Sizin döneminiz zaten öyle. 95-96 öyle. Siz de bir varsınız o yönetimde falan. Güçlü yönetimi çok önemsiyorum. Tabii. O yüzden siz de o vurguyu yaptınız. Güçlü yönetim Samandıra'ya nasıl etkiler? Anlatıyorsunuz ama bir de nasıl olur o dinlersek. Çünkü Fenerbahçe'de kronikleşmiş bir Samandıra probleminden söz edilir. Samandıra nasıl tırnak içine temizlenir?
2: Ya temizleme değil de Samandıra'da şey varsa, kulübe faydalı insanlar varsa onlar kalırlar. Ama faydalı olamayanlar varsa onlar giderler, onların yerine yeniler gelir. Biz burada Oğuz Çetin'i futbolun başına getiriyoruz. Ama yönetim kurulunda da 2-3 arkadaşla beraber çalışacaklar. Beraber çalışacaklar. Transferleri beraber yapacaklar. Takımı beraber takip edecekler. Takımın içinde de oyuncuları, eksikleri tamamlamışsak bizim takım iyi. Ama bizim takımın eksikleri var. Mesela bizim takımda söylüyorum, geçen de söyledim. Biz 60 metrede top oynuyoruz. Yani biz mesela tenkit ediyoruz. Şu gelirse bu böyle oynayacak. Hayır, değişecek. Her şey değişecek. Bu değişim içerisinde İngiltere'de seyrediyorsunuz, İspanya'da seyrediyorsunuz. Takımlar nasıl oynuyorlar? Yani bu takımların çok iyi kaliteli olmayan İspanya Ligi takımlarını da seyrettik. Gittik Barcelona maçında. Onlar da aynı şekilde oynuyorlar. Hep beraber sahayı daraltıyorlar. O saha içerisinde oynuyorlar. Biz de o zaman hem göze hoş geliyor hem de netice alıyorsunuz. Biz de öyle bir takım yaratacağız yani. Yani 60 metrede oynayan değil, 30 metrede, 40 metrede en fazla oynayan bir takım yaratmamız lazım. O zaman başarı getiririz.
1: Orası kesin muhakkak.
2: Kesin.
1: Ama futbol aklı diyorsunuz, organizasyon diyorsunuz. Tabii. Sizi eskiden şeydi hatırlıyorum ben. Ben yapıyorum bu takımı şampiyon diye. 2026 ya, model hazırlığı biraz daha değişti mi acaba?
2: Kaan ben öyle söylemedim kardeşim. Hep öyle söylediler. Tamam, ben yalnız başıma şampiyon yapabilir miyim? O zaman her şeyi ben idare edeceğim. Federasyonla ben ilişkiler, hakemlerle ben ilişkiler. Efendim mesela

0: Oyuncularla ben işte, camiayla ben, o ol ve olmaz. Bir görev bölümüdür. Hepimizin bir görevi olacak. Herkes o görevi yaparsa sonunda ben yapmış olacağım. Çünkü önde benim. Ama aslında kahramanlar o yönetim kurulu ve sporcular ve camiadır. Yani bir kişi tek başına ben yapıyorum derse bu yanlış olur. Hep beraber yapacağız. Onun için hep birlik beraberliği devamlı vurguluyorum. Bundan sonra vurgulayacağım. Parçalanma olmaması lazım camiada, bütünleşme olmalı. Onu da biz sağlarız.
1: Galatasaray'a baktığımız zaman hep kurulan aile ortamı ve yaratılan hikayeden bahsetti. Evet. Sizin döneminizde bunun adı Aziz Selin'di. Sıklıkla duyduğunuz üzere. O sorumun biraz da o şey var. Bir de Aziz Selin şöyle bir endişe var. Konuşulduğu için sorayım, siz cevaplayınız lütfen. Yeni bir çağ değişti, nesil değişti ya. O Aziz Selin diye tabir edilen etkiler yeni nesile sirayet eder mi diye merak ederler.
0: Ya şimdi Aziz Selin aslında hadise şu. Bir motivasyon gerekiyorsa o motivasyon için yaptığım konuşma veya uyarı hep o şekilde algılandı veya algılanmak istedi. Aslında orada yaptığımız şey motivasyondur. Mesela Antep maçında 3-0 gerideydik. Soyunma odasına geldim. Hoca ne yapıyorsun? Bir iki değişiklik yapıyor. Ben oyuncuları topladık. Siz onlar 3 attıysa 4 atarsınız. Siz Fenerbahçe'yiz biz dedim. Çıktım odadan. Yani ille bir şey kızmak veya bağırmak etmek değil. Onların motivasyon olabilecek sözleri söylemek. Onları yaptım. Oradan sonra da eğer yerine getirdi de onu Aziz Selin dediler. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi? Yani buna hepsi genç oyuncular, işlerinde tecrübeli olanlar var. Belli takımlarda oynamışlar. Böyle bir şey olamaz. Onları ama motive etmek için bazı şeyler söyleyebiliriz. Söyledik de yine söyleyeceğiz. Önemli olan onları birlik ve beraberlik içinde oyuncuları da getirmek, onların birbirini sevmesini, ama 11 kişi sahaya çıkacak. Kadro 24 kişi, 25 bilmiyorum ne yapacaklar. O kadrodaki diğer oyuncularla oynayanlar arasında bir rekabet olması lazım. Yani bunlar oynuyor, biz oynamıyoruz. Nasıl olsa paramızı alıyoruz, her şey evine getiriliyor, olmamalı. Onlar da oynamak için gayret göstermeli. Bir aralarında rekabet, tatlı bir rekabet olursa o zaman takım olur. O takım ruhu da bizi başarıya götürür. Ben şunu sen sormadan söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Yok gazeteciler yukarıdan taktiği çekiyorlar falan. Ya bizim zamanımızda da çekiyorlardı. Biz 2004'te, 2001'lerde gittik şeye, Samandağ'a, 2000-2001'lerde gittik. Samandağ'da evler vardı. O daha ekmiş olduğumuz ağaçlar daha büyümemişti. Onların üstünden hepsini görüyorlardı. Ama hiçbir hoca, ben 6 defa şampiyonluk, hiçbir tanesi gelip de ya böyle böyle yapıyorlar, tedbir alalım demediler. Yani o bu sene çıktı. Ya öyle bir şey de olamaz. Yani sen taktiği zaten gelip de sahada uyguluyorsan istediği kadar bilsin. Bak bir anımı anlatayım. Monaco'da MPB oynuyor. Çok iyi takımlar var. Bunların hepsini sattılar. Çok büyük para kazandı Monaco. Gittik oraya. Maçtan önce, yani biz yarım saat önce, 45 dakika önce Monaco sahaya çıktı. Birkaç oyuncu çıktı. Onlar orada taktik yaptılar. Yani soldan kaçıyorlar, işte sağdan geliyorlar. Sağda yapıyorlardı yani. Herkes görüyordu. Kimse rahatsız olmadı yani. Ha, bizim antrenör de gördü. Bizim oyuncular da görüyordu. Yani bunlardan şey yapmak, bir şey çıkarmak yanlış yani. Yani siz eğer doğru yapıyor, uygun yapıyorsanız problem yok.
1: Biz daha püf noktalarına odaklanalım o halde. Bunlardan bir tanesi de Kadıköy Başkanım. Mesela evet. Sizin zamanınızda derbi kaybetmiyordu.
0: Evet.
1: Niçin kaybetmiyordu soruluyordur size. Ne cevap veriyorsunuz?
0: İnanç vardı. Ya Galatasaray futbolcuda bizim takımlar iyiydi. Ben isim vermiyorum. Değerli bir sporcu orada da. Şimdi antrenörlük yapıyor. Bana geldi bir düğünde ailesiyle beraber sohbet ediyoruz sağdan sola. Ya biz gelirken oraya, Kadıköy'e geldiğimizde bizim ayaklarımız titriyordu. Çünkü Amerika oynuyor, Alex oynuyor, Apia oynuyor, Marco oynuyor. Yani takımın diğer oyuncuların, yani en azından 10 büyük kişiden 6-7 tanesini sayıyorlardı. Onların o oyun gücünden çekindikleri için zorlanıyorlardı burada. İlk 10-15 dakika başa baş oynuyorduk. 15 dakikadan sonra bizim oyuncular çözüyorlardı. Fark yapıyorduk. Farklarla kazanıyorduk. Şampiyon olduğumuzda 2-1'de biliyorsun Mehmet Yozgatlı son maçın bitimine yakın attı golü. 2-1 galip geldik, şampiyon olduk. Yani buradaki hadise oyuncu kalitesi. Oyuncu kalitesini sağlarsak problem çözülür.
1: Fenerbahçeliler internette gördün mü başkan bu arada? Bilginiz de olsun, ben cevaplamak istedim.

0: isterseniz de lütfen rica edeceğim. 31.970 kombine sahibinden sadece 13.000'i yani %42'si iç saha maçlarının en az 12'sine gitmiş. Yani büyük bir kısmına gitmemiş. Bu bir sorun mudur? Yoksa sadece
1: sorun
0: midir?
1: Değil de
0: ya da nasıl çözülür?
1: Onların takıma güvenmemesi. Maça niye gitmezsiniz? Oradan zevk almazsınız. Yeneceğinize inanmadığı için

0: tenkit etmeyeceğiz. Onları ne zaman tenkit edeceğiz? Yıl sonunda. Başarısızsa o zaman onu masaya yatıracağız. Ama sezon devam ederken onlara destek olacağız. Yani o arkadaşların hepsi de gelecektir. İnanıyorum gelecektir.
1: Peki, güçlü yönetim soruları başlıklı sorulardı bunlar. Güçlü teknik kadro sorusuna hala cevap vermiyorsunuz değil mi başkanım?
0: Şöyle cevap vermiyorum. Tam karar vermedik. Tamam mı? Yani şu olsun diye. Ama ana amaçta yani yabancı da olsa, yerli de olsa burada Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını yaşamış, Samandağ'ı iyi bilen eski sporcuların da burada olmasını arzu ediyorum. Mesela Volkan Demirel bizim için bir değerdi. Burada olmasını isterim. Ha konuştun mu dersin? Bir defa telefon ettim. Seni arayacağım, konuşacağım dedim. Sizin ama maalesef seçimden dolayı ama şeyden sonra ben seçimi kazanırsak ilk çağıracağım isimlerden biridir. Yani çağıracağım, kendisiyle konuşacağım. Heyetle beraber işte Oğuz Hoca ve diğer yöneticilerle onun burada olmasını arzu ediyoruz. Kayıt'ın olmasını arzu ediyoruz. Çeko'nun olmasını arzu ediyoruz. Ama bunun dışında da olabilir, önerilebiliyor. Çünkü bu konuları tam oturup konuşmadık. Konuşmadığım için ama benim yüreğimden ve aklımdan geçen bu oyuncuların, yani başkaları da olabilir, onlardan söylüyorum ben. Onları hepsini getirip burada o başarının içine sokmak, onlarla beraber o Samandağ'ın ruhunu yakalamamız lazım.
1: Oyun şeklinde tarif ettiniz. Yani Fenerbahçe'nin hocası tempolu oynatacak, hücum oynatacak. Oyunu daraltacak, alanı daraltacak. Öyle bir oyun
0: şimdi bekliyoruz. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Belki ters gelecek. Gençlere buradan bunu söylüyorum. Hoca kim olursa olsun muhakkak biz yanlış yapılıyorsa ya yani onların gördüğü yanlışı biz de görüyoruz. Eğer hoca bu yanlışı düzeltmiyor, görmüyorsa hocayı ikaz edeceğiz yani. Söyleyeceğiz yani. Şu mantık vardı bizde eskiden. Türk kamuoyunda, sporunda. Hocaya vereceksin. Hoca ne yaparsa yapsın hiç karışmayacaksın. Sonuç hoca yanlış yaptı. Sonra profesyonel aldı paralarını, tazminatında gitti. Başarısız yönetim oldu. Ona müsaade etmem. Ben ve yönetim sorumluysa, biz sorun varsa o sorunu çözmek de bize düşer. Ve onu çözeriz. Onun için gençler rahat olsun. Hücum eden, devamlı baskı yapan, kazanacağız. Ya biz daha önce zamanda bir takımdan 3-4 diyorduk. Biz ama 4-5 atacağımıza inanıyorduk. Biz o takımı yaratacağız. Yani biz herkese inanacak. Bu takım yener. Bu şeye geldiğimiz andan itibaren mantığa ve uygulamaya geldiğimiz andan itibaren problem kalkar. Kaan Bey, şunu da gireyim araya. Şimdi geçen sene bizim takım eğer bir ilave oyuncuları göndermeseydi santrfor meselesinde veya alabilseydik, ya bu Şerif'le ilgili benim konuşmam da yanlış anlaşılmasın. Ben orada bonservisi değerli tenkit ediyorum. Yoksa oyuncu 2 sene sonra çok iyi oyuncu olabilir, ben onu da söyleyeyim. Çünkü o yetenek var, gözüküyor. Ama aldığı parasal değer olarak gelişi biraz pahalı olduğu için soru işareti. Şimdi burada yapmamız gereken kaliteli oyuncuları yapıp ondan sonra da takımı yürütmek.
1: Sizden bir de saha dışı tavır bekleniyor. Tamam. Sizinle gezerken keşfettim. Size en çok sorulan sorular onlar. Evet. Size ve Mahmut Bey'e. Mahmut evet. Uslu'yu da görmek isteyen bir kitle var anladığım kadarıyla. Tabii çağ da değişti, ortam değişti. Siz daha deneyimli, yaşam deneyimi fazla bir insan haline geldiniz. Yine biz masayı deviren bir tarz mı göreceğiz? Daha farklı bir yol mu izleyeceğiz? Sizi daha çok görecek miyiz?
0: Hayır. Şimdi bakın. Biz şimdi herkese barış içindeyiz. Kimseye herhangi bir sataşmamız yok. Kendi içimizde de, dışarıda da. Önemli olan burada Fenerbahçe'nin haklarını yememesi. Haklar nedir? Hakem. Eğer doğru idare ediyorsa, herkes diyor ki iyi idare etti, takım kazanamadı. O zaman burada yapabilecek bir şey yok. Ama takım iyi oynuyor. Her şeyi yapıyor ama engelliyorlar. O zaman onlara mücadeleyi en sert şekilde yaparız. Federasyonla herhangi bir sorunumuz yok. Federasyonda bizim arkadaşların ve benim tanıdığım insanlar da var. Bir şey derdimiz varsa gider anlatırız. Onlarla çözüm üretmeye çalışırız. Ama onlar çözemiyorlarsa, aynı bizim adaletsiz bir şekilde bize etki yapıyorlarsa, o zaman tavrımızı ortaya koyarız. Yani baştan kavga edeceğiz diye bir şey yok. Ama haklarımızı da savunacağız.
1: Hakan Safi Beyefendi yıldız açıklayacağını biliyoruz. Siz de bir transfer açıklamak ister misiniz? Şimdi, sorayım. Bize kısmet olur.
0: Yarın öbür gün biz iki tane santral alacağımızı ifade ettik. Ya bu da kamuoyunda hemen hemen biliniyor. İşte bugün eğer fırsat bulursa

0: olsam bir konuşma yapacağım. Yarın transferlerini açıklarız da açıklamayabiliriz de problem değil yani. Şimdi yıldız nedir? Yıldız nedir? Yıldız, bak yıldız oyuncu orta kadar. Çünkü Maradona'dan sonra Arjantin futbolunun en önemli ismidir. Orta kadar. Sonra kimdir? Hoydonk'tu. Hollanda'da bütün milli takımları, Feyenoord'u, oralarda oynayan, onları şampiyonla, Avrupa, UEFA şampiyonla Feyenoord'a götüren isimdir, yıldızdır. Şimdi Alex'e gelelim. Alex'i kim tanıyordu? Yani Türkiye kamuoyu Alex'i yıldız olarak görüyor muydu? Hayır, iyi oyuncu. İyi oyuncuydu, geldi, burada yıldızlaştı. Alex burada yıldız oldu. Ama geldiği zaman Parma'ya gitti, 3 ay oynadı. 3 ay sonra memleketine döndü. Başarılı olamadı, evet. Geri döndü. Sonra bize geldikten sonra normal bir oyuncu, iyi oyuncu derken kamuoyu da bunu yani takip ediyor, bilenler biliyordu belki. Ama sonradan İstanbul'da yıldız oldu. Yıldız oyuncu oldu. Onun gibi Anelka. Anelka yıldız oyuncuydu. 26 yaşında geldi. Hakikaten çok büyük transferler. Arsenal'da işte İngiltere'de transferler yapmıştı. Ama bizden sonra daha da büyüdü. Gittikten sonra Chelsea'de oynadı. İşte şu oldu, bu oldu. Daha yıldız oldu. Şimdi yıldız benim için Mbappé'dir şimdi. Mbappé'yi alıyorsan yıldız oyuncu. Efendim Haaland santrı alıyorsan yıldız oyuncu. Ama diğer bugün isimleri geçen hepsi iyi oyuncular. Bunlar iyi oyuncular. Hangisini alırsanız alınız problem değil. Türkiye için iyi oyuncudur ve yıldız diyebilirsiniz. Ama gerçek yıldız Roberto Carlos, Ortega, işte Hoydonk, sonra Alex, işte efendim sonra Van Persie geldi. Van Persie geldiğinde İngiltere'de gol kralı olmuş, şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Nani Manchester United'da başarılıydı. Kaya, Souza şeyde bizim Souza şeyde Brezilya'da o zaman 8 milyon euroya bonservisini aldık. Çok pahalı aldınız dediler. Sonra ondan daha fazla sattık ama. Ama bunlar hepsi yıldız. Bu son söyledikten yıldız değildi. Takım oyuncusuydu. İyi oyuncuydu. Şimdi biz de iyi oyuncuyla yıldız oyuncuyu ayırmamız lazım. Mbappé'yi alıyorsak şimdi bizim Arda Güler orada yıldız olmaya başladı. Yıldız. O sınıfa gibi. Ya Arda Güler'i getirebiliyorsak yıldız tamam. Real Madrid'in yıldızını aldık diyelim. Yani bir kavramları birbirine karıştırmayalım. İyi bir takım yapmamız lazım. Burada da iyi oyuncu öne çıkacaktı. Ona yıldız diyeceğiz. Şimdi onun için problem değil yani. Biz önce iyi takım kuracağız. Mücadele eden, hep galip gelmek isteyen ve bize zevk veren, oynanan oyundan zevk veren bir takım.
1: Osimhen, oraya bakıyorlar.
0: Evet, tabii.
1: O yıldızdır. Yıldız kabul edilir.
0: Tabii, iyi oyuncu ve sahanın içinde mücadele yapan ve diğer arkadaşları da mücadeleye sevk eden bir oyuncu.
1: Şimdi siz alıştırdınız ya Fenerbahçe camiasına saydığınız isimleri de haliyle Osimhen'i görünce burada da böyle bir beklenti var. Belki yaratırız. Ondan kaynaklanır.
0: Yaratırız, onu da yaratırız. Yani hep tepkinli olmamız lazım. Önce biz takım olacağız. Sonra içine yıldızları koyarız. Her sene Fenerbahçe koyar. Fenerbahçe'nin artık geldiği noktada teknolojiyi de kullanması lazım. Bu yapay zekayı da. Dün Ankara'da da bu konuda konuşmalar yaptık. Türkiye Odalar Birliği'nde. Bu konuya orada bir kurul var diyelim. Onun yönetici ve başkanlarıyla da konuştuk. Bizde de bu konuda gelişmek üzere bir teknolojiyle ilgili kulübe nasıl ne yapabiliriz diye çalışmalar yapacağız.
1: Sizin bir cümleniz çok dikkatimi çekti sizinle gezerken. Size de çok söylendi bu söz. Ben başkan adayı değilim, liderim.
0: Ben liderim. Ben 98'de geldim de. Fenerbahçe'nin 13 milyon bütçesi vardı, 13 milyon dolar bütçesi, 26 milyon dolar da borcu vardı. Ben orada böyle bir kulüp aldım, teslim aldım. Sonra yaptıklarım ortada. Yani bunlar artık geçmişe bakıp da ya bunları yaptı, şunları yaptı söylemek istemiyorum. Çünkü gençler bunları bilmedikleri için değerlerini de bilmiyorlar. Ama biz Fenerbahçe'yi büyüttük. 1.8 milyar dolar şeyi olan, sportif arşivde hissesi olan, değeri olan bir şirket kurduk. Ama 3 Temmuz'la beraber bu 300 milyonlara indi. Biz çok büyümüştük. Ve 2008'de biz 250 milyon dolarlara ulaşan bütçe ve sağlıklı bütçe ama. Geliri olan bütçe. Yani öyle yazdık bu gelir bu.

0: gelir değil, hakikaten bizzat gelen gelirleri koyarak 250 milyon dolar bütçe yaptık. O zamanlarda bizim yani 2000'lere, 2010'lara gelirken bizim 150 milyon dolar borcumuz vardı. Biz oradan %15 hisse satınca hep kapatıyorduk. 100 milyon bankaya koyuyorduk. 20 milyon da transfere para ayırıyorduk. 2011'in artık Nisan Mayıs'ında. Bunları ama yapılan 3 Temmuz operasyonuyla kaybettik. Ki bizim yeniden bunu yaratmamız lazım, yaşatmamız lazım. Yapılan bu yönetim kurulu ve ben tecrübeler, vizyonumuzla, geçmişte de vizyon yani bizden sonra vizyon söylendi ama hiçbir vizyon görmedik. Hiçbir yere bir şey yapılmadı. Biz bir kere elimizde olan mevcutların hepsini modernize hale getireceğiz. Sonra yeni sponsorluk anlaşmalarıyla. Ama bu şu anlamda söylemiyorum. Yani forma 5 milyon, bunu 7 milyona çıkardık. Bu benim için geçerli değil. Biz öyle projeler yapmayız ki 50, 60, 100, tamam daha ileri yıllara milyonlara giden, bir milyarlara giden bütçeler yapmamız lazım. Bunu da sağlarız. Ama bunu hepsini ben yapacağım demiyorum. Bunları biz hazırlayacağız. Bizden sonra gelen yönetimler de 5 yıllık plan, 10 yıllık plan bunlarla hareket edecekler ve bunları sağlayacağız. Fenerbahçe'nin gücü büyüktür. Fenerbahçe camiası büyüktür. Buna inansınlar. Ama parçalanmamak şartıyla. Öyle gidiyorsunuz ki orada bir grup kurmuş. İşte diyorlar ki bilmem ne derneği veya derneğe aday. Öbür tarafta başka hareketler. Tribünlerde aynısı. Bizim hepimizi kırgınlıkları, aramızdaki olumsuzlukları ortadan kaldırıp birleşmemiz lazım. Sarılmamız lazım. Bu sarılmayla biz bu sene şampiyon olacağız. O şampiyonluktan sonra yolumuzu açacağız. Onun için bütün Fenerbahçelileri bir çatı altında. Karşı taraf kazanırsa onun altında. Önemli değil yani. Ama birleşmemiz lazım. Ayrışmayı artık ortadan kaldıralım. Şucu, bucu, hizipçi, yok grupçu yok artık. Tek Fenerbahçe var. Bakın Fenerbahçe hepimizin ortak değeridir. Bu değeri eğer biz parçalayarak bölersek başarı hiçbir zaman gelmez. Bize şans verin, biz bunu toparlayacağız. Ve hepimiz mutlu olacağız. Ben yani 20 sene başkanlık yaptım Kaan Bey yani. Ben öyle bir sene, 3 sene yapıp da ayrılıp şimdi hevesli bir insan değilim yani. Ben Fenerbahçe'nin gidişinin iyi olmadığını, yani bunu bir ekiple dur dememiz lazım geldiğini inandığım için geliyorum. Ha seçerlerse bizi, oy verirlerse, gençlere bilhassa söylüyorum. Bakın 98'den sonra yaşanan Fenerbahçe'yi yaşamak istiyorsanız bizi seçin, oy verin. Yani yıldız oyuncu koyu, kolay. MPB'yi almak zor ama. Şeyden, Barcelona'dan Lemal mı?
1: Yamal.
0: Onu almak zor. Ama onun altındaki, bir kademe altındaki oyuncuları almak kolay. Benim için yıldız onlar. Yani normal bugün isimleri geçenler büyük yıldız değil. İyi oyuncular. Ama o iyi oyuncular da büyük hizmet yaparlar kulüplerimize. Onun için yani transferde onlar şu ismi söylemişler, biz söylemişiz, önemli değil. Önemli olan seçildikten sonra bunları yerine getirmek. Biz de bunu yaparız.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Hayırlı olsun.
0: Sağ ol. Hepimize.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programından merhaba. Radyoları başında Türkiye radyolarında kendi saatinin en çok tercih edilen programından ben Çağatay Çıtlak. Radyoları başında her türlü şartlarda evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metrobüste, metroda, yollarda takvimlerin 3 Haziran 2026 çarşambayı gösterdiği sımsıcak bir İstanbul gününde yine gündemi belirlemek, sizlerden gelen mesajları görebilmek ve Türkiye'nin en önemli, en çok takip edilen spor yazarları ile yine 2 saat boyunca sizlere en sıcak gelişmeleri ve haberleri verebilmek adına yine görevimin başındayım.

mikrofon başındayım. Eğer sizler de bizleri yalnız bırakmama adına bir mesaj da ben atayım derseniz 0212 273 1010 tekrar ediyorum. 0212 273 1010 ya da 0540 273 1010 WhatsApp hattımız. Sizler de dilerseniz Türkiye'nin en önemli isimlerine sormak istediğiniz sorular varsa eğer duygu ve düşüncelerinizde bizlerle paylaşabilirsiniz. Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresimiz, buradan da bana mesaj atabilirsiniz. 0212 273 1010 ya da 0540 273 1010 gelen mesajlara çok teşekkür ediyorum. Hemen zaten anons yapar yapmaz çok teşekkürler, iyi ki varsınız, mesajlarınız da yağmaya başladı. Valla şuradan başlayayım çünkü çok biriktiği için sizlere de mahcup olmak istemiyorum. O yüzden gelen mesajlardan hemen şöyle başlayayım, isimleri de okuyayım. Erkan Bey'e çok teşekkür ediyorum, hoş geldin mesajı için. Yaşar Kut, yine çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, hoş geldin Çağatay Hocam. Sizler de seviliyorsunuz. Sedat Aydın, çok teşekkürler. Sıradan devam ediyorum. Çağatay Hocam hoş geldiniz. Yine muhteşem bir yayın bizi bekliyor. Yaşasın. Bir de milli takımı Amerika'yı mükemmel şekilde uğurladık. Siz de güzel bir maçla seslendirelim mümkünse. İnşallah benim okumamı beklemiyorsunuzdur Abdullah Bey. Çünkü şarkı anlamında hakikaten radyolarını kapatmak zorunda kalmanızı istemem. Çok şükür sadece konuşmak için sesimizin Allah bir yetenek vermiş. Onu da konuşmak için kullanıyoruz. Metin ben, Çağatay abi saygılar demiş. Çok çok teşekkürler Metin Bey, saygılar bizden. Hüseyin Mecit her zaman olduğu gibi yine destek mesajlarını iletmiş. Çok haberimiz var. Bugün çok yoğun bir gündemimiz var. Fenerbahçe'deki seçimlerle alakalı çok sorular gelmiş. Onlarla ilgili sevgili İrfan'ı da bir yandan tabii arayıp onunla da bağlantıya girmek istedim. Yine isimlerinizi de yazarsanız. Evet, Arnavutköy'den Ahmet Bey çok teşekkürler. Sesiyle enerji veren öbürünü okumuyorum. Çok da çünkü yakışıklı diyelim, sempatik diyelim. Sağ ol değerli kardeşim. Sabırsızlıkla bekliyorduk seni. Sabah Emre abiye de sordum ama cevap alamadım. Futbolcularımızın Amerika'ya gittiğinde saat gün farkından dolayı yaşayacakları jet lag programını nasıl aşıyorlar? Bununla ilgili ne yapıyorlar? Bir bilginiz var mı? Sizi seviyorum Çağatay Hocam demiş Arnavutköy'den Ahmet. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Evet, yani bunun için zaten daha önceden gitmelerinden dolayı bu problemi aşmaları adına zaten en azından bir 4-5 gün geçmesi gerekiyor. Bununla ilgili de zaten önceden gittikleri için o iklime de alışıyorlar. Yaklaşık 9-10 bin kilometre yapacaklar. Allah da yardımcıları olsun. Fenerbahçe'nin başkan adayları neden sürekli Galatasaray'ı dile getirdiklerini bir türlü anlayamıyorum. Bunun sebebi nedir acaba demiş Cüneyt Bey. Onun da mesajını okuyalım, okumuş olalım. Gökhan Bey'e çok teşekkürler. O da olur, tamam. Ama tabii Tarkan'da çalsak bir telif oluyor. Telif gereği de zaten şarkıları çalamıyoruz. Çağatay Hocam, Basketbol Süper Ligi'nde finalde Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş mı Galatasaray mı olacak? Valla onu ben de bilemiyorum. Çünkü dün akşam da baktım, basketbol maçı çok çok heyecanlıydı. Onun da sizlere zaten bilgilerini vereceğim, hiç merak etmeyin. Yayın akışıma almış dinleyicimiz var. Dinleyicimiz, çok özür diliyorum, spor yazarımız var. Onlarla da yayınımız olacak. Onlarla da canlı bağlantı yapacağız. Fenerbahçe ile ilgili çok soru geliyor. Yılmaz Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Evet, akşamki basketbol maçı çok heyecanlıydı. Çok mesaj var. Çok çok sağ olun. Çağatay Hocam, millilik sayılarını biliyor musunuz? Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz demiş A milli takım futbolcularına göre. Tabii yani merak ettiklerinizi aslında ben anlıyorum. Hani neyi sormak istediğinizi, o yüzden şöyle cevap vereyim. Milli takımın kulüplere göre milli oyuncuların dağılımını önce vereyim. Herhalde sormak istediğiniz soru da bununla alakalıdır. Şu anda Süper Lig'deki takımlardan Galatasaray milli takıma 6, Fenerbahçe 7, Beşiktaş 1, Rize 1, Real Madrid 1, Juventus 1, Inter, Roma, Brighton, Manchester United,

0: Dortmund, Frankfurt, Hoffenheim, Porto ve Al Ahli'den bir tane futbolcu veriyorlar. Kulüpler, milli takımımıza. Bunların da bilgisini verin. Ben bu arada istatistikleri de çıkarmıştım. Onlarla devam edebiliriz. Evet, Altay Bayındır'la başlayalım. Altay Bayındır biliyorsunuz Manchester United'da. A millilik sayısı 12. Bu arada dinleyicimizin de isimlerine bakayım. İsmail ve Cengiz Bey, evet. İsimlerinize de bakayım, sorularınıza da bu şekilde yanıt vermiş olayım. Mert Günok Fenerbahçe'de 37 milliliği var. Uğurcan Çakır Galatasaray 38 milliliği var. Abdülkerim Bardakçı 26. Çağlar Söyüncü 60. Eren Elmalı 22. Ferdi Kadıoğlu 30. Merih Demiral 62. Mert Müldür 44. Ozan Kabak 29. Samet Akaydın 19. Zeki Çelik 60. Hakan Çalhanoğlu 105. İsmail Yüksek 31, Kaan Ayhan 73, Orkun Kökçü 49, Salih Özcan 29. Bu arada futbolcularımızın A millilik sayısını veriyorum sizlere. Arda Güler 29, Barış Alper Yılmaz 34, Can Uzun 5, Deniz Gül 7, İrfan Can Kahveci 46, Kenan Yıldız 28, Kerem Aktürkoğlu 51, Oğuz Aydın 10 ve Yunus Akgün 18 kere A milli takım formasını giymişler. Tabii bu listede en çok dikkatimizi çeken orta saha oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun tam 105 kere milli takım formasını terlettiği dikkatten kaçmıyor. İrfan 25'i bir kere daha arayacağım. Sevgili Hasan Tiryaki, beni dinliyorsan sana da sevgilerimi, saygılarımı yollayayım. Evet, Galatasaray haberleri de var. Milli takımla ilgili bağlantılarımız olacak ama Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili Arif Kızılyalın vardı. Onunla da bugün bir bağlantı yapacaktık. Eğer müsaitse Arif Kızılyalın'a bağlanalım. Hem milli takımı hem de birazcık Galatasaray konuşalım istiyorum. Evet, sevgili Arif Kızılyalın, müsait misin?
1: İyi yayınlar diliyorum sevgili Çağatay.
0: Nasılsın, iyi misin? Geçmiş bayramını tekrar kutluyorum.
1: İyi bayramlar diliyoruz. Milli takım iyi gidince biz de iyi gidiyoruz. Şimdi Dünya Kupası bekliyoruz. Hayırlısıyla başlasın, hayırlısıyla kolay bitmesin, uzun sürsün.
0: Çok büyük
1: biraz bir... kalalım.
0: Evet.
1: Biraz şöyle bir Kanada, Amerika, Meksika yapalım güzel kardeşim.
0: Peki, Makedonya maçı vardı. Kuzey Makedonya ile oynadık. Belki hani çok önemli bir maç değildi. Belki milli takım adına hani nasıl söyleyeyim, işte bir gösterge adına çok önemli bir maç değildi. Önce yedekler çıktı, onları gördük, son durumlarını gördük hep beraber. Evet. Daha sonra da işte sizin de söylediğiniz gibi milli takımı uğurladık. Önce Kuzey Makedonya maçı için görüşlerinizi alabilir miyim?
1: Valla şey, o maçın tek kıymet harbiyesi, rakip üçlü savunmayla oynuyor. Dünya Kupası'nda grup maçlarımızdaki rakiplerimizin bir bölümü üçlü defansla oynuyorlar. Öyle bir şey denedi. Tabii bir Avustralya ya da bir Amerika değil. Kuzey Makedonya. Fazla zorlamadılar doğal olarak. Bizimkiler de fazla zorlamadı. Zaten hani şu an yükleme dönemini geçiriyor milli takım. Hani orada sakatlık olmaması önemliydi. Allah'tan hani Eren bir sakatlık geçirdi. Allah'tan iyileşti kardeşimiz. Hani o maç pek ölçü değil. Ama güzel goller vardı. Bence Beşiktaş kaptanı Orkun çok artık ilk 11 oyuncusuyum dedi milli takım için. Yani işte Arda'nın sakatlığı, Kenan'ın iyileşme süreci, ki orta sahada Orkun'un yanında kim oynayacak, işte onlara bakacak hoca. Ben orta sahada biraz sıkıntı yaşarız. Hatta forvetten orta sahaya geçiş veya savunmadan orta sahaya çıkış olur diye düşünüyorum. Yani orta saha rotasyonunun yetersiz olduğunu söyleyeyim.
0: Evet. Taner Bey'in de bu arada Arif Bey çok selamlar demiş.
1: Sağ olsun, var olsun.
0: Can Uzun, evet, Aral Şimşir ve Deniz Gül hakkındaki görüşlerini merak ediyorum Arif Bey'in.
1: Ya gelecek vaat eden isimler, herhalde hoca onları gelecekte eğer görevine devam ederse kullanmak istiyor. Kumaşları iyi o çocukların. Geçmişe yatırım yaptı Montella hoca. Yani geçmişte iyi

0: işler yapan adamlarla. Yani eski tüfekleri de eski askerleri de girmeyi tercih etti. Tercih meselesidir. Montella bu bağlamda Türk futbolunda Türkiye'de en son eleştirilecek adamdır. Yani diyoruz hani maç bekliyoruz artık. Şu Avustralya'yı yenelim. İlk maçlar biliyorsunuz zordur hep. Böyle basit rakiplere garip puanlar kaptırırız ama bu sefer biz bu ilk maçı kazanırsak grupta abi rolüne soyunuruz. Ondan sonra da yolumuz açık olur. Çünkü grup değil de bir sonrası üst turlar sıkıntılı. Kime çarpacağım belli değil. Ve ne yazık ki yani genç takım bir anda abonde ne olabilir? Benim en büyük sıkıntım, korkum o. Evet. Ha, işimiz rast giderse de yürürüz.
1: Bu arada dün de konuştuk. Yine Türkiye'nin en önemli spor yazarları vardı hattımızda. Şu dikkatimi çekti sevgili Arif Kızılyal'ın. Avustralya diyoruz. Belki pek önemsenmiyor ama Avustralya 7 kere zaten Dünya Kupası'na katılmış. Yani aslında...
0: Valla okyanusya'dan ben de katılırım lazım. Be. Okyanusya'dan ben de katılırım yani. Sen ben bizim olan bir takım yapsak. Şimdi tabii bu kadar da aşağılamayalım. Bir bölümü Uzak Doğu liglerinde oynuyor. Bir bölümü İngiltere'de, İskoçya'da, İrlanda'da oynuyor. Takım. Sonuçta İngiliz stili hakim. Hı hı. Ama dediğim gibi yani şimdi bu zorlu bir eleme grubundan gelen Türkiye'nin Avustralya'yı yenmesi gerekir mi? Gerekir. Yani Avustralya'yı gözümüzde büyütürsek abi o zaman biz Fransaları, işte İspanyaları, Almanyaları, şunları bunları ne yapacağız? Yani o yüzden biz Avustralya'yı yenersek diğer maçlardan taktik bir puan bizi üst tarafa istediğimiz sırada taşır. O yüzden o çok önemli diye düşünüyorum.
1: Siz de yurt dışına çok gittiniz sevgili Arif Kızılyalı.
0: Valla bu sefer gidemiyorum. Açıkçası Amerikan vizesi için çok uğraşmak istemedim. Yani çünkü sağ olsun Yüce Türk Devleti görevli gazetecilere gri pasaport veriyor. Dünyanın her tarafında geçerli. Amerika, Kanada ve İngiltere'de geçerli değil. Hani çok da konsolosluk, büyükelçilik kapısında ezik müziği oynamak istemedim. Hiç sevmediğim işlerdir. O konularda burnu büyüğümdür. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, Türk'üm. Hani Amerikalı'nın peşinde aman abi ne olur bize diye koşmak istemedim. Meksika'ya doğru yolumuz düşerse bizim pasaporttan Meksika'da geçiyor. İnşallah Meksika'ya giderim diye düşünüyorum. Tabii milli takımımızın yoluna devam etmesi gerekiyor bunun için. Milli takım başarılı, Montella başarılı, arkasındayız. Ve bu hafta da biliyorsunuz Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu var.
1: Evet.
0: Sezonu nasıl bitirdik sevgili Çağatay? Kavga dövüş doğru mu? Son maça kadar. Vay penaltı mı vermedin? Vay VAR hakemi, vay MHK, vay Ferhat Gündoğdu. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hakkımızı yendi, canımız yandı. 16-4 kuralı gelir mi? Hep isyan doğru mu? Bak soru cevap yapalım Çağatay. Doğru mu abi? Doğru. İsyan var mı? Var. Şimdi önünde ne var? Mali Genel Kurul. İbra etmediğin zaman İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi seçime gitmek zorunda mı? Evet. Hadi buyurun. Hadi buyurun sahte pehlivanlar. Dört büyükler dahi sahte pehlivanlar. Buyurun. Buyurun gidin federasyonu ibra etmeyin. Ve TFF'yi olağanüstü genel kurula götürüp başkanı değiştirin. Ama böyle bir şey olmayacağını sen de biliyorsun, ben de biliyorum. O yüzden buradan Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonlu ve dahi diğer takımın taraftarlarına çağırım. Yöneticileriniz bundan sonra penaltımız verilmedi. Hakem taraflı, MHK daha taraflı, İbrahim Hacı Osmanoğlu bizi sevmiyor diye ağlarlarsa ağızlarına kürekle vursunlar, inanmasınlar. Ağızlarına kürekle vursunları mecazi söylüyorum. Atasözü bağlamında söylüyorum. O yüzden hiç yalancı çobanlığa gerek yok kardeşim. Şimdi fırsatım var. Cumartesi günü Ankara'ya gidersin, ibra etmezsin, federasyonu da olağanüstü genel kurula götürüp XYZ'den bir federasyon başkanı, kulüplerin belirleyeceği bir başkanı seçersin Hacı Osmanoğlu yerine. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki işte milli maç takım arasında olmaz. Abi Montella'ya ne, Arda Güler'e ne, Kaan Ayhan'a ne, Hakan Çalhanoğlu'na ne, İbrahim Hacı Osmanoğlu mu olmuş, Ahmet mi olmuş, Arif mi olmuş, Çağatay mı olmuş federasyon başkanı? Çocukları ilgilendiren mesele değil. O yüzden bak futbol dünyası olarak birbirimizi kandırmayalım. Bundan sonra senin izleyicilerin de başta olmak üzere lütfen kimse hakem hatalarında şunlar da bunlar da ağlamasın abi. Bak fırsat var. Tekrar altını çiziyorum. Hodri Meydan. Cumartesi günü gidin ibra etmeyin. Yeni bir federasyon başkanı seçin. Böyle bir cesaret var mı? Yok. Nokta. Başka bir sorum yok.

0: hakim bey.
1: Peki o zaman bir de Galatasaray diyelim. Galatasaray Lemina ve Torreira kalmalı mı? Arif Kızılyıldız.
0: Doğru seçim kalmalı.
1: Lütfen hani cevaplayabilir mi? Galatasaray kalmalı. Hangi bölgeleri transfer yapmalı? Icardi konusu ne oldu? Arif Bey lütfen cevap verebilir mi demişler.
0: Evet tabii. Değerli izleyicilerimize, takipçilerimize. Öncelikle Torreira ve Lemina ve Davinson'un ben kalacağını düşünüyorum. İskelet. Ama bu futbolcuların bak hazır milli takıma da gitmediler. Davinson hariç. Güzel bir Temmuz yüklemesiyle o kiloları kasa çevirmeleri gerekiyor. Çünkü Torreira'nın ne yazık ki kaslar gitmiş. Lemina da biraz kalınlaşmış. Eğer bu formlarına girerlerse yani İngiltere'de oynayacak ayara dönerlerse daha sonra iki yeni transferle sezona başlar gibi olur. Icardi şöyle. Icardi senin ikinci forvet. Icardi senin ikonun. Rol modelin kahramanın. Icardi'yi tut ama yanına böyle zehir gibi yılan gibi bir tane forvet al. Icardi'yi kullanamadığın yani Osimhen'i kullanamadığını kastediyorum. Maçlarda o çocuğu dene. Ama o çocuk da hani en azından girdiğinde iki maçta bir gol atsın. Ama Icardi'yi de tut. Çünkü yani bugün son 1 milyon 5'te 10 12 15 yaş arasındaki 1 milyon çocuğun en az 600-700 binin 800 binin Galatasaraylı olmasını sağlayan adam Icardi'dir.
1: Yani peki burada bir kontenjan da kullanılmış oluyor ama Icardi kullanıldığında.
0: Şu yerli forvet var. Alternatifim var. Başakşehir'de var, Eyüp'te var, orada var, burada var. Zıpkın gibi genç çocuklar var. Gurbetçi oyuncular var. Biraz evvel kadroya giremeyen arkadaşları saydın. Hı hı. Yani yaratırsın. Paran var. Şu finansın var artık. Eskisi gibi değil Galatasaray. Hani 30 mu peki kardeşim? 35 diyor. Alabiliyor. Pazarlık masasına da oturuyor. Hani al. Gelecek vadeden bir çocuğu al. Icardi'yi de Osimhen'in yanında pişsin. Nasıl Hacı'nın yanında Tugay ve Emre Belözoğlu ve Okan Buruk pişti. İnanılmaz topçu olduğu için de. Olsun abi. Bu kadar basit yani. Sanıyorum bunu uygulayacak Galatasaray. Ama bir böyle 10 numara alacaklar gibi duruyor. Portekiz menşeili olabilir. Şimdiden isim verip kimseyi heyecanlandırmayayım. Zaten isimler dolaşıyor.
1: Portekiz olabilir. Yani,
0: Portekiz olabilir bir 10 numara. Jakobs bence verim alacaklar. Ama hani bir alternatif kanat alabilirler. Şalay satılırsa muhakkak bir sağ bek alırlar. Çünkü Şalay'ın bayağı bir bonserviste müşterisi var. Onun dışında Galatasaray'da böyle çok ciddi şeyler beklemiyorum, ayrılıklar.
1: Arif Kızılyalı'nın peki bir 10 numara eksiği var mı Galatasaray'da?
0: İşte o Portekizli dedim ya abi.
1: Yani şu anlamda soruyorum. Gelen şimdi devamlı sorular var. Mertens'in özellikle boşluğu doldurulabilecek mi diyor Arif Kızılyalı'nın söylediği 10 numarayla?
0: Valla Sané Mertens değil. Sané başka bir şey. Bu Avrupa Şampiyonu Dünya Kupası'nda da iyi işler yaparsa kalibresini arttırır. Ama bir 10 numara şart mı şart? Yani bir Mertens ama işte Mertens'i de bulamıyorsun kardeşim. Paranla bulamıyorsun. Yani mesela geçen sene Galatasaray Rafa Silva'yı çok istedi Beşiktaş'ta. Olmadı. İki kulüp arasındaki görüşmeler Serdar Adalı camiasını karşısına almak istemedi. Galatasaray ısrar etmedi. Hı-hı. Hani o öyle 9.5-10-10.5 gibi bir oyuncuya ihtiyaç var. Yani bu 6'larla 8'lerle sıkışan maçlarda yürümüyor.
1: Evet. Peki sevgili Arif Kızılyalı'nın Cumhuriyet Gazetesi'nden başka eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım.
0: Fenerbahçe seçimleri var. Hı-hı. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı Saadettin Saran konusunda yaptığı hatayı bir daha yapmaz. Hakan Bey çok yeni. Hakan Bey hani bir sadece işte limanları dolayısıyla ve işte Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye verdiği sponsorluklarla tanıdığı insanlar. Ben şeyi de çok etik bulmuyorum. İşte başkan olursam Lewandowski'yi getireceğim, Hacı'yı götüreceğim, bilmem neyi getireceğim. Abi hani o işler tutmuyor Türkiye'de. Ben Aziz Yıldırım Bey'in yönetimini daha güçlü buluyorum. Hem maddi olarak hem futbolu bilen, futbol akılları bağlamında.
1: Tecrübe anlamında.
0: Tecrübe anlamında. Ama Fenerbahçe camiasının sevgili Aykut Hoca'ya, Aykut Kocaman'a bu kızgınlığını anlamıyorum. Şey, Aykut Hoca varsa biz vermeyiz oy. Hani işte Fenerbahçe olmadığım için bir şey diyemiyorum ama benim Türkiye'de Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon ayırt etmeksizin, Bursa ayırt etmeksizin, mesela Bursa'dan da Sedat Üç'e çok hayranlık duyan bir futbol insanıyım. Çok saygı duyduğum Öyle hani ilk 10 isim arasına koyduğum adam Aykut Kocaman'dır. Her zaman için başarılı olmuştur. Gel demiştir, gelmiştir. Git demiştir, gitmiştir. Para pazarlığı yapmamıştır Aykut Kocaman. Fenerbahçe konusu söz konusu olduğunda. Ama işte en aklı yerinde Fenerbahçe taraftarı, bir de hani aklı yerinde derken hepsi aklı yerinde. Gençleri kastetmiyorum. Yani oturaklı, oturmuş işte 40'lı 50'li yaşlarda. Hani bir şeyleri görmüş, geçirmiş. Hani 18-19 yaşındaki taraftar diyebilir. Aykut Hoca. Abi yani sizin efsanenizdi ya. Hani Aykut Kocaman demek Fenerbahçe demekti bir dönem. Hani işte Aziz Bey'in ekibinde Aykut Hoca varsa biz Aziz Bey'e vermeyiz. İyi abi verme, bak işte verdin Saadettin Saran'a, ne olduğunu gördün. O yüzden hani aklı selim oy kullanmaya davet ediyorum Fenerbahçeli kardeşlerime. Ben Fenerbahçe üyesi olsam, ki değilim. Olmam da zaten, Galatasaray Kongre üyesi, Galatasaray Kulübü üyesiyim. Ama Aziz Bey'e oy veririm.
1: Arif Kızılyalı'na çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza
0: ben de teşekkür ediyorum.
1: İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun, saygılar, sevgiler.
1: Evet, Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında devam ediyoruz. Bu arada spor yazarlarımız da devamlı bana yazıyorlar. Onlar da bağlanmak isteyenler de var. Hepsini alacağız yayınımıza, merak etmeyin. 0212-273-1010, 0542-273-1010. Kısa bir ara, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu 92.2 Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına devam ediyoruz. Canlı canlı, cap canlı, heyecanlı yine mesajlar devam ediyor. Fenerbahçeli Erkan, ben Çağatay Hocam demiş, harikasınız demiş. Hiç şeylere gerek yok, isminizi bile yazsanız ben zaten sizin mesajlarınızı okurum. Çok çok teşekkürler. Bizim teknik direktörümüz ne olacak Çağatay Hocam, gelmiyor mu İtalyano? Evet, ismi resimden gördüğüm kadarıyla Oğuzhan Bey diye hatırlıyorum. Artık tabii aşina alıyoruz sizlerden gelen mesajlarda, WhatsApp resimlerinden isimleri yavaş yavaş algılamaya da başladığım için. Muhtemelen İtalyano olacak gibi gözüküyor. Gelen haberler o minvalde geliyor. Adem Bey, Oğuz Çetin'in dünkü açıklamalarından sonra Alex'in heykelinin ne işi var, Hacı'nın heykeli dikilmesi lazım şeklinde açıklamaları Aziz Bey'in oy kaybettiğini düşünmekteyim diye yorum yapmış. Üstadım selamlar. Ufuk Bey diyor ki, benim anlayamadığım, Galatasaraylıyım ama Beşiktaş içinde de içinde bulundukları durum dolayısıyla İsmail Kartal tam da aradıkları yapıda bir teknik direktör, bence iyi yayınlar dilerim demiş. O da mesajını iletmiş. Yine sıradan devam ediyorum. Yayındaki problemi hallettik diye arkadaşlarımdan bilgi geldi. Abdullah Cenk Bey'e çok teşekkür ediyorum gelen mesajlar için. Yine sıradan devam ediyorum. İsimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Erkan Bey, başka bir Erkan Bey, o da yollamış. Yine buradan isimlerden Volkan, Karşıyaka'dan Volkan, çok teşekkür ediyorum. Evet, ben mesajınızı aldım. Orhan Özdamar, çok teşekkürler. Sıradan devam ediyorum. İsa Bey, çok teşekkürler. Evet, o da yayınla alakalı görüş ve düşüncelerini yollamış. Radyo aleminin en karizmatiği demiş. Çok çok teşekkürler, sağ olun. Beşiktaş'la ilgili haberleri de geçeceğiz, hiç merak etmeyin. İsa Bey, Çağatay Hocam İrfan 25'i bağlar mısın dedim. İrfan'la yayın öncesi konuştuk. İrfan'la bağlanacaktık fakat 15 dakikadır telefonuna ulaşamıyoruz. Muhtemelen İrfan telefonu çeken bir yere gittiğinde beni arayacaktır. O bilgiyi de verelim. Yine gelen çok mesaj var. Hasan Buse, Çağatay Hocam kolay gelsin. Ben İstanbul'dan Hasan, Beşiktaş'ın yerinde olsam ne yapar eder, Fatih Terim'i getiririm demiş. O da kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmiş. Sıradan geliyoruz. Ahmet Ertaş, çok teşekkürler. Vedat Bey'den yine mesaj gelmiş. Sıradan devam edelim. Çok mesaj var, evet. Fotoğraflar da geliyor. Yunus Balyer diyor ki, milliler first class uçtu abi, nasıl jet lag yaşasınlar, voleybolcuları da ekonomide getirmişlerdi. Evet, kadın voleybol takımı. Aykut Yakut olması lazım. Evet, profil resminden. Çağatay Hocam, evet, basketbol haberlerini de vereceğim, hiç merak etmeyin. Bugün ne izleyeceksiniz diye soru var. her gün gelen sorulara artık alıştık. Ben bugün

0: Kadın voleybol ağı milli takımımızın saat 19'da Brezilya'da Dominik'le oynayacağı maçı izleyeceğim. Saat 19'da eğer siz de müsait olursanız kadın voleybol ağı milli takımımız Milletler Ligi'nde bugün ilk maçına çıkacak. Sizin de izlemenizi tavsiye ederim. Saat 9'da Olympiakos Panathinaikos maçı var. Hazırlık maçlarında da 9'da Danimarka Kongo Cumhuriyeti, 21.45'te de Hollanda ile Cezayir oynayacak. Spor yazarlarımızı bekletmeyelim çünkü onlara da söz verdik. Hepsine de bir saat yazdım. Program öncesi de görüştük. Onlara mutabık kalmak adına Anadolu Ajansı'ndan Emrah Oktay'a bağlanmak istiyorum. Bakalım Emrah müsait misin? Emrah Oktay, hoş geldin yayınımıza.
1: Müsaitim abi, yayınlar, iyi günler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın Emrah Oktay? Her şey yolunda mı?
1: Teşekkür ederim abi. Her şey yolunda.
0: Bağ bahçe işleri, bahçıvanlık işleri.
1: Her şey yolunda abi. biliyorsun benim tarzımı. Ben köy insanıyım. Köyü çok severim ama İstanbul'dayım. Ama evimde aratmıyor yani.
0: Evet. Emrah'cığım, milli takımla ilgili bilgiler paylaşmak ister misin? Yoksa Galatasaray'la mı devam edelim?
1: Abi şimdi yanlış anlamazsan tabii ki milli takımı takip ediyorum. İlgim var ama bizim Anadolu Ajansı'nda daha yakından takip ediyorum.
0: Görevli arkadaşlarımız da var.
1: Çok detaylara hakim olmadığım için şimdi dinleyicilerimiz de yanlış bilgilendirmek istemem. Ben de bir taraftar olarak, milli takım taraftarı olarak, futbol sever olarak milli takımı izliyorum. İnşallah Dünya Kupası'nda grup lider olarak yükseleceğiz ve çok iyi bir taraftar takımımız var. Gerçekten Avrupa'nın önemli takımlarında yıldız statüsünde oynayan futbolcularımız var. Süper Lig'de, Türkiye'de önemli takımlarda önemli başarılar yakalayan futbolcularımız var. Temennimiz bir futbol sever olarak, bir taraftar olarak milli takımımızın bir kez de gözümüzü kapatması. Uzun zaman sonra, 24 yıl sonra biliyorsun Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bir kez daha benzer sevinçleri, benzer mutlulukları yaşamak istiyoruz. Çünkü 2002'de ben lisede öğrenciydim. Sabahları izlerdik maçı, biliyorsun abi. Hatırlarsın o zamanları. Bu benzer bir, biraz daha erken olacak ama benzer bir heyecanı gün içinde yaşayacağız.
0: Evet, şimdi Emrah, tabii dinleyicilerimizden çok sorular geliyor. Sen de tahmin edersin ki en çok sorulan soru transfer. Galatasaray'da evet. Transfer ile ilgili nasıl çalışmalar yapılıyor? Bir Icardi meselesi var. Hala Icardi'nin cevap vermediği ve kulübün haber beklediği haberleri var. Bizi aydınlatabilir misin bu konuda?
1: Abi Icardi, Galatasaray Icardi'ye teklifini yaptı. Ama henüz bir tabii ki olumlu ve olumsuz bir dönüş sağlanmadı. Ben her geçen gün Icardi'nin Galatasaray'dan uzaklaştığını düşünüyorum. Artık taraftar da bu işi kabullenmiş durumda. Böyle hissediyorum. Galatasaray'da Sayın Başkan Dursun Özbek Icardi'nin takımda kalmasını istiyor ama buna gönüllü olmayan yöneticiler var. Artık Icardi'nin Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdiğini, çok büyük katkı sağladığını kabul ediyorlar ama fiziksel olarak artık süresini doldurduğuna inanıyorlar. Ben de o görüşe yakın bir durumdayım şu anda. Baktığımız zaman taraftarlar da artık Icardi'nin gidişini kabullenmiş gibi görünüyor. Tek yol Icardi'nin Galatasaray'ın teklifine olumlu dönmesi, kalabilmesi için tek şart bu bence. Bu teklifte tabii maddi tarafta bir ücretine indirim gerektiriyor ama şuna da bakmamız lazım. Icardi'nin sadece ücretine indirim yapması gerekmiyor ki mevcut statüsüyle de bir ilgili sorunlar var. Yani bu ne statü? Birinci santrafor, bu takımın birinci santraforu Victor Osimhen. Yani Icardi biraz daha böyle ikinci adam olmayı kabul etmesi lazım. İşte 80'den sonra oyuna girmeyi, işte maç sıkıştığı zaman oyuna girmeyi, özellikle biliyorsun bu sezon yedek kaldığı maçlarda ısınmaya çıkmama gibi öyle huyları vardı Icardi'nin. Galatasaray tabii ki bu çok büyük bir rahatsızlık oluşturmadı ama ilerleyen dönemde eğer Icardi devam ederse bunlar özellikle işler biraz da kötü giderse çok fazla tartışmaya açılabilecek konular. O yüzden bu bazı şeyleri kabul etmesi lazım.

0: kalbinin. Bu şekilde geri dönüş yaparsa bu anlaşma sağlanır. Onun haricinde ben Icardi'de sona geldiğini hissediyorum açıkçası.
1: Bernardo Silva haberleri var. Galatasaray ile Bernardo Silva'nın görüştüğü haberleri var. Galatasaraylı taraftarların da Bernardo Silva yönünde çok çok isteği var. Bu bilgi de geldi. Neler söylemek istersin? Senin bir bilgin var mı bunlarla alakalı?
0: Abi Bernardo Silva'nın yıllık ücreti çok yüksek. Bonservisi yok ama çok fazla bir yıllık ücret alınacak talebi var. Galatasaray'ın düşüncesi şu: biz Manchester City ile rekabet etmek istiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bizim rakibimiz Manchester City. Manchester City ile devam etmeyen bir futbolcu, yani o seviyede görülseydi Manchester City illaki devam ederdi görüşü hakim. Hı hı. O yüzden daha genç, daha gelecek vaat eden, para kazandırma ihtimali olan futbolcularla Galatasaray'ın devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden ben Bernardo Silva'nın tabii ki menajerler tarafından öneriliyor. Kulüple oyuncunun menajer arasında bir görüşme oluyor ama ben bunun nihayete ereceğini düşünmüyorum. Yani Bernardo Silva Galatasaray'a olmayacaktır. Galatasaray'ın istediği oyuncu Can Uzun tarzında. Hı hı. Yani genç, potansiyelli ve ileride çok ciddi paralar kazandırabilecek futbolcuları yönelecek Galatasaray. Hı hı. O yüzden bu noktada yabancı oyuncu kuralı da Galatasaray'ın elini kolunu bağlayan gelişmelerden birisi. Şu anda Icardi kabul ederse Galatasaray 10 yabancı futbolcusu var.
1: Ahmet Bey diyor ki, Emrah orada mısın?
0: Evet, buradayım.
1: Emrah Oktay'a sorabilir misiniz? Kamavinga ismi mi geçiyor? Bir de ben olsam John Duran'ı alırım. Abi yedek diyor. 23 yaşında uyar diyor. Emrah Bey bu konuda ne söyler acaba?
0: Şöyle, John Duran krizi tartışılmayacak bir futbolcu ama yaşadığı sorunlar nedeniyle benim aklımda hep soru işareti. Bu sadece benimle alakalı tabii. Galatasaray yönetimi ve teknik ekibi de bunu düşünüyordur. Sonuç olarak baktığımızda Fenerbahçe'de olmadı. Rusya'ya gitti, orada olmadı. Kolombiya milli takımında da sorun çıkardığı haberlerini okuyoruz. O yüzden baktığımızda John Duran ismi yedek kalmayı kabul eder mi? Ederse ne kadar faydalı olan bir Galatasaray? Çünkü şunu da bir şekilde görüyoruz. Özellikle Galatasaray'ın son 3 gündür 4 gündür paylaştığı videolara bakarsanız takım içinde çok ciddi bir arkadaşlık ve sevgi ortamı olduğunu görürsünüz. Yani bu bazıları için anlamsız gelebilir ama insanların profesyonel olduğunu, çok ciddi paralar kazandığı, evet bunların hepsine katılıyorum ama burada bir arkadaşlık olmadan da ne kadar profesyonel olurlarsa olsunlar sonuç alma ihtimallerin düşük olduğunu düşünüyorum. Yani burada takımın ahengini de bozmayacak bir oyuncuya ihtiyaç var. O yüzden John Duran konusunda bence takım ahengine sıkıntı verebilecek bir oyuncu, Galatasaray'ın uzak durması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kamavinga'da çok ciddi bir maliyeti var. Hı hı. Victor Osimhen'den bile yüksek bir maliyeti olabilecek bir futbolcu. Burada baktığımızda Galatasaray'ın 23 yaş altında 3 futbolcu alma hakkı var. Bunu nasıl değerlendirecek? Diğer türlü baktığımızda Bernardo Silva örneğinde olduğu gibi 2003 doğumlu öncesi 10 futbolcu alma hakkı var. Bu 10 futbolcunun 10'u da şu anda dolu. Kiralıktan dönenleri saymıyorum. Icardi'nin kaldığı senaryoda. Kiralıktan dönme ihtimali olan işte Zaniolo, Victor Nelson gibi futbolcular var. Onları saymadığım halde Galatasaray'ın o şeyi dolu. O yüzden oraya 2003 doğumlu öncesi bir transfer yapması imkansız Galatasaray'ın. Hı hı. Ona göre eğer yabancı kuralında bir esneme olursa Galatasaray alternatifleri düşünecektir.
1: Evet, Emrah Oktay, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun bilgiler için. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum Emrah Oktay.
0: Teşekkür ederim abi, iyi günler.
1: Teşekkürler. 0542-212 ve 0540'ı başa eklediğinizde sadece 273-10-10'u aramanız ya da mesaj yazmanız yeterli oluyor. Umut Bey'in bir mesajı var. Selam Çağatay Hocam. Umut, ben çok mütevazi bir insansınız. Başarınızı devam ediyorum. Reyhan Muhtar, merhumu Allah'tan rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah demiş. Çok çok teşekkürler. Reha Muhtar'a da Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da ben başsağlığı diliyorum. Yine evet, dinleyicilerimizden Ceyla Büyükuzun vardı. Spor spikeri bağlarsanız çok seviniriz demişler. Musa Bey, zaten Ceyla'yı da almıştık. Çok çok teşekkürler. Gelen mesajlar, Sayın Namlı'ya da çok teşekkürler. İsimlerinizi yazın. Ben zaten buradan isimler onu olduğu zaman çok daha rahat okuyabiliyorum. İrfan 25 güldürmeyin ya, hakikaten. İrfan 25 kesin metrodadır diyorlar. İrfan'ı bir kere daha arıyorum. Fenerbahçe haberlerini almak için şu anda cep telefonundan sevgili İrfan 25'i bir kere daha deneyeceğim. Bir yandan da gelen mesajlara da bakalım. İyi yayınlar. Uğur Çalık, ben Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'ın hoca adayları için ismi geçen hocaların ortak özelliğinin hücum futbolu olduğunu görüyorum. Merak ettiğim şey bu takımın oyuncularının o sisteme uygun olup olmadığı. Tabii yani daha hoca belli değil, futbolcular belli değil. Yani çok büyük mali yükler var. Elinde kiralık futbolcular var, yabancı futbolcular var. Yeni hoca kim olacak? Yeni teknik direktör kim olacak? Teknik direktöre göre mi oyuncu seçilecek? Oyuncuya göre mi teknik direktör alınacak? Bunların hepsi tabii muğlak ve muallakta. Beşiktaş'ın gerçekten işi zor. İrfan'a gerçekten ulaşamıyoruz bu arada. Sevgili İrfan, eğer duyuyorsan sen bizi ara. Çok daha iyi olacaktır. Evet, dün Akatlar'da Beşiktaş yarı final serisi ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni zor da olsa yenerek seride 1-0 öne geçti. Aynı Fenerbahçe Efes maçı gibiydi. Anadolu Efes maçı gibi 60-59'du. Dünkü de 82-79 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Valla önümdeki sizlerle Levent Tüzemen'i bağlar mısın demiş. Levent abiyle devamlı konuşuyoruz. Levent abi normalde yayınlara çıkmıyor ama şöyle bir şey söyledi. Sevgili Çağatay dedi, sen ne zaman istersen ben sana bağlanırım. Hakkın baki kalsın dedi. Sen ne zaman istersen bağlanırız dedi. O yüzden ben de Levent abiyi çok meşgul etmek istemem. İrfan abi telefonu açmıyorsa Hasan Tuncel ya da Aksel abi arar mısın diye mesajlar var. Evet, isimler de geliyor. Galatasaray ikinci bir forvet daha alırsa Icardi'nin de kaldığını varsayarak bu durumda Icardi üçüncü forvet mi olur, ikinci forvet mi olur? Yani alınacak kişi Osimhen'den sonra gelecek kişi değil midir demiş. Evet, doğru yere değinmiş. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Yine isimlerden devam edeceğiz. Metin Bey'e teşekkürler. Şimdi gazeteci dostlarımız da milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası için belirlediği kadroyu da değerlendirmişler. Çok çok teşekkürler. O kadar çok mesaj geliyor ki inanın önümdeki haberleri değinemiyorum. Yine de çok teşekkürler demiş. Evet, isimlerinizi yazmanızı rica ediyorum. Şahsi duygularım Çağatay Hocam, süpersiniz. Çok çok teşekkürler. Nedim Bey diyor ki Nedim Kalın, o da uzun zamandır yoktu. Hüseyin Şimşek, Çağatay abi ne olur affet, bir haftadır köydeydim, seni dinleyemedim. Estağfurullah, olur mu öyle şeyi? Öncelikle sizlere hayırlı yayınlar diliyorum demiş Nedim Bey. Son olarak tecrübenize dayanarak bir soru sormak istiyorum. Sizce Aziz Yıldırım mı veya Hakan Safi mi başarılı olur? Tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Sizleri seviyorum hocam demiş. Nedim Bey çok teşekkürler. Bu konuda benim yorum yapmam yanlış olur. Buna çünkü Fenerbahçe kongre üyeleri, Fenerbahçe delegeleri karar verecekler. Ama dün Erhan Alvaroğlu ile yaptığımız bağlantıda şu ifadeyi kullandı. Şu an seçim olsa %60'a %40 Sayın Aziz Yıldırım kazanır demişti. Gelen mesajlar, isimlerinizi lütfen rica ediyorum yazın. Bir yandan da telefonlarım çalıyor. Icardi'nin miladı artık dolmuştur. Şampiyonlar Ligi için çok yetersiz. Galatasaray'ın bugün Can Kuzu'nun transfer açıklaması lazım. Evet, Can Uzun da ben bir sene önce Can Uzun konusunda özellikle söylemiştim. 45 milyon euro değerinde çok önemli işler yapan bir futbolcu, muhakkak milli takımda da yer alması lazım, oynaması lazım, dakika verilmesi lazım demiştim. Ama tabii sakalımız yok diyeceğiz. Birazcık uzattım, belki dinlerler. Çok güzel ya, harikasınız ya. Çok hani her zaman söylüyorum, Radyo Gol dinleyenleri çok zeki, çok pratik zekaya sahip dinleyicilerimiz. Süleyman Arıt'ı bağlar mısınız demişler. Süleyman abi dün aldık. 19.07 Aziz Başkan'ın lansmanı var. İstanbul'dan Emre, çok teşekkürler, kolay gelsin mesajları var. Halil Akyol, evet Halil Bey, uzun zaman oldu. Bayrampaşa'dan Lokman, ben Çağatay abim, saygılar, dinlemeye devam. Kral, siz de kralsınız. Ankara'dan Aydın Bey, çok teşekkürler. İrfan 25'e ilgili çok mesaj geliyor. Tamam, peki İrfan'ı bir kere daha arıyorum. Yoğun istek üzerine, hatta şöyle sesini de vereyim ki, Can Uzun mesajları var. Evet, söyledik, biz defaatle söylüyoruz. Televizyon yayınlarında da belirtiyorum ama işte sonuç ortada. İrfan 25'e hala ulaşamıyoruz. Biraz sonra kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından çok önemli spor yazarlarımız da var. Onlarla da devam edeceğiz. Muhtemelen İrfan'ın telefonunda bir şey var. Kesinlikle çekmiyor. Hatta ulaşılamıyor. Mesajı bile gelmiyor. Dediğim gibi amili takımın teknik direktörü Montella'nın Dünya Kupası için belirlediği bir kadro var. Sizler de hep mesajlarınızı yazdınız. 35 kişiydi. Daha sonra 26 kişinin Amerika'ya gideceğini Montella da biliyordu. Ekibi de biliyordu. Herkes biliyordu. Şimdi bakalım spor yazarları neler söylemiş. Uğur Meleke, Montella milli takımı bir futbol kulübü olarak görüyor ve güvendiği oyunculardan ölüm, yaralanma olmadıkça vazgeçmiyor. Bunu eleştiriler bir yerden söylemiyorum. Hocaya büyük saygı duyuyorum. Zira saygı çift şeritli bir otobandır. Saygı istiyorsanız saygı duyacaksınız. Montella'nın da tam olarak yaptığı bu. Bir de şunu unutmamak lazım. Amerika'ya gitmek için elemeler oynandı ve orada bu oyuncular da emek veren. İtalyan hoca bu eleme süreci ekibine ve saygısını göstermiş oldu. Montella köşeli bir teknik adam. Bulunduğu kabın şeklini almıyor ve ben onun bu köşeliliğine hayranım demiş. Güntekin Onan şöyle bir yorum yapmış. Montella'nın kafasında uzun bir süredir belirlenmiş bir oyuncu havuzu var. Zorunlu olmadıkça bu havuzun dışına çıkıp da yeni isimlere yönlenmiyor. Milli takım başarıya götüren oyuncu grubu ile devam etmesi son derece normal. Ayrıca turnuva oynamak bambaşka bir şey. Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyona oturmuş bir kadro ile gitmek bizim için avantaj. Mevcut durumda zaten ligler oynanmıyor. Form durumu diye bir olgu da söz konusu değil. Bu aşamada Montella'nın tercihlerinde bir absürtlük söz konusu değil. Benim tek merakım santrafor pozisyonda Deniz Gül veya Can Uzun 11'de başlayacak mı demiş. Bunu da ben size haber bülteni gibi okudum. Şu an öyle bir hissiyata kapıldım. Fırat Aydınus eski hakemlerden artık spor yorumcusu oldu. Montella amili takımın başına geldiği günden bu yana kadro tercihlerini büyük ölçüde istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Dünya Kupası yolunda da birlikte çalıştığı oyunculara güvenerek seçimlerini yaptı. Elbette performansı, form durumu veya kulüplerindeki süreleri nedeniyle kadroda yer alması ya da almaması tartışılan isimler var. Ancak Montella'nın tercihleri bireysel performansın yanı sıra takım uyumu ve ekip ruhunu da gözetiyor demiş. Açıklanan kadroya bakıldığında kalanlar ve ayrılanlar arasında büyük sürpriz sayılabilecek isimler öne çıkmıyor. Tercihler teknik adamın bugüne kadar izlediği çizgiyle uyumlu görünüyor demiş. Sizlerden bir su içme molası rica edeceğim 5 saniyeliğine. Teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Ve Ufuk Kaan Karacan, sevgili Ufuk Kaan Karacan da demiş ki, Montella'nın felsefesi çok net. O anlık olarak bireysel performansı en yüksek olanları değil, uzun ve yıpratıcı bir turnuvaya, maratonu boyunca her ihtiyaca, her taktiksel kırılmaya cevap verebilecek isimleri seçiyor. Belli ki bu kadro kurulurken sadece saha içi faktörler değil, soyunma odası dengeleri ve saha dışı etmenler de ince elenip sık dokunmuş. Artık büyük ve iddialı sözlerle yıkıcı eleştiriler yapma dönemini geride bırakmalıyız. Bakış açımızı değiştirme vakti geldi. Kadro açıklandığında ya da bir değişiklikte peşin hükümlü olmak yerine hocamız burada ne düşünmüş olabilir sorusunu sormak bizi çok daha sağlıklı bir noktaya taşıyacaktır. Çünkü artık önümüzde eğilip bükülmeyecek net bir gerçek var. Ortada bir tek vücut olmuş bizim çocuklar ve onların arkasında dimdik duran bir hocamız var diyor. Evet, araya gideceğiz. Gelen mesajları da okuyacağım ama araya gitmemiz gerekiyor. Çok harikasınız ya. Harika mesajlar var. Tabii yayında da olduğum için gülmemek adına da çok tutuyorum kendimi.

0: diyorum. Harikasınız, süpersiniz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 programın son bir saatinde yine çok değerli spor yazarları olacak. Az sonra NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar'a bağlanacağız. Onlarla tabii bağlantımız da olacak sevgili Emin'le. Ardından da Serdal Kalaycı telefonumu bekliyor. Serdal'cığım, beni de dinlediğini biliyorum. Sana da sevgiler, selamlar olsun. Az sonra sana da bağlanacağız. Sizlere de şifa olsun. Orhan Bey, çok teşekkürler. Kısa bir araya gidiyoruz artık. Daha sonra programın son bir saatinde yine Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve milli takım haberleriyle devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Kısacık bir ara. Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında programın son bir saatine girdik ve sırada Türkiye'nin en önemli spor yazarları var demiştim. Onlardan bir tanesi de uzun zamandır sesine hasret kaldığımız NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar. Emin'cim, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın?
1: Çağlar Çıtak, merhaba. Hoş bulduk. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Her şey yolunda mı? Tabii yoğun bir hafta. Milli takım çok az bir süre kaldı. Bugün ayın kaçıydı? Hakikaten ya, ne kadar kaldı? Kalmadı.
1: Bugün 3 Haziran. 11 Haziran'da turnuva başlıyor. Ama öncesinde hafta sonu Fenerbahçe seçimi. Sonrasında da Dünya Kupası yoğunluğuna net bir şekilde başlamış olacağız. Biz de 9 Haziran'da NTV olarak Kanada'ya gideceğiz önce. Turnuva yerinden Türkiye-Avustralya maçı için önce Kanada'ya gideceğiz. Sonra milli takımla birlikte Arizona ve diğer şehirlerde milli takım takip edeceğiz. Umarız sonuçlar güzel olur. Güzel bir turnuva bizi bekler.
0: Peki o zaman milli takımla başlayalım. Fenerbahçe seçimlerine de çok az bir süre kaldı. Görüşlerini, değerlendirmelerini merak ediyorum Emin Çağlar.
1: Son yaptığımız o bağlantılarda da ben aynı bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Evet, isimler dolaşıyor ortalıkta. Sayın Naz Yıldırım isimler telaffuz ediyor. Sayın Hakan Safi daha fazla, yani birebir kimsenin ağzından net şunu duymadık ama sosyal medyada dolaşan isimlere baktığımızda ortada bir, yani başkanlık yarışı yok da bir transfer pazarı var. Bunu görüyoruz. Lewandowski isimleri şu an farazi olarak söylüyorum. Onların tarafından paylaşıldığı, gazetelerde yazıldığı için Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Greenwood, Jurasi, Vedat Muriç, Sörlot, başka kim varsa. Fenerbahçe başkanlığı bence bir transferin belirlememesi gerekiyor. Bu duruma gelinmesi üzücü. Şampiyonluğun gelmemesi, taraftarı buraya itiyor ama Fenerbahçe'nin sahip olduğu değerler var. Rahmetli İslamçuk Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlatırken kullandığı kelimeler var. Dinleyiciler bakabilirler. O yüzden yani transfer üzerinden bir başkanlık yarışı benim futbol mantığıma uygun değil ama günümüz galiba böyle işliyor. Tabii kongre üyeleri burada belirleyici olacak. Sosyal medyanın belirleyiciliğinden ziyade. O gün kimi daha çok Fenerbahçe başkanlığını hak ettiğini düşünüyorlarsa o isim oy verecekler ama Sayın Ali Koç, Sayın Saadettin Saran seçiminde olduğu gibi genç kitlenin, kararsızların net bir şekilde belirleyici olacağını düşünüyorum bu seçimde. Yani şu anda ben birisi önde dersem haksızlık etmiş olurum, o yüzden bunu söylemek istemiyorum. Yani tarafsızlık anlamında da bana zarar verir ama her şey ortada. Son günler. Cumartesi günü konuşmalar olacak. İki başkan adayı kongre üyelerine, camiaya seslenecek. Kararsız olan varsa o konuşmalardan sonra artık rengini ve tarafını belli ediyor olacaktır diye düşünüyorum.
0: Emin, burada teknik direktör ve futbolcuların anlaştığı futbolcuları açıklaması adına sayın başkan adaylarının hani çok etkisi olur mu? Yoksa
1: bir kitle üzerinde evet ama diğer kitle üzerinde olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi ben değerler manzumesi var her kulübün. O yüzden onlara daha çok bakmak gerekiyor. Bir teknik direktör, yani Conte getiren başkanlığı alır. Bana göre yanlış düşünce. Ben biraz daha geleneksel bakıyorum. O camiayı temsil etmesi gerekiyor başkan adayının. Başkanın Kongre üyelerinin

0: olacak karar. Onlar belirleyecek ama ben dediğim gibi oyuncu veya teknik direktör isminin başkanı belirlememesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Peki eklemek istediğin ve milli takım maçları da çok yaklaşıyor. Kafileyi de dün uğurladık. 35 kişilik geniş kadroda senin de söylediğin gibi 26'ya indi. İşte futbolculardan Ersin, Mustafa Eskiyerliaç, Atakan, Yusuf Sarı, Yusuf Akçiçek, Demir Ege, Muhammed Çengezer, bir de Ahmet Can Kaplan'la Aral Şimşir. Herhalde eksik isim kalmamıştır. Kadroya alınmadı. Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri. Bize en çok kim zorlar? Ev sahibi olarak Amerika mı?
0: Şimdi burada Montella gibi düşüneceğim. Yani Montella'ya bir kere sonsuz bir saygı duyuyorum. Herkes de artık bu saatten sonra, bugünden sonra, ilk düdükten sonra demiyorum, ilk düdükten önce o milli takıma saygı duymak zorunda. Kararlarına, tercihlerine, eleştiri hakları baki ama eleştirirken... O eleştiri yaparken çözümü getirmeliler. Çözüm yoksa boş konuşmak doğru değildir. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final. Orada liderlik. Dünya Kupası'na gidiyoruz. Yani son 4 turnuvada olan bir milli takımdan bahsediyoruz. O yüzden Montella'yı arkasında olacağız. Dün yaptığı bir açıklama vardı. HT Spor'a, Deniz Birici'ye yaptığı açıklamada, röportajda. Rakipleri analiz ediyor, söylüyor. Avustralya kupa tecrübesi var diyor. Paraguay, Arjantin, Brezilya, Şili, Uruguay ile oynuyor diyor. Rakip, yani rakip konusunda onların bir rakip seçme durumu yok. Kompakt bir takım olduğunu söylüyor. Amerika, Avrupa futbolu oynayan bir teknik direktöre sahip. Oyuncuların çoğu Avrupa'da oynuyor. O yüzden ben Amerika maçına şöyle hazırlanalım. Buna böyle değil. Maç maç gidecektir. Nasıl Euro 2024'te maç maç gittiysek bunda da öyle olacaktır. Bence en zor maç, ilk maçımız Avustralya. Puan almak en önemlisi. Kaybetmemek gerekiyor. Bir puan bile çok değerli. 12 grup. En iyi 8 üçüncünün çıkacağını düşündüğümüz bu senaryoda 1 puan altın değerinde olacaktır. Ben milli takımı, Montella'yı, oyuncuları daha doğrusu Montella'nın milli takımını şöyle tanımlayacağım. Montella ilk göreve geldi, başladı. Orada bir çıraklığı yaşadı diyelim. Pepsi için söylüyorum. Sonrasında Avrupa Şampiyonası dönemi kalfalık diyelim. Şimdi kalfalık üstü ustalık dönemine geliyor. O yüzden yani bu tabirlerimi bağışlayacağım. Ben öyle düşünüyorum. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemine geliyor. Ustalık döneminde bu takımın arkasında olacağız. Tercihlerine saygı duyacağız. Formasyon sistemi neden tercih ettiğini çok net açıkladı. İnsanlara Paris Saint Germain örneğini verdi. Yani Luis Enrique, tabii ki aynı oyuncu grubu değil ama aynı mentaliteye sahip olmak çok önemli. Montella da oyuncularına bunu aşılamış. Oyuncular onu çok seviyor. Her şeyden önce saygı duyuyor, dinliyor. Onun istediklerini yapmaya çalışıyorlar. Yaptılar, yapacaklardır da. En zor maç Avustralya olacaktır. Ben Paraguay maçının, kendi özelimde Paraguay maçının çok daha kırıcı,
1: evet,
0: fiziksel anlamda hatta, zorlayıcı olacağını düşünüyorum. Yani, biz o iki maçtan hani iki puan, olabilir 4, olursa 6 muazzam olacaktır ama dediğim gibi kaybetmemek en önemlisi. Paraguay'ın sertliği bence en zor maç.
1: Yılmaz Bey ve Musa Bey sana sevgilerini, saygılarını iletmişler. Bir de soruları var. Uçak yolculukları psikolojik olarak etkiler mi maçları? Emin Bey'e sorabilir misiniz demişler.
0: Etkilememesi imkansız ama profesyonel sporcular yenileme, o tekrar yenilenme dönemi dediğimiz dönem var. Oraya da hazırlıklı olacaklardır. Zaten bir takım antrenman saatini, basın toplantılarını, her şeyini duyurdu. Sadece hani zor bir sezon. Maç sayısı anlamında herkes belli bir sayının üstünde oynadı ama yani Dünya Kupası burada performansınızın %100'ünü demeyeceğim, her şeyinizi vereceğiniz bir ortam olacağı için ben yolculuklardan ziyade sakatlıkların olmasını dilemiyorum. İnşallah olmaz. Ben o yolculukların çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Çok olağanüstü iklim, hava şartları olmadığı sürece.
1: Sevgili Emin Çağlar, çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için. Başka eklemek istediğin şey varsa onları da alalım.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sana da şimdiden iyi yolculuklar diliyorum sevgili Emin Çağlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: NTV Spor Müdürü. Hoşça kal. Evet, Emin'den de görüş.

0: görüşlerini aldık. O da sağ olsun görüşlerini bizimle paylaştı. İrfan'a hala ulaşılamıyor. İrfan 25 kayıp ilanı vereceğim senin için. Çok mesaj gelmiş. Hangi birinden başlayacağım? Ya ne diyebilirim ki? Adıma akrostiş bile gelmiş. Zirvede mi bıraksam acaba? Bugün mü bıraksam programı? Yine bakalım mesajlardan. Hakan Bey mesajı var. Çağatay Hocam, bizim iletişimci arkadaşlarımızla bir grubumuz var. Marmara Üniversitesi'ndeniz. Marmara Üniversitesi'ne seni davet etmek isteriz. Kabul edersen zaten biz gençlere en güzel hediyeyi vermiş olursun. İnan ki çok mutlu oluruz demiş Hakan diye. Değerli arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Nazik davetiniz beni gerçekten çok mutlu etti. Benim de eski üniversitemdir zaten. Ben de Marmara Spor Akademisi öğretmenlik mezunuyum. 95-99 döneminde. Bir üniversitede geleceğimizin teminatı olan gençlerle bir araya gelme fırsatı bulmak benim için büyük bir onur, gurur kaynağı. Sizlerin davetine seve seve icabet edeceğimi belirtmek isterim. Hayata, medyaya, iletişime ve nacizane mesleki tecrübelerime dair düşüncelerimi de sizlerle paylaşacak olmak benim için çok kıymetli. Sizlerin enerjiniz, heyecanınız, geleceğe dair hayalleri her zaman bana ilham olmuştur. Beni bu anlamda organizasyona layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Sizlerle buluşacağım günü de şimdiden de sabırsızlıkla bekliyorum. Yazabilirsiniz. Her zaman da aranızda olmaktan büyük bir şeref duyarım. Saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum tüm öğrenci arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Yine gelen mesajlardan devam edeceğiz. İsimlerinizi lütfen rica ediyorum yazarsanız. Mert Bey diyor ki Amerika playoff'ta gelen ülkelerin Arizona'da kamp yapmasını belirlemiş ve bu bölge diğer bölgelere göre daha sıcak ve kurak olduğu biliniyor. Göz göre göre haksızlık yapıyor demiş ABD. Evet, bunu da konuşmuştuk ama daha önceden belirlenen bir program. Yani playoff'a kalan takımlar için geçerliydi bunlar ve biz playoff'tan geldiğimiz için biz maalesef bu plana sadık kalmak zorunda kaldık. Bütün takımlar devşirme futbolcularla dolu. Biz de 4-5 tane niye almıyoruz? Sorarsanız seviniriz demişler. Ama sıradaki spor yazarımıza da bunu sorabiliriz. İsimleriniz rica ediyorum bir kere daha. Ahmet Bey teşekkür ediyorum. İrfan 25 seni engellemiş olabilir. Evet, engellemiş olabilir. İrfan'ı hep aradığım için. Abi benim adım da İrfan, ben arayayım diyorlar. Bülent Doğan teşekkürler. Icardi'nin miladı artık dolmuştur. Teşekkür edilmeli. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurulmalı ve Galatasaray'ın bugünden tezi yok. Acilen Can Uzun transferini açıklaması gerekir demiş. Çok uzun bir mesaj yazmıştı Serdal Bey ve ben de daha kısa yazmasını rica etmiştim. Diyor ki bugün Danimarka'da 53 maçta 32 golle katkı yapan bir oyuncuyu almayıp kendi kulübünde bir yılda top oynamayan oyuncu milli takımda tutuyorsa, ki Aral Şimşir'den bahsediyor herhalde. Bu tamamen kulüpçülüktür. Bugün Aral Şimşir Galatasaray'da oynasaydı milli takımın ilk 11 oyuncusu olurdu demiş Serdal Bey. O kadar çok mesaj var ki. Çölde idman yapar bizim çocuklar demişler. Evet, yani 40 derecede gerçekten antrenman yapacaklar. Arizona sıcaklarında, çöl sıcaklarında. Sizlerin mesajlarına bir yandan bakıyorum. Çağatay Hoca Instagram adresine gelen mesajlara da bakıyorum. Sırada bekleyen değerli spor yazarı arkadaşlarımız da var. Onlardan da verdiğimiz saatlere uymak anlamında. Sevgili Serdal Kalaycı var. Şu anda telefonun diğer ucunda. Serdal da telefonuma cevap verirse.
1: Verdim.
0: Verdin. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın Çağatay Hocam?
0: Çok teşekkür ediyorum Serdal'cığım. Seni en sona bıraktım biliyorsun. Az solistler en sona çıkarlar.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın? Her şey yolunda mı?
1: Tabii yolunda hocam her şey. Siz de gayet iyisiniz. Program yine mükemmel gidiyor. Başından itibaren dinliyorum.
0: Evet. Ya bu arada keşke şunu gösterebilsem. Ya üşenmemişler. Kayıp

0: ilanı İrfan 25 kayıptır diye yazmışlar altına, iletişim kayıp tarihi görenlerin Çağatay Hoca'yla iletişime geçmesi. Ya muhteşem ya. Yani şunun için hani Miço Tamer'miş, Tamer Bey tebrik ediyorum ya. Gerçekten bu bir yetenektir. Yani kreatifliktir. Tebrik ediyorum sizi.
1: Evet. İrfan kaybolmamıştır da çok daha farklı bir telefonun çekmediği bir yerde olabilir.
0: Evet, bir dahakine 25'ten geriye sayıp arayacağım, bakalım inşallah buluruz kendisini. Kötü bir espriyle bu yayına başlamak istemezdim ama Serdal'cığım, tabii çok az bir zaman kaldı. Sen de hep böyle televizyon yayınlarında bir araya geliyoruz, milli takımı konuşuyoruz. Evet, evet, çok da önemli, evet. Güzel yorumlar yapıyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Önce milli takımla başlayalım diyorum.
1: Tabii ki.
0: 35 kişilik kadrodan 26 kişiye inen bir milli takım kadrosu. Dün de uğurladık milli takım oyuncularını.
1: Evet, evet.
0: Hepsi de manken gibiydi. Güneş gözlüklerini de takmışlar. Beyaz,
1: maşallah.
0: Beyaz pantolonlarıyla birlikte yakışıklı pozlar veriyorlardı. Güzeldi. Gövdesi geniş bir uçakla, Türk Hava Yolları'nın onlara tahsis ettiği bir uçakla uçtular. Bayağı bir detay verdim. Neler söylemek istersin? Avustralya ile başlayacağız. Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri. Söz sende, mikrofon sende sevgili Serdal Kalaycı.
1: Aslında milli takımla başlamış olmak benim de ilk tercihim olurdu. Çünkü söylemek istediğim şeyler var. Yani bir kere şundan bir türlü sıyrılamadık. Milli takım hocamız kim olursa olsun, böyle milli takım tercihlerinde böyle önemli turnuvalar öncesi mutlaka işte hani sevdiğimiz veya taraftar olduğumuz takımların iyi oyuncularını hep görmek isteriz ama maalesef yani bu iş böyle değil. Bunu bir türlü de kabul edemedik, gitti. Ben hala hani futbol ortamında hala böyle bu şekilde bakıyor olanlar için anlamıyorum durumu. Yani kabul etmemiz gerekiyor. Eğer güveniyorsak hocamıza, hı-hı, güveniyoruz diyorsak bir kere kesinlikle yani o tercihlere saygı da duymamız gerekiyor. Yani çünkü bir teknik direktörün görevi en formda 26 oyuncuyu seçmek değil. Tabii orada 26 olduğu için öyle söylüyorum. Yani Dünya Kupası'nda oynayacak en uyumlu 26 kişilik kadroyu oluşturmak da onun görevi. Yani ve bu takımı Dünya Kupası'na götüren ekibin yani herkes açsın bir baksın, ana omurgasına baktığımızda, yedeklerine kadar baktığımızda şu an dizen ekipte gerçekten takımı buraya taşımış isimler var. Ta ki Sayın Montella geldiğinden bu yana bir takım kimliği oluşturma yolunda o kadar çok mesafe kat etti ki hocam. Yani en basitinden şunu hatırlatmak isterim dinleyicilerimize. Eleme grubunda, grup mücadelesinde hücumcu bir milli takım gördük bize. Ta ki o 6-0'lık İspanya maçını hiç saymıyorum ben. O maç çok değişik bir maçtı. Hep hücumcu bir milli, hücumcu yönümüzü gördük. Yani 3-2 kazandığımız Gürcistan mücadelesinde 3 gol atıp 2 gol yiyen bir takımdan playoff'taki Romanya-Kosova maçlarında 2 gol atıp hiç gol yemeyen bir milli takıma dönüşüm var. Ya yani bu o kadar önemli bir gösterge ki aslında bizim milli takımımızın oluşan kimliğinde bir nokta çok önemli. Yani hücumcu bir takımdan savunma yapmanız gerekiyor. Önce savunma, sonra sonuç dediğiniz maçlar geliyor. Bu oyunu da oynayabiliyorsunuz ki işte Romanya ve Kosova maçları her ne kadar takım kalitesi anlamında bizden çok daha düşük olarak, yani işte rakamsal futbolcularımızın değeri anlamında da düşük olsalardı o maçların değeri, kıymeti herhalde kimse küçük zayıf rakipler diyemez. Çünkü atmosferi, psikolojisi çok farklı maçlardı. İki tür maçı da oynayabilen bir milli takımımız oluştu ve de zaten Montella'nın üzerinde durduğu en önemli konu da kulüp milli takımı hüviyeti kazandırması. En doğrusu da bu, çünkü bu takımlar en nihayetinde, bu takımdaki oyuncular yılın 8 ayı bir arada oynayamıyor ki. Yani bu oyuncular milli takım toplandığı dönemde, yani yıl içinde toplasanız belki 40-50 gün yani toplamda bir arada bulunmuş olabiliyorlar. Ve hal böyle olunca birbirine alışmış, bir önceki toplanmada birbiriyle bir şeyler paylaşmış, birbiriyle farklı skorlu maçlar, yenilgiler yaşamış, sonra düzlüğe çıkmış. Yani burada oluşan ruh, burada oluşan birlik çok önemli bir şey. Yani bunu tutmak gerekiyor. O yüzden işte bu seçilen milli takım 26 kişi, neden bu oyuncular? Tabii ki gönül isterdi ki işte Aral Şimşir de olsun. Ama yani onun yerine seçilen kişilere baktığımız, mesela işte Demir Ege olsun, Aral Şimşir olsun, olsun ama o bölgede Kaan Ayhan, işte Salih Özcan, İrfan Can Kahveci gibi isimler. Neden? İşte ben direkt kondurabiliyorum. Diyorum ki büyük turnuva tecrübesi olan oyuncular bunlar. O yüzden tercih edildi diyebiliyorum. Yani böyle de bakmak lazım. Yani Martella'nın da böyle düşündüğünü hissediyorum en azından. Yani dolayısıyla işin bir psikolojisi var. İşin birlikte bir arada bir şeyler başarmış olmak var. Bütün bu detayları düşündüğümüz zaman aslında gerçekten de Montella'ya bu zamana kadar nasıl saygı duyduysak yaptıklarından dolayı, yani Stefan Kuntz döneminden sonra aldığı milli takımlar, işte Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final, sonra Uluslar Ligi'ne yükselme hikayemiz, ondan sonra ardından bu arada tabii birçok takıma karşı uzun süredir alamadığımız galibiyetler var, bizi sevindiren, mutlu eden. Bunları da atlayarak geçiyorum. Ardından Dünya Kupası elemeleri, playoff, yani önceden çok böyle umutsuzca baktığımız bu playoff mücadelelerinde bu kez hatırlayalım, o kadar umutla baktık ki gerek Romanya maçına gerek Kosova. Yani ben hiç bu kadar emin olmamıştım bu iki takımı da geçip Dünya Kupası'na katılacağımızdan hiç bu kadar emin olmamıştım. Bir de şimdi 2002 Dünya Kupası'nı hatırlatmak isterim Çağatay Hocam. 2002 Dünya Kupası'nda neydi bizim durumumuz? Giderken kimse üçüncü olacağız hedefi koymuş muydu?
0: Hayır.
1: Hayır. O yılları hatırlıyoruz. Ne oldu? Öncelikle hedef bu gruptan çıksak iyidirdi. Ama ondan sonra beraberinde bir şeyler kazandıkça hayallerimiz büyüdü. Yani oraya giderken büyük bir hedef yoktu ama adım adım giderken hayallerimizi de büyüttük. Şimdi beklentimiz var. İşte bu işi değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Şimdi beklentimiz varsa yönetilmesi gereken de bir süreç var. Hem de iyi yönetilmesi gerekiyor. O yüzden kimsenin Montella hocanın işine de zaten karışmıyor zaten kimse de. Ya böyle bakmak lazım. Yani bu bizim yakaladığımız jenerasyon, evet yetenekli bireysel oyunculardan kurulu çok güzel bir jenerasyon. Aynı zamanda bu jenerasyonun, bu yetenekli oyuncuların bir araya da oluşturduğu grup çok iyi bir arkadaşlık ortamı kurdu. Yani bugün hangi milli futbolcuyla konuşsak çok pardon. Yani geçmişte de vardı tabii ki milli takım ortamında arkadaşlık ortamı ama bu seferki biraz farklı diyor. Yani bu da bizi umutlandırıyor. Çünkü takım olmanın yolu sadece sahadaki performans değil. Yani bu ince detaylar çok önemli. Hele hele şimdi ABD'deki bir Dünya Kupası'nda durum çok çok daha farklı olacak. Neden çok farklı olacak? Çünkü yani dediğim gibi sadece saha performansı değil. Burada biraz lojistik şartlar da devreye giriyor. Ve ben o yüzden bu Dünya Kupası'nın yani tarihin belki de en bilinmez turnuvalarından birisi olmaya aday olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya burada sadece şimdi öncelikle 48 takımla oynanacak bir Dünya Kupası var. Bu sadece bir maç sayısı atması anlamına gelmiyor. Bence sürpriz ihtimallerini de çok yükseltiyor. Dünya Kupası'nın seviyesinde görmeye alışık olmadığımız ülkeler de sahne alacak. Uzun yıllar gelemeyen birçok ülke tekrar gelecek. Dolayısıyla grup maçlarında çok sürprizleri açık olacak bir Dünya Kupası olacak bence. Ve bu lojistik şartlar da şunu gösteriyor. Yani işte bir takım seyahatler, iklim değişiklikleri, o arada inan yani sıcaklık ısı değişimlerinden insanların bünyelerinde işte bilmiyorum belki ufak tefek hastalıklar oluşabilecek. Yani böyle vücut direnci düşmeye de her şey olabilir bu süreçte. Bunları idare etmek de bir takım için ana şey olacak. Yani burada sadece performans değil, diğer şartları da en iyi idare edebilen takımları biz üst seviyede göreceğiz. Tabii bütün bunların hazırlıkların hepsi yapılmıştır. Çünkü yani o seyahat süreleri göz önünde bulundurulduğunda mutlaka antrenman programları ona göre planlanacaktır. Futbolcuların özellikle işte dinlenmeye yönelik bir takım çalışmalar yapılacaktır. Bunları da tabii düşünmüyor değiliz. O konuda milli takımımızın da her şeye hazır olduğunu düşünüyorum. Şimdi bize yine 2002'ye döneceğim. Yani orada biraz bizi farklı kılan şuydu. Yani Asya kıtasındaydı. İşte Japonya, Güney Kore ortak ev sahibiydiler. Bence yani o günleri hatırlıyorum. Bizim bir takımı oradaki şartlara en hızlı adapte olan takımlardan biriydi bence. Dolayısıyla başarısında öyle adım adım giderken başarısında bu da bence çok etkili olmuştur. Şimdi ABD, Kanada, Meksika, evet biz grup maçlarında hep önce bir Kanada'da olacağız, ardından Amerika'ya geleceğiz. Burada da işte iklim, seyahat, zaman farkı, kamp yönetimi o kadar önemli ki. Bunların da bütün planları öne alınmıştır diye düşünüyorum. Ya yani bizim en büyük avantajımız burada Yani bireysel yeteneklerimiz o kadar fazla ki, güvendiğimiz isim o kadar fazla ki, yani oluşmuş bir takım kimliğimiz beni en çok umutlandıran şey. Bunu da vurgulayayım, çünkü yani Montella yaklaşık 2,5 yıldan bu yana kurduğu yapı aslında hani yıldız oyuncular üzerine değil aslında baktığımızda. Görünür de öyle görünebilir ama güçlü bir omurga inşa etti. Yani hani kalede Uğurcan, savunmaya baktığımız zaman bir Abdülkerim gerçeği var. Tabii yanında çok lider bir oyuncu Merih var. İşte sol tarafta Ferdi, orta alanda özellikle İsmail Hakan, Orkun'un da onlara çok büyük katkısı. İleride Arda, Kenan,

0: bu üçlü şeytan üçlüsü diyorum yani ben bu üçlü. Çünkü gerçekten çok ne yapacakları çok kestirilemeyen üç oyuncu ve özellikle Kenan'ımız, Ferdi'miz topu ileriye taşımadı oynadığımız maçlarda inanılmaz bir oyuncu ve Avustralya maçınca da çok etkili olacağını düşünüyorum ve buradan şuraya da gelmek istiyorum. Yani ben mesela tabii ki Paraguay maçı çok farklı olacak. Ha, şunu belirteyim baştan. Üç takım da çok farklı karakterde oynayan takımlar. Ama bence en önemli, en kritik maçımız Avustralya maçı. Yani sebebi de ilk maç olması sebebiyle. Çünkü ilk başlangıçlar her zaman çok önemlidir. Avustralya maçına başlangıcımız Paraguay maçındaki psikolojimizi çok etkileyeceği için bence öncelik Avustralya maçı. Ardından tabii ki Paraguay'da o şekilde ABD maçları da o şekilde zor geçecektir. Yani orada artık kolay maç gözüyle bakarsak hata yaparız. Ki zaten bizim milli takımımızın böyle bakacağını hiç sanmıyorum ki. Kuzey Makedonya maçı bir hazırlık maçıydı. Hiç beklemediğim bir performans gördüm. Çünkü Dünya Kupası bilesini aldıktan sonra bu futbolcu grubu ayrıldı. Tekrar bir araya geldiklerinde de yani ilk kamp dönemi o bir haftalık maç öncesinde birbirlerini tekrar işte o eski havayı hatırlama, birlikte yaptıkları şeyleri hatırlama anlamında çok önemliydi ve bu süreçte de hani zaten rotasyonlu bir kadro sahibi bekliyorduk. Rotasyonlu kadrolar da hani çok kasmaz, çok şey yapmaz ama ya maşallahları var. Bizim futbolcularımız gerçekten o ay yıldızlı formayı üstlerine geçirdiğinde artık öyle bir ekip ki maç ayrımı yapmıyor. Ve onu da gördük zaten ilk dakikalardan itibaren. Tamam, Kuzey Makedonya'da yeniden böyle yapılanmaya çalışan bir takım ama yine kadroda bayağı bir eski oyuncuları vardı. Bizim enerjimizi, bizim o pozitifliğimizi görünce ben zaten direkt şunu düşündüm. Yani milli takımımız Dünya Kupası heyecanını startını vermiş. Çok net bir şekilde vermiş. Yani bu maçta bile bu kadar tempo düşünüp bu kadar iyi şeyler yapmaya çalışan bir kadroyu görünce umutlarım daha da çok arttı. Yani dolayısıyla ilk maçı Avustralya maçını en kritik maçımız olarak görüyorum ki sonraki maçlara yansıması anlamında. O yüzden ya bugüne kadar işte hocam 50 yaşında olacağım ben bu sene. Şöyle söyleyeyim, izlediğimiz milli takımlar içerisinde tabii şöyle geçmiş o 2002 Dünya Kupası'da üçüncü olduğumuz dönemdeki kadromuzdaki o zaman sembol isimleri asla küçümsemek istemiyorum. Onlarla büyüdük çünkü biz. Onlar vardı hep bizim futbol idol olarak kafamızda, Türk futbolcu olarak. Çok farklı yapıda bir milli takımımız var. Yani o yüzden güvenim inanılmaz çok çok daha fazla. Yani 2002'de dünya üçüncülüğü deseler hadi oradan derdik belki yani o yaşlarda ama şimdi tabii daha zor. Dedim ya 48 takımlı olunca işin boyutu bence çok sürprizler açık bir maç şey olacak ama burada da yine ilk hedef gruptan çıkıp ondan sonra adım adım gitmek en doğrusu olacak. Ama kolay kolay bırakmayacak bir milli takım görünüyor. İnşallah da bizi çok sevindirecekler diye düşünüyorum.
1: Evet, çok sorular var. Sevgili Serdal Kalaycı, göz atıyorum da
0: karşılamaya hazırım hocam.
1: Önce göğsünü de yumuşatırsan. Şuradan başlayalım. Serdal Kalaycı devşirme oyuncular için ne der? Başarı oranı daha çok olmaz mı İyi oyunculardan diyor.
0: Yani şu dönem için inan hocam, yani az önce dinledim yayında da, şu dönem için bence işte gereksinim duyulan bir şey değil. Yani neden? Ya bugün işte bak Demir Ege'yi, Aral Şimşir'i dışarıda kalması hepimizi ne kadar mesela üzüyor. Yani yeterince aslında şu potansiyele sahibiz şu anda. Dolayısıyla devşirme oyuncu şu anda çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Var olan potansiyelimiz çok fazla. Hatta yani bugün tabii Dünya Kupası'nda ihtiyaç duyulduğu halde birçok oyuncuyu kullanacaktır Montella hocamız ama yani yine belli bir oyuncu grubu içerisinde devam edecek Dünya Kupası ve ah şu oyuncuyu oynatamadık dediğimiz maçlar bile olacak, öyle düşünüyorum. Dolayısıyla çok potansiyelli bir dönemdeyiz. Yani şu anda hiç inan benim aklıma gelmedi, hiç düşünmedim. Yani hani bu milli takımda devşirme oyuncu şu kanada, ne bileyim işte bir santrfor, bir Deniz Gül'ümüz var şu anda tam bir gerçek bir santrfor. Kerem gayet iyi götürüyor, onu da vurgulayayım bu arada. Yani yapması gerekeni yapıyor ki Kosova'da maçında attığı golle bizi Dünya Kupası'na taşıyan isimlerin en önünde yer aldı. Yani tabii bütün takım o galibiyette pay sahibi tabii ki de. Yani bir santrfor işte ya da ne bileyim farklı eksikleri hissettiğimiz mevkilerde yani burada bir

0: Mevki söyleyeceğim onu da söyleyemiyorum şu anda gerçekten. Çünkü aklıma hep o mevkilerdeki futbolcu kardeşlerimiz geliyor ve şey yapıyorum, susuyorum. Dolayısıyla bir mevkiyi görmüyorum ben. Yani her mevkide çok iyi oyuncumuz var. Tabii ki her mevkide çok çok iyi oyuncumuz var ama yani tabii bu Dünya Kupası'nda karşımızdaki rakipler, yani eğer gruptan çıktıktan sonra işte son 32 turu, 16 turu, işte çeyrek final, finalli, yarı final, inşallah görürüz bu basamakları. Elbette yani çok üstün takımlar var. Grubumuzdaki, eleme grubundaki İspanya'yı düşündüğümüz zaman mesela bizim hani o seviyeler, o hedeflediğimiz seviyeler tabii ki onlar bizim. Ya şu dönemde bir devşirme gerekliliği bence milli takımımız duymuyor, öyle söyleyebilirim.
1: Evet, Almanya, Hollanda, İtalya neredeyse siyahi futbolculardan kurulu demişler.
0: Hocam orada hemen şunu söyleyeyim. Zaten bu sayılan ülkelerin nüfus potansiyelinde var bu insanlar. Yani zaten oralar yurtları olmuş artık. Oralarda yaşıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bakıldığı zaman aslında o sorunun o örnek verilen ülkeler bazında neden öyle olduğu da anlaşılıyor.
1: Evet. Bu arada bizim radyo programcılarımızdan Can Genç var. Değerli kardeşime de sevgiler. Çağatay Hocam selam. Ben Can Genç diyor. Bu akşam 18.20 haber masası bende. İlk konuk İrfan 25 olacaktı. Umarım ulaşırız demiş. Şaka bir yana çok güzel program oluyor. Sevgiler demiş. Sana da
0: hocam,
1: çok çok selamları var.
0: Merak ettim, çok selamlar, merak ettim. Yayından sonra arayacağım İrfan'ı.
1: İrfan'ın Arizona'dan fotoğrafını yapmış ya dinleyicilerimiz, yemin ediyorum. Ben böyle bir şey görmedim yani.
0: Ben de merak ettim İrfan'ı şimdi.
1: Evet, Ufuk Bey diyor ki Çağatay Hocam bu hafta ne zaman Serdal Bey'le programınız demiş. Sen cevap vermek ister misin Serdal?
0: Bu hafta herhalde böyle bir planlama yok değil mi Çağatay Hocam?
1: Vallahi bilmiyorum yani, bana daha gelmedi henüz program. Ama Perşembe gününden sonra herhalde belli olacakmış. Eğer yollarlarsa tabii biz de Serdal'la beraber yayında olmaktan mutluluk duyarız. Biraz önce... NTV Spor Müdürü sevgili Emin Çağlar'la da bağlantı yaptım. Emin şöyle bir ifade kullandı. Yani Montella ilk olarak çıraklıkla başladı. Kalfalıkla devam etti ve şu anda da ustalık dönemini yaşıyor. Buna katılır mısın?
0: Milli takım takımdaki görevinde mi?
1: Evet.
0: Yani tabii güzel bir betimleme yapmış aslında. Yani zamanla o da, çünkü tabii ki teknik adamlığı konusunda değil tabii ki de yani milli takım özelinde elbette, yani milli takımı aldığında böyle biraz havaya atılacak olursak hani o gün ne yapacağını kestiremediğimiz bir milli takım vardı. Yani acaba şey olarak, yani konsantrasyon olarak sahada her oyuncunun kendini verebileceği bir maç olacak mı? Bu endişeleri taşıdığımız bir milli takımdı. Çünkü öyle bir dağınık bir havası vardı. Onu toparlamak tabii ki kolay olmadı. Zamanla oldu. Oyuncuları milli takım kamplarında bir yere getirdikçe, birlikte bir şeyler paylaştıkça, önündeki hedeflere göre bir takım engelleri birlikte açtıkça, o takım bütünlüğü oluştukça, o da mutlaka gelişti ve artık hükmedebildiği, hakim olduğu ve neler yapacağını kestirebildiği bir takım olunca, zaten hani böyle işte Dünya Kupası kadrosu oluştururken de, o tercihleri yaparken işte o kendi oluşturduğu bütünlükten vazgeçemez kimse. Yani bunu bizi yapsınlar bir takım teknik direktörü. Ben diyorum ki mesela kendi kendime, ya o kadar zor bir iş ki gerçekten. Yani bana kulüp takımlarında işte performansları asla değil. Yani birlikte olduğumuzda veya kazanmamız gereken önemli bir maçı kazandığımızda, kazandıktan sonraki oluşan havada, onunla oyuncuyla yaşadığım şeyleri aklıma getirir, yine oyuncuyu çağırırım. O kadar çok eleştirilirdim ki mesela, oyuncu hiç oynamamış bile olsa. Dolayısıyla bu güzel bir anlatım olmuş aslında. Yani aşama aşama milli takımı tanıdıkça hep böyle level atlamış, seviyeler atlamış ve bugün de Dünya Kupası'nda, işte 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gidiyor olmamıza elbette çok sevindik ama hep şunu düşünüyorum bir de Cahit Hocam. Evet, sevindik ama inan tamam, 24 yıllık bir hasret bitti. Çok çok da böyle etkilemedi beni. Neden? Ya çünkü çok sağlam bir oyuncu grubumuz var bizim. Bu oyuncu grubu yapar zaten. Ne? O kadar inanmıştım ki böyle çok büyük bir yani uçarcasına bir sevinç yaşamadım. Ya bekliyordum zaten onlardan. Çünkü o uçarcasına sevinci, hani umutlar bitmiş artık, buradan da bir şey beklemiyoruz gibi düşünceye kapılınca çok çok daha sevinirsiniz de kendinizden geçersiniz. O aşamada değildim ben kendi adıma, öyle söyleyeyim. Ve ama tabii hep elinizde iyi oyuncu grubu olduğu zaman başarı gelecek diye bir şey yok. Hep vurguluyoruz, takım bütünlüğü çok önemli. Bugün o halkadan bir tanesini çekiniz, gerçekten işler aksar. Çünkü bu oyuncular artık sahada birbirlerinin ezberlerini de çok iyi biliyorlar. Barış Alper girdiği zaman oyunda neleri değiştireceğini çok iyi biliyor o hücumdaki oynayan futbolcular.
1: Evet, ki sen de maçtaydın, ben de maçtaydım. Evet, canlı izledik. Evet. Bir anda her şey nasıl değişti?
0: Nasıl değişti? Yani veya işte Orkun'un oynadığı maçlarda, işte biz bu playoff sürecinde İsmail ve Hakan'la başlamıştı ya hocam Romanya maçında. Kosova maçına kadar Orkun neden oynamadı tartışması, onları konuştuk programlarda da. Evet, Orkun'u da oynatacağı gün geldi. Üçü bir arada oynadı hatta Kosova karşısında. İsmail hatta stoper üçlüsünü sağ tarafına koydu. Orkun'la Hakan'la ben. Üçü de sağdaydı. Onu da oynayacağı maçta o gün oynadı ve ne kadar da büyük katkısı oldu. Gördük. Tabii ki oynayacak ama yani hocamız artık kimi nerede nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Yani oyunculardan ne alabileceğini çok iyi biliyor. Dolayısıyla bir oyuncuyu yedek bırakmış olmak bir maçta, yani oyuncudan vazgeçti anlamında gelmiyor. Şu ana kadar hep oyunu iyi okuduğunu görüyoruz. İnşallah Dünya Kupası'nda da bu şekilde devam edecek. Böylece yani futbolcuların performansı zaten ilk kamp döneminde ufak tefek sakatlıklar vardı ama umarım bunlar da önümüzde 7 Haziran'da bir de Venezuela maçı olacak Florida'da. Orası artık bizim için tam bir prova gibi olacak. Tam Dünya Kupası mücadelesi öncesi. Çünkü bir hafta kalacak. 14'ünde bizim ilk maçımız. 7'sindeki o provada biraz daha böyle rotasyon az. Yani Avustralya maçında belki sahada görebileceğimiz en yakın kadroyu da görebiliriz ki biraz sert bir maç olacağı için bizde de fiziksel üstünlüğü olan oyuncuları sahada görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Sert bir maç dedin. Şimdi de Fenerbahçe taraftarları ve kongre üyelerinden de onlarca soru geliyor bana. Sevgili evet, Serdal Kalaycı. Sen evet, de seçimde hocam olacaksın. 3-4 gün kala evet, nasıl bir tablo görüyorsun? Kimi daha önde görüyorsun diye sorsam buna cevap verebilir misin Serdal?
0: Veririm. Yani gördüğümü okuyacağım için veririm. Yani neden? Şimdi iki adayın da bugüne kadar yaptığı kongre siyasetini biraz anlatarak cevap veririm ama yani şöyle ki, şimdi Aziz Yıldırım ismi, bir kere şunu kabul edelim, Fenerbahçe camiasında çok büyük bir isim. Her ne kadar 2018 Haziran'ında Sayın Ali Koç karşısında kaybetmiş olsa da Aziz Yıldırım son olarak, en son girdiği seçim olarak söyledi. Pardon, en son 2024'te girdi. İlk 2018'de kaybetti. Daha sonra 2024'te aday oldu, tekrar yeniden kaybetti. Ama şunu da unutmayalım. Sayın Ali Koç karşısında ilk kaybettiğinde çok büyük bir fark vardı. Yani çok büyük aralarında oy farkı vardı. Aziz Bey 4000 küsur oy almıştı. Arada çok çok büyük bir fark vardı. 12.000 civarında bir fark vardı diye yanılmıyorsam hatırlıyorum. Daha sonra aradan geçen süreçte Ali Bey döneminde o beklenen şampiyonu gelmeyince 2024 adaylığında da Sayın Aziz Yıldırım'ın geri dönmesi için çok büyük bir potansiyel oluştu. Ali Koç bir yenilikti Fenerbahçe için. Ama unutmayalım yani tamam yine fark vardı ama Sayın Aziz Yıldırım'a 10.500 oy geldi. Ya yani bu biraz aslında şu demekti 2024'te. Ya yani olmayacak bu. Ali Bey'le de olmuyor bu iş diyenlerin sayısı da çok artmıştı. Ondan sonra gelinen süreçte yine şampiyonluklar gelmedi ve hatırlayacak olursak Ali Bey döneminde geçen geride bundan önceki sezonda bir kongre kararlandı ve 2025 Eylül'de bir olağanüstü kongre yapıldı ve burada da aslında Ali Bey döneminde gelmeyen şampiyonlar tepki olarak Saadettin Bey, yıllarca Saadettin Bey de tabii başkanlık, hep başkanlık hedefinde olan bir eski yöneticiydi. Dolayısıyla yani Ali Koç'la da olmayacak deyip bir tepkisel bir oydu. Yani Fenerbahçe camiasının aslında yenilik istediğini biraz gösterdi. Çok az bir farkla kazandı ama yani burada Ali Koç gitsinciler, gitsin diye oy verdi insanlar. Şimdi geldiğimiz noktada hiç hesaplı olmayan bir olağanüstü kongre yaşıyor Fenerbahçe ve Sayın Hakan Safi Aziz Bey karşısında aday. Yani Aziz Bey aday olduğu günden itibaren bence zaten Aziz Bey'in bir kemik oyu var. O gün aldığı 10.500 oyun üzerine çok koydu Aziz Bey. Bunu unutmayalım. Çünkü 12 yıl gelmeyen şampiyonluk camiaya çok farklı tecrübeler yaşatıyor. Hala şu çok net, şunu da es geçmiyorum. Yani yenilik olsun, eski olmasın diyen çok büyük bir kitle var Fenerbahçe camiasında. Bunu es geçmeyelim ama Fenerbahçe camiasının gördüğü, istediği

bence benim okuduğum, benim insanlarla konuştukça edindiğim fikir şu ki özellikle futbolun yönetiminin böyle güvenli ellerde olmasını istiyor. Yani bugün yıldız oyuncular çok konuşuluyor. Evet, yıldız oyuncu belki böyle büyük bir heyecan getirir. Yıldız oyuncu söylemi heyecan yaşatır ama Fenerbahçe camiası bu durumu aşmış durumda. İyi bir futbol yönetimine ihtiyaç duyuyor ve asıl insanlarla konuştuğumda sıkıntının da buradan kaynaklandığını söyleyen de çok kişi var. Dolayısıyla bu güveni bence biraz seçim vaatlerinde anlatan, hep bir futbol aklından bahseden Aziz Bey var. Yani ben o yüzden Sayın Aziz Yıldırım'ı önde görüyorum şu anda. Hı hı. Ha ne olur bu hafta, son hafta insanların aklında kalacak, hafızada kongreye en yakın tarih son hafta olduğu için dedik ki belki bu dönemde Hakan Bey cephesinde böyle çok önemli isimler, özellikle teknik adam anlamında açıklanırsa bir şeyler değişir mi? Evet, bunu bir siyaset sahnesi gibi düşünebiliriz. Yani iki aday arasında tercih yapmayıp cumartesi günü iki adayın konuşmalarını dinledikten sonra kararını verecek olan da o kongre üyesi var. Bunu yıllarca bütün seçimlerde gördük. Dolayısıyla yani belki orada son gün açıklanacak bir takım isimler bazı kişilerin fikrini netleştirmesine yardımcı olacak ama bugüne kadar gelinen noktada bence Aziz Bey'in siyaseti daha doğruydu. Çünkü Hakan Bey çok heyecanlı. Hakan Bey gerçekten Fenerbahçe Kulübü'ne başkanlık yapmak istiyor ama biraz fazla heyecanın dozunu kaçırmış gibi geldi. Yani bu kadar paradan bahsedilmez. Yani ilk defa gördüm ben bu kadar para ilk işte 5 gole 10 gole. Yani ben hayatımda yaklaşık 30 küsur yıldır Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Hı-hı. Kongrelerini izledim yıllarca. Ben böyle bir başkan adayı profili görmedim. Tabii bu Fenerbahçe'yi kazandırıyor bir taraftan. Yani bunu da es geçmemek lazım. Çünkü işte artık Fenerbahçeliler biliyor ki başkanlıkta bu kadar arzulu, istekli bir iş adamının Fenerbahçe'yi her zaman kucaklayacağı, sahipleneceğini biliyorlar. Yani yarın bugün Fenerbahçe başkanlık konusunda bir sıkıntı, aday konusunda bir sıkıntı yaşamayacak. Böyle bir figür var, böyle bir kişi var. Ama bu olağanüstü genel kurul bence hani bu yıldız sporcuların veya işte yıldız, bir takım yıldızların kazandıracağı bir seçim gibi görünmüyor. Çünkü Fenerbahçe bu sene büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ve de Hakan Bey cephesinde böyle çok ölmüş bitmiş bir Fenerbahçe profili de yok onun anlattığı gibi. Yani Fenerbahçe'yi tekrar ayak alacak. Fenerbahçe ayakta zaten. Fenerbahçe bu sene de şampiyonluğu kazanabilirdi pek tabii ki. Çünkü Galatasaray çok fırsat verdi. Fenerbahçe bence benim Saadettin Bey'in döneminin en çok eleştirdiğim yönü işte şimdi Aziz Bey'in vaat ettiği o futbol aklı yönü. Yani Fenerbahçe futbol yönetimi, futbol şubesi derdi geçerdi hocam eskiden. Futbol şube sorumluları olurdu eskiden yönetim kurullarında. Hı hı. Şimdi çok geçmiyor isimleri, böyle görevlendirilmiyorlar. Yani böyle bir görevlendirme olmuyor. Yani var genelde. Anadolu kulüplerimize gittiğimizde var da bizim büyük kulüplerimizde çok böyle adı geçmiyor. Futbol şubelerinin yönetimi her Saadettin Bey döneminde iyi olsaydı, bu devre arasını iyi geçirse belki de bugün Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Ve bence Fenerbahçe Kongresi'nin, camiasının, genel kurulunun aradığı da futbolu iyi yöneteceğine inandığı kişiyi arıyor. Yani burada da işte dediğim gibi söylemleri, geleceğe yönelik ifade ettiği şeyler, işte eski futbolculardan oluşan futbol aklı ki Sayın Oğuz Çetin yönetiminde zaten hani çalışılıyor. Çalışmalar yapıldığını söylüyor. Hakan Bey cephesinde böyle bir futbol aklı, bir yönetiminden hiç bahsedilmedi. Daha ziyade yani ne zaman Hakan Bey'i dinlesem, görüntülerini izlesem hep bir şey var. Yıldız futbolcu da yıldız futbolcu. Maalesef yıldız futbolcu da olmuyor. Yani hangi teknik direktöre göre yapıyorsunuz bu transferleri? Ne kadar yıldız getirirseniz getirin. Bir teknik adam der ki benim oyun yapımda yeri yok bu adamın. Pek tabii ki söyleyebilir bunu. Geçmişte çok yaşadık bunları. Dolayısıyla yani camia zaten çok tecrübeli bir camia. Yani 12 yıl şampiyon olamamış büyük bir camia. Büyük tecrübeler edinmiştir. Tabii en doğrusunu genel kurul bilir. Gerçekten değişim istiyorsa, yenilik istiyorsa Hakan Bey'den yana kullanacaktır tercihini. Ama bizim tecrübeye, o kurumsal hafızaya ihtiyacımız var. Bir güvene ihtiyacımız var. Bir mücadele edecek insana ihtiyacımız var. Diyorsa Aziz Bey hep akıllarda, hala hafızalardan silinmemiş ki hani son Ali Bey karşısında iki kez seçim kaybetmiş olmasına rağmen bugün hala bence Fenerbahçe camiası adına tekrar başkanlık için kolları sıvamış olması da çok kıymetlidir. Tabii ki Hakan Safi Bey'in adaylığı da çok kıymetlidir diyorum da Fenerbahçe camiası yeni bir başkan adayı, güçlü bir başkan adayı da kazandı. Böyle de bakmak gerekiyor.

0: pazar gününe kadar ve cumartesi günü de birçok şey, birçok açıklama, yeni açıklamalar yapılabilir. Dolayısıyla son güne kadar bir şeyler değişebilir ama ben şu anda Aziz Bey'in önde olduğunu düşünüyorum. Özellikle oy potansiyeli bakımından. Çünkü Aziz Bey kemik bir oyla bu işe başladı. Yaptığı toplantılarda, kongre üyeleriyle buluşmalarında üzerine de koyduğunu düşünüyorum açıkçası. Öyle söyleyebilirim.
1: Evet Serdal Kalaycı, değerli görüşlerin için çok teşekkür ediyorum sana. Programımıza da katıldığın için. Çok keyifliydi her zaman olduğu gibi.
0: Çantay Hocam.
1: Estağfurullah, buyur.
0: Bana bu fırsatı verdiğin için ben sana çok teşekkür ederim. Senin yayınlarını çok seviyorum hocam.
1: Vallahi ben de öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiler. Görüşlerimiz karşılıklı. İşlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkürler. Dinleyicilerine de sevgiler, saygılar.
1: Sevgiler, saygılar bizden. Hoşça kal.
0: Hoşça kal hocam.
1: Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. 2 saat boyunca kulaklarınıza, gönüllerinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Gelen destek mesajlarından tutun. Hiçbir zaman da yalnız bırakmadınız. Zaten sadece 2 saat için değil, her gün için bunu söylüyorum. Az sonra sevgili Berk sizlerle birlikte olacak. Yarın yine saat 14'te Türkiye'nin en kaliteli spor radyosunda kendi saatinin en çok takip edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize sevgi saygılarımla hoşça kalın diyorum.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. İbrahim Yavuz'la birebir başladı. Ben Cihan Dişli. Saatler 14'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağız. Fake taksi programının ardından biz de kaldığımız yerden devam edelim. Doğan abinin taksici bir dostumuzla yaşadığı münakaşanın ardından, sohbetin ardından biz de biraz güldük, eğlendik aslında. Herkes keyif almıştır diye düşünüyorum. Yani biraz yanlış anlaşılmış Doğan abi. Onu da hemen düzeltmiş zaten. Selam olsun herkese. 0212 273 10 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere mesajlarınızı atabilirsiniz. Nasılsın abi? İyi misin? Öncelikle böyle başlayayım.
1: Can, çok teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Sen nasılsın?
0: İyi, sağ olasın. Böyle spordan falan gelmişsin.
1: Evet.
0: Hayattaki bu hayata bağlanma aşkını neye borçlusun? Ya yani sabahın 5'inde kalkıyorsun, yürüyüş yapıyorsun, ya, spor yapıyorsun. Ya abi, böyle insanlara her zaman böyle imtina ile bakmışımdır.
1: Seviyorum. Yani şöyle yapmıyorum. Spor zaten şöyle bir durum. Hani yapmak zorunda hissettiğinde o işten hayır gelmez yani. Hani ben spor yapmak isteyen arkadaşlarım. Yani onu yaşamın bir parçası haline getirmen lazım. Yani hani spor yapmam lazım, koştur koştur gideyim gibi değil yani. O gün o programına göre, ama bunu yaparken de tabii keyif alarak yapman lazım. Öyle kolay bir hadise değil. Çünkü hani çok uzun zamandır spor yapıyorum ama biraz ara verdiğimde o bütün kazanımların çok kısa sürede de yok oluyor. Zaten çok böyle spora merak saran, başlayan, çok fizik anlamında değişime uğrayanlar biraz ara verdiğinde o geri dönüşten dolayı hemen küsüp bırakıyorlar. Bu çok ciddi sabır isteyen bir iş. Ben çok keyif alıyorum yani.
0: Muazzam. Millilerimizi de yolladık abi.
1: Evet.
0: Direkt dalalım bir an spora. Millilerimizi böyle büyük bir coşkuyla, konvoyla yolladık. Araçlar, iki tane takım otobüsü vesaire, böyle bayağı bir keyifle Amerika'ya yolcu ettik ve kadro dışı kalan isimler vardı. Seninle geçen hafta kim kalır diye düşündük. Aklım aşağı yukarı hepsi,
1: evet,
0: aynı çıktı.
1: Yani hani ya bir temennimiz vardı aslında. Neydi? Yani stoper pozisyonunda Çağlar ve Samet'in yerine Ahmet Can'la, Yusuf'la planlama yap. Hani geleceği bunlarla inşa et. Umarım öyle yapar dedik. Aslında tahmin de ediyorduk ama yani Samet hadisesi zaten artık çok başka bir hadise. Yani hani oyunculuğun bence çok ötesinde, çünkü bu kadar fazla ısrar etmesi çok normal bir hadise değil. Çağlar konusunda şunu söyleyebilirim. Yani hatta son oynadığımız Makedonya maçında da çok ciddi pozisyon hataları yapan, yine aynı şekilde yani savunma organizasyonlarında bu kadar fazla duygularına yenilip o bütün savunma organizasyonlarını dağıtan, maçı izleyenleri hafızalarında bir canlandırsınlar, o rakibin bizden kazandığı toplarla bize problem çıkarma hadisesinde savunma dizilişine baktıklarında hep Çağlar'ın olduğu yerde bir sorun var. Şimdi bu kadar teknik anlamda problem yaşayan bir oyuncuda ısrarcı olması, bir tane düşüncem var, muhtemelen tutunduğu tek dal onunla ilgili şu: uluslararası deneyimi var, şampiyona deneyimi var. Yani bunun arkasına sığınıp en azından oraları daha önce deneyimlemiş bir oyuncuya teslim olayım. Ahmetcan da Yusuf'un da böyle bir deneyimi yok, onları ilerleyen organizasyonlara hazırlarım düşüncesiyle bu planlamayı yaptığına inanıyorum. Çok fazla da öyle itirazım da yok, bunu da söyleyeyim. Çünkü hani bir teknik direktörün artılarını eksilerini yan yana getirdiğinde Cihan, yani Montella'nın bugüne kadarki hem teknik hem idari davranışlarının ben çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
0: Ya şimdi Çağlar'a da bakıyorum, şöyle 1,5 aylık süreçte daha fit olmuş. Yani bu söyleyeceğim cümleyi lütfen Fenerbahçeliler yanlış anlamasın. Yani Çağlar şunu mu diyor: ya kardeşim, ben Fenerbahçe'de kendime bakmadım, Fenerbahçe'ye saygım yok ama milli takıma gideceğim, milli takıma saygım var, biraz daha mı çalışmalıyım dedi. Yani bu çocuk sene boyunca o normal fiziğinden bir tık fazlaydı hepimizin gördüğü kadarıyla. Ama 1,5 ayda bu işi nasıl halledebiliyor bu kadar kısa süre içinde?
1: Yani şimdi tam ona çok bir şey diyemem. Yani hani ben çünkü daha ya fiziksel olarak
0: ya o kısmını geçelim.
1: Ya ben teknik anlamda çok dağıldığını gördüğüm için bu yorumu yapıyorum. Ama şu oluyor mu? Seninle aynı fikirdeyim. Yani Çağlar üzerinde, ama defalarca bunu gördüm. Yani kulüpte istediği şansı bulamayan oyuncular milli takım kampı öncesi oraya daha çok hazırlanma konusunda hassasiyet gösterdiklerine de şahit oldum. Aslında bu senin söylediğin biraz da Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu da anlatıyor. Yani hani o neden bu işte, evet, yerli oyuncuların o süre bulma, içeride yaşadıkları sorunla olan alakalı durumu da bence anlatıyor. Ya ben hani şimdi oyuncu, eski bir oyuncu olarak, hani oyuncunun o düşünceyle bunu yaptığını falan da şimdi tek söyleyemiyorum.
0: Tabii ya, Fenerbahçe'den ziyade belki hocasına da, hoca diye de bağdaştırabilir.
1: Ne olabilir? Olabilir.
0: Yani. Hocasıyla belki arası kötüdür. Belki Montella ile vesaire.
1: Fenerbahçe'de zaten oynama ritmi yakalayamadı yani. Oynadığı maçlarda zaten takımın içinde bulunduğu durum. Orada çok fazla teknik direktör değişimi oldu. Ya bir sürü olumsuz hadiseyi sayabiliriz. Burada şimdi tabii Montella'nın şeyi çok önemli. İletişimi de çok güçlü bir teknik direktör. Cihan yani, geldiği günden beri bakıyorum mesela, rakip analiz, oyuncu tekrarı, kadro planlaması, iletişimi kolay değildir yabancı birinin bizi idare etmesi. Çünkü gerçekten düşünce olarak çok problemli kalabalığız. Yani teknik anlamda bilgisi, donanımı olan da hiç bilgisi olmayan da söz konusu, biliyorsun futbol olunca orada acayip yıkıcı olabiliyorlar yani. Hele hele yabancı teknik direktöre bu konuda biraz daha acımasız oluyorlar. Şimdi bu şekilde dezavantajla başladığı görevi bugüne kadar bence son derece sağlıklı götürüyor yani.
0: Evet, tabii diğer taraftan tabii ki millilerimiz hepsi first class uçmayı hak ediyor ama voleybol, kadın voleybol takımımız ekonomide uçmuştu. Şimdi bizim gençlerimiz first class uçuyorlar. Bu ayrımcılığı neden yapıyoruz? Hani futbol daha fazla ilgi topladığı i̇şte için, popülerizm olduğu için.
1: Maalesef yani, ama işte ne zaman onu sağlıklı organize edebileceğim, bence o zaman gelişeceksin yani. Hani ya da onların itiraz ettiğini düşünebiliyor musun mesela? Değil mi? Mesela gelişim oradan başlar. Mesela bizim sporcularımız böyle bir duruma, ya hani böyle bir şey oldu. Ya biz de hani örnek olma açısından, hani ses getirme açısından yapmıyorlar tabii, bunu da düşünmüyorlar da. Ama senin dediğin önemli tabii ki. Yani hani o taraf daha talep görmüyor diyor, daha az talep görüyor diyor. Onlar öyle gidiyor, diğeri böyle gidiyor. Sonuçta bu işleri de bildiğim kadarıyla sponsorlar karşılıyor değil mi yani?
0: Sponsorlar.
1: Ya halledebilirsiniz bunu yani.
0: Evet, ki o dönemde gerçekten kadın voleybol takımımız birçok neslin, yani Z kuşağının voleybolu olan ilgisinin arttırmasına da yardımcı olmuşlardı. Abi geçelim birazcık daha böyle transfer olaylarına. Milli takıma tekrar döneceğim ama Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye gidecek iddiaları vardı ve babası çok biliyorsun bu işlere müdahil oluyor. Hmm. Öyle bir iddia yok dedi. Hakan Inter'de mutlu, hiçbir yere gitmeyecek dedi. Ama perşembe günü, yani yarın, Hakan Safi'nin biz çok önemli isimler açıklayacağını biliyoruz. Yani en azından kendi olmasa bile işte Yusuf abi, Yusufken

0: Çalık onun iletişim direktörlüğünü yapıyor. Aynı kanalda çalışan Beril de işte genelde haberleri çıkarıyor. Yani gazeteciler aracılığıyla böyle önemli isimler açıklayacağını biliyorduk. Bunların bir isimlerden bir tanesinin de Hakan Çalın oğlu olduğunu duymuştuk ama babası yok öyle bir şey dedi.
1: Onlarla çok fazla şimdi geçmişte yöneticilerden bunu çok duyduk, futbolculardan çok duyduk, ailelerden çok duyduk değil mi? Yok öyle bir şey deyip ondan sonra
0: gitmeleri diyorsun.
1: Yani bu çok olduğu için şöyle, bu doğru mu bilmiyorum tabii, ben öyle bir haber okudum. Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'yi takip etmesiyle o alakalı sosyal yapıyor medyada.
0: Galatasaray'da Fenerbahçe'yi de önceden beri takip ediyor.
1: Sanki özel bir şeymiş gibi. Yok. Bu yeni bir takipleşme gibi bir şey.
0: Öyle lanse ediyorlar evet.
1: Ya şöyle, şimdi aslında yani şeyden çıkmak lazım. Biz bunu çok fazla böyle yani,
0: Inter'de 6.5 alıyor, Fenerbahçe 10 milyon verecek deniyor maaş olarak.
1: Şimdi bizim buradaki en büyük problemimiz şu, yani hani oyuncular aslında bu duruma getiriyorlar. İşte Kerem de bu sorunu çok fazla yaşadı yani. Hani Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım, Beşiktaşlıyım. Anlıyorum hani o kulübe olan aidiyeti, ama son zamanlarda bu kulüple efsane olma hadisesi biraz karıştırılmaya başlandı. Yani işte, bir kulübün efsanesi nasıl olur? İşte bir örnek vereyim hani Galatasaray'dan. Bülent Korkmaz'dır değil mi? Yani hani o kulübün efsanesidir. O dönem başka bir kulübe gönderilmiş olmasına rağmen orada kalmayı, oynamayı tercih eden, o yarışın içerisinde olmayı hem de çok daha düşük rakamlara değil mi, mücadele eden. Bunlar hani o kulübün efsane oyuncularıdır, ama işte ben Galatasaraylıyım, ben Beşiktaşlıyım deyip sonra başka takımın formasını giyme, yine kendilerine problem oluyor aslında baktığın zaman. Yine onlar uğraşıyorlar Cihan onunla. Yani devamında atıyorum geldiğinde Fenerbahçe'ye o Galatasaray'la ilgili söylediği hadiseler kendi ayağına dolanacak yani. Aynı şekilde Fenerbahçe'yle ilgili de şimdi geldiğinizde Galatasaray'la ilgili anlattıklarınız o dönem videolar, işler kötü gittiğinde tıpkı Kerem'in olduğu gibi sizin karşınıza çıkacak. Ekstra aslında kendinize psikolojik anlamda bir problem ortaya koyuyorsunuz. Bir de onu çözmekle ilgili bir derdiniz oluyor.
0: Peki İbrahim abi, Kuzey Makedonya maçını izleme şansın oldu mu? 4-0'lık mücadele. Oldu. Yani orada Aral da çok iyi bir performans gösterdi. Hatta birçok kişi acaba milli takım kadrosuna eklenecek mi diye düşündü. Ama eklenmedi. Yani Kuzey Makedonya evet bence zayıf bir ekip, ama sorun çıkardı önceki dönemlerde, işte sorun çıkardığı takımlar oldu. Evet, bir Galler'den 7 tane yediği bir karşılaşma var. Yani bizim takımın nasıl buldun oyun olarak, şöyle, görüntü olarak?
1: Benim için mesela kıymetli olan ne biliyor musun? İdeal 11'den bu kadar fazla oyuncunun olmadığı bir organizasyonda, o hani biz Süper Lig'de en büyük sorunlarımızdan biri değil mi Cihan? İşte 3 tane oyuncu olmadığı zaman organizasyon tanınmaz hale geliyor değil mi? İşte tartıştığımız konulardan biri, ya bu teknik direktör takımı mı yoksa oyuncu takımı mı? Değerli olan nedir? Teknik direktör takımı. Birkaç oyuncunun olmadığı organizasyonda o oyun biraz gücünden eksilebilir, gücü eksilebilir, ama bütününe baktığında yani bu kadar eksilmemesi gerekiyor. Şimdi Montella'ya baktığınızda bu kadar önemli oyuncuların olmadığı bir organizasyon, tabii ki rakibin de burada gücü belirleyici oluyor, ama sistemin bütününe baktığında, diğer oyuncularla as oyuncular arasında oyunun bütününe baktığında bir plana sadık kalan milli takım izliyorsun yani. Bu çok değerlidir bence. Montella'nın bu süreçte bize kattığı en önemli şeylerden biri. Bu kadar fazla oyuncunun olmadığı bir organizasyonda düzenin, sistemin, planlamanın asla dışına çıkmayan bir milli takımın olması değerli. Aral ve diğerleriyle ilgili de şunu söyleyeyim. Aslında planlaması son derece sağlıklı. Yani onları hem bu organizasyonun bir parçası haline getiriyor, hem de bir sonraki organizasyonlara hazırlıyor. Aslında planlama böyle yapılır. Yani biz çok fazla itiraz ediyoruz, direniyoruz. Yani anlamaya çalışmak yerine hemen karşı çıkıyoruz ve kulüpçülük üzerinden yapıyoruz bunu. Dikkat et yani. Sürekli orada birilerini, tabii biz de eleştiri yapıyoruz ama altını dolduracak bir hadise olmadığı zaman ve aslında tam tersi bize bir şey anlatmaları gerektiğine inandığımız için eleştiri yapıyoruz. Ya burada bir problem var, bunu bize anlatması lazım diyoruz, ama milli takımda böyle bir hadise yok. Gayet anlaşılabilir. Yani kadroda olmayan oyuncular, kadroya dahil edilenler, itiraz ettiğimiz bir iki tane olabilir. O kadar da olsun teknik direktör inisiyatifi de. Hani onlarla da o zaman geçiriyor. Yani bu bahsettiğimiz genç oyuncuları Montella bir sonraki organizasyonu hazırlıyor. Bugün o kadro planlamasına baktığında ideal kadro ve ideal kadro ile yapılan tekrar çok belirleyici oluyor. Bu organizasyona yavaş yavaş oyuncuları katmak çok önemli oluyor.

ki bence bizim için en önemlisi, en çok dikkat etmemiz gereken, en fazla talep etmemiz gereken artık turnuvalara sürekli katılan milli takım. Yani bir Avrupa Şampiyonası'nda olup sonra iki dönem olmayan ya da aynı şekilde Dünya Kupası içinde. Böyle değil yani, bizim artık Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası sürekli katılan bir milli takım olmamız gerekiyor. İşte bir tane yabancı biri geldi. O kültürde büyümüş, o planlamayı iyi bilen biri geldi. Çok daha normal.

0: gibi gitmez, hemen gönder onu, yenisini gelsin. Olmuyor, defalarca denedin. Ya geliyor gidiyor, bir organizasyonda oluyorsun. En iyi dediğin hatırla, bu İtalya ile eşleştiğimizde Azerbaycan'da ilk oynadığımız maç. Çağlarların, Zekilerin, Uğurcanların en prime zamanıydı değil mi? Yani bu turnuvadan sonra bunların kariyerleri işte Merih Juventus'taydı. Çok acayip bir yere gidecek dendi. O turnuvadan sonra hepsinin kariyeri aşağı inmeye başladı değil mi? Bak hepsini hatırla tek tek. En zirve dönemiydi. Çağlar'da, Merih'te, Uğurcan'da, hani Avrupa'ya gidilecek diye konuşuluyordu o dönem için değil mi? Hatırlayalım. Tamamı yok oldu gitti. Yani bu kadar fazla dalgalanması çok sağlıklı bir hadise değil oyuncuların. Ama o dönem hatırla, hep mental anlamda yok ediyoruz yani oyuncuları. Yerle bir ediyoruz yani.
1: Şimdi İbrahim abi, Avustralya maçı nispeten hani gruptaki diğer maçlara göre bence daha kolay bir mücadele. Tek artıları biraz fizik güçleri. Yani sakatlıktan yeni çıkmış Kerem Aktürkoğlu Avustralya'nın stoperleri arasında, o Zebellah gibi çünkü onlar böyle 2'şer metre falan, kaybolabilir düşüncesiyle Can Uzun'u deneyebilir mi hazırlık maçındaki?
0: Bence o planı asla yapmaz. Mesela Montella şunu yapmayacak. Şimdi biz hemen şeyi talep ediyoruz. Santraforlu oyun, santraforlu oyun. Eyvallah, o da ister. Yani Burak Yılmaz gibi örnek veriyorum, geçmişteki santraforlar gibi elinde net santrafor olsa da oynasın. Ama elinde böyle bir oyuncu yok ve bugüne kadar en fazla tekrarı santraforsuz düzende yaptı değil mi Montella? Golle ilgili bir sorun yaşadık mı, gol atmayla ilgili? Yaşamadık değil mi? Yani biz Montella geldiği günden beri gol atmadığımız maç çok, maşallah 3'er 4'er 2'şer atıyoruz ve her turnuvaya da gidiyoruz. Bak iki organizasyona da gittik. Şimdi gol atmayla ilgili bir sorun yaşamamış. Çok fazla tekrar olmuş bir sistemde. Can Uzun geldi ve ben hemen tek santraforlu döneme, uzun santraforlu döneme geçiyorum demez. Geçecek ama hemen yapmayacak onu. Onu yavaş yavaş hazırlıyor. Yani bu maçlar aslında bir sonraki maçların, bir sonraki organizasyonların hazırlığı. Bak bizde en büyük problemlerden biridir. Bunu Süper Lig'de de çok yapıyor teknik direktörler. İddiamız bitti diyor. Ya iddia biter mi yani? Nasıl iddiam bitti? Şimdi atıyorum Konya Spor'un hocası dedi ki iddiamız yok. Nasıl iddian yok hocam? Senin önümüzdeki senenin ilk maçının organizasyonu buradan başlamıyor mu? Kimler kalacak, kimler gidecek, öyle değil mi? Tekrar belirleyici oluyor ya, orada da bir tekrar yapıyorsun ya. O yüzden bir kere şu iddiamız yok dilini bence teknik direktörlerin asla kullanmaması gerekiyor. Yok öyle bir şey, iddiamız yok. Niye, sen İngilizlerden duyuyor musun? İddiamız yok. Yok, var, iddia biter mi ya? Her antrenman, her maç bir sonraki organizasyonun hazırlığı. Şimdi Montella da olaya öyle baktığı için o senin gibi bir turnuvalık düşünmüyor. O geniş bakıyor. Diyor ki benim bir tekrarım var. Ben ön tarafta hep değişen oyuncularla bir tekrar yaptım bugüne kadar. Evet, Can Uzun diye bir oyuncu bu organizasyona katıldı. Deniz diye bir oyuncu bu organizasyona katıldı. Evet, onlarla da bir oyun oynayacağım. Ama şimdi değil. Yavaş yavaş. Çünkü oyuncularla az tekrar yaptım. O tekrar sayısı arttığında göreceksin ki bundan sonra onlarla bir planlama yapacak. Şimdi hemen biz istiyoruz ki mesela dün bir mesaj atmış bir arkadaşımız televizyonda, programda bu konu üzerine konuşuyoruz. Dedim ya niye itiraz ediyoruz ki yani golle ilgili, ya arkadaş işte bu kadar futbol cahilisin, santraforsuz bir oyunun, ya senin gördüğünü ben göremiyorum. Yani ya adam size şikayet etmiyor, yok elinde bir santrafor. Ya desem ki orada mesela Montella'nın yerine oturttum seni oraya, bul santrafor. Yok. E ne yapsın, şikayet etmemiş adamın elinde santrafor yok, tek kelime etmemiş, dememiş sana ya koca ülkede bu kadar genç nüfusun olduğu bir ülkede nasıl bana bir tane bir santrafor hazırlayamadınız. O demiyor, o şikayet etmiyor. Bir planlama hazırlıyor, iki turnuvaya götürmüş, hala diyorsun ki bir santraforlu oyunu bulamadı diyorsun. İnanılır gibi değil yani, ama sürekli hani altını doldurmadan içi boş bir tartışmanın içine sokmaya çalışıyorlar insanları ya.
1: Evet tabii, bu Dünya Kupası'nda da abi 40 yaş üstü 7 tane futbolcu forma giyecek. İşte bunların arasında Cristiano Ronaldo da yer alıyor.
0: İşte o da Cihan tam anlamıyla işte
1: senin yani, zamanında futbol oynuyor ve hala devam
0: ediyor. Şimdi o da aslında tam anlamıyla dünya, yani yıldız yetiştirme konusunda, yetenekli oyuncu yetiştirme konusunda yaşadığı krizi bize anlatıyor. Yok, oyun bu atletizm beceri hadisesi yok etti yıldız oyuncuları yani. Ve hala artık mecbur bir şekilde Ronaldo'ya tutunuyor. Bir şekilde Lewandowski'ye tutunuyor. Bir şekilde işte o yaşa kadar oynayan oyunculara tutunuyor. Mecbur.
1: Modric'e tutunuyor.
0: Modric'e tutunuyor. Koyamıyor yerine o dünya. Şimdi bir gitsene eski dönemlere. Nereye sen şimdi Ronaldo'nun falan, yani Figo'ların başladığı döneme gittiğinde anormal bir sirkülasyon var. Çok yetenekli oyuncular. İşte bunun da temel sebebi işte bu şu mesafeleri altyapıdan başlayalım.

0: başlayan bu. Atletizm, atletizm, atletizm diye diye yok ettiniz. Dünyada yıldız oyuncu yok. Evet, oyun hızlandı. Paris Saint Germain finalini hatırlayalım. Değil mi? Yani bakıyorsun sürekli topun arkasına geçen, tamam takım boyu, teknik anlamda her şey kusursuz, eyvallah, ama şey göremiyoruz yani. Eskiden bir tane işte Ronaldo'nun ayağına gelecek, kenarda işte Quaresma yakalayacak birini, birebir de eksiltecek, bütün stadı ayağa kaldıracak falan, kalmadı böyle oyuncular.
1: Paris
0: ya.
1: Paris Bayern maçı bence finalden 3-4 kat daha zevkliydi.
0: Ya o daha değil mi yani? Çünkü mesela takım boyu açıldı orada, biraz daha beceri ön plana çıktı, geniş alanlar buldular. Şimdi bu tarafta ikisi de takım boyunu daral, daha işte taktiksel disipline sadık, tamam teknik anlamda şahane teknik direktörlük davranışı var, ama işte bu seyir zevki açısından ister istemez geçmişe özlem duyduruyor. Ne olursa olsun ben 2010'dur benim için, hadi bir iki sene daha gitsin, 2012 ve 2014'ten sonra bu yıldız oyuncu hadisesi, bu koşu mesafeleri, atletizm hadisesi yüzünden ortadan kaldırıldı yani. Yazık da ettiler diye düşünüyorum Cihan yani.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor abi. Uğur Hocam İki isim istiyormuş Çorum'a. Çorum yeni çıktı biliyorsunuz Süper Lig'e. İrfan Can Eğri Bayat'ı istiyormuş ve Felipe'yi istiyormuş Eyüpspor'dan.
0: Felipe çalıştığı oyuncu. İrfan Can da yanlış hatırlamıyorsam. Yani o da çalıştığı oyuncu. Ya biz daha önce Uğur Uçar'la ilgili daha Pendik Spor'da çalışırken burada defalarca sen de benimle aynı fikirdeydin. Yani teknik direktörlük becerilerine çok güvendiğimiz ve gelişimi de son derece sağlıklı giden, bence biraz hızlı da oldu. Yani bu kadar kısa sürede Süper Lig bir takımının teknik direktörü oldu. Ama bu bahsettiği iki isim de aslında çok sağlıklı. Yani mesela şunu duyuyoruz biz değil mi? Hemen Icardi'yi alalım işte. Yeni çıkan takımlar böyle güçlü isimlere gidiyorlar ya, fiziksel durumu ya da o takıma katacağı fiziksel hadisenin dışında ismine hemen talip oluyorlar. Şimdi bu iki isimde hem daha önce çalışmış olması, onu niye tercih ediyor? Oynattığı sistemi biliyor olması, teknik direktör olarak davranışını biliyor olması. Yani ben çok ümitliyim, yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Yani onun teknik direktörlük becerilerini çok önemli. Umarım Çorum bu planlamaya sadık kalır. Yani Süper Lig'e çıktık, işler iki maçta kötü gitti, hemen teknik direktör değişime gidelim düşüncesinde olmazlar. Çünkü hiçbir şey getirmez. Yaslansınlar arkalarına, teslim olsunlar Uğur Uçar'a. Ben eminim uzun vadede çok başka bir seviyelere getirecek o takımı yani.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Az sonra arkadaşlar, yaklaşık 7-8 dakika sonra onlara toplu olarak cevap vereceğim, ama Fenerbahçe'de gündem hareketli İbrahim abi. Bir seçim süreci var. Hani hep herkesin bahsettiği durum var ya, işte Aziz Yıldırım'ın o zamanki döneminden işte bu zamanki dönem çok farklı. İşte Aykut Kocaman'ın o dönemki futboluyla bu dönemki futbol çok farklı diye. Aziz Yıldırım'a da bununla ilgili, yani Aziz Yıldırım'dan bir itiraf gibi bir cümle geldi. Dedi ki her yer menajer pazarı olmuş. Bir sürü menajer sosyal medya ile ortak iş yapıyor. 8 senede menajerlik sistemi çok acayip bir yere gitmiş diyor. Sosyal medya kulüpleri karıştırmaya çalışan insanlarla dolu demiş. Yani 8 yılda gündemi takip edemediğini itiraf mı etmiş burada, yoksa menajerleri olan şikayetinden mi bahsediyor?
0: Şahane bir tespitte bulunmuşsun. Tam olarak aslında bizim geçtiğimiz haftalarda anlattığımız. Yani talip olduğunuz Aziz Yıldırım aynı Aziz Yıldırım değil, zaman aynı zaman değil, davranış aynı zaman değil, talip olduğun teknik direktörün bıraktığı dönemle bu dönem arasında oyun aynı oyun değil, değişiyor, kendisi değişiyor. Şimdi aslında bir itiraf yani, ya bıraktığım davranışlarla bugün bambaşka bir şeyle daha karşılaşacak. Bak bugün menajerlikle ilgili karşılaşmış, ikinci turda oyuncu davranışlarını görecek. O gün tesislere gidip sitem ettiği oyuncularla bugün oyuncular aynı değil. Ya o gün sitem edersin, bugün edemezsin oyunculara sitem. Oyuncu davranışı değişti. O gün kadronda 7 tane 8 tane Türk vardı, bugün 2 tane 3 tane Türk var. Hatta ilk 11'inde Türk sayısı bile bazen olmuyor. Şimdi onların hepsi değişti. Onunla da karşılaşacak Aziz Yıldırım. Ya şöyle, tabii Fenerbahçe'nin de bir de maalesef onlar adına bence bir çaresizlik hadisesi de var. Yani aslında Aziz Yıldırım'ın planlaması yani gerçekçi bir planlama. Hani mesela Ederson'u kazanalım diyor. Niye maliyetleri ortaya koyuyor? İşte sürdürülebilir ekonomi diyor. Planlamadan bahsediyor. Aslında bunların hepsi çok sağlıklı, ama bizim yani özellikle taraftarın talep ettiği nedir? Ben ilgilenmem onunla diyor. Alabildiğin kadar yıldız oyuncuyu al diyor. Değil mi? Hemen onu istiyorlar. Onun da hemen örneği Hakan Safi, değil mi? Tam istedikleri başkan profili. Şimdi o çok tehlikeli bir hadisedir. Yani öyle gemileri yakarız, cezayı alırız. Bunlar kısa vadede birinin işine gelebilir. Ama uzun vadede kaybettirir sana. Yani şimdi o yüzden Fenerbahçe'de böyle ciddi bir çaresizlik görüyorum. Aziz Başkan'ın dönemi, şimdi içinde bulunduğu farklı bir dönemi yönetecek eğer başkan olursa, Hakan Safi olursa, onun davranışları, anlattıkları, evet, insanları heyecanlandırabilir ama darmadağın etmesi de böyle çok ince bir çizgi. Ve yine belirleyici olan Galatasaray olacak. Eğer Galatasaray'da işler geçtiğimiz sezonki gibi bile gitse, bak geçtiğimiz sezon yine problemli bir sezon Galatasaray adına, öyle bile gitse Galatasaray yine belirleyici takım olur yani. Sen geçtiğimiz sezondan da daha kötü bir Galatasaray'la karşılaşman lazım. Anca oradan sıyrılacaksın. Yani Fenerbahçe'nin o yüzden bu iki başkanın da davranışı, yani mesela Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la ilgili ısrarı, mesela onu anlayamıyorum demesi de aslında biraz problemli bir hadise. Anlaşılmayacak bir durum yok ki, gayet normal. Yani Aykut Kocaman'ın en son teknik direktörlük yaptığı dönemle bu döneme bakarsanız, aradaki oyuncu ve oyun değişimine bakarsanız anlayabilirsiniz. Neden Aykut Kocaman'a talip olmamanız gerektiğiyle danışabilirsiniz. Yanınızda olabilir, bunda hiçbir problem yok ama sahaya girecek ya teknik direktör. Bu çok önemlidir yani. Sen bunu bana eğer zamanında bize yarı final oynattı, şampiyonluk yaşattı dediğin an aslında o da senin çaresizliğini anlatıyor. Şimdi geçmişle ilgili konuşmaya kalkarsak oyuncular için de geçerli o zaman. Yani alalım o zaman şu an Anadolu takımına gitmiş, Fenerbahçe'de 5 sene önce harika sezon geçirmiş oyuncular da gelsin o zaman. O da öyle der, değil mi? Ben de 5 sene önce uçuyordum burada der. Beni de alın der. Öyle olur mu? Zaman değişiyor. Sen güncelleyen, sahada olan teknik direktörlere talip olacaksın. Sen şimdi bunu anlayamıyorum ve bunun altında başka bir şey arıyorum gibi ifade kullandığın an sonrasıyla ilgili çok büyük problem yaşarsın. Ama yine ikisini yan yana getirdiğinde yine Aziz Yıldırım Hakan Safi'ye göre yani düşünce konusunda biraz daha sağlıklı olduğuna inanıyorum ama tabii iki düşünce de tam anlamıyla Galatasaray'ın işine yarar. Yani iki başkan adayının anlattıklarına baktığımda Galatasaraylılar burada rahat ediyordur diye düşünüyorum.
1: 60 milyon yeter mi Fenerbahçe? Aziz Bey dedi ki biz UEFA'yı aradık. 60 milyon limitiniz var bize dediler. İşte sponsorluklar vesaire, o bu limit birazcık da artabilir dediler. Hadi diyelim 75 milyon. Ne kadar çıktı? Yeterli mi?
0: Parayı harcamayı bilirsen yeterli. Yeter. Parayı harcamayı bilmiyorsun.
1: Yok şimdi
0: ki.
1: Hakan Bey, Hakan Safi Conte'ye 2 yıllığına yani yıllık 15 milyon eurodan 30 milyon vermiş. Zaten limitin yarısı gitti.
0: Gitti.
1: Ama Hakan Bey diyor ki ben bu işi çözeceğim, imaj hakkı falan kurcalamayın diyor.
0: Ya öyle olur mu?
1: Yapacağım ama ben bu işi diyor yani. Bu işi ben getirdim diyor. Yani cezayı, UEFA'dan cezayı kabul ettim demeye getiriyor bence.
0: Bilmiyorum, çok büyük sorumluluk yani. Ben mesela bir kulübe talip olsam, böyle bir camiaya talip olsam, yani çekinirim bu ifadeyi kullanmaya. Bu çok korkunç bir sorumluluk ya yani.
1: Aslında üstü kapalı söylüyor. Diyor ki yani bunu Real Madrid Barcelona düşünemedi, ben düşündüm diyor. İmaj hakkı diye bir şey var diyor. Veriyorum oyuncuyu diyor. Hem finansal fair play'den kurtuluyoruz diyor. Ama bunu sen böyle yaparken UEFA'da cezayı veriyor.
0: Bu yine şeye dönüyor yani. Bu sorumluluk hadisesi var ya, bizde çok yanlış anlaşılıyor. Mesela Sergen Yalçın Beşiktaş'tan işte son taksidini bıraktı gitti. Sorumluluk aldı mesela. Parasını almadı. Ya Sergen Yalçın parasını alsın. Bunda da hiçbir anormallik yok. Sergen Yalçın esas eğer bir hesap verecekse, bir rahatsız, yapılan transferlerle ilgili hesap vermesi gerekmiyor mu? Yani sen bir tane maaşını bıraktı diye yere göğü sığdıramıyorsun ama devre arası yapılan transferlerin sorumlusu kim? Ben miyim onun sorumlusu? O ne olacak? Hani olur mu öyle şey yani? Esas sorumluluk arıyorsan o sorumlu. Sorman gerekmiyor mu arkadaş? Bu oyuncular geldi, biz bununla ilgili bir planlama yaptık, sen de gidiyorsun. Ne olacak şimdi?
1: Onlar maaşları almaya devam ediyor.
0: Ama olur mu yani? Onun maaşını ne olacak? O alıyor mu onun sorumlu? Diyor mu mesela Akbetu'ya 18 ama ben aldırdım, konuştum orayla, 9'a bitiriyoruz işi ya. Olur mu? Sorumluluk aldım. Bir de vardır ya teknik direktörlerde. Maç sonu kaybetmiş, sorumluluk bana ait. Teşekkür ederiz. Sonuç yok, bir şey bana ait. Tamam da sorumluluk almış olmuyorsun ya öyle.
1: Ya madem Beşiktaş'a geçtim, buradan devam edeyim. Yani her şey için Beşiktaş çok fazla uğraşmıyor mu İbrahim abi? Yani günümüz futbolunda hoca bulmak, ne bileyim teknik direktör bulmak bu kadar zor bir olay olmasa gerek. Hani database'ler vardır, scout ekipleri vardır. Yani bir şekilde halledersin bu işi.
0: Planın yok, planın. Planın yok. Dün kimle yola çıktın, kime soruyordun, bugün kimle devam ediyorsun, hiçbir şeyi bilmiyorsun ki. Ama birilerinin uyarması gerekiyordu. Yanlış kişilerden yine aynı yere geliyor. Hepsinin genel temel sorunu. Herkesten iyi bildiklerini düşünüyorlar. Etrafındaki insanlar kulüp başkanlarına teknik anlamda donanıma sahip olduğunu söylüyor. Değilsiniz. Bunda da hiçbir anormallik yok. Bilmiyorsun başkanım, bilmemende sorun yok. Bırak sağ bek aramayı, sol bek aramayı. Sen bilmiyorsun ya. Sen teknik anlamda bir oyunu izlediğinde yapamazsın o yorumu bir kulüp başkanı olarak. Ya yaparsın eşinle dostunla, o ayrı bir hadise. Bak oturursun teknik direktörle de öğrenme adına yaparsın. Ama basına bu ifadeyi kullanamazsın. Olmaz. Galatasaray ne kadar harcarsa ben de o kadar harcayacağım diyemezsin. Galatasaray'ın gözünü kapattığında 7 tane ilk 11 oyuncusu devam ediyor. Teknik direktörü devam ediyor. Ya bunu niye taraftarın hoşuna gidiyor diye dile getiriyorsunuz. Sizin yanınızda danıştığınız insanlar sizi nasıl bu konuda uyarmıyorlar? Başkanım bu ifade olmaz. Onlar Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Onların gelirleri ortada. Son 4 senenin şampiyonu, en fazla oyuncu tekrar yapan takım. Bitti, bunda bir anormallik yok. Bizim şu an derdimiz onları önce yakalamak. Sonra geçeriz ama önce yakalamamız lazım. Sen yakalamadan nasıl geçmeyi planlıyorsun yani? Zıplayacağım diyorsun, en arkadan en öne geçeceğim. Olmaz, harcayamazsın. Benim adım Beşiktaş deyip ben onlar kadar harcayacağım diyemezsin. Onlardan az harcaman senin onlardan daha küçük bir camia kulüp olduğunu göstermez. Bugün içinde bulunduğun durum budur. Tıpkı Beşiktaş'ın o dönem Come to Beşiktaş dedikleri dönemde, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıktığı dönemde Galatasaray'ın seninle yarışamadığı gibi. Bunda bir problem yok ki, işte bir gün o önde, yarın sen önde olacaksın. Bir gün Fenerbahçe 2008'de öyle bir hadise yakaladı, değil mi? Bunda hiçbir problem yok. Ama sabırlı olmak zorundasın. Aynı hataları yapıyorlar. Bak dikkat et. Yani Galatasaray'ı bugün ligde yalnız bırakılma sebebi tamamen idareci ve teknik davranış yani. Yalnız bıraktınız Galatasaray'ı ya. Yanlış yönettiğiniz için hiçbir şey yapmasaydınız. Bak bu iki kulüpte, Galatasaray Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, o kulüpte ekonomik her şeyi bir tarafa bırakıyorum. Yani eski bir abiye, semtte bir abiye, Beşiktaşlı, verdik anahtarları. Bak kadroda bu dese, o da sadece işin mali tarafıyla ilgilense, hiç girmese, bugün ikisi de içinde bulundukları durumdan çok daha iyi olurdu. Bak ekonomik anlamda da, puanla ya da kupayla alakalı da. Olmama şansı yok. Siz daha çok zorlaştırıyorsunuz işi yani. Sergen Yalçın oraya göreve getirirken biliyor olman lazım da anlattı sana Sergen Yalçın ya, kendi ağzıyla söyledi, ben öğretemem dedi. Ben öğretemem diyen biriyle devam ettiğinden zaten başarılı olamazsın. Nasıl birileri bunu size söylemiyor? Ya ben orada çalışacağım, benim teknik direktörüm diyecek ki ben hücum oyuncularına, hücum organizasyonlarında bir şey öğretemem, belirleyici olan yetenektir. Hemen teşekkür et derim, başkanım in aşağı teşekkür et. Bu bizi hedefe götüremez. Bu düşünce götüremez. Ya bu Luis Enrique'ler falan. Ya bak bu lütfen dinlesinler. Bak bu çok önemli. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Luis Enrique ile ilgili oyuncuların söylediklerini dinlesinler. Arteta ile ilgili söylediklerini dinlesinler. Guardiola ile ilgili oyuncuların söylediklerini dinlesinler. Bir de gelsinler Galatasaraylı oyuncuların teknik direktörü ile ilgili söylediklerini dinlesinler. Bak lütfen rica ediyorum, dinlesinler. Bak orada tamamen teknik yorum var. Oyuncu anlatıyor bize burada sağladığı, işte teknik anlamda beni buraya koşturdu, sistemi şunu yaptı, duran oyuncu istemedi, şu oldu, geri döndük, şudur budur. Herkes gelişimle ilgili bir şey anlatıyor. Teknik direktörün teknik dokunuşuyla. Galatasaray'da şunu dinledim ben. Okan Buruk ve yardımcıları bize sınırsız özgürlük tanıdı. Çok rahatız. İdare ediyorlar, idare. Teknik hiçbir şey duymadık. Yani şunu duymadık. Okan Buruk, Sanchez geldi, dedi ki Okan Buruk ben işte pozisyon konusunda şöyle eksiklikler yaşıyordum. İşte Okan Buruk bu teknik anlamda takım halinde işte savunma yapma anlamında bize bunları gösterdi. Ve biz bu anlamda ciddi bir, çok sancılı oldu ama ciddi bir değişim yaşadık. Yok. Özgürlük verdi bize diyor. Diğerleri zaten daha hocalarını başkanlarını bulamadığı için biz de şampiyon oluyoruz. Muhtemelen bundan 10 sene sonra böyle bir olay anlatacaklar. Böyle yabancılar farklı bir ülkede bir araya geldiklerinde Galatasaray'da diyecekler ki arkadaş biz bir yere gittik. Bir teknik direktörümüz vardı. Bize acayip bir özgürlük tanıdı sağ olsun. Güzel de bir şehirdeydik. Rahattık da. Bir de bizim iki tane rakibimiz vardı aslında belirleyici olan. Onlar zaten bir türlü ne hoca buldular, ne başkan bulabildiler, ne oyuncu bulabildiler. Onlar onunla uğraşırken arada biz 4 sene şampiyon olduk. Ya şu Icardi'nin geçen gün bir videosunu izledim. Ya bu ayıptır, ayıp ya. Bak ayıp. Ya biz diyor geldik, mil takıma gitmiş Türkiye. Onlar gelmiş, gidemedikleri dünya üçüne bizim sayemizde. Ya sen, senin sayende nasıl gidebilir ya? Sen bir kere o bahsettiğin camia, bak bilmiyorsun, nereye geldiğinden de haberin yok. Senin suçu değil, öğretmemişler sana. Sen bir git o tarihine, müzesine bak. UEFA kupası var, süper kupa var.
1: Torreira biraz kurtarmaya çalışıyor.
0: Çalışıyor ama
1: şey
0: yok.
1: Şey diyor yani, bizim gelmemizle beraber diğer
0: rekabetin
1: rekabet arttı diyor. Ligin kalitesi arttı.
0: Ya hiç size gerek yok. Siz yoktunuz ya. Sizin gibi 3 tane geliyordu o zaman. 3'ün üstüne çıkmıyordu. Galatasaray UEFA kupasını oynadı. Denizli Spor Avrupa'da oynadı. Siz yoktunuz ya. Sizinle ne alakası var? Tam tersi, siz çoğaldınız, daha kötüye gitti Türkiye'de futbolu yani. Ne alakası var sizle gelişecekmiş futbolu ya?
1: Hayır, Torreira dedim de aklıma geldi. Şimdi Okan Buruk'la alakalı Torreira bir teknik yorum yaptı. İşte.
0: Öyle mi?
1: Tabii, o bir Torreira yap dedik ve Okan Hoca'nın gelmesiyle beraber daha fazla ceza sahasının içine girdim. İşte box to box daha çok oynamaya başladım.
0: Hemen itiraz ederim. Hemen öyle söyledim. Belgeli itiraz ederim.
1: Ve, ve bana sürekli buraya girmem konusunda
0: tamam,
1: direktifler okay. de bulunuyor.
0: Ben de hemen itiraz ediyorum. Çünkü istatistikle ve gözümle gördüm canlı yani. Ya kaç tane
1: Torreira'nın söylediğini söylüyorum.
0: Abi Torreira'nın Galatasaray'a geldiği sezon gol ve asistine bakar mısın? Ben girdim, baktım onları, izliyorum, girip bakıyorum ya. Ne zaman Torreira özgürlüğü buldu biliyor musun, o bahsettiği skoru? Lemina geldikten sonra buldu. Öyle yok. Lemina geldi çünkü Lemina daha çok o senin bölgende durdu ve sana bir özgürlük alanı yaratıldı. Ondan sonra sen gittin oraya. Onu sana daha önce söylemesi tesadüf olabilir mi ya? Lemina gelene kadar gol asist yok. Lemina geldikten sonra gol asist sayısına, sayın artıyor. Yani senin, sana bunu Okan Buruk söyledi diyorsun da niye geldiğinde senden bunu talep etmedi? İlk sene niye atamadın gol asist, bir şey yok ortada yani.
1: Lemina rahatlattı diyorsun.
0: Çünkü o rolü o aldı. O da doğru değil. O da gitmesi lazım aslında. Ya iki yönlü oynamak zorundasın. Konu kapanmış ya. Orta saha oyuncuları skora katkı sağlamazsa o takım nasıl gelişecek? Bunu sor. Niye bizim 6 numara 6 numara Fenerbahçe'nin ayağına dolandı 2 sene ya. Tutturdular Alvarez Amrabat, Alvarez Amrabat. Ya aldı adamlar, iki tane oyuncu sizi çekti geriye, 6 numara 6 numara. E al sana 6 numara, kaç gol attılar Allah'ını seviyorsan ya. Ya gerçekten aklım mantığım almıyor. Kaç gol attı bu oyuncular? Hala bana Alvarez'le ilgili adam mesaj atıyor. Sakatlanmasaydı Fenerbahçe'yi bir seviyeye taşıyacak. Hangi seviyeye taşıyacak? Kimi nereye taşımış da seni taşıyacak? 6 numara dediğin adam savunmanın önünde stoper oynuyor adam ya. Sen hangisine talip oluyorsun ya? Sana Apya gelmiş, Aurelio'lar gelmiş, işte bir önceki sene hiç uzağa gitme İsmail'lerin nedir o orta sahada ki gittikten sonra da Fred gol sayısı arttı değil mi oyuncunun? Ya böyle oynanır orta saha. Tuttunuz bir tane adam size 6 numara 6 numara dedi diye gömdü stoperlerin arasına bir oyuncuyu.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz devam ediyor. Abi biraz mesajları geçelim istersen, söz verdiğim üzere dinleyenlerimiz yazmış. Ferhat diyor ki selamünaleyküm. Aleykümselam Ferhat'cığım. İbrahim abinin Beşiktaş hakkında konuştuklarının altına imzamı atarım. Beşiktaş'ın başına ne geldiyse beceriksiz yönetim yüzünden geldi demiş. Mourinho ve Jesus geldi de ne oldu İbrahim Bey? Okan Buruk mu tek suçlu demiş. Soner Aksan Mersin'den yazmış.
0: Ya, Mourinho ile Jesus zaten antrenör yapmadı ya burada. Ya yapmadılar, yapı dediler. Geldiler yapı, gittiler yapı. Sen verdin onun eline malzeme. Ya bak Jesus da Jose Mourinho da bak girsinler baksınlar. Hayatları boyunca yapmadıkları kadar kadroda değişimi burada yaptılar. Sistemde değişimi burada yaptılar. Bak hayatlarında hiçbir takımda yapmadıkları kadar. Hayatında ilk 11'de bu kadar değişime gitmemiştir, burada gitti. Yapmadılar burada antrenörlük diyorum ya. Onun da temel sebebi yine idareciler. Yapı var dediler, adamların eline verdiler kuzu. Onlar da sonuna kadar kullandılar onu yani.
1: Aziz Yıldırım da aynısını söylüyor. Diyor ki Mourinho'yu yanlış kullandılar. Mourinho, Obradovic neyse benim için. Mourinho da oy diyor. Ben onu sokmazdım dış olaylara. Mahmut'u yollardım diyor. Kendim giderdim. Mourinho'yu asla sahanın dışına çıkartmazdım. Yanlış kullandılar. Kötü bir hoca değil. Perez gelince
0: ya kötü hoca
1: Mourinho gelecek.
0: Ya Jose Mourinho kötü. Dedi. Jesus kötü hoca olma ihtimali olabilirim ama yapmadılar antrenörlük burada. Ya bak Jose Mourinho dediğin insan Amrabat o stoperlerin arasına soktuğunda o oyunun orta sahada darmadağın olacağını bilmiyor, şansı olabilir mi? Ya o Fred'in çaresizliğini görmeme şansı olabilir mi? Ben gördüm statta, kulübenin arkasına gittim diyorum ya, Jose Mourinho'nun arkasında izledim. Ya canı çıktı Fred'in, geldi bir şeyler anlattı ona, muhtemelen dedi ki arkadaş birini ger yanıma, geberdim ben bu koca alanı tek başıma idare ediyorum yani. Bunu Mourinho'nun görmemiş ama yapmıyor ki antrenörlük buraya. Baktı burada şahane bir otelde kalıyor. Boğaz'da tekneyle gidiyormuş duyduğum kadarıyla. Oraya geçiyor karşıya. Bir de hazır bir kalabalık var. Ne yapsa alkışlıyor ya. Adam analiz yapıyormuş. Çorabıyla bir fotoğraf koymuş. Ortalık yıkıldı. Mourinho analiz yapıyor. Ne yani, kim yapacak? Yapacak tabii ya. Antrenör ya. Para alıyor ya o işi. Ne büyük iş ya. Mourinho gelmiş bizi ciddiye almış. Analiz yapıyormuş. Çalışıyormuş tesislerde. Ha niye bu kadar bir şey şey yani anlaşılmaz. Ya Mourinho'dan bir şeyler öğrenebilirdik biz yani. Ama biz yani nereden yani en olumsuz taraf neyse oradan gitmeye çalıştık ya. O da tabii onu sonuna kadar kullandı yani.
1: Sabri Köktaş, İbrahim abi sen Okan Buruk'u kıskanıyor musun?
0: Yani yok canım ya, yani Okan Buruk'la bir de ben yani futbolcumda da aynı menajerle çalışıyorduk. Çok da o dönem yani temas ettiğim aslında hani sevdiğim de tanıştığım da bir insan Okan Buruk benim yani. Hani ne şeyim olabilir Okan Buruk? Konu Okan Buruk değil zaten. Hani isimlere falan çok takılma. Bu kim olursa olsun benim anlatmak istediğim davranış. Ya gelişemiyorsun, rahatsız olmuyor musun sen ülke olarak Icardi'nin? Sen Galatasaraylı olarak Icardi'nin şu sözünden rahatsız olmuyor musun ya? Senin tesisinde, senin müzende UEFA Süper Kupası var. O insanlara ayıp olmuyor mu? 3 tane yabancıyla yapmış bu ülke bunu. Rahatsız olmuyor mu bu ülke vatandaşı ya arkadaş? En az yabancının olduğu dönem, Avrupa'da en başarılı olduğumuz dönem. Nasıl oluyor da en fazla yabancının olduğu dönemde 2 tane arkadaş çıkıyor diyor ki biz geldik siz bir şeyler yaptınız. Bundan rahatsız olmuyor mu insanlar ya? Bu ülkede yetişmiş insanlar ya. Ben bilmiyorum, ben rahatsız oluyorum yani. Konu Icardi, Okan Buruk falan olabilir mi ya? Ya ona bakarsan benim Mourinho'ya karşı da benzer bir durumum var. Jesus'a da, Tedesco'ya da, değil mi? Ona da karşı bir öyle şey olabilir mi ya? Yanlışsa yanlış, bunun yerlisi yabancısı olabilir mi ya? Bu bana göre hadisesi de değil ha. Mesela ben şöyle demiyorum. Bana göre yanlış hadisesi değil. Altını doldurman lazım. Mesela ben bu söylediğim şeylere senin şöyle itiraz etmen lazım. Hayır abi. Okan Buruk bak altyapıdan şu oyuncuyu almış. Teknik anlamda şöyle bir gelişim yaşamış Galatasaraylı oyuncular. Bana bir tane lütfen Galatasaray'ın aldığı, bak Yusuf Demir Okan Buruk zamanı geldi. Yelert, değil mi? Cuesta. Altyapıdan zaten kimse yok, göremiyorum. Şimdi ben bu kadar teknik anlamda oyuncu dayanılmış. Yunus Akgün dediğin oyuncunun nasıl çıktığını istersen tekrar bir hatırlatalım arkadaşlara. Adana Demirspor'da yatalım kalkalım Montella diye biri vardı. Verdik o çocuğu. Gelişimine dokundu ve şahane bir oyuncu yarattı. Kime biz teslim ettik Yunus Akgün'ü? Okan Buruk'a teslim ettik ilk geldiği sene. Ne oldu Yunus Akgün? Bir önceki senenin en popüler oyuncusuydu. Tanınmaz hale geldi. Ne yaptı Galatasaray? Dedik arkadaş olmuyor, sen bir Leicester'a git dedi. Değil mi? Leicester'a gitti. Hatırla devre arası.
1: Tabii.
0: Döndü. Tete, Ziyech, Zaha, Kerem. Var mı oynama şansı? Yok. Oynamıyordu da zaten. Galatasaray 5 tane yedi mi Beşiktaş'tan ligin ilk kupa maçında? 5 tane yedi. Hatırla Okan Buruk zamanı. Van Bronckhorst'u Beşiktaş'ın hocası. O maçtan sonra Tete, Zaha, Ziyech, Kerem gitti mi? Gitti. Galatasaray çaresizlikten tekrar bence bu ülke futbolunun kurtuluş çaresizlik yani. Hani başka türlü kurtulma şansı yok. Hiçbir şey olmayacak. O zaman o şansı bulacak o arkadaşlar ve gelişecek. Şimdi önünde Yunus Akgün böyle gelişmiş. Barış Alper'le ilgili kendi kulaklarımla duydum. Barış Alper'le ilgili şunu söyledi geçen sezon başı. Barış Alper bu sene dedi gelişiyor dedi. Nerede şut atması gerektiğini öğrendi dedi. Ya bunu ya olur mu böyle şey ya? Kaç yaşına gelmiş oyuncuya kaçıncı senenin sonunda şut atmayı öğretmişler yani. Şimdi sakın şey yazmasınlar yani. Onu yazacaklarını biliyorum. Ne yapsın Barış Alper bilmiyor de. Yok. Düzeltiyorlar ya yani. Senin buradan giden çocukların burada anlatıyorlar yani, değil mi? Oraya gittiklerinde farkı. Ne diyor mesela, buradan giden oyuncuların %90'ını dinle, uzun süre kalanların ilk söylediği şey ne biliyor musun? Antrenman ve teknik antrenmanlar. Bak, fiziksel antrenman ve teknik antrenmanlar çok farklı diyorlar. Temel o temel. İki tane temel. Burada hiç yok. Ya buradan Arda'yı gönderdin. Fener'de oynuyordu. İki senede antrenman seviyesine getirebildin anca Real Madrid'de.
1: Tuncay Hocam şey demişti ya yani, kötü bir benzetme tabii ama o dönem için. Hani bizi bir dedi bir hayvan gibi karanlık odaya atarlar ya dedi. Top görmedik işte dedi mesela.
0: İşte oradaki antrenman konusunda fiziksel değişimden bahsediyorlar yani. Sen burada çok eksiksin yani.
1: Top göstermeme olayı çok fazla var orada. Yok. Anladığım kadarıyla.
0: Ya şöyle tabii, şimdi şey değişti. Yani benim o zaman Hakan Ünsal'dan duyduğum, o da Premier Lig'de oynadığı için şöyle bir ifade kullanmıştı. Onlara bir planlama veriliyor mesela, antrenman planlaması. Gittiklerinde çok fazla maç oynadıkları için tabii antrenman yapma şansı, o bahsettiğimiz antrenmanları yapma sayısı daha az olduğu için onlar fiziksel olarak daha fazla kuvvet antrenmanlarıyla o planlamayı yapıyorlar. Muhtemelen Tuncay için de yani o buradan özellikle gittikten sonra. Çünkü burada bizde hep şöyle bir durum vardır bir de mesela. Biz sürekli top talep ederiz yani.
1: 5'e 2 ya.
0: Ya hocam bir 5'e 2 ara ya da bir çift kale olsun, çift dar kale. Alan oyunu olsun. Şimdi bunu hep talep ettiğin için, oyuncular da onu verdiği için çok alışık değiller yani. Ya Arda Turan'ı unutmayalım ya. Yani Arda Turan buradan oraya gittikten sonraki değişimi unutmayalım yani.
1: Bana bir salvo yapmış. İmaj hakkı dediğiniz şeyi Osimhen'de, Icardi'ye de başka futbolculara Galatasaray yapmıyor mu demiş. Hakan Safi yapıyor.
0: Ne yapayım şimdi? Yanlış bir örnek varsa onu şey mi diyelim yani?
1: Yok, yapıyor tabii mesela. Doğru mesela diyelim yani. Mesela Laurentiis Osimhen zamanında Napoli'de oynarken imaj hakkılarını dedi hepsi Napoli alır dedi mesela. Alamazsın dedi. Adam da dedi ki Galatasaray imaj hakların senindir dedi. İşte bir tane bisküvi reklamında oynuyor mesela. Evet. Napoli'de oynasaydı Napoli'nin cebine girecekti o para. Ama şimdi Osimhen'in cebine giriyor. Ya Osimhen'in sonuçta maaşı 25 milyon euro. Yanaklar gibi düşün imaj haklarını. Ama Hakan Bey diyor ki ben oyuncunun maaşının tamamını imaj hakkı üzerinden göstereceğim diyor. Burada başka bir problem var bence. Yunus hangi konuda gelişti diye sormuş.
0: Yunus hangi Süleyman konuda mı gelişti? Hangi konuda gelişmesini bekliyordun? O zaman ben biz soralım arkadaşımıza. Mesela nasıl bir gelişim bekliyorsun Yunus'tan mesela? Hani ne olabilir mesela Yunus?
1: Bence çizgiye çok iniyor artık eskisi. Yani kanat oyuncularını kendine çok çekiyor.
0: Dribbling yapıyor. Takım savunmasına katkı sağlıyor. Yani yeterli konusunda ama bence olabilecek maksimum ise ben şimdi Yunus'u altyapıdan da biliyorum. Yani altyapıdan izlediğim bir oyuncu. Buradan giderken ki gelişimini biliyorum. Geri döndüğündeki görmüşüm, o değişimleri görmüşüm. Yani bunu unutmayalım yani. Hani Montella sonrası özellikle o değişimi unutmayalım ya.
1: Tabii canım yani Yunus. Bak günde
0: şeyi de unutmasın Galatasaraylılar ha. Biz Çıkıldağ Morutsan'la Galatasaray'ın geleceğini inşa ediyoruz deyip Yunus'la da Adana Demirspor'a gitsin. Burası için yeterli değil deyip gönderdik yani. Bunları unutmayın yani. Hani bu kadar fazla yanılma normal mi sizce yani?
1: Topsuz oyunda falan da yani çok
0: yok geliyor abi yani takım savunmasına geliyor beceri anlamında iyi durumda. Ha Barış Alper fiziksel olarak ondan çok çok fazla, o da bu acayip bir genetik bir şeyi var, avantajı var Barış'ın yani.
1: Beşiktaş toplamda Rafa Silva ve Onana için aynı parayı harcadı. Rafa'ya maliyetli diyenler Onana için ses çıkarmadı. Hakan Safi'nin çok para harcayacağız demesine ben bu açıdan bakıyorum demiş. İbrahim Yavuz Ahmet Kutucu'nun verdiği röportaj seni çok haklı çıkarıyor. Okan Hoca hakkında teknik olarak hiçbir şey demedi ama Arda Turan hakkında ne varsa saydı. Okan Hoca'ya sadece iyi insan.
0: Bak yine devam. Bak Arda Turan'ın da aslında bir röportajını dinledim. Orada da aslında bize buradaki teknik anlamda eksikliğimizi anlatıyor. Arda Turan dedi ki teknik direktörlükle ilgili kimlerden örnek alıyorsunuz dedi işte. Luis Enrique'nin dedi. Hücum organizasyonları, Simone'nin savunma organizasyonları dedi. Fatih Hoca'yı sordular tabii hemen. Fatih Hoca dedi motivasyon tarafı dedi. Şimdi aslında bizi o kadar güzel özetlemiş ki Arda. Yani buradaki teknik ve taktik anlamında o işlerin ne kadar sınırlı, problemli olduğunu ve bu işlerin duygular üzerinden anlatılmasının da en güçlü örneği Fatih Terim. Tabii haksızlık etmeyelim hocaya. Tek başına duygular demem tabii ki. Mesela Fatih Hoca'nın bende en değerli bulduğum tarafıdır. Ceyhun Müderrisoğlu röportajı benim için çok önemlidir. İzledim Eski Açık'ta. Orada Fatih Hoca'nın kendisinin U19 antrenör olduğu dönemde her maç öncesi yanına geldiği, her maçı oyuncuların maçını izlediği çok önemlidir. Bak direkt temas ediyor. Tesadüf değil Fatih Terim'in altyapıdan oyunculara verdiği şans. Ama Okan Buruk'un geldiğini söylemedi. Yardımcıların geldiğini söylemedi. Hele hele ben bir İrfan Saraloğlu röportajını dinledim. Yani aman Allah'ım yani hani inanamadım. 4 sene Galatasaray'la kaçıncı senesi futbolun içinde bilmiyorum. Ya bir tane teknik anlamda soruların bir tane ya şöyle soru soruldu. Öyle gideyim daha anlaşılır olsun. Dediler ki hocam siz duran toplarla ilgili hani çok sizin çalıştırdığınız söyleniyor. Sizin çalıştırdınız. Yok Okan yapıyor dedi, tamam mı? Şimdi artık oradaki şeyi anlıyorum. Hani hocayı onur etme düşüncesi. Eyvallah. Tamam bizim kültürümüzde bu var. Ama teknik olarak hiçbir şey anlatmadı. Şöyle şunu söyledi, orada zaten yani çaresizliği gördüm yani. Duran toplar için şu çok önemlidir dedi. Atanla vuran çok önemlidir dedi. İnanılmaz bir tespit yani. Atanla vuranın şey oldu. Abdülkerim vuramadı bu sene dedi. Bir önceki seneler vurdu dedi. Hani çünkü aradaki farkı soruyor. Geçen sene diyor bu kadar attınız, bu sene niye? Hani çünkü sen yapıyorsun ya duran topu organizasyonlarını. Geçtiğimiz sezon çok attın. Seni onur ettik. Bu sene niye atamadın? Aradaki farkı da sen anlatman gerekiyor ya, Cihan farkı. Sen diyorsun ki atanla tutan şey, atanla vuran diyorsun. Geçen sene şimdi olur mu hocam? Yani sen şimdi oyunu böyle anlatırsan olur mu? Bir tane daha söyleyeceğim, oradan sonra git, bu yarım kalmasın. Bir soru daha soruldu. Dediler ki Okan Buruk geçtiğimiz sezonlarla ilgili bu sezon çok fazla ders aldık dedi maçlardan sonra. Hocam siz ne düşünüyorsunuz dedi. Okan diyorsa doğrudur dedi.
1: İrfan Hoca diyor değil mi?
0: Evet abi. Abi olur mu yani şimdi? Onun neden ders aldığını teknik olarak anlatmazsan. Ve bir şey daha reklama götürmeyeceğim seni. Bir şey daha.
1: Galatasaray'a dönüşler, salvo yaptığın için acil gitmem lazım.
0: Milli takım milli takım dedi ki ya bu dedi, dalgalanmalar niye oluyor dedi mesela Galatasaray'da çok dedi. Ya dedi milli takım dedi çok yoruluyor oyuncular. Sakat geliyor milli takımda. Ha hocam.
1: Onu önceki röportajında söylemişti, hatırlıyorum.
0: Yine söyledi.
1: Yine yani, mi onu tekrar?
0: Ben izledim, tavsiye ediyorum. Yani izleyin. Neden bizim o anlamda oyunculara dokunamadığımızı çok güzel anlatmış hocaya.
1: Evet, transferler yok mu demiş, yönetim istifa diyor da sezon açılmadı arkadaşlar. 3-4 hafta sonra kap bildirimleri gelir. Kısa bir saat başı ardından çok mesaj var, onları da okuyacağız. Diğer konularımız da burada mevcut ama kısa bir ara rica edeceğiz sizden, hemen geliyoruz. Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimizi 13-16 yaptık, Haziran ayının 3'ünde. Stüdyodaki yerimizi aldık. İbrahim Yavuz'la beraber bir saati geride bıraktık. Tabii siz değerli dostlarımızla bizlerle berabersiniz. Abi birkaç mesaj da okuyalım. Çünkü dinleyenlerimizin merak ettiği konular var. Biraz onlara değinelim. Can Uzun'la alakalı Galatasaray transferi vesaire konuşuluyor. Ben buradan Can'a sesleniyorum. Gelme kardeşim demiş. Okan Hoca seni oynatmaz diyor. Galatasaraylı olarak Torreira, Lemina, İlkay, Saray'ı gönderirdim. Kamavinga, Turam, Jonas'ı alırdım demiş. Keyfime bakardım. Hem gençlendirme yapardım hem orta sahayı biraz daha canlandırırdım demiş. Orta saha şu an yaşlı, biraz daha dinamik yapardım. İbrahim abi ne der diyor.
0: Galatasaray. Ya bir değişime ihtiyacı var tabii Galatasaray'ın ama öyle tabii keskin bir değişim olmaz yani. Hani savunmada da Kamavinga, ben Kamavinga, özellikle işin savunma kısmında bence
1: Kamavinga, Turam, Can zaten 150 milyon. Onları almak da kolay değil yani.
0: Bizde şey kalmadı ya artık. Yani
1: fiyat algısı
0: ya.
1: Kalmadı.
0: Tabii tabii. Ya Can'la ilgili bir şey söyleyeyim. Aslında arkadaşımızla aynı fikirdeyim. Yani ben oynatmaz demem de ama gelişimine sanki çok fazla katkısı olmaz. Yani bunu söyleme sebebim de işte Ahmet Kutucu'nun, işte ya da Yelert'in, ya da Koyesta'nın, ya da Yusuf Demir'in, yani bu kadar aslında potansiyel diye aldığın ama gelişimine katkı sağlayamadığın oyuncuların bu kadar fazla olduğu bir ortamda Can'ın gelişimine katkı sağlar. Ha, o onlara göre belki bir tık daha üstte hazır olma konusunda. Yani bilemedim o konuda ve çok ciddi bonservis değil mi? Yani 40 milyonun üstünde şu an konuşulan rakamlar. Ya bu çok ciddi bir rakam. Yani birine yatırım yaparken, o parayı verirken devamıyla alakalı bir planlamanız olması lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde olman lazım. Milli takımın o seviyelerde olması lazım. Başka türlü Süper Lig'de atacağı gollerin sana getiri anlamında bir karşılığı yok maalesef.
1: Evet, 0212-273-10-10'a gelen mesajlar var. İlginç bir soru gelmiş sana. Olmayacak bir şey tabii ama merak etmiş herhalde. Konuyu dağıtmak istemiş. Şu an Türkiye Milli Takımına Süper Lig'den yabancı oyuncu almaya çalışsa demiş. Dört büyük takımdan bir isim saysa İbrahim Yavuz kimi alır demiş. Çok kolay soru bence herhalde.
0: Osimhen mi diyeceksin?
1: Yok, dördünden birer tane istemiş yani.
0: Hepsinden birer oyuncuyu mu katalım demiş yani. Osimhen'i zaten aldık, hemen hazır olduğu için katarsın.
1: Asensio'yu alır mısın Fenerbahçe'den?
0: Tabii Asensio var ama tabii şu fiziksel durumuyla değil yani, daha fit bir Asensio. Trabzon'dan Zubkov'u alırdım mesela. Çok gitti bu arada, bence çok ciddi bir kayıp Trabzonspor adına. Özellikle 3. bölge oyunlarını yani çok daha zengin hale getiren oyunculardan biri. onlar adına ciddi kayıp olacağını düşünüyorum.
1: Ona şu belki. Ya
0: Beşiktaş'tan da birini söyleyemiyorum. En değerlisi orada zaten. Orkun Kökçü orada.
1: Yabancı yani. Soy istemiş ama.
0: Yok yani. Yabancı... Beşiktaş'tan bir yabancıyı alamam.
1: Akbadu istersin sen. Son Akbadu bükücü.
0: Akbatu'yu rakibime şey yapabilirim mesela. Amerika'da oynasın. Bütün rakiplerimizde oynasın Akbatu yani.
1: Neyse bu Akbatu ile ilgili programda bir anım var.
0: Ama nasıl yani? Akbatu olayı bence inanılmaz bir olay yani. Hani ben 18 biliyordum, 20 küsürmüş. Dün kim söyledi bir yerde dinledim. İnanılır gibi değil yani. Hani hangi planlamayla 20 küsür verip bu oyuncunun gelişimine ve katkısına talip oluyorsun. Gerçekten korkunç yani.
1: Evet, efsane bizde Baba Gündüz'dür, Metin Oktay'dır, Turgay Şeren'dir, Cüneyt Tanman'dır, Bülent Korkmaz'dır, Fatih Terim'dir. Biz Dursun Özbek ve Okan Buruk'la hem Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de şampiyon olmak için bu sezon neleri yapmamız gerekiyor demiş Gürbüz.
0: Şampiyonlar Önder. Ligi'nde şampiyon olamazsın, bu bir yani. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Hiç öyle bir derdin de olmasın yani.
1: Gidebildiğin yere kadar gitme diyorsun.
0: Ya geliş geliş ya, paranı doğru harca yani. Orada benim anlatmak istediğim o yani. Ya şu olmasın ya, benim aslında hani sanki şey gibi algılanıyor. Hani içinde bulunduğu duruma itiraz etmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ın durumuna benzeyeceksin. Beşiktaş'ın namağlup çıktıktan sonraki süreci hatırlayalım. Yani öyle olma diye sana diyorum ki 45, 75, 80 veriyorsun eyvallah da bunlar sürdürülebilir ekonomi değil. Alttan birilerini ya da maliyeti düşük birilerini organizasyonun içine katmak zorundasın. Katamıyorsun kimseyi, bu iyi bir gidişat değil. Yani şampiyon oluyorsun, evet kazanıyor gibi gözüküyorsun ama uzun vadede kaybediyorsun. Bak bu kaybettirecek sana yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa istemez miyim ben Galatasaray'ın sürekli oralarda olmasını? Ya da Beşiktaş'ın, ama çok iyi biliyorum ki bu ekonomi bir yerden sonra tıkanacak ve Galatasaray benzer sorunu yaşayacak. Tıpkı geçmişte Beşiktaş'ın yaşadığı gibi.
1: Evet, Cagliari 22 maçta 975 dakika süre bulmuş ve 4 gol atmış Semih Kılıçsoy. Deniz Gül bile bu kadroda yer bulamıyorsa Semih'in olmaması yine yaygara çıkardılar.
0: Ya Semih'in olmaması.
1: Bu sefer kimse bir şey demedi ya bence. Semih'in ya Beşiktaşlar da bırakmış, sıkılmış
0: ya
1: bence.
0: Ya Semih'in olmamasını gir teknik direktörün açıklamasını, İtalya'da kendi teknik direktörü Semih'le alakalı ne demiş, gir bak oradan anlarsın Semih'in neden olmadığını. Aslında o problemi bundan birkaç sene önce hallediyorlardı. Montella, Van Bronckhorst hallediyordu. Müsaade etmedin, kıyameti kopardın. Problem Beşiktaş. Beşiktaş'ın üzerinden bir operasyon çekiliyor diye. Ya o gelişimini yok ettin oyuncunun yani. Ya eksik oyuncu pozisyon bilgisi anlamında çok eksik. Hala aynı şeyleri dinliyorum. Diyor ki ya bu kadar santraforun olmadığı yerde Semih olmalıydı diyor. Olur mu Semih'in şu an teknik anlamda, ki bak bir gol attı Semih şeyde
1: Cagliari.
0: Hangi maçı unuttum ya. Neyse herkesi geçti, hatırla böyle 5-6 kişiye çalım attı, uzaktan vurdu, gol oldu. O ara pas atabileceği birkaç opsiyon vardı. Muhtemelen hocası, evet golü herkes sevindi, eyvallah şahane becer, ama onu içeri çek, dedi ki bak sen bize böyle zarar verirsin. Böyle bir tane gol atarsın ama atabileceğimiz 10 golün de önüne geçersin. Sen 5 kişiye çalım atıp böyle goller atma. Sen doğru olanı yap. Orada pas vermen gerekiyorsa pas ver. Doğru yere koşman gerekiyorsa doğru yere git. Burada oyun böyle oynanmıyor. Senin ülkende sana böyle öğretmişler.
1: Hatırladım golü. Hatta pozisyonu tam kaybediyordu. Kalçasıyla bir daha önüne aldı, toparladı, vurdu.
0: Tamam, becerisi kuvvetiyle bir şekilde sonlandırdı. Ama o getirmez. Tıpkı Konya maçında yanlış yere topu sürdü. Arkasındaki oyuncu ayağına bastı. Penaltı yaptırdı. Ortalık ayağa kalktı. Semih girdi, maçı çevirdi. Ya Semih o ara yanlış bir şey yaptı. Onun hocası işte Guardiola, Klopp olsaydı onu düzeltecekti. Ama biz düzeltemiyoruz. Biz bak Semih'i gördün mü Montella diyenler oldu o gün. Yanlış yere gitti ya Montella'yı. Doğru yapan adamı yanlış yapan adam üzerinden düzeltmeye çalışıyorsun. Yani bak bu doğru diyorsun ya. Dinlemiyorsun. Ve maalesef o dönem için üzücü olan da Beşiktaş'ın efsaneleriydi. En sağlıklı onu düzeltmesi gereken insanlar. Unutma Samet Hoca'yla Feyyaz Hoca'yı. Hatırla o dönem, o kulübün içindeydi. Semih'i ondan hemen alıp diyecekti bir dakika kardeşim bak, iki tane teknik direktörün de benzer ifadeyi kullanıyor. Biz de aynı fikirdeyiz. Teknik anlamda çok eksiksin. Onları dinle. Ümit Mil takımını. Git Ümit Mil takıma. Çünkü senin çok fazla tekrar yapmaya ihtiyacın var. Çünkü çok yanlış yerlere koşuyorsun. Bu insanların dediği yerlerde dur. Dediği şeyleri yapmaya çalış. Anca böyle gelişirsin demesi gerekirken o gün onlar ilk sözcü oldular. Semih'ten önce Beşiktaş'a operasyon çekiliyor mil takım üzerinden dediler. Yani. Ne derdi olabilir ki Montella'nın Semih'le ya da Beşiktaş'ta, düşünebiliyor musun ya? Düşünce bile aslında ne kadar problemli ya. Montella'yım ben. İtalya'da doğmuşum, büyümüşüm ama Beşiktaş'a karşı da acayip bir huzursuzluğum var. Rahatsızlığım var yani. Sinir oluyorum. Oradan da altyapıdan bir oyuncu yetişmiş. 500 milyon euro olacak. Ben de bunun önüne geçmek için bozuyorum Semih'i yani. Bir de kendi şeyim de yani eksikliğim de var o bölgede. Aslında kendime de ihanet ediyorum o konuda yani. Hani Semih çünkü girecek, amil takımı alacak, başka bir seviyeye götürecek. Ya bu düşünceyi bir insan böyle bir şey düşündüğünde lan burada bir problem var. Bu düşünce çok sağlıklı bir düşünce değil demesi gerekmiyor mu ya? Nasıl kabul ediyorlar bu söyleneni hemen kayıtsız şartsız? Çok acayip bir şey ya.
1: Abi senin adamın Bologna'ya gitti, haberin olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Tedesco için.
0: Hayırlı olsun. Bak bakalım Bologna'da sen de yaptığını yapacak mı? Hem üçlü hem dörtlü zenginlikleyecek mi? Takip edin görün. Yapacak mı Bologna'da? Ya da alsın bak ha şey Fenerbahçelilere de bak şahane bir şey. Dedi ya Şerif gelişiyor. Kendi getirdi Şerif'i. Gelişiyor. Alsın Şerif'i geliştirsin Bologna'da bakalım. Alsın bir 20 kağıt. 20 liraya da verelim Şerif'i biz ona.
1: Hayatta almaz.
0: E al niye almıyorsun? E, çok iyi dedin ya, gelişiyor şahane, acayip işler yapıyordu Fenerbahçe'de. Her maçtan sonra da gelişiyor, müthiş diyordun. Al bak hazır gelişirken de al, sen daha zirveye çıkar. Öyle diyormuşum, alıyormuş o İtalya'da.
1: Şov yapıyormuş ya. E, Bologna'nın hocası da Beşiktaş'a geliyor işin aksi. Vincenzo İtalyan.
0: Ya işte anlat yani menajerlik ilişkilerinin burada ne kadar önemli olduğunu.
1: Sergen Yalçın'da
0: normal şartlarda, normal şartlarda Tedesco'nun Fenerbahçe'deki davranışını gören bir idareci alıp Tedesco'yu Bologna hoca yapar mı ya? Ya bu kadar teknik anlamda karar değiştirmiş, bu kadar planlamasına sadık kalmamış biri oraya gider mi yani? Ama menajerlik ilişkileri belirleyici oluyor. Bir, iki, burada yaptığı şeyleri asla yapmayacak teknik anlamda. Adım gibi eminim. Zaten yaparsa orada ömrü de kısa olur yani.
1: Hayır, Bologna'da biraz daha az baskı var. Evet, onlar da yani biz Bologna deyip şey yapıyoruz ama her sene Avrupa'yı zorluyorlar.
0: Tabii tabii.
1: Bu sene gidemediler herhalde Avrupa'ya. Yani belki orada bir şeyler yapabilir ya.
0: Ya gidemediği için zaten onu aldı. Gitseydi onu
1: bir bakıyorsun Bologna ile liderliği falan zorluyor seni. Yani senin de söylediğin gibi biraz ilginç olur.
0: Zorlar evet. Yani eğer ama burada yaptığını yapmazsa zorlar. Yani takip edeceğim mesela. Çıkıp özür de dileyeceğim burada. Bak sen yani eğer yaparsa hatta dinleyenler de takip etsin ki biz de o anlamda kendimizi çek edelim. Üçlü dörtlü zenginlik olarak anlattı. Bakalım Bologna'da hem üçlü hem dörtlü oynuyorum düşüncesinde olacak mı? Mesela sistemde bu kadar değişime gidecek mi? Oyuncu tekrarında değişime gidecek mi? Alvarez gibi savunmanın önünden ayrılmayan bir oyuncuyu maç sonu çıkıp aradım diyecek mi mesela? Çok merak ediyorum onları ya.
1: Evet, bu sabahki yayında Ali Naci bağlandı. Nelson konusunda Türkiye'den bir takıma transfer olur mu vesaire diye bir muhabbet geçti. Ali Naci'den Nelson kesinlikle Galatasaray'ın oynatmayı düşünmediği, menajerine de bu konuda bilgi verildi tarzında konuştu. Ben anlamıyorum, size de soruyorum. Nelson konusunda kan davası mı var? Neden bu kadar istenmiyor? Bu adam bu kadar kötü mü demiş. Yani yedek kaldığında biraz böyle takımda ahengi bozmuştur. Ya,
0: hocayla sorunları oldu. Yaşamıştır. Burada problem yaşadı. Bir ülkedeki davranışlardan rahatsız olmuş. Bir daha dönmek istemiyorum demiş. Bunda bir anormallik yok ki yani.
1: Evet, bir de 10+4 yabancı kuralı da geldi şimdi.
0: Tabii. Mesela o da enteresan bir durum. Cihan. Şu an yine direniyorlar yani. Hani kalsın olsun. Ya arkadaş ben bilmiyorum. Yani bu planlamaları size veriyorlar ya. Değil mi? Mesela diyor ki sana işte seneye bu olacak diyor. Sen ona göre sözleşme yapmıyorsun. Gemileri yakıyorsun. Kuralları çiğnerim diyorsun. Sonra kural geldiğinde diyorsun ki ya lütfen bunu bir sene daha uzatsana. Olur mu öyle şey ya? Hani böyle bir şey de oluyor mu böyle? Atıyorum mesela araç muayenesiyle ilgili bir kural geldi değil mi? Diyor ki işte egzozlarda bilmem ne olursa diyor geçemezsin diyor değil mi? Diyebiliyor muyuz mesela baba şunu bir sene daha uzatalım ya. Yani biz halledemedik bu sene. Yine aynı sorunu yaşadık. Oluyor mu öyle mesela değil mi? Bir seni uyarıyor ama değil mi? Mesela şey demiyor. Hemen yaptım demiyor. Diyor ki 01.01.2007 itibariyle diyor. Düzenlemede böyle böyle olacak diyor. Sana da bunu transfer dönemiyle ilgili vermiş. Planlamanı ona göre yap. Transferini ona göre yap demiş. Şimdi sen diyorsun ki bana ya benim elimde çok yabancı var. Ben bunlarla İyi de arkadaş biz söyledik ya, sen de ona göre yapman gerekiyor ya. Boşuna mı diyoruz altyapılara yatırım yapın, gençlere yatırım yapın? Şimdi ben federasyonu olsam bir adım geri atmam yani. Sonuna kadar. Neyse bedeli ödesin hepsi ya.
1: Sence atacak mı?
0: Yüksek ihtimal atacak.
1: Çünkü bence kulüpler şöyle düşündü. Ya zaten bu federasyon her sene değiştiriyor. Biz baskı yaparız. Ha işte. Bu kuralı değiştiririz diye düşünüyor. Ama senin de söylediğin gibi 2024 işte. Yılında açıklandı bu.
0: Ya söylemişler ya. Yani biliyorsun ya bunun. Ya, insanın ya, aklı mantığı almayan şeyler burada oluyor yani. Utanır insan biliyor musun? Mesela böyle bir şey olsa, ben o kulüpte idareci olsam derim ki abi söylemişler, bize ayıp olur gidip bunu nasıl söyleyelim? Biz bildiğimiz bir konu hakkında hazırlanmamışız ya. Niye sistem ediyoruz ya?
1: Aslında mevcutta da en az Galatasaray etkileniyor yani. Şimdi Icardi gitti desen 9+1'i var Galatasaray'ın. Muhtemelen Sara da gidecek. 8+1 olacak. Ya Zaniolo biraz böyle opsiyon olarak kullanılabilir falan. Ama Dursun Özbek yani istemedi bu kararı. Serdal Adıl da destekledi.
0: Ama niye istemedi?
1: Fenerbahçe'yi bekliyorlar.
0: Mesela şimdi. İstememe sebeplerinizden biri nedir? Bak hemen ilk sığınacakları liman ne biliyor musun? Söyleyeyim sana. Avrupa ile yarışamıyoruz. Ya en az yabancı olduğun dönem yarıştın ya, şampiyon oldun. Nasıl oluyor da Avrupa ile yarışamıyoruz dedin ya. En az bak yabancının oynadığı dönem, Avrupa'da en başarılı olduğun dönem. Fenerbahçe'si de öyle, Denizli Spor'u da öyle, diğerleri de öyle, Beşiktaş'ı da. Ya olmuş ya, bu var örnek. Niye hemen buna sığınıyorsun yani?
1: Evet, 7 tane Türk oyuncusu var Galatasaray'ın UEFA kupasını aldığında as olarak oynayan.
0: Olur mu yani falan bu kadar fazla yabancı. Türk'le yapmışsın ya. Denizli Spor diyorum bak, tarihi yazdı, o dönem için acayip bir şeydi onlar,
1: hani
0: adına.
1: Sonradan yani. Girenler de sağlam oyuncular işte, Hasan Şaşlar, Hakan Ünsallar falan, onlar da as oyuncular sayılır aslında.
0: Ya yani. Milan'ı Galatasaray'ın yendiği maç şey çıktı ya oyundan. Hacı ile Popescu çıktı yanlış hatırlamıyorsam, evet. Yani bak Hacı ile Popescu çıktı.
1: Arsenal maçıydı galiba.
0: Yok, Milan'ı yenip Avrupa'ya kaldı ya Galatasaray 3. oldu.
1: Doğru. Hacı Arsenal maçında kırmızı yemişti.
0: Yani o maçla kaldın Avrupa'ya, bak hani en güçlü dediğin yani yapıyor. Niye ama orada tekrar vardı yani. Bir dokunuş vardı.
1: Antrenman metotları konusunda seni anlamaya çalışıyorum demiş İbrahim Özhan adlı dinleyenimiz. Buraya gelen yabancı teknik direktörlerde mi bir eksiklik var, yoksa buraya gelince onlar da mı bizim sisteme uyuyor, veya biz sabretme konusunda sıkıntılı mıyız diye böyle ardı ardına.
0: Ya şeyi yanlış yapıyoruz mesela, antrenman planlaması diyorlar bazen, ya işte orayla bura arasında bir kere zaten temel fark şu, yaş ortalaması. Şimdi tamam, sen antrenman planlamasını yapıyorsun ama antrenmandaki şiddet belirliyor ya. Sen şimdi yaş ortalaması 30 olan bir takımla, şimdi Icardi ile nasıl antrenman yapacaksın sen yani şimdi? Icardi'nin antrenman temposu değil mi yani şimdi? O belirleyici oluyor ya. Düşük antrenman şimdi. Talişka ile antrenman temposu nasıl yukarı çıkacak yani? Bak çok belirleyici bunlar yani. Onlar o yüzden yaş ortalamasını düşürüyorlar. Çünkü antrenmandaki şiddet belirliyor. Maç için de geçerli. Mesela koşu mesafelerinden anlatıyorsun. Bak istatistik önemlidir, tamam mı? Hatta geçen gün... Ben Vedat Bunuş'la ilgili bir yorum yaptım. İşte sosyal medyada çok takipçisi olan bir arkadaş, transfer haberleri veren bir arkadaş benim o yorumumu almış. Üstüne de Vedat Bunuş için bu sene attığı 23 gol istatistiğini koymuş. Ben çaresizlik olarak yorumlamıştım Vedat Muriç transferini, düşüncesini. Neden olduğunu ama geniş anlattım. O tabii şeyle yani çaresizliği almış sadece.
1: Kırpmış yani video.
0: Kırpmış. Oraya da şey koymuştum yani 23 gol. Ya arkadaş... Şimdi sen hayatında teknik anlamda bir planlamanın içerisinde olmadın. Sahada bunu deneyimlemedin. Antrenör olarak deneyimlemedin. Savunma prensibini bilmezsin. Hücum prensibini bilmezsin. Yani benden tek farkın şu. Avantajın, en büyük avantajın. Çok takipçim var. Ve sana transfer haberleri veriyorlar. Sen de onu yayınlıyorsun. Ciddi de bir insanı, bir kitleyi yönlendiriyorsun. Şimdi orada teknik bir yorum var. Onu da bilmiyorsun. Hani bilmediğin konuda da birini eleştirmeye kalkıyorsun. Yani... Acayip bir şey ya, yani bize özel bir durum yani. Ya istatistik okumayı bilmiyorsun kardeşim, o istatistik seni yanıltır. Ben de sana derim ki bir önceki sene 7, bir önceki sene 7. Ben de o istatistiği koyayım o zaman. 3 senenin 2 senesinde 14-60, bir senesinde 23-60. Öyle mi okuyacağız istatistiği? Ben başka bir şey anlatıyorum. Çaresizlikten kastım şu. 26 yaşında gitmiş ve giderken zaten en güç, en prime zamanı ortada olan bir oyuncuya niye ben 18 milyon euro vereyim ya? Ha bedelsiz olur anlarım, gelsin eyvallah, ama niye 18 artı kendisine verdin oldu 30 milyon euro? Sence bu mantıklı bir planlama mı? Ben bunu anlatıyorum, o koymuş oraya çaresizlik. Bir de çok da biliyor, hayatında da ne istatistik yorumlamış, ne antrene etmiş. Arkadaş ulan hakikaten insan mahcup olur birine bir şey söylerken ya.
1: Kızdırmışlar seni birazcık.
0: Hayır kızma değil yani, onun altına da bir sürü tabii bize...
1: Ya argo dille kapak yapmaya çalışmış sana aslında. Ya,
0: tamam anladım.
1: Ama seni dinlememiş sadece, ama, belki o videoyu
0: ama
1: almış.
0: Arkadaşım bak dinle, bizim de eksik olduğumuz konularda tabii ki, ben mesela adam yazmış geçen gün işte bana, atıyorum 07.23'te videoda yanıldığın çeliştiğin gibi bir şey yazmış. Oturup dinliyorum. Gerçekten de o anlamda ifade de edememiş olabilirim. O da benim yanıma kar kalıyor. Bak teşekkür de ediyorum yani, hani o tarz, hani bizde şey vardır ya. Övdüklerinde çok hoşuna gider. Mesela sokakta biri görüyor, diyor ki işte çok beğeniyoruz yorumunu. Çok hoşumuza gidiyor. Ama mesela bir tanesi ya rezil, ya çok kötü yorum yapıyorsun. Hani senin kadar kötü yorumcu görüyor. Onu kabul etmiyorsun değil mi? Diyorsun ki bu planlı, organize. Hani olabilir gerçekten yorumlarını mesela övgüyü hemen alıyorsun. Tıpkı Sergen Yalçın 50 bin kişi gittiğinde hiç şey demedi. Arkadaş bu kadar insanın burada ne işi var yani demedi. Ama eleştirdiğinde kızdı değil mi? Övgüye bir şey demiyorsun. 50 bin insan niye geldi demiyorsun. Ama 50 bin insan protesto ettiğinde darıldım diyorsun. Öyle olmuyor işte yani. O da bu hayatın, bu işin bir parçası. Eleştiri de. Şimdi sen eleştirirsin ama altını doldurarak eleştirirsin. Bu, ama sen altını da dolmuyorsun. Bir de en problemli hadise ne biliyor musun? Bilmediğin konu bir de. Bilmiyorsun arkadaş. Niye giriyorsun sen o işlere? Bilmediğin konu ya. Sen ver transfer haberlerini, duyduklarını, yöneticiden aldıklarını yayınla. Eyvallah. Sen teknik konuda bir şey bilmiyorsun ki. Ya üzücü olan, bak üzücü olan, ya ülkeye de bu insanlar teknik anlamda bir şey anlatmaya çalışıyor yani. Atanın tutanın iyi diyor. Koşmanın kötüsü olmaz diyor. Duymuş birilerinden, ezberlemiş, anlatıyor. Atanı tutanı iyi olan. Ötekileri getireyim ben sana iki tane atan tutan. 9 oyuncu ne olacak? Git sor bakalım Torreira'ya, atan tutan iyi diyorlar Türkiye'de. Anlatsın sana akşam eve gittiğinde ne halde olduğunu yani. Atanı tutanı çok iyi. Çok basitmiş o zaman ya. Bir kadro planlıyoruz. Atan tutan iyi. Bu acayip bizim böyle ufkumuzu açtı ya. Böyle inanılmaz bir şey söyledi. Verin abi, herkes kendi işini yapsın. Ver abi sen, sana yöneticilerin verdiği transfer haberini yayınla. Eyvallah.
1: Evet ya, biraz daha bizde o eleştiri kültürü şey gibi algılanıyor yani.
0: Ya eleştiride bir sorun yok.
1: Karakterine bak, bir saldırı gibi algılanıyor.
0: Eleştiride
1: hani sana saldırıyormuş
0: yok
1: gibi düşünüyorsun.
0: Abi bak, eleştiride hiçbir sorun yok. Eleştiri kötü bir şey değildir. Bak sağlıklı yapılırsa gelişir yani. Bak sağlıklı eleştiri geliştirir yani. Faydası olur. Ama her eleştiriyi bir olumsuzluk, bir saldırı olarak aldığında bu çıkamazsın, gelişemezsin ki yani. Her şeyi bilme şansı olabilir mi bir insanın ya? Şimdi ben bu işin modere kısmında senin yaptığın tarafı benim yapma şansım olabilir mi? Bilmiyorum, senin deneyimin bu konuda yaşadıkların bir olabilir mi? Bak oturayım oraya, darmadağın olurum. Sen buraya gel, bak ben oraya geçeyim, darmadağın olurum yani.
1: Ben de oraya geçersem olabilir.
0: Yok sen olmazsın çünkü sen o şeyi biliyorsun hani işin yorum tarafı. Ama o taraf bambaşka bir şey. Ben hatta mesela daha çok televizyon programlarında onu çok şey hissediyordum mesela. Başlıyor ya ve düşünüyorum lan işin bu tarafında olsam. Çok zor abi yani, hani başlıyorsun, kulağına bir şey biri söylüyor, orayı yönetiyorsun, onu zor bir hadise, çok zor bir şey yani.
1: Tabii. Kamera
0: şimdi bak bu taraftayım ya, buradayım baba, buradayım bak, buradan buraya geçeceğim yani, burası benim için. Şimdi niye bu taraftan bakmıyorsun, hani her şeyi bildiğini iddia ediyorsun, bir de ciddi bir kalabalık arkandaysa tamam diyorsun, eyvallah yani.
1: Gördüm şimdi sayfayı. Fenerbahçe gerçekten Vedat Muriç ile ilgileniyor, ben bunu çaresizlik olarak görüyorum kısmını almış. Dinleyenlerimizden Ali Doğan da bu adamı biraz fazla dinle anlarsın demiş. Galatasaray'a daha fazla giydiriyor tarzı o. Seversin, Radyo Gol'de oluyor genelde demiş. Bizim reklamımızı da yapmış.
0: Ha, öyle mi?
1: Sağ ol Ali'ciğim, teşekkür ederiz. Eyvallah, teşekkürler. Berkan, niye bu kadar mantıklı konuşuyorsun, helal olsun diyor. İki başkan adaydı, onu getireceğiz, bunu getireceğiz. Teknik adam ve futbolcular havada uçuyor. Hepsi de önemli isimler. Yani bu kadar kolay mı getirmek, anlamadım.
0: Getirmek kolay. Pro geldi ya. Kimler geldi
1: Aziz,
0: yani?
1: Aziz Yıldırım bence çok uçmuyor bu arada.
0: O yapmıyor. O
1: düzgün bence yani.
0: Yani onun yani Aykut Hoca konusundaki ısrarı dışında mesela tabii var birkaç tane daha yine eksik bulduğum. Mesela diyor ki bizim diyor, bak ben ne beklerdim Aziz Yıldırım'dan biliyor musun mesela? Zaten bence öyle gelişiriz de biri adım atması lazım. Aleyhimizde diyor bir karar verildiğinde giderim federasyona MHK'ye diyor. Peki haksız bir penaltı size verirse ve kazanırsanız o gün itiraz eder misiniz?
1: Hiç görmedim. Yıllardır.
0: İşte dediğinden yırttık biz yani. Hani bizi geliştirdin. Yapma, bence ikisine de yapma da. Ama aleyhinde bir penaltıda kıyameti koparıyorsan, haksız bir penaltıda da şey demeyeceksin. İzleyemedim daha. Dikkat et, bizde öyledir mesela. Daha aleyhde oldu mu daha içeri girmeden yıkılıyor ortalık. Gördüm bu operasyon falan deniyor. Tam tersi olduğunda vallahi görmedim şu an, izleyemedim. İzleyince öyle olmuyor işte yani. Öyle yani. Bana gelince başka, o tarafa gelin. Yani başkan o gün bence hiç girmesin, ama verecekse de mesela öyle mi? Lehte aleyhte bununla ilgili bir itiraz. Ya da bence diğer problemli bir hadise, mesela hakemlerle ilgili çok fazla değişim oldu değil mi? Yani yeni hakemler geldi. Mesela birçok hakem görevi bıraktırıldı hakemlere değil mi? Mesela bu hakemler neden görevden alındı? Mesela neden? İşte Tugay Kaan Numanoğlu gibi sayabilirim bu hakemleri. Gayet yani bu anlamda deneyimli, başarılı hakemler bir anda görevden alındı. Mesela Aziz Yıldırım ve diğer kulüp başkanları, bununla ilgili yani illa bir şeyleri geliştirme derdini MHK'ye onu sorabilirler. Bunlar niye bıraktı görevi? Niye biz genç hakemlere teslim ediyoruz? Hiçbir deneyim olmayan hakemlere oyunu teslim ediyoruz. Ya dünyanın her yerinde dikkat et, futbolcularda yaş ortalaması düşürülür, hakemlerde yüksektir. Niye hakemlikte biraz daha deneyime ihtiyaç vardır? Sen tam tersini yapıyorsun. Futbolcularda yaş ortalaması yüksek, hakemlerde gencecik, ilk derbisine çıkan bir sürü gencecik hakem var. Zaten ciddi kalabalık, problemli. Niye bu kadar deneyimli hakemlerini bir anda dışarı atıyorsun yani? Ya onlara da yazık, günah değil mi? Onların hepsinin ailesi var ya. Onlar da bilmiyorlar neden görevden alındıklarını yani. Bence bu tarafla ilgilensen faydası olur yani. Ama herkesin planı ne? Ben diyor şampiyon olayım, diğeri beni ilgilendirmez. Ya da öteki diyor ki ligde iddiamız yok diyor. Ligde iddiamız yok diyor. Sonra diyor ki seyirci maça gelmiyor diyor. Niye gelsin, sen iddian yok diyorsan niye

0: Biliyor musun? Zaten her sene lige başlarken iki tane takım ya transfer yasağından ya kadro yetersizliğinden ya da ekonomik sıkıntılardan düşüyor zaten. Bak her takım zaten ikisi, bak her sene dikkat et. Ya Adana Demirspor'la Hatay'ın olduğu sene ligde bıraktık diyen teknik direktörler oldu. Ya neyi bıraktın? Düştü ya ikisi zaten. Üç düşüyor. Yani senin düşüncene göre zaten düşmekten daha sonra ben görevimi yaptım diyor. Ha Burak Yılmaz işte. Bak ne diyor, her yerde görevimi yaptım diyor. Her yerde yaptım görevimi diyor. Nasıl yapmış olabilirsin her yerde? Daha bir de gelişiyorsun ya. En çok eksiklik üzerinden anlatması gereken teknik direktör ben her şeyi başardım diyor. Ve sırf bunu söyleme sebebi futbolculukla alakalı hadise. İstemiyor bir eleştiri, istemiyor gelişimle alakalı birilerinin ona bir şey söylemesini. O yüzden bu kadar öfkeli.
1: Evet, akşam forma lansmanı olacak mı demiş Fenerbahçe için. Olacak arkadaşlar, 16'da Feneryum Maraton mağazasında gerçekleşecek. Onu da söyleyelim Fenerbahçeli arkadaşlara. Aziz Yıldırım yıllık 1 milyar dolar diyor. Bence
0: Aziz Yıldırım değil ya, onu şey diyor.
1: Aziz Bey de dedi ya.
0: Öyle mi?
1: 1 milyar dolar, yani devletle bir anlaşma yaptım. Yıllık 1 milyar dolar kulübe sokacağım diyor da.
0: Ben Hakan Safi'nin Real Madrid'i geçmeyle ilgili Euro ile 1 milyar, böyle bir şey duydum ya.
1: Vallahi ben o açıklamanın ardından hemen bir başka bir yayın yaptığımda işte biraz Google'a girip araştırdım falan, ama Türk Hava Yolları, Koç Holding'in falan bile böyle yıllık 1 milyar 1,5 milyar dolar arası dalgalanıyor. Ya, çok yüksek bir rakam. Yıllık 1 milyar dolar.
0: Şimdi
1: Fenerbahçe de büyük bir kulüp ama onlar şirket bazında Ali bunu Koç, yapamıyorsa.
0: Ali Koç 7 sene kalmadı mı bu kulübün başında?
1: Evet.
0: Yani ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin sen hiç problem yaşadığını gördün mü? Yani kendi kişisel şirketiyle, servetiyle bir şekilde, değil mi? Yani halletti, sponsorluklarla halletti birçok şeyi.
1: Ki hala da olmaya devam ediyor.
0: Şimdi yani örnek var ya, derdi senin para değil yani. Parayı doğru kullanma. Aslında senin gelirlerin, kaynakların doğru harcanırsa halledilebilir ki. Bunda bir sorun yok ki. Senin temel sorunun düşüncen. Düşünceni değiştirmediğin sürece 1 milyar euro da yetmeyecek sana. Bak önünde Paris Saint Germain örneği var. O tarafa baksınlar, daha anlaşılabilir bir durum. O Paris Saint Germain dediğin kulüp, en tepeden bahsediyorum bak. Messi, Neymar, Suarez, ya aklına kim geliyorsa, kimi bulduysa getirdiler oraya. Yapamadılar. Bak Şampiyonlar Ligi'nde finali göremediler. Bırak şampiyon olmayı yani. Hatırla o dönem, değil mi? Uğraştı. Sonra bir tane, onun ismini öğreneceğim bak. Bir sportif direktör geldi oraya, Fransız. Yanlış hatırlamıyorsam Monaco ile bir de bir takımla da Lille'de olması lazım. O şeyin ekibine getirildi, Paris Saint Germain'in işte Luis Enrique ile beraber. Ve bu planlama yaş ortalamasını düşürdü, tamam mı? Atletizme daha çok yatırım yaptılar o tarz oyunculara. Ve tabii teknik direktör burada çok belirleyici oldu. Yani şahane bir teknik direktör buldular ve mental anlamda kendini rehabilite etme konusunda da çok uzman birini buldular. Ve o tekrarla 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Şimdi önünde bir örnek var. Bak senin yani hayal edemeyeceğin oyuncuları gelmiş bir araya getirmiş. Bak sen Messi, Suarez'i falan hayal edebilir misin? İbrahimovic getirmiş. Olmamış. Görmüş olmamış. Hiçbir şey bilmiyorsan o tarafa biri sana dönse, başkanım bir dön Fransa'da Paris tarafına doğru bir bakalım dese. Bir orayı analiz edelim. Ya bizim dediklerimizi bunlar yapmışlar zaten. Hiçbir şey kazanamamışlar. Ve bu şekilde halletmişler. Şimdi bu iş burada bu kadar örneği varken neden sürekli taraftarın hoşuna gidiyor diye transfer. Ya hocan yok, hocan. Ne parası? Hoca yok hoca. 5 milyar euro versem ne olacak? Hocan yok daha hocan. Kime teslim edeceğin oyuncuyu bilmiyorsun. Bilmiyorsun, getirdin Jose Mourinho, değil mi? İsim olarak daha büyüğü yok, değil mi? Getirdin. Bozdu İsmail Kartal yapısını. En güçlü organizasyonu bozdu. Bozmadı mı İsmail Kartal kadrosu? İdeal 11 ve tekrar konusunda son dönemlerin en iyi kadrosu değil miydi? Ne yaptı Jose Mourinho? Geldi tamamını değiştirdi kadronun. O güzelim yapıyı yıktı, bir daha inşa edeceğim diye. Bak o gün bugündür Fenerbahçe hala patinaj çekiyor kadro istikrarı konusunda. Var ya örneklerin, niye sürekli aynı şeyleri yapma derdindesiniz? Aynı vaatler. Bir şey değişmeyecek. Galatasaray'ı bekleyeceksin kaybetmesini. Geçen sene 4 defa mı kaybetti Galatasaray? Yanlış hatırlamıyorsam 4. Bu sene 5 defa kaybetmesi gerekecek senin şampiyon olman için. Bu belirleyecek. Çünkü sen alıp götüremezsin. Bu düşünceyle götüremezsin. Çok zor.
1: Bu arada az önce dedin ya, bakalım hani Sıdık Şerif'i isteyecek mi Tedesco diye.

0: istememiş. Osterwolde'yi istemiş.
1: Öyle mi?
0: Evet, Fenerbahçe'de 20 milyon.
1: Çok şükür. Yani, onu da verebilirsiniz. Hiç problem değil. Yani. Çok şükür. Bir tane almış en azından. Yani.
0: Ya yeni.
1: Talişka'yı verin mesela. Talişka'nın sözleşme uzatması ile ilgili de acayip şeyler söylemişti. Son derece mantıklı demişti. Alsın Talişka'yı da. Hatta Talişka bedelsiz versinler bence. Yani maaş yükünden kurtulsun Fenerbahçe, yeter Talişka için.
0: Yani Osterwolde falan biraz daha yaşı genç ya. Belki hani yönetimde onay vermiştir.
1: Ya daha önce İtalya'dan geldi ya Osterwolde. Onunla da alakası yoktur yani. Hani düşük ucuzdur diye alıyorlar. Yoksa Osterwolde'de şu haliyle kimse kolay kolay gidip o yatırımı yapmaz yani.
0: Antalya'dan Selim diyor ki Luis Enrique evladını kaybetti. Yardımcısı da geçen sene işini kaybetmişti. Bence bu sinerji kazandırdı kupayı. Adamlar öfkeden bütün aklını futbola verdiler demiş.
1: Yok öyle öyle olmadı. Onlar rehabilite ettiler kendini. Bence o süreci bir daha bir gözden geçirmesini tavsiye ediyorum arkadaşımızın. O röportajları bir okusun, Luis Enrique'nin ailesiyle ilgili yaptığı, annesine gittiği. O kendini rehabilite ediyor. Öfke başka bir şey yani. O rehabilite ediyor. Diyor ki yani bak, hem şanssızım hem şanslıyım üzerinden bir şey anlatıyor. Dünyanın en şanslı ya da en şanssız insanı. Yani çocuğunu kaybetmiş 9 yaşında. Ama diyor ki dünyanın en şanslıyım, babasıyım diyor. 9 şahane yıl geçirdim çocuğumla diyor. Bu hayata bakışla ilgili bir şey anlatıyor. Yoksa isyan da edebilir değil mi? Öfkelenebilir de yani. O rehabilite ediyor kendini. Etrafını rehabilite ediyor. Oyuncuyu rehabilite ediyor. Annesini rehabilite ediyor.
0: Evet, bir de yani plan dışına hiç çıkmıyor. Mesela final maçında Paris Saint Germain oyunu açamıyordu. Dikkat ettim bilmiyorum. Vitinha iki kere uzaktan şut çekti. Vitinha'yı çıldırdı. Sen nasıl planı bozarsın
1: i̇şte
0: dedi yani.
1: Ya o kadar güzel ki, çok bence de şahane bir tespit Cihan. Bak vallahi şahane bir tespit. Çünkü izlerken de benzer şeyi yapmıştım.
0: Hemen de kamera ona döndü.
1: Çünkü hatta Vitinha'yla da onunla ilgili bir röportaj yapıyorlar. Orada anlatıyor genel olarak işte merkez oyuncuların ya da diğer oyuncuların oradaki değişimiyle alakalı. Hatta geçen gün sosyal medyada da izledim. Geriden oyun kurmayla alakalı hadise var ya, bizde mesela geriden oyun kurulsun. Geriden oyun kur eyvallah, ama geriden oyun kurmak çok fazla plana muhtaç bir durumdur. Öyle tek başına stoperlere verdim, bekleri açtım, merkez oynadığımda olmuyor. Tıkanırsın bir yerden, baskı yersin. B planı, C planı yapman lazım. Orada ne yapıyor? İki tane beki merkeze koşturuyor. Kenarda o Gürcü oyuncuya ciddi bir alan açıyor. Onun orada birebir kalabilmesi için. Eğer orada bir baskı yiyorsa merkezde bir oyuncuyu boşa çıkartıyor. Hiçbir şey bulamıyorsa stoperin dripling yapabilmesi için ona bir alan yaratıyor. Ya böyle oluyor işte. Ederson aldın ya ayakları iyi diye. İyi miymiş Ederson'un ayakları? Hayatında yapmadığı kadar pas hatası yapmıştır Fenerbahçe'de. Niye? Çünkü ilk defa bu kadar düzensizlikte oyun kuruyordu. Sen gittin oradaki organizasyonda ayakları iyi, ayakları iyi. Ayakları iyi değilmiş diyor. Onun ayakları iyi, sen iyi değilsin. Sen oradan bak bence.
0: Evet, o da son dönemlerin popüler durumu. O kalecinin ayakları da iyi durumu.
1: Bence elleri iyi olsun, o daha önemli yani.
0: Aytek aşık oldu. İbo'ya selam. Luis Enrique'nin Mbappe'ye yaptığını, Aykut Kocaman'ın Alex'le yaptığı şeyle kıyaslayabilir miyiz aynı mantıkla? Biri Şampiyonlar Ligi'ni aldı, biri Avrupa Ligi'nde finalin eşiğinden döndü demiş.
1: Aslında yani benzer bir hadise. Şöyle benzer bir hadise. Şimdi o diyor ki işin takım savunması kısmı ile alakalı, o yüzden ki diyor ki buraya gelmek zorundasın diyor. Takip etmek zorundasın. Yani aslında bir tane oyuncunun işin takım savunmasına katkı sağlamamasının o savunma organizasyonunda yarattığı problemi anlatıyor. Aslında Aykut Hoca'nın o dönem Alex'le ilgili itirazı da uydu. Ama fark ne biliyor musun? Bence o dönemki oyunla bu dönemki oyun arasında hız anlamında ciddi problem var. Yani o dönem oyun bir şekilde takım savunmasına katkı sağlamayan bir oyuncuyu idare ediyordu. Ha, şöyle de yorumlayabilirsin. Ya hocanın vizyonu açısından da yorumlayabilirsin. Aslında Aykut Hoca'nın talep ettiği oyun herkesin takım savunmasına katkı sağladığı, kabul ediyorum. Ama onu da şöyle yaparsın. O gün o takımın en skorer oyuncusu, en güçlü oyuncusu, sonuna kadar faydalanıp bir sonraki sezonu o planlamayı yaparsın. Öyle bir anda oyuncu yok etmek de ne sana faydası oldu ne takıma faydası oldu.
0: Evet, Maltepe'den Bayram hayalini dile getirmiş. Benim bir hayalim var diyor. Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi herkes kendi memleketinin takımını tutsa keşke demiş. Ben de oğlumu Çorumlu yaptım, sonsuza kadar böyle yaşayacak diyor. Yani güzel, zaten birçok memleketin takımını tutuyor genelde zaten, ama hani direkt onu tutsun demek
1: istiyor. Ek takım oluyor.
0: Tribünler full olsun demiş herhalde. Ek takım oluyor maalesef. Galatasaray takımından seni heyecanlandıran, top ayağına gelince haz aldığın 3 oyuncu sayar mısın? Benim Barış, Osimhen, Sané demiş.
1: Ya Sané'yi uzak ara

0: en başa koyarsın Yunus yani. Emre Tam. Yunus'u alırsın, yine o beceri anlamında organizasyonun içine katarsın. Mesela şey var, şimdi bak aklıma geldi. İlkay'la ilgili.
1: Ben Singo'da heyecanlanıyorum. Her an bir bomba patlatacak diye.
0: Bir kalabalığın içine gidebilir diye. Yani
1: her an böyle bir yere gidecek.
0: Ne yapacağı belli olmama konusunda evet bence de. Yani
1: korkudan heyecanlanıyorum.
0: Tripping'le gidiyor ya geriden mesela. Hani, o da acayip. İlkay'la ilgili sabah yine dinlediğim radyoda dinlerken... İşte ya İlkay'ın hani hiçbir şey yapmadığı gitsin. Ben şimdi İlkay'ın problemini bence çok sağlıklı analiz etmek lazım. İlkay'ın durumu aslında ülkenin durumunu da anlatıyor. Biraz önce Arda ile ilgili verdiğimiz örnek, Arda Turan'la ilgili verdiğimiz örnek, hani işin teknik ve taktik kısmı ile alakalı. Şimdi İlkay ilk defa böyle bir şey deneyimledi. Yani o taraftan bakalım, bu kadar olma şansı yok yani. Hani bu size aynı durumu sana da yaşadı. Aynı sorunu sana da yaşadı. O ona göre biraz daha becerisi yüksek olması o işi biraz daha halletme konusunda faydası oldu yani. Ama İlkay konusunu tek başına İlkay üzerinden anlatmayalım. Biraz teknik tarafta neden bu kadar düzen içerisinde oynayan oyuncular bizde darmadağın oluyor? Bu düzenle ilgili bu sıkıntı normal bir şey değil ve ülkede en fazla tekrar yapmış teknik direktörün takımında böyle bir sorun varsa o tarafın iyice bir analiz edilmesi lazım ya. Yani.
1: Ne demiş? Benim de iki tane hayalim var diyor. Birincisi otizmli oğlumla beraber Beşiktaş maçına gitmek. Aslında kulüplerin kontenjanları oluyor bununla ilgili. Yani Beşiktaş'ta bir yorumcu bulabilirseniz veya internetten araştırma yaparsanız sizi sıraya alıyorlar diye biliyorum. Sırası geldiğinde tribündeki yerinizi alabiliyorsunuz. İkincisi de sizin yayınıza bir gün beni de alın. Ben de bir saat yorum yapmak istiyorum demiş. Tabii ki alırız seve seve. Ama bizim bile iki saatimiz var. Bir saat çok fazla olmaz. Yarım saatte anlaşsak.
0: Eyvallah.
1: Eyvallah, sağ olun, düşünmeniz yeter. Galatasaray taraftarı olarak Icardi, Osimhen tarafını anlamak mümkün değil demiş. Duygusal bağlılık vesaire, bunları geçeceksin. Avrupa'da A-plus takımlarda 21 milyon euro alan oyuncular var mı demiş.
0: Yok.
1: Böyle bir şey söylemiş.
0: Yani Osimhen o parayı alamayacağı için sana geliyor yani. 21 artı neyse. Yani sen şimdi hani hep duygular üzerinden anlatıyorsun ki mesela Osimhen'in Galatasaray ile ilgili bu ayrılma hadisesi var ya. Ben mesela onun çok olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum yani.
1: Evet, hocası da söyledi. Dile
0: çok
1: getirdi.
0: Yüksek olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü anlaşılabilir de bir durum yani. Hani bunda bir problem de yok. Atıyorum 75 milyon euroya almışsın oyuncuyu. 2 sene oynatmışsın. Şampiyonlukta çok önemli katkı sağlamış. Davranış olarak da yani oyunculuk performans anlamında da elinden gelen her şeyi yapmış. O duygularını ön plana çıkarma hadisesiyle ilgili. 75'in üzerine ne getirirse hiç itiraz etmeden kabul etmen gerekiyor. Eğer zaten kabul etmezsen bu iş ayağına da dolanır. Çünkü Napoli'de benzer bir sorunu yaşadı. Oyuncunun biz çünkü hiç problemli tarafıyla karşılaşmadık Galatasaray'da. Çünkü ona bir sınırsız özgürlük tanıdık. Oyuncu burada istediği gibi o şampiyonluk konusunda da bir problem yaşanmadığı için öyle. Ama gitmek istemesinde bir problem yok. Muhtemelen istemiştir diye düşünüyorum. Şöyle, onu da şöyle yorumluyorum. Çünkü 2 senede çok ciddi para kazandı burada. Yani orada 4 senede 5 senede kazanacağını burada kazandı net maaş olarak. Şimdi şunu düşünebilir Osimhen. Ben artık Şampiyonlar Ligi'nde finale oynayan, hep oraları zorlayan bir organizasyonun parçası olmak istiyorum. Bunu menajeriyle oturup konuşmuş olabilir ki muhtemelen milli takım teknik direktörle de aralarında bu konu geçmiş olabilir. Yani Galatasaray son 2 senede, son 3 senede en güçlü olduğu bölgeyle alakalı çok büyük problem yaşayabilir. Çünkü bugün Galatasaraylıları üzen hadise, o gün o haberin çıktığında herkes üzüldü değil mi Galatasaraylılar?
1: Tabii.
0: Temel sebep de bence şu. Osimhen'in olduğu organizasyonlarda ve onun olmadığı organizasyonlarda Galatasaray'ın yaşadığı problemi taraftar gördü ve adları gibi emin hazırlık yok. Çünkü bu oyuncuların ikisi de bir planla gelmediler sana. Ne Osimhen ne Icardi, değil mi? İkisi çok belirgin olduğu için söylüyorum. O yüzden yani bu biraz da şeyi de gösterecek tabii ki. Haksızlık da etmeyelim tabii yani. Hani ben hazırlıklı olduklarını düşünmüyorum ama belki de olmuşlardır. Hani şimdi o süreyi de görmeden yani ben bu yorumu yapma sebebim tabii bugüne kadarki plansızlıklardan dolayı böyle yorum yapıyorum. Bu çok belirleyici olacak. Bu Galatasaray'a ciddi anlamda problem de çıkartabilir diye düşünüyorum Cihan.
1: Biraz da şey bir oyuncu Osimhen yani, yenilmeyi hazmedemeyen bir oyuncu ki yani Juventus maçında da bunu gördük. Yani 3-0 oldu. 3-2'de sevinmedi hatta.
0: Antalya maçında da benzer yani bir durum var.
1: Kızdı. Şey mi istiyor acaba? En üst seviyede oynamak mı istiyor?
0: Ya şöyle, Şampiyonlar Ligi seviyesini oynamak
1: ezilme koşuna gitmiyor yani. 3-0 onun için çok sinir bozucu bir psiko. Ya tüm futbolcular için aynı ama o

0: Benim tepkisi biraz daha şey olur.
1: Adam daha baskın karakter, evet. Daha güçlü karakter. Hani problemi bir şekilde hani kendi, yani genelde bu tarz oyuncuların davranışları benzer oluyor. Yani yerlisi yabancısı fark etmiyor.
0: Aslında İtalya'da da normal yani, olabilir, olabilecek bir skor ama.
1: Yani ben onun biraz daha yani şimdi Osimhen'i Real Madrid istese benim bir itirazım olmaz. Çünkü değişen oyunda bu tarz oyuncular çok değerli yani. Hani gücüyle becerisini armanlayanlar çok ön planda yani. Hani bakıyorsun dünyada da böyle oyuncu sayısı da çok az. Şimdi böyle bir teklif gelse oyuncu gider. Oyuncu gider yani. Burada işte senin hazırlığın ortaya çıkar. İşte orada çok büyük problem yaşayabilirsin yani. Kimi hazırladın oraya? Aslında oyuncu olarak hazırlama değil. İhtiyacın olan neydi biliyor musun? İşte Montella ile Okan Buruk'u bence en net ayıran iki fark. Kuzey Makedonya maçında neredeyse as oyuncularından yoksun bir milli takım izliyorsun. Ama planlama konusunda evet, Arda girdikten sonra organizasyon daha değerli. Hakan varken daha değerli. Kenan varken daha değerli. Ama onlar yokken de bir organizasyon var, onu görebiliyorsun. Ama Okan Buruk da işte onu göremiyor onun oyunlarında. Osimhen varsa Galatasaray oyunu çok başka yere gidiyor. Şimdi bu çok belirleyici olacak Galatasaray için. O süreç Galatasaray için çok sancılı geçebilir diye düşünüyorum.
0: Abi Lewandowski konusunda kararsızım. Sizlerin yorumunu merak ediyorum demiş. Bu adam bizde iş yapabilir mi? 37 yaşında ama Lewandowski bu yani diyor.
1: Ya burada önemli olan şu.
0: Kimi yorumcular saçmalık dese de, kimi yorumcular yine genç futbolcuya gidin şeklinde böyle uzun bir yazı yazmış ama anladığım kadarıyla Lewandowski şimdi başarılı olur mu olmaz mı demek.
1: Burada önemli olan şu: Lewandowski'nin sakatlıkla ilgili yaşadığı süreç. Bu çok önemli. Eğer kas sakatlığı ile ilgili bir süreç yaşadıysa bir oyuncu, yaşı da ilerlediyse muhtemelen sende de benzer bir durumla karşılaşacak. Yani davranış, tabi oyuncuları buraya getirirken tek başına oyunculuk da yetmiyor. Davranışlarına da talip olmak zorundasın. Şeyi unutma. John Duran genç oyuncuydu değil mi? Aslında planlamaya çok uygun bir oyuncuydu. Ama davranış o güne kadar da problemli bir davranıştı.
0: Galatasaray'a gelmek istiyor bu arada. 5 milyona. Neyse, Lewandowski'den devam edebilirsin sen.
1: Yani şöyle, oyunculuk özellikleri olarak yani John Duran profiline ben hayatta itiraz etmem yani. Yani çok atletik olarak çok önemli bir oyuncu, gücü, kuvveti, ama mental sorunu var. İşte problem o Cihan. Yani sen mental sorunu olan oyuncuya da talip oluyorsun ve buraya geldiğinde davranışını gördüğünde şaşırıyorsun. Şaşırma. Yani orada yapan burada da benzer davranış yapacak. O yüzden Lewandowski konusunda o kadar fazla itiraz etmem. Şu yüzden itiraz etmem. Yani rol model olma açısından, örnek olma açısından antrenman tekrarı, oyunculuk özellikleri olarak sana katkı sağlayabilir. Ama burada işte önemli olan şu sakatlık sorunuyla alakalı bir durum. Normalde düşüncen ne desen, zaten hiç Lewandowski'lere gitmem ben de. Kendi genç oyuncularla planlamamda onun kadar atmasa onun bir tık altında gol atacak oyuncuyu bulurum. Ama bir seneyi kurtarmam, önümüzdeki 10 seneyi kurtarırım yani.
0: Evet yani 38 yaşında. Ama beni heyecanlandırır yine, bilmiyorum. Ben biraz yani da taraftar gibi düşünüyorum yani. Yani.
1: Evet yani bitiricilik.
0: İzlemek isterim yani Fenerbahçe'de. Tam da bir dinleyenimiz Lewandowski mesajının üstüne birazcık troll yapmış. Lewandowski'yi alacağına gidin Şevşenko'yu alın, İbrahimovic'i alın, Batistuta'yı alın demiş. Olmadı Rumenige de olabilir. Allah aşkına 38 yaşında adamın burada ne işi var? Bir de 50-60 milyonlar konuşuluyor, yapmasınlar demiş.
1: Yani aynı fikirdeyim yani, hiç itirazım yok rakam konusunda. Ama şeyleri çok, yani planlamaları çok problemli yani, koyamıyorlar. Bir de benim anlamadığım ne biliyor musun? Hep aynı, dikkat et, biri bir isim atıyor ortaya ve o isim etrafında dönüyor herkes yani. Ya var bir sürü, şimdi bu olay dediğin oyuncu nereden geldi Trabzonspor'a? Değil mi? Mesela olay dediğin bir oyuncu geldi, bir anda acayip değer kattı o Trabzonspor oyunlarına. Demek ki var kimsenin ismini adını bilmediği. Birileri var bir yerlerde yani. Bu scout ekiplerinde ben zaten şaşırıyorum yani. Hani ya bunlar bir sürü maç izliyorlar. Bir bakıyorum onların izlediği maçlardaki oyuncudan hiç kimsenin adı bile geçmiyor. Hiç yok mu yani bir tane alıp yani getirip değer katabileceğiniz? Vardır muhakkak yani. Hani bu kadar şimdi geçmişten hiç bilmediğimiz bir sürü oyuncu var. Değil mi? Mesela Beşiktaş'ın Feda senesinde kimse Olcay Şahan'ı bilmiyor değil mi? Olcay Şahan diye bir oyuncudan haberi yoktu. Veli Kavlak'tan haberi yoktu değil mi? O güçlü organizasyonların sonra temelini atan oyuncular oldu. En güçlü oyuncular oldu bu oyuncular.

0: değil mi? Mesela Oğuzhan Özyakup diye bir oyuncu vardı değil mi? Bulunabiliyor aslında yani. Efendim? Ama sen hemen kolayına kaçıyorsun yani. Hemen isim olsun, taraftarın hoşuna gidiyor. En iyileri bir araya getireyim ya.
1: Fenerbahçe bir ara yapmıştı, gitti Güney Afrika taraması yapmıştı. Getirdi siyahi oyuncuları ama nerede onlar bilmiyorum. Yani
0: geçmişte vardı bununla ilgili çok.
1: Biri İstanbulspor'da herhalde, Mendy diye bir nene geldi, onu yolladılar, sonra para verip aldılar falan böyle.
0: Yani nene olayı zaten yani insanın yani sezon başı en çok tepki aldığım oyuncuydu. Ya sen nasıl bir gözün var ya, şu neneyi şu kadara satacağız, bu kadara satacağız. Ya canlı izledim ya. Ben canlı gördüm yani. Gördüm ya. Ben inanamıyorum yani. Hani nenenin gelişimine talip oluyorsun ve kendi altyapındaki oyuncuları orada yok sayıyorsun ya. Ya bak, nene aslında çok güzel bir örnek. Bak şimdi aklıma geldi yani. Arda Kurtulan'la nene, değil mi şimdi baktığın zaman hani. Altyapından Arda Kurtulan diye bir oyuncu yetişiyor. Sen diyorsun ki senin buralarda ne işin var diyorsun. Sen git diyorsun Karacabeyspor'da TFF 2'de oyna diyorsun. Oyuncuyu gönderiyorsun. Oyuncu oraya gidiyor, buraya gidiyor. Adana Demirspor'a imza atıyor oyuncu, tamam mı? Adana Demirspor'da transfer yasağı alıyor Süper Lig'de. Yani transfer yasağı ne demek? Yeni oyuncu katamıyorsun sözleşmeyle. Kiralıktan gelen oyuncularla oynamak zorundasın. Tamamı da bir alt ligde oynamış oyuncular. Ve oyuncuların içinde Arda Kurtulan çok iyi bir sezon geçiriyor. Burada tabii Mustafa Dalcı'ya da, Alper Hoca'ya da, Alper Avcı'ya da sonuçta o çocuğun gelişimine dokunan iki teknik direktör. Ve sonrasında Göztepe talip oluyor. Bak, iki tane yabancının idare ettiği, hoca ile beraber üç tane yabancının idare ettiği Göztepe talip oluyor Arda'ya. Diyor ki sen gel, biz seni geliştireceğiz. Sana yetersiz diyen kulüp sana para verip seni alacak diyor. Bugün Arda'ya Galatasaray'da talip, Fenerbahçe'de talip, hepsi talip. Şimdi sen gidiyorsun, neneye harcadığın zamanı şey harcamadın. Gözünün önünde neneden çok çok daha değerli oyuncuyu harcamadın. Şimdi problem Türk oyuncuda mı, senin gözünde mi? Ya gittin neneye verdin parayı, Arda'ya vermedin. Arda yetersiz. Arda nenenin çok çok üstünde. Bir tane de Arda yok mu bu Fenerbahçe altyapısında? Var, %100 var ama problem sizsiniz, kusura bakmayın yani. Bak, bu kadar fazla örnek var gözümün önünde. Çıkıldağ ile Marutsan'a talip oldunuz. Ne oldu Çıkıldağ ile Marutsan? Yunus'u kaybediyordunuz. Montella denk gelmese bugün Yunus diye bir oyuncu yoktu. Bak, milli takımın önemli oyuncularından biri. Arda var. Sayarım, arttırırım bu sayıyı yani. Sence sadece Türk oyuncularda sorun olabilir mi ya? O çocuğu eğitende sorun var yani. İdarecide sorun var. Neneye veriyor parayı? Neneye verilir mi o paraya? Ya verilir mi neneye? O bonservis verilir mi ya? Şerife o bonservis verilir mi? O bonservisin devamı olmayacağını birileri nasıl öngöremiyor kulüpte? Nasıl başkanı ikna edemiyor ya?
1: Evet İbrahim abi, İbrahim Yavuz.
0: Zaman su gibi aktı geçti Cihan.
1: Su gibi akıp geçti, saatimizi de 13.55 yaptık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Senin de ağzına sağlık.
0: Çok sağ ol.
1: Sen de çok izin yapamadın bayramda. 2 gün bir tatil yapabildin.
0: Çeşmenin gittim.
1: Derin sularına attın
0: Çeşmeye kendini. Çeşmeye gittim. Çeşmeden 11 saatte geldim.
1: Zaten 2 günlüğüne gitmiştim. Bir günüm yolda geçmişsin.
0: Bir günüm yolda geçti.
1: Var mı böyle güzide yerleri? Hiç uğradın mı Altın Kupilajı'na falan?
0: Yok.
1: Hiç eve gitmedin.
0: Yok, çok güzel. Ya sağ olsun, bir arkadaşım davet etti, onunla gittim. Çok
1: Omurcu
0: güzel bir
1: Şevki'ye falan uğramadın yani.
0: Yok. Alaçatı'da kaldım. Dalyan'a gittim. Tekrar Alaçatı'ya geri döndüm ve 11 saatim yolda geçti.
1: Evet, tam geri kalan saatlerde ne yaptın zaten bizi ilgilendirmiyor. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah, ben teşekkür ederim.
1: Tüm dostlarımıza selam olsun. İbrahim Yavuz'u sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. O da sizi bence yorumlarınızı okuyordur.
0: Okuyorum.
1: Bakıyorum bütün evet. DM'leri cevap da vermeye çalışıyor.
0: Tabii ki veriyorum, cevap veriyorum. Yani.
1: Cihan Dişli, beni ederseniz ben sizi takip ederim. Görüşürüz, dikkat edin kendinize, hoşçakalın.
0: Teşekkür ederim.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: De L1 üçgen zamanı.
1: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Çünkü olamıyor. Hazır daha önce yapmışı aktörü karşımdayken onu bir sormak isterim. Yani Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yaptınız daha evvel ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, nasıl yapacaksınız?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün imkanları var. İyi bir takımı var. Ama bu takımın eksikleri var. O eksikleri tamamlarsak, iyi bir teknik heyet ve futbol aklını kurarsak, bu hem yöneticiler hem de dışarıdan bu kulübe geçmişte hizmet etmiş sporcuları getirerek. Zaten hep şunu söylemiyor muydu? Yani futbolu veya basketi, voleybolu hepsini şeye verelim. Geçmişte burada oynamış, deneyimli insanları getirelim. Hatta yönetimlere alın diyorlardı. Biz yönetimlere almadık ama onun dışında futbol AŞ'de bunları değerlendireceğiz. Aynı zamanda da Samandağ'da değerlendireceğiz. Yöneticilerle bu futbol hakkındaki sporcularımızı bir araya getirerek önce Samandağ'daki ruhu yaratacağız. Orada herkes birbirini sevecek, iyi çalışacaklar. Orada alınan meyveleri de getirip stada getireceğiz. Statta da tribünlerle beraber birleşince o zaman Fenerbahçe'de şampiyonluğa giden yol açılmış olacak. Camia da bunu saracak, sarmalayacak ve biz hepimiz şampiyon olacağız. 6 defa şampiyon yaptım. 3 defa son maçta kaybettik. 9 defa ikinci olduk yani. Hepsinin deneyimi bende de var. Yönetimdeki arkadaşlarda. Yönetim çok değerli. Bakın söylüyorum, gençler de var, tecrübeliler de var. İleride bu kulübe bunlar hepsi çok hizmet edecekler. Bunun için biz iddialıyız. Şampiyon yapacağına inanıyoruz. Önce inanmak lazım. Çünkü başarının yarısı inanmaktır. Biz bu inanıyoruz. Ve bundan dolayı da tecrübeyle, akıl, maddi kaynaklar hepsi bir araya gelecek. Ve biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız.
1: Sizin söylemizden ilhamla ben Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllardaki yönetimleri çıkardım gerçekten. Evet. Ve işte 88-89 yöneticilerini yaşım yetmese de tanıyorum hala. Evet. Sizin döneminiz zaten öyle. 95-96 öyle. Siz de bir varsınız o yönetimde falan. Güçlü yönetimi çok önemsiyorum. O yüzden siz de o vurguyu yaptınız. Güçlü yönetim Samandıra'ya nasıl etkiler? Anlatıyorsunuz ama bir de nasıl olur dinlersek. Çünkü Fenerbahçe'de kronikleşmiş bir Samandıra probleminden söz edilir. Samandıra nasıl tırnak içine temizlenir?
2: Ya temizleme değil de Samandıra'da varsa, kulübe faydalı insanlar varsa onlar kalırlar. Ama faydalı olamayanlar varsa onlar giderler. Onların yerine yeniler gelir. Biz burada Oğuz Çetin'i futbolun başına getiriyoruz. Ama yönetim kurulunda da 2-3 arkadaşla beraber çalışacaklar. Beraber çalışacaklar. Transferleri beraber yapacaklar. Takımı beraber takip edecekler. Takımın içinde de oyuncuları, eksikleri tamamlamışsak bizim takım iyi. Ama bizim takımın eksikleri var. Mesela bizim takımda söylüyorum, geçen de söyledim. Biz 60 metrede top oynuyoruz. Yani biz mesela tenkit ediyoruz. Şu gelirse bu böyle oynatıyor. Hayır, değişecek. Her şey değişecek. Bu değişim içerisinde İngiltere'de seyrediyorsunuz, İspanya'da seyrediyorsunuz. Takımlar nasıl oynuyorlar? Yani bu takımların çok iyi kaliteli olmayan İspanya Ligi'nin takımlarını da seyrettik. Gittik Barcelona maçında. Onlar da aynı şekilde oynuyorlar. Hep beraber sahayı daraltıyorlar. O saha içerisinde oynuyorlar. Biz de o zaman hem göze hoş geliyor hem de netice alıyorsunuz. Biz de öyle bir takım yaratacağız yani. Yani 60 metrede oynayan değil, 30 metrede, 40 metrede en fazla oynayan bir takım yaratmamız lazım. O zaman başarıyı getiririz.
1: Orası kesin, muhakkak. Kesin. Ama futbol aklı diyorsunuz, organizasyon diyorsunuz. Tabii. Sizi eskiden diye hatırlıyorum ben. Ben yapıyorum bu takımı şampiyon diye. 2026 ya, model hazinim biraz daha değişti mi acaba?
2: Kaan, ben öyle söylemedim kardeşim. Hep öyle söylediler. Tamam, ben yalnız başıma şampiyon yapabilir miyim? O zaman her şeyi ben idare edeceğim. Federasyonla ben ilişkiler, hakemlerle ben ilişkiler. Efendim mesela oyuncularla ben ilişkiler, camiayla ben. O olmaz. Bir görev bölümüdür. Hepimizin bir görevi olacak. Herkes o görevi yaparsa sonunda ben yapmış olacağım. Çünkü önde benim. Ama aslında kahramanlar o yönetim kurulu ve sporcular ve camiadır. Yani bir kişi tek başına ben yapıyorum derse bu yanlış olur. Hep beraber yapacağız. Onun için hep birlik beraberliği devamlı vurguluyorum. Bundan sonra vurgulayacağım. Parçalanma olmaması lazım camiada. Bütünleşme olmalı. Onu da biz sağlarız.
1: Galatasaray'a baktığımız zaman hep kurulan aile ortamı ve yaratılan hikayeden bahsetti. Tabii. Sizin döneminizde bunun adı Aziz Silin'di. sıklıkla duyduğunuz üzere. O sorumun biraz da o şey var. Bir de

0: vardı. Selin, şöyle bir endişe var. Konuşulduğu için sorayım. Siz cevaplayınız lütfen. Söyleyeyim, yeni bir çağ değişti, nesil değişti ya. O Aziz Selin diye tabir edilen etkiler yeni nesile sirayet eder mi diye merak ederler.
1: Ya şimdi Aziz Selin aslında hadise şu. Bir motivasyon gerekiyorsa o motivasyon için yaptığım konuşma veya uyarı hep o şekilde algılandı veya algılanmak istedi. Aslında orada yaptığımız şey motivasyondur. Mesela Antep maçında 3-0 gerideydik. Soyunma odasına geldim. Hoca ne yapıyorsun? Bir iki değişiklik yapıyor. Ben oyuncuları topladık. Siz onlar 3 attıysa 4 atarsınız. Siz Fenerbahçe'yiz biz dedim. Çıktım odadan. Yani ille bir şey kızmak veya bağırmak etmek değil. Onlara motivasyon olabilecek sözleri söylemek. Onları yaptım. Oradan sonra da eğer yerine getirdilerse onu Aziz Selin dediler. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi? Yani bunlar hepsi genç oyuncular, işlerinde tecrübeli olanlar var. Belli takımlarda oynamışlar. Böyle bir şey olamaz. Onları ama motive etmek için bazı şeyler söyleyebiliriz. Söyledik de yine söyleyeceğiz. Önemli olan onları birlik ve beraberlik içinde oyuncuları da getirmek, onların birbirini sevmesini ama 11 kişi sahaya çıkacak. Kadro 24 kişi, 25 bilmiyorum ne yapacaklar. O kadrodaki diğer oyuncularla oynayanlar arasında bir rekabet olması lazım. Yani bunlar oynuyor, biz oynamıyoruz. Nasıl olsa paramızı alıyoruz, her şey yerine getiriliyor, olmamalı. Onlar da oynamak için gayret göstermeli. Bir aralarında rekabet, tatlı bir rekabet olursa o zaman takım olur. O takım ruhu da bizi başarıya götürür. Ben şunu sen sormadan söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Yok gazeteciler yukarıdan taktiği çekiyorlar falan. Ya bizim zamanımızda da çekiyorlardı. Biz 2004'te, 2001'lerde gittik şeye, Samandağ'a, 2000-2001'lerde gittik. Samandağ'da evler vardı. O daha ekmiş olduğumuz ağaçlar daha büyümemişti. Onların üstünden hepsini görüyorlardı. Ama hiçbir hoca, ben 6 defa şampiyonluk, hiçbir tanesi gelip de ya böyle böyle yapıyorlar, tedbir alalım demediler. Yani o bu sene çıktı. Ya öyle bir şey de olamaz. Yani sen taktiği zaten gelip de sahada uyguluyorsan istediği kadar bilsin. Bak bir anımı anlatayım. Monaco'da MPB oynuyor. Çok iyi takımlar var. Bunların hepsini sattılar. Çok büyük para kazandı Monaco. Gittik oraya. Maçtan önce, yani biz yarım saat önce, 45 dakika önce Monaco sahaya çıktı. Birkaç oyuncu çıktı. Onlar orada taktik yaptılar. Yani soldan kaçıyorlar, işte sağdan geliyorlar. Sağda yapıyorlardı yani. Herkes görüyordu. Kimse rahatsız olmadı yani. Ha bizim antrenör de gördü. Bizim oyuncular da görüyordu. Yani bunlardan şey yapmak, bir şey çıkarmak yanlış yani. Siz eğer doğru yapıyor, uygun yapıyorsanız problem yok.
0: Biz daha püf noktalarına odaklanalım o halde. Bunlardan bir tanesi de Kadıköy Başkanım. Mesela evet. Siz derbi, sizin zamanınızda derbi kaybetmiyordu.
1: Evet.
0: Niçin kaybetmiyordu? Soruluyordur size. Ne cevap veriyorsunuz?
1: İnanç vardı. Ya Galatasaray futbolcuda bizim takımlar iyiydi. Ben isim vermiyorum. Değerli bir sporcu orada da. Şimdi antrenörlük yapıyor. Bana geldi bir düğünde ailesiyle beraber sohbet ediyoruz sağdan sola. Ya biz gelirken oraya Kadıköy'e geldiğimizde bizim ayaklarımız titriyordu. Çünkü Amerika oynuyor, Alex oynuyor, Apia oynuyor, Marco oynuyor. Yani takımın diğer oyuncuların yani en azından 11 kişiden 6-7 tanesini sayıyorlardı. Onların o oyun gücünden çekindikleri için zorlanıyorlardı burada. İlk 10-15 dakika başa baş oynuyorduk. 15 dakikadan sonra bizim oyuncular çözüyorlardı. Fark yapıyorduk. Farklarla kazanıyorduk. Şampiyon olduğumuzda 2-1'de biliyorsun Mehmet Yozgatlı son maçın bitimine yakın attı golü. 2-1 galip geldik, şampiyon olduk. Yani buradaki hadise oyuncu kalitesi. Oyuncu kalitesini sağlarsak problem çözülür.
0: Fenerbahçeliler internette gördün mü başkan bu arada? Bilginiz de olsun. Ben cevaplamak evet. isterseniz de lütfen rica edeceğim. 31.970 kombine sahibinden sadece 13.000'i yani %42'si iç saha maçlarının en az 12'sine gitmiş. Yani büyük bir kısmına gitmemiş. Bu bir sorun mudur? Yoksa sadece
1: sorun
0: midir?
1: Değil de
0: ya da nasıl çözülür?
1: Onların takıma güvenmemesi. Maça niye gitmezsiniz? Oradan zevk almazsınız. Yeneceğinize inanmadığınız için gitmeyebilirsiniz. Büyük maçlara gidiyorlardır. Küçük maçlara gitmiyorlardır. Bunu ortadan kaldıracağız. Herkes her maça gelecek. Hepimiz takıma sahip çıkacağız. Beraber biz de dahil olmak üzere onların arkasında duracağız. Onları tenkit etmeyeceğiz. Onları ne zaman tenkit edeceğiz? Yıl sonunda. Başarısız. olmazsa o zaman onu masaya yatıracağız. Ama sezon devam ederken onlara destek olacağız. Yani o arkadaşların hepsi de gelecektir. İnanıyorum gelecektir.
0: Peki, güçlü yönetim soruları başlıklı sorulardı bunlar. Güçlü teknik kadro sorusuna hala cevap vermiyorsunuz değil mi?
1: Yani şöyle cevap vermiyorum. Tam karar vermedik. Tamam, yani şu olsun diye. Ama ana amaçta, yani yabancı da olsa, yerli de olsa, burada Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını yaşamış, Samandağ'ı iyi bilen eski sporcuların da burada olmasını arzuydu. Mesela Volkan Demirel bizim için bir değerdi. Burada olmasını isterim. Ha, konuştun mu dersin? Bir defa telefon ettim, seni arayacağım, konuşacağım dedim. Sizin ama maalesef seçimden dolayı şey, ama şeyden sonra ben seçimi kazanırsak ilk çağıracağım isimlerden biridir. Yani çağıracağım, kendisiyle konuşacağım. Heyetle beraber, işte Oğuz Hoca ve diğer yöneticilerle onun burada olmasını arzu ediyoruz. Kayıt'ın olmasını arzu ediyoruz. Çeko'nun olmasını arzu ediyoruz. Ama bunun dışında da olabiliyor, önerilebiliyor. Çünkü bu konuları tam oturup konuşmadık. Konuşmadığım için ama benim yüreğimden ve aklımdan geçen bu oyuncuların, yani başkaları da olabilir, onlardan söylüyorum ben. Onları hepsini getirip burada o başarının içine sokmak, onlarla beraber o Samandağ'ın ruhunu yakalamamız lazım.
0: Oyun şeklinde tarif ettiniz. Yani Fenerbahçe'nin hocası tempolu oynayacak, hücum oynayacak. Oyunu daraltacak, alanı daraltacak. Öyle bir oyun
1: bekliyoruz. Şimdi bak, bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Belki ters gelecek. Gençlere buradan bunu söylüyorum. Hoca kim olursa olsun, muhakkak biz yanlış yapılıyorsa, ya yani onların gördüğü yanlışı biz de görüyoruz. Eğer hoca bu yanlışı düzeltmiyor, görmüyorsa hocayı ikaz edeceğiz yani. Söyleyeceğiz yani. Şu mantık vardı bizde eskiden. Türk kamuoyunda, sporunda. Hocaya vereceksin, hoca ne yaparsa yapsın hiç karışmayacaksın. Sonuç, hoca yanlış yaptı, sonra profesyonel aldı paralarını, tazminatını da gitti, başarısız yönetim oldu. Ona müsaade etmem. Ben ve yönetim sorumluysa, biz sorun varsa o sorunu çözmek de bize düşer. Ve onu çözeriz. Onun için gençler rahat olsun. Hücum eden, devamlı baskı yapan, kazanacağız. Ya biz doğum zamanında bir takımdan 3-4 yiyorduk. Biz ama 4-5 atacağımıza inanıyorduk. Biz o takımı yaratacağız. Yani biz herkese inanacak. Bu takım yener. Bu şeye geldiğimiz andan itibaren, mantığa ve uygulamaya geldiğimiz andan itibaren problem kalkar. Kaan Bey, şunu da gireyim araya. Şimdi geçen sene bizim takım eğer bir ilave oyuncuları göndermeseydi santrafor meselesinde veya alabilseydik, ya bu Şerif'le ilgili benim konuşmam da yanlış anlaşılmasın. Ben orada bonservisi değerli tenkit ediyorum. Yoksa oyuncu 2 sene sonra çok iyi oyuncu olabilir, ben onu da söyleyeyim. Çünkü o yetenek var, gözüküyor. Ama aldığı parasal değer olarak gelişi biraz pahalı olduğu için soru işareti. Şimdi burada yapmamız gereken kaliteli oyuncuları yapıp ondan sonra da takımı yürütmek.
0: Sizden bir de saha dışı tavır bekleniyor. Tamam. Sizinle gezerken keşfettim. Size en çok sorulan sorular onlar. Evet. Size ve Mahmut Bey'e. Mahmut Uslu'yu da görmek isteyen bir kitle var anladığım kadarıyla. Tabii çağ da değişti, ortam değişti. Siz daha deneyimli, yaşam deneyimi fazla bir insan haline geldiniz. Yine biz masayı deviren bir tarz mı göreceğiz? Daha farklı bir yol mu izleyecekse sizi daha çok görecek miyiz?
1: Hayır. Şimdi bakın, biz şimdi herkesle barış içindeyiz. Kimseye herhangi bir sataşmamız yok. Kendi içimizde de, dışarıda da. Önemli olan burada Fenerbahçe'nin haklarını yememesi. Haklar nedir? Hakem. Eğer doğru idare ediyorsa, herkes diyor ki iyi idare etti, takım kazanamadı. O zaman burada yapabilecek bir şey yok. Ama takım iyi oynuyor. Her şeyi yapıyor ama engelliyorlar. O zaman onlara mücadeleyi en sert şekilde yaparız. Federasyonla herhangi bir sorunumuz yok. Federasyonda bizim arkadaşların ve benim tanıdığım insanlar da var. Bir şey derdimiz varsa gider anlatırız. Onlarla çözüm üretmeye çalışırız. Ama onlar çözemiyorlarsa, aynı bizim adaletsiz bir şekilde bize etki yapıyorlarsa, o zaman tavrımızı ortaya koyarız. Yani baştan kavga edeceğiz diye bir şey yok. Ama haklarımızı da savunacağız.
0: Hakan Safi beyefendi yıldız açıklayacağını biliyoruz. Siz de bir transfer açıklamak ister misiniz? Şimdi, diye sorayım. Bize kısmet olur.
1: Yarın öbür gün biz iki tane santral alacağımızı ifade ettik. Ya bu da kamuoyunda hemen hemen biliniyor. Biliniyor. İşte bugün eğer fırsat bulursam bir konuşma yapacağım. Yarın transferlerini

0: Açıklarız da açıklamayabiliriz de problem değil yani. Şimdi yıldız nedir? Yıldız nedir? Yıldız, bak yıldız oyuncu orta kadar. Çünkü Maradona'dan sonra Arjantin futbolunun en önemli ismidir. Orta kadar. Sonra kimdir? Hoydonk'tu. Hollanda'da bütün milli takımları, Feyenoord'u oralarda oynayan, onları şampiyonla, Avrupa UEFA şampiyonla Feyenoord'a götüren isimdir, yıldızdır. Şimdi Alex'e gelelim. Alex'i kim tanıyordu? Yani Türkiye kamuoyu Alex'i yıldız olarak görüyor muydu? Hayır, iyi oyuncu. İyi oyuncu geldi, burada yıldızlaştı. Alex burada yıldız oldu. Ama geldiği zaman Parma'ya gitti, 3 ay oynadı. 3 ay sonra memleketine döndü.
1: Soru işaretleri vardı.
0: Tabii, evet. Başarılı olamadı, evet. Geri döndü. Sonra bize geldikten sonra normal bir oyuncu, iyi oyuncu derken kamuoyu da bunu yani takip ediyor, bilenler biliyordu belki. Ama sonradan İstanbul'da yıldız oldu. Yıldız oyuncu oldu. Onun gibi Anelka. Anelka yıldız oyuncuydu. 26 yaşında geldi. Hakikaten çok büyük transferler. Arsenal'da işte İngiltere'de transferler yapmıştı. Ama bizden sonra daha da büyüdü. Gittikten sonra Chelsea'de oynadı. İşte şu oldu, bu oldu. Daha yıldız oldu. Şimdi yıldız benim için Mbappé'dir şimdi. Mbappé'yi alıyorsanız yıldız oyuncu. Efendim Haaland santrafı alıyorsan yıldız oyuncu. Ama diğer bugün isimleri geçen hepsi iyi oyuncular. Bunlar iyi oyuncular. Hangisini alırsanız alınız problem değil. Türkiye için iyi oyuncudur ve yıldız diyebilirsiniz. Ama gerçek yıldız Roberto Carlos, Ortega, işte Hoydonk, sonra Alex, işte efendim sonra Van Persie geldi. Van Persie geldiğinde İngiltere'de gol kralı olmuş, şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Nani Manchester United'da başarılıydı. Kaya, Souza şeyde bizim Souza şeyde Brezilya'da o zaman 8 milyon euroya bonservisini aldık. Çok pahalı aldınız dediler. Sonra ondan daha fazlaya sattık ama. Ama bunlar hepsi yıldız. Bu son söylediklerim yıldız değildi. Takım oyuncusuydu. İyi oyuncuydu. Şimdi biz de iyi oyuncuyla yıldız oyuncuyu ayırmamız lazım. Mbappé'yi alıyorsak şimdi bizim Arda Güler orada yıldız olmaya başladı. Yıldız o sınıfa gibi. Ya Arda Güler'i getirebiliyorsak yıldız tamam. Real Madrid'in yıldızını aldık diyelim. Yani bir kavramları birbirine karıştırmayalım. İyi bir takım yapmamız lazım. Burada da iyi oyuncu öne çıkacaktı. Ona yıldız diyeceğiz. Şimdi onun için problem değil yani. Biz önce iyi takım kuracağız. Mücadele eden, hep galip gelmek isteyen ve bize zevk veren, oynanan oyundan zevk veren bir takım.
1: Osimhen, odaya bakıyorlar.
0: Evet, tabii.
1: O yıldızdır. Yıldız kabul edilir.
0: Tabii, iyi oyuncu ve sahanın içinde mücadele yapan ve diğer arkadaşları da mücadeleye sevk eden bir oyuncu.
1: Şimdi siz alıştırdınız ya Fenerbahçe camiasını saydığınız isimlerinde. Haliyle Osimhen'i görünce burada da böyle bir beklenti var. Belki ondan kaynaklı.
0: Yaratırız, onu da yaratırız. Yani hep tepkinli olmamız lazım. Önce biz takım olacağız. Sonra içine yıldızları koyarız. Her sene Fenerbahçe koyar. Fenerbahçe'nin artık geldiği noktada teknolojiyi de kullanması lazım. Bu yapay zekayı da. Dün Ankara'da da bu konuda konuşmalar yaptık. Türkiye Odalar Birliği'nde bu konuya orada bir kurul var diyelim. Onun yönetici ve başkanlarıyla da konuştuk. Bizde de bu konuda gelişmek üzere bir teknolojiyle ilgili kulübe nasıl ne yapabiliriz diye çalışmalar yapacağız.
1: Sizin bir cümleniz çok dikkatimi çekti sizinle gezerken. Size de çok söylendi bu söz. Ben başkan adayı değilim, liderim.
0: Ben liderim. Ben 98'de geldiğimde Fenerbahçe'nin 13 milyon bütçesi vardı. 13 milyon dolar bütçesi. 26 milyon dolar da borcu vardı. Ben orada böyle bir kulüp aldım. Teslim aldım. Sonra yaptıklarım ortada. Yani bunlar artık geçmişe bakıp da ya bunları yaptı, şunları yaptı söylemek istemiyorum. Çünkü gençler bunları bilmedikleri için değerlerini de bilmiyorlar. Ama biz Fenerbahçe'yi büyüttük. 1.8 milyar dolar şeyi olan, sportif arşivde hissesi olan, değeri olan bir şirket kurduk. Ama 3 Temmuz'la beraber bu 300 milyonlara indi. Biz çok çok büyümüştük. Ve şeyde 2008'de biz 250 milyon dolarlara ulaşan bütçe ve sağlıklı bütçe ama geliri olan bütçe. Yani öyle yazlık bu gelir bu gelir değil. Hakikaten bizzat gelen gelirleri koyarak 200

0: 150 milyon dolar bütçe yaptık. O zamanlarda bizim yani 2010'lara gelirken bizim 150 milyon dolar borcumuz vardı. Biz oradan %15 hisse satınca hep kapatıyorduk. 100 milyon bankaya koyuyorduk. 20 milyon da transfere para ayırıyorduk. 2011'in artık Nisan Mayıs'ında. Bunları ama yapılan 3 Temmuz operasyonuyla kaybettik. Şimdi bizim yeniden bunu yaratmamız lazım, yaşatmamız lazım. Yapılan bu yönetim kurulu ve ben tecrübeler, vizyonumuzla, geçmişte de vizyon yani bizden sonra vizyon söylendi ama hiçbir vizyon görmedik. Hiçbir yere bir şey yapılmadı. Biz bir kere elimizde olan mevcutların hepsini modernize hale getireceğiz. Sonra yeni sponsorluk anlaşmalarıyla. Ama bu şu anlamda söylemiyorum. Yani forma 5 milyon, bunu 7 milyona çıkardık. Bu benim için geçerli değil. Biz öyle projeler yapmayız ki 50, 60, 100, tamam daha ileri yıllara milyonlara giden, bir milyarlara giden bütçeler yapmamız lazım. Bunu da sağlarız. Ama bunu hepsini ben yapacağım demiyorum. Bunları biz hazırlayacağız. Bizden sonra gelen yönetimler de 5 yıllık plan, 10 yıllık plan bunlarla hareket edecekler ve bunları sağlayacağız. Fenerbahçe gücü büyüktür. Fenerbahçe camiası büyüktür, buna inansınlar. Ama parçalanmamak şartıyla. Öyle gidiyorsunuz ki orada bir grup kurmuş, işte diyorlar ki bilmem ne derneği veya derneğe aday. Öbür tarafta başka hareketler. Tribünler de aynısı. Bizim hepimizi kırgınlıkları, aramızdaki olumsuzlukları ortadan kaldırıp birleşmemiz lazım. Sarılmamız lazım. Bu sarılmayla biz bu sene şampiyon olacağız. O şampiyonluktan sonra yolumuzu açacağız. Onun için bütün Fenerbahçelileri bir çatı altında. Ha, karşı taraf kazanırsa onun altında. Önemli değil yani. Ama birleşmemiz lazım. Ayrışmayı artık ortadan kaldıralım. Şucu, bucu, hizipçi, yok grupçu yok artık. Tek Fenerbahçe var. Bakın Fenerbahçe hepimizin ortak değeridir. Bu değeri eğer biz parçalayarak bölersek başarı hiçbir zaman gelmez. Bize şans verin, biz bunu toparlayacağız. Ve hepimiz mutlu olacağız. Ben yani 20 sene başkanlık yaptım Kaan Bey yani. Ben öyle bir sene, 3 sene yapıp da ayrılıp şimdi hevesli bir insan değilim yani. Ben Fenerbahçe'nin gidişinin iyi olmadığını, yani bunu bir ekiple dur dememiz lazım geldiğini inandığım için geliyorum. Ha seçerlerse bizi, oy verirlerse, gençlere bilhassa söylüyorum. Bakın 98'den sonra yaşanan Fenerbahçe'yi yaşamak istiyorsanız bizi seçin, oy verin. Yani yıldız oyuncu koyu, kolay. MPB'yi almak zor ama. Şeyden, Barcelona'dan Lemal mı?
1: Yamal.
0: Onu almak zor. Ama onun altındaki, bir kademe altındaki oyuncuları almak kolay. Benim için yıldız onlar. Yani normal bugün isimleri geçenler büyük yıldız değil. İyi oyuncular. Ama o iyi oyuncular da büyük hizmet yaparlar kulüplerimize. Onun için yani transferde onlar şu ismi söylemişler, biz söylemişiz, önemli değil. Önemli olan seçildikten sonra bunları yerine getirmek. Biz de bunu yaparız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı güzel. Olsun.
0: Sağ olun. Hepimize.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, ayrıntıları, bugüne yansıyanları şöyle gözden geçireceğiz. Hep beraber birazdan da Ali Naci Küçük'le bir bağlantı kuracağız. Doğan Öncel ben. Tabii gündem biraz milli takım üzerinden yoğunlaşıyor, gidiyor. Ve bunun da tabii yansımalarını hep beraber görüyoruz. Eleştiri konusunda elimize kolay kolay su dökebilecek bir toplumun olmayacağını düşünürsek, o niye var, bu niye yoku hem programlarda hem dışarıda gördün mü milli takım kadrosu açıklanmış. Ya aslında gidecek 26 kişiyi herkes çok çok iyi biliyordu. Sadece buna kimlerin eklenebileceğini düşünüyordu, yorumluyordu belki de bir futbol sever olarak bu arada. Ama başarı olunca zaten burada bir başarısızlıkta ben biliyordum zaten bu kadro ile gidersem böyle oluru şimdiden bir kenara koyun arkadaşlar. Bunu çok fazla kullanacak. Şu an gidecek olan kadro ile ilgili gıkını çıkartmayanlar ben o zaman bir şey söylemedim. Dur bakalım bir görelim dedim diyerek o hakkını kullanacak. Öbür taraftan başarısızlık olduğunda çünkü öyle bir beklenti var. Dur o zaman bir heybede dursun onlar diyecek. Ardından almazsan Mustafa Esker hangi şeyde mesela savunma hattında mı birinci bölge mi ikinci bölge mi üçüncü bölge mi neyse artık oralarda bir sıkıntı olduğunda şeyi artık açtığımızı düşünüyorum. Yani bu takımda santraforlu santraforsuz forvetli forvetsiz falan gibi yorumlar artık kabak tadı verdi. Oradan bir ekmek çıkmıyor. Zamanında yendi ekmek, kuru kuru yendi ama ekmek, öyle içine bir şey konup da yenmedi yani. Şimdi orta bölge biraz daha biraz zayıf bir orta saha sanki. Salih Özcan, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan üzerinden oradan gidilebilir. Barış Alper ya da Arda Güler'in ya da Hakan Çalhanoğlu'nun ya da İsmail Yüksek'in biraz o bölgelerde olduğunu, forvet hattında Barış'ı, Arda'yı daha ileriye dönük düşünenlerin o bölgeden uzaklaştırıp diğer taraftan vurmaya çalışabileceği daha geniş bir kadro düşünülebilir mi? Aslında olabilir tabii. 35 kişilik geniş bir kadro açıklandığında zaten hangi 26'nın Amerika'ya gideceğini Montella biliyordu. Biz sadece aa bak bunu da denemiş, aa şunu da denemiş falan derken Montella'nın futbol anlayışıyla seçtiği kadronun aynı olduğunu hep beraber görüyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz. Uzun zamandır da bu olay üzerinde yoğunlaşıyoruz. Şimdi bunu eleştirel bir yerden aslında söylemiyorum ben de. Çünkü gerçekten Montella milli takımı bir futbol kulübü olarak görüyor ve güvendiği oyunculardan ölüm yaralanma olmadıkça da kolay kolay vazgeçmiyor diye yazmış Uğur Melek'e bugünkü köşesinde. Hani Montella'nın kadrosunda kimler var diye sorduğunuzda hani biri ölmediyse biri yaralanmadıysa aynı kadroyla gider diye düşünüyorum demişti zaten herkes gibi. O yüzden şimdi şöyle bir şey var, yazısında bahsettiği konulardan bir tanesi Uğur Melek'in. Herkes bu arada kaleme dökmüş, dijital platformlarda yayınlarını yapmış. Biz de burada kendi aramızda bir fikir alışverişi yapıyoruz. Hani outlet bir alışveriş aslında. Ucuz, çok da gerekli mi gereksiz mi onu da bilmiyorum. Çünkü kadroyu gelin hep beraber inceleyelim. Bunun artılarını eksilerini bir görelim. Montella'yı istiyorsanız yerden yere vuralım. İstiyorsanız federasyon üzerinden İki tokatlayalım, ondan sonra yere düşerlerse bir tekmeyi daha atabilecek kişileri bulalım gibi gibi yorumlayabiliriz aslında. Bakacağız ama seversin sevmezsin beğenirsin beğenmezsin kısmına gelirsek bir bakıma yaptığı işle gündeme gelmeyi başarmış, artılarıyla eksileriyle herkesin tanıdığı biri haline gelmiş kişi başarılı kişidir. Burada son dönemleriyle, yaşam tarzıyla, üslubuyla, duruşuyla örnek olunabilecek ya da olunmayacak diye adlandırdığımız, kaliteli kalitesiz diye yorumlayabileceğimiz ki eleştiri kültürü buradan da başlıyor. Çok değerli bir ismi, çalışması zor bir olan, gerçekten çalışması zor olan biri ama tanısan çok seversin kıvamında da benimle beraber bu mesleği yapan birçok arkadaşın da katılacağı kıymetli bir ismi kaybettik. Reha Muhtar'ı Bodrum'da, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Hem gazeteci hem de televizyoncu kimliğiyle tanıdığımız bir isimdi. Reha Muhtar'dan ne yazık ki üzücü haber geldi. çok genç gitmiş be falan diyebileceğimiz, örnek gösterebileceğimiz son dönemlerde bu cümleyi çok defa

kurduğumuzu da bu ölümle de hatırladığımız bir gerçeği yaşadık bu sabah. 66 yaşındaki gazeteci tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. En son yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sonra entübe edildiği haberleri geldi ki entübe edildiği andan itibaren burada 10 kişi olsak hep birimiz birbirimize sorsak entübe edildiyse zor be abi artık dönmez oradan demeye başladığı bir sürece giriyoruz zaten. Bunu çevremizde de çok fazla yaşadık gördük. Biz yine Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine de başsağlığı dileklerimizi sunalım. İstanbul'da dünyaya gelmiş, aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan, ilk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirmiş, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda tamamlamış, kıymetli bir medya mensubuydu. 80 yılında gazeteciliğe başlıyor. Önümdeki bilgilerden hemen aktarayım size. 1981 yılında girdiği Milliyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yapıyor. Ardından TRT'ye geçiyor Reyhan Muhtar ve Atina Yunanistan'da TRT muhabiri olarak çalışıyor ve yıllarca hep Yunanistan'la ilgili sıkıntılar olduğunda oranın muhabiri olarak televizyonda bir vesikalık fotoğrafla hayatımıza giren bir isim aslında Reyhan Muhtar. Atina'dan bağlantı yapan ve Atina temsilcimiz Reyhan Muhtar attığımızda diyerek yayınların başladığı geceleri hatırlıyorum ben. Ardından Atina yıllarında Yunanistan bridge şampiyonu oluyor. Orada çok fazla tanınıyor. Gittiği yerde de seviliyor. 1991 yılında Ateş Hattı programını hazırlamaya başlıyor. 93 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçiyor ve 94 yılında yeniden TRT'ye geri dönüyor. 95'te bu sefer Star kurulduğunda TRT'den ayrılıp Star'a geçiyor. Yeni bir oluşumla kurulmaya başlandığında Star ilk televizyonlardan bir tanesi aslında. 96 yılında Kanal D'de tekrar yollar ayrılıyor. Star'dan da Kanal D'ye geçtikten sonra Show TV'ye geçiyor. Artık tanınmaya başlanıyor. Ana haber bültenleri, anchormanler falan olunca iyi akşamlar Türkiye her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa şeklinde bir sloganla Türkiye'nin en tanınmış haber spikerlerinden bir tanesi haline geliyor. Anchorman dediğimiz. Sonra belli programlar oluyor. Metin Uca ile beraber yıllarca bir program çekmişti. Pişti diye bir programları vardı. Sonra Çapraz Ateş hatırladığım kadarıyla. En azından son dönemlerde Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'la Son Kale diye bir program yapıyorlardı. Bir dakika kardeş falan deyip iki eski hakemin Reyhan Muhtar'ın üzerine çok fazla gittiği. Biz de burada hani bir dakika öyle oynamayacaksın arkadaş falan deyip Erman Hoca'nın, Ahmet Hoca'nın bir dakika şimdi 1 Kasım düşünün, geceler karanlık, yağmur yağıyor falan diyerek 3 kişinin bir anda nasıl bir araya gelebilir deyip müthiş bir kast olarak yaptı. Ama o dönemlerde kaosun öyle çok da yakışmadı. Mesela şu an olsaydı Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Reyhan Muhtar sağlıklı bir şekilde bugün program yapıyor olsalardı, yani Beyaz TV kapanır, birçok YouTube kanalı utancından şey yapamazdı, yani yayına çıkamazdı falan, öyle düşünün yani. Yanlış mıyım arkadaşlar yani şu an? Bir düşünün, tanıyanlar Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Reyhan Muhtar yan yana gelecek. Bir de onların yanına deyip herkesin öngörebileceği, tavsiye edebileceği isimler de çıkabilir. Yani bir de onun yanına bir düşün artık falan diye. Yani kimi der ki bir abi bir de onun yanına Emre Bolu alacaksın diyebilir. Mesela bir şere alacaksın diyebilir. Koy oraya Haluk Yürekli'yi, bak ne oluyor. İşte benim tartışmalar falan deyince, böyle kavgalar mavgalar falan deyince aklınıza birçok isim geliyordur herhalde diye tahmin ediyorum yani. Onları alacaksın der. Ama öyle veya böyle bir kıymetli ismi, değerli bir ismi sektörel anlamda kaybettik. Ben şarkıcı Nilüfer'le bir beraberlikteliğinde bir evlat edinmelerini ve sonrasında gerçekten ne kadar iyi bir baba olduğunu da orada göstermişti. Her şeyin biyolojik olmadığı

gerçeğini aslında bize yaşattığı için de benim için kıymetliydi. Kimsenin cesaret edemediği, ya olur mu öyle şeyler falan diye sorguda, ben yapamam ya da yapabilir miyim acaba sorusunu sordurması da çok kıymetliydi. Öyle sorular sordurdu. Kendi de çok enteresan sorular sordu. Tüneli kaçmak için mi kazdınız falan gibi meşhur sorularından bir tanesini unutmayalım demiş bir dinleyicimiz. Bakalım. Göreceğiz. İşte bu yıl içerisinde kaybettiklerimiz diye yılın sonunda bir almanak yapılacak.

ve ölüyorsun. O yüzden doğduğunda yapabildiklerin, yapabileceklerin, şansın, doğduğun ev, şehir, mahalle kaderindir mantığıyla devam ediyor. Yaşadıkların artık senin sorumluluğunda olan şeyler. Bunun belki de rotasını, yönünü kader kısmından öte sen de belirleyebiliyorsun. Tavrını değiştirdiğinde kaderin de değişebileceğini gerçekten bazen görmek gerekiyor. Ama bir taraftan da ölüm var. İşte o kısma gelindiğinde erkendi, geçti, işte öğlendi, ikindiydi, hiç fark etmiyor. Ona mütakiben aramızdan ayrılıyorsunuz ya da ayrılıyoruz. Bu ayrılık esnasında hatırlanabilmek, yaşayabilmek, vay be hatırlıyor musun denilebilmek, akla gelebilmek, bunlar çok kıymetli şeyler. Bunları başarabilmek adına aslında bir mücadelemiz var. Bunu da tamamlayabilirsek ne mutlu bize. Onu da öyle söyleyelim yani. Şimdi Tahir Kum nasıl olur diye Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Reha Muhtar'ın yanına Tahir Kum ancak saat olarak durur orada yani. Tahir Kum saati olarak hani orada durur, ezilir orada yani o şey olur. Cam yaparlar onu, o kumdan cam olur yani orada. Neler neler var. Abi sorularını hatırlatıyorsunuz da tabii. Çok da bir şey diyemeyeceğim yani tabii o sorularla ilgili. Milli takıma biz geri dönelim. Allah'tan rahmet dilerim bir kez daha yakınlarına, sevenlerine, sektöre, camiaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Reha Muhtar'la ilgili konuştuk. Radyolarını yeni açan varsa 66 yaşında aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun. Rabbim taksiratını affetsin diyelim. Ne diyelim? Peki. Hürriyet yazarlarının bugünkü gelirken de okuyordum metroda, şöyle bir bakayım dedim, gazete okuyunca insanlar bana enteresan enteresan bakıyorlar tabi, birkaç tane gazete elimde, emekli albay gibi geziyorum öyle şey diye, koltuk altında iki tane gazete, elinde bir gazete açık okumaya çalışan bir adam olunca ondan sonra diyorlar ki vay be hala gazete alan biri falan diye. Gerçekten enteresan bir bakışa sahne oluyor bulunduğum vagon. Uğur Meleke diyor ki herkesin bildiği bir kadro üzerinden bu kadar eleştiri enteresan geliyor bana. Ve aslında ben de bunları söylüyorum. İşte ölüm ya da bir yaralanma olmazsa eğer kolay kolay vazgeçmiyor kadrodan diyor. Hocaya büyük saygı duyuyorum diyor. Bunu eleştirisel bir şey olarak söylemiyorum diyor. Zira saygı çift şeritli bir otobandır. Saygı istiyorsanız saygı da duyacaksınız. Montella'nın da tam olarak yaptığı bu aslında. Bir de unutmamamız gereken bir şey daha var. Amerika'ya gitmek için elemeler oynandı ve orada bu oyunculardı emek verenler. İtalyan hoca da bu eleme süreci ekibine de saygısını göstermiş oldu. Yola çıktıklarımı, yolda bulduklarım kısmına da bakarak inceleyebilirsiniz. Sizlerle bir başarı yakaladım. Bu başarının devamını sizlerle de getirebilirim. He, gelişime açık mıyız? Bir değer vardır, bir kıymet vardır. Onu da ekleyebilmek vardır. Daha öncesinde bu yola çıkıldığında Can Uzun'u, Deliz Gün'ü ya da Salih Özcan'ı ya da ne bileyim işte aklınıza kim geliyorsa Eren'i, Oğuz'u belki çok fazla oynatmamış olabilir bir kadro üzerinden gidildiğinde. Daha çok Kenan ve Barış üzerinden gidip göbekte Kerem devam etmişti biliyorsunuz. Oraya bu sefer Kerem'i biraz geri çekip Can'ı ya da Deniz'i koyabilir. Oradaki değişiklikleri görebilirsiniz. Çünkü elinde değiştirebileceği, upgrade edebileceği diyeyim hadi. Kızıyorlar böyle eskiler. Upgrade değil, güncelleme diyelim Doğancım falan diye. Öyle şeyler var. Yeniden bir yapılanmayla bunları yapıyor. Yapabilir, olabilir, başarabilir. Meyvelerini de yiyebilir. Bizi ekran karşısında ya da Amerika'ya gidenlerle mutlu da edebilir. Bunlar olabilir yani. O yüzden güle güle gidin. Başarılarla gelin be kardeşim diyebileceğimiz çocuklarımızı dün yolcu ettik mi arkadaşlar? Allah kavuştursun diyebileceğimiz, başarıları daim olsun diyebileceğimiz müthiş de bir konvoy vardı. Güzel de bir yolculuk vardı. İşte milli takımımızın milli gururu yaşadığımız, işte milli gurur diye adlandırdığımız toglarla beraber arkasından diye devam ettik.

gitti. Oralara bağlandı konu. Ondan sonra işte Ersin'i almamasını anlarım da Mustafa Eski Ellacı niye almıyorsun be kardeşim falan diye. Atakan Karazor, Yusuf Sarı, işte Yusuf Akçiçekler, Demir Ege'ler, işte Muhammed Şengezeller, Ahmet Can Kaplanlar, Aral'ı seyretmedin mi abi, çocuk pır pır gibi falan, niye yok falan. Bunları görüyoruz, yaşadık arkadaşlar ya. Yani Montella'nın kafasında uzun bir süredir belirlenmiş bir oyuncu havuzu var zaten yani. O havuzun suyu bu kadar musluktan, bu kadar dolup da aşağıdan bu kadar muslukla şu kadar boşalıyormuş diye bir problem haline getirmenin bir anlamı yok yani. Ben görüyorum mesela, konuşacak kimse şey bulamayanlar nasıl buldunuz milli takımın aday kadrosunu diye. 3 senedir bu kadroyla oynuyor bu adam zaten. Nasıl buldunuz ne? Daha yeni mi buldunuz siz bu kadroyu? Biz 2 senedir seyrediyoruz bunu. Tam güzel alışveriş. Outlet, ucuz alışveriş. Satacak başka bir şey yok çünkü. Osimhen gider mi? 15 dakika konuştuk zaten. Gitmeyecek belli. Oradan da yürüyemeyeceğiz. Mesaj gelmedi. İzlenme düşüyor. Aç abi konuyu. Eski Ellaş nasıl alınmaz? Bu Montella'da var. Ey Montella diye başlarsın ya. Ha, adam sanki Arda Güler'i götürmemiş. Sanki Uğurcan'ı kaleye almamış. Ondan sonra defansta da hani Ferdi Kadıoğlu yerine sol bekte hiç ummadık bir adamı çağırmış mesela. Öyle bir şey yaşamış gibi bir hava estirildi bir anda. Yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Ben mi abartıyorum yani? Bir tercih yapmış. O tercihlerde izlediği çizgiyle çok uyumlu olan bir tercih. İnci elenip sık dokumaya o kadar gerek var mı? Bilmiyorum yani, hani bir şişle de kazak örülebiliyor, tığla da yapılabiliyor. Sonuçta kazağı giydirmiş adam üzerimize yani. Yani başarıyı yakalatmış seni 20 küsür yıl sonrasında Dünya Kupası'na götürmüş. Yine de nasıl buldunuz milli takımın 11'ini, işte aday kadrosunu, şusunu, busunu efendim. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa deyip öyle devam ediyoruz. Çok doğru tespit. Konuşacak bir şey bulamayanların en güzel konusudur demiş. Hoca top Makedonya'dayken karşılamada beşli savunmayı da denedi bir ara Doğan abi. Gördün mü demiş. Adam hiçbir şey yapmıyor abi kimine göre. Hani şunu denedi mi bunu denedi mi deyince öyle izlemek var izlemek var dediğimiz kısma geliyorsun yani. Samet Akaydın o kadroda ne işi var abi, hak etmiyor dediğinde, Samet Akaydın o kadroya hiç girmeden tam giderken Amerika'ya ben de geleyim mi dediğinde hadi sen de gel bari denilen bir adam olmadı. Samet Akaydın'ı koruyan bu arada Montella da olmadı. İsmail Hacı Osman, şey İbrahim Hacı Osmanoğlu oldu federasyon başkanı. Şimdi o bir abi dedi. Siz biliyor musunuz ki dedi orada Samet'in falan. Ya Samet'le bir antrenmanda iki çekilmiş videosuyla kendi arkadaşları maytap geçmediler mi? Makaraya sarmadılar mı? Böyle top mu durdurulur, böyle istop mu edilir falan derken Yunus'la, Barış'la bilmem neyle herkes makarasını yapmadı mı? Ya? Düşünün ya. Federasyon başkanı diyor ya. Nasıl bir abilik yaptığını biliyor musunuz diyor. İşte Mert Günok yerine başka bir kaleci gidemez miydi? Bazıların abiliğe de ihtiyacı var diyerek kılıfa sardığı, pamuklara sardığı iki tane ismimiz var. Hani iki tane de isim dursun. Demek ki ona da bir ihtiyaç var. Bu da görülmüştür herhalde. Yoksa Mert'in torpil de Ankara'dan falan deyip Samet'in torpil de memleketten kaynaklanıyor işte dediğinde ne yapacaksın? Hayatta neye çok fazla itiraz edebiliyoruz da bu kadar hazır abi buna itiraz edilebiliyor. Gelin hep beraber buna itiraz edelim mi diyorsunuz yani? Hak, hukuk, adalet bilmem ne konusunda gıkı çıkmayan insanların. Dur buldum, itiraz edebileceğimiz bir şey buldum gelin falan dedi. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Seyredin, tadını çıkartın. Başarısız olduğunda zaten hep beraber üzerinden geçeceğiz. Montella diye bir şey kalmayacak ya. Adamı çiğnemeden, değil mi? Yutmaya çalışacağız yani. Kime diyecek ki bir dakika ben tadını çıkartmak istiyorum. İki ısırık da ben alayım. Öyle sindire sindire öyle azı değiştiririm ya. Yarım saat oynarım sakız gibi.

ben onu ağzımda deyip öyle yemeye çalışan insanlar olacak zaten ya. Zaten olumsuzluk hakim yani bünyede, o artık oturmuş, o artık oturmuş yani olumsuzluk. Biz bu gruptan çıkamayız, orada şey yapamayız. Ya Samet'in tipe baksana, aynı federasyon başkanı gibi zaten diyor. İşte kimi de öyle şeyden dolayı, yani ayak hakimiyetiydi, hızıydı, performansıydı, takım uyumuydu. Hani öyle şeylere değil, tipine göre alınıyor. Mesela hiç uzun oyuncumuz yok falan. Bakalım Türk futbolunda 1.80 üzerinde savunma yapabilecek Samet bunlardan uygunu. Saçları da biraz kabarttığında tamam tam olabilir falan diye. O mudur yani? Milli takım havuzu o kadar dolu ki sonradan dahil edilenler piyasa yapsın diye dahil edildi ve çıkartıldı aslında diye düşünüyorum demiş. Hollanda'dan selamlar, saygılar Doğan kardeşim. Sen onu bunu bırak da dün Ahmet Konanç'a sinirlenip yayından çıkıp Cihan gelince mikrofonun başına aha dedim, Doğan damdan atacak kendini sandım bir anda demiş. Yok be, bir seslendirmem vardı, çok acil bir yere yollamam gerekiyordu, onu atmam gerekiyordu, program bitmişti zaten. Hani kavga mavga falan da değil yani arkadaşlar, biz burada kendimize kaş göz yapıyoruz, bağır bağır diyor bana, ben bağırıyorum, o da diyor ki sen de bağır bağır diyor bana, ara ara öyle yapıyor. Ya bu işin bir şov olduğunu artık kabul edin ya lütfen. Yani. Ha bizde bir şey var zannettik falan diye. Aynı olaylar Brezilya'da yaşanıyor olabilir mi acaba demiş. Dünya Kupası sonrası İtalya milli takımı Montella'yı çağırır ve bizden de ayrılır diye düşünüyorum. Dur daha Türk yapacağız ya Montella'yı, isim düşünün. Ya Montella'ya isim önerileri falan çıkmadı da. Sesine kurban olurum Doğan abim. 2 hafta sonra sesini duymak çok güzel. Manita'nın sesinden daha çok özlemişim abi. Adımı söyleme abi şimdi ne olur falan filan, belli mi olur demiş. Hani Manita da dinliyordur ya da dinlediği biri vardır falan, hemen yetiştirirler diye. Bu kadar korkuyla yaşamak, korkuyla yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim diye. Abi şimdi Seka Park'ta gezmek vardı diye. Vallahi Seka Park, İşte senin yaş herhalde büyük ihtimalle oralara yetiyor diye tahmin ediyorum Seka Park kısmını. Ben o dönemlerde o Seka'nın yetiştirdiği biri olarak söyleyeyim, doğma büyüme. Hani anası babası dedesi atası işte 60'larda işte 40'larda falan gelmiş biri olarak Seka, işte 38-39 yılında falan kurulmuş. Dedemler gelmişler işte, anne tarafı Ege'den gelmiş, baba tarafı işte Makedonya taraflarından gelmiş. Seka kuruluyor denmiş, işte nereye geldilerse İzmit'e, Kocaeli'ye göçmüşler işte o zaman. Baba tarafındaki elektrik teknisyeniymiş dede, işte bobinciymiş babam falan fabrikada. Öbür tarafta Hamza dedem de işte Uşak, İzmir taraflarından gelen, anne tarafı işte onlar da işçi olarak başlamışlar. O Seka'nın bulunduğu arazi benim çocukluğumun geçtiği, sosyal tesislerin olduğu, ondan sonra spor alanlarının bulunduğu. Seka inanılmaz sporcu yetiştirmiştir bu arada. Hani sporun her branşı. Tenis korduna mı gidelim, havuza mı gidelim, havuzdan çıkıp basket sahasına kapalı mı açık mı, hangisini yapalım, futbol mu oynayalım, yoksa çocuk alanında ne bileyim işte kum var, işte çim var, bilmem ne var. İnanılmaz bir ortamda, sosyalleşen bir ortamda büyük. Hani burada araba geçiyormuş, aman çocuğu salmayalım dışarısıymış. Zaten bekçi mekçi falan filan dediğim koca lojmanların olduğu bir yerde. Sonrasında hani İzmit'in birçok yerinde de ikamet etmiş olan biri olarak söylüyorum. O yüzden diyorum. Cenabı Allah Samet'i bahşetti bize demiş federasyon başkanı, desen tam o uyuyacak diye. Kardeşimize sorar mısın? 7 yıldızı aynı sistemde bir paşanın olduğu yerde askerlik yapmıştım. Acaba akrabası mı demiş. Sormuş mu olduk? İngiltere Cole Palmer'ı almadı, acaba orada nasıl yorumlanıyordur demiş. Bir komplo teorisi olarak FIFA Türkiye'yi son maç Amerika'ya kıyak olsun diye o kadar uzağa göndermiş olabilir mi acaba demiş. Buraya gel buyur yaylaya diye yazmış
Selam Dodon, ben Bafralı Oktay, seni çok seviyorum, muhteşem muhabbetin var kardeşim demiş. Buraya gel yaylaya demiş. Yaylanın artık diye giriyor. Türk olduktan sonra Montella Murtaza olur diye düşünüyorum demiş. Berke Özer mi dediniz demiş. Mami'den geçeriz diye düşünmüş. Samet tercihi psikologların uzmanlık alanına girer. Çok açık bir obsesyon göstergesi değil midir demiş. Doğan abi, Yusuf Sarı, Kaan Ayhan daha çok hak etmedi mi milli takımı diye yazmış. İşte bak burada başlıyor. Ey ağzına sağlık, sabah Emre Tire boğdu bizi, ne güzel anlattın demiş. Cuma sabahı hazır mısınız? Cuma sabahı ne var ya? Cuma sabahı hazır mısın? Öyle bir reklam, baş bu kadar sadece. Cuma'yı bekleyin. Cuma'yı bekleyin. Sabah 7. Emre maç anlatımı dolayısıyla il dışında olacak. O yüzden programı yaptık. Cuma sabahı 7'de bir başlarız. 12'de falan bitiririz diye tahmin ediyorum. Hani programı mı, beni mi, birbirimizi mi bitiririz tam olarak bilmiyorum ya. Yani. Ne harcadık be birbirimizi deyip oraya da gelebilir ya. Cuma sabah saat 7'de kısmet olursa mikrofon başında olmak umuduyla diyelim. Benden bu kadar, teşekkürler. Görüşmek üzere. 35 dakika yeter size. Cuma günü 5 saat yayın yapacağım ben. Benim yerime ben olmadığım bir gün de Emre yapmıştı 5 saat. Onun da hakkını ödeyemem yani. Yoksa gençte açın gençlerin önünü falan deyip verin çocuklara falan değil mi, öyle değil yani. Bazı programlar vardır öyle açığını kolay kolay kimse kapatamaz diye. Biz de Emre'nin açığını kapatmaya çalışacağız. Silikonla milikonla yani, hani öyle bir şeyle yani, orada hava almasın, su sızmasın falan diye. Gelelim fasulyenin faydalarına. Ali Naci dedik abi ben sana yazacağım bağlandığım süreyi dedi. Ben de tamam dedim. 35 dakika geçti hala yazmadı. Kalem mi bitti acaba diye düşünmeden edemiyorum. Ya da şarjı mı bitti?

0: Peki. Neydi konu? Nerede kalmıştık? Ne anlatıyorduk? Ne anlatıyorduk abi biz ya? Bak gazetelerde ne var? He, Acun Ilıcalı'nın bir tane sözü var. Çok güzel. Şey demiş. Gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City'nin sahibi. Geçenlerde televizyona bağlandığında Acun abi de. Ben de dedim ki Acun abi bir şey soracağım sana dedim ya. Burada başarılar. Wembley'de Türk bayrağının sallanması. Orada bu coşkunun yaşanması. Bir Türk işte iş insanının işte takım sahibi olarak Premier Lig'de adımızı dünyaya duyuracak olması. Ama bunlar çok güzel şeylerdi. Buraya kadar geldiğinde başarılar. Şota ile başladığın maceralar. Denediğin teknik adamlar. Oynattığın oyuncular. Türkiye'den götür. Öyle isimler şunlar bunlar falanlar filanlar falan derken yani bu başarının vay be çok güzel şeylere imza attığı harika bir iş abi kolay değil biliyor musun seversin sevmezsin ayrı bir konu abi adam çok büyük bir şeyi başardı kısmından çok burada en çok konuşulan konu abi Ali hep 300 milyonu aldı biliyor musun 300 milyon doları Acun Ilıcalı falan diye dedim ki burada en çok konuşulan konuyu söyleyeyim sen Wembley'de İtalya'da orada İngiltere'de şurada burada geziyorsun ediyorsun Dominikler Mominikler burada seninle ilgili en çok konuşulan konu liste yapsak listenin bir numarasında abi herif 300 milyonu aldı dedi hani böyle bir şey var ne diyorsun dedim 300 milyon ne ki dedi ya benim karşımda 1 milyarlık rakipler var 2 milyarlık rakipler var 300 milyonla ben onlarla nasıl mücadele edeceğim bunu düşünen var mı acaba dedi noktayı koydu teşekkür ederiz tweet bu kadar dedi kapattık programını yani bir de şeyi sorduk arkasından neredeyse Fenerbahçe'nin seçimine gelecek misin oy kullanmayı düşünüyor musun gibi bir şey sorduk ya. Yes, hazırız peki. Dur. Ali Naci ile bağlantıya gitmeden hemen bir reklamı da aradan atmış olalım. Bekletmeyelim. Reklamlardan sonra bir Ali Naci küçük bağlantısı yapalım. Galatasaraylılar, takımda neler oluyor? Neler bitiyor? Kim gidiyor? Kim kalıyor? Kim geliyor? Ve karşınızda Ali Naci. Günlerden çarşamba. Mutlu sabahlar Ali Naci. Ali Naci yine yollarda. Buram buram Anadolu. Gezelim, görelim, tadalım. Bugün neredeyiz? Hep beraber bakalım.
1: Selamlar. Herkese iyi sabahlar diliyorum. Gerçekten Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrasında organizasyonlar pek bilmiyordu. Bizde Çağatay Yollarda diye bir program vardı. Şimdi biraz şehir dışına doğru seyahat etmeye başladık. Herkese de trafikte olanlara da güzel, huzurlu bir yolculuk diliyorum.
0: Havalar da ısındı artık. Yavaş yavaş klimada dikkat edilmesi gereken detaylardan biri haline geliyor arkadaşlar. Aman dikkat. Onu söyleyeyim.
1: Aynen öyle. Şu an ses kısıklığımın ana sebebi klima.
0: Doğrudur. Biz de biliriz. İşi bilen adamız biz de. Biz de yaşadık bunları Ali falan diye böyle.
1: Davrula. Tecrüben daha yüksek abi.
0: Canımsın. Ali tabii... Çok güzel bir açıklama duydum. Bazı futbolcularla ilgili olarak bazı yerler vardır taş yerinde ağır diye. Bir gitti onun sonrasında geri döndüğünde acaba mı denildiğinde ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesi ya da derbiydi hatırlamıyorum ama oynadığı oyunla oh be dedirten bir Lemina yaşadık. Lemina'nın bir röportajını okudum diyor ki kaybettiğim tutkuyu Galatasaray'da tekrar buldum ben diyor. İşte bu aile ortamı diye adlandırdığın, sevgi ortamı diye bahsettiğin yerde bu sevgiden bu hafta, bu sene ya da önümüzdeki sezon mahrum kalabilecek isimleri de bağlayarak bize neler anlatırsın?
1: Evet, yani Galatasaray'ın son yıllarda bence başarıya ulaştıran temel noktalardan bir tanesi sadece futbolda, sahada taktikte, teknikte değil, aynı zamanda arkadaş olarak, bir bütün olarak, aile olarak kazanabiliyorsunuz. Olay sadece para değil, olay sadece profesyonellik değil. Gerçekten birbirini tamamlayan bir ekip olabilirseniz aslında hedefinize ulaşıyorsunuz. Şu an Galatasaray'ın da bence bu başarıyı sağlamasındaki faktörlerden bir tanesi. Mario Lemina'nın tabii ki bu kadar duygu yüklü açıklamasının sebeplerinden bir tanesi de yarım kalan hikayesi kiralık olarak gelmişti. Fatih Terim zamanında 2019 yanlış hatırlamıyorsam ya da 2020 ama o dönemde tabii ki bonservisi çok yüksek rakamlardı Galatasaray kulübünün o gün şeylerine göre. Lemina kalmayı çok istiyordu, çok arzuluyordu ama Galatasaray o bonservis fikrini karşılayamadığı için mecburi bir ayrılık gerçekleşmişti. Geçen yıl devre arası transfer olurken de belki de süreç tersine işledi. Normalde futbolda ya da transfer dünyasında kulüp bir oyuncuya talip olur. Öyle de daha sonra şartlarda anlaşılırsa transfer gerçekleşir. Ama Lemina'nın olayında tersine işledi olay. Lemina Galatasaray'a transfer olmaya talip oldu. Lütfen beni alın diye çok yoğun, ısrarlı bir pres uyguladı. Ve sonrasında da tekrar formasını giymek istediği Galatasaray'la buluşması ve ardından üst üste gelen iki şampiyonluk tabii ki Lemina için paha biçilemez bir noktaya taşıdı ki o dönemde çok daha iyi teklifler almasına rağmen hatta şöyle bir örnek vereyim. Eski hocası Galatasaray efsanesi Fatih Terim Al-Şabab'daydı. Al-Şabab Lemina'yı Galatasaray'a geldiği rakamın iki katına transfer edecekti ama Mario Lemina Galatasaray için Al-Şabab'ı yani Fatih Hoca'yı bekletti ve sonra da Okan Hoca bu transferi kabul edince yarı fiyatına 2,5 milyon euro garanti ücretle Galatasaray kulübüne imzayı atmıştı. Her tekinde sahadayken de yani ana rotasyondayken de hamle oyuncusuyken de Galatasaray takımına sağladığı katkı sebebiyle Okan Hoca da Lemina ile devam edilmesini istedi. Çünkü sadece orta saha rotasyonunda değil işte stoper rotasyonunda da bek rotasyonunda da Okan Hoca'nın önümüzdeki yıl elini rahatlatmasını hedeflediği oyunculardan bir tanesi. Mario Lemina belki önümüzdeki yıl ana planda yer almayacak. Galatasaray orta sahasını upgrade etmek, daha da güçlendirmenin peşinde, hayalinde. Ama işte sahaya kenardan ne bileyim Eyüp Aydın gireceğine, Dan Ayhan gireceğine, Mario Lemina gibi önemli bir oyuncu girecek. Bunun dışında tabii ki ayrılacak futbolcular biraz da arz talep meselesi derler ya, ona bağlı. Teklif alacak oyuncular, rakamlar bunlar çok büyük bir önem taşıyor ama bugün itibariyle Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı oyuncular tabii ki kiralıktan dönecek olan birincisi Victor Nelson. İkincisi çok fazla katkı alamadığı bir türlü karşılıklı olarak o tam uyuşmanın sağlanamadığı Ahmet Kutucu. Bu iki isimle şu an net olarak yollar ayrılacak. Bunun dışında Gabriel Sara tabii ki çok iyi bir Şampiyonlar Ligi sezonu geride bıraktı. Diğer tarafta Brezilya milli takımına bir kez seçilmiş olsa dahi oradan davet alması ve oyuncu havuzuna girmiş olması artı bir etken. Orada Aston Villa'nın bir ilgisi var ama Gabriel Sara'nın şu ana kadar transferiyle alakalı henüz diyelim. Çünkü önümüzdeki günlerde yaşanabilme ihtimali çok güçlü, çok olası. Aston Villa'nın çok ciddi bir talebi, isteği, uzun süredir takibi var ki zaten Sara'da hatırlayalım. Sezonun son haftalarında yaşadığı sakatlık sebebiyle risk almaktan kaçınmıştı. Brezilya milli takımına seçilirsen diye. Şimdi orada engel şu, yani Galatasaray'ın bir 30-35 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi var. Bununla alakalı aslında bir problem yok transfere engel oluşturabilecek. Çünkü Sara'yı Galatasaray bonuslarla 23'e almıştı. Şu an gelen ilgi yazıları ya da temsilcisinin yaptığı görüşmelerde de konuşulan rakamlar hep 28-30 bandında. Yani Galatasaray onu iyi bir pazarlıkla 35'e kadar çekebilir bonuslarla ya da net rakamla. Burada asıl problem hatta Türkiye'den Avrupa'ya transfer olacak olan yabancı futbolcular ya da yerli oyuncular burada artık çok fazla kalmadı ama en büyük sorun burada aldığı yüksek maaş. Avrupa'da da vergi sistemi nedeniyle Türkiye'de aldığı rakamı çarpı 2 yapıp Avrupalı değerlendiriyor. Yani bugün Gabriel Sara 3,5 milyon euro garanti ücret alıyor Galatasaray'ın. Yani Avrupa kulübünün ya da İngiliz kulübünün, herhangi bir Avrupa kulübünün Gabriel Sara'nın maaş yükünü Galatasaray seviyesinde tutmak, zamlamak değil, Galatasaray seviyesinde tutabilmek için oyuncuya 7 milyon euro yıllık yatırım yapması gerekiyor. Bu rakamlar da işte çok büyük kulüpler, şampiyonluk hedefleri olan takımlar dışında çok fazla risk almıyor açıkçası Avrupalı bu noktalarda. Sara'ya eğer ki Aston Villa Galatasaray'da aldığı rakama yakın bantta, hani üstü değil, aynısını yakın bantta bir sözleşme teklif ederse, o zaman Gabriel Sara bir hem Galatasaray'a bonservis getirecek hem de ayrılma ihtimali yüksek olan futbolculardan bir tanesi. İkinci nokta Roland Şalay. Şalay'ın maaş, yani kontrat şartları da transferine son derece uygun. O da çok iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni geçirdi. Dünya Kupası'nda sergileyeceği performansla birlikte daha farklı işlere imza atabilir Şalay'ı. Oradan da Galatasaray'ın iyi bir bonservis beklentisi var.
0: Peki Icardi konusuna gelmeden şöyle söyleyeceğim ben sana. Icardi'nin boşluğu ya da Osimhen'in desteği anlamında forvet arayışlarına çok fazla girildi ama burada çok fazla pahalı geldiği söyleniyor. Bertu Yıldırım'ın, Deniz Gül'ün ya da birkaç isim daha düşünüldü. Vedat Muriç listeye alınmadı. İşte John Duran'a kapılar kapatıldı falan gibi o kadar çok şey söylendi ama ben etrafımdaki Galatasaraylılardan şunu gördüm. Abi Can Uzun geliyor mu ya diye sorular var. Can Uzun heyecanlandırdı sanki biraz Galatasaray taraftarını.
1: %100 Can'la başlayayım o zaman. Ben bunu yaklaşık 3-4 haftadır dile getiriyorum. İlk transfer gelişmesinde Dijifutbol'da duyurmuştuk. Hı hı. Teşekkür ediyoruz oradaki ilgiye, desteğe. Şimdi şöyle söyleyeyim. Can Uzun Okan Hoca'nın hedeflediği, hayal ettiği oyuncuların başında geliyor. Hatta şampiyonluk sonrasında tatile çıkmadan evvel Galatasaray'da herhangi bir transfer toplantısı gerçekleşmedi. Çünkü o günkü noktada bir Galatasaray'da seçimi olan genel kurul olacaktı. Futbol yapılanmasının nasıl yoluna devam edeceği netleşmemişti. Okan Hoca tatile çıkmadan evvel sadece tek bir isim verdi. Sayın Başkan Nursi Özbey ve Sayın Abdullah Kavuşi. Can Uzun. Ve Galatasaray 3 haftadır Frankfurt kulübüyle ciddi bir temas halinde. Oyuncunun ailesiyle, oyuncunun temsilcisiyle ciddi bir kontak halinde. Çünkü zaten Alman kulübüne futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini belirtip transfer görüşmeleri adına iznini istedi Galatasaray. Şimdi bu noktada Can Uzun'un sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi var ki o da 60 milyon euro çıkış maddesi. Almanlar bu rakamı talep ediyor Galatasaray'da. Galatasaray'da bir anlamda hem Şampiyonlar Ligi faktörü hem Okan Hoca'nın kendi üzerine kurduğu hedefler, projeler, Galatasaray'daki istikrar, 5. şampiyonluk hedefi derken Can Uzun ve ailesi Galatasaray transferine son derece sıcak istekli yaklaşıyor ve sarı kırmızılı kulüp Frankfurt'un bu bonservis talebini kırabilmek için istediği banda çekebilmek için Can Uzun'un ailesini, kendisini ve menajerini de bir anlamda bu sürece dahil edecek ve Alman kulübüyle görüşmeleri ve biraz orada rakamı kırabilmeleri için sorumluluk almasını istedi. Onu da burada devreye girecek. Galatasaray kulübünün de Can Uzun için gözden çıkaracağı rakamın da 40 milyon euro hatta belki de bir tık üstüne çıkabileceğini net bir şekilde söyleyebilirim. İyi bir bağlantı oyuncusu olduğuna ve Osimhen'le birlikte çok fazla skor katkısı yapabileceğine inanıyorum. Okan Hoca çok mutluluk. Bu yüzden de şu anda Galatasaray'ın en somut şekilde masada olduğu isim, daha doğrusu presyonluk isim Can Uzun. Ama bunun öncesinde tabii ki, onu da çok uzun süredir getiriyoruz, Bernardo Silva ile alakalı Galatasaray'ın ilgisi, talebi, görüşmesi, teklifi oldu. Ama Bernardo Silva, onun için çıkan maliyet belki de Galatasaray'ı bir anlamda Can Uzun'a yönlendirdi. Can Uzun tercihinin uzun vadeli Galatasaray'a para kazandıracak ve özellikle yeni gelen yabancı kuralıyla alakalı da elini de kolaylaştıracak bir hamle olarak daha mantıklı geldiği için şu an Can Uzun'a Galatasaray'ı artıyor. Bernardo Silva konusunda da Galatasaray hep dile getirdiği bir şey vardı. Eroysa ne varı bir transfer hamlesi Bernardo Silva. Yani sözleşmesi sona eren, konservisi elinde olan iyi oyuncu pozisyonunda bir dünya yıldızı sadece imza parası artı yıllık ücrette transfer edebileceğiniz bir opsiyon, fırsat transferi. Galatasaray orada Bernardo Silva'ya her şey içinde 3 yıl için 45 milyon euroluk bir paket. Ama Bernardo Silva tabii ki işte Atletico Madrid düşünüyor, Barcelona düşünüyor, çok kulüple görüşüyor. Galatasaray için taksimetresinin fiyat tarifesinin 55 milyon euro olduğunu söyledi. 3 yıl için 55 milyon euro istedi. Galatasaray da bunun üzerine zaten bu rakamı çok astronomik bulup, çok fazla bulup belirlediği kriterlerin dışına çıkmayacağını ifade ederek Can Uzun opsiyonuna yönelmiş durumda. Ha, belki Bernardo Silva yarın bir gün istediği teklifleri alamayacak ya da herhangi bir teklif onu bu kadar heyecanlandırmayacak Galatasaray'da da 45'e tamam diyecek. O ayrı bir senaryo olur. Ama şu an Okan Hoca iki futbolcu üzerine yoğunlaşan Galatasaray'da en çok Can Uzun'u istiyor. Bekleyip göreceğiz.
0: Peki Ali Naci, bunlar bilindik olan şeyler mi? Yani bir dinleyici diyor ki mesela, Ali Naci'ye sorar mısın lütfen diyor. Bu transferler gizli yapılması gerekmiyor mu? Yani transfer politikası bir takımın yatak odası gibi değil midir? Yani çok mahremiyet olması gereken bir şeyin biraz daha böyle aleni bir şekilde olması diğer takımları da iştahını kabartmaz mı diye sormak istiyor aslında. Bu ön planda herkes tarafından bilinen, bonservisleri elde olan bir hamle midir? Yoksa gizliden de görüşülen, örnek veriyorum, burada birkaç tane isim soruluyor. Mesela Curtis, Johannes gibi isimler soruluyor. Ondan sonra Turamlar, Kamavingalar, işte Lemina, Torreira, Sara, İlkay gönderilsin, onun yerine Guaye'ler alınsın falan gibi istekler de var.
1: Tabii ki taraftar ister, taraftar mali bir şey bakmaz, taraftar şampiyonluğa bakar, taraftar derbi galibiyetine bakar, taraftar kupaya bakar, ama taraftarını tatmin eden, taraftarını mutlu eden bir Galatasaray kulübü var, Galatasaray kulübü başkanı var, Galatasaray teknik adamı var. O yüzden benim hep dikkat çekmeye çalıştığım nokta bu. Transferde niye bu kadar ismi dışarı çıkıyor? Tabii ki geniş bir listesi var Galatasaray'ın, ciddi bir oyuncu avucu var. Çıkmayan da oluyor ama artık eski çağda değiliz. Yani günümüz dünyasında artık herkes gazeteci, artık neredeyse herkes haberci, elinde telefonu olan herkes
0: muhabir.
1: Herhangi bir şey muhabir, yani daha dünkü çocuklar büyük gazeteci gibi, evet, çıkıyorlar ekrana, akşam kesiyorlar, yorumlar yapıyorlar, bilgi veriyorlar öğrendikleri kadarıyla ya da bilmedikleri kadarıyla, reyting için vesaire. Ama burada birçok paydaş var. Menajer kısmı var, oyuncu kısmı var, rakip kulüp kısmı var, yabancı basın var vesaire falan derken, yani bu çıkan haberlerin tamamını Galatasaray yönetimine, işte Galatasaray hocasına vesaire ihale etmek de sağlıklı ve vicdani açıdan çok doğru değil. Bunu özellikle belirtmek isterim. Ha, Pepe Goye'ler gelsin vesaire falan, yani herkes ister ama şimdi Galatasaray mali ilişkine çok büyük bir önem veriyor. Yani Galatasaray kalkıp par vurup parmağını savurmuyor. Galatasaray UEFA'dan ceza almadı uzun yıllardır. Tertemiz, şeffaf şekilde gidiyor. Her ne kadar rakibi bazen bu ne diyeyim, limitleri, kuralları tanımayacağını dile getirse de, oraya da ben başka gözle bakıyorum. Tabii ki orada yıllardır gelemeyen bir başarı, gelemeyen bir şampiyonluk var. Alırsak cezayı UEFA'dan alırım mantığı var. Ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için ve UEFA'ya eksiksiz bir şekilde disipline olarak devam edeceği için, Sayın Başkan Dursun Bey çok gerçekten kulübün geleceğini düşünerek adımlar atıyor. Yani ara transfer döneminde Galatasaray Pepe Goya'yı alabilirdi. Ama 45 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemesi vardı. Sayın Başkan dedi ki hayır, sezon başında 130 milyon euro harcattınız bana, bu takım şampiyon olacak. Bu takım şampiyon olur. Doğru hamleleri uygun maliyette yapalım, Ocak ayında geçelim dedi. Nitekim de Galatasaray yine hedefine ulaştı. Şimdi Galatasaray Can Uzun'a eğer ki 40-45 verirse, Pepe Goya'ya da bir 45 verirse, yani şimdi o yüzden o kadar ne diyeyim kolay değil bu işler, o kulübü çevirmek, o mali ismi yönetebilmek, bütün UEFA'nın kriterlerine sağlam bir şekilde yaklaşabilmek, aynı zamanda futbolcunun maaşını zamanında ödeyebilmek. Bu çok değerli, bu çok önemli, çünkü futbolcu eğer ki profesyonel, kurumsal bir yapıda, Avrupa'yı bir düzenle maaşını alıyorsa, orada bir aile ve sevgi ortamı varsa, oraya daha sıkı sarılıyor, sadece sahayı düşünüyor, sadece oyunu düşünüyor, sadece kendini geliştirmeyi düşünüyor. Ama diğer türlü maaş zamanında yatmazsa, primi ödenmezse, verilen sözler tutulmazsa bana ne ya diyebiliyor oyuncu. Çünkü herkes bahsettiğimiz gibi forma aşkıyla, sarı kırmızı vesaire ya da sarı lacivert bu sevdayla, bu şeyle gelmiyor. Sonuçta işin özünde birçoğu profesyonel bir oyuncuların, Antep'den yetişen çocukları falan, ama onları bir kenara ayıyorum. O yüzden
2: ya en büyük örneğini şöyle verebilirim sana istiyorsan. Barış Alper'in bile bir transferi olmadığı sürece 3 haftalık 1 aylık süre içerisindeki motivasyon, moral bozukluğunu yaşamadı mı Galatasaray?
1: İşte yani çok güzel örnek. O yüzden transferde de, kadro planlamasında da bu kadar çok farklı parametre, farklı denge var ki ben açıkçası Galatasaray taraftarının da sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Hiç aceleye gerek yok. Şu an Galatasaray taraftarının şampiyonluğu kutlaması lazım. Bunun keyfini yaşaması lazım. 27'yi hayal etmesi lazım. Okan Hoca tatilden yeni geldi. Sayın Başkan görevine yeni seçildi. Futbol aşığı yapılanması yeni tamamlanıyor. Okan Hoca'nın ekibi güçlendirilecek. Teknik daha da bir anlamda upgrade edilerek Okan Hoca'nın ekibine takviyeler yapılacak. Transfer toplantısı da bu hafta içinde gerçekleşecek ve Galatasaray bir yol haritası verilecek. Ama sakin bir şekilde hareket etmeyi hedefliyor Galatasaray yönetimi. Neden? Galatasaray'ın şu anda mevcut kadrosunda Icardi'yi devre dışı bırakıyorum. Yani Icardi'yi saymıyorum bile imza olmadığı için. Şu anda 12 tane sözleşmeli yabancı futbolcusu var. Sadece artı 2, o da genç statüde, yani 23 yaş ve 6 oyuncu transferi yapma hakkı bulunuyor. Şimdi bir taraftan birçok denge var. Biraz böyle zihin açıcı bilgiler vermek adına söylüyorum. Fenerbahçe'de önemli bir kulüp başkanlığı seçimi var. Yabancı kuralıyla alakalı Fenerbahçe şu an lidersiz. Fenerbahçe şu an önümüzdeki geleceğini inşa edecek yönetimi ve başkanı belli olmadığı için herhangi bir tavır ortaya koymadı bu konuyla alakalı. Galatasaray'ın tavrı belli. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Aziz'in görüşü belli. Yarın bu denkleme Fenerbahçe geldiğinde kulislerde konuşulan Türkiye Futbol Federasyonu geri adım atarak en azından 12+2 kuralını, pardon, evet 12+2 kuralını devam ettirme gibi bir opsiyonu olduğu konuşuluyor. O yüzden Galatasaray her şeyin bütün fotoğrafıyla berraklaşıp daha sonra da elinde kadrosunda düşünmedi. Bazı futbolcuları çıkardıktan sonra özellikle yabancı oyuncu transferinde hamle yapmayı planlıyor. Bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Galatasaray hangi bölgeleri güçlendirecek? Bir 10 numara pozisyonu atar diye yapacak. Çünkü Galatasaray bu sezon
2: Mertens'ini bulamadı.
1: Aynen. Mertens'in şampiyon oldu diyeyim. Bir kere Mertens'in olacak. Daha sonra orta sahasını güçlendirecek. Daha sonra Davinson giderse yerine lider, hani kapı gibi diyebileceğimiz bir stoper alacak. Bunun dışında santrafor takviyesi yapacak. İkinci santrafor alacak Osimhen'in arkasına.
2: Ben mesela Torreira kısmındayım Ali Naci. Yani bazı taşıyıcı kolonlar vardır ya, binada çok kıymetlidir. Hani Torreira'sız bir Galatasaray sıkıntı yaratır. Torreira kesin ayrılıyor mu bu arada?
1: Hayır. Torreira çok o kendi özel hayatındaki duygusal yoğunlukları, boşlukları, o buhranları aştı. Daha önce de birçok yayında dile getirmiştim. Kendisi de bana ulaştı. Mart ayındaki süreci atlattığını açık bir şekilde dile getirdi ve Galatasaray'da kalmak istediğini ifade etti. Ama burada çok tatsız bir olay yaşadı. Son karşılaşmayı beklemeden, kutlamanın ardından, yani kupayı aldıktan sonra hemen Türkiye'den ayrıldı. Fakat şu anda Torreira'nın bu yaşadığı olumsuz olaydan sonra Galatasaray'a verdiği kötü bir info, negatif bir info, geleceğe dair ayrılık gibi bir mesajı bulunmuyor. Hı hı. Mevcut kontrata devam ediyor. Ama bir maaş iyileştirme konusu gündeme gelebilir Lucas'la alakalı.
2: Peki sana bir de şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'yi takibi almasından sonra sanki bu transferin de biraz daha olması güçlü ihtimalleri beraberinde doğurdu. Hakan Çalhanoğlu'nun adının Fenerbahçe ile anılması, hatta imzaların atıldığı, ön sözleşmenin yapıldığı gelişmeler Galatasaray camiası tarafından nasıl karşılanıyor?
1: Valla ben de böyle duyuyorum, böyle biliyorum. Bir kere hayırlı olsun eğer ki bu resmiyete dönüşürse, bu durum gerçekleşirse, realist olursa, Hakan Çalhanoğlu'na da Fenerbahçe'de başarılar, hayırlı olsun derim. Sadece ben burada çok Hakan Çalhanoğlu'na tepki gösterilmesinin, eleştiri getirmesinin sağlıklı ve doğru olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta nihayetinde
2: bu isteği içsel yaparız da mümkün değil böyle bir şeyin olması. Islıklamalar, yani, sosyal medyadan linçler, çok fazla şey yaşayacak Hakan. Eğer olursa.
1: Taraftarı sosyal medyada bu iddiaların güçlenmesi üzerine bazen görüyorum, takip ettiğim çok daha sayılı, bazı güzel daha sayılığına çok sevgi duyduğum taraftar hesapları falan Hakan'a tepki gösteriyorlar, ama bence Hakan'ın da bunu açıklamalarıyla geçmişte böyle çok iddialı, çok flaş çıkışlar yapması, sonra keskin dönüşlere imza atması falan da doğru değil, ama yani nihayetinde bu oyuncular profesyonel futbolcular. Bu işi para için yapıyorlar. Bir efsane olmak, bir takımın, bir kulübün, bir camianın bayrak ismi olmak kolay bir şey değil. Tarihte bunun sayısı gerçekten çok az, ama Hakan Çalhanoğlu evet küçükken Galatasaray'ın demiş olabilir, fakat yani Galatasaray Hakan'ı transfer etmeyi düşünmüyor. Yani ben bunu geçen yılda söyledim, anlattım. Çok ortaya atıldığında Hakan Çalhanoğlu yoktu dedim. Belki sezon sonu, önümüzdeki yıl sezon sonu olabilir ifade ettim demiştim. Ama yani şimdi Hakan da Galatasaray'ın teklifi yok. Herhangi bir planı yok üzerine. Fenerbahçe'nin de ilk teklifi geldiyse oyuncuya ne diyebiliriz ki? Yani Türkiye'ye dönmek istiyorsa, Inter'den ayrılmak istiyorsa, iyi bir kontrat teklifi aldıysa, Galatasaray'a haber gönderip cevap dahi alamadıysa, yani ben buralara çok da fazla takılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Sadece orada hata, işte Hakan'ın geçen yılda yani Sayın Ali Koç'la konuştuktan sonra ben Fenerbahçe'ye gitmeyi hiç düşünmedim, ben Galatasaray'ın falan gibi çıkışları bence yanlıştı kendisi adına. Kim yönlendirdiyse kendisine. Ya Hakan çok büyük bir futbolcu. Evet, kaldı ki şimdi Dünya Kupası süreci geliyor. Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın yıldızı, kaptanı. Yani benim burada Banane Fener'e gitmiş, Banane Beşiktaş'a gitmiş, Banane Galatasaray'a gelmiş. Şu anda artık arkadaşlar yani 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyoruz. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'nu tartışmak yerine Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlaması, yaşaması, bunun keyfini sürmesi gerekiyor. 9 ay, 10 ay Okan Hoca başta olmak üzere herkes bu şampiyonluk, bu başarı için mücadele etti. 15 gün geçti. Hadi yine eleştiri, hadi yine tepki. Ya ben bunu da anlayamıyorum, anlam veremiyorum. Yani şimdi senin...
2: Ya adam bunu bir kere Ali Naci, adam bunu Milan'dan Inter'e gittiğinde yaşamış zaten. Çok da etkilenmez.
1: Ya tabii ki. Ya o yüzden yani hayır, bence burada ya belki burada daha koyu, daha dolu, daha yoğun yaşandığı için
2: evet.
1: Etkilenebilir, ama yani ben Türk olarak, Türk vatandaşı olarak önce Türkiye diyorum. Şu anda önce Türkiye, Dünya Kupası var ya. Ve takımımızın kaptanı, yani sadece Hakan Çalhanoğlu da değil. Yani artık Barış Alper Yılmaz benim oyuncum, Melih Demirel benim oyuncum, Kerem Aktürkoğlu benim oyuncum, İsmail Yüksek benim oyuncum, Orkun benim oyuncum. Niye benim bayrağım için orada mücadele edecekler? Belki çeyrek yapacaklar, belki yarı final yapacaklar, belki finale kalacaklar. Abi niye ben buradan onun konsantrasyonunu bozayım ya? İstediği yere gitsin abi. Önce benim milli formam için mücadelesini versin. Sonra istediği yere gitsin. O yüzden ben şu anda bu tartışmaların doğru olduğunu hiç ama hiç düşünmüyorum. Buralara çeken kişilere de
2: art niyetli olduğunu düşünüyoruz diyelim. Boş ver.
1: Evet abi. Ya reyting peşindeler. Evet, art niyetli değil. Kendi ekmeğinin peşindeler onlar.
2: Ya ben ya az önce şeyi söyledim yani. Konuşacak konu bulamayan insanların sığındığı tek liman şu an milli takımı, o niye alınmamış, bu niye alınmamış kısmıdır. Ya bu adam bu çocuklarla yola çıktı. Onun sonrasında yoluna devam ediyor. Ne karışıyorsunuz abi? Başarısız olunca zaten içinden geçeceğiz abinin. Geçmeyecek miyiz Montella'nın yani? Bu kadar basit. Yani o yüzden gerek yok abi şu an. Çocukları bir yolcu edelim. Bir uğurlayalım. Güzel haberlerle, başarılarla geri dönmesini bekleyelim yani. Hemen anında eleştiri kültürü. O olur mu, bu olur mu? Bence yanlış yapıyor. Çok biliyoruz her şeyi abi. Bırakın işi bilene bırakalım artık yavaş yavaş bazı şeyleri. Gerek yok yani. Bu arada senden bir tane bilgi istiyorum. Nelson Türkiye'de başka bir kulübe gider mi?
1: Teklife bağlı ama Victor Nelson Galatasaray'da %100 kesinlikle devam edecek, o kesin.
2: Verona ama, Verona da istemiyor bildiğim kadarıyla.
1: Evet, geri dönecek ama Galatasaray kulübü menajerlerine geri dönmenize ya da kampa katılmanıza daha hiç gerek yok. Yani bunu kariyer planlamanıza da söylüyorum. Kulüp bulursanız sizin için daha iyi olur. Vakit kaybetmemiş olur. Yani daha sonra kesin ayrılacak Galatasaray'dan. Okan Hoca'nın planlarında, düşüncelerinde Victor Nelson kesinlikle yer aldı.
2: John Duran kapısı kapandı mı tamamen? Öyle bir ihtimal var mıydı?
1: Ya Galatasaray o kapıyı hiç açmadı. John Duran değişik karakterde bir oyuncu. Fenerbahçe çok ciddi bir yıllığına astronomik, çok ilginç rakamlar ödedi kendisine. Fakat yani ayrılış hikayesi, ayrılış şekli, gördüğü tepki vesaire belli ki Fenerbahçe'ye karşı bir dolmuş, orada bir romanşist duygularla hareket ediyor. İşte ara transfer döneminde de, sezon bittiğinde de, bundan bir hafta önce de John Duran ısrarla Galatasaray'a gelmeye istediğini iletiyor. Sarı kırmızılı kulübe temsilcisi üzerinden. Ya orada biraz hani Fenerbahçe'den intikam almak için Galatasaray'a gelmeyi hedefleyen bir oyuncu profili çiziyor. 5 milyon euroya kadar da inmiş durumda futbolcu Galatasaray'dan istediği rakam konusunda. Geri kalanını kulübüyle ilişkini de getiriyor. Ama Galatasaray Dondura'nı düşünmüyor. Çünkü Galatasaray'ın kulübede olduğunda problem çıkarabilecek bir oyuncuya ihtiyacı yok. Galatasaray'ın iyi bir tamamlayıcı oyuncuya, iyi bir yardımcı oyuncu rolüne ihtiyacı var. Çünkü Galatasaray'ın ana karakterde, ana planda çok büyük bir golcüsü ve santrafı var. O yüzden John Duran'ı düşünmüyor lazım.
2: Peki Ali Naci, teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Osimhen konusunu açmadım bile. Yok öyle bir şey diyeceğini tahmin ettiğim için. Ama onunla bitireyim.
1: Şöyle başlayayım o zaman. Tamamdır. Sana da zaman kazandırayım biraz. Top çevireyim abi. Aktif dinlenme sağlayayım sana da. Ağzına sağlık bu arada. 2 saat boyunca Radyo Gol dinleyicileriyle güzel sohbetlere imza atıyorsun. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Şöyle ya, Victor Osimhen konusu biraz milli takım hocasının işgüzarlığı diyebiliriz. Çünkü Osimhen yorucu bir sezon geçirdi. Afrika Kupası oynadı. Ciddi sakatlıklar yaşadı. Kolumdaki kırık daha kaynamadı Osimhen. Yani şimdi böyle bir tabloda da aslında hazırlık maçında affını istedi Osimhen. Biraz daha geniş tatil yapmasını dedi ki süperstar oyuncular bunları yaparlar. Milli takımlarında da. Hele ki hedefi yoksa, çünkü dışarıya milli takım Dünya Kupası'na katılmayacak. Herhangi bir hedefi yok. Gece oynanacak olan hazır. Aslında perde arkası olayı buydu ama milli takım hocası sorulan bir soru üzerine işte transferi söz konusu derken hem Osimhen'i aslında bir anlamda kendi ülkesinde hedefe koymuş oldu. Hem Galatasaraylı'da tedirgin olmuş, etmiş oldu vesaire.
2: Peki, bağlantımızda sıkıntı oldu herhalde. Zaten bunun da bir ayyuka olduğunu öğrenmiş olduk. Osimhen'le ilgili olarak bu detayı da paylaşmış oldu Ali Naci. Bağlantımızda yapmıştık. Son bir veda için tekrar ulaşmaya çalışayım Ali'ye. Ondan sonra da senin bulunduğu yerde aradığımız kişi de Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun Ali Naci'ye de. O da yolculuk yapıyor. İl dışına doğru çıkıyor. İyi yolculuklar diliyorum. Zaten ara ara şeritten de uzaklaşıyor. Araçta uzaklaşma diye sinyallerini veriyor. O da milli takımı uğurlayan konvoy gibi elektrikli aracında öyle gidiyor. Peki. Şimdi gündem tabii milli takım üzerinden yorumlanabilir, biraz Fenerbahçe'nin seçimi üzerinden yorumlanabilir ki yarın itibariyle de uzun uzadıya İrfan 25'le bütün detayları, gelişmeleri, ayrıntıları, Hakan Çalhanoğlu'ndan tutun Lewandowski'ye kadarki olan süreci de hep beraber gözden geçireceğiz. Hatta Lewandowski ile ilgili olarak şöyle söyleyebilirim, şu bilgiyi aktarabilirim size. Fenerbahçe'de transfer gündemine damga vuran isimlerden bir tanesi oldu. Yaşıydı, performansıydı. Kimine göre leblebi gibi gol atardı. Kimine göre de abi işte Vedat Muriç gibi olur. Hani her maçta aynı performans değil, maç seçer gibi yorumlanabiliyor ama Hakan Safi'nin menajerini İstanbul'a davet ettiği isimlerden bir tanesi. Bir tanesi işte Hakan Çalhanoğlu ile görüşmesi. Bunlar Hakan Bey'in hamleleri olarak gözüküyor. Suudi Arabistan ve Amerika kulüplerinin de peşinde olduğu bir isim aslında Lewandowski. Ama deneyimli futbolcunun eşi Anna Instagram'da kendisine yöneltilen Anna Hanım Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı diye sorulan soruya Türkiye olacak şeklinde bir yanıt vermiş olması, bu cevabın sosyal medyada transferin gerçekleşebileceğine dair yorumlanmasına sebebiyet veriyor. O yüzden sanki hani eşinden al haberi gibi olmuş, çocuktan değil de eşinden al haberi gibi olmuş. Biz de Türk insanı olarak biliyorsunuz birkaç tane Falcao gelirken miydi, Falcao galiba gelirken yani uçağın ya co-pilotunu, yardımcı pilotunu, öbür tarafta hostesi, işte tutulacak evin iç mimarını, perdecisini, şöminecisini, havuza bakan, işte ne bileyim çevre düzenlemesi yapan, peyzajdan sorumlu bahçıvanını falan, onları bulup abi böyle bir durum var diyor. Ne diyorlar? Vallahi geliyor diyorlar. Biz de öyle biliyoruz. Oradan bile ulaşması mümkün olabiliyor böyle şeylerle ilgili. O yüzden bunları detaylarıyla, ayrıntılarıyla en milli takım üzerinden konuşacağız. Bir tartışma konusu daha çıktı. En sevdiğimiz konulardan bir tanesi. 4-5 tane modacıya sormuşlar. Milli takım uğurlanırken beyaz pantolon ve üzerinde bordo tişörtün giyilmesi, sonra üzerine bir bordo ceketimsi gömleğin alınması, bordo bizim rengimiz mi? İşte nedir ne değildir? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Oraya kadar gitmiş konu. Kıyafete bile baktık. Şenol Güneş'ten sonra milli takımda tekrar kıyafet konuşacağımız için ben de mutluyum. Futbolun insanı nerelere sürükleyeceğini tahmin etmek çok güç. Yeni bir saati başlangıcını yaptık Ali ile beraber. Reklamı da gidelim. Bir kısa ara verelim. Nefes alalım. Ardından tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar bir kez daha. Ali Naci'yi uğurladık. Milli takımı uğurladık. Herkesi uğurluyoruz. Biz bize kaldık mı? En sonunda az önce Göksel'in de Dünya Kupası gruplarında, A grubunda takımları anlatırken Çekya'daki isimleri saydı da Koller gibi bir ismi saymamış olması, zamanında Dortmund forması giyerken ya da milli takıma karşı gösterdiği performansla da akıllarda, hele hele Volkan'la girdiği, Volkan Demirel'le girmiş olduğu ikili mücadeleler akıllarda kalıyor tabii. İşte Berger'ler, Patrick Schick'ler, ondan sonra Rochiski'ler, Poborski gibi isimler falan benim aklımda kalanlar, Şimerler falan. Ama tabii dünyanın en iyi kulüplerinde iz bırakmış, belki de Avrupa'da yılın futbolcusu ödüllerini kazanmış ve uluslararası turnuvalarda sayısız başarıya da imza atmış, birçok ikonik isme ev sahipliği yapmış bir ülkeden bahsediyoruz Çekya futbol tarihi için. Tabii Nedved herkes tarafından bilinen, hatta 2003 yılıydı ya da 2004 müydü neydi, o dönemlerde Ballon d'Or ödülüyle de hafızalara kazınmış isimlerden bir tanesi. Bunlar çok kıymetli. Ama yeni bir jenerasyonu var ki, bilmiyorum genç takımları seyrediyor musunuz? İşte U19'lar, U21'ler ya da Ümit Milli Takımlar kıvamında, eğer Çekya'yı biraz takip ederseniz ileride çok can yakacakmış gibi gözüküyor. İnanılmaz hızlı, inanılmaz uyum içerisinde olan bir takım olduğunu da hatırlatmak isterim. Dünya futbolunda her zaman yer etmiş
0: her zaman da olacak takımlar arasında gördüğüm ülkelerden bir tanesi. Ama biz gelelim kendi çocuklarımıza. Gerçekten kıymetli kulüplere göre baktığımız zaman bizde milli takım oyuncularının işte Galatasaray'dan 6, Fenerbahçe'den 7 oyuncu, Beşiktaş ve Rize'den 1, yurt dışından birer tane baktığımızda El Ahli'sinden Porto'suna, Hoffenheim'ından Frankfurt'una, Dortmund'undan Brighton'ına, Roma'sından Inter'ine, Manchester United'ından Juventus'una, Juventus'undan Real Madrid'ine kadar dünyanın birçok takımında yer almış olan oyunculardan kurulu bir milli takımımız, bir jenerasyonumuz var. O yüzden gidecek 26 kişinin, oturmuş bir kadronun tercihleriyle, teknik adamıyla, ekibiyle, masörüyle, malzemecisiyle, her şeyiyle desteklenmesi gereken bir dönemin içerisindeyiz. O yüzden burada eleştiri yapmak gerekirse, ucuz yoldan ne bulabilirim diyenlerin sığındığı limanlardan veya tutunduğu dallardan bir tanesi de kıyafetleri olmuş. Modacılar milli takımın kombini için neler söylemişler, gelin hep beraber izleyelim falan diye oralara bakmışlar. Dilek Hanif tanınmış çok özel isimlerden bir tanesidir, selamlar sevgiler olsun kendisine de. O da iyi bir modacıdır. Şimdi diyor ki, genel olarak beğendim aslında diyor. Gayet uyum içindeler, sadeler, şıklar. Sadece bordo yerine biraz daha yumuşak bir renk giyebilirlerdi. Daha kırmızıya dönük olabilirdi. Ama aradaki o kontrastı daha fazla buldum diyor. İyiydi. Özet olarak, net olarak şunu söyleyebilirim. Yakışmış diyebilirim diyor. Raşit Bazı Bağlı, o da yorum yapmış. Ben ilk beraber giyinmişler birbirine bekarlığa vedasına gidiyorlar sandım. Milli rengimizle hiçbir ilişkisi yok. Zaten bordo rengin bizimle bir bağlantısı yok. Bu fotoğrafta bir tek İrfan Can Kahveci'nin çantasını gördüm. O çok güzeldi diye yer almış. Çok ünlü bir markanın çantası. Çanta çok uyumlu olmuş deyip oradan aksesuarlara kadar dönmüş. Beyaz pantolon, işte hafif ekru diye adlandırabileceğimiz krem, kemik ya da kirli beyaz dediğimiz bir ayakkabı tercihi, üzerinde bordo bir tişört, çocuklar üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bu mudur yani konuştuğumuz konu diye. O yüzden şu bahsettiğim kıyafet konusuyla milli takım aday kadrosunun eleştirileri arasında benim için bir farkın olmadığını belirtmek için şu örneği de verdim ben. Konuyu oraya o yüzden getirdim. Şimdi Milan Baroş'u unuttun Doğan diye yazmış. Vallahi daha hani unutulmaması gereken o kadar çok isim var ki. Milan Baroş'lardan tutun, ondan sonra Ulfa Ligi'ye kadar giderim ben mesela yani. Gitmez misiniz? Fiorentina'da, Atletico Madrid'de ya da Hamburg gibi takımlarda forma giydiğinde yapmış olduğu, oynadığı futbol performans. Ya Ulfa Ligi'yi de unutmayalım yani o zaman. Ben de o hatırlatmayı yapayım. Telefon al diye yazmış bir dinleyici, yayın koordinatörü gibi. Ve elindeki silahı yavaşça yere bırak. Sakın bir aptallık yapma Doğan falan deyip oradan bir yönlendirme yapmış yani. Hemen elindeki silahı bırak falan diye.

karşı demiş de diye. Ben de Katar milli takımını uğurluyoruz sandım. Milli takım çıktı diye. Bordo beyaz şeklinde Katar milli takımı. Poborski'yi kaç kişi biliyordur ya, çok severdim diye yazmış. Ama sonrasında açıklama yapıyor. Yanlış anladınız, fazla heyecanlanmayın. Eylül'deki bir oteldeki kendisinin bir etkinliği varmış, ona gidiyormuş aslında diye yazmış. Cenab-ı Allah bordo tişörtü nasip etti bize diye. Çok ince, çok ince Erol Halil. Hani bu açıklamayı kim yapar? Sorsak ki Sayın Hacı Osmanoğlu'na, hani başkanım, çocukların kıyafetiyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Vallahi Cenab-ı Allah bordo tişörtü de nasip etti bize deyip cevap verebilir demiş yani. Ali Naci kadar algıcı bir adam görmedim demiş. Çok gösterebilirim size arkadaşlar. Ali Naci'yi gerçekten hani geri planda bırakacak, Ali Naci pamuk kalır yanında yani. Herkesin yaptığı algılar var. Benim de var, Emre'nin de var, Yakup'un da var, Murat Özen'in de var, Bülent Uslu'nun da var, Ahmet Ercan'ların da var. Herkesin var yapmış olduğu şeyler yani. Normalde onların yaptığı algı gibi olmasa da bunu böyle anlayabilecek binler var bir de karşımızda. Biraz da o açıdan bakmak lazım. Şimdi Montella'nın felsefesinin ne kadar net olduğunu hep beraber görürken, burada bunları konuşurken, diğer taraflar o anlık olarak bireysel performansı en yüksek olanları değil de uzun ve yıpratıcı bir turnuva maratonu boyunca her ihtiyaca, her taktiksel kırılmaya cevap verebilecek isimleri seçtiğini bir kez daha hatırlayalım şeklinde konuştuğumuz konular var. İnşallah yolun sonu final olacaktır ya da işte o aşamalara geleceğiz. Çeyrek var, bir çeyrek diyeceğiz, kesmedi çeyrek, ver yarım diyeceğiz bir tane. Başlangıçta yarım ağır gelebilir, çeyrek yeterli diyen çıkabilir, ben yemiyorum hamur işi diyenler çıkabilir, bir sürü şey söyleyenler olabilir. O yüzden oralara bakmamak lazım. Telefon alalım, 0212-273-1010 üzerinden geri kalan kısımda dinleyicilerimiz de yorum yapabiliriz. Bu taraftan tabii Fenerbahçe'deki seçim heyecanı ile ilgili olarak veya adaylarla alakalı olarak da çok fazla yorumlayabiliriz. İşte Galatasaray'a Can Uzun'un gelecek olması gibi bir beklentinin şöyle bir gerçeği var. Semih Kılıçsoy yuvada kalacak diye bir haber var. Şöyle bir genelleme yapayım. Beşiktaş'ta da cuma gününe kadar hoca sorunu çözülecekmiş gibi duruyor. Hatta Liverpool'dan ayrılan Arne Slot'u gündemine aldığı söyleniyor ama Vincenzo Italiano ya da Rafael Paladino gibi isimlerin daha ağırlıklı olarak görüşüldüğünü de eklemiş olayım. Bu üç isimden biri yeni haftada Beşiktaş'ın başında olacakmış gibi gözüküyor. Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasından sonra hoca arayışlarına kesin çözümü bulacak Önder Özen yönetimindeki Serdar Adalı başkanlığıyla Beşiktaş'ta bazı gerçekler su üstüne çıkacak gibi gözüküyor. Bu arada tabii bir taraftan da yeni sezon öncesi kadro operasyonuna bütün takımlar gibi başladı. Beşiktaş, Raşitsa ve Udakai gözden çıkarılan iki isim ilk olarak. Ancak henüz iki oyuncu için kulübe gelen resmi bir teklifin olmadığını da söyleyeyim. Genç forvet Mustafa Erhan Ekimoğlu'nun ise daha fazla forma şansı bulma adına başka bir takıma kiralanması da planlanıyor. Bunu da bilgi olarak aktarayım. Beşiktaş'a da cuma günü zaten sabah 7'de kısmet olursa Emre'nin yerine bir günlüğüne, bu arada bundan sonra sabahları sen mi varsın diye soruluyor. Emre'nin bir il dışında maç anlatımından dolayı burada olmayacak olması aramızda öyle rica şeklinde olmaz, böyle böyle bir durum var, ne dersin dedi. Seve seve dedim. Sabah 7 12'ye kadar da 5 saat boyunca kısmet olursa katlanabilirseniz belli noktalarda enerjimizde, belli noktalarda biraz durağan bir yayında olabilir. 5 saatte söz konusu olan konular bir kusur işlersek şimdiden affola diyelim. Gene konuklar üzerinden gidecek, bir liste attı bana. Onun programında sürekli olarak cumaları
ve oturmuş bir kadrosu var. Oradan bağlantıları yapacağız. Onlarla diyaloglarımız olacak. Belki onların biraz daha farklı bir şekilde karşı karşıya kalabileceği bir sohbet ortamı da doğmuş

0: olabilir, doğacak olabilir daha doğrusu. Onları da yaşayacağız bir cumayı da şimdiden planlamış olduk. Haberiniz olsun sizin de, eğer bir yerlerde randevunuz yoksa sabah 7'den itibaren Radyo Gol mikrofon başında olacağım. Bunu da söyleyelim. Çok fazla doğruları konuşuyorsun, dikkat mi etsen acaba demiş. Bizim kimseden oralara girmiş falan şeye benziyor bu. Sedat Peker diye başlayıp da onun sonrasında Sedat abi kusura bakma abi deyip çekilen videolar gibi olmasın. Bayılıyorum onlara. Sedat Peker falan diye başlayıp ondan sonra abi o gün bilmiyorum böyle çok mu kaçırdık acaba, biraz fazla mı içtik abi bilemedim, ne dediğimi de bilemediğim için şimdi çok özür dilerim. Oraya giden bir durum var yani. Telefon mu? Hadi alalım, hadi başlayalım. Peki. Kimler varmış? Kimler varmış? Bakalım. 9057. Sana da günaydın.
1: Günaydın Doğan abi. Selamlar.
0: Aleyküm selam. Hoş geldin.
1: Abi ben milli takımla ilgili konuşmayacağım. Milli takımla ilgili konuşmamı...
0: Alınırım ama. Bir, iki lafta sen söyle.
1: Sadece şunu söyleyeceğim abi. Milli takım hak edenlerin değil kulüpçülerin takımı olmuş. Sadece o kadar söyleyeyim.
0: Daha ne
1: yani en az 10
0: zaten.
1: Tane futbolcunun alınmaması gereken yerde hak edenler alınmayıp Fener'de Galatasaray'da oynayanları dolduruyorlar. Bugün Fener'deki Galatasaray'daki alınan oyuncular Göztepe, Gençlerbirliği'nde, Gaziantep'te olsa hiçbiri milli takım forması göremez. Aynı şekilde bugün Aral Şimşir Galatasaray'da Fener'de oynasa %99 milli takımın kadrosunda at ilk 11'inde olur. Aynı şekilde gönderilen oyuncular için de söyleyeyim. Ben Beşiktaş için teknik direktörle ilgili bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi Liverpool'un hocasından bahsediyorlar da. Ya şimdi Liverpool'un hocası Beşiktaş'a geldi mi ne yapacak abi? Adam 700 milyon euro...
0: Önemli olan Liverpool'lu 700 milyonluk değil, bu takımla bir şeyler yapabilecek adam, teknik adamdır falan.
1: Abi ya
0: hani onu da
1: Valerian İsmail diye bir adam geldi şu anda boşta. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay boşta. Serdar Toprak Tepe Beşiktaş'ın altyapısında idarede. Önder Karabelli boşta. Solskjaer UEFA'da analizci olmuş. Van Brodsky Liverpool'da yardımcıydı. Düşünebiliyor musun? Sergen Yalçın, Abdullah Avcıları saymıyorum, onlar boşta. Ya bu takıma teknik direktör geldin mi bu kadroyla ne yapabilecek abi? 200 milyon eurodan bahsediliyor da hikaye, ben onu inanmıyorum. Hadi 200 milyon euro diyelim. Ya bugün Galatasaray'ın aldığı futbolcuları görüyoruz. Yani sen 200 milyon euroyu harcasan ne olur ki yani? Bir de yani Liverpool'un hocası bu takıma geldi diyelim. Ya Liverpool'da başarılı olmadı ki bu adam. Ya adamın elinde kimleri almadılar ki? 125 milyon euroya bilmem neyi aldı, onu aldı, bunu aldı. 600-700 milyon sterling para harcadı kulüp. Ne yaptı? Hiçbir şey.
0: Senin ismin Serdal mı?
1: İnşallah gelmez diyorum ben. İnşallah gelmez.
0: İsmin Serdal mıydı?
1: Evet.
0: Serdal, sen mini takımı eleştirdin ya, bu kadar isim nasıl alınıyor da alınmayanlar falan diyor ya. Seni de eleştiren şöyle eleştirmiş. Bu Serdal arkadaş nasıl oluyor da hem sabah hem öğlen hem akşam sürekli yayına bağlanabiliyor? Nasıl tercih ediliyor demiş. Mesela senin tercihini de sayesinde biz de eleştirilmişiz.
1: Abi Montella onu da izah edeyim. Bunu söyleyen arkadaşlar... Genellikle %90'ı Galatasaraylı. Ben abi devamlı bağlanmıyorum onu söyleyeyim. Devamlı bağlanan Galatasaray arkadaşları kendileri görmüyor. Mesela ben geçen hafta seninle konuşurken de arkamdan, geçen hafta yine bugünlerde konuştum. Ben normalde abi sen her gün yayına bağlanıyorsun. Beni duyuyor musun abi, senin yayına bağlanıyor muyum?
0: Ya ben fark etmiyorum öyle de. Biri bağlandığında...
1: Ben sana en son herhalde 10 gün önce falan bağlandım. Benim yayınımdan sonra mesaj atmış bir arkadaş. Galatasaray'la niye uğraşıyor, rakibi mi? Benim rakibim Aston Villa değil, Galatasaray tabii ya. Galatasaray bu ligde 4 yıl şampiyon olacak. Kimden konuşacağım? Gençlerbirliği'yle mi konuşacağım? Tabii ki Galatasaray'dan bahsedeceğim. Bu Galatasaraylı arkadaşlara ben şundan bir şey söyleyeyim. Sabah da benden sonra yine söylemiş. Hani bu milli takımı işte Kaan Ayhan'ı şunu bunu niye eleştiriyor diye. Ben şimdi onlara söylüyorum. Bu Aral Şimşir Galatasaray'da oynasa milli takımın hocası almasa ne yaparlar? Kıyameti koparırlar. Kaldı ki koparttılar da. Ya bu kulübe Galatasaray'a kim geldiyse milli takımdan içeri giriyor abi. Nerede abi Taylan Emre Kılıç? Niye milli takım alınmıyor? Niye alınmıyor abi? Berkan niye alınmıyor? Berkan bu ligde sol bek oynamamış hayatında. Kalktılar sol bek olarak aldılar ya. Bizim o zaman Rıdvan'ımız uçuyordu. Berkan'ı aldılar. Ya kimse
0: ben şimdi sana
1: abi
0: bir tane
1: ya, biraz
0: ben
1: konuşalım.
0: Ben de bir tane numara vereceğim ben sana. Bir tanesini vereceğim ki bende daha ne numaralar var. Yaz 0532 deyip Montella'nın telefonunu verip sen onu anlat bu derdini falan kısmına geleceğim.
1: Abi ben Montella'yı beğenen bir adam değilim ben. Herkes tutturmuş diyor ki Montella buraya kadar getirdi. Montella nereden getirdi? Kimleri yendik biz abi?
0: Kim gelmeli milli
1: yani
0: takımın başına?
1: Hiç kimse şunun analizini yapmıyor.
0: Milli takımın başına biz kim gelmeli?
1: Abi bir şey söyleyeyim. Hiç kimse şunun analizini yapmıyor. Abi biz Avrupa'nın...
0: Abi analizi falan bırak. Milli takımın başına kim gelmeli? Herkes analizi anlar zaten
1: abi
0: orada.
1: Abi ben milli takımın başına şu anda Türk birinin olmasını istiyorum.
0: Türk biri kim abi şu an?
1: Abi bak ben Montella'nın analizini yaptım.
0: Abi Montella'yı bırak. Türk kim? Kim gelmeli ya? Bir isim söyle bana, ben anlayayım senin. Nasıl bir futbol
1: anlayışın?
0: Tamam,
1: o zaman şöyle girelim abi. Sadece şöyle söyleyeyim. Okan Buruk 4 yıldır şampiyon oluyor. Doğru mu abi?
0: Evet.
1: Şenol Güneş bizde 2 yıl şampiyon oldun mu? Milli takım için... bütün şeyleri oynadılar abi. Milli takım başına getirdiler. Niye Okan'ı kimse getirmiyor milli takım başına? Örnek veriyorum
0: tamam,
1: ben.
0: Tamam, Okan Buruk'u mu istiyorsun?
1: Neden kimse getirmiyor?
0: Okan Buruk'u mu istiyorsun? Okan Buruk geldiğinde ben, ya, evet ya doğru tercih mi diyeceksin?
1: Ben sadece soruyorum. Şenol Güneş
0: abi ben sana diyorum
1: varken,
0: ki ben senin tercihin kim diye soruyorum. Sen diyorsun ki abi o yol tıkalıdır. Gel buradan başka bir yerden getireyim seni deyip beni dolaştırıyorsun sürekli taksici gibi. Her taksici de öyle abi, yapmıyor onu da şey yapmayayım.
1: Benim yani Arda Turan olabilir abi.
0: Arda Turan gelebilir. Sonra iki başarısızlık da zaten abi, çok erken demeyecek misin ona da? Daha dur abi, Şaktar'da bir şey diyeyim. Emre Belezoğlu da gelsin o zaman. O da erkenden geldi Fenerbahçe'nin başına.
1: Abi. Emre Belözoğlu'nun hocalık kariyeri sıfır abi. Yani taktik maskeç hiçbir şey yok Emre
0: Belözoğlu'nun. Tam Sergen Yalçınlık değil mi milli takım? Zaten sevmiyor her gün antrenman yapmayı. 3 ayda bir, 5 ayda bir, 2 senede bir falan.
1: Doğan abi biz Montella'yı nereden aldık?
0: Adana Demirspor'dan.
1: Kaçıncı oldu abi Adana Demirspor?
0: Şu an milli takım nerede? Dünya Kupası'na gidiyor.
1: Abi biz
0: o açıdan
1: milli
0: mı bakalım?
1: Takımın şu anda nerede?
0: Ya Farioli, bak Farioli'ye de bakarsan adam neredeydi abi şimdi? Porto'yu şey yaptı, şampiyon yaptı.
1: Abi bak ama sen beni dinlemiyorsun abi. Ben diyorum ki sana. Biz
0: ya dinlemesem takımın, bu sorulara nasıl cevap verebilirim?
1: Yok şunu demek istiyorum. Biz yani 5 tane büyük ligde yani ülkeyle maç yapmadık ki abi. Bir tane Portekiz yaptık, 6 yedik. İspanya'dan 6 yedik, 10 olurdu. İspanya'yı sonradan yediğimizi geç abi. Ya oynadığımız takımlara bak abi ya. Yani esameti yok abi.
0: Abi oynayan iyi takımlara, elindeki iyi kadrolara bakarsan Löw'ü sayabilirsin. Mancini'yi sayabilirsin. Örnekler veriyorum sana yani burada. Yani burada takımla abi, beraber yapabileceği işle beraber. Şu an Thomas Reis Beşiktaş'ın başına gelse kesin başarılı olur ya da başarısız olabilir diyebilir misin? Ya bunu görmek lazım. Bir hocanın takımla
1: tamam
0: uyumlu, kimyası,
1: bak, Türkiye Ligi'nde yabancı hoca şampiyon olmamış abi kaç yıldır. Sen dördüncü olan bir takımın başındaki antrenörü milli takıma ne hangi sıfatla getirirsin? Ve bu adam İtalya'da 7 kulüpten kovulmuş abi bak. 7 kulüpten kovulmuş. Kendi gitmemiş. 7 kulüpten.
0: Bak, sonra Adana demiş, ona bakarsan Şenol Güneş'in milli takım kariyerindeki sıfır çektiği dönemleri hatırladığında Şenol Hoca kötü bir teknik adam mı oldu bir anda?
1: Tabii ki değil.
0: Hayır, o zaman Şenol, yani anlık olarak şeye bakmamak lazım ya. Biraz bir şey, Montella şimdi milli takıma gelmiş olsaydı, Adana Demirspor kariyeri olmasaydı, ya güzel bir hoca bulmuşuz demeyecek misin? Adana'ya bakarak yorumluyorsun sen. Olduğu noktaya baksana bir yorumlamak için.
1: Abi ben olduğu noktaya şu anda benim görüşümce şu anda Türkiye'deki 3-4 tane hoca da bu duruma getirirdi abi.
0: Peki, tamam. Çok fazla telefon olduğu için söylüyorum. Teşekkür ediyorum sana da. Sen de görüşlerini
1: abi,
0: aktarmış oldun
1: olsun,
0: zaten.
1: Görüşürüz.
0: Eyvallah, sağ olasın. 87-32 sana da günaydın. Sevgiler, saygılar.
2: Alo.
0: Günaydın. Buyursunlar. Sesin evet biraz daha net geliyor. Telefonu biraz daha uzaklaştırırsan daha güzel anlaşacağız gibi sanki. Belediye hoparlöründen anons ediyormuş gibi. Ha?
2: Niye tesadüftür ki sizin bir önceki yayınızda da bu Serdar olan adı Serdar olan arkadaşın arkasından ben bağlanmıştım yayına.
0: Öyle mi? Kısmet dejavu gibi.
2: Şimdi yine öyle denk geldi. Ya o arkadaş memnuniyetsizden bilmiyorum nasıl memnun edeceğiz biz bu arkadaşı.
0: Ya zorunda değiliz. Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Kimseyi memnun etmek zorunda olmayın arkadaşlar. Kendinizi memnun edin. Hayat size çok güzel hediyeler veriyor. Yapmayın. Birilerini memnun ederek yaşamaya çalışmayın.
2: Aynen. Ya şimdi bir defa şu anda ya ülkede ülkenin her tarafı kaos, futbol da kaos. Şu anda milli takımın başında Montella harici herhangi bir ismi yerli teknik direktör olsa şu anda vay şu alındı, vay bu alındı, vay şu alındı çarpı beşti bunların tartışıldığı anlar. Doğru mudur? Hemfikiriz değil mi?
0: Tabii tabii kadar. Kesinlikle.
2: Yani sadece yerli olmasından dolayı bir de o takım o teknik direktörün geçmişte bir futbol yani Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerli ise daha bir kıyamet kopardı ondan sonra. Yani en tartışılmayacak adam yabancı. En tartışılmayacak yabancı adam Montella ve Montella'yı bile tartışıyor. Ben Galatasaray taraftarıyım. Bunu açık yüreğimle söylüyorum. Kaan Ayhan'ın milli takımda yeri yok bana göre. Samet Akaydın'ın milli takımda yeri yok bana göre. Ondan sonra var öyle 2-3 topçu. Aklıma ilk gelenler bunların ikisi. Ondan sonra sonuçta oraya
0: ya, daha... 3 tane bak şöyle bir şöyle söyleyeyim abim sana. Avustralya maçında Samet'in arka direkte bir tane kafa vuruşuyla bir gol buluruz. İlk maçı öyle kazanırız. Onun sonrasında söylediklerimizden gerçekten utanırız. Kaan Ayhan'ın tecrübesini görürüz. O olmasaydı, başkası olsaydı belki o tecrübesizlikle bu hatayı daha fazla yapabilirdi deriz. Yapmayalım ya. Bir seyredelim, görelim, bakalım. Hepimiz en iyisi olsun istiyoruz ama hayatta hepimiz hatalar yapabiliyoruz. Burada ben hata olarak da görmüyorum. Ya bu yola bu çocuklarla çıkıldı. Bu başarı elde edildi. Ya bundan sonra artık biraz ne bileyim abeste iştikal gibi geliyor bana yani.
2: Kesinlikle Doğan abi. Kesinlikle sizin söyleminiz olsun. Saygı duyuyorum. Ben de az önceki iki tane futbolcu ismi saydım. Bunları eleştirdim ama ya Montella'ya saygı duymamız gerektiğini söylüyorum. Olmadık yerlerde o gol atar, o arka direkten bir top çıkarır. Aa deriz ki bu buymuş. Ondan sonra ha ben ikisinin de kötü bir insan olduğunu özellikle Samet'in Kaan Ayhan'a göre bir tık daha önde olduğunu da düşünüyorum yani. Samet Aydın tamam adam fizikli, kuvvetli, sayılı oyuncu ondan sonra kafa toplarında falan çok etkili. Ya Montella'nın kararı saygı diyorum. Ama tekrar başa geliyorum. Montella olmasaydı, yerli bir adam olsaydı şu anda yangın yeriydi her taraf. Arkadaş dedi ya, ya Okan Buruk gelecek. Ya kardeşim Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında Hacı Osmanoğlu olduğu sürece Okan Buruk'un milli takımın başına gelmesine ihtimal yok. Ben de gelmesini de istemiyorum. Galatasaray tarafından biz 5. şampiyonluğa gitmek istiyoruz. Avrupa'da bu sene yarı final oynamak istiyorum ben. Yani Okan Buruk'un niye milli takımı hemen monte etmeye çalışıyor arkadaşlar? Kusura bakmasın ya. Sercan Özgür'ü şey yapsınlar monte etsinler. Ondan sonra yani milli takım tamam illaki başarılı olacaksa Okan Hoca yani tamam gitsin isterim ama bu senenin sonunda gitsin yani. Şimdi gitmesin. Ben de bu fikirdeyim. Neyse söyleyeceğim başka şeyler de vardı da çok
0: gerekiyor gerekiyor girme boş ver. Peki.
2: Size teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olasın hoş görüşmek üzere. Sağ olasın eksik hoş olma. Diyaloglara devam edelim. Biraz uzun zamandır bekleyenlerden bir tanesine bakalım. 0450 gördüm. Onu yayına aldık.
3: Günaydın Doğan abi.
0: Mutlu sabahlar kardeşim, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Abi ben milli takım hakkında konuşacağım ben de. Ya eleştirme gelince hepimiz eleştiriyoruz. Ben de senin yorumlarına katılıyorum. Diyorum ki bunu bir bütün olarak değerlendirelim. Samet'i, Kaan'ı, Yalçın'ı, onu bunu bırakalım. Yani mesela Samet Akaydın belki kendi takımda yanında oynadığı oyuncular çok farklı. Ama milli takımda bir sinerji oluştu artık. Yanında oynadığı oyuncular vesaire çok farklı. İrfan'ı değerlendirirsek İrfan da aynı. Kasımpaşa'da ya da Fenerbahçe'de beğenilmiyordu. Ama şu an milli takımda yanında oynadığı arkadaşlarıyla beraber büyük bir sinerji yaratıldı.
0: Peki ben bir şey söyleyeceğim sana. Buna istinaden söyleyeceğim. İrfancan Kahveci Kasımpaşa'da topu ayağına geldiğinde duruşuyla milli takımda top ayağına geldiğindeki duruş arasındaki farkı hissedebiliyor musun?
3: Abi özgüven işte. Demek
0: nasıl bir özgüven değil mi? Orada oynarken ne kadar mutlu. Bak mutlu. Ne kadar mutlu orada.
3: Abi,
0: bu çok kıymetli. Mesela Kaan Ayhan gelmesin de Aral'ı almadı diyor ya. Şimdi Aral'ı oynat Kaan'ın Aral'ın mevkiinde bir göreyim bakayım.
3: Aral'ın acaba kaç tane maçını izlediler ya da Aral'ın nasıl bir futbolcu olduğunu veya şu istatistikleri çıkmasa Aral diye bir oyuncumuzun olduğunu biliyorlar mı acaba? Ben hiç maçını izlemedim Aral'ın mesela. Bilmiyordum da belki bu benim hatam olabilir. Ama sonuçta baktığımda galiba Danimarka liginde oynuyor diye biliyorum ya.
0: Vigilant oynuyor işte hepimizin zorlandığı evet. Takım isimlerinden yani, bir tane. Wi-Fi şifresinde.
3: Mesela, Evet abi. Yani o ligin kalitesiyle vesaire. Ya artık bir bütün olarak yapar. Senin dediğin gibi. Ben de Samet'i ilk başta, hele ki İspanya maçında eleştirenler arasındaydım. Ama ya çıkıyor bir tane gol atıyor. Biz susuyoruz. Diyoruz ya demek ki bu adam bunu yapabiliyor. Mesela Çağlar, bana sorarsan yani milli takımın kafasından girmemesi lazım. Fenerbahçe'deki performansı.
0: Ya düğüne çağırmam ama, lafı vardır ya oynaması için. Düğüne evet, çağırmam diye. Evet, çoğu abi isim için söyleyebiliriz işte, bunu.
3: Evet. Milli takıma gelince yanındaki arkadaşlarıyla beraber bir bütün oluşturuyorlar vesaire. Ki hoca hakkında da yorumum senin çok güzel bir örnek verdin Farioli'yi. Yani Kasımpaşa'da vesaire, pardon Karagümrük'te neydi burada? Küme düşüyordu. Orada şampiyon oldu Porto'yu vesaire. Ben yani bir bütün olarak değerlendirelim. Çocuklarımıza başarılar dileyelim. İnşallah gururlandırlar. Hepimiz yine ben ilkokuldaydım 2002 zamanı. Okulda erken kalkıyorduk. Okuldan kaçıyorduk. Maçlara gidiyorduk. Brezilya maçını izlemek
0: için. Ya saat 9'da 8'de maçlar oynanıyordu yani.
3: Evet abi, okula gitmiyorduk maalesef. Bu bizim için futbol her şey. Ya. Yani bunu önermiyoruz çocuklarımıza. Herkes yine okullarına gitsin. Ama inşallah güzelce ekranlarda, merkezlerde, radyolarda güzelce dinleriz. Yani biz
0: i̇nşallah.
3: Biz kıyafetleri eleştiriyoruz, onu eleştiriyoruz, bunu eleştiriyoruz.
0: Komik komik ülkeyiz. Vallahi hani vatandaş olmasam yani çok keyif alacağım da, vatandaş olduğum için bazen üzülüyorum yani. Şey konusunda, tartışılan işte konular konusunda. Onda, yoksa bu ülkenin toprağında, bayrağında bilmem ne falan lafım değil, hemen başka yere çekilmesin. Anlamak isteyen istediği yerden anlayabiliyor. O yüzden bunu da hatırlatayım. Sana da teşekkür ediyorum.
3: Acaba milli takımın kıyafetlerine sponsor olan kimdi? Bizim gücümüz yeter mi? Ben de alayım mı? Çok güzel bir yaz kombin. Hani üzerindeki kadife belki biraz sıcak ve ağır gelir ama tişört, pantolon bence çok güzeldi mesela. Konuşacaklar.
0: Yani hafif kadife de değil, nubuk tarzı bir şeydi. Onu söyleyeyim.
3: Evet. Güzeldi abi.
0: Akşam serinliğinde belli noktalarda Edremit, Balıkesir tarafına gidiyorsan eser oralar. Orada giyilir yani.
3: Teşekkürler abi.
0: Sağ olasın. Eyvallah. Sağ olun, ben teşekkür ederim bağlandığın için. Eksik olma. 52-31. Sana da günaydın.
4: Alo.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Bir dakika.
0: Beklerim. Ne demek? Sen beklemişsin kaç dakikadır? 15 dakikadır. Ben de bekliyorum.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
4: Merhaba Duvan abi.
0: Merhaba.
4: Hüseyin Necip. Esenler'den arıyorum.
0: Hoş geldin.
4: Abi ben sesini duymak isterim. Ben hiç. Ya abi şu lütfen milli takımı eleştirmesini bırakalım. Tamam bak. Gitmeyecek oyuncular var. Yoktur değil. Şimdi 2002'de şimdi bazı arkadaşlar onların yaşı yetmeyebilir. O günü almadı ya. Şarol Güneş o günü. Ondan sonra hiç kimse hatırlasın o günü.
0: Temiz Kanoğlu'nu.
4: Ha. Hiç kimse tartıştı mı abi?
0: Tartışmıştır canım, mutlaka çıkmıştır orada. Ya, neden diye sorulmuştur ya. Yani, oradan şeye bağlamıştır. Kişisel sorun yani, diye noktalanmıştı yani. Hatırlıyorum.
4: Yani
0: bu ülkede Metin Ali değil. Bak bu ülkede Metin Ali Feyyaz yan yana milli takımda oynamadılar.
4: Evet, aynen abi. Aynen oynamadılar.
0: Bak, efsane yani olmuş ya, bak marşlar ya, yapılmış ya, Metin Ali Feyyaz üçleme deyince akla geliyor. Kavun, karpuz, evet, peynir gibi ne varsa artık böyle hani. Anladın aynen mı? Metin aynen Ali abi. Feyyaz yan aynen yana oynamadı milli takımda ya. Onu evet söyleyeyim.
4: Ya ben o bak o Hadisan Şurası Serdar var ya, ona hiçbir şey söylemeyeceğim. O sürte alsın yani. Çünkü ona çünkü cevap verdikçe o sanki yani şey gibi öpülüyor yani. Ona hiç
0: Serdal, cevap vermiyor. Serdal birçok programcıdan daha meşhur ya, hale gelmiş.
4: Her gün bağlanıyor. Bak peki, her gün bağlanıyor. Bak 4 yıldan beri radyo onu bak sabah saat 7'de açıyorum Emre'le. Akşam saat 7'ye kadar. Ya Serdal sürekli bağlanıyor. Sürekli bağlanıyor. Ona cevap vermeyeceğim.
0: Peki. Hiç. Sana da teşekkür ediyorum. Eyvallah. O zaman diğer telefonları eyvallah da bakalım. Çok az zamanımız
4: abim
0: var.
4: Abim Allah emanet ol. Allah
0: işini cümleten eksik olma. Hepimizin işini rast getirsin Rabbim. Güzel insanlarla eyvallah karşı karşıya sağ bıraksın.
4: Sağ 60
0: olasın, 63 abi. 51.
4: Abi,
0: sağ olun.
4: Varsın.
0: Teşekkür. Önce sen kapat hadi. Tamam hani sevgili ayrılışı gibi oldu hadi. Teşekkür ettim. 63-51 sana da günaydın.
5: Alo, kolay gelsin. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
5: Sağ olasın. Doğan Bey, Hüseyin Tanrıkulu için. Nasılsınız?
0: Sağ olun, eksik olmayın.
5: Doğan Bey, ben özellikle sporla ilgili değil de az önce ben İstanbul'da taksiciyim.
0: Hı hı.
5: Az önce bir taksicilerle ilgili bir laf konuştunuz da. O yüzden aramak istedim.
0: Evet. Sonra arkasından şimdi da ekleme yaptım, onu fark ettiniz mi?
5: Doğrudur. Ekleme yaptınız ama.
0: Peki o, bunun bir genelleme olarak sizin en büyük sorununuz olduğunu kabul ediyor musun?
5: Efendim?
0: Bunun en büyük sorunlarınızdan biri olduğunu kabul ediyor musunuz? Yabancı turisti almak, doğrudur. Ondan sonra dolaştıran taksici bir yapışmış mıdır sektöre?
5: Yapışmış maalesef, yapışmış. Onu ayıklamaya
0: ben de hepsi aynı değil diyerek arkasına ekleme yaparak düzelttiğimi duydunuz mu? Tekrar onu söyleyeyim.
5: Ya düzelttiğinizi söylüyorsunuz da şimdi ben de sonuçta yani bu sektörün içinde olduğum için bağlamak istedim.
0: Tamam. Yani ben düzeltmeyi yapmışım. Siz tekrar benden özür dilememi mi isteyeceksiniz?
5: Hayır, alakası yok yani. Özür dilememe alakası yok. Ama sadece taksicilerin, yani bütün taksicilerin genellemesini yapma gibi bir şey yok. Yani 3-5 tane çürük elma çıkıyor. Bir kasada bir tane
0: 3-5 tane demeyelim. 3-5 tane demeyelim. Belli bir saatten sonra belli noktalarda bu işi alışkanlık haline getirmişleri de unutmayalım. Ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. O yüzden hani bildiğimizi de saklamayalım.
5: Ya şimdi tamam, doğrusunuz. Siz kendinize göre haklısınız. Ona o zaman yetkililer bir çözüm bulacak. Yani şimdi bütün taksicileri aynı kefeye koyma gibi işiniz yok ki sizin.
0: Ben aynı kefeye koyduğumu söylemedim zaten.
5: Yani hayır, belli bir saatte söylüyorsunuz ya, belli bir saate kadar. Biz sabah çıkıyoruz, akşam gece yarısına kadar çalışıyoruz. Bütün taksicilere genelde.
0: Mesela bunu engellemek için ne yapalım? Arka cama "bu takside müşteri dolaştırılmamaktadır" diye bir yazı mı yazalım? Ne yapalım?
5: Ben niye yani taksicileri niye bir şekilde kötülüyorsunuz ki?
0: Ben kötülemedim ki. Bunun olmadığını söyleyebiliyor musunuz siz?
5: İşte ben de diyorum ki bir kasanın içinde bir çürük elma var.
0: Birkaç bizim tane olmadığını söylüyorum ben size. Ben de iddia ediyorum. Hayır, birkaç tane değil. Ya arkadaşım, ben radyo trafiği kurmuş biri olarak, radyo trafiği kurmuş insanlardan biri olarak, İstanbul'daki trafikle ilgili olarak problemleri taksicilerin iftar yemeklerinde sunumlarını 10 kere yapmış biri olarak söylüyorum. Hatta bir gün dedim ki İstanbul'da taksici iftarını yaparken Fatih Belediyesi ile ortaklaşa, Fatih Belediye Başkanı ile yan yana da gelirken masalara baktım, dedim ki buradakiler taksici ise ben de Doğan diyelim dedim. Büyük ihtimalle plaka sahipleri ya da araç sahipleri, gerçek taksiciler
5: zaten şu an... Zaten onları çağırıyorlar.
0: Ben de cümleyi bitireyim, siz de anlayacaksınız zaten. Sayın Başkan dedim, gerçek taksiciler dedim, burada yemek vermeyelim. Burada taksi sahipleri belki 3 defa araca binmişlerdir, vites değiştirmemişlerdir, gece sıkıntıları yaşamamışlardır. Bunu mikrofonla canlı söylüyorum bu arada. Dedim ki taksicilere yemek vereceksek dürüm yaptıralım, yol kenarlarında arabalar kuralım, yanaşsınlar, alsınlar, işlerine devam etsinler. Bir taksici gelip de 3 saat boyunca bir yemeğe katılıp o günkü yevmiyesini almadan hayatta yaşayamaz dedim. Bunları söylerken duydunuz mu duymadınız? Çünkü gerçek taksici olarak sokaktaydınız siz de.
5: Evet,
0: hani onların hakkını savunan şimdi, bana mı söylüyorsunuz bunu yani şu an?
5: Ben size şey olarak söylemiyorum ki ya. Sadece milletin diyorum yani, taksicileri bu şekilde yanlış anlamaması gerekiyor diyorum.
0: Bence taksiciler bunları düzeltmek için kendi işlerinde bir çalışma yapsalar, biz de bu laflardan uzaklaşsak, eskiden böyle bir şey vardı, şimdi yoktu demeyi ben de çok isterim.
5: Taksi şoförlerinin, Doğan Bey ben şunu söylüyorum sadece. Taksi şoförlerinin öyle bir yetkisi yok. Piyasa taksi plaka sahiplerinin elinde olduğu için.
0: Taksi şoförlerinin nelere yetkisi yok biliyor musun? Gelip Taksim'in ortasından müşteri alabiliyor musun?
5: Alıyorum.
0: Alabiliyor musun?
5: Yani, sen de... Taksi şoförü alalım mı?
0: Evet.
5: Hayır, alamıyorum çünkü...
0: Hani yanaş bakayım yani. Takside dönercilerin yan tarafına yanaş bakayım, bir taksici müşteri almaya çalış bakayım, eğer o grubun içinde değilsen. Hadi yap bakalım.
5: Aynen öyle, doğru diyorsun abi. Doğru diyorsun.
0: Ha, bana mı anlatma diyorum taksicilerin sorunlarını. Ya benim dayım İzmit'e ilk taksi durağını kurmuş insanlardan bir tanesi. Her gün kravatıyla, takım elbisesiyle arabasına binmiş, hazırlanmış, arabasında bir tane sigara içirtmemiş, gazetesini bilmem nesini ihmal etmemiş, yapmış olduğu işten dolayı araç telefonla aracına ilk taktığımış insandır. Araştırın bulun. Fahri Aktopraklıgil diye. Mikro taksi diye bir taksiyi kurmuş İzmit'te. Hala hizmet veriyor ve adı anılıyor. Zamanında Fahri abi gibi keşke herkes olabilseydi diyor. Bunları söylüyor. Bana anlatmayın taksicilerin yaşadığı sorunları ve yapması gerekenleri. O yüzden söylüyorum. Hatırlattığın için teşekkür ediyorum sadece. Tartışma noktası değil, çözüm bulabilmek adına uzattım konuyu.
5: Aynen öyle, evet.
0: O yüzden
5: aynen
0: söylüyorum. Olur, Allah kolaylık versin. Yaptığınız iş çok zor. Gerçekten çok zor ama sizi kirletenleri aranızdan uzaklaştırmak için bir şey yapmanız gerekiyor. Ben gereken desteği sonuna kadar da veririm.
5: Peki bana, ben bir şey sorabilir miyim size?
0: Milli takımla ilgili.
2: Yani taksi, hayır milli takımla ilgili. Bu bizim sorunla ilgili.
0: Ben bir telefon numarası vereyim. Cezayir Doğan var radyo trafiğin başında. Hani onun telefonu.
2: Biliyorum. Zaten şey yapıyorum. Buyurun abi.
0: Peki, eyvallah.
2: Teşekkür ederim.
0: Peki evet. Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Eyvallah.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olasın. İyi iş, hayırlı işler diliyorum. Güzel insanlar çıkarsın sizin de Rabbim karşınıza inşallah. 50-53 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
2: Teşekkür ederim.
0: Günaydın. Hoş geldin.
6: Teşekkür ederim abi. İyisiniz inşallah.
0: Şimdi için mi soruyorsun, biraz önce için mi? Her zaman iyiyim aslında da.
6: Ben size soruyorum. Ben taksiyle mezun yok. Benim mezun demin demeli konuşacağım. Futbolu şeye takıldım. Futbolu onun ben bir iki cümle söyleyeyim. Sana kapatacağım. Önce başarılar diliyorum. Sizi her zaman dinliyoruz.
0: Sağ olun.
6: Yani Montella istemeyen veya başka birini istemeyen biz 24 sene Dünya Kupası'na giremedik değil mi?
0: Evet.
6: Yanlış hatırlamıyorsa.
0: Hı hı.
6: Ya adam bizi götürdü Dünya Kupası'na. Bırak kimi istiyorsa onu alsın ya. Yani niye bu kadar? Yani sanki önceleri gittiler de biz yok mu dedik şey Dünya Kupası'na giderken aman götürdüler bu niye almadı? 24 sene ya. Bir ömür yani çeyrek ömür gitmiş. Adam almış götürmüş Dünya Kupası'nı. Yok işte kanayana yani falan diye almamış. Kardeşim adam götürdü mü oraya? Götürdü. Bak götürsün bizi ya. Bizi oraya kim götürürse götürsün. Dünya Kupası'na götürsün de. Kimi de götürürse götürsün.
0: Peki teşekkür ediyorum, sağ olasın. Bir tane mesaj gelmiş, ben de ona bakıyordum da. Senin radyocu değil de taksici olduğunu düşünüyorum, şüpheleniyorum artık diye bir tane mesaj yazmış bir dinleyici. Eksik olmasın, sağ olsun. Son bir telefon. Telefon numarası o kadar fazla ki, ama Beşiktaşlı olduğunu tahmin ediyorum. Büyük bir ihtimalle yurt dışından arıyor bizi. 1903. Sana da günaydın, mutlu sabahlar.
7: Abi bir saniye. Doğan abi.
0: Hoş geldin.
7: Doğan abi bir saniye. Çalışıyorum abi bir saniye.
0: Bozma işini.
7: Sesin geliyor mu abi?
0: Müthiş geliyor. Yurt dışından mı arıyorsun gerçekten?
7: Yurt dışından abi, Avusturya'dan ben Fuat.
0: Avusturya.
7: Beşiktaş Kongresi'yim.
0: Eyvallah. Yani bu yurt dışından şey özel numara bulabiliyor musun böyle ya, sonu 1903 ile bitebilen?
7: Abi bir saat uğraştım. Benim arkadaş burada telefoncu.
0: Hı hı.
7: Bir saat uğraştık. En sonunda ayarladık.
0: Vay.
7: Onun öncesi de 1996 doğum yılım abi.
0: Öyle mi? Hadi bakalım, peki.
7: Evet. Teşekkürler abi. Ben Avusturya'dan. Fuat abi ben bayağı uzundur dinliyorum sizi.
0: Hı hı.
7: Hani uzun zamandır. İlk defa aradım. Ondan sağ ol, teşekkür ederim, açtım. Vallahi abi heyecanlandım şu an. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü uzun zamandır dinliyorum. Bu Serdar kardeşimiz var abi. Ben onu destekliyorum. Hani sonuçta herkes burada... Sonuçta herkes burada hani dilediğince hani arayıp konuşabiliyor. Ben de onun için Serdar kardeşimi destekliyorum. Onun dışında abi Orkun Kökçe'ye milli takıma başarılar. Hakan Safi de Lewandowski'yi getirmekle bence hani bir adım öne çıkmıştır. Benim şeyim, görüşüm abi. Onun dışında başka bir şey yok abi. Şu an heyecanlandım, pek konuşamadım.
0: Ha niye ya? Allah Allah. Sen kongre üyesisin ya. Yeri geldiğinde kürsüye kongre çıkıp konuşman abi, lazım. Evet. Kürsüye çıkıp konuşman lazım yani.
7: Yok abi, ben daha yeni oldum. Daha Hasan Arat döneminde oldum. Hatta Hasan Arat yazıyor. Onu da söyledim, değiştiremiyoruz dediler. İsimden dolayı.
0: Peki Beşiktaş'ın teknik adamını tahmin edebiliyor musun?
7: Abi İtalyanı diyorlar İtalya'dan. Bilmiyorum, Bologna'da iyi işler yap diyorlar. Beşiktaş'a gelirse nasıl olur bilmiyorum. Abi senin de dediğin gibi Emre Tilev de dedi. Herkes korkuyor Beşiktaş'a gelmekten. 5 senede 10 tane Avrupa'nın en çok teknik direktörü değiştiren takım biz olmuşuz.
0: Yani.
7: Herkes korkuyor, herkes bir bakıyor. Hani diyor ki hani Avrupa'da yok. Hani herkes gelen gidiyor. Enteresan bir ortam var diyor. Kimse hani her şey para değil diyor. Sonuçta kariyer peşinde bazı teknik direktörleri. Bilmiyorum abi ne olacak, hayırlısı olsun. Ama bu Serdar Başkanımızın son kursuna, bu kursunu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü o da biliyor artık teknik direktörlük değil, kendisine topun geleceğini. Bu saatten sonra hani son kursunu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Eğer giderse de önümüzdeki sene Fikret Orman, Şenol Güneş tekrar görebiliriz abi. Bilmiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum sana da, sağ olasın.
7: Rica ederim. Rica ederim abi. Teşekkür ederim. Ben seni seviyorum abi. Sürekli eyvallah, seni dinliyorum.
0: Sağ olasın.
7: Ben radyo sabahtan akşama kadar radyo gol dinliyorum abi.
0: Tamam.
7: Teşekkür ederim.
0: Her şey o kadar abartma. Her şeyin yeri zamanı var. Ben sana tok karnına tavsiye ediyorum. Sabah bir tane, akşam bir tane diye. Öyle devam et.
7: Tamam abi. Teşekkür ederim.
0: Yurt dışına
7: ederim.
0: Da çok sevgiler, saygılar
7: senin
0: olsun.
7: Senin tek programlarını da çok özledim abi. Çok gırgır çamata geçiyordu böyle.
0: Canımsın. Eksik olma.
7: O programları da özledim. Ben.
0: Sağ olasın.
7: Sağ olasın abi.
0: Eksik olma. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Mekanın sahibi geldi. Bebeleri pistten alalım bakışını atan İbrahim Yavuz'a buradan Cihan Dişli'ye sevgiler saygılar diyelim. Onun sonrasında onlar da mutlaka milli takımı kadroyu alınanları alınmayanları herkesi konuşacaklardır. Şurada herkes herkesi rahat bıraksın. Bir işini yapsın. Sonrasına bakarız arkadaşlar. Yarın sabah saat 10. Kısmet olursa İrfan 25'te beraber Fenerbahçe seçim sürecini gerçekten hani her şeyine iliklerine kadar işleriz. Cuma sabahı da saat 7 itibariyle kısmet olursa mikrofonda olmayı planlıyoruz. Bekleriz efendim.
8: Taraftar Kulübü devam edecek.
9: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
10: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. KCP beton pompaları sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. Girpom, Gürpom iş makineleri ailesine ve aynı zamanda Rıfat Songür'e selamlarımızı iletelim. Sponsorumuzun katkılarıyla sizlerle yeniden buluştuk. Parantez programında bir son dakika gelişmesiyle gireceğiz. Trabzonspor'da ayrılık açıklandı. Zıpkov gidecek mi, kalacak mı? Giderse yerine kimler geleceklerin konuşulduğu bir haftadan çıktık. Ve Zupkov'un Yunanistan'a gittiği haberiyle uyandık. Ya gidiyor, gitmiyor gibi şeyler konuşuluyordu arkadaş ortamlarında hep sohbetlerde ve bugün tüm bu sohbetleri az önce tırnak içerisinde söylediğim tüm bu sohbetleri ayrılık haberi, ayrılığın açıklanması detayı, son dakikası netleştirmiş oldu. Nurgül Günaydın'dan alacağız detaylarını. Trabzonspor'da hem Zupkov gündemin hem de varsa farklı bir gündem başlığı Nurgül Günaydın'ın aktaracağı tüm hepsini merak ediyoruz açıkçası. Nurgül Günaydın, hoş geldin. Selamlar.
11: Merhaba, hoş buldum. Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar.
10: Sıcağı sıcağına sendeyiz. Zupkov'un detaylarını senden alalım mı? Ve aynı zamanda Trabzon'da aktarabileceğin farklı detayları da bağlanmışken, konuşmuşken öğrenelim isterim.
11: Evet, uzun zamandır Zipkov'la alakalı zaten yaklaşık bir hafta önce sosyal medyada düşmüştü. AYK ile anlaştığı yönünde. Az önce de Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi. Hatta bir hemen arkasından da teşekkür edildi. 4 milyon euro bonservis geliri elde edilecek Zupkov'un transferinden. Zupkov 2025 yılı Şubat ayında biliyorsunuz Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinden Trabzonspor kadrosuna katmıştı. Bu sürede Zupkov tabii Trabzonspor için çok önemli bir oyuncuydu aslında. Belki bu sezon çok inişli çıkışlı performans sergiledi ama yine her zaman takıma yaptığı katkılarla akıllarda kalacak bir oyuncu olacak. Bugün itibariyle de transferi resmiyet kazandı. Trabzonspor'a az önce ben de kap açıklamasına baktım, resmi açıklamada. Belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde işte 500 bin euro bonus verecek Trabzonspor, 4 milyon euro'nun haricinde. Anlaşmada ayrıca futbolcunun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde de elde edilecek net transfer gelirinin %10'unun Trabzonspor'a ödeneceği maddesi var. Ki bu da önemli. Trabzonspor son dönemlerde transfer ettiği, sattığı oyunculardan böyle güzel önemli maddeler de ekliyor. %10, %20 gibi rakamların Trabzonspor'a kazandırılması yönünde önemli maddeler ekliyor. Bu Zupkov'la da alakalı %10'luk bir pay Trabzonspor'un hanesine yazılacak. Fesih tazminatı ödenmeyecek Zupkov için. Zaten 2029'a kadar devam eden bir sözleşmesi vardı oyuncunun ama şu anda herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği ifade edildi. Zupkov baktığımız zaman geride kalan Trabzonspor'daki performansına baktığımız zaman da dediğim gibi önemli bir oyuncuydu. Çoğu zaman da skor üretme anlamında çok katkıları oldu. Trabzonspor'da tüm maçlarda 45'in üzerinde maça çıktı. yanlış bilgi vermek istemiyorum ama sanıyorum 11 gol 13 asistlik bir performansı var. 2025-26 sezonunda da 30 maça çıktı. Bu sezonda 4 gol 7 asisti var oyuncunun. Tabii Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı. Zubkov önemli oyuncu için kupayla veda etti hem de Trabzonspor'a. Bundan sonrası için de kendisine Trabzonspor kulübünü yaptığı gibi biz de başarılar dileyelim. Bundan sonra AYK formasını giyinecek.
10: Peki Trabzon'da aktaracağın farklı bir detay var mıdır diye sorayım son bölümde Nurgül Gül.
11: Yani Trabzonspor'da biliyorsunuz şu anda Cabral'la ilgili resmi açıklama bekliyoruz bizler de. Cabral'ın transferi ile alakalı dün zaten sosyal medyada düştü. Şu anda benim bildiğim kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın ofisinde büyük ihtimalle orada görüşmeler devam ediyor. Birazdan imzalar resmiyet kazanacak. Ve onun açıklaması da geçecek peş peşe. Bugün sıcak saatler yaşayabiliriz. Trabzonspor'un gündeminde iki isim daha var. Onlarla ilgili de bu hafta yine sıcak gündem yaşayabiliriz. Çünkü kamp programının planlamasını da yapıyor Trabzonspor bir yandan. Şampiyonluk sezonunda olduğu gibi erkenden kadroyu oluşturup kampa hazır bir şekilde gitmek istiyor. O yüzden bu hafta sıcak saatler yaşayacak Trabzonspor diye düşünüyorum.
10: Peki teşekkür ediyorum. Nurgül günaydın.
11: Ben teşekkür ediyorum.
10: Razı'na selamlar.
11: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
10: Sağ olun. Bir son dakika gelişmesi olması ve tabii son dakika gelişmesi desek de bu bir haftadır. Az önce girişte söylediğim gibi Nurgül Günaydın'ın da aktardığı gibi daha doğru detayları ondan aldığımız gibi Zubkov bekleniyordu. Açıklanması bekleniyordu. Detaylarını merak ediyorduk. 4 milyon euro alacak Trabzonspor bu transferden. Anlaşmada 500 bin euro şarta bağlı bonus var. Bunu da hatırlatalım. Trabzonspor tarafındaki bir son dakika gelişmesiyle açtık parantezi. Fenerbahçe tarafına döneceğim. Az Yıldırım L1 Üçgen YouTube kanalına konuştu. Bizde de radyo gol frekanslarında da işbirliği içerisinde birçok içeriğini duyduğunuz, dinlediğiniz L1 Üçgen'in yine sorularını yanıtladı. Ufukan Karacan'ın sorularını yanıtladı. Ufukan Karacan sordu, Az Yıldırım yanıtladı. Orada dikkat çeken detaylardan biri de bugüne dek nadir konuştuğu bir konu ki Samandıra'daki antrenmanların dışarıdan izlendiğine yönelik açıklamaları eleştirdi. Geçmişte de benzer durumların yaşandığını ancak bunun başarıya engel olmadığını söyledi Az Yıldırım ve şöyle devam ediyor. Tedesco'yu esasında bombaladı demek yeri burada. Manşeti atarken, haberi yaparken, haberi sizlere aktarırken. Teknik direktör Tedesco'nun geçtiğimiz sezon, eski teknik direktör Tedesco'nun geçtiğimiz sezon açıklamalarla gönderme yaparak, açıklamalarına gönderme yaparak dikkati üzerine çekti Az Yıldırım. Ben bunu sizlere haber gibi okumak yerine direkt Az Yıldırım'ın sözleriyle ilerlersem daha güzel olacak. Çünkü biliyorsunuz ki günümüz haberciliğinde biraz böyle bir mesleki kendimizi de işin içerisine katarak uzatma mı diyelim, orada öz eleştirme yapalım bilmiyorum ama günümüz haberciliğinde böyle bütün noktalara değinmeden önce şöyle bir birkaç cümleyi tekrar verip insanı ya asıl haber nerede diye bekletiyorlar değil mi? Öyle. Yok gazeteciler Samandıra'da yukarıdan taktiği çekiyorlar falan. Bizim zamanımızda da çekiyorlardı. 6 kez şampiyon olduk ama hiçbir hoca gelip de böyle yapıyorlar tedbir alın demedi. Bu sene çıktı o ifadeler diyor. Aziz Yıldırım'ın sözleri bu şekilde oluyor. Tabii Tedesco ne demişti onu da hatırlamak gerekiyor. Ekipler ne yapacağımızı biliyor demişti. Kapalı tesis olmasını isterdim demişti. Ama tabii Tedesco'nun bu sözlerinin de sezon sonuna yakın olduğu için bana kalırsa benim düşüncem her şeyden önce ki birçoğumuza böyle geliyordur öyle tahmin ediyorum ki yani çok da samimi yanları olduğunu düşünmüyordum onu söyleyeyim. Doğru diyebilseniz dahi orada dışarıdan görünen bir tesiste olduğunuzu tamam hemfikiriz birçoğumuz böyle düşünüyoruz denilse dahi bu sezon sonunu mu bekledin puan farkını mı bekledin işlerin buraya gelmesini mi bekledin bunları söylemek için diye konuştuğumuz bir durum oldu ki biz Tedesco için yıllar düzeltiyorum aylardır neleri konuşuyorduk ben özellikle burada konuklarımla beraber sürekli şunu konuştuğumu hatırlıyorum konuklarımızla beraber bunu dillendirdiğimizi hatırlıyorum ki Tedesco bahanelere sığınmayan bir teknik direktör oluyor bu çok kıymetli dediğimizi hatırlıyorum ama bunun da dışına çıkmıştı orada öyle gördüm. Hakan Safi tarafından Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi tarafından da açıklamalar var ama Az Yıldırım'da iki transfer yapacağım açıklaması L1 Üçgen YouTube kanalında gelen açıklamalardan biriydi. O açıklamayı sizler için hazırlarım. yine yetiştirebilirsek programın sonunda da sizleri o açıklamalara, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına götürürüm. Orayı birlikte dinleriz tekrardan. L1 Üçgen'de Ufuk Kankaracan'ın sorularını yanıtladığı açıklamalara birlikte tekrardan şöyle bir inmiş gitmiş oluruz. Aziz Yıldırım iki forvet, hemen hemen bunlarda iki santrfor, iki santrforun adı da hemen hemen kamuoyunca bilinen, kamuoyuna da yansıyan isimler diyerek bugün yarın açıklayabiliriz demişti. Geçen hafta da bir haftaya açıklarız, gelecek hafta açıklarız diyordu Sayın Başkan. O tarih yaklaşıyor, onu söyleyelim. Seçime de yaklaştıkça tabii biraz daha yaklaştığını görüyoruz bu açıklanacağı tarihin. Hakan Safi tarafında Lewandowski isimleri, birçok isim anılıyor. Önemli isim anılıyor. Hakan Çalhanoğlu adı iddia ediliyor. Adı geçiyor Fenerbahçe'ye geleceğiyle ya da Hakan Safi'nin anlaşmak üzere olduğu, anlaşacağına ilişkin iddia edilen detaylar arasında tüm bunları söylemek gerekiyor. Ve onun yanında birçok ismin de yine anılanlar arasında olduğunu söyleyelim. Hakan Safi de yine önemli açıklamalarda bulundu. Kendileri bir tane benim gibi topçu hediye etsinler Fenerbahçe'ye. Onlar bir tane yapsınlar, ben iki tane yapacağım, söz veriyorum diyor Hakan Safi. Böyle bir açıklamada bulunuyor. Büyük Trakya buluşmasında Tekirdağ'da konuşuyor. Tekirdağ 59 Fenerbahçeliler Derneği'nde konuşuyor. Adaylar bir farklı yerde, bir farklı yerde. Yani Mardin'den konuşan Aziz Yıldırım, Tekirdağ'dan konuşan Hakan Safi. Hakikaten son günlere de biraz çetin giriyor Fenerbahçe seçim gündemi. Orada neler söyledi? Değerli renktaşların bir limittir, tutturmuş gidiyorlar. Ne diyorlar? Bizim hayallerimizin hiçbir limiti yok. Bunu çok iyi bilin. Benim yok. İkincilik bizim kaderimiz değil. Bizler Türkiye'nin en büyük camiasının evlatlarıyız diyor. Ve şöyle devam ediyor. Ne dedim ben? Size iki tane yerli, iki yaya, üç tane de dünya yıldızını Fenerbahçe'mize getireceğiz dedim. Ve hala kararımın arkasındayım. İnşallah cuma gününe kadar bu işlemlerin hepsini bitirip isimlerini açıklayacağız diyor. Hakan Safi tarafından da özellikle yayınlarımızda da konuştuğumuz, kamuoyunca da merak edilen somut adımlar, somut açıklamalar ne zaman gelecek, yaparız ederiz, parayı koyarızların dışına ne zaman çıkacak denilen Hakan Safi tarafında da, ki benim gözlemim buydu bugüne dek, böyle net ve somut açıklamalar gelmeye başladı ve dediğine göre gelecek gibi de duruyor cuma gününe dek. Aynı zamanda bir tane yapsınlar, ben iki tane yapacağım demişti. Onu hatırlatalım. Stadımızı 64.500 kişiye çıkaracağız diyen bir Hakan Safi aynı şekilde var ki bu proje maçlar oynanırken biz de bu işi yaparız ve maçların burada oynanmasını etkilemeyiz, çok da etkisi olmaz ve sezon sonunda bitiririz şeklinde Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım tarafından da gelen bir açıklama vardı. Onu da hatırlatalım. Bir diğer konumuz, stat konumuz. Ne diyorlar? Hem kapasite hem loja sayısında bizler çok geride kaldık. Gelirlerimiz büyüklüğümüzün seviyesinde değil. Biz kendi yerimizde, Fenerbahçe'nin doğduğu Papazın Çayırı'nda stadımızı 64.500 kişiye çıkaracağız. Ancak doğruları da söyleyeceğiz. Hayal de satmayacağız. Hayal kuracağız ama hayal satmayacağız. Stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değildir diyor. Hakan Safi tarafı da stat konusunda bu noktada gelen açıklamalar böyle. Gelen mesajlar da var gelen açıklamaların yanında. Dinleyicilerimizden Delfin Bey hem Instagram'dan yazıyor, Sayar belki Instagram hesabından, yayın başlamadan 10 dakika önce gördüğüm bir mesajı vardı sağ olsun. Dünya Bisiklet Günü'nü hatırlatıyor. Önemli bir gün diyor, bunu hatırlayalım diyor sağlığımız için. Peki Delfin Yunus'tan hem buradan hem oradan bunu hatırlatıyor. Sayar belki Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sayar belki Instagram hesabından da takiplerinizi bekliyorum diyeyim. Tıpkı Delfin Yunus Taneyli olduğu gibi sizlerle de konuşabiliriz diyeyim. Ve Berk Sayar kardeşim hoş geldin demiş. İyi yayınlar dilemiş Delfin Yunus Tane. Sevgiler saygılar Delfin Yunus Tane ben demiş. Peki sevgiler ve saygılar bizlerden. Hüseyin Mecit bizlere yazıyor. Hoş geldin, hayırlı yayınlar diliyorum. Konuklarına selam olsun. Allah işini gücünü rast getirsin demiş. İyi ki varsın kardeşim demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Nasılsın Berk? Ayhan Volkan ben demiş. Ayhan Volkan yazmış. Nerelerdesin Ayhan Volkan desem yeridir herhalde değil mi? Selamlarımı iletiyorum. İyiyim. Sen de iyisindir umarım. Keyfin yerindedir umarım diyeyim. Ve şöyle bir sosyal medya hatırlatması yaptıktan hemen sonra da Ömercan'a uzanalım. Hem Hakan Safi'nin hem Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını sizlerle şöyle kısa kısa sözlü olarak paylaştık. Ki Aziz Yıldırım'ın açıklaması taze. Yani L1 Üçgen YouTube kanalına verdiği açıklamalar taze. Onu sizler için programın sonunda zamanımın kalması ve yetiştirebilmemiz adına sizler için hatırlatabilme ihtimalimizin olduğunu söyleyeyim. Ömercan Özmen'e dönüp gündemi konuşmadan önce Sayar belki Instagram hesabından da takip eden bir dinleyicimiz de yazıyor mesela, Harun Bey. Teşekkürler, sağ olun. Oradan da takipleşelim, konuşalım diyeyim. Ömercan Özmen'le değerlendireceğiz. Ömercan Özmen'le konuşacağız. Gündemi onunla masaya yatıracağız. Ömercan hoş geldin, selamlar.
12: Hoş bulduk Berk, yayından selamlar.
10: Teşekkür ediyorum. Önce milli takım gündemiyle başlayayım. Az Yıldırım ve Hakan Safir'in açıklamalarını okudum. Orada artık biraz daha somut anlamda bazı şeyleri konuşabildiğimiz iki tarafta da açıklamaların olduğunu görüyoruz. İki tarafın da karşılıklı birbirlerinin vaatlerine ilişkin bu olur ya da bu olmaz şeklinde yaklaşımlarını, biz de onlar onu yaparsa biz de bunu yaparız şeklinde yaklaşımlarını gördüğümüz artık o sıkışmış gündeme girdik. Yani artık bu gündem öyle bir gündem ki bir tarafın diğer tarafa bir şey söylediğinde diğer tarafın sessiz kalmadığı, örneğin Hakan Safi'den bir şey söylendiğinde Az Yıldırım'ın sessiz kalamayacağı bir gündem gibi duruyor. Yani bir baskıyla, aman neden konuşmadı demesinler gibi bir baskıyla. Tam tersi, Az Yıldırım, Hakan Safi tarafında da bu böyledir. Konuştukları bir seçim süreci var. Oraya da değineceğiz. Futbolcular özelinde seninle değinmek istiyorum. Adı geçen oyuncular özelinde seninle değinmek istiyorum ama milli takım gündemini konuşalım. Ondan sonra geçerim isterim.
12: Tabii zaten milli takım bizim son zamanlardaki en büyük heyecanımız, artık sayılı günler kaldı Dünya Kupası'na ve dar kadromuz da belli oldu. O da artık o konuda da netleşmiş bir durum var ve tüm hislerimizle, işte tüm merakımızla ve tüm heyecanımızla artık gözlerimizi Dünya Kupası'na çevirmiş durumdayız. Bir video ile açıklandı tabii kadromuz. Hem geçmişeden vurarak hazırlanan da o yaklaşık 10 dakikalık bir video. Orada eski oyuncularımız, Türkiye'nin efsaneleri açıkladılar kadromuzu. Yani tabii kadro genel anlamıyla aslında biraz beklediğimiz gibi var. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Dışarıda kalan oyuncularımız, evet onlar da iyi oyuncular. Ancak bence ben açıkçası bunu biraz bekliyordum böyle bir
10: yani
12: kadroyu.
10: Mesela Samet Akaydın'a alıştırıldık. O yüzden ya benim beklediğim gibi değil diyemiyorum şu an. Alıştırıldık evet. Çünkü onun haricinde de böyle hakkını yememek gerekiyor. Yani çok ya şu oyuncuyu niye almadın diyebileceğin 3-5 oyuncu sayarsın ama onlara da ya evet onun yerine bu da tercih edilebilirdi deyip geçebilirsin böyle tercihleri, ki Montella özelinde bence biraz da haksızlık edildiğini düşünüyorum. Bunlar uzun uzun uzatarak, çok ince eleyerek, sık dokumaya çalışarak 24 yıl sonra gittiğimiz bu turnuvada haksız eleştirilerin olduğunu da düşünüyorum açıkçası bazı insanlarca. Hem taraftarlar hem böyle vatandaşlarımız hem de yorumcular tarafında. Ama ben öyle çok da bu eleştirilere katılır bir yan görmüyorum, onu söyleyeyim.
12: Ya aynı fikirdeyim. Yani evet, hep konuşuyoruz bunu. Her zaman söylüyoruz Samet Akaydın üzerinde veya mesela Kaan Ayhan üzerinde bunu söyleyebiliriz belki. Hatta Salih Özcan üzerinde konuşabiliriz. Çünkü bunlar çok az süreler alan oyuncular. Belki İrfan Can Kahveci diyebiliriz. O biraz kademe düştüğü için. Ama şöyle bir şey var. Yani bu içerideki o birlikteliği ve soyunma odası kültürünü bir tutan oyuncular bunlar. Ve o içerideki aile ortamında önemli rol oynayan oyuncular. Aynı zamanda belki göz ardı ediyoruz veya tabii ki böyle büyük turnuvalarda pek aklımıza da gelmiyor olabilir ama bir de antrenman kalitesi gerçeği var. Bu oyuncuların profesyonellikleri de üst düzeyde. Çok tecrübeli oyuncular, büyük turnuvalar oynamış, büyük maçlara çıkmış oyuncular. Bu oyuncuların kadroda olması diğer oyunculara iyi yansıyor. Yani temel nedeni bu. Görünen o. Ama geçtiğimiz yayında da konuşmuştuk seninle. Bu turnuva sonrasında buradaki bu kemik isimlerin, bu kemik kadronun da ufak tefek değişmeye başlayacağını düşünüyorum. Yani bu turnuvadan sonra artık buradaki işte tecrübeli, içerideki birlik beraberliği sağlıyor dediğimiz oyuncular yavaş yavaş bu formaya veda edebilirler. Formları bu şekilde düşük kalırsa yerlerine de yine tecrübeli diyeceğimiz ama bugün daha genç diye bahsettiğimiz oyuncular almaya başlayacak. Çünkü jenerasyonumuzun aslında arka tarafı da kötü değil. Mesela Aral özellikle bence hazırlık maçında gösterdiği performansla potansiyelini çok net belli etti. Zaten futbol severler aslında o maçtan önce de Aral'ı iyi biliyorlardı. İyi de bir sezon geçirdi. Özel yetenekli olan bir oyuncu mesela. Onun da kadroda olması bekleniyordu birçok kimse için. Ama tabii ki daha erken de olabilir onun için. Yani bu görüşe de saygı duyabiliriz. Genel anlamıyla kadromuzda mesela Can Uzun, Deniz Görük ikilisi yine genç oyuncular ve bence yetenekli, Avrupa standartlarında çok daha iyi yere gelebilecek oyuncular ve problem çözebilecek oyuncular. Yani bu turnuvada çok önemli. İşte sıkıştık, gol bulamıyoruz. Santforsuz oynadığımız bir sistem var. yani net bir santifor olmadan Deniz Gül'ü atabiliriz ikinci forvete. Can Uzun çok forvet karakterli, şut tehlikesi var. Her zaman oynama durumu olabilecek, 11'de de kullanılabilecek bir oyuncu mesela. Ya bunlar değerli işler. Oğuz Aydın, mesela Yunus Akgün, ikisi de baktığımız zaman orijinal olarak sağ kenar oyuncular ama Yunus Akgün daha fazla içe kat ederek teknik kapasitesi, pas kalitesi biraz daha yüksek. Ama Oğuz Aydın çizgiyi çok iyi kullanan, son çizgiler inen. Yani demek istediğim şu, çok çeşitli profillerle, çok farklı noktaları da kapatabileceğiniz elimizde önemli bir kadro var. Bu kadronun içerisinde de birçok oyuncu zaten Avrupa'da performanslar vermiş durumda. Yani Çağlar Söyüncü için de konuşabiliriz. Yani çok önemli bir tecrübe. Premier Lig'de, Leicester'da, Atletico Madrid'de, Fenerbahçe'de lider bir oyuncu. Bunu biliyoruz. Evet, sakatlık problemleri. Belki de hazırlık maçında sakatlanıp turnuvada hiç forma giyemeyecek duruma da gelebilirdi ama böyle turnuvalarda o tecrübeye ihtiyaç var. Çünkü iletişim maçtan önce, maçtan sonra, maç sırasında, kulübede, soyunma odasında ihtiyacımız olan en önemli durumlardan bir tanesi. O yüzden genel anlamıyla ben tabii ki herkes gibi bu kadroyu destekliyorum. Monte'yi destekliyorum. Üzerine de çok fazla kötü eleştiri, kötü yorum yapmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz da bu turnuvanın tadını çıkartmamız lazım. Bir oynayalım bakalım neler izleyeceğiz, neler başarabileceğiz. Ondan sonra oyunla ilgili, tercihlerle ilgili tabii ki konuşacağız, futbol bu. Ama giderken şu anda, şu aşamada bence hem tadını çıkartmamız gerekiyor hem de bu içimizdeki heyecanı öldürmememiz gerekiyor diye düşünüyorum belki.
10: Peki, Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz sürüyor. Fenerbahçe tarafında başkan adaylarının açıklamalarını sorayım. Hızlıca oraya geçeyim. Öyle biraz keskin bir geçiş olmuş oldu ama Hakan Saati tarafı ki ön plana çıkan bence o. Zira şu an Vedat Muriç'i, Gourassi ya da işte Charlotte gibi isimleri görüyoruz Aziz Yıldırım tarafında. Ama bir Lewandowski'yi gördüğünde oradan başlarım ben. Yani burada Hakan Saati özelinde bugüne dek son bir haftalık süreçte değil belki ama daha öncesinde, yani bir buçuk hafta öncesine kadar bu somut adımlar ya da işte isimler konusunda çok soyut konuşuyor. Artık bunları bir isme, artık bunları bir anlaşma evresine ya da işte şu oyuncuyla anlaştık, geldi gelecek getireceğiz diyebilme evresine getirmesi gerekiyor diye konuşuluyordu ki bunu da destekliyordum. Yani bu açıklamaları tarafındaydım ben de. Ama burada hakkını teslim etmek gerekir ki önemli bir isim Fenerbahçe adına. Şimdi burada benim bu cümlelerime yaş 37. Artık ömrünün son baharı da diyemezsin. Son yılını oynayacak futbol ömrünün, futbol hayatının. İşte orada neler yapabilecek bunu da tartışırız diye çıkış yapanlar olacaktır ama bilmiyorum, belki de son 3-4 yıldır bir Lewandowski tuttu gidiyor. Hatırlarsın, Ali Koç döneminde de çok konuşmuştuk. Evet, hatta Saadettin Saran döneminde de yazın Antalya'ya geldi Lewandowski ve görüşüyorlar, görüşecekler gibi birçok haber yapılıyordu. Klasik, hani Lukaku da gelir ya hep Antalya'ya ama görüşmeden gider Türk temsilcilerle. Yani sürekli bir gördük, sürekli bir kamuoyu yoklaması vardı bu konuda. Ne dersin Hakan Saati tarafında prensip anlaşmasına varıldığı konuşulan Lewandowski transferi için, ihtimali için?
12: Yani şimdi birinci olarak tabii çok büyük bir futbolcu, çok büyük bir golcü. Onun dışında bence artık futbol dünyasında da önemli bir figür. Çok fazla gol atmış, gol atmak için doğmuş diye konuşabileceğimiz isimlerden bir tanesi Robert Lewandowski. Ama senin de dediğin gibi 37 yaşında. Şimdi bu Lewandowski konusunda şunu hissediyorum. Yani Dzeko da böyle bir benzer durumla buraya Fenerbahçe forması giymeye gelmişiz. Oyunda kafamda düşündüğümde oyunu, Lewandowski'nin neler verebileceğini, işte yaşını, artık biraz daha düşen fiziksel kalitesini düşündüğümde tabii ki eskisi kadar çok yüksek bir performans beklemiyor. Ama 25-26 sezonunda, geçtiğimiz sezon Barcelona'da 27 maçta ilk 11'de formayı giyip 19 gol 2 asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. En yakın performansı bu. Tabii diğerlerine yani söylemeyeyim, 42-26-33-50-46-55-41-43, yani inanılmaz gol rakamları var. Bu adam gol atmak için doğmuş. Bir kere Dzeko'dan bence son vuruş kalitesi, gol repertuarı olarak daha iyi bir oyuncu. Bağlantı kalitesi de, şimdi Dzeko'nun burada oynarken hep onu konuştuk, bağlantı kalitesi çok iyi. İşte ayak oluyor, servis yapıyor, indiriyor, fiziğiyle topu çok iyi saklayabiliyor. Lewandowski bunları da yapabilecek bir oyuncu. Yani baktığımız zaman aslında biraz Dzeko'yla benzetebiliriz. daha iyi bir performans verebilir mi? Bence Lewandowski de Dzeko kadar iyi bir profesyonel. Ama Dzeko'nun tabii bize daha yakından burada tanıklık ettik profesyonelliğine. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Bence çok yakın transferler. Biraz örnek olabilir diye düşünüyorum Dzeko Lewandowski transferinden ama kitleleri tabii ki heyecanlandıracak, taraftarları heyecanlandıracak bir isim mi? Kesinlikle öyle. Artık seçim vaatleri olarak hep transfer edilecek isimlerden bahsediyoruz. Bu da bambaşka bir bence pazara gitti, bambaşka bir reytinge gitti iş. Ama Lewandowski ismi masadaysa tabii ki herkesin heyecanlanması normal. Ama tabii işin bir de motivasyon ve mental kısmı var. Evet, Lewandowski sezonlardır iyi futbol oynuyor. Sezonlardır fizik kapasitesini, performansını bir şekilde ilerleyen yaşına rağmen yukarıda tutuyor. Önemli bir oyuncu ama işte yani lig düşecek, yani seviye düşecek. Barcelona'da öyle kalmasıyla burada Fenerbahçe'de kalması farklı olacak seviye düştüğü için. Oyuncunun mental durumu burada çok önemli. Nasıl bir zihin yapısı, kafa yapısıyla buraya gelecek, o çok kritik olacak. Çünkü dediğim gibi ne olursa olsun kabul etmemiz gerekiyor. Bir Barcelona seviyesi, Şampiyonlar Ligi seviyesi, hadi belki La Liga'yı saymıyorum bizim ligimizde. Fiziksel olarak biraz o tarafı belki yakın veya üstün. Ama bir orası var, bir de burada artık kariyerini senin de dediğin gibi sonbaharı, hatta belki de sonunda Fenerbahçe'ye atacağı bir imza var. Bu imzanın bir maliyeti var ve kaç sezon olacağı bence çok kritik. Çünkü iki sezonluk bir anlaşmayı istediğine dair iddialar.

0: orada da tartışmak gerekiyor. Aslında söylemek istediğimin özü şu belki. Yani burada seçim için bir reklam kampanyasına dönüştürmek transferleri zararlı olabilir. Çünkü burada harcayacağınız şu anda tahmin ederek konuşuyorum veya tırnak içine sallayarak konuşuyorum. 2 sene için 20 milyon euroluk bir maaş yükü Lewandowski'ye bağlamak, evet isim olarak sizi belki orada seçimde öne çıkarabilir ama Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün bugünü ve geleceği için çok da yararlı ve doğru bir tercih olmayabilir diye düşünüyorum.
1: Yani afaki konuşuyorum diyorsun.
0: Evet, afaki konuşuyorum şu anda rakamlar anlamında ama çok da uzak rakamlar isteyeceğini düşünmeden bunu konuşuyorum. Dış basına da bakarak bence önemli bir miktar isteği olacaktır Lewandowski'nin. Ama dediğim gibi bu evet seçim kampanyası veya seçim propagandası olarak çok güzel bir transfer haberi, transfer anlaşması. Ama dönüp baktığınızda maddi olarak kulübün işte 2 senelik bir durumda geleceğini düşündüğünüzde nasıl bir geri dönüş olacak? Tabii ki oynamadan bilemeyiz ama rakamlar üzerinden baktığımızda ve yaş durumuna, artık oyuncunun yavaş yavaş mental durumuna baktığımızda problemli bir denge de olabilir diye düşünüyorum. Tabii buradaki işte dengeye, teraziye iyi bakmak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Peki diğer tarafa baktığımda Lewandowski haricinde Hakan Çalhanoğlu da, Merih Demiral da anılıyor. Ümit Aktağ da hatta anılan bir isim. Burada bir şey dikkatimi çekiyor benim, bir durum. Hakan Safi tarafında Ali Koç eleştirileri yapılıyordu. Ya da işte eleştiri olarak görmeyenler Ali Koç'un etrafında toplanan bir kitle Fenerbahçe tarafında. Hakan Safi onun devamı gibi görüp orayı desteklemek gerektiğini inandığını söylüyordu. Direkt eleştiriler yapılıyordu deyip tek taraftan bakıp aktarmak doğru olmaz. Az önce Lewandowski adının yarattığı heyecanı konuştuk, detaylandırdık. Dikkatimi çeken şey şu. Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral gibi isimler anılıyor Hakan Safi tarafından. Anlaştığı, işte cuma gününe kadar anlaşacağız dediği isimlerin de onlar olduğu söyleniyor. Az çok tahmin ediliyor ya da haberleri yapılıyor. Ama ilginçtir ki Lewandowski tarafı Haziran ayında, yine bu dönemlerde 14 Haziran 2022'de mesela bu tarz haberleri görebiliyoruz ki Ali Koç Lewandowski ile anlaştı. Haberleri çok net yapılıyordu, hatırla lütfen. Yani bunlar hatta bugünkü gibi konuşuluyordu, öyle söyleyeyim. Belki seçim olsa vade dönüşecek konuşmalardı onlar. Öyle havada kalan şeyler de değildi pek. Sonrasında diğer tarafa bakıyorum. Diğer tarafta Hakan Çalhanoğlu, ki o da yine bir seçim öncesi. Yanlış hatırlamıyorsam Eylül seçimi, bu sezonun, geçtiğimiz sezonun başlangıcında 17 Eylül'de çıkıp konuştuğu bir kanalda, hangi kanalda tam hatırlamıyorum, TRT olabilir büyük ihtimalle, oraya konuştuğu açıklamalar çok gündem olmuştu.
0: Hatırlıyorum. İbrahim Kaya konuşmuş
1: galiba, galiba hatta Şikinyer gibi baba bir stoper de alacağız demişti. Şikinyer tarzında 3 oyuncu da almamız lazım gibi söylemleri vardı yanlış hatırlamıyorsam Sayın Ali Koç'un. Orada Lewandowski ile, düzeltiyorum, Hakan Çalhanoğlu ile ben de konuştum dediği bir sözünü şimdi mesela görüyorum burada açıp bakarken, araştırırken. Aynı şekilde Merih Demiral'a ilişkin 2019 yılında yaptığı, bizim bir hatamız vardı U21 takımımızın kadrosunda, tam ne olduğunu bilmiyorum ama burnumuzun dibindeki oyuncuydu, kaçırdık, sattığımız her genç oyuncuyu geri alma maddesi koyduruyoruz dedi 2019 yılında Ali Koç seçildiği ilk dönemde. Sonrasında da Merih'e ilişkin haberleri hatırlıyoruz. Hatta Merih transfer gündemi söz konusuyken bir devre arası, yani 2024-2025 sezonu devre arası olsa gerek ya da 23-24 sezonu devre arası olsa gerek, orada bir lojada izlediği, kimin lojasıdır nedir ne değildir bilemem, ayrı konu ama evladıyla beraber izlediği bir maçtan fotoğraf paylaşmıştı. Farklı bir gündem olmuştu, geldi geliyor durumu vardı Merih Demiral için de. Bu durumu çok görürüz. Mesela Mesut için çok konuşuldu. İlkay için çok konuşuldu. Elbet geldiler ama 10 yıl transfer edildi. Mesela gazetelere, haberlere ya da detaylara göre. Bu dikkatimi çekiyor. Yani Ali Koç döneminde yarım kalan hikayeler mi dersin? Ali Koç döneminde ortaya atılıp yapılamayan ya da ortaya atılıp kullanılan hikayeler mi dersin? Hakan Safi tarafından ya iyi işleniyor ya da Hakan Safi tarafından sahipleniliyor. Bilmiyorum nasıl yorumlarsın ama dikkatimi bu çekti. Bunu şöyle biraz kamuoyuyla hatırlatayım, paylaşayım istedim.
0: Çok doğru bir, bence, noktaya parmak bastın ve bence çok güzel analiz etmişsin ve dikkatini çekmiş. Sen bunları anlatırken aslında şu geldi benim aklıma. Türk futbolu inanılmaz bir yankı fanusunun içinde bence. Yani inan, işte senin anlattıklarını dinliyorum, o dönemler aklıma geliyor. Yani sürekli aynı çemberin etrafında aynı isimler, bence aynı menajerlik şirketleri, aynı oyuncu

0: Gelen isimler, aynı yöneticiler, benzer durumlar sürekli yaşıyoruz. Bir de bunun içine bence şu katıldı, kendi yorumum tabii ki bu. İşte daha demin dedik ya, bu bir seçim vaadine veya seçim öne geçmesine dönüştü bu transfer işi diye. Tabii ki bir de bunun kitlede geri dönüşü var. Şimdi bu oyuncular, evet iyi oyuncular, Mesut Demiral da öyle, Hakan Çalhanoğlu da öyle, Lewandowski de öyle. Ama bu o zaman da çok büyük bir dalga yaratmış sosyal medyada ve medyada. Yani aslında taraftarlar içerisinde de kabul görmüş isimler.
1: Çoğu camia olarak Fenerbahçe'de bunların hepsi kabul görmüş, yetenekli olduğuna inanılmış, gelse güzel olur denilmiş, o denilmiş isimler çoğu. Ve biz bir yankı fanusunun içinde sıkışıp kalmışız. Ben bunu anlıyorum genel anlamıyla baktığımızda. Ama şunu söyleyebilirim, şimdi bir de bu söylem var. Yani işte baba stoper, baba forvet, yani bunlar tamam tecrübeli oyuncu anlamında söyleniyor tırnak içinde. Hepimiz de zaman zaman kullanıyoruz bunları. Ama şimdi söylediğin isimlerden Lewandowski 37, Hakan Çalhanoğlu 32-33 olacak. Melih Demiral da 98 doğumluydu yanılmıyorsam ve 28 yaşında, aslında kariyerinin zirvesinde diyebiliriz. Yani hep böyle bir Fenerbahçe özelinde de bu çok konuşulduğu için söylüyorum, bir baba arayışı mı olacak? Yani nasıl tamamlanacak takımın dinamikleri, buna da bakmak gerekiyor. Ama bir flashback yaptım bize. Ali Koç dönemi ve bugün Hakan Safi'nin vaatleriyle, transfer girişimleriyle ilgili. Şimdi Ali Koç dönemini düşünelim. Oyun kötü, yani kötü sonuçlar alınmış, başarısızlık da sağlanmış bir dönem. O zaman da bu oyuncular isteniyordu. Hala bu oyuncular isteniyor. Ki üstüne nereden baksan işte 2019 diyorsun açıklama, Melih Demiral üstüne çok zaman geçmiş. Yine Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz sezonun başıydı konuşulanlar. Bir sezon geçmiş, memnun olmayan bir sezon. İşte Tedesco bir yere kadar gelmiş, başaramamış, ortalık karışmış, yönetim değişmiş falan falan, bir sürü şey olmuş ve yine aynı isimler konuşuluyor. Ben buradan şunu anlıyorum, ne Hakan Safi'nin ne o zaman Ali Koç'un o zaman saha yapılanması için veya bu planlama için doğru işler yapmadığını net olarak görebiliyoruz. Yani bu oyuncular her zaman mı eksik, bu tip oyuncular? Hep bu oyuncu profilleri mi eksik? Bence böyle değil. Ben tamamen yankı fanı.
2: Bence bazı isimlerde işte az önce söylediğim gibi İlkay mesela yıllardır konuşuldu, yeni geldi. Ama ne oldu, değil mi? İlkay'dan ne kadar memnun taraftar, onu soralım. Bir Mesut Özil memnuniyetsizliği gibi değil, ayrı konu, hakkını yememek gerekir belki, ya da bilmiyorum, tartışırız da bu konuyu dinleyicilerimizle. Ama Mesut Özil aynı şekilde bir hikaye, oraya dönüşüyor çünkü bir yerden sonra böyle oyuncular. Ve bu hikayenin sonu nasıl bitti, yine yorumu dinleyicilerimize bırakalım. Yani biraz böyle tamamlanmaya çalışılan hikayeler üzerinden ilerliyor. Lewandowski de o isimlerden biriydi. Daha da geçmişe gidersek, çocukluk yıllarımız, seninle benim çağım Ömercan, gazetelerde Ronaldinho beklerdik değil mi mesela?
1: Ya, inanılmaz. Her gün bakardım, nerede bu adam diye ya. Gelsin artık. Gözümüz yollarda kaldı, neredesin ya?
2: Yani bunlar üzerinden ilerlenince dediğin gibi bir planlamaya uygun şekilde değil, tamamen taraftara uyan şekilde bazen kullanıldığını bu haberlerin, bazen gerçeğe dönüştüğünü ya da eninde sonunda artık o kadar çok anılıyor ki bir başkanın onu, bugün olduğu gibi belki de Lewandowski öyle olacaktır, bilinmez, Hakan Safi'nin seçilmesi halinde bugün olduğu gibi getirmek durumunda kaldığı bir gündeme doğru dönüyor. Ama tut ki başkanlara bir aile dostu ya da bir dostu gibi özel sohbette sorsan, getirmeyi onlar da istemez bu tarz isimleri. Bu kadar yükün altına girmeyi onlar da istemez belki. Mesela Ederson derim, çıkarım işin içinden. Yakın örnek Fenerbahçe özelinde.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani mali yükü, maddi yükü bazen unutuyoruz oyuncuların isimlerinin büyüklüğünden, ama işte İlkay, Mesut örnekleri, evet farklı durumlar, farklı profiller, ama o maliyeti de çok düşünmek lazım. Yani Lewandowski kulağımıza geldiği an, ya biz bunu önceden de alamamıştık, hadi artık bunu alalım. Yani bir duygusal bir bağ var kitlelerle, taraftarlarla bu oyuncuların arasında. İşte dediğim gibi Mesut Özil bunlardan biriydi. İşte bizim içimizde okta kalan Ronaldinho bunlardan biriydi. Evet. İlkay yine mesela, Hakan Çalhanoğlu da onlardan bir tanesi. Galatasaray için de öyle, işte o dönem Ali Koç'un açıklamaları, Fenerbahçe için de arada hem rekabet olması, içimizde bir duygusal boşluk var ve buradan çok büyük coşku yaratıyor bu transferlerin olma ihtimali bile. Ama daha demin Lewandowski için söylediğimde aslında anlatmak istediğim tam olarak buydu. İlkay beklendi, çok istendi, geldi ve verdiği verim tartışılır. İşte belki sezonun ilk yarısında evet iyi bir sağ içi verimi verdi. Sonrasında çok büyük düşüş

0: vardı. Ama işte bu dengeleri tatmak lazım. Yani İlkay çok kaliteli oyuncu. İsteniyor camianca, eğriliyor. Taraftar da çok yukarıda bu transfer için. Şunu düşünmek lazım. Teraziye koyduğunda İlkay bana kaç maç oynayabilir? İlkay bana saha dışında, saha içinde performans veremediğinde saha dışında ne katabilir? Kulübümde marka değeri gibi gibi durumları da o teraziye koymak lazım. Lewandowski'de de bunu söylemeye çalışmıştım. Yani Lewandowski 10 maç çok iyi iş yapabilir. Ama oynamadığında problem çıkartır mı çıkartmaz mı? Ona bakmak lazım. Ya da oynamadığında verdiğimiz o maddi külfet bizi çok yoracak mı, yormayacak mı? Bunlara dikkat etmek lazım. O yüzden sadece isimler üzerinden düşünmek bana yanlış geliyor. Tabii ki hepimiz iyi futbolcular izlemek, duygusal bağ kurduğumuz bazı futbolcuları kendi takımımızın formasıyla görmek istiyoruz ama özellikle Türkiye'de son yıllarda ben bu durumun çok yanlış ilerlediğini düşünüyorum. Ve ilerleyen süreçte de zarar verebileceğini düşünüyorum ligimize ve kalitesine futbolumuzun. O yüzden bu açıkçası çok da benim tasvip ettiğim bir başkanlık yarışı, başkanlık reklamı şeyi olmuyor yani, durumu olmuyor belki.
1: Gelen mesajlara bakacağım. Lewandowski, Ali Şafak Öztürk'le bacanak. O yüzden her yaz Antalya'ya tatile geliyor. Bu bilinen bir şey demiş. Ya ben neden geliyor demiyorum zaten. Aile bağını da biliyorum. Geçtiğimiz yıllarda bir hatta formalı fotoğraf paylaşımları olmuştu havuz başından. Oradan hatırlıyorum. Ama ben şunu sorguluyorum. Her geldiğinde bir tek kulüp takımıyla ya da Fenerbahçe yetkilisiyle görüşmüş oluyor ya. Haberlerimize göre. Hani, orada haberlerimiz diyeyim biraz.
2: Bununla ilgili bir şey söyleyebilirim.
1: Biraz zaman yani, zaman ben de yapıyorum onu. Söz sende. Ona takılmıştı.
0: Yani, dinleyicilerimizden de muhabbet etmek adına. Ya tabii ki birçok oyuncu, futbolcu, turist olarak da ülkemize gelip tatil yapabiliyor ama burada biraz da biz gazetecilerle ilgili bir durum var açık konuşmak gerekirse. Yani bu oyuncu buraya geldi. Belki sadece tatil yapmaya geldi ailesiyle veya bir arkadaşını görmeye geldi. Ama biz o altına hep oyuyoruz. Çok normal. Bir gazetecilik refleksidir. Yani bu bir şey söyleyeyim ama bazen de öyle bir bence iş kolu ki burası, haber baskısı, haber çıkartma baskısı üzerine maalesef belki de çok etik olmayacak şekilde çok küçük bir bilgilerle çok teyit ettiremeden de bu durumları yaşıyoruz ve bu durumlar da yani işte bir oyuncunun tatile gelip Galatasaray Fenerbahçe ilgileniyor denmesi de çok da okunan bir şey, çok da üzerine düşürülen bir şey, bir durum olduğu için bunu sadece sohbet amaçlı söyledim. Bazen bu tip durumlar oluyor. Çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki bir iz yakalar, gazeteci birkaç teyit alır. Bu normaldir. Hatta tebrik edilmesi gereken bir süreçtir ama maalesef bizim genel Türk futbol basınında yaşadığımız bence problemlerden bir tanesi. Bunu açık ve net söyleyebilirim. Her gelen oyuncu tabii ki buraya transfer olmayacak ama her gelen oyuncu burada bir tur manşetlere konu olacak. Onu net olarak söyleyebilirim.
1: Peki Aziz Yıldırım tarafına döneceğim. Hızlıca gelen mesajları okuyarak geçeyim. Fenerbahçe'nin harcama limiti yok mu? Bunları nasıl getirecek? Demiş Rıfat Bıçak. Her yıl konuşulan farklı konulardan biri de bu. Bu gündemi konuşurken. Hızlıca bakalım. Hızlıca mesajlara şöyle bir dönelim. Berk kardeşim selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Nihayet programına denk gelebildim demiş. Keyifle dinliyorum demiş dinleyicimiz. Kıymetli dinleyicimiz sağ olsun, var olsun. Atölyeye de selamlar diyelim o zaman sizlere. Kartal'a selamlar diyelim. Merak ettiğim bir şey var. Galatasaray neden transfer açıklamıyor acaba? Fenerbahçe'nin açıklamasını mı bekliyor? Çok kolay bunun cevabı Bülent Bey. Taksici Bülent ben demiş. Yani Galatasaray başlayacak Avrupa'ya Eylül ayında mesela. Fenerbahçe'de Temmuz'da açılacak o süreç. 2 aylık bir süre var. Süper Lig için Galatasaray'ın şu an mevcut kadrosu ideal. Kaldı ki kalanlar gidenler belli olduktan sonra oraya transfer yapılması daha doğal. Hadi onu da geçtim. Bir de bir Dünya Kupası arifesinde. Dünya Kupası'na gitmeyecek, oralarda değerlendirilmeyecek oyunculara gitmen gerekir ki bunu da mevcut Galatasaray'da, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünen Galatasaray'da ne kadar düşünebilirsiniz? Onu ben size sorayım. Bunlar biraz da cevabı gibi. Tabii benim bakış açım bu. Ya şurada yanlış düşünüyorsun diyorsanız yazın. Berk kardeşim selamlar. Aykut Hoca'yı istemeyenler Saadettin Başkan'ı seçerken Saadettin Başkan'ın vaadi Aykut Kocaman, Volkan Demirel'di ve Saadettin Başkan'ı seçtiler. Şimdi Aykut Hoca eleştiriliyor. Çok garip gerçekten demiş. Yaşar Bey, Yaşar Kut'un mesajı. Merhaba, geçen sene Angusya tatile gelmişti. Beşiktaş'a yazılıyordu. Görüşme için geldi diye lanse etmişlerdi. İstanbul'dan Yiğit gözüm ben demiş. Bak Yiğit Bey de Beşiktaş tarafından bir örnek veriyor. Selamlar Yiğit Bey size. Sağ olun mesaj katkınız için. Bir mesaj daha var. Aynı mesajı dinleyicimiz tekrar yazmış. Aziz Yıldırım tarafında da Charlotte bir ihtimal olarak Salah, ki Charlotte ve Vedat Vundurç kadar net konuşulmadı. Ki Charlotte'u Sayın Yıldırım'ın ağzından duyduk. Gerekirse onu da alırız dedi. Bence o bir açıklamaydı, bir o mesajdı. İki santifor diyor. Bunlardan biri de çok net konuşulan, artık 18 milyon eurolara kadar tüm detaylarıyla bilinen Vedat Muriç transferi. Aziz Yıldırım tarafına ve transferlere, onun açıklamalarına nasıl bakıyorsun? O daha çok şu kısımda, yıldız dediğin şudur diyor. Alex geldiğinde kaç kişi biliyordu diyor. Parma'ya gitmişti. 3 ay yapamadı orada diyor. Geri döndü diyor. Tekrar bize geldi ve yıldız oldu diyor. Van Hooydonk aynı şekilde galiba UEFA kupası mı almıştı takımında? Öyle mi gelmişti bilmiyorum ama ondan bahsediyor. Oradaki bir başarısından bahsediyor. Geldi, burada daha da net ön plana çıktığını söylüyor. Az Yıldırım bu taraftan bakıyor olaylara. Anelka'ya farklı bir noktadan değerlendirip benzer bir örnek veriyor. İşte böyle oyuncuları kazandırmamız gerekiyor diyor ama tabii bu hafta iki santrfor açıklayacağız dediği noktada galiba biraz seçim vaadi, seçim kozu. Çünkü bu açıkladıklarına çok uyan profillerde değil bence. Vedat Muriç olsun, Charlotte olsun. Ne dersin?
0: Haklısın, aslında orada Aziz Yıldırım işte biraz daha hani çok da bilinmeden gelip burada kendisini hem geliştirip hem yeteneğini insanlara kanıtlayan bir profilden bahsetmiş. Ama senin de dediğin gibi ne Charlotte ne Muriç böyle bir profil değil. Yani Muriç hem Türkiye'de uzun yıllar oynadı, burada performansını izledik, işte son geçtiğimiz sezonda yaptığı işler ortada. Charlotte da aynı şekilde yine ülkemizde çok önemli performanslar verdikten sonra Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi Atletico Madrid'de gösterdikleri de ortada. Yani biraz tabii ki orada bir tezatlık var başkanım. Senin de dediğin gibi yani Charlotte'u gerekirse onu da alırız demesi bir mesaj da orada aslında. Bir güç gösterisi, tam anlamıyla transferle bağlantılı Charlotte'u alıyoruz diyebileceğin bir durum değildi bence. Ama tabii diğer şimdi Hakan Safi'de Lewandowski var. Burada işte Muriç, Charlotte, bazen Salah konuşuluyor ki ben ihtimal vermiyorum. O bence çok büyük bir ikon. O farklı bir işte reklam anlaşmalarıyla belki elçilikle gibi transferlerden bir tanesini yapacak. O inanılmaz bir maliyet olacaktır kulüplerimiz için. Sanmıyorum Muhammed Salah ama Vedat Muriç ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Bence hem ceza sahası içinde hem mücadele anlamında yani takım savunması anlamında bence çok karakterli ve çok iyi bir oyuncu Muriç. Sadece bu sezon iyi geçirdiği için söylemiyorum. Yani buradaki Türkiye'deki yıllarını da hatırladığımız için söylüyorum. Ve Fenerbahçe'nin aslında bu tip bir profilde forvete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu Muriç olmak zorunda değil ama ceza sahası içinde bitirebilen, ceza sahası içinde agresif, işte iki stoperin arasından uzanıp topa vurabilecek, sonrasında sırtına rakibi alıp zaman zaman belli kalitede servisler yapabilecek ve çok da böyle hantal olmayan bir forvet bence kesinlikle Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarından bir tanesi. Ama genellikle konuşuyoruz. Evet, bu ihtiyaç profillerden bir tanesi ama bir diğer profil çok daha başka olmalı bence. Özellikle şampiyonluğa oynayan takımlar için. Bir yerleşik oyunu oynayabilen veya iki oyun, hem yerleşik hem geçiş oyununda yararlanabileceğimiz belli özellikleri olan bir forvet gerekiyor. Bir de işte dediğim gibi farklı iki oyuncuyla sezonu en az iki oyuncuyla götürmek gerektiğini düşünüyorum. Muriç o profillerden bence bir tanesi. Fenerbahçe geçmişiyle de bir artı durumu var kendisinin ama o da 32 yaşında mı? Doğru mu hatırlıyorum?
1: Bakalım hemen. Ben de o civarda hatırlıyorum yaşını ama.
0: Evet, şu anda 32 yaşında. 94 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani yine aslında baba bir forvetten bahsediyoruz. Oradaki baba tabii çok daha büyük kariyerli anlamında da kullanılıyor genellikle ama yine 32 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok uzun vadeli bir beklenti içerisine girebileceğiniz bir oyuncu mu? Bence girebileceğiniz bir oyuncu değil. İki sezon Vedat Muriç size en yüksek, en top performansını verebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi buradaki forvet anlamında Aziz Bey'in kafasındaki yapılanma sadece Vedat Muriç üzerinden okunmamalı diye düşünüyorum. Çünkü orada daha genç, daha potansiyel ve farklı profilde bir oyuncu daha olması gerekiyor. O yüzden bu listeye baktığımda Charlotte'un da çok olmayacağını düşünerek tabii ki Lewandowski ismi de daha önde isim olarak bilmiyorum. Yani o bu başkanlar, başkan adayları Sayın Hakan Saf ve Sayın Aziz Yıldırım neye göre bu transferleri planlıyorlar? Gerçekten anlamış değilim. İşte teknik direktörleri belli değil. Daha demin bir dinleyicimiz Alp Kocaman'dan bahsetti. O yapılanmanın içerisinde futbol akılları belli değil, net değil. Bize yansıyan zaten bir şey yok ama içeriden gelen bilgilere, haberlere baktığımızda da işte görüşmeler bazen fotoğraflanıyor, medyaya da düşüyor. Bunları da görüyoruz. Başkan olmamış bir isimle de bir futbol aklı görüşürken ne kadar net bir sezon planlaması yapabilir? Onu da düşünmek gerekiyor. Yani ben pek isimleri anlamlandıramıyorum. Önce bir temeli atmak gerektiğini düşünüyorum. Ben şöyle de düşünüyorum, bak onu da söyleyeyim. Diyelim ki Hakan Safi transferler üzerinden bir seçim kampanyası yürütüyor. İşte bu ismi getireceğiz, şunu getireceğiz diye. Aziz Yıldırım diğer yandan şöyle bir süreç yönetse ne düşünürdün? Sana da sormuş olayım, dinleyicilerimize de sormuş olayım. İşte ben şu Fenerbahçe'nin şu tip bir futbol genetiğinin olduğunu düşünerek bu isimleri futbol yapılanması içerisinde değerlendirip bir futbol aklıyla anlaşmayı düşünüyorum. Sonrasında teknik direktör olarak biz bugüne kadar şu hataları yaptık ama Fenerbahçe genetiğine daha iyi olacağını inandığım teknik direktörler ve futbol aklımıza danıştığımızda düşündüğümüz fikir bu isimler diyerek daha böyle ayağı yere basan, daha temelden bazı planlamalarını seçmenle buluştursa, onları anlatsa belki daha farklı bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
1: Yani sana orada katılmıyorum çünkü biraz da bu seçimin dinamiği biraz bu Lewandowski gibi farklı farklı isimlerle her zaman olduğu gibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de hali hazırda şampiyonlukların da beraberinde gelmediği bu süreçlerin toplamında işi popülariteye götürüyor. İşte futbol aklımız var, şöyle mantıklı transfer yapacağız, böyle ideal yatırımlar yapacağızları taraftara pek dinletemiyorsun ki önceden taraftar ve üyeleri ayırırdık. Üyeler biraz daha farklı düşünüyor. Taraftar bunu beklese de üyelerin beklentisi farklı. Üyeler tarafında bunun karşılığı var. Bakmayın taraftarın bu tepkisine. Bu iş yapar bu görüş denilen şeyler vardı bence. Benim düşüncemce. Ama artık Fenerbahçe özelinde özellikle 50 bine yakın üyede, aşağı yukarı 50 bin olan üyede yani o da merak konusu ne kadar oy kullanılacak. O da bekleniyor ama bu durum biraz da popülariteye kendini bırakmış gibi duruyor. Çünkü artık birçok şey denendi ve hala bazı şeylerin arkasından çok net gidiliyor Fenerbahçe'de. Bazı açıklamalar çok net alıcı buluyor diye düşünüyorum. O yüzden katılmıyorum dediğine.
2: Aynen öyle. Aslında tam anlatmak istediğim buydu. Böyle bir açıklama yapacağını bildiğim için de sana bunu sordum. Yani burada biraz işte o yankı fanusunun içinde sıkışmamız, bu popülerite kovalama durumu kulüplerimize zarar veriyor bence. İşte çok sık başkan değiştirmeye, çok sık teknik direktör değiştirmeye ve maalesef başarısızlığa itiyor. Aslında biraz onun mesajını vermeye çalışmıştım. Bu tabii ki bir karşılık bulur mu bilmiyorum. Böyle bir seçim kampanyası yürütülür mü sanmıyorum. Ama bence olması gereken biraz daha temelleri doğru atarak bir şeyler yapmaya çalışmak. En azından bunu belki insanlara anlatamazsınız. Belki size geri dönüşü az olur ama sonuçta siz de Aziz Yıldırım veya siz de işte Hakan Safi'siniz ve kazandığınız zaman da bambaşka bir vizyona çevirebilirsiniz işi. Çok zor tabii ki, biliyorum. Bizim ülkemizde şu konjektürde özellikle Fenerbahçe'nin dediğin gibi uzun yıllardır şampiyonluk yaşamamışsın Fenerbahçe'de. Bu biraz pembe bir hayal. Toz pembe bir hayal belki ama bence olması gereken o diye düşünüyorum.
1: Peki Ömercan, biraz da Galatasaray gündemine döndüğümde Bertu 3. forvet adına konuşulan isimlerden hala. Diğer tarafta Lemina Fransız bir YouTube kanalına yanlış hatırlamıyorsam açıklamalarda bulundu. Yarım kalan bir hikayeydi dedi. Sence o hikayeyi tamamlamış oldu mu artık? Lemina için neleri konuşabiliriz? Sanchez için gitti gidiyorlar hala konuşuluyor. İyi bir teklif bekleniyor Galatasaray tarafında. Günay Güvenç Galatasaray'da kalıyor haberlerini yeniden görüyoruz. Icardi kesin kararını bekliyor Galatasaray Icardi özelinde. Icardi'ye de 4 milyon euroluk bir teklif sunulduğu, 1+1 yıllıkta kontrat önerildiği haberleri vardı. Tüm bu gündemi, Galatasaray gündemini nasıl değerlendirirsin? Dursun Özbek özelinde de Kamavinga'yı istediği haberleri var.
2: Tabii şöyle başlayalım. Şimdi Bertu'dan başlayabiliriz. Bertu 2002 doğumlu, 23 yaşında. Bir ceza sahası golcüsü. Bir santrfor. Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? Kesinlikle ihtiyacı olduğunu düşünüyorum böyle bir profile. Çünkü artık Icardi'nin durumu belirsiz ve benim düşünceme göre Icardi ile yolların ayrılması gerekiyor. Hem dediğim gibi maddi denge, hem performans dengesi açısından, hem de artık o hikaye zaten çok büyük yerlere kadar ulaştı ve sonu geldiğini düşünüyorum. Bertu böyle bir denklemde işte Osimhen'le beraber bir Osimhen 2 Bertu yazdığınızda belki bir forvet daha ekleme olacaktır ki olmalı bence. 3 forvetle başlamalı Galatasaray ligi rotasyonlu olarak.
0: İkinci forveti Bertu düşündüğünüzde etkili olabilir. Çünkü Osimhen çok hareketli bir forvet. Her şeyi yapabilen forvetlerden bir tanesi. O çok üst seviye bir oyuncu. Hepimiz izledik, gördük, biliyoruz. Bertu'nun avantajı Galatasaray'a oynadığında çevresindekileri de bir şekilde oynatabilme yeteneği bence belli bir seviyenin üzerinde Bertu. Evet. Fiziksel olarak topları indirme, işte servis yapma burada var. Hı hı. Aynı zamanda ceza sahası içindeki o agresifliği de görüyorsunuz. Ve bence pres oyununda, çünkü Icardi'de en sıkıntılı durum oydu. Osimhen'le Icardi'nin oynaması arasında
1: bu arada bölüyorum, özür dilerim, benim hatam. Zamanı geçmeden reklama vereyim. 40 saniyelik reklamın ardından devam edelim. Özür dilerim, böldüm. Ama reklama gidelim, reklamın ardından çok kısa bir reklam devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve programımızın saatini de aşmışız. Ben size bir reklam dedim ama iki reklama çıktık saati açtığımız andan itibaren, onu da öyle düzelteyim, böyle yalancı çıkmış olmayalım. Bir reklamımız var, kısa reklamımız dedik ama saati aşınca haliyle diğer saatin de reklamını da karşılamış olduk saat başıyla beraber. Saatin programın süresini açtığımız için 17.03'ü gösteriyor saatlerimiz, dakikalarımız. Ve Ömercan Özmen'le şöyle bir Bertu tarafından ilerledik. Galatasaray gündemini konuşuyoruz. Tüm sorduğum soruları böyle küçük küçük yanıtlıyor olacak. Ömercan'la konuşuyor olacağız. Galatasaray gündemiyle tamamlıyor olacağız programımızın bu bölümünü. Ömercan, söz tekrar sende.
0: Evet, teşekkür ederim Berk. Yani Bertu'dan bahsediyorduk. Bence Osimhen'in arkasında veya beraber iyi bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hem de pres gücünün çok düşmeyeceğinden bahsediyordum biraz önce. Galatasaray'da Icardi'nin ve Osimhen'in oynaması arasında fark vardı. Özellikle Galatasaray'ın en alameti farkası diyeceğimiz durumda. Yani pres gücünde düşüş yaşanıyordu Icardi oynadığında. Ama Bertu oynadığında bunun çok fazla yaşanmayacağını düşünüyorum. Ben biraz daha hareketli, biraz daha orada baskıda da yararlanılabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 23 yaşında bir oyuncu. Türk. Dediğim gibi bence maliyet durumu da böyle alınabilecek seviyelerde veya uygun seviyelerde ise Galatasaray'ın yedek kulübesi için, belki ilerleyen sezonlarında ilk 11 için kaliteli bir ekleme olabileceğini düşünüyorum açıkçası belki. Oradan da Lemina'ya geçelim dilersen. Lemina'dan da bahsetmiştik.
1: Hikayeyi tamamladı mı dedim sana, yarım kalan bir hikayeydi dedi Fransa'da bir YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda.
0: Bence kesinlikle o gidip döndükten sonraki süreçte, tabii bu şampiyonluk da çok önemliydi. Çok güzel bir hikaye oldu Lemina için. Bence hikayesi Galatasaray'da devam edebilir Lemina'nın. Şundan dolayı söylüyorum. Oyuncu 32 yaşında. Stoper olarak da kullanılabiliyor ki önümüzdeki sezon Okan Buruk'un onu stoper rotasyonunda kullanma ihtimali de hiç az değil. Çok tecrübeli bir oyuncu. Çok yüksek seviyelerde oynamış, çok önemli maçlara çıkmış bir oyuncu. Yani burada liderliğiyle hem stoper oynayıp hem ön libero oynayabilmesiyle beraber ve bence fiziki gücü ve temposu da hiç bir oyuncu değil Lemina. İşte hem çabukluğuyla hem gücüyle gerçekten fark yaratan oyunculardan bir tanesi. Kadro revizyonunda içeride kalabilecek lider oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Buradaki hikayesi bitti mi? Ben açıkçası onun yerinde olsam bittiğini düşünmezdim. Ama tabii ki değerlendireceği bazı teklifler varsa, ki ilgilenen kulüpler olacaktır. Özellikle bence Arap Yarımadası'ndan da isteyenleri olabilir kendisinin. Tabii bittiğini düşünebilir. Ben şampiyon oldum ve artık ayrılıyorum diyebilir. Ancak realist olarak oyun anlamında baktığımızda, planlama anlamı baktığımızda Galatasaray kadrosunun içerisinde o değişimde içeride kalabilecek, liderlik edebilecek, stoper rotasyonunu, ön libero bölgesini yedekleyebilecek, hatta şans geldiğinde, oynaması gerektiğinde oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben.
1: Can Uzun'u soranlar var. Biraz gündemin dışına çıkmış oldum. Söylediklerimin dışından bir haberle gelmiş oldum.
0: Can Uzun bence çok çok yetenekli bir oyuncu.
1: 40 milyon euro ile 60 milyon arasında farklı evet. İki tarafında beklentisi var. Bir taraf 40 milyon euroya alabilir miyiz, diğer taraf 60 milyon euroya verebilir miyiz konuşuyor. İddialar tabii bunlar Can Uzun konusunda Galatasaray'da.
0: Tabii bu rakamların istenmesi şu anki piyasada da artık kulağımıza çok normal gelmeye başladı. İşte
1: değeri kalmadı diyor musun mesela burada da? Hani dışarı çıkıp bir şey yediğinde, bir şey içtiğinde 2-3 yılda bir, işte ya da yılda bir tercih ettiğin o önemli, çokça bilinen ayakkabıyı aldığında, ya paranın da değeri kalmamış dediğinde, transferlerde de milyon eurolarda, dolarlarda bunu görüyorsun değil mi? Ömercan Özdemir'e. Burada da 40 milyonlar 60 milyon eurolar neler için konuşuluyor şu an?
0: Şimdi ortalamaya yakın oyuncular, evet. Tabii bu benim kafamda koyduğum bir kıstas. 20 milyon euroya bir oyuncu alırken işte Avrupa kulüplerinde öyle veya böyle süre almış veya alma adayı. Yani 20 milyon euro iyi falan demeye başladık. Yani 20 milyon euro. Şimdi Can da evet çok yetenekli bir oyuncu. 20 yaşında henüz bence fiziğiyle de yaptığı işle de çok büyük işler başarıyor ama 45'ler, 60'lar, 70'ler yani bize o kadar normal gelmeye başladı ki tabii ki Osimhen'le, Osimhen'in transfer sürecinden sonra da Türkiye'de bu algı biraz daha değişti. Çünkü o kadar yüksek bonservisleri hiçbir zaman tek isim üzerinden konuşmamıştık. Ama dünya futbolunda da bu böyle. Tam anlamıyla o algımız biraz farklılaştı. Hani artık kafede İki tane kahve, iki tane tatlı yerim dediğin zaman çok yüksek bir hesap da gelsin şaşırmıyorsun ya. Evet. Öyle bir durum oldu. Can'da da bence istenen bonservis bedelleri çok yukarıda diyemeyeceğim bu durumdan dolayı. Çünkü oyuncunun gerçekten taban potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Henüz 20 yaşında olduğunu tekrardan hatırlatayım ve Frankfurt'ta geçirdiği dönemler çok önemli oyuncu için. Daha öncesinde de yani Marmuş'un ayrılışından sonra Can Uzun'un orada neler yapacağı çok merak edilen bir süreçti. Orada kendi performansını ortaya koyup takımda kalmak istedi Can Uzun. Çok değerli bir durum. Çünkü Marmuş gibi bir performansın ardından orayı kendisi formayı kapabileceğini düşündü. Orası için mücadele edebileceğini düşündü. Keza bence başardı. Çok iyi performanslar da ortaya koydu. Bu bir bence duruştu Can Uzun için. Kritik bir süreçti. Orada geçmişte de konuştuğum birkaç gazeteci arkadaşım var Almanya'da. Frankfurt'ta da çok yakın olanlar var. Oyuncu o kadar beğeniyorlar ki hep ondan bahsediyorlar. Yani nasılsın yazıyorsun adama. Can da şöyle yaptı diyor. Yani gerçekten potansiyeli ve tavanı yüksek olan bir oyuncu. Galatasaray'a nasıl olur diye düşündüğümüzde vallahi nasıl olacak? Bence çok iyi olur. Yani bir 10 numara pozisyonda veya gezen bir işte sola devrilen bir 10 numara gibi düşündüğünüzde hatta belki Mertens gibi bile düşünebilirsiniz. Evet onun kadar oyun bilgisi, tecrübesinden de dolayı aşağıda onun kadar iyi değil. Evet belki teknik kapasitesi onun o dar alanda Mertens'in başardığı işleri yapacak kadar değil ama Can bence golü inanılmaz koklayan oyunculardan bir tanesi. Şut gücü ve şut kalitesi çok yüksek olan isimlerden bir tanesi ve modern futbola da uygun şekilde oynayabilen oyunculardan. O yüzden Galatasaray'ın bir transfer yapacak ve bu Can Uzun olacaksa bence sezonun transferi olur kendisi adına. Yani yapılacak en büyük transfer Can Uzun olur. Özellikle o rakamlarda konuşulurken. O yüzden orada bir karar vermesi gerekir. Tabii Galatasaray ne kadar bu transferi istiyor, ne kadar üzerine düşüyor. Şu an için konuşmak adına çok erken. Bir de Dünya Kupası süreci var ki Can Uzun umuyoruz çok güzel performanslar verir bütün oyuncularımız gibi. Orada bir de bir iyi performans gösterdikten sonra o iş artık 60'ları da geçebilir net olarak düşüncem o. Diğer büyüklüklerde ona göz dikecektir. Çünkü gözler gerçekten üstünde Can Uzun.
1: Peki Kamavinga ihtimali için neler söylersin? Rudiger de çok konuşuluyor. Ne isimleri konuşuyoruz bak mesela onu da şimdi söylemekte fayda var hatırlatmakta.
0: Kesinlikle yani söylediğin iki oyuncu da aslında Real Madrid'in oyuncusu. Hı-hı. Çok önemli isimler ikisi de. Kamavinga Galatasaray orta sahasında etkinlik anlamında fark yaratır mı? %100 yaratır. Çünkü artık Torreira'nın ve Lemina'nın çok iyi iş yapan o ikilinin bir kabuk değişimi zamanı geliyor. İşte Torreira'nın takımdan ayrılacağı daha güçlü şekilde konuşuluyor. Derken orada mücadeleci, koşucu bir merkez orta saha Kamavinga gibi bir kalite katarsanız iş çok farklı yerlere gider. Bir de Galatasaray işte bu sezon yaşadığı Şampiyonlar Ligi süreci, Osimhen transferi, Sané transferi derken o eşiği atlamaya çalışıyor. Bunu çok net görebiliyoruz çıkan isimlerden de. Bu sene şu anda çok fazla geçtiğimiz sezonki kadar fazla isim çıkmıyor belki Galatasaray'dan. Belki biraz dediğin gibi işte Dünya Kupası daha erken bir süreç ama açıkçası baktığında ben Can Uzun'u konuştuk 50-60 milyon euro. Kamavinga'yı konuşuyoruz. Yine oralara uzanabilecek bonservisler olabilir. Hani o kadar yüksek olmasa da. Ama kesinlikle Galatasaray orta sahasında çok uzun yıllar önemli performanslar verebilecek bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Çok zor bir transfer olduğunu düşünüyorum. Sözleşmesi 2029 yılında bitiyor Kamavinga'nın ve sözleşmesini 2023 yılında uzattı. Yani buradan o ismi çekip almak çok kolay olur mu bilmiyorum. Tabii Real Madrid'deki krizin de bunda etkisi var muhtemelen. Oradaki süreç nasıl işler? Yaşayıp göreceğiz. Galatasaray gerçekten o kadar isteyecek mi Kamavinga'yı? Diğer yandan Rudiger. Rudiger benim çok beğendiğim stoperlerden bir tanesi. Yani özellikle koşu tarzı çok hoşuma giden oyunculardan biri ama sakatlık problemleri de yaşayan oyunculardan bir tanesi. Yaşı artık 33 olmuş bir oyuncu. Bence lider bir stoper. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ve zaten sözleşmesi bitiyor yanlış bilmiyorsam bu yaz. Evet, şu an tekrar kontrol ettim. Sözleşmesi bitiyor bu oyuncunun da. Galatasaray 33 yaşında bir Rudiger'i kadroya katmak ister mi? Orada maaş dengeleri devreye girer. Tabii orada Davinson, Abdülkerim ikilisinin de artık yavaş yavaş kabuk değiştirmesi gerektiğinden hep bahsediyoruz. Orada bir değişim olacak gibi görünüyor. Burada Rudiger yaşı biraz ileri tabii ki ama tecrübesi, fizik gücü sakatlık olmazsa başka bir seviye. Burada Abdülkerim Rudiger veya Davinson Sanchez Rudiger ikilisinin ne kadar uyumlu olabileceği bence daha önemli tartışma konusu. Biliyorsun Van Dijk da çok konuşulan isimlerden bir tanesi Galatasaray için. O da inanılmaz lider bir stoper. Ama sanki ben Van Dijk'in Galatasaray'a hani düşündüğümüzde Rudiger mi Van Dijk mi diye Van Dijk'in oyuncu profilinin Galatasaray'a daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Yani işte Abdülkerim Bardakçı'ya bakalım son sezonlarda attığı uzun toplar ve sol ayağının kalitesini hep konuştuk. Şimdi Van Dijk gibi bir ayak kalitesini Galatasaray'a koyduğunuzda fiziksel kaliteyle birleştirdiğinde çok başka şeyler bize konuşturabilir. Burada tabiri caizse bizim ligimizde bir orta saha oyuncusu gibi takılabilir yani. O yüzden ben Galatasaray'a biraz daha oyuncu profili olarak Van Dijk'ı yakıştırıyorum diyebilirim belki.
1: Ömercan teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir detay, farklı bir madde üzerinde yorumun yoksa.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Belki yine çok keyifli bir sohbet oldu. İlerleyen günlerde görüşmek üzere diyelim.
1: Sağ ol. Ağzına sağlık. Ömercan Özmen'le konuştuk. Yayınlar. Gündemi Ömercan Özmen'le değerlendirdik. Onunla birlikte programında bu bölümünü sonlandırmış olacağız diyelim ama şöyle sonra kimde dedi formatı tarzında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Levir Üçgen'de Ufuk Ankaracan'ın sorularını yanıtladığı içeriğe gideceğiz. Onun içeriğine gitmeden önce sizlerden gelen mesajları da şöyle hızlıca okumuş olayım. Ayhan Volkan mesajınızı gördüm. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin Berksayar. Seviliyorsun güzel insan demiş. Sedat Aydın sağ olun var olun siz de öyle. Aynı şekilde Hakan Bey'den gördüğüm mesaj var. Teşekkür edeyim. Ayakkabı Atölyesi'ne de selamlar. Kartal'a da selamlar. Bizi dinliyorlar her an biliyoruz. Muriç ve Enes'i arasındaki fark nedir demiş. Erkan Bey bunu sormuş. Hakan Safi seçim ofisi kurmuş Kalamış'ta önü kalabalık demiş. Bayağıdır var orası. Siz yeni görüyorsunuz ve kalabalık olduğu bilgisini bizimle paylaşıyorsunuz. Teşekkürler. Fenerbahçe yine sezona yanlış transfer stratejisiyle başlıyor gibi düşünüyorum. Elinde 6 tane orta saha varken Hakan Çalhanoğlu diyorlar hala demiş. Emrah Öztekin. Katılıyorum. Eğer doğruysa katılıyorum. Lewandowski, Gourassi ve bir de genç yerli Santpor bu sezonu idare eder bence ama götürüsü getirisinden çok olur gibi geliyor bana demiş. Şampiyonluk getirsin de diyen birçok Fenerbahçeli vardır bence bu yorumunuza. Öyle düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ni düşünürsek gelinen bu ortamda Şampiyonlar Ligi söz konusu olduğu için Icardi ile devam eden başkan büyük sorumluluk altına giriyor. O yüzden daha fazla uzatılmamalı. Icardi ile yollar ayrılmalı ve derhal Can Uzun'la imza atılmalı. İstanbul'dan taksici Bülent demiş. Galatasaraylıyım mutluyum. Hayır çünkü 4 sene sonunda hala iyi bir oyun yok demiş. Mutlu muyum? Hayır demiş. Mutlu muyum diye sormuş. Hayır demiş ve böyle diyor peki. Selamlar Galatasaray'da iki yabancı sağ bek Singo ve Şalay'dan birinden çıkarsa bir defans ve orta saha alabilir. U23 hakkını da kanatlar ve golcü olarak değerlendirir. Can Uzun ve Aralı da alırsa mükemmel bir kadro olur diye düşünüyorum. 10+4'te fazla da seçenek kalmıyor zaten demiş böyle bir sistemde. Ali Cemal Bey'in mesajı. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Sağ olun, var olun. Berk kardeşim nasılsın diye sormuş. İyiyim. Sizler de iyisinizdir umarım. Yalnız bırakmadığınız için, mesajlarınız için çok teşekkür edeyim. Bugün biraz programı uzatmış olduk. Haliyle önümüzde açık olunca bunu yapıyoruz ara ara. Yaklaşık bir haftadır. Bir haftadan daha az bir süre mi var geri dönüşüne? Galiba bir haftadan biraz fazla bir süre var. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'un yıllık izinde olduğu ki haliyle açıp fikstürü baktığınızda da tam da zamanı böyle dinlenmeleri adına Efe abinin ve Fehmi abinin onların da yıllık izinde olduğu bir bölümde, bahisten kalan bölümde sizlerle birlikteyiz. Uzattık da biraz programın son bölümünü. Sizlerden gelen mesajlar ve konuklarımızla beraber detaylara birlikte baktık. Koskoca Yıldırım Fenerbahçe'nin kendisiyim diyordu. Şimdi Hakan Bey'e karşı acaba kazanır mıyım diye düşünüyor demiş Enver Sözüer. O da buradan yaklaşıyor konulara. Bunu değerlendiriyor. Peki Enver Bey, teşekkür ederim. Berk abi seni takip ettim demiş dinleyicimiz. Galiba MHMT yazıyor profilinde. Mehmet Bey, peki teşekkür ediyorum. Galiba Mehmet Bey diyecektim. Gelen mesajlara baktım. Okuyamadığımız mesaj var mı diye şöyle bir kontrol ettim ve programın sonuna geldiğimi görüyorum. Az sonra Kimlerin formatında Aziz Yıldırım'ın Levri Üçgen'de Ufuk Ankaracan'ın sorularını yanıtladığı o röportaj sizlerle olacak derken bir mesaj daha geldi. Benim mesajımı da oku öyle git dercesine. Yavuz Özgül, yayınlar Berk Bey, bir bayram arasından sonra tekrar sizi dinlemek çok keyifli. Tüm spor severlere selamlar, sevgiler demiş tüm spor severler için. Yavuz Özgül, Yavuz Bey teşekkürler. Aras da iyidir umarım. Selamlarımı iletiyorum size. Sağ olun, var olun, yalnız bırakmadığınız için. O zaman bir diğer parantezde, aynı zamanda haber masasında, özellikle hafta sonu bu hafta çok görüşeceğiz. O değerlendirme yayınlarında, özellikle seçimin belli olduğu anlarda, saatlerde, oradan gelen haberlerde tüm detaylarıyla sizlerle olacağım. Göksel'in Çağrı Saraç'la beraber hafta sonu sizlerle birlikte olacağız. Açıklamaların çok etkisini sürdüreceği ilk gün özellikle. Orada yine sizlerle birlikte olacağız. Değerlendirmelerimizi sizlerle birlikte yapacağız. Hafta sonu da bol bol görüşeceğiz. Cuma günü de bol bol görüşeceğiz yayınlarımızda. Bu gündemin nabzını tutacağız. Hem Galatasaray'ı, hem Fenerbahçe'yi, hem Beşiktaş'ı, hem de Trabzonspor'u konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Trabzonspor'un o Zubkov gündemiyle, son dakika haberiyle, ki AYK ile anlaştığı açıklandı, bir iş yaptık. O haberi Nurgül Günaydın'la detaylandırdık. Ardından Ömercan Özmen'le hem milli takımı, hem Galatasaray'ı, hem de Fenerbahçe'yi konuştuk ki Beşiktaş tarafında da teknik direktör bekleniyor ama bir o kadar da haber gelmiyor oradan. Ne zaman açıklanırların konuşulduğu noktada, bayramda acaba bu haber gelir milerin merakla beklendiği, bir beklentinin oluştuğu bir gündem de vardı Beşiktaş'ta ama hala bekleniyor. Onu aktaralım, onu sizlerle paylaşalım. Tüm bu gündem başlıklarını tekrar tekrar konuşacağız. Ben Berk Sayar. Beni Instagram'dan, Sayarberk'ten ve aynı zamanda Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Çalışmalarımızı ve yayın saatlerimizi, yayınlara ilişkin detaylarımızı oralardan da sizlerle zaman zaman paylaşıyoruz. Şunu sözleşelim, şu durumu sözleşmiş olalım. Cuma günü sizlerle parantez programı da olur, haber masası da olur, hiç fark etmez. Neden Aziz Yıldırım, neden Hakan Safi şeklinde böyle bir formatta telefon bağlantılarıyla, ki Emre Tilev bunu yapıyor, Emre abi bunu yapıyor, öyle biliyorum sabah dinlediğim, hatırladığım kadarıyla, sürdürelim onu, bu saate de yayalım, bu saat diliminde de yapalım. Aynı şekilde sizlerle birlikte onu telefon bağlantılarıyla yapalım diyeyim, bugünden sözleşmiş olalım. Burada olan, bizleri dinleyen ve bağlanırım diyen dinleyenlerimize de çokça selamlarımı ileteyim diyeyim ve artık programın sonuna geldim. Görüşünceye dek hoşçakalın.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Çünkü olamıyor. Hazır daha önce yapmışı aktörü karşımdayken onu bir sormak isterim. Yani Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yaptınız daha evvel ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, nasıl yapacaksınız?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için bütün imkanları var. İyi bir takımı var. Ama bu takımın eksikleri var. O eksikleri tamamlarsak, iyi bir teknik heyet ve futbol aklını kurarsak, bu hem yöneticiler hem de dışarıdan bu kulübe geçmişte hizmet etmiş sporcuları getirerek. Zaten hep şu söylenmiyor muydu? Yani futbolu veya basketi, voleybolu hepsini şeye verelim. Geçmişte burada oynamış, deneyimli insanları getirelim. Hatta yönetimlere alın diyorlardı. Biz yönetimlere almadık ama onun dışında futbol AŞ'de bunları değerlendireceğiz. Aynı zamanda da Samandağ'da değerlendireceğiz. Yöneticilerle bu futbol hakkındaki sporcularımızı bir araya getirerek önce Samandağ'daki ruhu yaratacağız. Orada herkes birbirini sevecek, iyi çalışacaklar. Orada alınan meyveleri de getirip stada getireceğiz. Statta da tribünlerle birleşince o zaman Fenerbahçe'de şampiyonluğa giden yol açılmış olacak. Camia da bunu saracak, sarmalayacak ve biz hepimiz şampiyon olacağız. 6 defa şampiyon yaptım. 3 defa son maçta kaybettik. 9 defa ikinci olduk yani. Hepsinin deneyimi bende de var, yönetimdeki arkadaşlar da. Yönetim çok değerli. Bakın söylüyorum, gençler de var, tecrübeliler de var. İleride bu kulübe bunlar hepsi çok hizmet edecekler. Bunun için biz iddialıyız. Şampiyon yapacağına inanıyoruz. Önce inanmak lazım. Çünkü başarının yarısı inanmaktır. Biz bu inanıyoruz. Ve bundan dolayı da tecrübeyle, akıl, maddi kaynaklar hepsi bir araya gelecek. Ve biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız.
1: Sizin söylemizden ilhamla ben Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllardaki yönetimleri çıkardım gerçekten. Evet. Ve işte 88-89 yöneticilerini yaşım yetmese de tanıyorum hala. Evet. Sizin döneminiz zaten öyle. 95-96 öyle. Siz de bir varsınız o yönetimde falan. Güçlü yönetimi çok önemsiyorum. O yüzden siz o vurguyu yaptınız. Güçlü yönetim Samandıra'ya nasıl etkiler? Anlatıyorsunuz ama bir de nasıl olur dinlersek. Çünkü Fenerbahçe'de kronikleşmiş bir Samandıra probleminden söz edilir. Samandıra nasıl tırnak içine temizlenir?
2: Ya temizleme değil de Samandıra'da şey varsa, kulübe faydalı insanlar varsa onlar kalırlar. Ama faydalı olamayanlar varsa onlar giderler, onların yerine yeniler gelir. Biz burada Oğuz Çetin'i futbolun başına getiriyoruz. Ama yönetim kurulunda da 2-3 arkadaşla beraber çalışacaklar. Beraber çalışacaklar. Transferleri beraber yapacaklar. Takımı beraber takip edecekler. Takımın içinde de oyuncuları, eksikleri tamamlamışsak bizim takım iyi. Ama bizim takımın eksikleri var. Mesela bizim takımda söylüyorum, geçen de söyledim. Biz 60 metrede top oynuyoruz. Yani biz mesela tenkit ediyoruz. Şu gelirse bu böyle oynatıyor. Hayır, değişecek. Her şey değişecek. Bu değişim içerisinde İngiltere'de seyrediyorsunuz, İspanya'da seyrediyorsunuz. Takımlar nasıl oynuyorlar? Yani bu takımların çok iyi kaliteli olmayan İspanya Ligi'nin takımlarını da seyrettik. Gittik Barcelona maçında. Onlar da aynı şekilde oynuyorlar. Hep beraber sahayı daraltıyorlar. O saha içerisinde oynuyorlar. Biz de o zaman hem göze hoş geliyor hem de netice alıyorsunuz. Biz de öyle bir takım yaratacağız yani. Yani 60 metrede oynayan değil, 30 metrede, 40 metrede en fazla oynayan bir takım yaratmamız lazım. O zaman başarıyı getiririz.
1: Orası kesin muhakkak. Kesin. Ama futbol aklı diyorsunuz, organizasyon diyorsunuz. Tabii. Sizi eskiden şey diye hatırlıyorum ben. Ben yapıyorum bu takımı şampiyon diye. 2026 ya, model hazinin biraz daha değişti mi acaba?
2: Kaan, ben öyle söylemedim kardeşim. Hep öyle söylediler. Tamam, ben yalnız başıma şampiyon yapabilir miyim? O zaman her şeyi ben idare edeceğim. Federasyonla ben ilişkiler, hakemlerle ben ilişkiler. Efendim mesela oyuncularla ben ilişkiler, camiayla ben. O olmaz. Bir görev bölümüdür. Hepimizin bir görevi olacak. Herkes o görevi yaparsa sonunda ben yapmış olacağım. Çünkü önde benim. Ama aslında kahramanlar o yönetim kurulu ve sporcular ve camiadır. Yani bir kişi tek başına ben yapıyorum derse bu yanlış olur. Hep beraber yapacağız. Onun için hep birlik beraberliği devamlı vurguluyorum. Bundan sonra vurgulayacağım. Parçalanma olmaması lazım camiada. Bütünleşme olmalı. Onu da biz sağlarız.
1: Galatasaray'a baktığımız zaman hep kurulan aile ortamı ve yaratılan hikayeden bahsetti. Evet. Sizin döneminizde bunun adı Aziz Silin'di. Sıklıkla duyduğunuz üzere. O sorumun biraz da o şey var. Bir de Aziz Selin şöyle bir endişe var. Konuşulduğu için sorayım. Siz cevaplayınız lütfen. Yeni bir çağ değişti, nesil değişti ya. O Aziz Selin diye tabir edilen etkiler yeni nesile sirayet eder mi diye merak ederler.
2: Ya şimdi Aziz Selin aslında hadise şu. Bir motivasyon gerekiyorsa o motivasyon için yaptığım konuşma veya uyarı hep o şekilde algılandı veya algılanmak istedi. Aslında orada yaptığımız şey motivasyondur. Mesela Antep maçında 3-0 gerideydik. Soyunma odasına geldim. Hoca ne yapıyorsun? Bir iki değişiklik yapıyor. Ben oyuncuları topladık. Siz onlara 3 attıysa 4 atarsınız. Siz Fenerbahçe'yiz biz dedim. Çıktım odadan. Yani ille bir şey kızmak veya bağırmak etmek değil. Onların motivasyon olabilecek sözleri söylemek. Onları yaptım. Oradan sonra da eğer yerine getirdilerse onu Aziz Selin dediler. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi? Yani buna hepsi genç oyuncular, işlerinde tecrübeli olanlar var. Belli takımlarda oynamışlar. Böyle bir şey olamaz. Onları ama motive etmek için bazı şeyler söyleyebiliriz. Söyledik de yine söyleyeceğiz. Önemli olan onları birlik ve beraberlik içinde oyuncuları da getirmek. Onların birbirini sevmesini ama 11 kişi sahaya çıkacak. Kadro 24 kişi, 25 bilmiyorum ne yapacaklar.